0: Hatını
1: kıydın, kıydın, içimi kıydın. Oh, fenalık geçirdim.
0: Sandviçini yer misin?
2: Turşu geliyor mu?
1: Hemen geliyor abi.
0: Başardık Halim.

0: Bak şimdi Gülendam ablamın ağzını nasıl tutuyor.
1: Furkan kızmasın Cuma Ali.
0: Ya bu de geç. Ne kızacak? Menajer benim.
1: Ferit abla düşüyor ama.
0: Ya Ferit abla arkada. Onu kim görecek?
2: Cuma Ali usta çağırıyor.
0: Geldim.
1: Cuma Ali.
0: Koydum Zübeyir. Hadi kazamız mübarek olsun.
2: Cuma Ali hadi.
0: Buyur usta.
3: Al.
0: Bozuldu mu usta?
3: Yok bozulmadı.
0: Usta?
4: Ya al işte oğlum istemiyorum.
1: Halim.
0: Buyur abi.
1: Yok Halim bir dışarı gelsene 2 dakika.
3: Geliyorum canım.
1: Cumali ne iş?
0: Anlamadım ben de Zübeyir.
1: Hadi yürü dışarı çıkıyoruz. Nereye?
3: Ya içmeye kafa çekme. Yok ya Halim. Benim canım çok sık.
5: Biliyorum.
3: Ferda mı söyledi?
5: Yok Ferdi ile konuşmadık. Burada böyle kös kös oturacağını gel biraz dışarı çıkalım. Hem hava alırsın hem de kafan dağılır. Hadi.

0: Sami.
1: Meryem, hazır mısın? Tekne bizi bekliyor.
0: Hazırım. Sen iyi misin?
1: İyiyim gülüm. Bana bir şey mi diyeceksin?
0: Yok. Bir şey demeyeceğim.
1: Yok.
0: Geliyorum.
2: Nerede kızım ya? Kapat şunu. Kaç zamandır kafam şişti.
3: Babam tamam. Şimdi kızılacak zaman değil.
2: Niye?
3: Ablam sana söylemedi mi?
2: Bir refikadır tutturmuş. Sabahtan beri dındın ediyor.
3: Kız geliyor kız.
2: He?
3: Sana kız torun geliyor. Seyhan'ın kızı olacak. Prensesler gibi.
2: Kız ha? Pehlivana ortak olmayacak. Bir erkek, bir kız. Sıralı. Adını ne koyacaklar?
3: Babam daha belli değil. Çok erken. Hiç konuşulmadı o.
2: Ya konuşacak bir şey yok.
3: Niye?
2: Refika olacak adı. Refika.
4: Ben Cansu koyayım.
5: Mertcan.
4: Çok güzel misin?
3: Tamam Mertcan'cığım. Yazarız onu da listeye. Herkesin bir hakkı var.
5: Aa.
3: Tabii. Hep beraber karar vereceğiz.
5: Ha. O zaman Seyhan abla. Sema olsun. Annemin adı.
3: Ha. Sema. Güzel isim. Tabii onu da ben yazarım listeye.
4: Ali abi ne diyor?
3: Valla Ali abin Zeynep diyordu ama işte biz biraz beklemeye karar verdik.
5: Sen ne diyorsun?
3: Benim aklımda bir sürü isim var tabii.
4: Ne?
3: İşte Deniz, Melisa, Dila.
2: Refika. Kızın adı Refika olacak.
3: Olur babam, sağlıklı olsun da hepsi olur. Efendim Eda'cığım. Ha gülüm. Nerede?
6: Kabaklarda Feride abla, mahsur kaldım.
3: Eda, ne işin var senin kabaklarda, kurban olayım?
6: Furkan'la beraber gelmiştik de. Biraz atıştık. Param da yok, dayıma haber veremedim. Beni gelip alabilirsen.
3: Ah be Furkan, ah be. Tamam, geliyorum, bekle. Hemen çıkacağım, tamam gülüm.

0: Sana bir şey soracağım.
1: Ha, sor. Ben soramıyorum, sen sor.
0: Ben uzağa gitsem.
1: Nereye?
0: Uzağa.
1: Niye?
0: Ne yapardım?
1: Hayır, niye gidiyorsun ki?
0: Okumak için mesela.
1: ODTÜ Ankara.
0: Daha uzak.
1: Kars'a mı gideceksin okumaya?
0: Anlatmıyorum.
1: Tamam tamam, gel anlat anlat. Tamam, sen nereye gidersen ben seninle geleceğim. Anlat.
0: Amerika'ya da mı?
1: Bu Amerika falan nereden çıkıyor ya?
0: Zeynep abla. Ben istersem araştıracakmış.
1: Parayı nereden buluyorsunuz ki?
0: Bilmiyorum. Burs falan ayarlayacak herhalde.
1: Sen ne dedin?
0: Daha cevap vermedim.
1: Gideceksin mi? Eda, gideceksin mi?
2: Ya yengem, bir okudum ki bak gör, internet kilitlenecek.
3: Girlendam. Kızım. Tövbe tövbe. Kim seyredecek senin klibini? Herkes yenge. Herkes. Bak Furkan sitelere koydu. Herkese de haber verdik.
2: Alo. Ha Nurcihan. Sana da hayırlı akşamlar bacım, söyle. Ha benim. Suya düşen mi? Onu çıkardılardı. Ne, kabak gibi düşüyor mu? Duruyor mu? Abam.
4: Ha, seyrettin mi Mustafa? Nasıl buldun türküyü? Ya bırak şimdi düşme sahnesini Mustafa. Türküyü nasıl buldun türküyü? Ya ne gülüyorsun? Allah ya, tamam kapat Allah'ını seversen kapat, ben arayacağım seni, kapat.
5: Cumali ne oldu?
4: Zübeyir yandı, klip tıklanma rekoru kırıyor.
5: Yaşa be Cumali.
4: Ya ne yaşası oğlum, ustam beni öldürecek. Millet Gülen'de ablamı unutmuş, Feride ablama gülüyor. Ne yapacağız ya?
6: Hadi bakalım, şimdi ben ışığı kapayacağım, sen de mışıl mışıl.
7: Sen abla.
6: Efendim bir tane.
7: Piknik ne demek?
8: Abicim o nereden çıktı?
7: Yamanlı ailesi pikniğe gitmiş. Çok güzelmiş. Dün derste annesinin yaptığı kuru köfte yiyordu.
6: Ah, biz de gideriz bir tane.
7: Gerçekten mi?
6: Tabii.
8: Tabii gideriz abicim.
6: Şimdi dayın dönsün, onunla da konuşuruz. Hep beraber pikniğe gideriz, tamam mı?
7: Tamam.
6: Hadi bakalım şimdi uyu. Güzel mışıl mışıl. Oh, al bonbonu da yanına.
7: Tamam.
6: Hadi bakalım, iyi uykular.
8: Hadi iyi uykular.
7: İyi uykular.
9: İyi akşamlar Yasin Usta.
10: Samim.
11: Hayırlı akşamlar.
9: Nasıl, yemekler hazır değil mi?
10: Hazır hazır da sen şaka gibi olmuşsun Samim.
9: Ha? Sağ ol Yasin Usta.
10: Nasıl, yenge beğendin mi?
11: Allah Allah. Ustam misafirler geldi mi?
10: Geldi geldi, teknedeler.
11: İyi hadi, bekletmeyelim o zaman ya.
9: Ya bizim tekne değil mi bu? Ne bekliyor burada bu ya?
11: Bu kiralayanlarını bekliyor herhalde.
9: Kimi bekliyor ya?
12: Ya Ali, arkadaş dedin ama git kavaklara geldik anam babam.
13: Evet.
12: Ya nasıl evet?
13: Ya arkadaş kavaklarda.
12: Boş ver, geri dönelim mi?
13: Geri mi?
12: Benim içim çok sıkıldı. Ben döneceğim galiba.
13: Yok ya, ne güzel gidiyoruz işte ya.
12: Ali yapma ya. Yok vallahi kusura kalma. Benim hiç keyfim yok be Ali. Ben vallahi döneceğim. Kusura kalma ya. Of. Kusura kalma vallahi, kusura kalma.
9: Hadi geleyim seninle.
6: Furkan yok. 2 dakika gidip geleceğim.
9: Ya senin ne işin var orada tek başına zifiri karanlıkta?
6: İşim var.
9: Hayır, ne işin var?
6: Of, sen burada dur. Ben gidip geliyorum, tamam mı?
9: İyi hadi çabuk. Telefonun açık olsun.
6: Tamam.
9: Arayacağım.
6: Tamam.
12: Halim, 2 satır konuşacağız sonra döneceğiz.
13: Ya benim içim yanıyor Halim.
12: Ben konuşacak halde değilim.
13: Ya tamam işte, halledelim.

0: Ladies and gentlemen, hoş geldiniz. Welcome everybody.
1: Efendim, hoş geldiniz. Welcome.
0: Bu akşam hep beraber bir boğaz turu yapacağız. Boat trip, boat trip, very trip. Bon voyage, cruise.
1: Ay Sami, çok güzel konuştun. Ben bir mutfağa gidip yemeklerin durumuna bakıyorum.
0: Tamam, ben yemek şey yolunda, onunla var. Once upon a time, ladies and gentlemen,

0: Gülüm, ne oldu?
1: Sen gel Feride abla, ben anlatacağım.
0: Nereye?
1: Aşağıya, limanın içine.
0: Kız kurban olayım, bir şey falan mı yaptı?
1: Ya yok Feride abla, benim canım sıkıldı. Biraz açık havada gezmek istiyorum, o kadar.
0: Allah Allah. Yasin ustam bak, boğaz havasıdır. Bunlar acıkır, bu yemekleri hemen servis yapacağız.
2: Tamam yenge. Yemekler harika, servis mükemmel.
3: Bu gece bizim gecemiz Melih.
0: İnşallah Samim, İnşallah.
2: Misafirleri iyi oluyor diyorsun Samim.
0: Ne olacak Yasin ustam? Ne de olsa görünüşüyle, görgüsüyle son derece modern bir bay. Kim olacak? Sen, üstün başın, halin, tavrın.
3: Beğendin mi Melih?
0: Çok.
4: Samim abi.
3: Geliyorum oğlum. Ne bakıyorsun oğlum? He?
0: Burası. Burası mı? Evet. Eda kurban olayım, incin top oynuyor. Ne yapacağız burada? Temiz hava alacağız Feride abla. Temiz hava mı? Sen iyi misin?
1: Evet.
0: Bana bak, o Furkan sana bir şey yaptıysa yemin ediyorum ki.
1: Uf, hayır Feride abla, Furkan'ın bir suçu yok.
0: E ne yapacağız biz burada? Hadi yürü gidelim.
1: Bari tekneyi görseydin.
0: Tekneyi mi?
1: Evet.
0: Eda saçmalama gülüm, hadi yürü Allah aşkına.
5: Nerede?
0: Halil.
3: Feride?
0: Eda?
1: Birazcık konuşun Feride abla. Yalnız kalmaya ihtiyacınız var.
6: Hazır mıyız Ali kardeş?
4: Tamamız kaptan.
3: Bana bak. Feride benim kardeşim. Onun kalbini kırma.

0: nereye dönüyoruz?
1: Abi kıyıda...
0: Hay Allah! Hay Allah! Hadi! Hadi!
2: İyi oldu.
3: Bence de.
2: Aferin Eda.
3: Bir terslik çıkmasın da.
2: Yok. Bu saatten sonra bir şey olmaz.

0: Ali abi.
1: He.
0: Ben buraya bir arkadaşımla beraber geldim yani.
1: Hı.
0: Hani beni bekliyor.
1: E tamam, gidiyoruz işte.
0: Yok. Biz beraber dönsek. Yani arkadaşımla ikimiz.
1: Kimmiş o arkadaşın? Bana bak. Geç kalmak yok. Doğru eve. Tamam. Hadi yürü.
0: Tamam.
1: İyi misin?
0: Ha?
1: Üşüyorsan...
0: Yok Ali.
1: Bu iş nasıl olacak Feride? Bu kadar seviyorken nasıl ayrılacağız?

0: Hanımefendiler, hanımefendiler, buyurun, buyurun. Ben artık seni bırakmam. Bir sefer buldum. İsterse yansın bu dünya. Yeter. Sevdiğimden ayrılmam ben.
1: Ne yapacağız peki? Yasin ustam, hadi ben de servise gidiyorum.
2: Tamam.
1: Hadi bismillah.
0: Ne olacaksa olsun. Ben hazırım.
1: Ben de.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Apara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

doğru yola çıkmak üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma sır küpündeyiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımızı tanımaya. Atakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Murat Bey, hemen sizi tanıyalım.
2: Merhaba, ben Murat Bora. 45 yaşındayım. Güvenlik görevlisiyim. Evliyim, bir oğlum var. Tamam. Umarım güzel bir yarışma çıkartırız.
0: Umarım. Var mıdır bulmaca ile ilginiz, kelimelerle nasıl? Sever
2: evet,
0: misiniz?
2: Evet, takip ediyorum. Bulmaca takip çözmeyi severim. Misiniz? Kelime oyunları çözmeyi severim.
0: Hobileriniz arasında.
2: Evet.
0: Peki. Hemen dönüyorum. Atakan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım.
1: Tanıyalım. 22 yaşındayım. Kadir Has Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri okuyorum. 3. sınıfım.
0: Yönetim bilişim sistemleri.
1: Aynen. Bilgisayar ekonomi karışık diyebiliriz.
0: Harika.
1: Basketbol oynuyorum 10 yıldır. Üniversitemde takım kaptanıyım. Çok dışarıda iyi. Okulun yanında çalışıyorum. Üniversiteye destek olmak için.
0: Eğitiminize destek olsun diye.
1: Aynen o tarz.
0: Harika.
1: Genelde bilgi yarışmalarıyla aram iyidir. Problem çözmeyi severim.
0: Çok iyi. Kelimeleri seviyorsunuz.
1: Aynen, aram iyidir.
0: Bulmaca da seviyorsunuz. Peki neyi yaptınız, geldiniz?
1: Teşekkür ederiz.
0: Destek oluyorsunuz okullarımıza. Hemen Türkiye haritasını açalım o zaman. Ve Türkiye haritasından birer il belirleyelim. Evet. Murat Bey, bir kere butona basmanızı rica ediyorum. Kırşehir, Bayburt dedi, Şanlıurfa, Bingöl, Van, Giresun. Giresun'da bir okulumuza gidiyoruz. Şebin Karahisar İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyoruz. Hı hı. Giresun adına yarışıyor olacaksınız. Evet. Hemen Türkiye haritamızı tekrar açıyoruz ve Atakan Bey, butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Bakalım hangi il gelecek ve hangi okulu temsil edeceğiz. Evet, Sivas geldi. Sivas'ta Güneş Şehit Uzman Çavuş Saadettin Yazıcı İlk Ortaokulu'nu temsil ediyoruz bu bölümde. Evet, o zaman sır küpünün hazırsak birinci etabını başlatalım mı?
1: Başlatalım.
2: Başlayalım.
0: Efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu birinci etaba geçiyoruz.

0: dinleyicilerindeyiz. Birinci etabı başlatıyoruz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. 1'den 25'e kadar ilk 25 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru, kaç sorudan oluşan bir tablomuz var. 55 soru üstünden yarışacağız. Bütün çengel bulmaca süresince, fakat ilk etabı 1 ile 25 arasında tamamlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Murat Bey, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açarak başlayalım?
1: 1 ile başlayalım.
0: 1 ile başlayalım. Direkt gelsin 1 numaralı sorumuz. Sorunuz geliyor, okuyorum. Bir durum veya olayın gerçekleşmesini ummak. Süreniz başladı.
1: İstemek, dilemek diyorum ama onlar sığmıyor galiba.
0: İstemek, dilemek de olabilir ama burada istemek, dilemek dışında bir durumdayız biz. Nasıl bir durumdayız? Bir harf açalım. B ile başlıyor. Süreyi Atakan Bey sizin için başlatıyoruz ve başlattık. Bir durum bu.
2: Beklenti.
0: Beklenti doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orada saydınız ama değil mi? Oturdun mu diye.
2: Ufak
0: beklenti.
2: Bir...
0: Küçük harikasınız. Çok iyi bir düzenleme sağlamasını yaptınız. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10 numarayı açalım.
0: 10 numarayı açalım bakalım. Güzel. Birazcık da destek alalım. İkinci harfini kullanalım. Devletin varlığını sürdürmesi, toprak bütünlüğünü koruması, tehditlere karşı ayakta kalmasını arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Devletin
2: varlığını sürdürmesi, toprak
0: neyi denir?
2: Koruması. Beka mıdır?
0: Bekadır tabii ki. Devletin bekasını sürdürmesi bu dönemde de çok önemsediğimiz, çok önem verdiğimiz.

0: Kelimemiz bir durum devlet bekası. D saklı olan kelimemiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 18.
0: 18'e gidiyoruz. Çok güzel bir 4 harfli sorumuz geliyor. Hemen açıyoruz. Bitkilerden sızan, hava ile temas edince yapıştırma özelliğine sahip olan bir maddeyi soruyoruz. Ne olabilir? Süre başladı.
1: Ya sanki aklımda bir kelime var ama buraya uymuyor.
0: Biraz kırpalım.
1: Olmuyor. Kırpalım mı? Vallahi buraya uyduramadık maalesef.
0: Zaten süremizi bitirdik. Aynen. Biz o zaman bir harf açalım. Murat Bey, sizin için süreyi başlatacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Harfimizi açtık, süreyi başlattık. Atakan Bey, yaklaştı mı aklınızdaki kelime?
2: Zamk diyeceğim.
0: Zamk doğru yanıttı.
1: Bravo.
0: Siz ne düşünmüştünüz?
1: Ben reçine ilk aklıma gelmişti.
0: Reçine.
1: Ağaçlar akan.
0: Bitkisel deyince reçine de daha doğru. Çünkü zamk yapıştırıcı çok bitki deyince biraz akla gelmiyor ama harikasınız. Çok doğru düşünmüşsünüz. Size devam edelim Murat Bey. Kaç tane soruyu açalım?
2: Kaç olsun? 12.
0: 12. Açılmış yerlerden destek alın. Peki geliyor 12 numaralı soru. Denizlerle çevrili çevresindeki adalara göre asıl daha büyük olan kara kütlesi. Süre başladı. İpucu vereyim, burası bir karaymış belli.
2: Anakara.
0: Anakara tabii ki doğru. Bir kara dedik. Denizlerle çevrili, diğer bölgelere göre de asıl büyük olan kara parçası Anakara'ydı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 4 olsun.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 4 numara. İlginç bir soru gelecek. Suratsız, çirkin, yüzünde nur olmayan. Süreyi başlattık.
2: Aklıma bir şey gelmiyor ama.
0: Atakan Bey bakıyor oradan, ben buldum. Bana gelin der gibi. Biz bir harf açalım. Atakan Bey rahat bulursunuz bunu. Hani ya bu çok yakışıklıdır biraz... Bir de süreyi başlatalım, öyle alalım yanıtınızı. Ne siz?
1: Biraz tipsiz bir soru
0: tipsiz
1: oldu bu ya.
0: Tipsiz değil mi? Doğru, evet. Sizin de tam tersi geldi galiba değil mi? Bir de dereceniz var.
1: Bir noktada ufak bir derece var.
0: Bir noktada. Hangi noktada bu derece?
1: 2025'te bir Türkiye ikinciliğim var.
0: Harika. Devam ettiriyor musunuz bunu? Bu modellikte mi? Bir tam detayını
1: evet,
0: alalım.
1: Evet, aslında modellik. 2025 Türkiye Top Model yarışmasında ikinci olduk. Şu anlık devam ettirmiyorum ama her an bir sürpriz olabilir yani.
0: Ve o tarafta da küçük bir açılım düşünüyorsunuz.
1: Biz olabilir.
0: Peki. Güzel olsun diyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizin karşılığında bu detayı da aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 3'ü açalım. Nasıl bir şey açacağız 3'te acaba?
0: 3'te nasıl bir şey açacağız? Çok kısa bir kelime. Hazırsa sorunuz geliyor. Bilekten parmak ucuna kadar olan kısım. Süreyi başlattık.
1: El.
0: El doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık. Bir de harf açtık. L harfini açtınız.
1: Süper.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım. Soldan sağa. 3, 4, 5. Bu bir foto soru. Çok tatlı bir keseli hayvanımız var. Görelim bakalım nasıl bir hayvan geliyor. Tüylü, ağaçlarda yaşayan ve okaliptus düşkünü
1: evet,
0: bir hayvanımız var. Evet, o zaman ne yapalım? Süreyi başlatalım ve yanıtınızı alalım.
1: Koala.
0: Koala doğru yanıttı. Bu Avustralya'ya özgü ağaçta yaşayan okaliptus düşkünü keseli hayvanımızdan sonra. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 11.
0: 11'e gidiyoruz. 11. İki şey arasındaki bağ, ilişki veya ilgi. Süre başladı.
1: Alaka.
0: Alaka göstermek, ilgilenmek, alakadar olmaktan geliyor alaka. Harika. İki şey arasındaki bağdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 23'ü açalım.
0: 23'e gidiyorum. Bakalım. Kişi, kimse anlamına gelir. Kebapçılarda döner ustalarına seslenirken de kullanılır demişiz. Sürenizi başlattık.
1: Ya sesli harf olabilir. Ben kas diyeyim.
0: Kas. Kas buraya çok uymadı işin açıkçası. Doğru düşündünüz. Bir sesli harf ama

0: Böyle lokantalarda filan da ustaya seslenirler ya. Usta, çek bir süreyi sizin için başlatayım Murat Bey. Ne olabilir?
1: Kes.
0: Kes. Doğru. Özellikle döner isterken kes usta oradan bir porsiyon derlerdi. Sizle devam edelim. Aynı zamanda da tabii kişi kimse anlamına geliyor. Kes yanıtımız. Sizle devam ediyoruz.
1: 29.
0: 29 gelsin.
1: Olmuyor galiba.
0: Evet, onu açamıyoruz ama.
1: Pardon.
0: Başka sorularımız var. Tamam. Açılmış yerlerden destek alabilirsiniz.
1: Tamam, 22 olsun.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım, hemen 22 geldi. Ortak bir özelliği, amacı veya mesleği olan kişilerin oluşturduğu topluluk. Sürenizi başlattık. Kutsal mekanlarımızda da adı içer diye bir ipucu vereyim dedim ama tam olmadı. Sizinle devam edeceğim. Atakan Bey, bir de harf açtık. Süreyi sizin için başlattık.
2: Bilemedim.
0: Gazetelerde çok fazla yazar, futbol kulüpleriyle ilgili, taraftarlarla ilgili. Böyle ca ile başlar. Süreyi sizin için başlatıyorum Murat Bey.
1: Camia.
0: Camia olacaktı. Evet, doğru. Bir ipucu vermeye çalıştım. Kutsal mekanlarımız diyerek belki adım satır diye ama.
2: Evet.
0: C'yi açtıktan sonra Murat Bey hemen kelimemizi yakaladı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? 5 sorumuz kaldı birinci etabın tamamlanmasına. Aramızdaki fark da çok yakın diyeyim. Bu ipucundan sonra kaç numara soruyla devam edelim? Efendim?
1: 2.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum hemen. Spor veya etkinliklerde bir sezon boyunca tüm etkinliklere girme hakkı sağlayan bilet diyeyim. Sürenizi başlatayım.
1: Kombine.
0: Doğru yanıt, kombineyi de alalım. Bir de harf açalım. Bravo. Şifre kelimeden E harfini açtık. Siz de devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyla devam ediyoruz?
1: 5 olsun.
0: 5 numaralı soru. Gidiyoruz hemen. Mücadele, savaş veya iş konusunda başarılı sonuç. Eski bir söz diyeyim, eski bir kelime. Süreyi başlattım.
1: Çok mu eski? Yani zaferden eski.
0: Zafer değil, zaferden eski. Eski dilde savaş sonrası kazanan tarafa da söylenir diyeyim. Çok da ipucu vermeyeyim. Atakan Bey bilecek galiba. G harfini zaten arkadaşlarımız açtı. Süreyi sizin için başlattık.
2: Galip.
0: Galip de değil.
2: Şaka.
0: Evet. Ama çok doğru, güzel bir tahminde bulundunuz ama galip değil. Hatta böyle överler, derler ki Osmanlı'da da. Süreyi sizin için başlatayım Murat Bey. Ne olabilir? G ile başlıyor. Hatta mübarek olsun denir. Daha süreniz doldu. Bir harf daha açalım. Atakan Bey oradan baktı, bakalım bulabilecek mi? Süreyi sizin için başlattım.
2: Gazamız mübarek olsun.
0: Gaza.
2: Gaza.
0: Gaza, bir de ne harfi koy? Hangi harfi koyuyorsunuz? Ne?
2: Gaza.
0: Gazaya bir harf daha koymanız gerekiyor. Süreyi Murat Bey sizin için başlatıyorum. Gaza kısmını doğru bildiniz. Tek harf ihtiyacımız var. Başladı süreniz.
1: Gazap.
0: Değil.
1: Gazan.
0: Gazan, doğru. Evet, gazan. Burada aradığımız gazan mübarek olsun.
2: Gazan.
0: Gazanız mübarek olsun. Eski kelime geliyor. Önceden savaş döneminde kazanan tarafa söylenen kelimeydi. Gazanız mübarek olsun. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz Murat Bey. Siz açıyorsunuz.
1: 3 sorumuz kaldı. 25 var değil mi?
0: 25'imiz var. 25'imiz var. Çok da güzel bir foto soru seçtiniz. Önce bir fotoğrafımız var. Daha doğrusu bir videomuz var. Bir görselimiz var. Gelsin.

0: Gerçekten altındaki müzik kadar estetik ve güzel yüzüyor. Denizci ahtapotu olarak bilinen kağıtlı Nautilus türü diyorum. Ve acaba bu ahtapotun adını bulabilecek miyiz? Süremizi başlattık.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Böyle hani uzaya gidenlerde denir ya astronot diye. Bu da tam terse gidiyor. Acaba ne olabilir? Uzaya gitmiş, astronot olmuş. Acaba denizin altına gitmiş, ne olmuş bu ahtapotun adı? Sürenizi sizin için başlatalım. Atakan Bey, ne olabilir? Astronot değil. Ama astronot...
2: Algropot falan mı? Algropot.
0: Algropot da değil. Bakın. Astronot değil. Ne olabilir? Bir harf daha açtık. Murat Bey, sizin için süreyi başlattık. İki harf koyacağız. Astronot değil. G var. Bu.
1: Askorot.
0: Askorot değil. Astronot değil.
1: Anladım. Tamam, şimdi anladım.
0: Süreyi sizin için başlattım. Atakan Bey.
2: Argonot.
0: Argonot doğru yanıt.
1: Tamam.
0: Duymuş muydunuz bu sevimli hayvanın adını?
1: Hayır.
0: Duymadınız değil mi? Biz de araştırırken çok sevdik kendisini. Denizci ahtapotu olarak da geçiyormuş. Argonot. Diplerde yaşayan denizci bir ahtapot türü. Evet. Üzerindeki zardan dolayı da kağıtlı Nautilus olarak geçiyor. O zaman son iki soru kaldı. Atakan Bey, sizdeyiz. Kaç nolu soruya?
2: 19 olsun.
0: 19 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 19. Pamuktan üretilen içi yumuşak tüylü, dışı düz dokunmuş kumaş türü. Sürenizi başlattık.
2: Pezat. Pezat.
0: Pezat değil. Çok böyle bir kumaşla da ilginiz yok ama ben şöyle diyeyim, böyle alacalı, çiçekli filan da olur. Süreyi Murat Bey sizin için başlattım. Ne olabilir?
1: Pazen.
0: Pazen doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Son sorumuz, siz açıyorsunuz. Kaç numara soru açalım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz. Gelsin bakalım. 6. Kare, dikdörtgen, etrafı iplerle çevrili dövüş spor alanını soruyoruz size. Neresi olabilir? Süreyi başlattık.
1: Ring.
0: Ring doğru yanıttı ve sır küpünün birinci etabı burada bitti. Hemen kaçar doğru yanıt verdik. Onlara bir bakalım ve gelsin puan tablomuz. Atakan Bey, çok güzel geldi. Son dakika, iki soru da geriye düştü ve 7 doğru yanıt verdiniz birinci etapta. Murat Bey, Murat Bora artı bir fazlamız var. 8 doğru yanıtınız var ve birinci etabı 5 puan üstünden 40 puanla tamamladınız. 40'a 35. İkinci etapta ve üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Onun için bu farkı hiç önemsemeyin diyorum. Hazır mıyız ikinci etaba?
1: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz efendim.

0: Sır Küp'ün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız da 10 puan değerinde. Hemen yarışmacılarımıza dönüyoruz. Murat Bey bir soru fazlayla birinci etabı önde bitiren yarışmacımız oldu. Dolayısıyla da 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ilk bölüme siz başlayacaksınız. Hazır mısınız Murat Bey?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz var. Soruları sorduktan, ben okuduktan sonra istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularımız var. Orada sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar dediğim gibi pas deyip başa dönebiliriz. Hazırsanız 120 saniyeyi kuruyorum. Kurayım mı?
1: Tabii.
0: Peki, o zaman sürenizi başlattım. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında baba karakterinin adı nedir?
1: Pas.
0: Bir beydi. Kastamonu, Çorum, Samsun ve Karadeniz'de çevrili ilimiz neresidir?
1: Sinop.
0: Harikasınız Sinop. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz, sonra da yanıtlayacağız. Süremizi durdurduk.

0: Dinlediğiniz Heal the World isimli şarkı. Pas mı diyoruz? Pas. Peki geçtik. Futbolda topun kaleye girmesi.
1: Gol.
0: Gol. Harika. İpsala sınır kapısı hangi ilimizde? İpsala.
1: Edirne.
0: Harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz, sonra yanıt arayacağız.
2: İstediğim bu mu?

0: sakallı mıydı?
1: Evet. Evet. Devam et.
0: Vuruyor.
1: Devam et.
0: Sen de
1: bana bak.
0: Vur. Ben de vuruyor.
1: Kafama.
0: Çok iyi.
1: Kafana vuruyor.
0: Çok iyi.
1: Ha. Allah Allah. Emir.
0: Ben de vuruyorum. Sen de vur.
1: Sen vurma. Ben vuruyorum.
0: Oh. Dur.
1: Ha.
0: Ha. Kafama.
1: Kafama. Kafana vuruyor.
0: Oh. Oh. Oh. Rahatladım.
2: Şark Bülbülü filminde gazine patronunun sayıkladığı isim.
3: Mazlum.
2: Mazlumu getirin bana dedik ve doğru bildik. Bir kişinin yaşamını ayrıntılı bir biçimde açıklayan edebiyat türü.
3: Biyografi.
2: Biyografi. Bir doğru yanıt daha. Hemen sessiz sorumuz var, dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Çok iyi biliyorum da şu an hatırlamıyorum. Pas.
0: Peki. Aydınlık kelimesinin zıt anlamı.
1: Karanlık.
0: Karanlık. Taşları yere çizilen karelerden tek ayak üstünde geçirme oyunu.
1: Seksek.
0: Seksekti. Hemen başa dönüyorum. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında
1: Ali Rıza Bey.
0: Ali Rıza Bey, harikasınız. Bir sesimiz vardı. Dinleyelim isterseniz. Süremiz de var. Çok bilindik bir isim.
1: Ya ben yabancı hiç bilmiyorum.
0: Kesinlikle bileceksiniz. Dinlediğiniz türkünün adı nedir diyeyim.
1: Ya bunu da bilmiyorum.
0: Dinlediğiniz parça için, dinlediğiniz türkü için yanıtımıza geleceğiz. Ama önce Heal the World isimli şarkı size Michael Jackson desem. Moonwalk ve tamam, Heal the World kesinlikle doğru biliyordunuz. 120 saniyeden. Diğer dinlediğimiz Türkiye'de Hekimoğlu desem.
1: Şimdi aklıma geldi.
0: Değil mi Hekimoğlu? Biraz ipucu verecektim ama güzel bir yarışma çıkarttınız. İki soru bilemediğiniz için çok ipucu vermek istemedim. Daha az bilseydiniz destek olurdum ama bu sefer Atakan Bey'e haksızlık olacak. Hazır mıyız Atakan Bey?
2: Hazırız.
0: Peki. Biraz fikrimiz oldu nasıl yarıştığımızla ilgili. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hı hı. Süreyi durdururuz, dinleriz, tekrar başa döneriz. Verimi kullanabilirsiniz. Hazırsanız sürenizi kuruyorum.
2: Hadi kurun bakalım.
0: Kurduk. Peki, o zaman sürenizi başlattık. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakteri kimdir?
2: Pas.
0: Ah demeseydiniz. Peki, dinliyoruz bakalım. Bir sesli sorumuz var. Çok değişik sahne performanslarıyla da adından çok bahsettirir bu isim. Like a Virgin adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
2: Madonna.
0: Madonna tabii ki. Çevresinde Manisa, Aydın, Balıkesir ve Ege Denizi bulunan ilimiz?
2: Aydın. Pas diyelim.
0: Manisa. Peki. Spor müsabakalarında maçı
2: hakem.
0: Yöneten?
2: Hakem.
0: Hakem. Doğru yanıt. Hemen bir videomuz var, izliyoruz.
3: Arkadaşlar, Almanya'ya hoş gelmişsiniz.
4: Şükür kavuşturanı.
3: Almanya'dayız.
4: Ben iniyorum.
3: Aman estağfurullah. Biz vazifemizi yaptık. Kardeşler, sabaha kadar bekleyip şehre öyle girin. Yalnız birer ikişer girin. Heh, adres kağıtlarınızı verin. Al oğlum.
4: Sağ ol.
3: Evet. Al bakayım.
0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
2: Ya vallahi buna biraz yaşım yetmedi sanki ama.
0: Ama kült olmuş bir film ama. Belki açıklayınca bileceksinizdir. Devam edeyim mi?
2: Pas diyelim ona şimdi.
0: Peki. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir diyoruz?
2: Evet.
0: Sarp sınır kapısı.
2: Bu da pas.
0: Peki, pas dedik. Yazarın kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebiyat
2: türü. Otobiyografi.
0: Otobiyografi, harikasınız. Doktor kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
2: Hekim.
0: Hekim. Hemen bir sesli soru geliyor, dinliyoruz.

0: sevgili Selçuk Yöntem diyeyim. Peki devam edeyim mi?
1: Karakteri çok anladık da pas diyelim.
0: Evet, pas dedik zaten, süremiz de geçti. Peki, geliyorum. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakteri kimdi? Adnan Bey olacaktı. Çok da konuşulur Adnan Bey'di. Hemen gidiyorum. Çevresinde Manisa, Aydın, Balıkesir ve Ege Denizi bulunan İzlimes. Çok yaklaştınız. İzmir.
1: Vallahi bu dilin ucundaydı.
0: Olacaktı. Ve izlediğimiz filmin adı Banker Bilo olacaktı. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir? Artvin doğru yanıtını arıyorduk. Ve Kamil Sönmez'den dinlediğimiz türkü de Çay Elinden Öteye olacaktı.
1: Hadi ya.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Hemen puan durumuna bakıyoruz. Bakalım ikinci etabın sonunda nasıl bir puan tablosuyla karşılaşacağız. Gelelim hemen. Murat Bora ve Atakan Aksu yarışıyorlar. Atakan Bey 85 puanda şu anda. Murat Bey 120 puanda. Bu yaklaşık 3 soruya denk gelir bu fark. Yani bir arada fark varmış gibi, büyük bir fark varmış gibi görünmesin. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz. Okay. Atakan Bey hazır mıyız? Geçelim mi 3. etaba?
1: Geçelim.
0: Peki Murat Bey. Hı hı. Efendim butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Zırküp'ün düşünce etabındayız. Çok çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan ve butonların devreye girdiği etaptayız. Seçen değil, butona en önce basan kazanacak bu bölümde. Hazırsanız sizinle başlıyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Aynen. Seçtiğiniz soru değil, butonun karar verdiği kişi önemli burada. Kaç numaralı soruyla başlayalım? Buyurun.
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum ve okuyorum sorunuzu. Açtık. Şartlar ve koşullar yerine getirilmesi gereken temel kurallar nedir? Sürenizi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Şeyle başlayan bir kelime diyebiliriz buraya. Şeyle başlıyoruz.
2: Şarı.
0: Peki. Biz bir harf açıyoruz. Eller butonda. Kaçırmayın. Şer kısmını da bulduk. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey. Şer.
1: Şerkin diyeceğim ama yanlış mı?
0: Şerkin değil. Yine eller butonda. Kaybetmediniz. Şer kısmı çıktı. Şartlar ve koşullar. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun Atakan Bey.
2: Şertin.
0: Şertin de değil. Bir sonunda bulmak var. Tek harf açıyoruz. Bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. 10 saniye başlattım. Kim? Buyurun Murat Bey. Tek harf.
1: Şerait.
0: Şerait.
1: Şerait
0: doğru yanıttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım.
1: 7 olsun.
0: 7 numaralı soru geliyor. 7 numara. Nakış el işlerinde kumaşı gergin tutmak için kullanılan ahşap süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Kasnak.
0: Kasnak doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Butonu iyi kullanan karar yakalıyor.
1: 8.
0: 8 nolu sorunuz geliyor. Bakalım ne var 8'de.

0: İkinci büyük şehri eski başkentidir diyoruz. Acaba neresi burası? Süreyi başlattım. Atakan Bey.
1: Rio.
0: Rio doğru. Sizle devam ediyoruz.
1: 27.
0: 27'yi açıyoruz. Bakalım bir de şifre harf buldunuz. Hemen onu hatırlatıyorum. 27'nin o sarıyı açıyoruz.

0: tarihi konuşmalarda sık rastladığımız gelecek istikbal anlamına gelen kelimedir. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Atakan Bey zaten bilir. İyi de var.
1: Tayi.
0: Tayi değil. Bir harf açalım. Önce basan hak kazanacak. Süreyi başlattım. Bir harf. Buyurun Murat Bey.
2: Ben harfleri değiştireyim. Ati.
0: Ati doğru yanıtımızdı. Tarihi konuşmalarda sık rastladığımız.
1: Ati.
0: Şimdi Ati. Ati.
2: Yani, Ati biraz uzattım.
0: Buyurun. Siz de devam edelim.
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen gelsin. Açıkça belli bir şekilde gizlemeden anlamına gelen Farsça kökenli kelime. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
2: Aşikare.
0: Aşikare doğru yanıttı. Farsça kökenli eski bir kelimeydi aşikare. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu? Açalım.
2: 20 olsun.
0: 20 olsun. Gelsin 20 numaralı sorumuz. Niyetini gizleyen, alttan iş çeviren kişi. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Atakan Bey.
1: Sinsi.
0: Harikasınız. Sinsi tabii ki. 43. Sizinle gidiyoruz. Bakın 21 öneriyorum. 24 öneriyorum.
1: Vallahi siz öneriyorsanız 21 olsun.
0: 21 olsun. Peki. Ama bana güvenmeyin.
1: Öneriye uyduk şimdi.
0: Peki. Açıyoruz o zaman sorumuzu. Geliyor 21 nolu soru. Rahat bileceksiniz. Kim basacak? Hakkı kim kazanacak? Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için kullanılan sosyal terimdir. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Otistik.
0: Otistik doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdığınız hanenize bir de harf buldunuz. Kaç nolu soruyla devam edelim? Tablomuzda nereye açalım?
2: 44.
0: 44 numaralı yanıta gidiyoruz bakalım. Gelsin sorumuz 44. Bir kültürün evreni, doğayı ve insanlığı anlattığı efsane öyküler diyoruz. Sürenizi de başlatıyoruz. Buyurun Atakan Bey. Mitoloji bu anlatıları inceleyen bir bilim diyelim. Mitolojiye çok yakın.
1: Destan.
0: Mitolojiye çok yakın. Süreyi tekrar bir harf açacağım. Ve sürenizi başlatacağım. Buyurun Atakan. Pardon Murat Bey.
2: Ben değil mi? Mitos.
0: Mitos doğru yanıt.
1: Allah evet. Allah ya.
0: Pardon ben yanlış isim söyledim. Az kalsın yanıltıyordum. Buyurun.
2: 24.
0: 24 numaraya gidiyorum. Hemen 24 nolu soruyu açıyorum. Bir foto soru bu. Fotoğrafımız var. Önce görelim. Fotoğrafımız gelsin. Evet gördüğünüz baharat. Maydanozgiller ailesinden. Bir baharatın tohumu. Otsu bir bitki. Ve sorumuzu okuyorum. Maydanozgiller ailesinden tohumları baharat olarak kullanılan otsu bir bitki. Buyurun Murat Bey.
2: Kimyon.
0: Kimyon doğru yanıt. Mutfakta da bol bol kullanırız. Bir de harf buldunuz. Y harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. 46'yı öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
2: 42 diyeceğim ben.
0: 42 diyeceksiniz. Peki önerinize uymayacağım diyeceksiniz. Ama güzel bir yer buldunuz yine. Tebrik ediyorum. Hemen gidiyorum 42'ye. Yoksullara, kimsesizlere ücretsiz sıcak yemek dağıtılan yer. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Aşevi.
0: Aşevi. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım. Biliyorsunuz hedefimiz aşağıdaki kelimeyi doğru harfleri bularak açığa çıkartmak. Dolayısıyla gizlediğimiz şifre harfler konusunda destek olmaya çalışıyorum.
2: 47.
0: Harf bulmanız gerekiyor. 47. Evet. Peki gelsin 47 nolu sorumuz. İki seçenekten birinin yeterli olduğunu belirten bir bağlaç. Süre başladı. Buyurun Atakan Bey.
1: Veya.
0: Veya doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdınız. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 43'ü açalım.

0: 43'e gidiyorum. Geliyor 43. Ekonomi ve ticaret dilinde sermaye. Süre başladı. Kim? Buyurun Murat Bey.
1: Ana mal.
0: Ana mal doğru. Sermaye. Ana maldı. Buranın gizli kelimesi. Bir yer daha açacağız. Kaç nolu soruyu açalım. Öneriyorum 49. Öneriyorum 26. Öneriyorum 46. Öneriyorum 9.
1: İlk önerdiğinizi söylüyorum. 49.
0: 49. Peki gelsin 49. Hop okuyoruz. Ağrıları dindirmek veya bir bölgeyi ısıtmak için cilde yapıştırılan bez diyelim. Sürenizi başlatalım. Kim basacak? Basacak. Buyurun Atakan Bey. Ve delik delik olur. Hadi Atakan Bey.
2: Bant, pansuman.
0: Bir şey olur, bir şey yapıştırırlar.
2: Bant.
0: Bant da o bandın bir adı var.
1: Ya.
0: Bir harf açalım. Önce butonu bırakmayın lütfen, süreyi başlattım. I ile bitiyor. Buyurun Murat Bey.
1: Yakı.
0: Yakı olacaktı. Spor yapar mısınız Atakan Bey?
3: Vallahi.
0: Böyle ağrılar falan olur mu hiç? Kullanır mısınız Murat Bey?
1: Yok, fazla kullanmayız.
0: Ama böyle kronik ağrıları olanlar bilirler. Böyle
1: sanki eskiden mi kaldı sanki?
0: Hala var ve
1: eskiden daha şey tamam.
3: Daha kronikler başlamadı Allah'a şükür.
0: Ama başlamasın. Size devam ediyoruz Murat Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 31.
0: 30.
1: 1 olur.
0: 31. Tabii ki geliyor. Bir videomuz var. Önce videomuzu seyrediyoruz. Arkasından sorumuz geliyor. Kırmızı kazaklı grubun lideri, şarkı söyleyen sevimli sincabın adını soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Alvin.
0: Alvin. Evet. Harikasınız. Sever misiniz animasyonları bu tip?
1: Yok, fazla değil.
0: Ama sadece uzaktan takip ediyorsunuz.
1: Görmüştüm, evet, hatırlıyorum.
0: Peki o zaman harika bir yanıt aldık sizden. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. Alınan bir şeyin geri verilmesi. Süre başladı. Buyurun Murat Bey.
3: Allah Allah.
1: İade.
0: İade doğru yanıt. Bir 10 puan daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: 52.
0: 52. Evet. Önce butona basın, sonra düşünün. Önerim o yönde. 52 geliyor. Bağlantı, ilişki veya tamlama anlamına gelen. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey.
3: İttifak.
0: İttifak değil. Ne olabilir? Biz bir harf açalım. Biz bir harf açalım. Bakalım içinde Z var mı? Harfimizi açtık. Varmış. Ne olabilir? Süremizi başlattık. İz. Buyurun.
1: Ya emin değilim. İzafet diyeceğim.
0: İzafet tabii ki. Tamam. Doğru yanıt. İzafet olacaktı.
1: Artık emin.
0: Doğru bir kelimeydi. Bağlantı, ilişki veya tamlama anlamına geliyordu. İzafet. Bir de teorisi de vardı diyecektim tam ki siz doğru yanıtı verdiniz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Öneriniz
0: son
1: var.
0: İki sorumuza geldik. 46'yı öneriyorum.
1: Peki 46.
0: Peki 46 geliyor. Hazırsak. Batı Anadolu'da haksızlıklara karşı duran kahramanlara verilen bir isim bu. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Murat Bey.
1: Efe.
0: Efe doğru yanıtını aldık. Ve son soruyu açıyoruz. 9 olabilir. 26 olabilir.
1: 9 olsun.
0: 9. Peki gelsin 9 numaralı sorumuzu açalım. Bakalım neymiş 9 son sorumuz.
3: Büyük ihtimalle.
0: Spor terimi olarak bilinen yardım etmek veya desteklemektir. Süre başladı. Ne yapar? Bir oyuncu diğer oyuncuyu ne yapar? Buyurun Murat Bey.
1: Ya itici diyeceğim ama itici güç olmaz.
0: Biz bir harf açalım. Süreyi başlatalım. Atakan Bey yok mu bir yorumunuz? Bir oyuncu diğer oyuncu ne yapar?
3: Asist.

0: Asist, asist eder. Tabii ki doğru kelimemiz asistti. Evet, süremiz ve sorularımız doldu. Üçüncü etabı da burada tamamladık. Hemen gidiyoruz puan tablomuza bir bakalım. Kaç soruda tamamladık? Üçüncü etabı ve kaçar doğru yanıt bildik. Bu bölümde Atakan Bey biraz butonların azizliğine uğradı diyelim. Bir dört soru buldu burada. Ve Murat Bey 14 soruyla bu etabı tamamladı. Ve birinci tahmin hakkı daha çok doğru yanıt verdiğiniz için size geldi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Kelimemize bir seferde doğru harfi bulmak durumundasınız. Tek hakkınız var. Doğru harfi bulamazsanız hak Atakan Bey'e geçecek. Onun için lütfen iyi düşünün. Var mı kelimeyle ilgili bir fikriniz?
1: Yani uyan kartezyenlik gibi geliyor bana ama kartezyen.
0: Ki. Hakkınızı kullanmak isterseniz, net bir şekilde telaffuz ederseniz.
1: Kartezyenlik diyorum.
0: Kartezyenlik. K harfini koyuyoruz. K harfiyle beraber. Kartezyenlik. Bakalım sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelimesi mi diyorum. Kelimeyle ilgili bir fikriniz var mı?
1: Yani kartezyen, yani net bilmiyorum ama duymuşluğum var ama anlamını şu an çıkartamadım.
0: Peki. O zaman biz diyelim ki kartezyenlik tahmininiz tabii ki doğru yanıtı verdiniz. Matematik, analitik ve geometri alanında kullanılan bir kelime saklamıştık. Kartezyenlikti. Bu bölümün şifre kelimesi. Tebrik ediyoruz ve kapanışa geçiyoruz.

0: Kitabı da bitirdik. Kartezyenlik bu bölümde sakladığımız şifre kelimemizdi. Çok güzel bir mücadele seyrettik. Birinci etapta Atakan Bey bayağı bir yaklaştı. Murat Bey'i geçti. Arkasından ikinci etapta ve üçüncü etapta Murat Bey butonu da iyi kullanarak ve şifre kelimemizi, gizlediğimiz kelimeyi bularak yarışmamızı finale taşıdı. Bakalım ödülümüz hangi okulumuza gidiyor? Giresun'dayız. Şebin Karahisar İmam Hatip Ortaokulu'na ödüllerimiz ve hediyelerimiz gitti. Evet, tebrik ediyoruz. Birer değerlendirme alalım. Atakan Bey nasıl geçti?
1: Vallahi çok iyiydi. Murat Bey turbolu sonradan açıldı biraz. Sonlarda perişan etti ama vallahi tebrik ederim. Gerçekten çok iyiydi yani.
0: Murat Bey biraz ilgili olduğu için kelimelerle, değil mi?
2: Evet.
0: Butonu da iyi kullandı. Siz ısrarla birkaç soru da basmadınız ama ben gördüm, böyle bir tedirgin oldunuz.
1: Aynen.
0: Değil mi? Seçmediniz. Murat Bey, sizden bir değerlendirme alalım. Nasıldı yarışmamız?
2: Güzel yarışmaydı. Arkadaşım da iyi yarıştı. Kısmet banaymış. Çocukları sevindirebilirsek ne mutlu bize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına birer küçük hediyemiz var. Okuduğunuzda bizi hatırlamanız dilekleriyle Apara Kütüphanesi'nden iyi günlerde okuyun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Buyurun. Birer kitap
1: çok
0: hediyemiz.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sirküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizleri de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde indi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan...

0: evden vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
1: Buonanotte, buonanotte.
2: Sami? Ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, bu bölümümüzde eğitimi ve temel değerleri konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci, sosyolog, Hami Koç ve psikolog Şeyda Ceren Güler bizlerle birlikte olacak.

0: Ami Hocam, Ceren Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz.
0: Teşekkür Ahmet ederiz. Ami Hocam sizinle başlayalım. Öncelikle eğitimin içeriğini konuşalım. Eğitim denilince ne anlıyoruz? Çok aslında kapsamlı bir mefhum. Doğru bir şekilde eğitim mefhumunu nasıl tanımlamak gerekir?
2: Ben sözlerime başlamadan müsaadenizle Başarının Anahtarı programından, A Para televizyonundan bugün gerek Türkiye'de bizi şu anda ekran başında izleyen, takip eden bütün her yaştaki gençlerimize, insanlarımıza, gerekse yurt dışından programı izleyenlere önce saygılarımı sunuyorum. Ümit ederim bu program faydalı olur ve derler ki iyi ki biz bu programı işte bir yarım saatten fazla, bir saate yakın kadar dinledik. Orada bazı hususların öğrendik demiyorum, ayıp olmasın. Bazı hususların farkında olduk. Bize çağrışım yaptı. Bazı konularda biraz daha düşünüp ona göre tedbir almamız veya hayata geçirmemiz lazım, icraata geçmemiz lazım gibi bir karara sebep olursa, bir farkındalık olursa kendimizi, ben de zannediyorum Ceren Hanım da mutlu hissederiz. Evet. Tabii eğitimin çok güzel tarifleri var ama eğitim bir insanın, bilhassa da çocuklar için istendik durum ve davranışlara getirilmesi faaliyetleridir. Karakter olarak, icraat olarak, yapı olarak. Evet. Eğitim bu. Eğitim ve öğretim diyoruz okullarda yapılan işlere. Eğitim öğretim Ahmet Bey okullarda başlamaz. Eğitim öğretim önce anne baba adayının kendi şahsiyetlerinde başlar. Sonra evlilikle devam eder. Anne karnında eğitim devam eder. Çocuk dünyaya gelip gözlerini açtığı zaman eğitimin artık fiili olarak, icraat olarak birkaç yıl göreci olarak kazanımları devam eder. Ondan sonraki süreçte okul öncesine gidecekse orada, daha sonra örgün eğitime gidecekse, zorunlu dediğimiz şimdiki tabirle, işte ilkokuldur, ortaokuldur, lisedir, devam edecekse veya lise seviyesindeki, ortaokul seviyesindeki bazı mesleki, teknik, meslekle alakalı okullar olacaktır. Üniversite hayatı olacaktır. Yüksek lisanslar, master olacaktır. Akademik çalışmalar olacaktır. Bunların tamamı, hatta son nefesine kadar bir insanın bazı dönemlerde ve yaşlarda,

0: kazanımlar çok önemli olmasına rağmen bir insanın eğitim ve öğretimi son nefesine kadar devam eder. Eğer bir insan, bayan olsun erkek olsun, ben artık bittim, yetiştim, oldum, eğitime, öğretime ihtiyacım yok diyor ise, kendini bir, unuttuklarına, doğru şeylerden bilip öğrenip unuttuklarına, iki, yeni yaklaşımlara, 21. yüzyılın yeni yaklaşımlarına kapatması demektir. O insan artık geriye gitmeye başlamış demektir. Dolayısıyla eğitim süreci insanın son nefesine kadar hayatı boyunca ve öğretim devam etmesi lazım ve eder de. Evet. Niçin eder? Şimdi biraz tuhaf gelebilir. Ya biz şimdi dünyaya geldikten sonra önce anne sütüyle, tabii burada anne sütünden mahrum olan çocuklar var, herhangi gerekçeyle, anne hastalığıdır veyahut da başka sebeplerle, onlara sabırlar diliyorum ben. Anne sütüyle beslenecek. O anne sütüyle beslenme esnasındaki anne ile ilişkileri, anne sütünden aldığı gıda var mı? Var. Şimdi bir çocuk niçin ağlar? Karnı acıktığı için ağlar. Annesi 3 aylık çocuğun karnını doyurduğu zaman çocuğun sesi kesilir. Veya biri yeri ağırdığı zaman ağlar. Canı yanmıştır, midesi ağrıyordur, bağırsaklarında problem vardır, çocuklarda olur, kulaklarda bir iltihap olabilir, boğazında olabilir, üşütmüştür, efendime söyleyeyim, alerjisi olabilir, Allah korusun, çocuk ağlar. Bu hastalığa gittiği zaman ne olur çocuk? Neşeli, kendi halinde bir çocuk olur. Bakınız, çocuğun ihtiyacını giderilecek yemek ve içmek dahil hep devam ediyor. O yüzden eğitim ve öğretim hep devam edecek, etmeli. İşte bu süreçlerde insanın tabii ihtiyaçlarını karşılandığı, dünyaya gelişinden itibaren ve gelmeden önce de. Ben önce anne babanın evlenmeden önceki halinden başlattım. Anne karnını söyledim. Sonra dünyaya gelişini söyledim. O çocuğun birkaç sene, hatta 6-7 yaşına gelene kadarki süreçte anneden, babadan, eğer aile çekirdek aile değil de bir geniş ailesi, dede, nine, hala, teyze varsa, samimi komşuları varsa, onlardan öğrendikleri çok önemli bir eğitim sürecidir. Aslında eğitim ailede başlar. Okul eğitim ve öğretimi ailenin kazanımları üzerine bina eder. Evet. Şu anda benim gördüğüm toplum belli yaşa geldikten sonra okul öncesine veyahut da ilkokula, ortaokula çocuğunu göndermekle ben çocuğumun eğitimini öğretmenlere, okula, anaokuluna havale ettim. Artık bunun karşılığını çekeceğim para olarak diyorsa avucunu yalar, yanılıyor.
1: Evet. Peki hocam, sizden de alalım. Yani temel değerleri konuşmadan önce siz nasıl tanımlarsınız eğitim kavramını?
2: Ben de Hami hocama katılıyorum. Eğitim önce ailede başlar. İlk okulumuz, yuvamız, ilk öğretmenlerimiz de anne ve babamızdır. 0-6 yaşa kadar bizler zaten okula gitmiyoruz. Kreş yaşları tabii düştü ama 0-6 yaşa kadar ailemizden öğrendiğimiz değerler, kazanımlarla birlikte 6 yaştan sonraki öğrenme sürecimizi de yine aynı şekilde okullarda destekleyerek tamamlıyoruz.
1: Evet. Peki temel değerler konusunda konuşalım. Temel değerler olmadan eğitim olur mu? Yani temel değerlerin olmadığı bir eğitim ne kadar değerli diye sorayım.
0: Şimdi önce bu temel değerler ve değerler kavramı ne? Basit bir şekilde. Evet. Ve ahlak ne? Onun üzerinde birkaç kelime duralım. Böyle devam edelim. Şimdi bir akım var. Değerler ve değerler eğitimi diye.
1: Evet.
0: Yani çok sıkıntılı bir şey değil ama değerler eğitimi ve temel değerler, ahlak prensipleri bizim toplumumuzun genetiğinde ve kültürün içerisinde çok önemli bir şekilde zaten var. Ancak Türkiye eğitim ve öğretim süreçlerinde inanç ve dini açıdan çok ciddi travmalar ve sıkıntılar geçirdiği için,
1: evet,
0: birileri Avrupa'dan veyahut da Batı'dan ithal ettikleri değerler eğitimi kavramını içini de doldurarak Türkiye'de değerler olarak ifade etmeye, uygulamaya çalışıyor. Yani doğru bir şekilde doldurduğun zaman o da kıymetlidir. Ahlak eğitimi dediğimiz ahlak eğitiminin biraz önce ifade ettiğim gibi ailede verilmesi lazım. Eğer bir çocuğa, değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, çocuğa belli yaşa kadar ahlak eğitimini, değerler eğitimini

0: vermez isek, evet, kazandırmak ise isek, kazandırmaz isek, o çocuğun bu değerleri, ahlak eğitimini belli yaştan sonra kazanması çok zor. Onun için eski zamanlarda şunu dediler: çocuğa ahlaki din eğitimi vermeyin, o kendisi reşit olduğu zaman, Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'nde nedir şu anda reşit? 18 yaş. Evet. İslam kültüründe, inancında nedir? Çocuğun 8 veya 9 yaşında çocuğun cinsiyetine giriyor, başlar. Hı-hı. 15 yaşını bitirip 16'dan gün aldığı zaman o artık reşittir. Şimdi vermeyin, çocuk belli yaştan sonra reşit olduğu zaman, kendi kararını vereceği zaman, hı-hı, o değerleri, o eğitimi alır diyorlar. Bu kökten yanlış, bu bilinçli olarak yapılan bir yanlıştır. Şimdi bu topraklar, Türkiye toprakları, İsmini hatırlamadığımız ve hatırladığımız bazı milletlerin mezarlığı durumundadır. Onların kemikleri bile şu anda yok. Toprak oldular. Bunlar niçin böyle oldu? Kendi değerlerini ayakta tutamadıkları, kıymetini bilemedikleri için oldu. Eğer biz kendi değerlerimizi bilmez isek, kendi değerlerimizi içselleştirmez isek, küçük yaşta bunu kazanmaz isek, karakterimizde değerlerimizle ilgili zafiyetler meydana gelir. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şimdi bakınız, değerler eğitimi ve ahlak eğitimi de önce ailede başlar. Nasıl başlar? İfade edeyim. Anne baba çocuğa bir defa çocuğun toplumdaki bilinen ahlak, şimdi çok uç şey falan söylemek istemiyorum. Evet. Toplumun belli prensipleri var. Ülkenin, toplumun nesi var? Örfü adeti var, değil mi? Değerleri var. Bu değerler konusunda önce aileler kendi içerisinde, yaşantı esnasında bir defa zafiyete düşmeyecek. Zafiyete düşmeyecek. Mesela açık ve net söylüyorum. Evde anne babalar kendilerine çocuğunun yanında saygılı konuşacaklar. Hatta iddia ediyorum, mümkünse ismiyle de hitap etmesin. Ahmet Bey desin hanım. Ahmet Bey de işte desin ki, efendime söyleyeyim, Fatma Hanım desin. Çocuk hanımefendi demeyi, beyefendi demeyi anneden babadan önce öğrenecek. Ve gülümseyerek konuşmayı, saygı duymayı öğrenecek. Değerler eğitimi diyoruz. Dinlemeyi öğrenecek. Toplumun en önemli problemlerinden biri, eğitimden bahsediyoruz ya. Evet. Şimdi insan okuyarak öğrenir, yaparak öğrenir, dinleyerek öğrenir, görerek öğrenir. Şimdi toplumun hastalıklarından biri şu: karşısındaki karı koca arasında da bu var, arkadaşlar arasında da var. Şahit oluyorum hep. Böyle yerimde duramıyorum. Yani şu cümleyi bitirse de ben hemen makinalı gibi ona bir şeyler yetiştireyim peşindeler. Ya bu insanlar böyle anlaşamazlar ki.
1: Kendi söyleyeceklerine odaklanıyorlar sadece.
0: Sadece ben, evet, bu sözünü bitirsin de nasıl bir şeyler yapıştırayım, cevap vereyim, üste çıkayım, kendimi ifade edeyim. Böyle bir hastalık var. Evet. Bakınız, bunların tamamı ailede çocuk görerek öğrenir. Şimdi bazı postlar bulaşıyor. Diyorlar ki, babacığım, efendime söyleyeyim, bana güzel örnek olur musun? Veya diyorlar ki bazı aileler anne babalara, anne babalar bazı psikologlara, pedagoglara, efendim sosyal bilimcilere, nasıl hareket edeyim, çocuğuma nasıl konuşayım, o çocuğun benden örnek alsın. Diyor ki o bilge kimseler, bu işin uzmanları, çocuğunuza toplumun, değerlerimizin, ahlak kuralları ölçüsünde davranışta, söylemde bulunun. Fazla bir şey anlatmanıza gerek yok. O çocuklar sizi taklit ederler. Şimdi Avrupa'da veya Batı'da, Türkiye'de de var bu. Bu işin, evet, uzmanları diyorlar ki çocuk karakterine işte 5-6 yaşına gelene kadar ciddi bir şekilde sahip olur, oturur. Bir defa 10 yaş, 15 yaş çok geç bir süreç. Sonuç. Yani çocuğun karakterinin yerleşmesi, ahlaki değerleri edinmesi. Çocuk yaramaz olabilir toplumdaki ifadesiyle. Çok hareketli olabilir, sıra dışı olabilir, bazı şeyleri dinlemiyor olabilir. Anne babasını veya toplumdaki yetişkinleri üzüyor, zorluyor olabilir. Evet. Eğer anne baba veya yetişkinler çocuğa değerlerimiz konusunda sabırla, yanlış yapmadan doğru örnek olmaya çalışırsa, o çocuk aynen mermere kazılmış gibi onun belleğine yerleşiyor. Belli yaşa geldikten sonraki bu çocukların tamamına yakını sonradan duruluyorlar. O kendisine yapılan muameleyi görüyorlar ve ona göre hareket etmeye çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla toplumun değerleri eğitimi konusunda anne babalar bir defa çocuğun eğitimini, öğretimini demedim.
1: Evet.
0: Öğretim konusunda yetersiz olabilir, onun için okula gönderiyoruz. Eğitimini başka yere, öğretmene, başka birine havale etme aziyetine düşmemeli. Hı hı. Arzusunda olmamalı. Peki efendim, ben bu işleri bilmiyorum diyorsa,

0: Anadolu irfanı diye bir iki kelimelik cümle var. Bu toplumun genetiğinde insani değerler konusunda iddia ediyorum batıdan, doğudan, şimdiki batıdan çok daha iyi durumda bizim değerlerimiz var. Eğer biz bunları biraz düşünürsek, fikir tatisinde bulunursak, samimi ama yani işgüzarlık yapmak için değil.
1: Evet.
0: Ben bu işi öğreneceğim, farkında olacağım, düşünecek ve bunun gereğini yapacak, çocuğuna çok daha faydalı evet. olacak argümanları kullanacak. Şimdi okulda geliyorlar bize veliler. Hı-hı. Çocuğuma şunu kazandıramadım. Dinliyoruz biz. Ama sen çocuğa kötü örnek oluyorsun. Ben senin kötü örnek olduğun çocuğu belli yere getirmekte zorlanıyorum zaten. Bunu derken biz çok iyi bu işi yapıyoruz da anneler babalar yapmıyor demek ki söylemiyorum. Demek ki değerler, kültür değerlerimiz evde, ailede. Yani şimdi anne, örnek vereyim. Komşusu geldiği zaman kapıya, eğer anne o çocuğa, kızım oğlum annem evde yok dedirtirsen evde olduğun halde, veya meşguliyetin olmadığı halde, annem şu anda çok meşgul cevap veremiyor, ben buyurun kendisine ileteyim dedirtirsen, daha da söyleyeyim, hanımlar için söylüyorum, genç hanımlar için, çocuğuna, çocuğun yaşıyorsa dedesi ve nenesi için, bilhassa kocasının babası ve annesi için uygunsuz cümleler, kelimeler söylüyorsan arkasından ve o çocuk da onu duyuyorsa, sen o çocuğa insanlar hakkında kötü konuşma diye öğretemezsin. Kötü örnek olma diyemezsin. Hele de galiz, o kelimeleri söylemek istemiyorum. Sövme kelimeleri. Evet. Küfür demiyorum. O da yanlış kullanıyor. O kelimeleri de kullanırsan çocuğa zaten sen bunları öğretiyorsun. Bakın, öğretmek daha zordur, daha az alır çocuk, ama yanlışı çocuk çok çabuk içselleştirir, kabul eder ve kullanır.
1: Evet.
0: Onu düzeltmek daha zordur.
1: Peki, Ceren Hocam, şimdi soracağım soruyu aslında Hami Hoca cevap vermiş oldu ama sizden de dinlemek isteriz. Temel değerleri söylemlerle mi, davranışla mı öğretmek gerekir anne babaların çocuklarına, hangisi daha etkili?
2: Tabii ki de davranışlarla, çünkü çocuklar rol model alarak büyürler.
1: Evet.
2: Söylemlerle desteklemek gerekir. Ama Hami Hocam'a katılıyorum. Evde kapıyı açtığında annem müsait değil tarzında dürüst olmayan ifadeyi kullanan anne çocuktan dürüstlük beklemekte. O yüzden davranışlarla.
1: Peki hocam, eğitimde temel değerler öğretilirken hangi değerler önceliklidir? Bir sıralaması var mıdır? Mesela empati midir?
2: Evet, empati olmayan bir çocukta aslında hiçbir şey olmaz.
1: Evet.
2: Empati, aidiyet duygusu, başka, Hami Hocam siz de destekleyebilirsiniz tabii
1: sorumluluk,
2: ki.
1: Belki.
0: Sorumluluk, belki. Sorumluluk, adalet, düzgün konuşmak, saygılı konuşmak,
1: paylaşmak.
0: Söz dinlemek, paylaşmak, eli oyuncağını
2: evet.
0: paylaşmak. Annesine eğer belli yaşa tamam. geliyorsa yardımcı olmak evinde gibi.
1: Aslında burada parantez açmak isterim. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin 81 ilde ki okullara bir yazı gönderdi. Ramazan ayı boyunca bazı sosyal faaliyetlerin yapılacağına dair okul idarelerinde bunu koordine edeceğine dair bir yazı.
0: Evet.
1: Bununla ne amaçlanıyor aslında? Paylaşma şuurunu geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek öğrencilerin. Neler söylersiniz?
0: Bunları geliştirmek.
1: Evet.
0: Bunların farkında olmak.
1: Hı hı.
0: Bunları içselleştirmek. Şimdi biraz önce ifade ettik. Eğitim bilimcileri şunu söylüyorlar. Bir çocuk veya bir insan öğrenme sürecinde okuyarak, gözlemleyerekten çok öğrenmenin kazanılması ve gerçekleşmesi yaparak olur.
1: Evet.
0: Yıllarca önce ben yakınlarımı, İstanbul'da yaşıyorum şu anda. Hı hı. İstanbul'da olmayanlar üzülmesinler. İstanbul'da yaşamak bir ayrıcalıktır bana göre. İstanbul'da fakülte okumak da bir ayrıcalıktır farkında olursanız. Ben bazı tarihi binalara, eserlere götürdüm. Ben zannediyor idim ki eğitimciyim, senelerdir bu işi yapıyorum. İşte 25 sene öncesini söylüyorum, evet. yaklaşık 30 sene. Çocukların tarihi mekanlar ve eserlere karşı ilgisi beni şaşırttı ve kendimden utandım.
1: Evet.
0: Sorular sordular, bir kısmını bilemedim. Bildiğimi zannediyordum. İlgilerini gördüm. Şimdi İstanbul'da ve benzeri şehirlerde oturanlar, Ramazan'dan bahsettiniz. Bir defa Sayın Bakan'ın bu açıklaması veya gönderdiği yazı çok yerinde, geç bile kalınmış bir yazıdır. Açık ve net söylüyorum.
1: Evet.
0: Şimdi yılbaşı geçirdik. Yani Noel kutluyorlar Avrupalılar, efendime söyleyeyim. Paskalyaları kutluyorlar. Peki Avrupalılar Bu Avrupalılar haftada bir defa kiliseye gidiyorsa giden Avrupalılar ibadet için şimdiki şartlarda. Efendime söyleyeyim, bu Paskalyaları ve yılbaşı kutlamalarını, Noellerini kutlarken çocuklarıyla beraber okullarında alabildiğine müthiş bir şekilde. Bunlar şimdi kendi kültürlerine göre gericilik mi yapıyorlar? Niçin bunlara toleranslı davranırken, hatta bizim kültürümüzde yeri olmayan bir davranış ve uygulama olarak onların süslemelerini ve ritüellerini bizim AVM'lerimizde, alışveriş merkezlerimizde, evlerimizde konuşlandırarak o kültürün bir parçası olma aziyetine veya küçüklüğüne düşüyoruz. Çocuklarımıza onları gösteriyoruz. Ve çocuklar onu görerek bu sefer ne yapıyorlar? Tercih etme durumunda oluyorlar. Şimdi Bakan Bey'in açıklamasının çok yerinde olduğunu söyledim. Biraz önce eğitim bilimcilerin bazı şeyleri öğrenmenin yaparak öğrenerek yaparak gerçekleştiğinin daha %50'nin üzerinde bir oran olduğunu söyledim. Bu bir gerçek. Şimdi biz niçin yaşıyoruz? İnsani değerlerimizi kazanmak için, insan olmak için yaşıyoruz ve insani değerlerimizi kendi hayatımızda ve toplum hayatında işte dalga dalga kendi etrafımızdaki insanlar, toplumumuz, görevli olduğumuz yerlerde paylaşmak için yaşıyoruz. Bunlar evde de kazanılır, okulda da kazanılır. Evet. Bazı çocuklar vardır ki öğretmeniyle, arkadaşlarıyla işte Ramazan ayında bir vakit camiye gidecekler. Orada bir hatim okunuyorsa Kur'an-ı Kerim dinleyecekler. Hı. Caminin bazı bölümlerini görecekler. Ve o çocuk kendi kültürüyle ilgili cami kültürünü yerinde hiç camiye gitmeyen çocuklar var.
1: Bu arada zorunlu kültür değil, onu da belirtelim.
0: Zaten zorunlu değil. Evet. Başka dinden olan zaten söyleniyor. Evet. Tolerans var bunlara. Onlara da başka etkinlikler yapılıyor. Bu bir etkinliktir. Sonra biraz önce siz söylediniz. Ramazan'ın ruhunda zaten bir, kendi vücudunu korumak var. Ama bir Müslüman Ramazan orucunu, bazı biliyorsun dünyaca meşhur efendim biyologları, işte ruh bilimcileri açıkladılar. Evet. Oruç tutmanın fevkalade biyolojik olarak faydasını söylüyorlar. Ama biz Müslüman olarak orucu sağlığımıza kavuşmak için tutmuyoruz. Niçin tutuyoruz? Evet. Allah'ın emri olduğu için tutuyoruz. Evet. Ama o oruç tutulan esnada o kadar çok kazanımlar var ki, irade kazanımı var çocuklarda, bakın. Evet. Mesela küçük oruç diye çocuklara şey derler, öğlen orucu derler, bilmem ne orucu derler.
2: Tekne
0: o çocuk
2: orucu.
0: Tekne orucu derler. Ceren Hanım takviye yaptı sağ olsun. Çocuk böylece ne oluyor? Sabrı öğreniyor.
1: Önemli bir değer öğreniyor. Yani.
0: Bakın değer öğreniyor. Evet. Şimdi empati kültürü Türkiye'de bizim toplumumuzda yaklaşık olarak 20-30 senedir var. Hadi 30-40 senedir olsun. Ama empatinin en muazzamı bizim kültürümüzde zaten asırlardır var. Nedir o? Hemhal olmak. Şimdi açken tok yatan bizden değildir cümlesini batıda hangi düşünürden duyabilirsiniz? O çocuk aç kalmayı öğreniyor. Bir defa Ahmet Bey, bir hatıramı anlatayım. Bir yurt dışına gidiyoruz. Bizzat velilerle ben görüşüyorum. Öğretmenlerimiz geldi. İşte 50'nin üzerinde 40, 100'e yakın çocuk var. Bir veli dedi ki bana, peki hocam dedi, orada dedi ne yiyecek ne içecek bu çocuk dedi. Ben biraz anlattım. Dedim ki bakınız, ne bulursa onu yiyecek. Ama tabii bizim kültürümüze göre. Çocuk eğer bulamasa yememeyi de yiyememeyi de bulamamayı da öğrenecek. Bu da bir kültürdür, bu da bir eğitimdir. Yani bir çocuğa her istediğini almak, vermek, yedirmek, içirmek, eğitmek değildir. O çocuğun ihtiyacını karşılamak değildir. İmkanınız olsa dahi o çocuğunun karakterinin gelişmesi demek değildir. O çocuğun zafiyete uğraması demektir.
1: Tam bu noktada ben Ceren Hocama bir soru sormak istiyorum. Anne babaların çocuklarını desteklemeleri her konuda arkalarında olmaları mı demek?
2: Bu bence bizim toplumumuzda son zamanlarda yanlış anlaşılan bir şey.
1: Evet.
2: Her konuda destekliyorlar. Ama bir, evet, herkesin evladı biriciktir. Herkesin çocuğu kendine özeldir. Ama ebeveynler şunu unutuyor. Bugün her konuda desteklediğim çocuk yetişkin olduğunda da onu destekleyecek birileri olacak mı? Ya da yani şu an yaptığı hatayı destekliyorum, üstünü örtüyorum, arkandayım şeklinde, benim çocuğum özel, benim çocuğuma zarar gelemez şeklinde yaklaşıp çocuğu koruma da altında aslında daha çok çocuğa zarar veriyoruz.
1: Desteklemekten ne anlıyoruz aslında? Yani sorumluluk duygusunu da yüklemiyoruz. Dediğiniz gibi aslında anne babalar iyi niyetle yaklaşıyor ama korumak amacıyla yaklaşıyorlar ama sorumluluk duygusundan da uzak kalıyorlar belki de.
2: Evet, sorumluluk aldırmıyorlar. En basite, sabah kalktığında yatağını toplaması gerekirken çocuğun, yatağını toplamadan nasıl olsa annem toplar.

0: diye düşünüp gidiyor. Yani bir yatak toplamak bile bence sorumluluktur. Çocuk bugün kendi yatağını toplarsa ileride yetişkin olduğu zaman kendi hayatını da toplayabilir, kendi hayatını da idame ettirebilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam, Hami hocam detaylı bir şekilde anlattı aslında. Yani yaşadığımız, deneyimlediğimiz, tecrübe ettiğimiz birçok şey belki farkında olmadan bize önemli bir değer kazandırıyor. Şunu sormak istiyorum size. Niçin? Konumuz gerçi akran zorbalığı değil ama değerlerle doğrudan alakalı bir vaziyet bu.
0: Evet.
1: Niçin sürekli gündemimizde akran zorbalığı oluyor sizce? Neden bunu çok sık konuşuyoruz?
0: Çünkü evde dinlenilmeyen çocuk, evde örselenen çocuk, konuştuğunun fikrinin önemsenmediği çocuk, kendini baskın göstermek istiyor. Evde dinlenilmediği için okulda dinlettirmeye çalışıyor zorbalık yaparak. Ya da akran zorbalığının bu kadar gündemde olmasının sebebi bence temas edilmemiş çocuklardır. Veliler, ebeveynler çocuklarla bağ kurmuyorlar. Duygusal bağ kurmadıkları için çocuklar zorbalık yapıyorlar. Kötüyü
1: Evet.
0: öğreniyorlar.
1: Aslında dediniz ya, ne konuştuğu veya fikirlerinin ne olduğunun önemsenmemesinden bahsettiniz. Tam tersi de zorbalığa sebep olabilir. Yani sürekli arkasında
0: Evet.
1: durmaktan bahsettim ailelerin, çocuklarının. Yani bu da zorbalığa sebep olabilir, öyle değil mi?
0: Evet, her şeyi bilmek de bazen zorbalık olabilir.
1: İkisi arasında denge sağlamak lazım.
0: Dengeli olmak gerekir kesinlikle.
1: Peki, hocam sizinle devam edelim. Şimdi geleneksel eğitim tarzıyla modern eğitimi bir araya getirirken temel değerleri nerede konumlandırmak gerekir sizce? Az önce
2: Evet.
1: anlattıklarınıza paralel bir şey aslında ama buyurun.
2: Şimdi bir defa geleneksel eğitim, modern eğitim tarzı ve çocuk yetiştirme.
1: Evet.
2: Bir defa ben anne babalara, anne baba olacaklara, mesela eskiden evlenecek olanlara Mürşid-i Müteyyen diye bir kitap var, ince bir kitap, onu mutlaka okuyun derlerdi.
1: Evet.
2: Şimdi anne baba olacak olan kimseler ne yapıp edip çok önemli birkaç kitabı çok iyi okuması lazım. Hem kendisi için, yani kocasıyla, eşiyle neyse artık iletişimde ve akrabalarla iletişimdeki durumu öğrenmek için. Diyecek ki efendim biz zaten toplumda yaşıyoruz, biliyoruz, öyle olmuyor işte bu.
1: Sınava girmeleri gerekiyor belki.
2: Belki de gerekecek. Şimdi
1: Evet.
2: bazı ülkelerde yapıyorlar bunu,
1: Evet.
2: ölçüyorlar. Şimdi bir defa birkaç kitabı, ben onlarca kitap söylemiyorum, bu konuda iddialıyım.
1: Evet.
2: Özellikle bana çok soranlar oluyor. Şu kitabı okursanız diyorum, anlatın. Niçin söylüyorsunuz diyorum. Ne ihtiyacınız var diyorum. Şu kitabı okuyun. Fazla şey yapmayın. Bunu 2-3 defa okuyun. Not alın diyorum. Çizin. Uygulayın, göreceksiniz diyorum. Şimdi bir defa anne baba ebeveyn olmakla ilgili kitap okuyacak. Birincisi bu. İkincisi, mümkün mertebe çocuğunun eğitimi sürecinde, geleneksel eğitim dediğimiz eğitimde bu işi bilen insanlar, etrafında insanların az çok vardır, kendisine faydalı olacak görüşleri alsın.
1: Evet.
2: Şimdi modern eğitim diyoruz. Modern eğitim, dünyayı kasıp kavuran modern eğitim 2 asırdır var dünyada. Modern eğitim maalesef insanın cibiliyetine ters olarak sanayi toplumuna insan yetiştirmek üzere fabrikalarda insan çalıştırmak ve aile mefhumunu çekirdek aileye getirip bildiğimiz aileyi güdükleştirmek, küçültmek, erozyona uğratmak üzere kurulmuş bir sistemdir. Açık ve net söylüyorum. Buna arzu eden, öğrenmek isteyen varsa açsın meşhur Amerikalı bir yazarın bestseller olan kitabını açsın. Bir kitapta bunun tamamını görür, ne yapıldığını görür. Maalesef acı gerçek bu ama. Şimdi geleneksel eğitimde bizim inançlarımız, değerlerimiz var. Nedir? Karı kocaya birbirine, mesela Marifetname kitabını yazmış İbrahim Hakkı Hazretleri.
1: Evet.
2: Dünyaca meşhur. Çok dünyaca meşhur. Bilim adamları Marifetname'nin yazarını incelemişler. Bu din alimi ama astronomi alimi. Matematik biliyor, geometri biliyor, fizik biliyor.
1: Evet.
2: Şimdi orada karı koca hakları var. Yani eşlerin birbiriyle olan sorumlulukları var. Sadece bu 20-30 maddeyi kendilerine göre okusalar zaten ailede iş düzelecek. Geleneksel eğitimden bahsediyorum. Eğitim sadece onlarca kitap okuyup matematik, fen bilgisi öğrenmek, İngilizce öğrenmek değil. Ha, Türkçesini iyi öğrensin, iyi meramını anlasın.
1: Evet.
2: Başka bilgiler öğrenmek değil. Bunlar olursa iyi olur. Ama geleneksel eğitimde, öğretimde zaten toplumun ihtiyacı olan bilgileri aile farkında olarak birbirinden imece usulüyle, yardımlaşmayla epeyce öğrenebiliyor. Bu önemli. Şimdi modern eğitimde, madem ki modern eğitimin içerisindeyiz, bütün dünya böyle, Türkiye'de böyle. Şimdi bunları asgaride hallettik.

0: ettikten sonra, yani eşler kendi hakları, empati, emhal olmak, çocuk hakları konusunda hiç, bakınız, kadına İslamiyet'in verdiği değeri, dinimizin, inancımızın, kültürümüzün verdiği değeri hiçbir düşüncenin vermesi mümkün değil, cesaret edemezler. Ya daha bize asır geçmeden önce kadınlar parayla pazarlarda satılıyordu Avrupa'da. Yani kadına olan bizim kültürümüzdeki değerleri Batı hafsalasına sığdıramaz. Şu anda feminizm akımı var. Başka türlü şeyler var. Kullanıyorlar. Kadın üzerinden başka şeylerin peşindeler. Modern eğitimi de kendi kültürümüzü ve değerlerimizi bildikten sonra şartlar neyse öğretmenlerle görüşerek çocuğu takip ederek, yani şunu demek istiyorum. Anne baba çocuğunu kimseye havale etmeyecek. Elbette okula gönderecek. Elbette çocuğunun arkadaşları olacak. Elbette yakın veya geniş çevrelerde çocuğunun bulunmasını, işte sosyal faaliyetler, etkinlikler gibi gelişmesi için yardımcı olacak, götürecek, spor yaptıracak, kültür yerlerine götürecek, sanat öğretecek. Ama burada hep değerlerimiz konusunda takipçi olacak. 21. yüzyılda Türkiye için söylüyorum, şimdi bizim konumuz burası. Bir anne baba gerek 6 yaşına gelene kadar eğer yuvaya gönderiyorsa veya anaokuluna gönderiyorsa, önce kendisi sağlam iş yapacak, bunu söyleyelim. Ondan sonra da ilkokula başladığı zaman takip etmeyip havale ederse başka yerlere, o havale ettiği çocuğunu başka bir farklı bir yapı olarak alır. Ondan sonra hayat böyle devam eder, üzüntüsünden kahrolur gider. Maalesef gerçek bu. Demek ki biz modern eğitimde elbette olacak, çocuğun kapasitesine, kalitesine veya efendim kabiliyetine göre bir meslek edinme, gerekiyorsa fakülte okuma, birkaç fakülte okuma. Evet. Üniversite bitti diyorlar. Ya üniversitede 6 tane fakülte var, hepsini mi bitirecek bu çocuk? Fakülte bitirecek, bitirsin. Ama yapabiliyorsa bitirsin. Lütfen anne babalar, çocuklara yap, et, oku, bitir demeyelim. Şöyle yapalım. Senin kocan, senin karın yap dediği zaman ne tepki veriyorsun içinden? Annen, baban veya bir arkadaşın sana emir sigasıyla iyi güzel de diyorsun, ben onun her şeyini karşılıyorum, benim çocuğum, ya o çocuk sesini çıkaramadığı için sana peki diyor, pek hoşlanmıyor. Bunu çocuğuna daha toleranslı gösteren ailelere görüyor zaten. Diyor ki evet, çocuk hep senin dediğin mi olacak diyor annesine babasına. Benim dediğim de olacak diyor. Ben bireyim diyor. Kaç yaşındaki çocuk? 5-6 yaşındaki çocuk. Şimdi Ceren Hanım'a sordunuz. Çocuğun yetişmesinde en büyük deformasyon görsel medyanın ve yazılı medyanın tamamından meydana geliyor. En büyük ama.
1: Evet.
0: Bu konuda anne babaların takipçi seçici olması lazım. Yani çocuğun yetişmesinde, modern eğitimde eğer biz çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada çocuğu, evet, bazı zamanlarda, vakitlerde o telefonlardaki ekranlara bağımlı hale getiriyorsak, birçok çocuk zaten bakmıyor, bağımlı hale getiriyoruz, ondan sonra da koparamıyoruz. Lütfen seçici olalım. Buralarda çocuklar her türlü rezilliği görüyorlar. O çocukların gönlü ve dimağı bozuluyor. Temizlemek çok zor. Lütfen istirham ediyorum. Bu konularda biraz daha dikkatli olalım, seçici olalım, ya, sabırlı olalım. Çocuklarımıza kötülük yapmayalım kendi elimizle.
1: Avustralya, Hollanda, başka bazı Avrupa ülkelerinde de yasaklandı. 16 evet, yaşın altında sosyal medya kullanımı. Türkiye'de de 15 yaşın altında sosyal 15 yaşın altındakilere sosyal medya kullanımının kısıtlanması bekleniyor. Peki.
0: Başka ülkelerdeki eğitim bilimcilerinden, evet, ben bunu 20 sene önce duydum. Hı-hı. Filanca ülkede 3 yaşına kadar çocuğun eline bunları vermeyin, o zaman da tabletlerin, evet, diyorlardı zaten, vermeyin, evet, diyor. Dünyanın, bütün dünyanın tanıdığı belli isimler var.
1: Evet.
0: Çocuklarına bunları vermiyorlar.
1: Evet.
0: Bu tür şeylerden onları uzak tutuyorlar. Niye? Çocukları bozduklarını biliyor. Çünkü kurgu orası. Başka, evet, kültürlerin veya kültür olmayan insanın cibiliyetini, ruhunu, her şeyini bozan akımların orası maalesef kullandığı, evet, mecralar.
1: Peki Ceren Hocam, sizinle devam edelim. Aile içi iletişimin değerler bilincine etkisini konuşalım biraz. Aile içerisinde anne babaların çocukla, anne babaların sağlıklı bir iletişim kurması için, hı hı, çocuklar ne yapması gerekir?
2: En başta biz dilini kullanmaları gerekir.
1: Evet.
2: Ebeveynler ben dili derken, çocuk ben bir dili derken orta yolu bulamıyorlar.
0: Çok güzel.
2: Biz olmayı en başta bilmeliler. Ve gerek ebeveynler kendi arasında, gerekse çocukla kendi aralarında dinleyici, aktif dinleyici olmaları gerekiyor. Biri

0: konuşurken diğeri telefonda bir şeyler izliyorsa ya da başka bir şeyle meşguliyet varsa orada iyi bir iletişim olmaz. Çocuk dinlenilmek ister. Çocuk konuştuğunu, fikirlerinin önemsenmesini ister. Ve ebeveynlere düşen şey de çocuğu dinlemek, onun fikirlerini önemsemek ve değerleri birlikte yaşatmak.
1: Çok güzel.
2: Dinleniliyor olmak yani çocuk için.
1: Evet.
2: Aslında önemsendiğini de gösteriyor.
0: Evet,
2: Öyle değil mi?
0: görülmek,
2: Bu
0: çocuklar
2: çocuk için
0: görmek ister.
2: yani önemli bir ihtiyaç, öyle değil
0: Evet,
2: mi?
0: kesinlikle.
2: Evet. Peki. Hocam ödül ceza sistemi var. Bazı aileler uyguluyor. Doğru mu sizce?
0: Ben ödül ve cezayı doğru bulmuyorum. Çünkü çocuk zaten pekiştireç olarak kullanıyor bunu. Bunu yaparsam ödül alırım, bunu yaparsam ceza alırım bilinci çocukta. Yani ceza bilinci çocukta tam olarak somut bir ifade değil,
2: Evet.
0: Soyut bir kavram. Ve çocuğa ödül veya ceza yerine onu görüp, onun ne istediğini bilip hareket etmek, onun davranışlarının yanlış olduğunu onu onaylayarak, evet sen bu hatayı yaptın, bu bir hata, işte bu yaptığın davranış olumsuz bir davranış deyip olumlusunu öğreterek bence iletişim kurulmalı.
2: Ya
0: Ödül ve...
2: bu konudaki aslında en sık duyduğumuz eleştirilerden bir tanesi şu. Görevini yaptığı için ödüllendirilmemesi gerekiyor. Mesela dersine çalıştığı için ödüllendirilmemesi gerekiyor. Çünkü zaten onun vazifesi, yapması gereken bir şey.
0: Evet, onun
2: Öyle
0: soru.
2: midir?
0: Evet, ben katılıyorum buna. Çocuğun bir sorumluluğu var ve o ödevi yapması gerekiyor. O ödevi yapmak için işte sen bunu yaparsan sana bunu alacağım, markete gideceğiz. Ben çalıştığım kurumda bunu çok yaşıyorum. Çocuğu sınıfa, seansa çıkarırken çok zorlanıyorum. Anne de oradan diyor ki eğer bu seansa çıkarsan seni markete götüreceğim. Çocuk artık bunu pekiştireç olarak kullanıyor.
2: Ondan dolayı
0: Evet, seansın içerisinde devam ediyor o huzursuzluğu mesela. Annen gelecek tarzında bir ifade kullandığımızda da markete gidemeyeceğini düşündüğü için huzursuzluğu bırakıyor çoğu zaman.
2: Bir vazife şuuruyla aslında hareket etmesi gerekiyor. Yani
0: Evet.
2: ben bunu yapacağım ve bunun karşılığında somut bir şey elde edeceğim değil de bu benim işim ve benim bunu yapmam gerekiyor
0: Evet.
2: şuuruyla hareket etmesi gerekiyor. Tıpkı yetişkinler gibi aslında.
0: Evet.
2: Hocam teknoloji çağında yaşıyoruz. Dijitalleşmenin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği bir dönemden geçiyoruz aslında. Birçok dinamik de hızlı bir şekilde değişiyor bu dönemde. Temel değerleri öğretmek daha mı zor? İçinde bulunmuş olduğumuz çağda. Çünkü teknoloji çağında sosyalleşmek de azalıyor veya sosyalleşmek dönüşüyor. Sanal ortamda sosyalleşiyor çünkü
0: Evet.
2: insanlar.
0: Bence değerleri yaşatmak biraz daha zor. Çünkü sosyal medyanın zaten geldiği yer Avrupa. Avrupa'da her ülkenin değeri kendine özgüdür. Ve Türk gençleri olarak birazcık özentiliyoruz bu durumu. Farklı akımlar çıkıyor ve çocuklar değerlerini unutup o akımlara yöneliyorlar. Ben teknolojinin değerlerimizi yonttuğunu, arka plana attığını
2: Evet.
0: düşünüyorum.
2: Tabii
0: Oysa ki...
2: burada hani teknolojiye karşıymışız gibi algılanmasın. Ama yani şunu söyleyebiliriz herhalde. Eskiden akıllı telefonlar yokken veya bu kadar yaygınlaşmamışken sokakta birbirleriyle oyun oynuyorlardı ve çocuklar sosyalleşiyorlardı. Şimdi
0: Evet.
2: de var ama 20 sene öncesi gibi değil herhalde.
0: Şimdi çok nadir. Çocuklar çünkü artık telefonda, tablette, televizyonda videolar izliyorlar. Ve dışarıda oyun oynamadıkları için de çok sıkıldıklarını ifade ediyorlar. Anne dengeli bir şekilde, yani ebeveynler dengeli bir şekilde o elektronik aletleri çocuklara verirlerse, çocuklar da aslında oyun kurmayı, dışarıda oynamayı, yeni bir şeyler yapmayı öğrenecekler. Ama ebeveynler burada hassas davranması gerekiyor.
2: Evet. Peki hocam siz neler söylersiniz bu konuda? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, sosyal medya ile birlikte sosyalleşme de azaldı. Bu öğrencilerin temel değerleri edinme konusunda öğrencileri nasıl etkiliyor?
1: Tabii bu şu anda

0: öğretmenler, çocuklarımızın teknolojinin bu geldiği nokta itibariyle elbette teknolojiden istifade edeceğiz derslerimizde. Zaten bunsuz olması mümkün değil. Şu anda teknolojiyi bıraktığınız zaman 50 seneye geriye gittiğim zaman hayat durur. Birçok şey yapamayız. O tamam. Ancak bununla beraber biz çocuklarımıza, işte biraz önce sordunuz, Bakan Bey'in ifade ettiği gibi, evimizin dışında çocuklarımızın arkadaşlarıyla beraber, uygun arkadaşlarıyla beraber çeşitli yerlerde ve mekanlarda bize vakit geçirmelerine yardımcı olacağız.
1: Evet.
0: Onlara fırsat oluşturacağız, yer oluşturacağız, vakit oluşturacağız, onlarla beraber teşvik edeceğiz. Biz bu konuda biraz daha geri duruyoruz. Eskiden bunlar olmadığı için çocuk sokakta arkadaşıyla oynuyordu. Şimdi çocuğun sokağa çıkmasına mani olacak bir tutkusu var. Ancak bütün bunlara rağmen çocukların çoğu, hepsi demiyorum, eğer böyle mekanlar ve vakitler oluşturursak, fırsatlar, fedakarlık yapıp bazı beklentilerimizden, hayattaki o 24 saatte uyguladığımız konforumuz veyahut da önceliklerimizin bir kısmını ikinci plana itip bu şeyleri oluşturursak çocuklarımıza, imece olarak yardımlaşarak çocuklarımızı epeyce biz bu zararlı şeylerden kurtarırız ve çocukların buradan kurtulması için en önemli yapılacak şey, çocuğa bununla tanıştırırken önce bir sınır ortaya koymalı ve bunun arkasında olmalı ve durmalı. Bundan 30 sene önce Amerikalı bir anne, yeni telefonlar çıktığı zaman, cep telefonu diyoruz şimdi, çocuğuyla bir anlaşması var. Bu cep telefonunu sana alıyorum ama 20 tane madde sıralamış. Bu maddeye uyarsan bu sende kalmaya devam eder. Olmazsa geri alırım diyor. Şu anda vaktimiz yok onları anlatmaya. Bunların Türkiye, bizim kendi kültürümüze göre uygulanabilir. Ama anne babalar bunu yapmalı. Ve çocuklara da vakit oluşturmalı. Ve biz artık çocuklara, eğer şimdi anne baba bu cep telefonunda hep böyle angarya şeylerle meşgul olursa evinde, siz o çocuğa bununla meşgul olma diyemezsiniz. İzleme diyemezsiniz. Elinden alacağım diyemezsiniz. Zorla alırsınız. Ağlar susturur alırsınız. İçinden size kin besler. Fırsatını bulduğu zaman da farklı bir şekilde onu kullanmaya devam eder. Sizin ruhunuz duymadan başka şeyler yapar.
1: Evet.
0: Demek ki yine iş, kimse kusura bakmasın, biz yetişkinler elimizden geldiği kadar. Hocam diyeceksiniz ki hep anlatıyorsunuz biz yetişkinlerde olmuyor. Ne yaptık da olmuyor? %100 başarıya ulaşamayabiliriz. Ama bakınız, sosyolojide bir prensip var. Bir şeyin kültürümüzde de var. Tamamını ele geçiremezsek, ele geçirebileceğimiz kavuşacaklarımızdan da vazgeçmememiz lazım. Aksi takdirde tamamen işi akışına bırakmış oluruz. Bu da doğru bir yaklaşım olmaz.
1: Evet. Hocam, biraz hataları da konuşalım. Ailelerin yaptığı hataları da konuşalım. En çok nerede hata yapıyorlar çocuğa temel değerleri öğretirken?
2: Gözlemlediğim kadarıyla en çok bağ kurma konusunda hata yapıyorlar. Çocuklarla yüzeysel temas ediyorlar. Aslında çocuk ilgiyi, sevgiyi, şefkati alarak 0-3 yaşta ki değerleri oluştururlar. Adaleti burada oluştururlar ve aileler yüzeysel temas kurdukları için çocuklar da yüzeysel ilişkiler sürdürüyorlar. Ben ebeveynleri çocuklarıyla temas kurmaya, şefkatli temas kurmaya davet ediyorum diyeyim. Yaptıkları diğer yanlış, sürekli söylediğim, çocukları dinlememek, çocukları görmemek. Başka hocam, sizlerin de eklemek istediği varsa.
0: Mesela anne babanın çocuklara oku derler ama anne babaların çoğu okumazlar.
1: Evet.
0: Ben hep şunu söylüyorum. Lütfen
1: Zor
0: evinizde
1: tabii
0: lütfen gerekir. Evinizin bir köşesinde kitaplık yaptırın. Oraya kıymetli her kitabı koymayın. Zararlı kitapları koymayın. Zararlı diyeceksiniz. Hocam ne zararlı? Şimdi bugün yine bir eğitim bilimcisi anlatıyor. Dünyaca meşhur bir sosyolog var. Siz onun kitabını koyarsanız çocuk ondan ahlaksızlık öğrenir. Onu koymayacaksınız. Düzgün adamların kitaplarını koyacaksınız. Var mı? Binlerce, yüzlerce var. Türkiye'de de var. Onları koyacaksınız ve zaman zaman okuyacaksınız. Çocuk peki okumuyorsa, bakınız bu çocuk okuma kültürünün bir ihtiyaç olduğunu beynine işler, bir müddet sonra okur. Bir defa anne babaların bunu yapması lazım. Küçük bir kitaplık kursun. Ve o çocuğun kitap okuma konusunda bir eylem içerisinde anne babanın kitap okumasının bir ihtiyaç olduğunu çocuk anlasın ve yorum yapsın kendi kendine. Çocuk karar verir, yorum yapar. Bunu

0: görür ve bu mutlaka çocuğa tesir eder.
1: Peki Ceren hocam, baskılamak, anne babaların çocuklarını herhangi bir durumdan dolayı baskılaması veya yasak getirmesi onların gelişimlerini nasıl etkiliyor? Özellikle yetişkinlik döneminde ne gibi etkileri, sonuçları olabiliyor bu durumun?
2: Baskılamak ve yasak ikisi de çok cezbedici kelimeler.
1: Evet.
2: Yasaklar her zaman cezbedicidir. Bugün yasak koyduğumuz şeyi çocuk elde edene kadar dener. Annelerin, ebeveynlerin esnekliğini ölçerler aslında çocuklar. Baskılandıkça, yasaklar getirildikçe ve bir yerde o duvarı kırarlar çocuklar ve bugün baskılandıkları şeylerde yetişkinlik hayatında yaparlar. Bunu örneklendirelim. Ebeveynler sigarayı kullanmalarını istemezler ve bunu baskılarlar. Ama kendileri kullanır, kendileri çocuğun olduğu ortamda içerler. Ama çocuğu kesinlikle içmeyeceksin. Evde eve gelirken çocuğu koklamalar, cebini falan araştırmalar, acaba sigara var mı, şüphelenmeler. Ama çocuk yetişkinliğe geçtiğinde, o evden çıktığında eğer merak da ediyorsa, arkadaş ortamını ile de orada da içenler varsa ve oradakiler de teşvik ediyorsa bunu ona, çocuk ilk fırsatta o baskılandığı şeyi yapar.
1: Hocam neyin baskılandığı veya neyin yasaklandığı mı önemli, yoksa yani yasakların her türlüsü yasak olduğu için mi cezbedici? Yani bu kanunlarda da var birçok yasak olan şey ama vatandaşı cezbetmiyor yani bu durum. O yüzden soruyorum bunu. Aslında neyin yasaklandığıyla da ilgili
2: Bir
1: durum.
2: Evet, neyin yasaklandığıyla ilgili bir durum bence. Evet. Ve yasakladığımız şeyleri de dengeli yasaklamamız gerekir.
1: Evet.
2: Ne çok baskı ne de çok gevşek bırakma diyelim çocuğu. Dengede olmak lazım bence.
1: Ve herhalde bu kaideleri kaideler konulacaksa, yasaklar konulacaksa önce bunu anlamlandırmak gerekiyor.
2: Kesinlikle.
1: Değil mi?
3: Anlamlandırmak gerekiyor. Öğretmenlerin bu yasaklar konusunda öğrencilerine, kendi arkadaşları içerisinde ve velilerle, öğrencilerle iletişim sürecinde mutlaka örnek olması gerekiyor. Orada zafiyet su götürmez. Ondan önce de anne babaların veya çocuğa tesir edecek olan akrabalar ve komşular o yasaklar konusunda, kendi değerlerimiz konusunda bir duruşu olması lazım. Elbette Ceren Hanım'ın söylediği gibi çocuklar her yasağa uymazlar. Fakat biz şunu bekleriz. Biz yetişkinler kendimize göre toplumun yasak kabul ettiği ve olmaması gereken bazı şeyleri yaparız ama çocuklar bazı yasaklara deldiği zaman da rahatsız oluruz. Hayır. Çocuklar daha çok yasakları delerler. Daha çok uymazlar. Onlara uygun şartlarda mutlaka tepki verelim, uygulama, yani uygulayalım. Baskı olarak değil de bir kararlılıkla yaptırım yapalım ama onun buradaki ince ayarı korumak lazım. Çocuğun psikolojisini bozacak. Efendime söyleyeyim, çocuğu böyle baskılayıp da patlayacak seviyeye getirecek duruma düşürmememiz lazım. Çocuğun değerlerimiz konusunda nefret ettirecek hale getirmememiz lazım. Ha. Mesela birçok aile şunu yapıyor. Namaz kıl, namaz kıl. Ya namaz kıl diyerek çocuk namaz kılmaz.
1: Ha.
3: Çocuğa şu şeyi yapma, olmuyor işte o. Ona biraz önce siz de ifade ettiğiniz, açıklama getirmeye çalıştınız. Anlamlandırmak, niçin olduğunu, faydasını göstermek lazım. Değerlerimizle ilgili çocuğa farkındalık oluşturur isek ve bu konuda da biz zafiyet içerisinde düşmez isek, çocuklarımız aile içerisinde gerek karakter olarak gerek iletişim konusunda çok daha az hata yaparlar. Hata yapar mı çocuk? Yapar. Çocuk o yapacak çünkü. Haşarlıkta yapacak, hata da yapacak ama bunu asgariye indirebilirler.
1: Evet. Peki hocam, sizinle başladık. Sizinle noktalandıralım. Son cümleleri alalım sizden. Neler söylersiniz ailelere ve çocuklara?
2: Çocuklarımızla temas kuralım. Göz teması kuralım. Değerlerimizi yaşatalım. Çünkü değerlerimiz aslında bizim hayatımızın pusulasıdır, yönüdür. Biz akademik olarak bilgiyi ediniyoruz, güçleniyoruz ama her şey ünvan demek değildir. Ünvan olsun, en iyisi olsun, en mükemmeli olsun derken biz insan olmayı, iyi bir insan olmayı unutuyoruz. Ve ebeveynlerden istediğim şey çocuklarına iyi bir insan olmayı öğretmek.
1: Peki.
3: Ceren Hanım'a teşekkür ediyorum. Çok nefis bir kapanış yaptı.
1: Evet.
3: Son olarak şunu söyleyeyim. Ben bizi izleyen, takip eden bütün izleyicilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ümit ederim ruhuna uygun bir ay geçirirler.

0: var herkesin. Evet. Ramazan ayı ümit ederim ki zulüm altında inleyen Gazze'de ve başka yerlerdeki, ben her dinden için söylüyorum. Evet. İnsanlarımız huzura kavuşsunlar. Son olarak ben gençlerimize İnşallah. Güveniyorum. İnşallah. Gençlerimiz gerçekten çok harikalar. Sıkıntılarımız yok değil, var. Şu anda Türkiye dünyanın parlayan yıldızı. Daha çok daha ileriye gideceğiz. Bizim kültürümüz korkulacak bir kültür değildir. Evet. Kucaklayıcı, insanları huzura kavuşturucu bir kültürdür. Ve gelecek bizimdir. Ama bu insani değerlerle, Ceren Hanım ifade ettiği gibi, evet, aydın münevver bir toplum olarak bizimdir.
1: Peki. Hami Hocam, Ceren Hocam, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Eğitimci, sosyolog, Hami Koç ve psikolog Şeyda Ceren Güler bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşçakalın.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaldırmıştır.

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Belce Kız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Eskişehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

0: Sultanahmet Meydanı adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugün çok değerli bir konuğum var. Yapay zeka sanatçısı Alkan Avcıoğlu stüdyomuzda. Hoş geldin Alkan. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Tebrik ediyorum. Şahane bir film ortaya çıkardın. Tamamı yapay zeka ile üretilen ilk uzun metraj belgesel. Gerçekten olağanüstü. Ben izlerken çok etkilendim. Önce ben biraz kendimi bahsetmek istiyorum. Çok da gururlandım. Hem ilk olması, hem çok gerçekten düşündürücü. Yani izlerken her sahneyi düşünmek istiyorum. Gerçeklikle kurduğum bağ üzerine derin bir düşünmeye itti film beni. Bence çok yenilikçi. Şahane bir perspektif sunuyor ama ben senden dinlemek istiyorum. Bu film nasıl ortaya çıktı?
1: Bu filmin ortaya çıkış hikayesi aslında uzun yıllara dayanıyor. Çünkü yıllardır üzerine çalıştığım meselelerin üzerine bir film. Fakat temel derdi insanları zaten senin de söylediğin gibi gerçeklik üzerine düşündürtmesi. İnsanlar genellikle yapay zeka çok yeni bir teknoloji ve sinema alanında çok tartışılıyor. Ve genellikle işte kurmaca hikaye anlatan filmleri nasıl yapacağız bu yeni teknolojiyle diye düşünürken ben biraz köyün delisi olarak zıt bir yerden geldim. Dedim ki elimizde sahte görüntü üreten bir araç var. Bununla belgesel yapmak enteresan bir fikir olabilir. Çünkü filmde de anlattığım gibi ilginç bir çağda yaşıyoruz. Politikadan sosyal medyaya her şey sahteleşmiş, her şey performanslaşmış durumda. Bu kadar temsillere boğulduğumuz bir çağda elimde sentetik görüntü üreten bir araçla dedim ki aslında dünya belki de çok daha gerçekçi anlatılabilir. Bizim dünyamıza yakın bir dünya olabilir. Bu anlamda belgesel olarak yola çıktım. Bu yüzden duyanlar da biraz ters köşe oluyor. Yani yapay zeka ile belgesel falan iki fikri yan yana getiremiyorlar. Ama zaten tam da yapmak istediğim şey bu. Düşündürtmek. Neyin gerçek, neyin sahte olduğu üzerine düşündürtmek. Filmde zaten yani bunu sadece görüntü ve ses olarak değil, metinle de, senaryoda bunun üzerine gidiyor. İnsanları neye inanıyorduk, hangi hikayelere inanıyorduk, izlediğimiz şey gerçek mi, bugüne kadar düşündüğümüz şeyler gerçek mi, biraz hırpalayıp başını döndürüp düşündürtmek. Neden başını döndürtmek? Çünkü geleneksel bir sinema değil bu. İzlerken insan ne düşüneceğini bilemiyor. Son derece gerçekçi görüntüler izliyoruz fakat bir yandan izleyici biliyor bunlar. Yapay zeka görüntüsü, gerçeğe çok yakınlar. Bazen geleceği endişelendirerek düşündürtüyor. Bazen şu anki alışkanlıklarımıza baktırıyor. Fakat normal bir filmle ilişki kurmamak filmle insanın ilişkisini tuhaf ve yeni bir yere oturtuyor. Bu da benim işime geliyor açıkçası. Çünkü biraz ezber bozmaya çalışan bir film. Bu anlamda filmle ilişkisi de insanın yeni olursa daha da işime geliyor düşündürtürken insanı.
0: Peki yapay, tamamı yapay zeka diyoruz ya, görüntüler yapay zeka, ses yapay zeka, başka neler yapay zeka? Yani bize biraz bunu açar mısın?
1: Tabii tamam, yani başından sonuna izlediğimiz bütün görüntüler yapay zeka. Filmde anlatıcı bir ses var, o dış ses yapay zeka ve filmin bütün müzikleri, yani sese dair olan her şey yapay zeka. Yapay zeka olmayan kısım senaryo ve kurgu. Senaryoda kendisi de bir sanatçı olan eşimle beraber yazdık. 2 yıla yakın bir yazım süreci var çünkü çok değişik ve yoğun bir senaryo. Toplamda 42 tane taslak senaryodan sonra son halini aldı. Yani 2 yıl bayağı yoğun bir araştırması var. Kurguyu kendim yaptım. Ya bir nevi buradaki yapay zeka filmin görsel işitsel ham maddeleri, yani materyallerini oluştururken kullandık. Halbuki hani insanlar bazen yapay zeka ile oluşturulmuş film deyince sanki bir makine, sanki bir hani cyborg yaptı gibi bir şey düşünüyorlar. Yani bir noktada filmin arkasındaki, arka planındaki fikirler son derece insani ve yıllara yayılan üzerine eğildiğim meselelere, temalara dayanıyorlar. Filmin senaryosu ve kurgusuyla yapmaya çalıştığım şey aslında benim zaten sanat kariyerimde de hep yapmaya çalıştığım şey. Bu bağlamda yani bir fikir olsun diye de 2 yıla yakın bir prodüksiyon aşaması var diyebilirim ve toplamda görüntü olarak 60 saatin üzerinde görüntü üretildi. Yani o görüntü 60 saatin üzerinde bir görüntü havuzundan kurguyu yaptım. Bayağı şarkı, yani filmin müzikleri için bayağı bir parça yaptım. Yani 1000-1500 adet parça arasından seçildi soundtrack'te. Yani yapay zeka araçları burada kabaca görüntü üretimini ve ses üretimini arttırarak elimi, yani havuzu, seçeceğim havuzu geniş tutmama yaradı diyebilirim.
0: Birazdan soundtrack albüme de geleceğim ama bu kadar bahsetmişken öncesinde bir fragmanı izleyelim istiyorum. Sonra üzerine tekrardan konuşuruz. Once upon a time, we trusted religion. We trusted science. We trusted politicians. We trusted media. We trusted technology.
2: We trusted data, numbers, reason. We trusted experts. We trusted facts. Now, we trust nothing. We are drowned in information, yet nothing seems to

0: bence de ya, gerçekten ismi şahane bence. Gerçeküstü. Bence çok gerçek izlediğim her sahne ya. Ve her sahnede o metin beni çok etkiledi bir kere. Gizem Avcıoğlu'na da buradan selam olsun. Çok seviyorum kendisini. Bayılıyorum. Nasıl birlikte oluşturdunuz? Burada hiç yapay zeka katkısı var mı metinde, yoksa yok mu?
1: Metinde yok. Çünkü bu tarz bir senaryoda yapay zeka araçları çok işimize yarayacak seviyede değiller. Hı hı. Aslına bakarsanız yapay zeka araçları biraz jenerik ve klişe işler. Yani birbirine benzer şeyleri tekrar eden yapılar üretmeye müsait. Fakat bizim çok referanslı ve araştırma yılları, yani yüzyıllara, on yıllara dayanan, yani endüstri devriminden günümüzdeki Silikon Vadisi şirketlerine kadar uzanan bir yapıya uzandığı için çok araştırmaya dayalı ve çok referanslı. Yani birçok filme gönderme var, birçok filozofa gönderme var. Başka metinlerle iç içe, yani metinler arası ilişkisi, referansı bol bir senaryo yazdığımız için yapay zeka zaten çok işimize yaramazdı bu. Burada. Hı hı. Biraz hayatta aslında son yıllarda ya da son dönemde kendi okuduğumuz, kendi beslendiğimiz şeylerden yola çıktık. Ve çağımızın şu an sıkışan yapısına dışarıdan bir gözle bakmak için yazıldı senaryo diyebilirim.
0: Çarpıcı, çünkü bence bir de ne gerçek ne değil, ne sahte ne değil. Yani gerçekle sahte o kadar karıştı ki, biraz önce söylediğin gibi Alkan, ama beni çok etkiledi. Aslında üzerine tam da düşünmemiz gereken şey, yani biz bir gerçek yaşıyor muyuz acaba? Gerçek ne?
1: Tabii zaten senaryonun, yani hikayenin, benim için projenin çıkış noktalarından birisi, filmde de kullandım, Körfez Savaşı'ndan kalma petrole bulanmış bir karabatak kuşu görüntüsü var. Hı hı. Ben çocuktum ve yani hemen hemen herkeste bu ikonik görüntünün bir duygusal izi var. Çünkü Amerika'nın yani yaptığı operasyona dair kamuoyundan desteği, halktan desteği alabilmek için kullandığı bir görüntüydü bu. Fakat yıllar sonra ortaya çıktı ki bu görüntü aslında sahte. Başka bir ülkede, başka bir ortamda oluşturulmuş ve insanların duygularını manipüle etmek için kullanılmış. Belgeselin yola çıkış fikri de bir belgeselci için buna benzer. Yani haliyle tek kandırmacı bu Körfez Savaşı'ndaki kuş değil. Hayatımız zaten politikada ve tarihte artık kandırmaca görüntülerle dolu. Hele teknoloji ilerledikçe bunların, artık internette gördüğümüz görüntülerin hangisi Photoshop ya da bazen kendisi gerçek bile olsa bağlamından koparılmış, belki yıllar öncesi başka bir etkinlikten alınmış görüntü falan derken, görüntünün gerçek olup olmadığından emin olmadığımız bir çağdayız ve ben şeyi düşündüm. Sahteliğe ayyuka çıkmış artık bildiğimiz, manipüle eden bu imgeleri bir belgesel yönetmeni kullanırsa ne olur? Yani olduğu gibi kullanırsak aslında sahteliği devam ettirmiş oluyoruz. Ve benim de aklıma şey geldi, yani yapay zeka araçlarıyla bir görüntü ürettiğimde şu an yapay, sentetik olarak, yani bir nevi sahtesini ürettiğimde belki de aslında hakikate daha yaklaşmış oluyorum. Çünkü hiç değilse üretim sürecindeki sahteliği aynalamış oluyorum. Yani belgeselde de ben de Körfez Savaşı'ndaki o petrole bulanmış karabatak kuşunun görüntülerinin üzerine bayağı vakit ayırdım. Çünkü o görüntüler belki de manipüle edilmiş görüntüyü kullanmaktan daha hakiki bir tavır.
0: Bu da şu anda günümüzde de çok olan bir şey aslında, özellikle sosyal medya aracılığıyla. Sentetik görüntüler peki sinemasal anlatıma yeni ne getirebilir?
1: Aslında sentetik görüntü, benim yaptığım gibi, öncelikle herkesin düşündüğünün aksine dedim, yani belgesele çok taze bir soluk getireceğini düşünüyorum. Çünkü belgesel bir gerçeklik krizine itecek. Sadece sinema alanında üretilenler değil. Aha. Belki sosyal medyada, belki hayatta gitgide yapay zeka gerçekten ayırt edilemez görüntüler ürettikçe, belgesel de yaklaşımına veya anlatım tarzlarına yeni bazı stratejiler düşünmek zorunda kalacak. Dolayısıyla belgesel bir noktada haliyle gerçeklik üzerinden, gerçeklik temsili üzerinden ilk hedeflerden birisi. Fakat kurmaca hikaye anlatan filmlere, yani bildiğimiz sinema formlarına da pek çok yenilik getirecek. Belki gerçeklik üzerinden değil, fakat yapay zeka araçları artık herkesin bildiği gibi üretimi, yani görüntü ya da ses üretmeyi çok kolaylaştırıyor. Bu kolaylaştırma üzerinden sinemaya pek çok yenilik, yani farklı kulvarlarda yenilik getirmeye potansiyel taşıyor. Yani en basit anlamda bile eğer üretim kolaylaşırsa, şu an yani haliyle dünyada sinema deyince işte Amerika, yani Hollywood dünyadaki üretimi domine ediyor. Bunun dışında birkaç ülke var, üretimi kurumsallaşmış artık, yani sektörü endüstrileşmiş. Bunun dışındaki ülkelerde biraz daha dezavantajlı olan ülkeler yapay zeka araçlarıyla eğer film üretmeye başlarsa haliyle bazı ezberlerin değiştiği, kartların yeniden dağıtıldığı bir ortamı, bir geleceği tahayyül edebiliriz. Bu da en fazla prodüksiyon maliyetleri sebebiyle geleneksel olarak film üretemeyen ya da fikirlerini geleneksel anlamdaki prodüksiyon aşamalarından hayata geçiremeyen bazı yaratıcı yeni yönetmenlerin ya da yeni hikaye anlatıcıların, ben hep şey diyorum, yani yeni kuşak hikaye anlatıcıları getirme potansiyeline sahip yapay zeka. Çünkü eğer üretim kolaysa ve aradan finansman, prodüktör ya da işte bunun gibi şirketleri üzerinden yaratıcının etrafından çekiyorsak, bu yani bağımsız yaratıcının kafasındaki hikayeleri anlatabilmek için ortamın kolaylaştığı bir dünya yaratacak. Bu bile başlı başına belki kısa vadede değil ama uzun vadede yeni kuşak, değişik yaratıcıların sinemaya geleceği anlamına geliyor.
0: İnanıyorum gerçekten. Peki sinema çok geleneksel bir yapı. Sen çok daha iyi bilirsin. Sen aslında bu işin içinden geliyorsun. Festivallerde çok eleştiriliyordu mesela dijital platformların yaptığı filmler. Hatta jüri başkanları diyordu ki kabul etmiyoruz bu filmleri. Sonra evrildi, o dijital yapımlara karşı bir sempati geliştirdi. İlkten böyle hemen tepki veriyorlar, sonra kabul ediyorlar. Yapay zekaya karşı tavır nedir? Nasıl tepkiler aldın?
1: Genel olarak yapay zeka zaten her yerde en başta bir tavır veya tepki alıyor. Çünkü sadece yapay zekaya özgü de değil, yani tarihte, sadece sanat tarihinde ya da sinema tarihinde değil, tarihteki pek çok teknolojik yenilik

0: en başta benimsenmeyerek, karşı çıkılarak yani insanlar tarafından tepki aldı. Ya örneğin sinemaya ses geldiğinde bile sesin sinemanın büyüsünün bozacağı düşünüldü. Set işçileri, oyuncular grevler yaptı Hollywood'da. Yani çok değil bundan daha yani 80'lere gittiğimizde CGI yani bilgisayar tabanlı görüntü üretiminin, efekt üretiminin sinemada benimsenip benimsenmemesine de benzer tartışmalar oldu. Keza dijital kameralar geldiğinde işte o analog kameraların görüntüsünü değişiminde de benzer şeyler oldu. Sanat tarihinin her yerinde teknolojik bir yenilik varsa ya da yeni bir teknolojik araç varsa her zaman en başta tepki çekiyor aslında. Bu yeni akımların ya da yeni araçların bir noktada kaderi. Fakat bu tepkiden sonra eninde sonunda benimseniyorlar. Sinemada elbette geleneksel oturmuş bir yapı. Fakat benim gözlemlediğim yani sanat tarihinde haliyle genç bir sanat. Yani bunun resim gibi bir geçmişi yok. Sonuçta 130 yıllık bir sanat. Hala genç. Bu yüzden yeniliklere en başta biraz tepkili olsa da bu dediğin gibi dijital platformlar ya da dijital içeriklerden başlasa da son dönemde hızlı benimseyeceğini düşünüyorum. Az önce konuştuğumuz her şey yani sese karşı çıktı ama benimsedi. Özel efektlere karşı çıktı ama benimsedi. Burada da yapay zeka da şu anda elbette ki karşı çıkanlar var fakat benimseyeceğini düşünüyorum. Sinema genç bir sanat ve yenilikleri diğer geleneksel sanatlardan daha hızlı aslında alıyor içine. Hikaye anlatımında faydalanabileceği iyi alanlar varsa bunu hızlıca içine alacak. Lakin yani burada aslında bizim fikirlerimizden ziyade az önce de dediğim Hollywood'da büyük stüdyolar var. Bunlar bir gün büyük projelerinde yapay zeka kullanırsa zaten yani olayın biraz daha kabulüne katkı sağlamış olacaklar. Şu an daha fikir çok başta. Bu yüzden genellikle insanlar tepkili yaklaşabiliyor. Benim filmimin tepkilerini sordun ama yani burada biraz istisna bir yere oturuyor benim filmim. Ben genellikle olumlu tepkiler aldım. Çünkü çok ters köşe bir şey yapıyorum. Seninle de daha önce konuştuğumuz gibi yani bir yapay zeka filmi ama zaten yapay zekanın kendisini bile eleştiren paradoksal bir film. İnsanların beklediği şey genellikle karşısına çıkmıyor ve biraz ezberleri bozup ters köşe bir şekilde yakalandıklarında hiç akıllarına gelmeyen pek çok şey deniyor benim film. Bu yüzden ben benim filmimin genellikle yapay zekanın sinema veya sanatta kullanılmasını tepkiyle yaklaşan insanlar tarafından çok sevildiğini, çok kolay benimsendiğini gördüm. Lakin hani hem ülkemizde hem de yurt dışında gösterildiği festivalde film eleştirmenleri tarafından genellikle çok pozitif karşılanan yani çok iyi eleştiriler aldı.
1: Neler aldı? Ben okudum birçoğunu ama Türkiye'dekileri biliyorum. Çok övgüyle bahsetmişler ama güzel bir festival yolculuğu var filmin. Nerelere gitti, nerelerde nasıl karşılandı ve nerelere gidecek onu da bence biraz açalım.
0: Hala çok taze. Bu yıl bayağı bir festival dolaşacak. İlk önce sırada önümüzde Fantasporto Uluslararası Film Festivali var. Yani Avrupa'nın gerçekten hatırı sayılır festivallerinden birisi. Orada ana yarışmada gösterecek film. Uluslararası premierimiz zaten gene köklü bir prestijli bir festival olan Varşova Film Festivali'nde yaptık. Çok geleneksel ve köklü bazı festivallerde gösterildik. Zaten benim de hoşuma giden kısım bu. Mesela İtalya'da, Floransa'da Festival dei Popoli Festivali'nde gösterildik ve Avrupa'nın en eski belgesel film festivali. 1959'dan bu yana yapılıyor ve son derece geleneksel belgesel gösteriyorlar. Yani orada bunun gibi yenilikçi bir belgeseli benimsemiş olmaları bile pek çok şey anlatıyor. Keza İtalya'da başka bir belgesel film festivalinden izleyici ödülüyle döndük. Oralarda izleyince genellikle eleştirmenler çok beğeniyor yaklaşımını. Çünkü biraz dediğim gibi ezber bozan bir şey deniyor film. İnsanları az önce konuştuğumuz tepkilerde insanlar yapay zekayla genellikle kolaya kaçılacağını, ucuza kaçılacağını ve yani ucuz bir şekilde bir şey üretme taktiği olarak bunun sinemada faydalanılacağını düşünüyor. Pek örneği yok. Lakin benim film senin de bildiğin gibi yani türünün ilk örneği gibi bir şey. Yani sinema tarihindeki ilk uzun metrajlı belgesel ve yani sinemalarda gösterime, ticari dolaşıma girmiş ilk uzun metrajlı film. Şimdi sağlam bir festival yolculuğu var. Yani hatır sayılır bir şekilde insanların ilk kez böyle bir uzun metrajlı bir filmle karşı karşıya kaldı, tecrübe edindikleri bir film. İnsanların tepkilerini genellikle sosyal medyada gördükleri kısa içeriklerden ucuza kaçıp kötü örnekler göreceğini zannediyorlar. Bence eğer insanlar zaten ve o tarz içeriklere gelecekte de sinemada tepki gösterecek. Yani benim hareket ettiğim çıkış noktası sanırım eleştirmenlerin sevdiği nokta da bu. Yapay zeka ile eskisini yapmak yerine ben yeni ne söyleyebiliriz? Bu araç bize ne söylemeye, nasıl yeni hikayeler anlatmaya fayda sağlayacak gibi bir bakış açısından yola çıktım. Fakat genellikle prodüksiyonda eminim insanlar eski içerikleri nasıl üreteceğiz, nasıl daha kolay üreteceğiz diye yola çıkacak. Lakin hani yapay zeka ile yani artık 4-5 yıldır sanat üretiminde bildiğin gibi ilgileniyorum. Yurt dışında çok yapay zeka ile çalışan, üretim yapan arkadaşım var. Hı hı. Bunlardan bazıları film yapmaya çalışıyor ama herkesin derdi bir Hollywood tarzı film nasıl yaparız? Bir aksiyon filmi nasıl yaparız? Devasa gözüken bir fantastik film nasıl yaparız? Dolayısıyla herkes mevcut örnekleri yapay zeka ile araçlarıyla acaba üretebilir miyim diye bir yola çıkıyor. Bana göre eğer yeni bir şey söylemeyecekse insanlar bunlara tepki koymaya meyilli olacak.
1: Hı hı. Ama ilkler her zaman risklidir ya. Sen böyle yaparken korkmadın mı ya? Anlaşılmam diye korkmadın mı?
0: Biraz korktum ama yani bir noktada yaptığım sanat eserlerini, yani çalışmaların işte fotoğrafik eserlerini ya da 3-4 yıldır yaptığım ve tepkilerini sanat fuarlarında ya da daha başka insanlarda gözlemlediğim bir hikayenin karşılığıydı. Bu bana cesaret veriyordu. Yani bu hikayenin insanları düşündürterek bir karşılığı olduğunu biliyordum. Çünkü yola çıkış noktam biraz şunun gibi bir şey. Değişik bir çağda yaşıyoruz, programın başında da konuştuğumuz gibi. Yani hı hı. Bu çağ nasıl anlatılır diye yeni araçların yeni ifade yöntemlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kompleks bir çağdayız. Hı hı. Her tarafımız bilgi. Yani de elimizde telefonlar, WhatsApp'ından sosyal medyasına gün boyu bir enformasyon bombardımanı altında yaşıyoruz ve inandığımız hikayeler de çok basitleşiyor buna rağmen. Evet, bilgiye erişimimiz çok ama çok tek düze ve siyahla beyaz, hiç grisi olmayan hikayelere inanmaya başladık. Halbuki realitenin kendisi çok kompleks. Bana göre sanat sadece sinema değil, genel olarak burada kompleks yapıyı bir şekilde farklı perspektiflerle, yeni tarz ifade biçimleriyle anlatmayı denemeli. Ben resim çalışmalarımda da bunu yaptım. Bu filmde de bunu deniyorum ve bunun insanları yakaladığı bir damar olduğunu gözlemledim. O yüzden bu korkuyu azalttı. Elbette tabii ki tepkiler var ama şu ana kadar gözlemlediğim filmi izlemeden önce ön yargıyla yaklaşan insanların bile daha sonra ilginç bir fikirmiş diye, yani onların bile yumuşattığı, böyle bir şey olacağını hayal etmiyordum diye yorumlarını ve pozitif yorumlarına şahit oldum. Bu anlamda şanslı da hissediyorum. Beklediğimden bile daha iyi karşılanıyor diyebilirim.
1: Bence fikri çok güzel ve derin, bence çok insanları sorgulatıyor, düşündürtüyor bu konu üzerine. O anlamda da bence bu yüzden başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Peki filmde sürekli bir sen, you şeyi var özellikle, yani birçok yerde karşıma çıktı. Neden özellikle seni vurguladın?
0: Onlar bir noktada vurguluyor, sistematik olarak film bunu kullanıyor. Bir noktada absürt bir şekilde bir ironiye, bir sarkazma dönüşsün de istedim. Eninde sonunda şöyle bir çağda yaşıyoruz. Evet, hayatımızı ya da hayatla ilişkimizi ya da teknolojiyle ilişkimizi düzenlemek bizim elimizde. Her şey bizde bitiyor ama bir noktada da postmodern insanın aslında açmazı bu. Bir şeyleri değiştireceğiz dersek küçücük bir noktadan ibaretiz artık. Çok fazla şeyi de değiştiremiyoruz. Hem her şeyin bizde bittiği, fakat bir yandan da yani dünyadaki şu an bu sistemi, düzeni değiştirmeye dair bir noktadan da önemsiz bir noktada herkes bulunuyor. Çok kolay değil ve bu paradoksal bir yapı ve bu bence absürt bir yere itiyor. Çünkü okuduğumuz kitaplar, beslendiğimiz kültürel iklim, yani bu bazen gazeteler, bazen sosyal medya, bazen geçmişten kalan alışkanlıklarımızla doğru tavırlara takınırsak dünyayı değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Fakat bu çok kolay olarak insanlarda hayal kırıklığı ve yani depresyon ve buhran olarak da geri dönüyor. Çünkü çağda şu an kolay çözümlerin olmadığı ve sıkışmış bir sistemin dünyanın hiçbir yerinde kolay değiştirmeyeceği bir yerdeyiz. Bu noktada hem bizde biten ama hem de o kadar kolay olmayan yapı biraz histerik bir yapı ve ben bunun üzerine absürt olarak biraz gitmek istedim.
1: Bence çok iyi bir iş yapmışsın. Tebrik ediyorum. Peki bilmeyenler için, izleyicilerimiz vizyondaydı film. Vizyondan gitti şu anda. Bir festival yolculuğu var. Festivalde izleyebilirler, yakaladıkları bir festivalde. Başka nereden izleyebilirler?
0: Şu an hala festival yolculuğunda. Hı-hı. Türkiye'de de belli başlı film festivallerinde gösterildi. Fakat bu festival yolculuğu bu yılın sonuna doğru, yani bu 2026'nın yaz aylarından sonra bitecek. Daha sonra yayınlanan bir platformda karşılarına çıkma ihtimali var.
1: Peki filmi ilk izlediğinde, premierinde ne hissettin?
0: Harika bir duyguydu. Senin de bildiğin gibi yani sinemayla yoğun bir şekilde işçi olan bir kariyerim oldu.
1: Biraz ondan da bahsedelim lütfen Hakan, bilmeyenler için. Çünkü seni gerçekten çok, aslında yapay zeka sanatçısın ama çok organik bir hayatın var. Biraz onu da bilsinler istiyorum ve geçmişte neler yaptın, serüven nasıl başladı?

0: Sinema kısmında evet, yani pek çok şeyi birden yaptım. Yazarlık yaparak başladım. Ya zaten yani uzun yıllar film eleştirmenliği, sinema yazarlığı yaptım. Daha sonra dağıtımcılık işine de girdim. Yabancı filmlerin Türkiye'de dağıtımını, festivallere ve sinemalara dağıtımında belli başlı şirketlerde çalıştım. Yani işin yazarlık, işte yani üniversitede sinema televizyon master'ım var o dönem, akademik bazı çalışmalar, yani kuramsal olarak da çok haşır neşir olduğum bir alan. İşin kuramında, mutfağında, pratiğinde değişik yerlerde bulundum. Bu da beni ilginç bir konuma koyuyor. En sonunda tam da dediğin gibi aslında hayatın temposunu yavaşlattı. Pek çok şey yaptım ben. Eşimle beraber çalışıyorduk. Zaten yani yorulduk, biraz kenara çekilelim, İzole bir hayat yaşayalım dediğimiz dönemde bu yapay zeka araçlarıyla aşırı neşir olduk ve birdenbire bu en başta film değil aslında, en başta resimlerle hızlı bir, yurt dışında özellikle hızlı yükseldiğimiz bir yeni bir kariyer başladı. Aslında o kariyerde ben tam izole, yani biraz İstanbul'da da şehirden biraz kaçıp uzaklarda, kırsal bir yerde, bahçeli bir eve taşındık. Ben bahçede domates yetiştirip erken emekli bir hayat yaşayacağımı düşünürken birdenbire sergiler, filmler, festivaller, kendimi işin içinde buldum. Aslında yani camdan dışarı bakıp emekli albay gibi takılmak istiyordum.
1: Ya aslında vazgeçmiştin. Yani tükenmişlik sendromuyla beraber sen şehir hayatından uzaklaştın. Yani bir kaostan çıktın. Ve şimdi aslında biraz o kaosa geri döndün.
0: Evet, fazlasıyla.
1: Ben çok mutluyum. Çok güzel şeyler üretiyorsunuz. Yani Gizem'in yaptıklarına da bayılıyorum. Ayrıca konuşmak istiyorum. Vicky Bardot şahane bir şey. Soundtrack albümünden bahsedelim biraz.
0: O da bunun içinde evet, çünkü müzikle de çok ilgiliyim az önce. Yani ya zaten benim geçmişimde pek çok böyle farklı şeyleri aynı anda yaptığım ilginç bir kariyerim oldu. Sinema yazarlığı yaptığım dönemde aynı zamanda profesyonel olarak 6 yıl DJ'lik yaptım. Belli başlı dergilerde müzik üzerine de kalem oynattım. Belli dönem yazarlık yaptım. Kendim evde amatör olarak elektronik müzikle, yani 99-2000 yıllarında aşırı neşir olmuştum. Haliyle film müzikleri yapacağımız zaman da yapay zeka araçlarıyla yıllardır müzik üretimi üzerine de çalışıyorum. Ve bu filmin müziklerinde de çok enteresan bir şey yaptım. 2000 ve 2005 yılları arasında evde kaydettiğim 50-60 civarı elektronik müzik tarzında kayıtlarım vardı. Bu dijital şarkıları alıp yapay zeka araçlarına besledim. Ve oradaki ses dokusunu, oradaki tarzı, sound'u, tınıyı filmin soundtrack'ine de taşımış oldum. Yani hem yapay zeka araçlarıyla ürettim, hem de eski şarkılarımın dokusunu da filmin soundtrack'ine taşıdım diyebilirim. Filmin soundtrack albümü de epey beğenildi film gibi. Lakin mesela İspanya'da Girona Film Festivali'nde en iyi soundtrack dalında da aday gösterildi yarışmada. Burada da filmin soundtrack'ini de Aralık ayında yayınladık ve plak, CD formatlarında da yayınlandı. Dijital format, dijital platformlarda da çıktığı gibi.
1: Ya yapay zeka filmi, yapay zeka albümü ama plağı var. Gerçekten inanılmaz bir paradoks. Buna bayılıyorum.
0: Yani zaten bir nevi aslında paradokslar için buradayım. Yani filmden sonra yurt dışında festivallerde konuşurken de hep insanlara şey anlatıyorum. Yani siyahla beyaza çok bölündük hayatta. Yani paradokslara biraz ihtiyacımız var. Mesela ben yapay zekayla yapay zekayı bile eleştiren bir film yapabiliyorum. Çok siyaha beyaza bölünmeye gerek yok. Son derece teknolojik araçlar kullanıyorum üretimimde 4-5 yıldır. Ama eşimle beraber hayat tarzımız, kariyerimizin eski yılları, çok hızlı bir hayat yaşadığımız için şu an inanılmaz yavaş. Evde müziğimizi plaktan dinliyoruz. Her gün yürüyüş yaptığımız sakin bir hayat yaşıyoruz. Yani meditatif bir hayatı yeni teknolojik araçlarla, hızlı üretimle dengelediğimiz paradoksal bir yapısı var. Hani insanlar bir noktada buna da şaşırıyor. Çünkü yapay zeka sanatçıları genellikle teknolojinin çok içine doğmuş ya da içinde, yani kodlama bilen ya da araçlara ya da teknolojiyi çok savunan insanlar. Ben biraz aslında eleştirel yaklaşan bir insanım. Filmde de kolaylıkla anlaşılabildiği gibi. Bu noktada hani istisnai bir yere oturuyorum ve o paradoksu seviyorum. Yani hem dışarıdan bir şekilde geliyorum. Dışarıdan bir gözle bakabiliyorum yapay zekaya. Fakat avantajım da sanat tarihi, sinema tarihi ya da müzikle bile çok iç içeydim. İşin kuramında çok fazla, yani kuramsal olarak çok fazla yıllar boyu çalışmanın değişik bir esprisi oldu. Ne tam karşısındayım, ne tam yani bir hani teknolojik bir ütopyaya inanan insanlardan da değilim. Çok arada bir yere, paradoksal bir yere oturuyorum.
1: Peki bilgisayarda zamanınızı ne kadarını geçiriyorsunuz? Hem Gizem için soruyorum, hem senin için.
0: İkimiz de sağlam vakit geçiriyoruz üretimde diyebilirim. Özellikle ilk yıllar, yani araçları öğrendiğimiz ilk yıllar neredeyse bütün gün, yani belli başlı ritüellerimiz, rutinlerimiz var diye.

0: yaparken, bulurken bunların hiçbirisini yola ben film yapacağım, ben resim koleksiyonu yapacağım derken bulmadım. Evde deneme yanılma yöntemiyle araçlarla haşır neşir olurken oldu. Bir nevi sanat tarihini çok seviyoruz ve ikimizin de hissettiği şey evde bu araçlarla yeni bir ifade yöntemi gelecek sanata. Yeni bir taze soluk gelecek. Bunu hissettiğimiz için ve sanatı da çok seviyorduk ve özellikle ben gerek fotoğraf, gerek edebiyat, gerek sinema. Biraz böyle yani son yıllarda, son 10 yılda, son 20 yılda biraz yorgun düştüğünü hissediyorum bu geleneksel araçların. Hı hı. Bazen teknolojik araçlar yenilik getirir ve insanların hiç ummadığı yönden getirir. Yani, lakin mesela fotoğraf makinesi ya da kamera çıktığı dönem insanlar o zaman da yani resmin öleceğini konuşmuştu, tepkiliydi ama insanın hiç düşünmediği bir şey oldu. Fotoğraf resimdeki gerçeklik kompleksini, o gerçeği yakalama görevini devraldı ve resim bir noktada artık yani eğer fotoğraf makinesi kamera gerçeği yansıtıyorsa özgür kaldı bir noktada ve özgür kalınca ortaya yani sürrealizm, dadaizm gibi pek çok yani ileride pek çok gerçek dışı ve çılgıncasına akımlara çok daha yaratıcı olduğumuz yani Picasso bile yani kübizm bile aynı yıllara çıkar. Yani gerçeği farklı yöntemlerle nasıl ifade edeceğim derken diğer geleneksel sanatın önü açıldı. Yapay zekada belki şu an öngöremiyoruz ama uzun vadede benzer yeniliklere, diğer alanlara bir noktada belli krizlere eğer yani yapay zeka araçları şunları şunları çok kolay yapıyor noktasına kabullendiğimiz noktada aslında diğer alanlarda yenilik göreceğiz. Yani bazen korkulanın aksine yapay zeka bir şeyi bitirmeye değil bazen ikinci bahar ya da yeni bir doğuş getirmeye pek çok sanat dalına fayda sağlayacak diye düşünüyorum.
1: Peki önünde başka heyecan verici ne gibi projeler var?
0: Yani pek çok proje var. İlk önce yani çok filmi konuştuk. Filmden başlayayım. Benim filmim bir üçlemenin ilk parçası. Bir belgesel üçlemesi hazırlıyorum. Ve ikinci film, ilk filmin bıraktığı yerden gerçeklikle ilişkisi bu kadar zedelenmiş, bozulmuş bir dünyanın iyice artık absürt noktaya geldiği bir yere doğru devam ediyor.
1: Bunu artık yüzümüze vurma yani sürekli dünyanın çivisi çıktı artık bunu anlayın birbirinizi elif yani çok spoiler vermek istemiyorum ama final sahnesi çok çarpıcı. Çok çok çarpıcı yani çok etkileyici bir sahneydi. Ama üçleme olmasına çok sevindim. Evet başka?
0: Zaten aslında o final sahnesini çok konuşuldu final sahnesi. Final sahnesinde yapay zeka araçlarını biraz özgür bıraktım. Film boyunca çok gerçekçi giden görüntüler finalde gerçekçi olmayan insan figürlerinin farklı formların iç içe geldiği bir yere geldi. İkinci film biraz daha öyle olacak. Biraz daha absürt, biraz daha gerçeküstü bir yerde duracak diyebilirim. Lakin ben yapay zeka araçlarında o bozuk formu çok seviyorum. İnsanlar yapay zeka araçlarıyla az önce konuştuğumuz gibi o hani tepkileri falan düşünüyoruz ya herkes alıp mevcut filmleri ya da gerçeği tekrar nasıl üreteceğim diye düşünüyor bu araçlarla. Bense yapay zeka araçlarının böyle çoğu üretici gitgide mükemmelleşmesini, kusursuzlaşmasını isterken ben bozuk kalsın ya ilk modeller iyiydi falan diyen tarzı bir yaratıcıyım. Çünkü o finalde gördüğün gibi bozuk formları kullanmayı çok seviyorum. Çok sevdiğim Brian Eno'nun bir lafı var. Her yerde hep onu örnek veririm. Yani der ki bir teknolojik araç ne zaman kusurlarından kurtulursa o kusur hikaye anlatımında bir imzaya dönüşür der. Ve işte ilk bilgisayar oyunlarının o klik klik 8 bit sesleri, işte analog filmin karlı grenli bir görüntüsü vardır. Şu an dijital kamerada berrak görüntüler elde ediyoruz ama üstüne post prodüksiyonda o grenleri eklemeye çalışıyoruz. Çünkü oraya özgü dünyayı seviyoruz. Yapay zekanın da bozuk bir formu var. Ben ilk yıllardan beri ürettiğim için insan yüzünü tam yapamamasını, altı parmak yapmasını yani bir bozuk yapmasını çok seviyorum ve yapay zekanın sanatsal ifadede imzasına dönüşeceğini düşünüyorum. Sıradaki projem biraz daha bunun üzerine gidiyor diyebilirim. Bunun dışında eşimle beraber gene bir senaryosunu beraber yazdığımız onun ilk uzun metrajlı filmi üzerine çalışıyoruz. O da bu yıl festivallerde premierini yapacak. Bir yandan durdurak bilmeyen bir sergi tempom var. Şu an Paris'te bir sergim var. Berlin'de başlayacak. Wolfsburg'da bir sergim olacak. Yani geçtiğimiz yıl başlayan sergilerin devamı var koleksiyonlarımda. Hız kesmeden devam ediyor sıradaki projeler.
1: Seni zaten Türkiye'de bulabilmek de yani mucize bence. Ben dünyanın birçok yerinde, birçok sergine gittim. Çok da gururlandım. Aynı şekilde Gizem Avcıoğlu'nun da Vicky Bardon'un şahane sergilerine gittim. Hatta her yerde de gururlandım. New York'ta gittim, Miami'de gittim. Hep Miami'de dünyaca ünlü bir sanat fuarında senin işinle karşılaştım ve çok gururlandım.

0: Yakın zamanda Paris Foto, Paris Foto da çok çok önemli bir fuar ve senin orada 3. yılındı. Oradaki işini biraz dinlemek istiyorum sana. Yani ben gördüm ama izleyicilerimizin biraz dinlemesi gerekiyor çünkü gerçekten çok etkileyiciydi.
1: Paris Foto dediğin gibi 3. yıl oldu. Zaten 3 yıl önceki Paris Foto, Paris Foto senin de bildiğin gibi dünyanın en geleneksel sanat fuarlarından birisi, fotoğraf fuarlarından birisi. Orada ilk kez yapay zeka eserlerinin sergilendiği yıldı ve orada başından beri varım. Benim özellikle fotografik resim çalışmalarımın, yapay zeka ile ürettiğim resim çalışmalarının insanı içine çeken, karşısında çok vakit geçirdiği bir tarzı var bildiğin gibi. Bu yüzden de galeriler genellikle peşimi bırakmıyor diye diyebilirim. Yani biraz orada da ezber bozan bir tarzla insanları karşısına zımbalıyorum.
0: Seni düşündürtüyorsun.
1: Evet, fazla karşısına düşündürtüyorum. Çünkü zaten dikkat sürelerimizin çok aşağı çekildiği bir dönemde yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Sanat fuarlarında da bir araştırma okumuştum. İnsanların bir eser karşısında geçirdiği sürenin ortalaması 3-3,5 saniyeye düşmüş durumda. Yani bakıp geçiyoruz. Biraz fast food'a dönmüş durumda. Ben orada bunu kırmak istiyorum. İşte yani filmde de çok beslendiğim o görüntülerle fazla detaylı, çok detaylı, çok perspektifin kırıldığı, birçok perspektifin iç içe geçirdiği görüntüler insanların gerçekliğin, bunun gerçek olup olmadığını sorguladığı, detayların içinde kaybolduğu şeyle insanın önünde dakikalar geçirdiği ve düşündüğü eserler yapmak istiyorum. Ve bu da bir noktada yani yurt dışında da ilgi çekiyor ve sergilerde de önümü açıyor diyebilirim.
0: Paris'te peki inanılmaz fotoğraf sanatçıları vardı. Çok da geleneksel bir yapıydı aslında orada yani. Yapay zeka ile üretilen bir esere verdikleri tepki neydi Paris Foto'da?
1: İnsanlar internette bazen tepkili olabiliyor fakat gerçek hayatta tam tersi. İnsanlar çok meraklılar yapay zekaya. Özellikle son 1-2 yıldır yapay zeka popülerleştikçe biraz daha fikir sahibi de oldular. Çünkü 3 yıl önceki fuarda ben oradayken ilk insanlar soruyordu bu fotoğraf mı ne, gerçek mi değil mi? Yapay zeka ile yaptım deyince şey zannediyorlardı, böyle hani devasa kuantum bilgisayarlarım var, bilinmeyen bir teknolojiyle yapıyorum falan. Oradan şimdi ChatGPT popülerleştikçe yani bilgisayarda bir basit bir platformla ya da açık modelle bir program gibi bir şeyle yapılabildiğini anlayabilecek düzeye geldiler. Çok meraklılar, çok ilgililer. Ucuz bir iş olmayınca aslında genellikle karşılıklı pozitif oluyor ve nasıl yaptığımı merak ediyorlar. Eserin ne anlattığını merak ediyorlar.
0: Acayip detaylar var. Bu eserin böyle incele gösterdik. İzleyicilerimiz de gördü ama böyle ince detaylar var. O yüzden de zaten bir de o kaosu da çok güzel anlatıyor. İçinde bulunduğumuz çağı anlatıyor. Ve sen çok güzel düşündürtüyorsun bize. Çok çok tebrik ediyorum ama Edward Bertinsky ile yollarınız nasıl kesişti?
1: O da bir Paris Foto hikayesi sanırım. O ikinci yılımdı Paris Foto'da. Bu filmde de görüntülerini kullandığım bir koleksiyon çıkmıştım. Gene günümüzdeki ekran karşısında geçirdiğimiz süreyi ve bir noktada ekranlar tarafından dünyanın ele geçirilmesini gösteren bir koleksiyondu. Ve Edward Bertinsky zaten yani günümüzün en büyük sanatçılarından birisi. Benim her zaman ilham aldığım ve görsel tarzından çok beslendiğim bir adam. Onun eserlerine de referans, yani aslında saygı duruşunda bulunduğum bir iki eserim vardı. Hı hı. Ben o yıl Paris'e fuara gidememiştim ama Edward Bertinsky benim eserlerimi görüp beğenmiş ve orada galericimle konuşmuş ve oradaki konuşmadan bir şekilde bizi bir araya getirdiler. Bir toplantı yaptık, tanıştık ve bir şekilde aslında sanatsal yaklaşımımızın çok benzeştiğini gördük. Ve ortak bir proje yapma fikri ortaya çıktı. Bu hem benim bir noktada yani ilham aldığım kahramanlarımdan birisi olduğu için benim için rüya gibi bir hikayeydi. Fakat çağdaş sanat için şöyle bir önemi var. Hı hı. Edward Bertinsky, sanatta 40 yılı deviren bir Kanadalı fotoğrafçı ve analog fotoğrafla başlıyor. Dijital makineyi ilk benimseyen fotoğrafçılardan birisi. Ve sadece dijital kamerayı benimsemekle orada kalmıyor ve ilerledikçe işte dronları kullanıyor. Dronları ilk benimseyen fotoğrafçılardan birisi oluyor ve adı teknoloji denilince teknolojiyi erken benimseyen ve öncü isimlerden birisi. Burada da yapay zeka, benim gibi bir yapay zeka araştırıcı çalışan bir sanatçıyla işbirliği yapması çok haliyle çok manidar oldu. Ve onun benimseyip
0: orada da bir paradoks efendim.
1: Aynen öyle. Ve Bu yüzden yani onun gibi bir hani sıradan bir sanatçı değil, zaten geçmiş kariyerinde de teknolojiyi erken benimseyip

0: temsilcisi olmuş bir sanatçıyla işbirliği yapmak benim için çok önemliydi. Onunla Hyper Topographics isimde bir koleksiyon hazırladık. Görsel olarak çok iddialı bir koleksiyon. İlk önce New York'ta çıktı, daha sonra Paris Photo, hatta bir eseri burada Contemporary İstanbul'a getirdi galeri. Şu an 2026'da da farklı yerlerde gösterilecek. Bu seride fikir 1970'lere dayanan New Topographics diye bir fotoğraf akımının, bir fotoğraf sergisine dayanıyor. Oradaki fikir insansız fotoğraflar ama yeryüzünde insanın bıraktığı etki fotoğraflamak üzerine, sistematik bir şekilde fotoğraflamak üzerine kuruluydu. Yani araçlar, doğaya verdiğimiz tahribat, fabrikalar gibi teknolojinin geldiği yeri de gösteren bir fotoğraftı. Edward Burtonsky ile konuşurken zaten onun fotoğrafları da çok sınırları çok zorlayan eserlerdir tarz olarak. Soyut bir tarzı vardır. Biz hep şeyi konuşuyorduk. Yani artık o da şikayetçiydi az önce konuştuğumuz o fast food kültüründen. Yani insanların bir esere bakıp hemen görsele, fotoğrafa bakıp geçmesinden ve artık günümüzde insanın etkisini nasıl fotoğraflayabiliriz ki, nasıl resmedebiliriz? Yani o kadar kompleks artmış bir durumda ki hani basit fikirlerin işe yaramadığını, yani bir çevreye verdiğimiz zararı gösteren eleştirel bir fotoğraf acaba düşündürtür mü, ya da devasa fabrikaları çekersek, bütün bu fikirler artık fast food oldu. İzleyici bunları gördüğünde bilinçaltında ben bu fikri biliyorum deyip geçiyor. Oradaki eleştiriyle bile ilgilenmiyor ve biliyorum deyip geçince onu çok düşündürtmüş olamıyoruz. Biz de o yüzden bu koleksiyonda da ezber bozan bir görsel tarz yapalım. İnsanlar içinde kaybolsun, neyin nerede bitip neyin nerede başladığını anlamasın gibi bir şey yaptık. Yani ilk amacımız bir reset noktasına izleyiciyi tutup karşısında eserin karşısına mıhlamak ve hani neyin ne olduğunu sorgulayabilecek bir düzeye getirmekti. Bu anlamda çok ilginç bir işbirliği yapmış olduk orada.
1: Bence çok başarılı olmuş. New York'ta da aynı şeyi söylemiştim. Paris'te de aynısını şimdi tekrar söylüyorum. Peki, dünya o kadar yoğun bir hale geldi ki normal fotoğrafla anlatmak çok zor demişsin. Bence de öyle ama dünya nasıl bir hale geldi? Senin eserlerinde tam olarak nasıl bir mesaj veriyorsun?
0: Çok bariz mesajları sevmiyorum fakat bu konuştuğumuz gibi, yani ilk önce siyah ve beyaza, yani basit hikayelere bölünen temsilleri sevmiyorum. Haliyle sanatsal ifade geniş bir anlatım alanına tekabül etmeli ve ilk önce kompleks perspektifleri verebilmeli diye düşünüyorum. Çünkü bilgiye erişimimiz kolaylaştıkça ve artık yani internet sayesinde bu bilgiye veya başkalarına, başka ülkede olup bitenleri görmeye kolaylaştıkça bilgi çoğalıyor. Fakat insanların şöyle bir durumu var. Basit hikayelere olan ihtiyacı artıyor. Bu yüzden dünyanın pek çok yerinden bilgiler alıyoruz fakat hemen basit hikayeler istiyoruz. Yani iyi adam kötü adama böldüğümüz, yani iyi adam kötü adamın kim olduğuna karar verince daha sonra bir nevi hafif iç dünyamızda kabileci olmaya başladığımız şey dünyanın her tarafında gözlemleniyor. Sanat bunun dışında kalmalı bence. Gündelik hayatta bu kadar gri nüansları kaybettiğimiz bir dönemde sanat kompleks ve komplike bir şekilde dünyayı yansıtabilmeli diye düşünüyorum. Didaktik bir mesaj vermiyorum. Fakat insanların haliyle biraz ezberlerini bozmayı, düşündürtmeyi seviyorum.
1: Biraz da gelecek kaygısı veriyorsun bence insanlara. Kesinlikle.
0: Ya aslında öyle. Çağdaki pek çok şey karamsar bir bakış açısına itiyor fakat sanat kuramı üzerine okumalar yaptığımda temsil araçları üzerine ve yani gösterge bilimi üzerine çok çalıştım. Bu bir noktada benim elimde olan bir şey değil. Ben hep şunu söylüyorum insanlara. Bir resmin içine yüzlerce bilgisayar koyarsam insanlar bundan karamsar ve distopik bir anlam çıkartıyor. Yani ama bunu, yani 100 tane kahve kupası koyarsak çıkarmıyorlar. Demek ki bilgisayarın özüne dair bilinçaltımızda bazı endişeler, makinelaşmaya dair endişeler taşıyoruz ki oradaki karamsar distopiyi görselin ikonografisinden alıyoruz. Dolayısıyla ben de yani şu an benim hep anlattığım öyle ilginç, absürt bir çağdayız ki dünyadaki ekran sayısı insan sayısını geçmiş durumda. Yani 20 milyara yakın ekran var. İlk önce bu absürditeyi anlatmak istiyorum ve normal resimlerle bu ekran sayısındaki kalabalığı gösterebilecek durumda değiliz. Ben şunu gözlemledim. Yani mental kafalarımızın, zihinlerimizin içi kalabalık. Çünkü sadece bir cep telefonu ya da ekrana, bilgisayar ekranını göstererek yaşadığımız hikayeyi anlamak mümkün değil. Benim, herkesin olduğu gibi benim de zihnimin içi, kafamda e-mail'lar dönüyor, o gün okuduğum sosyal medyadaki haberler dönüyor, o sıra bir WhatsApp'ımdaki bildirimler geliyor. Yani her taraftan yağıyor ve o zihinlerimizi kalabalık hale getiriyor. Dolayısıyla ekranların ya da teknolojinin görünmeyen bir yönü var. Aslında ben teknolojiye den ziyade teknolojiyle olan ilişkimizi eleştirel bir yaklaşım sergiliyorum. Sonuçta teknolojinin kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğer onunla ilişkimizi düzenleyebilirsek son derece faydalı. Lakin hani sanatsal ifadede her türlü teknolojik araçtan bu yüzden faydalanıyorum. Bu yüzden karamsardan ziyade aslında absürditenin, yani absürtlüğü de unutmamak lazım. Bir noktada filmim ya da eserlerim en başta bir karamsar mesaj verse de tekrar tekrar üzerine düşünüldüğünde ya da ikinci izlenimde absürtlük daha fazla ön plana çıkıyor. Çünkü geleneksel bir yöntemle yapmadığım için bazen görüntüdeki bozulma, bazen bir detaydaki komiklik göz önüne daha fazla çıkıyor ilk izleyişte kaybolan. Ve bu bir noktada anlattığım mesajı absürt bir çağa doğru evriltiyor diyebilirim.
1: Kesinlikle söylediklerine %100 katılıyorum. Bence kurduğumuz bağı dengelememiz gerekiyor. Peki yapay zekanın tarihini biraz da konuşalım istiyorum. Sürekli birileri çıkıyor yapay zekanın babası, kurucusu. Bakıyorum yapay zekanın kurucusu McCarthy mi, Turing mi, Hinton mı? Bu Google'dan istifa eden Hinton mesela çok konuşuldu yapay zekanın babası. Yoksa kolektif bir zihin mi? Bunun kurucusu kimdir?
0: Tek bir kurucuya tabii ki indirgenemez. Her birinin yani bu noktaya gelirkenki katkıları var. O yüzden isimlerini kullanıyoruz. Fakat aslında burada biraz medyanın tıklama tuzağı, haber içeriği ya da başlık stratejileri önemli. Çünkü yapay zekanın babası ya da yapay zekanın atası uyardı gibi başlıklar daha fazla tıkılıyor. İster internette ya da her yerde. Haliyle o formülü, o şablonu hazırlanınca da bulduğumuz her ismin önemini biraz abartarak bu hale getiriyoruz. Bu da sonuçta insanoğlunun yani aslında zihninin nasıl çalıştığına doğru uzanan bir süreç. Yani negatif bilgileri önceliklendiriyor zihnimiz. Çünkü bir yani tehditleri aramaya, taramaya müsaitiz evrimsel olarak. Bu yüzden de ilk önce tehdit kısmını, ben hep şunu örnek veriyorum. Yani yapay zekanın faydalarını anlatan bir makale pek yayılmıyor ama bir yapay zeka mühendisi, hani bırakın kurucuları, babası gibi lanse edilen isimleri, bir mühendis bile yapay zeka işte insanlığı yok edecek diye bir demeç verse dünyanın her yerinde ertesi gün haber oluyor da sosyal medyada kolayca viralleşebiliyor. Çünkü negatif içeriği biraz daha fazla ön plana çıkartıyoruz. Yani bu anlamda bir kurucuya indirgenemese de o aşamaya giden pek çok insan bu teknolojiye yani bu teknolojiye katkıda bulundu felsefi olarak işte ise. Fakat yapay zeka aslında o kadar ilginç bir şey ki, o kadar yani nasıl ki internet tek bir şeye kolayca indirgenemeyecekse, yapay zeka da yani ister sanattaki kullanımı, ister iş dünyasındaki kullanımı veya ister eğlence için kullanımı da neyin yapay zeka olduğundan bile tam olarak uzlaşabileceğimiz bir durumda değiliz. Belki de yani evrensel tek bir şeye yapay zeka demenin birazcık dezavantajı bu. Çünkü aslında yani algoritma dediğimiz şey özünde bir yapay zeka teknolojisine dayanıyor. Yani büyük verilerle beslenen algoritmalar, yani Netflix'te, dijital platformlarda karşımıza çıkan önerilen içerikleri bize sunan şey de birazcık yapay zeka bari bir şey. Bunun bir adım ötesinde şu an kullandığımız el elemler, yani dil öğrenen modeller, bu buradan gelecekte nereye gideceğini muhtemelen daha kompleks, sofistike yerlere varacak. Fakat bir yelpaze bu. Lakin sinemada veya sanatta kullanımı da öyle. Yani benim filmimin az önce konuştuğumuz gibi ben yapay zekayı basit bir araç olarak kullandım. Görüntümü, sesimi ve müziğimi ürettirdim. Fakat yapay zekayı bir yaratıcı arkadaş gibi konumlandırabileceğiniz yaklaşımlar da var. Herkesin farklı bir kullanım tarzı var. Dolayısıyla aslında ilk önce bir spektrumdan, bir yelpazeden bahsetmek gerekiyor. Çünkü hayatta her şey öyledir. Bu yapay zeka özgü bir şey değil. İnternet de öyle bir şey. Yani faydası veya zararını konuştuğumuzda bir yelpaze karşımıza çıkacak. Veya da yani derinlikli kullanımı, yüzeysel kullanımı. Ben sinemayla ilgili hep şey örnek veriyorum. Yani bırakın diyorum teknoloji, oyuncular, insan bile öyledir. Çok sevdiğim bir Fransız yönetmen var. Robert Bresson der ki, ya oyuncu benim için sahnede, sette duran bir sandalyeden farksızdır. Bir objedir, bir dekordur der. Yani çünkü oyuncunun çok abartılı rol yapmasını istemez. Orada benim durduğum yerde görevini yapsın der. Bu yelpazenin bir ucu. Spektrumun zıttında yani Godard, Jacques Rivette gibi benzer Fransız yönetmenleri düşündüğümüzde onlarsa oyuncuyu sokağa salar, eline senaryo vermez, doğaçlama yapsın der. Neredeyse kendi yaratıcı görevini ona devreder ve böylelikle işbirliklerinden daha değişik şeyler çıkar. Dolayısıyla bir oyuncudan bile bu kadar farklı şekilde faydalanmak söz konusuyken Yani insanın bile bir yaratıcı projede araca dönüşebileceği bir yaklaşımı yapay zeka araçlarına da uygulamak lazım. Bazen bir nokta atışı ondan şunu bekliyorum dediğiniz bir şeyi üretmenize fayda sağlar yapay zeka. Bazense fikir geliştirmenize, yani yaratıcı sürecin her yerinde bir yanınızda asistan gibi, yardımcı gibi kullanabilirsiniz. Elbette işte yelpazenin çok geniş işlevi var. Yapay zekanın hayatımıza yansıması da böyle olacak. Yani yelpazenin çok farklı kullanımlar. Kimisi eğlence için kullanacak, kimisi ise işini yaptıracak.
1: Peki 1950'lerde kurulan bir teori neden şu an popüler oluyor? O zaman teknoloji mi hazır değildi, insanlık mı hazır değildi?
0: Tabii teknoloji gitgide gelişiyor, orası öyle, fakat 1950'lerde daha çok işin felsefe, yani biz yapay zekanın gerçekten düşünüyor mu? Acaba bir gün bilinç kazanır mı gibi bilim kurgu yerlerini çok seviyoruz ve haliyle işte Alan Turing gibi isimler, yani ne zaman otonomi, bağımsızlık kazanabileceğine dair işin felsefesine ve altyapısına dair çok fazla önce fikirler ortaya attılar. Haliyle oralara gidip fikirleri düşünmeye devam ediyoruz. Yani bir noktada aslında işin yapay zekanın şu an o kadar hızlı gelişiyor ki, o hızlı gelişiminde biraz geleceği düşünmeyi seviyoruz bilim kurgu olarak. Acaba bağımsız düşünecek mi? Acaba bizim kontrolümüzden çıkacak mı yerleri için eski fikirlerle beraber test ediyoruz. Fakat tabii ki 1950'lerin çok ötesinde bir teknoloji sayesinde bugün bunları yapar durumdayız. Ve o teknoloji ilerledikçe biraz kapasitesi artacak. Ama hani bütün program boyunca konuştuğumuz gibi, yani çok kolay, burada da siyah ve beyaz yok. Yani hep hızlı gelişti diye böyle gelişecek değil. Bir noktada yani yapay zekanın yapabilecekleri de belli bir limitli bir duvara çarpacak. Zannettiğimiz kadar ütopik bir yere doğru gitmiyor olacaktır. Eninde sonunda ben biraz daha yani araca yakın bir yerde, yani bir teknolojik araç olduğunu unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü biraz okuduğumuz haber başlıkları belki bizi öyle yaptı ama çok bilim kurgu düşünüyoruz. Halbuki basit bir araç. Yani telefonumuzda veya bilgisayarımızda hemen açıp nasıl faydalanabileceğimizi düşünüp daha, yani nasıl onunla ilişkimizi düzenlersek biraz daha faydalı bir araca dönüşüyor.
1: Ben her zaman diyorum, niyet önemli. İyi niyetli bir kullanıcıysanız avantajlarını görürsünüz, ama kötü niyetli bir kullanıcıysanız yapay zekanın ne kadar korkutucu olduğunu gösterirsiniz insanlara. Hep de böyle korkutucu diye haberler yapılıyor ama aslında o korkutucu da değil. Hayatımıza birçok yenilik ve birçok güzellik katıyor. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun bu korkutuculuk hakkında?
0: Tabii ki. Şimdi öncelikle yani bütün teknolojik değişimler paradigmaları değiştiriyor, belli kültürel alışkanlıkları değiştiriyor elbette, ya da bazı iş bölümlerini, iş alanlarını özünden değiştirecek kesin. Bazı iş alanlarını kökünden değiştirecek, yeni işler yaratacak, yani köklü bir değişim getirecek kesin. Bu da korkuyu tetikliyor, fakat genel olarak bilim kurgusal bir yere gidip tamamen korku yönünde, tabii ki aklıma hep John Cage'in lafı geliyor. Yani insanlar diyor yeni fikirlerden korkuyor ama ben eski fikirlerden korkuyorum derdi John Cage. Yani bir noktada eski fikirlerle neyi yapamadığımızı ve açmazlarımızı düşünüp yeni teknolojiyle neler yapabileceğiz eskinin yapamadığı şeklinde düşünürsek, aslında biraz anahtar da sanırım orada. O iyi niyetle faydalanırken hep nerede tükendiğimize bakmak lazım. Lakin hani başladığımız yere, sanata ve sinemaya dönersek de, yapay zekayla neler yapılabileceği, yani katıldığım pek çok panelde insanlar neler yapılabileceği üzerine çok fazla düşünüyorlar. İşin sırrı da biraz yeni teknolojiyi anlamak çok zor bir şey. Çok geleceği öngörmek, evet, neler yapılabileceğini bulmak zor ama eski teknolojinin nerede tükendiğini bulmak kolay bir şey. Elimizdekilerin nerede tükendiğine bakarsak aslında biraz geleceğe bakmış oluyoruz. Çünkü sanatta ve hikaye anlatımında her zaman öyle olmuştur. Eğer mevcut şeyleri nerede yetemeyip, yani işte diyoruz ya artık daha kompleks bir dünyadayız, bu kadar hızlı başımızı döndüren bir çağda eski anlatım metotları bunu yansıtabiliyor mu, nerelerde tükeniyor, muhtemelen oralara bir cevap getirecek. Bu bence hayatın genelinde de öyle. Eski teknolojilerle nerede neyi iyi yapamıyorsak oralarda cevap getirecek. Belki kısa vadede hemen öyle olmayacak ama uzun vadede elinde sonunda insanlık faydalı bir şekilde kullanacak ki yerleşik bir kültüre dönüşecek yapay zeka ile olan ilişkimizde.
1: İnşallah. Ben de iyi niyetinden düşünmek istiyorum. İyilikle düşünelim, güzel olsun. İyi ki geldin Alkan. Ne kadar güzel bir
0: ben
1: sohbet oldu. Dilerim festival yolculuğun harika geçer. Güzel sergilerde tekrardan seni görmeyi umuyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Her Şeyi Konuşalım programında birlikteyiz. Yine her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugün konularımız arasında sağlık var, sanat var, müzecilik var. Kısaca hayata dair her şeyden bahsetmeye çalışacağız. Hoş geldiniz diyelim. Önce sağlık diyelim müsaade ederseniz.
1: Tabii ki. Teşekkür ederim.
0: Salgın dönemindeyiz galiba, değil mi?
1: Evet. Bazı hastalıkların yoğun gözüktüğü dönemdeyiz. Özellikle çocuk hastalıkları grubunda.
0: Niye bu dönemde yoğun gözüküyor?
1: Aslında bu biraz mikroorganizmaların yapısı, karakteriyle de ilgili. Özellikle şu an influenza, RSV bunların yoğun gözüktüğünü söyleyebiliriz ki bunlar aslında geçmiş yıllarda baktığımızda sadece bu yıla özel değil. Bu aylarda sık gözüktüğü görülmekte.
0: Peki nasıl bir mekanizma var yani? Anladığım kadarıyla havalar soğuk olduğu zaman artıyor, değil mi bu?
1: Evet.
0: Niye böyle
1: bize
0: oluyor?
1: Bize de çok sık gelen bir soru. Aslında soğuğun direkt çocuğu hasta etme etkisi yok. Ama az önce de söylemiştik, bu mikroorganizmaların kendi çevresel yaşam koşullarıyla ilişkili. Mesela bunun en güzel örneği influenza'dır. Mevsimseldir. Yani bir Haziran ayında, Temmuz'da siz influenza vakasını göremezsiniz.
0: Niye ama? Niye yani? İnsan vücudunda mı yaşayamıyor? Kendi dışarıda mı bir sorun oluyor? Ne oluyor?
1: Ortamını, o çoğalma ortamını yaz döneminde, çünkü bunların sıcak etki ediyor. Belli sıcaklıklarda çoğalma, sık gözükme, üreme, kendi karakteristiği. O da çünkü mikroorganizma da kendini çoğaltmak istiyor. Ve bu hem mikroorganizmanın etkisi, hem de okul döneminde kapalı ortam, bulaşılığın fazla olması, bunlar hepsi etken.
0: Ama yaza yönelik salgınlar da var değil mi? Bir
1: takım. Özellikle ishaller. Bunun da aslında yine orada ısı önemli. Sıcaklık, biliyorsunuz. Mesela besin kaynaklı enfeksiyonlar, ki onlar da bağırsak enfeksiyonu, ishaller yaparlar. Hijyenik olmayan, uygun ortamda saklamazsanız, yani uygun sıcaklıkta saklamazsanız o besini, gıdayı, dış ortamda hızlıca örerler. 2-4 saatte bazı mikroorganizmalar var. Çok hızlı örüyor ve size çok hızlı enfeksiyon. Yediğiniz an çok hızlı enfeksiyonlar yapıyor.
0: Evet. Siz de meraklısınız galiba enfeksiyonun. Sıcaklığın önemli kriter olduğunu.
2: Ama evet, yani sıcak bakterilerin zaten en büyük yaşam alanı. Özellikle hocam da bilir. Özellikle buzlar da insanları zehirler derecesinde buzda oluşan
0: en bakteri. Tehlikeli bakteriler buzda oluyor değil mi?
2: Evet.
0: Siz şimdi iş adamı mı, müzeci mi? Hangi kimliğiniz var?
2: Vallahi ben tabii ki başta bir 70 senelik bir Suadoroğlu sanayinin getirdiği bir iş adamı kimliği var, ama burada tabii iş adamı değil sanırım, bir müzeci, bir kültür, sanat insanı olarak buradayım.
0: Bir müze açtınız.
2: Evet.
0: Değil mi? Ne zaman açtınız bu müzeyi?
2: 11 sene önce. 2014'te.
0: 2014'te. İsmi?
2: His Art Canlı Tarih Müzesi.
0: His Art. His nereden geliyor?
2: Historical Art'tan geliyor. Historical. Kısaltma. Bir de tabii His Art, onun sanatı anlamına geliyor İngilizce'de. Tabii bunun da bir anlamı var. O da benim sanatımın bir yansıması bu müze.
0: Şimdi müzenizden görüntüler de geliyor.
2: Evet.
0: Şimdi şahsi koleksiyonunuzun müzesi mi bu? Nasıl bir şey?
2: Tamamen benim şahsi koleksiyonumdan oluşan bir müze. Yaklaşık 1500 senelik tarihi anlatan bir müze. Savaş tarihini anlatan bir müze. Askeri tarihi. O açıdan kendine has, kendi tarzında dünyada ilk ve tek olan bir müze.
0: Şimdi bu müze, sanat eseri falan... İkinci, üçüncü jenerasyondan sonra geliyor diyorlar, değil mi? Şimdi ilk jenerasyonda insanlar bir parayı kazanmayı öğreniyor.
2: Doğru.
0: Ondan sonra biraz harcamayı öğreniyor. Ondan sonra bu aşamaya geliniyor galiba, değil mi?
2: Tabii önce para kazanılması gerekiyor. Tabii özellikle bir müze açmak veya ciddi bir koleksiyona sahip olmanız için hem paraya, hem şansa, hem de ilgi ve alaka, heyecana ihtiyacınız var.
0: Siz çocukluğunuzdan beri mi? Nasıl yani? İlk mesela pul koleksiyonuyla mı başladı? Ne koleksiyonuyla başladı?
2: Avcı ve toplayıcılık çocukluğumuzdan beri vardı. Şöyle söyleyeyim. Eskiden bozuk paraları biriktirirdim efendim, ama ilk bildiğim en önemli biriktirme koleksiyon çizgi roman. oldu. Çizgi romanları biriktirmeye başladı.
0: Mandrake, Kızıl Maske falan
2: hepsi,
0: onlar
2: hepsi,
0: mı?
2: Hepsi, Marvel'si. Hepsi. Hala da koleksiyonum vardır. O ciddi bir koleksiyondur. Ve çizgi roman tabii o dönemde insanların çocukların tüm çıkış noktasıydı. Televizyon kanalı.
0: Yok hiçbir şey yok.
2: Hiç elde cep alet telefonu yok. Evet. Diz, tablet, bilgisayar hiçbir şey yok. Tabii sizin hayal gücünüzü tetikleyen en önemli şey çizgi romandır. Ve o çizgi romanlar bizim nesili çok besledi. Tabii bu anlamda.
0: Müzede duruyor mu o çizgi romanlar şimdi?
2: Duruyor. Hala duruyor.
0: Müze değerleri var onların.
2: Tabii.
0: Peki sonra çizgi romanlar, bozuk
2: çizgi
0: paralar.
2: Romanlar derken bu arada tabii ben ilk dioramamı, diyeceksiniz ki diorama ne? Gerçi bunu çok yerde anlattım. Ama diorama ölçek gözetmeksizin bir anı canlandırmak, maket, obje veya aksesuarlarıyla üç boyutlu tablo diyebiliriz. Ekranda da görülüyor.
0: Çocukların odur. Tren şeyleri falan
2: evet,
0: vardır
2: evet,
0: değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, onun gibi onun diyelim gibi ama diyelim. Daha profesyonelce en ince ayrıntısına kadar yapılmış o anı, o olayı, hikayeyi anlatan şeyler. Bu tabii ki bir aslında bir sanat gerektiren bir şey. Sanatçılık gerektiren, yaratıcılık gerektiren bir şey. Ben hem bunu hem tarihi koleksiyonu olayları birleştirdim. Yani benim müzeye gelen insanlar her yaştan, her kesimden insan geliyor ve hem 15. yüzyılda bir Osmanlı padişahı atıyorum Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını görüyor. Aynı zamanda İstanbul'un fetih dioramasının maketinin canlandırmasını görüyor. Bitmiyor. Yanında da o konuyla ilgili resim veya gravürleri görüyor. Bir de o döneme ait olan Yeniçeri askerini birebir orijinal giydirilmiş mankenin üzerinde görüyor.
0: Nerede müze?
2: Çağlayan Adliyesi'nin karşısında. Çağlayan. Hürriyet Mahallesi Cemil Belgin
0: Caddesi. Hastane var orada falan.
2: Evet, Üfra Hastanesi'nin genel hastanesi var. O da tarihi bir şahıstır. Onunla ilgili de Kırım Savaşı ile ilgilidir. Çoğu kişi bilmez. Ama şöyle söyleyeyim, tarihimiz çok çok çok zengin. Bir coğrafya ve Türk tarihi de çok kadim eski bir tarih.
0: Yani tabii tarihi şimdi bugünü anlayamıyoruz. Tarihi ne kadar anlayabiliyoruz sorusu geliyor.
2: Aslında tarihi anlayınca bugünü çok rahat anlarsınız.
0: Ama hatta bugünü anlayamıyoruz. Şimdi bugün bir tane karakter iyi mi kötü mü? Bugün bile karar veremiyoruz. Ki bırakın 500 yıl önceki 300 yıl.
2: Yok ama o tür karakterler tarihte hep var zaten. Yani tarih çünkü maalesef cahil ve aptallar için tekerrür eder derler. Çünkü
0: biliyorsan tekrar et.
2: Evet, çünkü tarih ders almak için bakılması gereken bir yerdir. Evet. O yüzden çok önemlidir. Tarih bilgisi, bilinci çok önemli bir şeydir.
0: Evet. Şimdi birazcık da çocuklara tabii gelelim. Şimdi salgın hastalıklar artıyor mu son zamanlarda, azalıyor mu? Daha doğrusu salgın hastalıklardan oluşan semptomlardan bahsedelim.
1: Evet. Şöyle aslında salgın hastalık özelinde bu sorunun cevabı değişilebilir. Mesela influenza salgını yıllarca hep vardı aslında.
0: İnfluenza dediğimiz değil. Grip mi oluyor?
1: Grip. Ha, burada Cemil abi güzel bir konuştunuz izninizle bu çünkü bize de çok geliyor. Tam bilinmiyor da şunu tanımlamak isterim yeri gelmişken. Grip, soğuk algınlığı, nezle aslında hep aynı gibi gözükür, aynı değildir. İnfluenza daha doğrusu gripin etkeni influenza dediğimiz virüstür. Soğuk algınlığına göre daha ağır klinik bulgularla
0: direkt oluyor değil mi?
1: Flu grip olan. İngilizce flu, influenza dediğimiz grip oluyor. Common cold. Ha. O soğuk algın onu rinovirüs gibi yüzlerce virüs yapar. O daha hafif semptomlarla. Belki kırgınlığınız olur, hafif ateşiniz olur ama grip daha ağırdır ve tedavileri de çok farklıdır. Gripte antiviral tedaviler var özellikle çocuk riskli çocuklarda ama soğuk algında destek tedavileriyle sıvı alımıyla da atlatabilirsiniz. Bu hep karıştırılır.
0: Peki bu şimdi mesela grip aşılarında falan.
1: Evet.
0: Çok ciddi soru işaretleri var. Çünkü hayır, şunu söylüyorlar. Bu mRNA virüsleri yani o
1: mRNA, mRNA evet.
0: Kopyalayan virüslerin aşısı olmaz diyorlar zaten. Çünkü o siz o aşıyı yapana kadar o virüs defalarca
1: Replikasyon.
0: Replikasyonu uğraşıp sizin evet. olduğunuz aşı boşa olur diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda?
1: Şöyle aşı immünolojisi gerçekten bizim çocuk enfeksiyonlarında ana konularından. Burada güzel bir aşı immünolojisi bilmek lazım. Burada aslında şu önemli. Siz aşı üretirsiniz osuşa karşı. Mesela Covid'den örnek verelim, aklımızda canlansın. Covid aslında yıllarca vardı.
0: Ama hala var.
1: Hala var. Bu Covid-19 dediğimiz, yani koronavirüs, daha doğrusu Covid demeyelim, yanlış oldu da, koronavirüs yıllarca olan 2019 öncesi de vardı. Ama burada bir mutasyon, yani yeni gelişen bir suçla karşı karşıya geldi.
0: Ya orada ilk defa yapmışlar. Amerika Çin'e parayı vermiş. Ondan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki adam Fauci oturup o parayı Çin'e aktarmış. Çin de bu virüsü nasıl daha güçlü ve ölümcül hale getiririz diye bir araştırma yapmış. Ve o arada ya bilinçli ya bilinçsiz ellerinden kaçmış bu.
1: Yani şu anda tabii ortaya çıkan o kısmı doğru, o kısmı tam biliyoruz ama bir gerçek tablo var. Sonuçta bununla insanlık karşılaştı. Şu sorudan buraya gelmiştik. Siz bu suç, yani mutasyona uğrayabiliyor. Yani virüsler de bakteriler de kimi zaman akıllı farklı şeyler geçiriyor. Sizin ürettiğiniz aşı, mesela biz influenza aşı H1N1 içerisinde 400'e karşı koruyuculuk var. Siz onu yaptığınızda 400'ü korursunuz. Ama tüm influenza ailesine karşı koruyucu
0: olmayabilir.
1: Ama şunu
0: söylüyorlar ya, yani şimdi başka virüslerdeki, başka mı, mRNA virüslerinde özellikle hiç uğraşmayın diyorlar. Bunu Covid zamanında şey yaptık. Hiç uğraşmayın bunun aşısını yapmaya. Çünkü en iyi ihtimalde bir aşı 1,5 yıl sürüyor yapması.
1: Tabii.
0: En iyi ihtimalde. O arada o virüs defalarca mutasyona uğramış
1: oluyor. Orada şunu söyleyebilirim. Aslında bu mRNA aşıları...
0: mRNA değil bu. Normal, yani normal grip aşısı. mRNA aşısı zaten kategori dışı. Onu ayrıca konuşuruz.
1: Evet.
0: Normal mRNA virüsünün yani...
1: Evet.
0: O COVID vari, yani korona cinsi virüslerin hiçbirisinin aşısı olmaz deniyor.
1: Bu aşısı...
0: Özellikle şu andaki olan grip aşısı da dahil. Çünkü şu andaki grip aşısına da mevcut virüse göre yapmıyorlar. Geçmiş yıllardaki virüslerden tabii. bakıp zaten bir tahminde bulunuyorlar.
1: Bulunuyorlar. Bu sene de değişti içerik. Yani önceden 4 valanlıydı. Mesela bu sene bir tanesi, hiç epidemiolojik veriler önemli orada. Yani ülkemizde işte bunun tutuluyor bildirimi zorunlu. İnfluenza girerseniz sisteme onu bildirmek zorundasınız. Ve oradaki verilere göre de hani görülmeyen şeyi, mesela bir sürü çıkarttılar. Türkiye'de şu an güncel aşı influenza uyguladığımızda geçmiş yıllara göre bir suç yok. Diğer suçlar var. Söylemek istediğimiz aslında şu. Aşı teknolojisi de aslında güncellenmesi gerekiyor. Virüsün ve bu epidemiolojik verilere göre.
0: Evet, şu anda orada çok ciddi bir sorun var benim gördüğüm.
1: Var. Gördüm. Eksiklikler yani, var.
0: Yanlışsam söyleyeyim. Benim anladığım, şimdi bu özellikle çocukluk aşı.
1: Evet,
0: çok gündemde. O aşıların o engellemeye çalıştığı hastalığı engellediği kesin. Evet. Fakat bu arada ne zarar verdiğine bakılmamış. Yani o aşılar yapıldığı zaman 20 yıl, 30 yıl
1: Bazı aşılarda veri var. Mesela kızamık aşısı. Yıllarca bu aşıyı biz ülkemiz olarak da
0: yapmışız. Yani yapana yapmayana takip edip yapmayana ne olmuş, yapana ne olmuş diye buna bakmışlar
1: bunlar
0: mı?
1: Bunlar Cemil abi yakın takip ediliyor. Yine bakanlıkta bunun verileri de var. Burada aslında şunu söylemek lazım. Burada mesela son dönemlerde artan bu aşı karşıtlığı, aşı kararsızlığındaki temel de buraya dayanıyor. Yani burada şeffaf olmak gerekiyor. Yani aşı her zaman biz demiyoruz hiç sıfır, yani etkiyi yapmıyor değil. İlla ki çıkıyor. Biz de klinikte karşılaşıyoruz. Bakanlığında verileri var. Bir kısmı belki hafif yan etkiler, işte aşı yerinde kızarıklık oluyor, biraz ağrı oluyor ki belki ateş yapıyor. Ama bazen ritimle ilgili, evet, ona da gireriz. Ritimle ilgili biz de bir oldu, yani bunu karşılaştık, nadir de olsa. Ama bunların tüm verileri tutuluyor. Yani sadece biz etki değil, yan etki zaten bu aşı faz çalışma ilk faz 1'de.
2: Ne zamandan beri tutuluyor?
1: O aşının şeyine göre değişiyor. Bu kızamıkta yıllarca var. Mesela menenjit aşıları. Menenjit aşısının 10 yıllık şeyi var mesela. Ben net biliyorum. Çalışmaları

0: 10 yıllık veri tutmuşlar menenjit aşısının. Demişler ki
1: sorun yok menenjit.
0: Evet, son yıllarda işte çıkan bir aşı. Biz bunun işte kaç yıl etkinliği sürüyor, ne zaman yok, azalıyor.
2: Hala hayattayız değil mi? Bir şey
1: olduk
2: var.
1: Geçirdik.
0: Bu mesela, evet, bu mesela otizmle ilgili yine verilerden girdik. Konuyu açtınız Cemil abi. Orada da mesela kızamık aşısı suçlandı otizmle ilgili. Burada kızamık aşısının içerisinde tiomersal denilen bir koruyucu madde konuluyor ve işte vakfi diye bir bilim adamı diyelim. Bununla ilgili bir yayın yaptı. Bunun otizm yaptığına dair. Ama sonra hani veri dedik ya. Sonra bununla ilgili Cochrane yani çift kör ve objektif hakemle. Yani çok vaka toplandı. Yani aşı olan grup, olmayan grup. Gerçekten otizm eşit sıklığı bunlarda eşit mi? Yoksa anlamlı şöyle bir arada fark var mı? Ve bunlar dışlandı. Hatta şöyle bir şey oldu. Tıp tarihinde bu nadirdir. Akademisyenlerin çoğu da bilir. Bu Wakefield'in yazısı yanlı olup yani çok ünlü bir dergiden çekildi. Yani bu yanlı yüklenip diye çekildi.
1: Otizmle ilgili en son duyduğum teori şu. Otizmin bir kere aşıdan bağımsız sebebi nedir? Ateşli hastalıklar değil mi?
0: Birçok nedeni var diyebilirim. Sadece
1: ama asıl temel olarak ateşli hastalıklar özellikle herpes, ve bir takım ateşli hastalıklar birebir otizmin sebebi deniyor. Bu varken üstüne aşı yapıldığı zaman o otizm olma ihtimalini çok arttırdığı söyleniyor. Yani zaten bir enfeksiyon varken üstüne de aşı yapılıyorsa, anne de hamileyse, o arada çocuk da o hastalığı ateşli yaşayıp otizm oradan çıkıyor diyorlar mesela.
0: Yani bununla ilgili de çok aslında bu sizin söylediğiniz teoriyi çürütür. Yani sonuçta biz bilimsel olarak yapılmış
1: bu
0: çalışmalara bakıyoruz.
1: Bu teoriden de duydum bunu. Yani.
0: Evet, çürütür. Çok çalışma var Cemil abi baktığınız zaman. Ve burada ben uzman görüşü bunu hani detaylı bakmadım tabii, tabii. Ben de otizm ama ben gördüğümü söyleyeyimse otizmin birçok nedeni var ve aşıdan daha ön planda suçlanacak bu teknoloji bağımlılığından tutun. Çocukların yaşam tarzına çok çok daha ön planda şeyler olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii yani şimdi obezite de artıyor, evet. Her şey artıyor.
0: Risk faktörleri
1: evet, artıyor.
0: Onlar
1: tabii birebir aşıya bağlamak evet. Değil ama bu şeyde yani bir araştırmacıyı dinlemiştim. Çok iddialı biçimde bunu söylüyordu. Yani ateşli bir evet. Zaten virüs varsa ve bunun üstüne bir daha bu aşılar yapılıyorsa
0: ama burada şimdi doğru. Objektif olursak bence sizin bu söylediğiniz konu yine aşı karşıtlığı hipotezden ziyade mesela bu araştırmacı bunu söyledi ya gerçekten bu hipotezini açıklayacak bu gebelere çıkış nokta sonra ya bunu bir çalışma haline getirip objektif çalışma
1: yani
0: ama
1: yani
0: verisini toplayıp yani onu, bu dediği gruba yapılmış demediği gruba yapılmış bunların verilerini karşılaştırıp gerçekten var mı yok
2: bir
0: bence
2: şey,
0: bu çok değerli.
2: Miyim hocam size?
0: Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim çünkü önemli. Burada ben de gelmeden de baktım hatta. Yani aşı karşıtı hocalarımız var. Profesör. Tabii kendi alanlarında hakikaten çok değerli çalışmalar yapmışlar ama şimdi burada her şeyi konuşalım.
1: Aşı
0: her şeyi konuşuyoruz.
1: Diye de
0: baktığım zaman
1: doğru değil.
0: Şuraya geleceğim. Baktığım zaman bir tane aşı çalışması yok. Ya sen hipotez dile getiriyorsun. Her ortamda söylüyorsun. Bunu çalışıp destekleyici referans bilgi ile sunman gerekmez mi diye hani sormak
1: gerekiyor. Ama yani şöyle de bir şey de var. Şimdi bu Covid zamanında bütün doktorlar evet. Desteklediler ol diye. Onların da elinde destekleyecek bir şey yokmuş. Evet. %99'u da destekliyorum
0: ama şuna
1: dedi.
0: Sıkıştırmamak doğru olur. Yani sadece Covid aşı örneğe görüp de gerçekten diğer
1: ama Covid
0: yıllarca...
1: aşı insanlarda bir uyanma sebebi oldu. Yani oldu. İnsanlık ama, öyle bir kazık yedi ki orada.
0: Ama orada kazanımlarını yani big picture yani büyük resmi göremezse kazanımlarını kaybederiz. Ya
1: büyük resimde.
2: Ama koronavirüsten önce asıl biliyorsunuz İspanyol gribi var.
0: Tabii.
2: Spanish flu. Kaç milyon kişi öldü. Biliyor musunuz?
0: Tam net sayıyı bilmiyorum ama o da tarihe geçmiş aynı Covid pandemisi gibi bir ciddi salgındı. Çok kişi öldü. O İspanyol gribinde salgında
2: şöyle
0: tam sayı bilmiyorum.
2: Koronadan tamam. Kaç kişi hayatını kaybetti?
1: 5 milyon kişi galiba.
2: 5 milyonlar tabii. İspanyol gribinden 20 kaç?
1: 25 milyon kişi galiba. Ama
2: 30 diyen var resmi rakamlar. 40 diyen var, 50 diyen var, 100 diyen
1: ama
2: var.
1: Ama oradaki böyle... şöyle bir şey var. Şimdi o İspanyol virüsü hala şu anda o şey devam ediyor.
2: Evet.
1: O O salgının olduğu zaman, Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu zaman sonu,
0: çevresel.
1: Bütün

0: Kimyasal silahlar kullanılmış her yerde. Çok korkunç biçimde. Büyük zaten şartlar çok kötü.
1: Hijyen kötü. İnsanların immünitesi bu.
0: Bir salgın geliyor ve götürüyor. Tabii,
1: büyük etkisi
0: var. O virüs
1: var.
0: Belki o kadar öldürücü değil.
2: Doğru ama doğru. Kendi kendine de gidiyor değil mi?
0: Hala gitmiyor, duruyor hala.
2: Ama öldürmüyor.
0: Çünkü o şartlar yok. Belki o şartlar
1: evet,
0: olsa
1: daha fazla
0: kayıtlar içine
1: olur.
0: Düşsek gene belki gene öldürecek.
2: Valla ben Hindistan'a gittim orada hiç öldürmüyor.
1: İmmüniteleri belki.
2: Evet.
0: Yani neticede bir kere aşı karşıtlığı diye kimseye kategorize etmemek lazım ama her şimdi her yani bu tıp sektörü özellikle bu pandemide çok büyük darbeydi bence. Yani her türlü ilaç, her türlü tedavi şekli
1: evet. Nin
0: yeniden sorgulanması lazım. Başta aşılar. Çünkü bunlar şimdi mesela kızamık diyoruz.
1: Ama burada tamam katılıyorum. Sorgularken sadece böyle teori, hipotez ya da söylem ya da sosyal medya falan değil.
0: Yok yok. Ciddi.
1: Bunu hepimiz haklısınız. Çeki düzen verip bunu çalışmalarla gerçekte var mı yok mu? Yani insanoğlu tabii ki de bu bir gözlemi var. Yani bu gözlem
0: oluyor.
1: Doğru mu? Buna dayandırması gerekir.
0: O aşılar mesela karma aşılar 50 yıldır var. Şimdi 50 yıldır var. İnsanlar bir yere geldi. Virüsler de bir yere geldi.
1: Tabii, onlar da.
0: Belki lazım değil artık.
1: Tabii ya.
0: Belki lazım değil. Belki daha kuvvetlisi lazım. Yani bunlar
1: değişiyor bu ama var bu gelişmeler de oluyor. Mesela en son işte aşı takvimimiz de var. Pneumoni zatürresi diyebilir. Pneumokoklar yapar. Başta biz 7 valanlıyla başladık ulusal aşı takvimimizde. Sonra 10 valan oldu. İşte farklı suçlar gözüktü. Sonra 13 valan oldu. Şu an ulusal aşı takvimde değil ama 20 valanlısı çıktı.
0: Ne valan?
1: Ya bu pneumokokun alt serotipleri. Yani onların da alt serotipi var ya, sınıflandırma var bakterilerde, virüslerde. Siz önce en fazla 7 görüyordunuz. 7'sine karşı koruyalım çocuklar deriz. Ama sonra yaptınız ki tam bu 7'yi görüyoruz ama diğerleri ön plana çıkmış. Çünkü bunlar da sizin de söylediğiniz gibi mikroplar da güncel, dinamik. Onun için burada aslında veriler de çok önemli. Yani epidemiyoloji diyoruz ona. Epidemiyolojik veriler de çok önemli. Ona göre hareket etmek lazım, güncellemek lazım.
0: Bir de pandemide neyi öğrendik? Yani genel olarak. Bağışıklığı yüksek tutmak lazım.
1: Çok önemli.
0: Bağışıklığı yüksek tutmanın yolu da aşı değil. Yani o aşının dışındaki bir kere yollarla
1: şöyle,
0: şey yapalım.
1: Aslında şöyle saygı duyuyorum görüşlerinize ama burada sadece COVID değil diğer aşıları düşündüğümüzde aslında toplum bağışıklığı yani koruyucu sağlık hizmetleri diyoruz ya, toplum bağışıklığında aşı ön planda geliyor. Korunmak için enfeksiyon hastalıkları.
0: Yani,
1: çünkü burada sadece aslında çocukları da düşünmek
0: yani
1: gerekiyor.
0: Yani mesela orada aşıyla ilgili de çok yanlışın toplum sağlığı diyor.
1: Evet.
0: Yani şimdi ben aşı olduğum zaman kendi sağlığımı koruyorum. Başkasının sağlığını korumuyorum.
1: Orada çok önemli bir burada da gerçekten önemli. Şimdi alanınız orada herd immunity dediğimiz işte sürü bağışıklığı diye hep duymuşsunuzdur
0: tabii.
1: COVID döneminde. Burada sadece sizin sağlığınızı korumuyorsunuz. Hatta biz aşı için diyoruz ki bir imecedir diyoruz.
0: Mesela hangi?
1: Bu örnek verirsem çok iyi anlayacaksınız. Örnek veriyorum. Toplumda hani immunity önemlidir ya bu virüste. Benim immün sistemim zayıf olsun. Ya kanser hastası, kemoterapi aldım, immün sistemim zayıf. Bazı aşılar bu hastalara yapılmaz. Çünkü daha örneğin bir kızamık, yine kafamızda iyi anlaşılsın konu diye. Kızamık hastalığı mesela aşı olmadı Necat Bey. Kızamık virüsünü alır ve size bulaştırır. Siz aşı olmadınız, bana bulaştırırsınız ve ben hasta olurum ve hakikaten ağır geçirim, ölebilirim. Ama toplum bağışıklığındaki şey şu. Necat Bey kızamığı aldı, siz aşıyla immünsünüz veya geçirdiniz. Burada bloklanır.
0: Yaptığınız şeyden bütün yaşlılar evet tıkadılar. Çok tehlikeli bir şey.
1: Ama bu tüm dünyada hiç. Burada
0: ya aşı olan korunmuyor mu sonuçta?
1: Koruyor ama toplumu da koruyor. Siz bana yaymıyorsunuz.
0: Ama
1: ve sizin koruyuculuğunuzla ben o hastalığı
0: mesela,
1: kızamı almadığım için belki kızamık hastalığı olmuyorum.
0: COVID'de,
1: onun geçici sıkıntılardan da korunuyorum.
0: Tamamen tersi.
1: Bu herd immunity'nin temel mantığı budur.
0: Covid'deki aşıda mesela tamamen tersi çıktı. Aşıyı olmasına rağmen bulaştırmaya devam etti.
1: Yani evet.
0: Bir öyle çıktı. Aşı olmasına rağmen bulaştırmaya devam etti. Dolayısıyla mesela o Covid'de aman sen ol başkasını kurtarırsın söylemi tamamen ya, bu, şey çıktı.
1: Burada yani. Aslında bence şurada hata yapıyoruz. Çünkü bu yine aşı immünitesi, bazı aşılar mesela bu pnömokokta da var. İki tip aşısı var. Bir tanesi bulaşı da engelliyor. Bir tanesi haklısanız bulaşı engellemiyor, sizi koruyor. Mesela Covid'deki de aşı tamam koruyor. Bulaş yine olabiliyor mu? Olabiliyor.
0: Ne korudu ne yani bulaşıyı engelledi sonuçta.
1: Buna bakarak diğer şeyleri, diğer aşıları da benzer kategoriye sokmak, aynı düşünmek doğru değil.
0: Bence aynı düşünüp ayırmak lazım yani. Bir araştırıp hepsini. Çünkü şimdi mesela tıpta bir şey iyi geliyorsa, atıyorum yoğurt iyi geliyordur mesela.
1: Evet, probiyotik.
0: Bunun
1: içeriği
0: çift köpleneği yapılmıyor. Yani onun iyi geldiği...
1: Ama tabii kanıtlanmış.
0: Kanıtlanmıyor işte. Deneyi yok. Sen şimdi yoğurdun, iyi geldiğine dair bir deney yok. Ama oturup bir patentli molekül olduğu zaman bunun çift şeyli deneyi de oluyor. İyi de geliyor,
1: ama
0: kötü de geliyor diyor.
1: Serbest araştırmacılar da yapıyor.
0: Yapamazlar çünkü onun şeysi yok. Çok büyük bir para. Bir araştırma 5-10 milyon dolar, belki 100 milyon dolar. Şimdi yoğurdun...
1: Araştırma çapına göre değişiyor.
0: Yoğurdun tabii. Patenti yoksa o parayı kim versin ona? Kimse vermiyor. Dolayısıyla gidiyor. Yani oturup bu Covid şeysi tıbbın temelden sorgulanmasına yol açtı bence. Ne diyorsunuz siz? Tarihte de var mı bunun böyle salgınların, malgınların?
2: Ya şöyle söyleyeyim. Zaten çok enteresandır. Tarihte ilk kimyasal silahı biliyorsunuz Moğollar yapıyor.
0: Bir ölü hayvanı yapıp atıyorlar değil mi?
2: Ölü hayvanı değil.
0: İnsanı mı?
2: Düşman askerleri vebaya yakalanmış düşman askerlerini kalenin kuşattıkları kalenin içine atıyorlar. korkunç bir şey. Korkunç. Ama tabii Avrupa'ya yayılan kara veba dediğimiz hastalık daha sonra bu gemilerle Venedik'e ticari yollarla seferlerle farelerin getirdiğine inanıyorlar ki
0: doğru. Kedilerle de engelliyorlar galiba değil mi?
2: Kedilerle engelleyemiyorlar. Tam tersi çünkü kedileri uğursuz saydıkları için Avrupa ülkelerinde o yüzden kedi olmayınca fareler cirit atıyor. Tabii ki vebanın yayılması korkunç düzeyde yıkıcı bir şekilde gerçekleşiyor.
0: Evet. Yani. Şimdi müzecilik diye Türkiye'de nasıl müzeler yaşıyor mu?
2: Müzelerin yaşaması için doğru yerde, doğru noktada, doğru şekilde dizayn edilmesi lazım. Maalesef bizim müzenin yeri ve konumu uygun değil. O açıdan...
0: Sizin müzeden bahsetmiyorum. Bir genel müzelerden mesela genel, Topkapısı, Topkapısı. Nedir yani müzecilik açısından bakıldığı zaman?
2: Şöyle söyleyeyim. Müzecilik genelde Türkiye'de şu son bir 15 sene içinde ciddi bir yapılanmaya girdi. Bu bir gerçek. Her ne kadar korkunç bir tarihi zenginliğimiz olmasına rağmen çok
0: fazla. Maddemiz çok var yani.
2: Çok fazla. Yani şöyle söyleyebilirim. Hep söylediğim bir şey var. Türkiye dünyanın merkezidir. Hem tarihi.
0: Haritaya baktığınız zaman da tam ortada duruyor.
2: Yani zaten Taksim'de de maalesef İstanbulluların %90'ı bilmez. Milyon taşı vardır. Dünya merkez taşı. Sultanahmet Meydanı'nın ortasındadır.
0: Nevşehir diyorlar dünyanın ortası ama tam bilmiyorum.
2: Evet. Haritaya... Yani Çorum diyenler var. Nevşehir diyenler var. Ama fark etmez.
1: Benim memleketim.
2: Yani size şöyle söyleyeyim. İnsanlık dünya, insanlık tarihi de bu Anadolu'dan çıktı. Zaten işte Göbekli Tepe, Karahantepe'den bütün insanlık tarihini
0: değişti,
2: sildi, attı yani. Bilmem ne kadarımız biliyor. Ben 6 sene önce gittiğimde de ilk dönemde 15 tane daha var diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani Karahantepe, Göbekli Tepe gibi var, 15 tane daha sadece bilinen o noktada var.
0: O 12 bin yıl civarında.
2: Yani adamlar resmen metropol kurmuşlar demek oluyor bu. Tabii bu dinsel, törensel bir yer olduğunu önce söylüyorlardı. Ama bu ciddi bir tartışma konusu. Ne olduğu tam belli değil, onu söyleyeyim. Bulunamıyor. Daha araştırmaları geliyor.
0: gerekiyor. Mısır'ı film piramitleri falan anladılar mı, ne olduğunu, ne işe yaradığını?
2: Daha onu anlayamadılar. Daha işte, ama bu kafayla biz tabii Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Daha dünyayı keşfetmemişiz ki. Yani kapımızın önüne çıkmamışız. Biz Mars'la ilgileniyoruz. İyi, onunla da ilgilenin. Okyanusların %80'ini keşfetmemişsin. Evet. İnsan vücudunu, evet, bilmiyorum kaçta kaçını keşfetmişsin.
0: Hiçbir şeyini keşfetmemişsin.
2: Yani, yani şey, ama Mars'a gitmenin peşindeyiz.
0: İyi, peki gitmeyiz. Nedir sizin algınız? Böyle biz son medeniyet veya ilk medeniyet değiliz galiba, değil mi? O Göbekli Tepe'ye bakarsak.
2: Şimdi bunu kimse şu anda bilen varsa da belki söylemiyor. Hani uzaylılar muhabbeti vardı, evet, geçenlerde Amerika 52-51. bölge falan. Şimdi tabii dünya dışında varlıklara, uzaylılara kesinlikle inanmıyorum diyen insan aklı başında değildir diye düşünüyorum.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Uzaylılar, evren o kadar büyük, illa bir yerde vardır.
2: Evet.
0: Fakat bu mevcut fizik kuralları içinde ışık uzuna ulaşsak bile, evet, onların hiçbirine gitme imkanımız yok şu anda.
2: Ya ama onların belki vardır.
0: Işık hızı yani. Bilemezsiniz. Mevcut Einstein'ın dediği o mevcut fizik kuralları içinde eğer bizim sınırımız ışık hızıyla sınırlıysa biz yalnızız bu evrende. Yani varsalar bile ulaşamayacağız. Öyle bir şey var.
2: Ya aslında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki aslında. Bilmeden tabii çok fikir yürütüyoruz biz insanlar olarak. İşte ben uzaylılara inanmıyorum. Sanki bütün evreni dolaştım, tabii, da evet, tek tek baktım, evet, vallahi yokmuş mu dedin. Yani olabilir diyeceksin. Yani bilmedin. Çünkü uzayın sonsuzluğu ne demek? Zaten aklın orada zaten duruyor. Yani sonsuzluk ne demek ya? Yani son yok demek. Kafa, o beyin, evet, onu almıyor. Amin. Onun için gözle gördüğümüz şeylere daha fazla ilgi, alaka, hmm, göstersek daha iyi olur, evet, diye düşünüyorum.
0: Şimdi alerjiler de var değil mi? Çocukların.
1: Çocuk yaş grubunda.
0: Bağışıklığın bir şeysi değil mi? O da fonksiyonu yani. Fazla olduğu zaman da alerjiye mi dönüşüyor?
1: Ya burada tabii sadece fazla değil. Burada genetik de çok önemli. Biliyorsunuz alerjik hastalıklarda bazen genetik durum da oluyor. Atopik dermatit, yine hakeza belki astım, alerjik astımlarda da bunu görüyoruz. Ama tabii bunların tetikleyicisi mesela hijyen teorisi var.
0: Ya fazla işte, hijyen tetikliyor değil mi?
1: Tetikleyicilerinden
0: biri. Steril olmak iyi.
1: Steril olmak da bunu tetikliyor. Çünkü orada bir denge var aslında. İnsanın metabolik şeyi de böyle. Yani immün sistemi, diğer metabolik denge var. O dengenin bazen hani tamam eksiye kayma, sıkıntı, enfeksiyonlar başta geliyor. Ama farklı yönlere kayması da sıkıntı olabiliyor.
0: Yani benim gördüğüm enfeksiyondan daha büyük risk demeyeyim ama eşit seviyede bir risk var. İnsanların mikrop korkusu.
1: Evet.
0: Yani oturup mesela mikrop korkusu, germofobi mi deniyor ona, ne deniyor?
1: Muhtemelen öyledir.
0: Mesela ondan kurtulmak mümkün değil. Elini günde 20 kere yıkıyor.
1: Var öyle. Evet, öyle bir
0: oturup yani var. Her türlü şeyi bıraktırabiliyorsunuz. Bunu bıraktıramıyorsunuz. Evet.
1: Bu arada tüm mikroplar zararlı değil. Yani mikroorganizma, bu mikrop alemi diyelim, çok geniş. İçerisinde virüsler var, mantarlar var, işte bakteriler var ve bu bakteriler bazen kullanılıyor da biz tedavide de kullanıyoruz. Çok ilginçtir. Mesela bu probiyotikler, aslında onların içerisinde maya ya da işte bazen bakterilerden de üretilen suçlar var. Tedavide kullanıyoruz. Yine bağırsağımız mesela. Bunun en güzel örneği bağırsağımızda belki milyarlarca bir mikrobik yaralı, insan sağlığına yaralı mikrobik yük var. O denge kaydığında hani farklı bağırsak sınıfları yaşıyoruz.
0: Peki onun neyin mesela koordine ettiğini, 3 trilyon tane hücre var. Bunun 1 trilyonu, evet, bizim, 2 trilyonu başka şeyleri.
1: Evet.
0: Ve bunlar senkronize hareket ediyorlar. Evet, bunun, evet, nasıl olduğunu tıp çözdü mü mesela? Nereden alıyor talimatı bu hücreler?
1: Az önce de konuştuk. Tıpın çözemediği de o alanda da işte okyanusların, Necat Bey söyledi, %80'ini bilmiyoruz ne olduğunu. Bunu çözdüğünü düşünmüyorum. yakın, çözülmemiştir.
0: Yakın vadede ümit var mı çözülmesine dair mesela?
1: Ya bence bu, çünkü insan mikroorganizması o kadar mükemmel bir yapı ki, hani siz tamam belki bazı işte
2: hocam mükemmel olsa hastalanmaz ve
1: daha
2: ölmez.
1: Doğrusu bunu kompleks diyelim. Mükemmel değil, kompleks daha iyi yakışır buraya. Çünkü komplekste
0: karmaşık.
1: Karmaşıklık var. Hepsi pozitif de değil belki. Bu karmaşıklığı çözmenin, %100 çözmenin yakın zamanda ben mümkün olacağını düşünüyorum.
0: Ölümsüzlüğe yönelik veya hayatı uzatma yönelik bir gelişme olur mu tıpta?
1: Bu anti-aging çalışmaları, anti-aging çalışmaları.
2: Yani, ama siz biliyorsunuz hocam, kusura bakmayın.
1: Yok, buyurun lütfen. Buyurun.
2: Eski çağlarda insanlar 30-40 yaşına kadar yaşarsa uzun yaşamış oluyordu biliyorsunuz. Şimdi yaşam uzamaya başladı.
1: Tabii.
2: Ölümler geç olmaya başladığı için zaten yaşlanan genç nüfusu azalan bir dünyaya doğru da gidiyoruz biliyorsunuz.
0: Ama o niye uzadığını biliyorsunuz değil mi?
1: Yaş ortalamasının.
0: Üç tane temel faktör var.
1: Biliyorum.
0: Birincisi kalorifer, ikincisi

0: Dünya Savaşı'nda.
1: 80 diyorlar toplamına.
0: İşte ikinciyle birinci.
1: İkinciyle bir, birinci, yani, doğru ikincide.
0: Yani 80 milyon. Yani şimdi ne oluyor? Savaşlar çıkıyor.
1: 3-5 bin kişi ölüyor falan.
0: Gibi.
1: Ukrayna'da biraz fazla oldu. 1-2 milyon kişi.
0: Evet. Ama yine çok az. Yani onun için tabii ki en büyük problem de şu, insan nüfusu arttıkça dünyadaki yaşam sıkıntısı var. Hatta bir conspiracy teoride nüfusu azaltmak için bu hastalıkları yayma, savaşları artırma konusunda da böyle bir teori.
1: Öyle bir şey var ama felaket, yani mesela Elon Musk'ın da teorisi şu, evet. Onlar diyor şeytani zihniyet diyor. Hı hı. Onlar diyor insanlığı yok etmeye çalışıyor diyor. Nefes aldığın zaman dünyaya evet. zarar verdiğini evet. söylüyorlar. Normal şartlarda dünya 100-150 milyar insanı teknoloji doğru kullanılırsa kaldırabilecek kapasitedir diyor.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Aslına bakarsanız işte demin Mars falan dedim ya, yani Mars'a gitmeyi düşünüp trilyonlarca dolar harcamayı düşünen zihniyet gitsin.
1: Burayı yapsın değil mi?
0: Ya Taklamakan çölüne gitti, oraya bir ihya et. Dünyanın yarısı çöl gibi zaten. Git oraya. En azından hava var. Yani iyi kötü yer çekimi var.
1: Veya kaz bir yerin var altına ya. Bir şey yaptın.
0: Evet. Yani, ya nasıl bir kafa? Yani bu kafayı ben...
1: Ondan vazgeçtiler ama. Çünkü yani o Mars çok feasible değil. En azından şimdi A'yla başlayalım.
0: Baktılar olmuş.
1: Ama dediğim gibi yani bu fizik kuralları içerisinde bizim Mars'ın ötesine geçmemiz mümkün değil. Yani
0: geçmeyelim de zaten. Yani sen bu dünyayı hallettin mi feasible olarak veya korkunç bir çevre kirliliğine sebebiyet evet. veriyorsun. Bununla ilgili ne yaptın? Daha orman yangınlarını söndürmekten aciz bir insanlık var koca yerkürede. Yani dünyanın süper gücünün Kaliforniya'sı her sene yanıyor.
1: Ama ormanlar yanmak üzerine zaten mi? Oluşmuş. Tabii ki yani
0: yakılması
1: mesela
0: için.
1: Hayır. Mesela çam ağacı evet. yanıp patladığı zaman tamam. 100 metre ileri gidiyor. Aha, yangını tamam. taşıyor oraya.
0: Ama efendim ben Kaliforniya'yı da biliyorum. Her tarafı çam değil. Şimdi burada büyük bir gaflet ve dalalet içindeler. Yani her dakika yanan bir yer neredeyse Türkiye'nin yarısı kadar yanıyor ve hiçbir önlem almıyor.
1: Evet. Yani oradaki benim anladığım şu, ben de takip ediyorum. Bu orman yangınlarını önlemek çok fazla mümkün değil. Bunların içinde yerleşim yeri yapmamak lazım. En önemlisi o. Çünkü o ormanların bir döngüsü var. Evet. 100 yılda bir yanıyor, toprağı evet, yeniliyor evet. falan filan. Ama senin onun için evin varsa, şehrin varsa...
0: Ama problem şu, şehirleşmeden dolayı artık ormanlık, yeşillik alanlar azalıyor. Eski dünya gibi değil ki. Ne güzel, bir de zamanın hiçbir önemi yoktur uzayda. Aradan 3 milyon sene geçer, 150 milyon sene geçer, yine hiç recycle eder. Yani zaten yaşam böyle bir şey. Kimileri 3,5-4 milyar yaşında diyor, kimileri 6 milyar yaşında diyor dünya
1: için. Şimdi bu en son çıkan teleskopla bütün teoriler de çöktü. Öyle çünkü mi? Yani o 13-15 milyar yıl diyorlardı.
0: Ha işte bakın, daha hepsini, dünyanın yaşını da biliyoruz. Yani yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Sonra daha neler öğreneceğiz bilmiyorum. Zaten bu başımıza gelenlerden sonra bir uzaylıları bekliyoruz zaten.
1: o senaryo hazır bence.
0: Tamam mı? Geliyor.
1: Altlarını yapıyorlar.
0: Evet, yavaş yavaş.
1: Gelecekler bir yerde, bir binaları patlatacaklar. Hı-hı. Ondan sonra bunu uzaylılar yaptı diyecekler. Evet. Yapay zeka ile filmleri de çıkacak ortaya. Hadi bütün dünya birleşsin, tek devlet olalım, evet, bunlarla evet, savaşalım tabii. diyecekler.
0: Şaka değil, sene. Doğrudur.
1: Yok, ciddi evet, ben de, bu, de ciddi evet. olarak bekliyorum bu
0: evet, seneyi. Bekliyoruz.
2: O yapay zeka.
1: Şimdi alerjisi şey. Olan çocuklar.
2: Evet.
1: Ne yapalım bunları? O alerjisi olduğu şeyden uzak mı tutalım? Şimdi, yoksa daha mı yaklaştıralım?
2: Bu alerji kavramı çok geniş. Yani mesela gıda, bir çocuk bir çilek yer, bu da alerji. Ya da ne bileyim, bir arı sokar, anafilaksiye girer, bu da alerji. Ya da solunum, hiçbir şey yoktur. İşte genetik bir bronş yapısı alerjiktir çocuğun. Reaktif hava yolu dediğimiz. Bu da alerji. Burada yani kişinin özelinde, yani çocuğun, her çocuğu şu gıdadan uzaklaştırır değil. Ama ona karşı, herhangi bir gıdaya karşı varsa evet, o gıdadan uzaklaştıralım.
1: Ama mesela onu alıştırıp
2: var, bu tedaviler var. İmmünizasyon, işte aşılama, immünizasyon tedavileri var. İşte onu desensitize edip sonrasından vücuda alışıp bu alerjiye
1: mesela ben kendimden biliyorum. Laktoz, süt mesela. Bir müddet içmediğin zaman laktoz alerjisi başlıyor. Halbuki sürekli süt içtiğin zaman bir şey olmuyor.
2: Evet.
1: Yani

0: Mesela çocuklarda çilek alerjisi varsa çilekten kaçıracağız mı? Yoksa azıcık bir al bakalım bir şey oluyor dene mi diyeceğiz?
1: Ya başlangıçta evet şey var ama uzman kontrol altında yapmak lazım. Her yani bir çile alerjisi var. Çile verelim de alışsın şeyi doğru değil. Çünkü bazen bunun ciddi sıkıntıları da olabiliyor.
0: Peki bu çocukları salgın hastalıklardan evet. korumak için aşı konusunu konuştuk.
1: Konuştuk.
0: Onu geçelim. Başka ne yapmamız lazım?
1: Şöyle, bu bize sık gelen bir soru. Aileler sorar. Ben kendi pratiğimi söyleyeyim. Mesela hocam çok sık hastalanıyor. İşte okula gidiyor. Tüm salgın ne varsa RSV'de oluyor, influenza alıyor
0: filan. Tabii bir şey
1: falan.
0: Değil belki bu.
1: Ya illaki immunite şeyleri var ama burada çocuk özelinde yani çocuğu değerlendirmek lazım. Ya bu çocuk niye alıyor? Çünkü herkeste farklı senaryolar karşımıza çıkıyor. Kimisinin immün sistemi zayıf çıkıyor. Kimisinin genetik yükü. Ben soruyorum mesela anne baba ailede mesela anneniz babanız der miydi? Siz sık hastalanır işte bademişler. Eskiden biliyorsunuz çok iğneler vermiş bizim çocukluk dönemimizde. İşte böyle çok iğneler enfeksiyon tedavileri filan. Hakikaten oradan yakalıyoruz bazı sık hastalanmaya sebepler ve onun üzerine gidiyoruz. Ya da kimi zaman hani tamam çocuğun immün sistemi iyi oluyor ama ya okulda bir sorun oluyor. Yani oradaki biliyorsunuz ne kadar mikropla
0: yani
1: çok
0: temas. Yani ne yapmamız lazım? Üşütmesinden mi kaçsın, ne bileyim ben kalabalıkta ne yapması
1: evet,
0: lazım?
1: Evet, burada şunu söylüyoruz. Aslında benzer şeye geliyor. Çocuğun immün sistemi zayıfsa öncelikle onu halletmek lazım. Çünkü aileler şu beklentiyle geliyor. Hocam diyor bir vitamin ya da ne bileyim bir bağışıklık güçlendirici ver de işte çocuk hastalanması filan mantığı oluyor. Bu doğru değil. Çünkü öyle bir
0: nasıl
1: mucize bir şey yok. Şöyle güçlendiririz. O
0: güneş
1: vereceğimiz
0: vitamin
1: aynen burada multifaktöriyel var. Güneş de alacak, ışık da alacak. Çocuğun uyku düzenini iyi sağlayacak. Çünkü biliyorsunuz uykuda melatonin başta olmak üzere birçok hormonal immün sistemimizi destekleyen salgılar salgılanmakta. Bunun yanında
0: vitamin
1: beslenme mesela
0: çocuklara?
1: Çocuktan çocuğa değişir. Çocuğun eğer gerçekten ihtiyacı varsa verelim işe yarar. İhtiyacı yoksa
2: doğal besinlerden alır.
1: Zaten alıyor. Çocuğun ihtiyacı yoksa idrarla atılır yaramaz. Yani o çocuğun örnek veriyorum D vitamini. D evet. vitamini iyi. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir katkı sağlayamazsınız. Zaten vücutta var onu. Ama eksikse işe yarar. Burada ihtiyacı olan çocuklara verelim. Hani tamamen
0: nasıl
1: karşı değiliz. Testleri var. Tetkikleri yapılıyor. Vitamin D düzeyi de bak. Hatta bunu öneriyoruz yani. Hani sadece çocuklarda değil. Siz yaptırıyor musunuz biliyor musunuz? Yıllı maksimum
0: ben
1: yılda bir.
0: Ben test yaptım. Bozukluysa tamir ettirme felsefesinden gidiyor.
1: Ama erken tanı içinde ya da bazı şeylerin erken tespiti ve onun önlemini almak adına da önemli olabiliyor. Biz çocuklarda maksimum yılda bir mesela şey öneriyoruz. Hatta küçük çocuklarda doktor kontroller de tabii hepsinde test değil. İşte gelişim takibi olsun diğer kontrolleri. Bunu mesela evet. bu da aslında hastalıklardan korunma. Çünkü orada da yakalıyorsun. Çocuk sağlıklı, hastalanmıyor ama bir takım şeylere yakalıyorsunuz. Diğer şeyler mesela el hijyeni burada en önemli şeyler. Hani çocuk
0: ama onda çok
1: yık
0: adamı fazla yani. Onda da
1: orada da denge önemli. Denge yani. Denge çok önemli. Yani evet haklısınız. Çocuğun
2: çocuklar
1: hassas
2: astronot gibi giyiniyor.
1: O da yanlış. Evet. Bence o da yanlış ama burada mesela özellikle okul kreşe giden çünkü onlar biliyorsunuz kalabalık ortam, hasta çocuk da bazen engel olamıyorsunuz. Geliyor ortamda virüs, bakteri yükünü
0: yani?
1: Yayıyor. Olacak. Sizin çocuğunuz onu aldığında yani tamam hani bazı mikroorganizmalar ama bazen işte bu influenza olsun. Az önce konuştuğumuz patojen diyelim. Onlara patojen mikroorganizmalar yani hastalık yapabilme gücü olan.
0: Evet.
1: Bunları azaltmanız lazım. Evet. Hedeflemeniz lazım. Burada da ne kadar bu patojen mikroorganizmalarla az temas çocukta o kadar haz hastalık demek. Tüm mikroorganizma evet. değil onu tırnak
0: virüsten
1: içinde. Orada da el yıkama orada da şey önemli. Hani fazlası dediniz ya. Mesela el yıkamanın da aslında yapılmış bizim de çalışmamız vardı. Biz de bunu yayınladık. Önerilen şey de orada işte 40 saniye. Yani tutup da dakikalarca şeylerce
0: bir
1: el yıkama doğru
0: kere,
1: değil.
0: Yani?
1: Yani orada bazen bir 3'e de ihtiyaç olmaz. Çok evet. bir şey yapmazsanız.
0: Süreniz çok azalıyor. Şimdi dirilişten kurtuluş şeyi bir sorayım size. Geliyor değil mi Sergi?
2: Geliyor. Zaten şöyle söyleyeyim, geçen sene olduğu gibi bu sene de Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla beraber yürütülen Kültür Yolları Festivalleri var biliyorsunuz. Her sene daha fazla şehirde oluşturulan. Biz de o Kültür Yolları Festivali kapsamı içinde bu sene Türkiye'nin önemli belli başlı illerinde hem dirilişten kurtuluşa yani Çanakkale ve milli mücadeleye anlatan sergilerimize devam edeceğiz. Kadın Kahramanlar sergisi yapacağız. Hatta Kıbrıs

0: Barış Harekatı, Kore...
1: Ne zaman?
0: Zamanları şu anda belli değil. Bu sene içinde Mayıs ayı itibariyle sene sonuna kadar devam eden farklı tarihlerde.
1: Sizin şu nereden anda, takip etsinler? Süremiz bitti. Son onu söyleyeyim Eda.
0: Bizim Instagram hesabımızdan veya müze, Hisart Müzesi'nin web sitelerinden takip edebilirler.
1: Evet sayın seyirciler, Hisart Müzesi'nin web sitesinden takip edebiliyoruz Necat Bey'i. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Mutlu sabahlar, günaydın. Alpar ekranındasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Bugün Fed'in faiz kararını bekliyoruz. Yükselen tahvil faizleri, 100 doların üzerine çıkan petrol ve yeniden güçlenen jeopolitik risklerle birlikte yatırımcılar yön arıyor. Fed ne yapacak? Piyasalara nasıl etki edecek? Hangi yatırım aracında neler değişecek? Bu sorulara ve daha fazlasına yanıt arayacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce gündemin manşetlerini aktaracağız. Borsada halka arz yarışı hızlandı. 2026 yılının ilk 3 çeyreğinde 37 şirket halka arz oldu. Yıl bitmeden borsaya giriş yapmak üzere ise 20'yi aşkın şirket sırada bekliyor. SPK verilerine göre halka arz başvurusunda bulunup sonuç bekleyen şirketler arasında ISO 500 listesinde 12, ISO 2500 listesinde ise 11 şirket yer alıyor. Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alımları 15 Eylül'de de hız kesmedi. Piyasa şartlarına karşı hisse değerini desteklemek ve yatırımcı güvenini pekiştirmek isteyen 8 şirket haftalık süreçte geri alım hamlelerini sürdürdü. Ve devam edelim. Fed'in Eylül ayı toplantısında alacağı faiz kararı başta dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları olmak üzere küresel finans piyasalarının yönü açısından çok kritik olacak. Piyasada 25 bas puanlık faiz artırım beklentisi %90'ın üzerine çıkmış durumda. Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak Fed'in faiz kararı ve ardından Fed Başkanı Kevin Warsh ne mesaj verecek? Gözler Fed'in faiz kararında. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş hakkında ABD tahvil piyasası bugün dünyanın en iyi performansını gösteren piyasa vurgusu yaptı. Ve Bessent ayrıca küresel tahvil faizlerinin ABD'ye özgü değil, petrol fiyatlarından kaynaklandığını belirtti. Devam edelim. ABD Senatosu'nda dijital varlıklara yönelik düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan ve Clarity Act olarak bilinen dijital varlık piyasası netlik yasa tasarısının genel kurulda görüşülmesinin önü açılacak usul oylamasında gerekli çoğunluk sağlanamadı. Oylamada tasarının genel kurulda görüşülmesini sağlayacak önerge 49 evet oyuna karşı 50 hayır oyuyla reddedildi. Ve son başlığımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna konusundaki tutumu anlamsız dedi. Avrupalı ülkelerin Rusya'ya saldırması durumunda yaşanacak savaşın farklı olacağını ve kısa süreceğini belirtti. Başlıklarımız böyleydi.

0: Verilerimizle devam edelim. Bakalım petrolde nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor. Ham petrolde 104 dolar 87 senti görüyoruz. %0.91'lik geri çekilme karşımıza çıkıyor. Brent petrolde 108 dolar seviyesi hakim. %0.69'luk bir geri çekilme var. Kıymetli metallere bir de bakalım. Altının onsunda %1'e yakın bir yükselişi takip ediyoruz. 4327 dolar seviyesinde altının onsu, 4300 doların üzerinde seyrediyor. Gümüşün onsu 64 dolar seviyesinde %1.49'luk yükselişi takip ediyoruz. Platinde %1'lik yükseliş var. Paladyumda da %1'e yakın yükselişi takip ediyoruz diyelim ve buradan ABD piyasalarına bir göz gezdirelim. Dow Jones'da sınırlı pozitif bir görüntüyü takip ederken Nasdaq'ta da %0.35'lik yükselişi takip ediyoruz. S&P 500'de de %0.22'lik yükseliş karşımıza çıkıyor. Burada da bir de Asya piyasalarına göz atalım. Çin Şangay tarafında %0.57'lik yükseliş hakimken Japonya tarafında %0.81'lik geri çekilme karşımıza çıkıyor. Hindistan tarafında ise %0.65'lik yükseliş var. Güney Kore'de %1.25'lik yükselişi takip ederken Hong Kong'da sınırlı bir geri çekilmeyi takip ediyoruz diyelim ve buradan bakalım kritik gün dedik. Bugün Fed'i bekliyoruz. Fed'in faiz kararını bekliyoruz ve 25 bas puan artış beklentisi hakim %90'ın üzerinde. Bankalara kurumlara baktığımız zaman önemli kurumların tahminleri ise 25 bas puan artış beklentisi yönünde. BofA, ING, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley gibi kurumlar 25 bas puanlık artışa kesin gözüyle bakıyor. Hatta Morgan Stanley sabit diyordu ama o da değiştirdi tahminini ve 25 bas puanlık bir artışa çevirmiş durumda. Kurumlara göre Fed'de faizler uzun süre yüksek kalabilir. Birçok kurum 2026 yılına ilişkin faiz artışı beklentilerini güncelledi. Piyasalarda sıkılaşma adımlarının süreceği senaryoları öne çıkıyor. Faizlerin uzun süre yüksek tutma ihtimali küresel piyasalara nasıl yansır, nasıl bir dönemi başlatır? Bir değerlendirme aktaralım. Tele Portföy Araştırma Grup Direktörü Yusuf Doğan'ın değerlendirmesini taşıyalım ekranlara.
1: Kevin Warsh'un biraz şanssızlığı diyelim çünkü çok kötü bir dönemde Fed başkanı oldu. Çünkü bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin çözemediği İşte hizmet kalemindeki katılık, bir yandan savaş ve savaşın beklenenden uzun sürmesi, İran'ın Hürmüz silahını çok iyi kullanması ve Brent petrol fiyatlamaları ve Hürmüz'deki tedarik zincirleri üzerinden aslında bir soğuk savaş, işte gerilla savaşı diyebileceğimiz bir savaş vermesi ve bu konuda Amerika'nın da çok fazla bir çözüm sunamaması gibi birçok etken tam bunun Kevin Warsh'un kucağına düştü. Şimdi burada tabii olasılıklar da ilginçleşti. Öncelikle onu söyleyelim. 28 Ekim'de şu anda %138 ihtimalle bir faiz artışı fiyatlanıyor. İşin ilginç tarafı benim çok net söyleyeyim uzun bir süredir görmediğim bir olasılık. 9 Aralık'taki Fed toplantısında şu an %200 ihtimalle faiz artışı fiyatlanıyor. 27 Ocak'ta ise %243, 17 Mart'ta 2027'de %300'e çıkmış durumda faiz artış olasılıkları. Ve işin ilginç tarafı 2027'nin hemen hemen bütün toplantılarında Ocak hariç %300-370'lere kadar faiz artım olasılıklarının yükseldiğini gözlemliyoruz. Yani özetle söyleyecek olsak Kevin Warsh'un kucağına büyük bir kriz düşmüş durumda. Dolayısıyla Fed başkanı olmadan önce ya da ilk başkan olduğu dönemdeki açıklamalarını mutlaka değiştirmek zorunda. Çünkü mevcuttaki global makro konjonktür ve jeopolitik riskler bütün merkez bankalarının aslında bakış açısını ve modellerini değiştirmek zorunda kaldı. Aynı durum bizde de oldu. OEP'de revizyonları gözlemledik. Merkez Bankası Başkanı'ndan da açıklamaları takip ettik. Dolayısıyla burada bir proaktif Merkez Bankası Başkanı olmak zorunda. Hem Fed Başkanı hem bizim Merkez Bankası Başkanımız. Dolayısıyla bu özellikle Warsh için konuşuyorum. Önceki açıklamalarının çok da fazla aslında yapabileceği bir marş yapabileceği bir alan şu anki mevcut durumda bulunmuyor. Dolayısıyla burada enflasyonist baskıları sönümlendirerek işte belki sözlü yönlendirmek ki onda da aslında çok istekli değil ya da işte kısa vadeli repo finansmanı Hazine Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak çalışarak belki de faizleri sabit tutup bekle görle sıkılaştırıcı bir politika uygulamaya çalışacak. Ancak piyasada şu an fiyatlanan çok net bir faiz artışı. Tabii şunu da ekleyelim. Şu anda yine uzun zaman sonra gerçekleşen bir istatistiğimiz de var. O da şu, Amerika'daki efektif faizle politika faizi, yani reytin arasındaki farkında 0,5 baz puana kadar gerilemesi. Bu şunu çok net gösteriyor. Piyasa, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasa faizleri zaten faiz artışı istiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü efektif faiz politika faizine yaklaşmış durumda. Uzun bir süre sonra politika ve efektif faiz arasındaki spread'in 0,5 puana kadar gerilediğini gözlemledik. Yani efektif faiz ve politika faiz arasındaki spread'in sıfıra yakınsadığını gözlemledik. Bu da çok net. Piyasada zaten örtük bir faiz artışı olduğunu, çok net fiyatlaması olduğunu bize göstergesi.
0: Ve devam ediyoruz. Info Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner, petrol fiyatlarındaki yükselişi ve merkez bankalarının kararlarına yönelik beklentileri Ağparada değerlendirdi. Güner, dünyanın bir krizin eşiğinde olduğunu ve para politikalarına yönelik sıkılaştırma beklentilerinin arttığını ifade etti.
2: Şu an dünyada tekrar bir krizin aslında eşiğinde olabiliriz anlamı geliyor burada. Merkez bankaları topyekün bir tekrar sıkılaştırmayı arttırabilir. Bunun içinde bir eylem planı oluşabilir. Bakın şu an İngiltere pardon ECB faiz arttırımına gitti. Diğer taraftan Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası var. Cuma günü Japonya Merkez Bankası var. Burada aynı şekilde faiz artırımları bekleniyor. Yani dünya gerçekten zor bir noktaya doğru gidiyor. Bir krizin eşiğinde aslında. Eşik diyelim ona. Aslında o daha güzel olur. Böyle bir eşikte petrol fiyatları aslında tam belirleyici bir faktör. Yani çünkü çıkış kaynağı buradan geliyor. Kriz birçok enflasyonu, yani özellikle enflasyonist baskıyı daha da arttırıyor petrol fiyatlarındaki yükseliş. FED mesela faiz arttırırsa bu iş çok daha karmaşık bir hale alabilir. O yüzden petrol fiyatlarının da şu an çok kritik bir dönemeçte olduğunu ben görüyorum. Yani petrol fiyatları daha da yukarı gidebilir. Burada özellikle faizler artması ile birlikte bir barış umudu olmaz ise, aslında hepsi birbirinden bağımsız ama bir şekilde petrol tarafında sanki şunu fiyatlıyor, bir çıkış yok gibi demek istiyor aslında. Tekrar 110-115 dolarlara kadar doğru yükselebilir. Vadeliler tarafına baktığımızda 120 dolarlara doğru bir gidişat olabilirinin bir fiyatlaması var. Özellikle de bu filama bize açıkçası şu an için kararsızlığın tam da en maksimum seviyesini yaşıyoruz. Yani bunu böyle birkaç gün içerisinde gelebilecek, petrolle ilgili gelebilecek açıklamalar bu sıkışmayı aşağı ya da yukarı yönlü net bir şekilde döndürecek. Aşağıda sert olur, yukarı da sert olur. Ama bu bir hafta beklemez, onu da söyleyeyim. Bu hafta içerisinde petrol fiyatlarında ya yeni bir zirveye doğru gidiş olabilir ya da burada 100 doların evet, altına doğru bir düşüşü görebiliriz.
0: Ve devam edelim. Türk Spor'una yönelik yeni bir sponsorluk anlaşmasına daha imza atıldı. Tarfin Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımlarının isim ve forma göğüs sponsoru oldu. Tarfin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı işbirliğinin detaylarını Ağparada değerlendirdi. İzleyelim.
3: İşbirliğimiz 2026-27 ve 2027-28 sezonlarını kapsıyor. 2 yıllık bir anlaşmamız var. Hem kadın hem erkek basketbol takımı için. 2 yılın sonunda tekrar sponsorlukla alakalı görüşmelerimize devam ettik. Uzun soluklu bu sponsorluklarımızı yapmak istiyoruz.
4: Peki önümüzdeki dönemde spor

0: sponsorluklarınızı artırmaya devam etmek istiyor musunuz?
1: Sponsorluklar olarak kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Farklı markalarımızla da bu çalışmalarımız devam ediyor.
0: Tarifin açısından da konuşmak istersek 2026 yılı nasıl geçiyor? Yıl sonunu nasıl bir büyüme ve işlem hacmiyle tamamlamayı öngörüyorsunuz?
1: Şu anda tarifin olarak 2026 yılı ilk 6 ayın değerlendirdiğimiz sonuçlarımız çok verimli çıktı. İlk 6 ayda çiftçilerle başladığımız çalışmamızı alternatif araba ve beyaz eşya teknoloji taraflarında da geliştirdik. 2026'nın sonunda aşağı yukarı 8-10 milyar TL'lik bir kredi hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. 2027'deki planlarımız daha yüksek olacaktır.
0: Son olarak tarımda girdi maliyetlerinin seyri üreticinin finansman talebini nasıl etkiliyor? Önümüzdeki döneme ilişkin beklentiniz nedir?
1: Çiftçilerimizin üretim maliyetlerine destek olmak için zaten tarifin firmamızı yapılandırdık. Bu konuda çiftçilerimizin hepsinin yanında bulunuyoruz. 2026 yılında da çiftçilerimizin üretim kapasitelerini çok iyi bir sezon geçirdiklerini de görüyoruz. İnşallah verimli sonuçlarında çiftçimizin yanında her zaman olacağız.
2: Ve seans öncesinde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte olacak yayınımızda. Mustafa Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey, günün odak noktası elbette Fed'in faiz kararı. Küresel piyasalarda petrol fiyatları yükselirken tahvil faizleri rekor seviyelere çıkması, buna karşılık değerli metallerin ve borsaların baskı altında kalması dikkat çekiyor elbette. Böyle bir ortamda Fed'in önündeki denkleme baktığımızda bir tarafta enflasyon riskleri, diğer tarafta yüksek faizlerin ve büyüme, yüksek faizlerin büyüme ve piyasalar üzerindeki etkisi. Sizce Fed bu tabloyu nasıl okuyacak? Karar ne olur? Walsh ne yönde mesaj verir?
3: Kısa vadede görüntü Fed'in faiz arttıracağı yönünde. Çünkü küresel anlamda baktığınızda petrol fiyatları ve Trump'ın biraz da hatalı politikaları nedeniyle yükselen bir enflasyonist eğilim var. Dolayısıyla buna karşı gelmek amacıyla dünyadaki diğer pek çok merkez bankasının yaptığı gibi Fed'in de bir faiz artışına gitmesi neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak esas nokta bunun kalıcı olup olmayacağı. Yani bundan sonraki süreçte faiz arttırım eğiliminin devam edip etmeyeceği. Çünkü az önce söylediğiniz gibi bir yandan faizlerin artmasının yarattığı borçlanma maliyetleri baskısı, diğer yandan da büyüme, istihdam ve genel olarak ekonomideki durgunlukla alakalı sorunlar var. Denge kurması gerekiyor. En önemli enflasyonist baskıyı petrol fiyatları ve enerji girdi maliyetleri yaratıyor. Buna baktığınızda da bu da İran-Amerika işte İsrail arasındaki savaştan kaynaklı. Eğer orada bir kesin uzlaşıya varılırsa enerji maliyetleri hızlı bir şekilde aşağı düşebilir. Merkez bankalarının elini rahatlatabilir. Diğer taraftan da yine gümrük vergileri ve ekonomideki diğer uyguladığı politikalar Fed, Amerikan Başkanı'nın Fed'i faiz arttırmaya yol açacak derecede zorlayıcı unsurlar. Dolayısıyla esasında sorun bir bakıma Amerika'nın bugüne kadar uyguladığı, kendi kendine yaptığı bazı politikaların sonuçlarını Fed'in üstlenmesiymiş gibi görünüyor. Önümüzdeki dönem için vereceği işaret çok çok önemli. Faiz arttırmak zaten piyasada şu anda hazır fiyatlanmış durumdayken bundan sonraki süreç ne olacak, o önemli. Dolayısıyla bunu gözlemleyeceğiz. Açıklayacağı ifadelerde bunun satır araları aranacak. Hep birlikte bu analizi yapmamız lazım ama enflasyona karşı çok duyarlıyım, bundan sonra daha sıkı bir para politikası uygulayacağım derse riskli varlıklar açısından oldukça baskılı bir ortama girebiliriz.
2: Evet Mustafa Bey, şimdi kurumlara göre Fed'de faizler uzun süre yüksek kalabilir. Baktığımız zaman Goldman Sachs, JP Morgan ve Morgan Stanley gibi önde gelen kurumlar verilecek kararda çeyrek puanlık faiz artışı beklerken enflasyonun %2'lik hedef seviyede kalıcı olarak gerilemesi için yüksek faiz ortamının bir süre daha korunması gerekeceğini vurguluyorlar. Şimdi birçok kurum 2026 yılına ilişkin faiz artışı beklentilerini güncellerken piyasalarda sıkılaşma adımları süreceği senaryoları öne çıkarken faizleri uzun süre yüksek tutma ihtimali küresel piyasalarda nasıl bir fiyatlama dönemini başlatır?
3: Az önce biraz anlatmaya çalıştım. Faizlerin sadece Amerika'da değil diğer ülkelerde de yükselmesi söz konusu. Bu bir domino etkisi yaratacaktır. Dolayısıyla hızlı bir faiz

0: enflasyon yükseliş trendine girersek risk varlıklar ciddi derecede yara alacak. Aşağı yönlü hareketlerde bulunacak. Yani satışlar gelecektir. Hisse senetleri, coinler, değerli metaller ilk akta gelen unsurlar olacaktır. Hatta faiz artışının belli bir trende devam edeceği inanılırsa tahvillerde de satış gelir. Tahvillerde satış gelmesi demek zaten piyasanın faizi otomatikman yükseltmesi demektir. Malum Amerikan 5 ve 10 yıllıkları zaten bu hafta başı %5 kritik seviyesini aşmıştı. Şimdi aşağı gelmiş gibi duruyor. Hepsi baktığımızda bu varlık gruplarının yeni faize göre fiyatlayacak. Çünkü faiz diğer varlıkların alternatif maliyetini ve borçlanma maliyetini belirlediği için fiyatlama modellerinde genellikle ana unsur olarak kullanılır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde eğer faiz yükseliş trendi devam ederse tüm finansal varlıklar açısından pek de verimli olmayacak ve aşağı yönlü bir hareketi göreceğiz.
1: Peki Mustafa Bey, şimdi Fed'in faiz kararından sonra Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz ve Cuma günü de Japonya Merkez Bankası'nın kararını takip edeceğiz. Japonya tarafında 31 yılın zirvesinde olan %1'lik faizden yine 25 bas puanlık bir artış beklentileri öne çıkıyor. Yüksek enflasyon ve küresel yüksek enflasyondan bahsediyoruz sürekli. Şimdi küresel merkez bankaları bununla nasıl mücadele edecek? Biraz bu tarafa da odaklanalım dilerseniz.
0: Merkez bankalarını tabii fiyat istikrarını sağlayıcı kurumlar olarak öteden beri biliriz. Fiyat istikrarını sağlamak için de gerektiğinde enflasyon önlemek amacıyla sıkı para politikası, yani dolaşımdaki para miktarını ve değerini dengeleyici politikalar uyguladıkları söz konusu. Dolayısıyla ilk akla gelen silah faiz silahı oluyor. Japonya'da faiz arttıracak. İngiliz Merkez Bankası Amerika'daki açıklamanın tonuna göre davranacaktır ama arttırmama ihtimali yüksek. Genel olarak baktığınızda dolaşımda bulunan para miktarının azaltılması ve değerinin yükseltilmesi amacıyla bir dizi politika uygulanacaktır. Ancak tabii petrol fiyatları, enerji maliyetleri, dünyadaki ticaret savaşlarının yoğunluğu devam ederse bu da ekonomide bir anda hem enflasyonun hem de durgunluğun olduğu bir tabloyu da ortaya çıkarabilir. Stagflasyonist bir durum deniyor buna. Stagflasyonist durumun tabii önümüzdeki dönemde küresel anlamda yaygınlık kazanması dünya ekonomileri açısından hiç de olumlu bir durum olmaz. Dolayısıyla merkez bankaları bir yandan faizi kontrol ederken diğer yandan da durgunluk olmaması için uğraşacak ama bu sadece merkez bankalarının işi değil. Özellikle küresel ekonomiye yön veren siyasetçilerin de buna uygun iktisat ve maliye politikaları uygulaması lazım. Yoksa 1980'leri andıran stagflasyonist bir eğilimin küresel anlamda yayıldığını görebiliriz. Bu sürece girerse şayet dünya ekonomisi, buradan çıkmanın da çok kolay olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim.
1: Evet, şimdi stagflasyonist dönemden bahsettiniz, görebiliriz dediniz 1980'lerde olduğu gibi. Peki büyümenin zayıf olduğu bir oran global ekonomilerde şimdi stagflasyonu da bekliyoruz dediniz. Şuna da dönmek istiyorum buradan. ABD'de faiz artarsa yatırımcı tasarrufunu peki nasıl değerlendirmeli?
0: Yatırımcı açısından zor bir süreç. Baktığınızda faizlerin artması diğer alternatif yatırım araçlarının da değer kaybına yol açıyor. O nedenle daha çok sabit getirili menkul kıymetlere yönelecektir yatırımcılar. İşte uluslararası piyasalarda daha yüksek faizden alabildikleri devletlerin tahvillerine yöneleceklerdir. Ama ilk etapta faizlerin dengeleneceği noktaya kadar daha çok nakit benzeri varlıklarda kısa vadeli faizler veya kısa vadeli yatırımlarla kendini dengelemeye çalışacaktır büyük fon sahipleri veya bankalar. Daha sonraki süreçte ise orta ve uzun vadeli tahvil alarak kendi risklerini minimize etmeye çalışacaklardır. Burada tabii az önce saydığım hisse senetleri,

0: SSL'ine benzer varlıklar, coinler, değerli metaller baskı altına girecektir fiyatlama anlamında baktığınızda. Dolayısıyla portföylerde bulunmasına karşılık bu varlıkların oranlarının önemli ölçüde azalabileceği bir senaryoda yaşayabiliriz. Tabii bu senaryodan birden olumluya dönme şansımız da yok değil. Nedir bu olumluya dönme şansımız? İşte İran-Amerika arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanır. Ukrayna-Rusya savaşı bir şekilde sonlandırılır. Buna bağlı olarak su yolları ve ulaşım noktaları rahatlar. Bir anda petrol ve enerji fiyatlarının çok sert aşağı geldiği, ekonomide ham madde ulaşımının biraz daha rahatladığı bir dönem olursa merkez bankaları sıkı para politikasını daha kısa vadede uygular. Ardından dengeleyici ve biraz da faiz düşürücü politikalarla ekonomiyi canlandırmaya çalışabilir. Dolayısıyla işin ucu esasında ekonomiden çok siyasetçilerin ve ülke yöneticilerinin aldığı karara bağlıymış gibi duruyor.
1: Şimdi Mustafa Bey, bir de petrol tarafına odaklanalım dilerseniz. Çünkü kritik bir virajdayız. Fed ve piyasaları konuşuyoruz. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyrini sürdürmesi, arz tarafındaki risklerin artık geçici bir şoktan öteye geçebileceği endişesini arttırıyor gibi gözüküyor. Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durma noktasına gelmesi, baktığımız zaman Suudi Arabistan'daki kritik boru hattının devre dışı kalması da bu tabloyu güçlendiriyor gibi gözüküyor. Petrolün seyri ne dair siz ne bekliyorsunuz?
0: Petrol esasında ekonomideki büyüme trendlerine bağlı olarak hareket eden bir emtia. Küresel ekonomiye baktığınızda öyle ahım şahım büyüyecek bir ekonomik yapı yok. OECD, IMF, Dünya Bankası tahminleri de 2-2,5'lar civarına yoğunlaşmış durumda 2026 yılı için. Dolayısıyla temelde çok büyük bir enerji talebi yok. Ancak az önce ifade ettiğim enerjiye ulaşmayla ilgili sorunlar, jeopolitik risklerin artması, kestirilemez tuhaf politikaların de hükümetler tarafından hayata geçiriliyor olması küresel piyasada belirsizliği arttırdığı için enerji fiyatları aşağıya gelmiyor. İşte baktığınızda 100 doların üstünde giderek daha kalıcı olan bir petrol fiyatı, işte doğalgaz fiyatlarının 3 dolarlar civarına geldiği bir eğilimi net bir şekilde görüyoruz. Eğer az önce ifade ettiğim barış anlaşmaları ve enerjiye ulaşım maliyetleriyle ilgili sorunlar kısa sürede çözülebilirse petrol fiyatlarının hızlıca 80 dolarlar civarına geldiğini görebiliriz. Ama dediğim gibi bu bir tercih. Bu tercihi de merkez bankaları veya işte ekonomi yöneticilerinden ziyade küresel anlamda karar alıcı siyasetçilerin yapması lazım. Aksi takdirde ne yazık ki az önce söylediğimiz kötü senaryo olan stagflasyonist eğilime doğru bir gidişatı özellikle kış aylarında daha net bir şekilde görebiliriz.
1: Evet, şimdi Mustafa Bey, bir de tahvil faizleri tarafına bakalım. Küresel tahvil faizleri rekorlar kırarken ABD 10 yıllık tahvil faizinin %5'i aştığını gördük. Fed kararı öncesinde 19 yılın zirvesini test etmiş oldu böylece. Almanya, Fransa, Japonya ve Avustralya'ya da bakıyoruz. Orada da tahvil faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. Enflasyon, artan borçlanma ve mali endişeler bu harekete de destekliyor. Sizce küresel tahvil faizlerindeki bu yükseliş neye işaret ediyor? Neler öngörüyor bu tarafta?
0: Tabii küresel tahvil faizleri de az önce konuştuğumuz merkez bankalarının faiz arttırma trendinden etkileniyorlar. Dolayısıyla yatırımcılar şu anda ellerine tuttukları tahvilleri satıyorlar. Tahvillerin satılması ciddi derecede faizleri arttırmaya başladı. Bu faizlerin artması özellikle Amerikan tahvillerinde kritik 5 noktalarını geçmemize neden oldu. 5 ve 10 yıllıklarda özellikle. Bu da Amerika'nın borçlanma maliyetlerini arttırıyor. Tabii Amerika'nın borçlanma maliyetlerinin artması demek dünyadaki pek çok ülkenin de otomatikman borçlanma maliyetlerinin artmasına neden oluyor dolar cinsinden. Dolayısıyla böyle bir fasit daireye doğru dönüşüm var. Önümüzdeki dönemde nasıl olsa merkez bankaları faiz arttıracak düşüncesine sahip olan tahvil yatırımcıları

0: daha yüksek faizden tahvile para bağlamak için nakde dönmeye çalışıyorlar. Bunun neticesini de tahvil faizlerini yukarı doğru iterek piyasa göstermiş oluyor. Önümüzdeki dönem ne kadar yükseleceğini faizlerin kimse kestiremediği için de şu anda biraz daha bekle gör politikasına geçmiş gibi görünüyor büyük banka ve fonlar. Bugün Fed'in tutumu, işte hafta sonuna doğru İngiliz Merkez Bankası ve Japon Merkez Bankası'nın tutumu diğer merkez bankalarına da yol olacak. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ECB'de bir faiz artışı söz konusuydu. Bu trendin devam edecek olmasıyla ilgili beklentiler ne yazık ki küresel borçlanma maliyetlerini de yukarı çıkarıyor. Bu da zaten küresel anlamda borçlukla ilgili sorun yaşayan pek çok ülkenin de ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye devam edecektir.
1: Evet, peki daha önce kriz ortamlarında tahvil faizleri benzer bir görüntü çizdi mi Mustafa Bey?
0: Tabi enflasyonist eyleme merkez bankalarının faiz politikalarını arttırdığı dönemde benzer eğilimleri göstermişler tahvil faizleri. Daha yüksek noktalara gittiği dönemlerde olmuştur. 80'li yılların başı Amerika'da 15'in üzerinde faizler konuşuldu. Hayata geçti. Hatta FED faizlerini 17-18'lere kadar çektiği bir dönem var kısa sürede olsa. O kadar sert olacağını zannetmiyorum ama baktığımızda ne yazık ki genel eğilimin yükselme yönünde olduğunu faizlerde net bir şekilde gözlemliyoruz. Ama toparlanma şansımızın da daha çabuk olduğu olayları az önce ifade etmeye çalıştım. Umarım biraz daha siyasi karar alıcılar ekonominin gidişatından etkilenerek daha rasyonel karar verirler küresel anlamda baktığımızda.
1: Evet Mustafa Bey, yönümüzü biraz altına çevirelim dilerseniz. Ons altın Fed öncesinde 4300 dolar desteğinin altına da gerilemişti. Bugün böyle biraz daha 4300 doların üzerinde de seviyeleri gördük. Faiz arttırım beklentileri %90'ı aşarken petrol fiyatlarının yükseldiği ve küresel belirsizliğin arttığı bu dönemde Fed'in vereceği mesajlar altına nasıl yansır? Neler bekliyorsunuz?
0: Konunun başında değerli metallerin de olumsuz yönde etkilenebileceğinden bahsetmiştim. Fed'in faiz artışı kesin. Bu pek çok varlık fiyatları üzerinde net şekilde görünüyor ve fiyatlara dahil edildi 0.25 baz puanlık faiz artışı. O nedenle altın fiyatları 4400 doların üzerinden 4200 dolarlara kadar geldi. 4250 dolarlara kadar inmişti. Bugün biraz toparlanıyor. Keza gümüşte de benzer bir hareket olmuştu. Şayet FED durumu gözlemleyeceğiz. Enerji maliyetlerinde geri çekilme olursa biz de faiz politikamızı gözden geçirip gerekirse indirebileceğiz minvalinde bir açıklama yaparsa özellikle değerli metaller konusunda daha umutlu olabiliriz. Ancak FED tam tersine önümüzdeki dönemde faiz arttırım trendine devam edebilirim. Dünya ekonomisindeki gelişmeler beni faiz arttırmaya itiyor minvalinde bir açıklama yaparsa da ne yazık ki altının ons fiyatlarının 4100-4000 dolarlara kadar geri geldiğini görebiliriz. Şu anda 4250-4350 bandı arasında dengelenmeye çalışıyor. Fed'den gelecek haberi de bu akşam altın piyasası ve değerli metaller piyasası dikkatli takip edecektir.
1: Evet, bugün tabloya baktığımızda yükselişleri takip ettiğimiz, evet dediğiniz gibi hafif hafif yükselişleri görüyoruz ama tabii FED kararı önemli. Şimdi küresel piyasalarda FED öncesi temkinli seyir öne çıkarken Mustafa Bey, yüksek petrol fiyatları yine tahvil faizlerindeki yükseliş risk iştahını da sınırlıyor. Wells Fargo'nun da S&P 500 hedefini aşağı çektiğini görüyoruz. ABD borsaları açısından önümüzdeki dönemde nasıl bir fiyatlama öngörüyorsunuz? Biraz bu tarafı detaylandıralım dilerseniz.
0: Amerikan borsalarının lokomotifi olan yapay zeka ve bunlarla ilgili bileşen üreten şirketlerin ciddi bir köpük içinde olduğu zaten konuşuluyor epey uzunca bir süredir. Ama bu köpüğü bozacak bugüne kadar bir bahane olmamıştı. Bundan sonra faiz ve enflasyonist eğilim bu köpüğü bozacaktır. Keza yine yapay zekaya yapılan yatırımların maliyetlerin artıyor olması, özellikle borçla

0: yapılıyor bu yatırımlar. Onların maliyetlerinin artıyor olması karlılığı düşürecektir. Diğer yandan da yine yapay zekanın kontrolüyle ilgili medyada da yer alan pek çok açıklama olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla Amerikan borsalarında bu ilgili hisse senetlerinden başlayacak bir geri çekilme hareketi görebiliriz. Ne boyutta olur? Onu hareket başladığındaki ekonomik konjonktürle değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla başta Amerikan borsaları olmak üzere gelişmiş ülke borsalarından biraz daha yüksek oranda para çıkışı görebiliriz. Tabii bu düzeltme hareketi mi yoksa bir ayı piyasasına giriş mi olacak? Onu önümüzdeki dönemki hareketlerden göreceğiz. Şayet düzeltme hareketi olursa %10 civarında bir düzeltme yaptıktan sonra borsalar dengelenip tekrar yukarı yönlü hareket yapabilir. Ama düzeltme hareketi olmaz, bir ayı piyasası yani satış piyasasına giriyorsa onun denge noktasını kestirmek oldukça zor görünüyor buradan baktığınızda.
1: Mustafa Bey, şimdi dolar tarafına baktığımızda dolarda dengeler Warsh döneminde değişir mi, nasıl değişir diye konuşmaya da başladık. Şimdi Warsh açık yönlendirmeden uzak duruyor. Commerzbank analistleri Warsh'un gelecekteki faiz patikasına ilişkin açık yönlendirmeyi reddetmesiyle ekonomik verilerin doların yönünü belirlemede daha etkili olacağını vurguluyor. Şimdi Hazine Bakanı Bessent da doların rezerv para konumunun güçlü kaldığını söylüyor. Sizce bu tablo dolarda yeni bir güçlenme döneminin başlangıcı mı yoksa Fed'in mesajlarıyla yön yeniden değişebilir mi? Yani piyasada güçlü dolar endeksi teması mı göreceğiz?
0: Doların değeri konusunda ciddi soru işaretleri yok değil. Nedenlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Bir tanesi Warsh'un iletişimsizlik politikasının tam anlamıyla bir başarısızlık olduğu görüldü geçtiğimiz dönemde. Bir şeyi söylemeyerek söylemiş olmaya çalışıyor ama bu kaotik ortamda piyasalar bunu fiyatlamaktan kaçınıyor. Dolayısıyla belirsizliği negatif yönde daha çok fiyatlamaya çalışıyorlar. Diğer yandan baktığınızda Warsh'un üzerinde yoğun bir Trump baskısı var. Bessent'la Warsh arasındaki politika konularında ayrım olabileceği söyleniyor. Çünkü Hazine Maliye Bakanı bir yandan tahvil alımlarını arttırarak piyasaya para sürüyor. Warsh da bir yandan enflasyonu önlemek için sıkı para politikası uygulamaya çalışıyor. Diğer yandan yine Amerika'nın bunlardan bağımsız işte gümrük vergileri, ticaret savaşları, üretim politikalarında da tuhaflıklar var. Hepsi bir araya gelince dolar endeksinin net bir şekilde bir değer ifade etmesi konusunda herkes bekliyor, kafası karışık. Ama basit yönden anlatabilirsek faizi artan para birimi değerlenir. Diğer tüm şartları göz önünde bulundurmaksızın bir analiz yaptığımızda faizin artışına bağlı olarak doların biraz daha değer kazanabileceğini söyleyebiliriz ama diğer şartlarda dolar endeksini etkileyecektir az önce ifade ettiğim gibi. Ama sadece Fed'in faiz arttırması gündemde değil malum. Avrupa Merkez Bankası'ndan Japon Merkez Bankası'na işte diğer büyük merkez bankalarının pek çoğunda da faiz artımı olduğu için faiz artırımları para birimlerinin değerleri üzerinde etkili olacağından doları da dengeleyecektir. Dolayısıyla ne güçlü dolar ne güçsüz dolar gibi bir durum söz konusu önümüzdeki dönemde.
1: Şimdi Mustafa Bey, Bank of America'nın son raporuna baktığımız zaman hedge fonlarına yönelik yatırımcı ilgisinin arttığı görülüyor. Sizce bu yatırımcıların hedge fonlarının performansına duyduğu güvenin yeniden güçlendiğini mi gösteriyor yoksa piyasalardaki belirsizlik ve volatiliteden daha fazla getiri elde etme arayışının bir sonucu mudur?
0: Daha çok getir arayışımız gibi görünüyor. Yatırımcılar daha profesyonel bir şekilde riski yönetebilen ama diğer yandan piyasadaki bu oynaklıktan da faydalanabilen fonlara yatırım yaparak gelirlerini arttırmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemde de bu tip varlıklara, fonlara paranın kaydını rahatlıkla görebiliriz. Ancak bunların da kendi içinde riskler taşıdığını unutmamak lazım.
1: Evet Mustafa Bey, şimdi çok kısa da Borsa İstanbul değerlendirmesi alayım sizden. Dün baktığımız zaman şimdi küresel piyasalarda Ortadoğu'daki jeopolitik riskler ve yükselen tahvil

0: faizleri yine Fed öncesi temkinli görünüm risk iştahını sınırlıyor. Borsa İstanbul'da da satışların özellikle bankacılık hisseleri öncülüğünde hızlandığını görüyoruz. BIST'in haftanın ilk işlem gününde, ilk iki işlem gününde aslında baktığımız zaman %4, yaklaşık %4 gerilediğini de görüyoruz. Şimdi böyle bir süreçte nasıl bir fiyatlama beklentiniz var? Bugün nasıl bir açılış görürüz biz?
1: Tabii borsa yaklaşık yarım saattir konuştuğumuz dış konjonktürden etkileniyor. Ama bir de iç konjonktür var. İşte bu yatırım fonları, yatırım fonlarının bazılarıyla ilgili yaşanan belirsizlikler, onların devirleri, yeni düzenlemenin fonlar üzerine etkisi, yatırımcıların bunu beklemesi, bilanço döneminin sona ermesinin yarattığı bir rehavet, aynı zamanda borsaya yerli ve yabancı ilgisinin göreceli olarak azalmış olmasının yarattığı baskı gibi unsurlar ne yazık ki borsamız üzerinde duruyor. Bu da 14.400'lere kadar kısa vadede çıkmış olan borsaya satış getirdi. 14.000'de önemli bir desteğimiz vardı. Ne yazık ki onun altında bir kapanış gerçekleştirdik dün. 13.800'lerin biraz üzerinde bir kapanışımız var. Şayet bu anlattığım yeni düzenlemeler ve yeni düzenlemelerin sonuçlarıyla ilgili spekülasyonlar ve fon ayarlamaları bitene kadarki süreçte satış baskısının biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz. Belki bu düzenlemelerle ilgili bazı rütuşların yapılması gerekliliği ortaya çıkabilir. Belki başka önlemlerin alınması gerekliliği ortaya çıkabilir. Dolayısıyla sermaye piyasalarımız açısından bazı taşların yerinden oynadığını ve bunlarla ilgili önemli düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiği ve bazı düzenlemelerin yeniden yapılması gerektiği ortaya çıkmış gibi görünüyor. Fiyatlamalara baktığınızda hassas bir dönemden geçiyoruz. Spekülasyonlara ve yanlış bilgilendirmelere karşı da yatırımcıların uyanık olması gereken bir dönem. Dolayısıyla bu dönem dengelenene kadar satış baskısının biraz daha sürmesi beklenebilir.
0: Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Yorumlarınız çok kıymetliydi. Değerli katılımınız için teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Finansal danışman Mustafa Aşkın'dı konuğumuz. Şimdi devam ediyoruz. Yapay zeka şirketlerinin yöneticileri Beyaz Saray'a çağrıldı. Detaylarına bakalım. Trump yapay zekayı kazanan geleceği kazanır ifadelerini kullanmıştı. Yapay zeka konusunda bir çekişmeli bir sürecin de içerisindeyiz aslında. Yapay zeka şirketlerinin yöneticileri Beyaz Saray'a çağrıldı. Yapay zeka geliştirme çalışmaları durdurulamaz. Çin'e karşı rekabet avantajını kaybetme riskimiz var diyor Mike Johnson, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı. Şimdi yapay zekanın getirdiği fırsatlar büyürken riskler de derinleşiyor elbette. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dikkat çeken uyarısı var. Onun detaylarına bakacağız. Gates diyor ki hükümetlerin yapay zekanın gelişim hızının gerisinde kaldığını açıklıyor. Detaylarına bakalım.
2: Milyonlarca işin dönüşmesi, gelir dağılımında yeni dengelerin ortaya çıkması ve siber tehditler. Yapay zekanın getirdiği fırsatlar da riskler de büyüyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'tense dikkat çeken uyarı geldi. Gates, hükümetlerin yapay zekanın gelişim hızının gerisinde kaldığını söyledi. Gates'e göre asıl sorun teknolojinin gelişmesi değil. Hükümetlerin istihdam, eğitim, vergi ve sosyal güvenlik sistemlerini bu yeni döneme ne kadar hızlı uyarlayabileceği. Çünkü yapay zeka bazı işleri ortadan kaldırırken çok daha fazla işin yapılış şeklini değiştiriyor. Muhasebeden yazılıma, finanstan müşteri hizmetlerine, medyadan veri analizine kadar birçok alanda insan emeğinin yerini otomasyon alabiliyor. Bu dönüşümün ekonomik bedeli ise sadece işsizlikle sınırlı değil. Yapay zekaya yatırım yapabilen şirketler verimliliklerini ve karlılıklarını artırırken teknolojiye erişimi sınırlı olan şirketler ve çalışanlar geride kalabiliyor. Bu da gelir ve servet eşitsizliğini derinleştiriyor.
3: Teknoloji yeteri kadar regüle edilmezse, özellikle kontrol mekanizmaları doğru anlamda, doğru bir şekilde entegre edilmezse, önümüzdeki dönemde gerçekten hani tehdit noktasına doğru gidiyor. Bir yandan teknolojiyi biz geliştirirken, bir yandan da bu kontrol mekanizmalarını nasıl kurgularız, bu testleri nasıl sağlarız?

0: bu doğrultuda da adım atmak oldukça önem kazanıyor.
1: Bir başka cephe ise siber güvenlik. Yapay zeka saldırıları tespit etmeyi kolaylaştırırken saldırganlara daha gelişmiş araçlar da sunuyor. Deepfake videolar, yapay sesler ve sahte görüntülerse gerçekle sahtenin sınırını giderek belirsizleştiriyor. Peki ekonominin kazancı ne? Daha az zamanda daha fazla üretim, daha düşük maliyet, daha yüksek verimlilik. Ancak bu kazanımların ekonomiye nasıl dağılacağı kritik önem taşıyor. Çünkü yapay zekanın geleceği artık sadece teknoloji şirketlerinin değil, hükümetlerin de gündeminde. Gates'in uyarısı tam da bu noktada öne çıkıyor. Yapay zekanın hızına yetişemeyen eğitim, istihdam ve ekonomi politikaları, teknolojinin getirdiği fırsatları riske dönüştürebilir. Yapay zeka ekonominin motoru olabilir. Ama bu motorun kimi ileri taşıyacağı, kimi geride bırakacağı önümüzdeki dönemin en büyük sorunlarından biri olacak.
2: Yapay zeka dünyasında bu kez yavaşlama tartışmaları var. Sektörün önde gelen CEO'ları yapay zeka geliştirme hızının düşürülmesini istiyor. Peki bu çağrının arkasında ne var? Yapay zeka stratejisti Ercüment Büyükşener Alpara'da değerlendirdi. İzleyelim.
3: Meseleye son 48 saatte yapılan açıklamalar üzerinden de okumak lazım. Önce yapay zeka şirketlerinin G7 zirvesindeki rolünü gördük hep beraber. Dünyanın en üst düzey yöneticileriyle beraberlerdi. Ve bir anda bir açıklama yaptılar ve dediler ki biz bu işi yavaşlatmak istiyoruz. Gördüğümüz tablo çok hızlı gidiyor. Bu bir yarış olmamalı dediler. Hemen arkasından farkında mısınız bilmiyorum ama Çin'den hiçbir ses gelmiyor. Çin bütün bu olan bitenin bir soğuk savaş dönemi taktiği olduğunu ve stratejisi olduğunu açıkladı veya buraya bir gönderme yaptı. Tam bunlar olurken hemen arkasından Trump'tan bir açıklama geldi ve dedi ki hayır, böyle bir yavaşlama kabul edilemez. İpi biz göğüsleyeceğiz denildi. Ve bu arka arkaya gelen açıklamalar aslında meselenin ciddiyetini de gösteriyor. Ortada bir tehdit var. Ama bu tehdit insanlık için mi yoksa farklı taraflardan gelen açıklamalarla sermaye tarafı ya da insan ve insan emeği tarafında mı neyi tehdit ettiğini tanımlamak gerekiyor. Şu anda dünyadaki en büyük problem aslında tehdidin ne olduğunun tanımlanmamış olması. Bu yüzden de bu tehdidi doğru tanımlamak gerekirse yapılan bütün araştırmalar ve birkaç gün önce Anthropic'te ve aynı zamanda OpenAI'da çalışmış bir araştırmacının istifasıyla beraber gelen insanlık önümüzdeki 10 yıl içerisinde önemli bir tehlikede demesi meseleyi biraz daha netleştiriyor gibi. Peki insanlık için nasıl bir tehlike olabilir? Burada mesleklerin dönüşümünden tutun da insanlığın kazanç modellerinin, yani burada insan emek karşılığında ödenen paranın yerini ne alacak sorusunun henüz cevabının bulunmaması, arkasından Elon Musk'ın çok kısa bir süre içerisinde dünyada artık insan emek karşılığında kazanılan paranın sonuna geleceğiz demesi ve bence hepsini bir kutuya koyduğumuzda henüz geleceği tanımlayamamanın en büyük tehdit olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu tanımlamayla ilgili de herkes sadece yarışa odaklanmış durumda. Finish çizgisine gelindiğinde neyle karşılaşacağımızı bilmemenin en büyük tehdit olduğuna inanıyorum.
2: Gözler Fed'in faiz kararında Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Dr. Güray Elif Yıldırım faiz kararına ilişkin beklentilerini değerlendirdi. İzleyelim.
4: Aslında Kevin Warsh'un Fed Başkanı biraz da kendini kanıtlama toplantısı diyeyim. Yani çünkü burada çok ciddi bir enflasyon baskısı var ve buna karşı sonuçta Kasım seçimleri geliyor. Hani halkı çok ciddi bir enerji tarafında sıkıntı içerisinde. Hani bunun bir şekilde Merkez Bankası'nın amiyane bir tabir olacak ama topa girmesini bekleyen bir kısım da var. Çünkü Warsh'un üzerinde Trump'ın atadığı, İşte Trump'ın istediği başkan ve onun sözlerini dinleyecek şeklinde de bir maalesef şey var.

0: tarafı. O yüzden ben toplantıyı çok heyecanla açıkçası bekliyorum. Nasıl bir karar alınacak? Birazcık da aslında Fed'in yani hani yine şey bir tabir olacak ama rüştünü ispat etmesi gibi bir toplantı olarak görülüyor bence bu piyasada. Bu kadar hani konuşma ve bu kadar genel olarak güvensizlik sonucunda o anlamda yani toplantı bir sadece bir faiz arttırım toplantısı ya da bir faiz toplantısından daha ziyade Kevin Warsh'un biraz daha kendi bağımsızlığını, Fed'in bağımsızlığını kanıtlayacağı ya da kanıtlayamayacağı göreceğiz bir toplantı olacak. O anlamda çok önemli genel olarak öyle düşünüyorum.
1: Garanti BBVA ödeme sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, ödeme sistemlerindeki gelişmeleri Ağparada değerlendirdi. İzleyelim.
2: Yurt dışına çıktığımız zaman birçok yerde görüyoruz, artık Türkiye'de bu başladı. Telefonla posta uzatıp bir telefonla ödeme alışkanlığı var. Şimdi hepimizin de artık akıllı telefonlar var. Bu akıllı telefonların üzerinde küçük bir NFC adı verilen bir anten var. Bu anten aslında karşı tarafta bir vericiyle karşılaştığı zaman hemen birbirine bir bilgi alışverişi yapabilen bir teknoloji. Şimdi dünyada bu teknoloji oldukça gelişiyor. İnsanlar da artık plastik kredi kartlarını yanında taşıma eğilimini yavaş yavaş bırakmaya başladı. Türkiye'de de bunu görmeye başladık. Mesela örneğin biz Türkiye'de Garanti BBVA'nın rakamlarından çok kısa bir örnek vereyim. Yaklaşık 2 sene önce cep telefonuyla ödeme alışkanlığı bizim toplam ödemelerimiz için %1'in altındaydı. Burada logaritmik bir gelişme var. Biz bugün itibariyle %14'lere gelmiş durumdayız. Burası çok hızlı gelişiyor. Şimdi müşterimizin telefonla ödeme tarafında, özellikle akıllı telefonla ödeme tarafında bir eğilimi var ve yavaş yavaş da bu tarafa gidiyor. Bunun çevreci yönü de var. Plastik tüketimini azaltıyoruz. O yüzden biz bonus flash yaklaşık 2016 yılında hayatımıza giren bir bonus flash uygulamamız vardı. Bonus flash uygulamamızı yenileyelim, daha akıllı, daha kullanışlı bir cüzdan haline getirelim diye biz yola çıktık ve buna ilişkin olarak da bütün bonus flash uygulamamızı yeniledik aslında. Yani yenileme derken bonus flash'ın üzerine bir makyaj yapmadık. Komple sil baştan tekrar bir bonus flash uygulamasını hazırladık. Bunu da müşterilerimizin kullanımına sunduk. Açıkçası umarım müşterilerimiz de memnun kalmıştır. Geri bildirimler güzel. Yaklaşık bir 6 ay oldu bonus flaşı hayata geçirir, yeni bonus flaşı. Bu arada çıkarken de özellikle sloganımıza dikkat ettik. Bonus flaş yeniden doğuyor dedik. Doğdu demedik. Çünkü bonus flaşın hem cüzdan olmasının özelliği dışında bir de önümüzdeki döneme hizmet eden bir altyapısını oluşturmaya çalıştık. Yapay zekaya giden yolda müşterimize yapay zekanın faydalarını, yardımcı olacak özellikleri sunabilmek anlamında bonus flaşımızın da altyapısını artık buna uygun hale getirdik. Bundan sonra güzel bir temelimiz var. Temelin üzerine yavaş yavaş binayı çıkacağız ve inşallah çok daha güzel bir...
1: Ve böylece seans öncesinin bu bölümünü noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Po Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 23, Bursa 24, Balıkesir 25. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 30, Aydın, Muğla ve Manisa 27. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Mersin, Adana ve Kahramanmaraş 32, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 18, Karabük 22, Rize 26, Samsun 23. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 29, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 35 derece.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

0: Versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bak.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enparabank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
6: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
7: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
8: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
6: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
9: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
10: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
6: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
7: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
6: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
7: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
11: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Ve seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Günaydınlar. Gündemin manşetlerini aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Bugün kritik gün. Fed ne yapacak konuşacağız. Konuklarımızla yansımalarını ele alacağız diyelim ve gündemin öne çıkan manşetleriyle başlayalım seans öncesinin ikinci dilimine. Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alımları 15 Eylül'de hız kesmedi. Piyasa şartlarına karşı hisse değerini desteklemek ve yatırımcı güvenini pekiştirmek isteyen 8 şirket haftalık süreçte geri alım hamlelerini sürdürdü. Fed'in Eylül ayı toplantısında alacağı karar başta dolar olmak üzere altın, borsa ve kripto para piyasaları olmak üzere küresel finans piyasalarının yönü açısından yakından takip ediliyor. Piyasada 25 bas puanlık faiz artışı öngörüsü var. %90'ı aşmış durumda beklenti bu yönde. Türkiye saatiyle saat 21'de açıklanacak Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh ne mesaj verecek? Nasıl yansıyacak Warsh'un mesajları piyasalara bakacağız. Şimdi ABD tahviller yüksek petrolden ötürü yükseldi diyor Hazine Bakanı Bessent. ABD Hazine Bakanı Bessent. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş hakkında ABD tahvil piyasası dünyanın en iyi performansını gösteren piyasa yorumunu yaptı. Ve Bessent ayrıca yükselen tahvil faizlerinin ABD'ye özgü değil petrol fiyatlarından kaynaklandığının altını çizdi. Ve Brent petrol Suudi Arabistan'daki arz kesintileriyle 4 ayın zirvesine çıktıktan sonra 107 dolara geriledi. ABD ham petrol stoklarının düşüş beklentisine karşın 7.1 milyon varil artması fiyatları aşağı çekerken Hürmüz gerilimi ve İran savaşına dair belirsizlikler düşüşü sınırlıyor. 100 doların üzerinde hala petrol kalmaya devam ediyor diyelim ve altında Fed kararı öncesi yatay bir seyir var. Altın yatırımcıları ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Yatay seyirde seyrediyor altın fiyatları ve piyasalarda Fed'in faizi arttırması bekleniyor. Beklenti %90'ı aşmış durumda. 25 bas puanlık faiz artış beklentisi var. Bundan sonra nasıl bir faiz patikası karşımıza çıkacak Fed tarafında? Bugün yayınlarımızda bunu konuşmaya devam edeceğiz diyelim ve manşetlerimiz böyleydi. Şimdi piyasalara bir bakalım. S&P 500'de başlayalım ABD tarafıyla. %0.20'lik yükseliş karşımıza çıkıyor burada S&P'de. 7601 puan seviyeleri karşımızda. Nasdaq tarafına da bir bakalım. Orada da sınırlı bir yükseliş var. %0.27'lik yükselişi takip ediyoruz o tarafta da. Bir de Dow Jones'a bakalım. Oradaki görüntü ne anlatıyor bize? Dow Jones'ta da orada da yine %0.20'lik bir yükselişi takip ediyoruz. Sınırlı yükselişler var ABD tarafında diyelim ve BIST endeksi dün günü nasıl kapatmıştı hemen bakalım. %2.41'lik geri çekilmeyle tamamladı BIST endeksi günü dün. Bankacılık endeksi öncülüğünde düşüşleri takip ettik. 13.892 puan seviyesinden günü tamamladı. 14.000 puan seviyesinin altına sarktı. Bu seviyeler ne anlatıyor, neler öngörülüyor? Konuklarımızla konuşacağız diyelim ve devam edelim. Hemen altının onsuna bakalım. 4322 dolar seviyesini takip ediyoruz. %0.65'lik bir yükseliş var. Gümüşün onsunda da yükselişi böyle toparlanmayı takip ediyoruz. %1.37'lik yükselişi takip ediyoruz. 64 dolar bandında seyrediyor. Platin ve paladyumda da %1'e yakın yükselişleri takip ediyoruz. Kıymetli metallerde biraz toparlanma havasını gördüğümüzü söyleyelim. Bir de bakalım petrol tarafına. Ham petrolde 104 dolar seviyeleri takip ediliyor. %1 yaklaşık %1'lik bir geri çekilme.

Var. Brent petrolde 108 dolar seviyeleri takip ediliyor. %0,49'luk geri çekilmeyi takip ediyoruz bu tarafta da. Bu geri çekilmeler olsa da Brent petrol ve ham petrol hala 100 dolar seviyesinin üzerinde. Bu ne anlatıyor, neler öngörülüyor, konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir bakalım gazetelerimizde, şirket haberlerimize bakalım önce. Tabii gazetelerimizden önce şirket haberlerinde hangi başlıklar öne çıkıyor? Gübretaş'ın yılın ilk yarısındaki net karı yıllık bazda %58 artışla 4.7 milyar TL'ye yükseldi. İş Bankası 3.8 milyar TL'lik takipteki krediler portföyünü 627.8 milyon TL'ye varlık yönetim şirketlerine sattı. Ve STD uzay yurt içindeki bir müşterisiyle savunma sistemleri alanında 14.625 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Diyelim şirket haberleri de böyleydi. Şimdi bir bakalım gazetelerde hangi manşetler öne çıkıyor. Sabah gazetesiyle başlayalım. Türk turizmciler Dubai'ye çıkarma yaptı başlığını görüyoruz. Körfez krizini fırsata çevirelim başlığı var. İran-İsrail savaşı nedeniyle iki kez ertelenen ATM Dubai'de kapılarını açtı. Savaşın gölgesinde %60-70 küçülen fuarda Türk turizmcileri gövde gösterisi yaptı Dubai ile. Yeni işbirliklerinin kapısı aralandı. Dünyanın turizm profesyonelleri bu kez Dubai'de savaşın gölgesinde buluştu. İran-İsrail çatışması nedeniyle iki kez ertelenen Arabian Travel Market 2026 önceki gün Dubai World Trade Center'da kapılarını açtı. Normal takviminde Mayıs ayında yapılması gereken fuar önce Ağustos'a, ardından 14-17 Eylül tarihlerine ertelendi. Ertelenme ve bölgedeki jeopolitik gerilim fuarın koridorlarında da yansıdı. Önceki yıllara göre katılımcısıyla %60-70 gerileyen fuarın metrekaresi de daraldı. Geçen yıl 166 ülkenin katılım sağladığı fuarda bu yıl 40'tan fazla ülke yer alıyor. Geçen yıl Türkiye'den 100'ün üzerinde katılımcı yer almıştı. Bu yıl 19 firma bulunuyor fuarda diyelim ve devam edelim. Sabah gazetesinde bir diğer başlığa göz atalım. Vakıfbank'la Sıfır Atık Vakfı arasında stratejik işbirliği başlığını takip ediyoruz. 50 kurum ve projeye 10 milyar TL'lik finansman. Yeni finansman paketiyle 500'den fazla kurum ve projeye 10 milyar TL destek verilecek. 120 ay vade sağlanacak. Vakıfbank, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyen finansman çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Banka Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle şirketlerin ve kamu kurumlarının döngüsel ekonomiye geçişini desteklemek üzere döngüsel değer finansman paketini hayata geçirdi. Stratejik işbirliği kapsamında kaynak verimliliğinden geri dönüşüme, yeni kullanımdan üretim süreçlerinin dönüşümüne kadar geniş bir alandaki yatırımlara finansman sağlanacak. Paketle ilk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor. Uzun vadeli destek başlığını da görüyoruz. Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman paketiyle işletmelerin yatırımlarının niteliğine, önceliğine ve sağlayacağı dönüşüme uygun finansman çözümlerine erişmesi amaçlanıyor. Paket kapsamında üretim ve iş süreçlerini döngüsel ekonomi anlayışıyla bu doğrultuda dönüştürmek isteyen işletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik farklı finansman seçenekleri sunuluyor. Vakıfbank, Sıfır Atık Vakfı ile geliştirdiği işbirliği kapsamında finansman gücünü vakfın paydaş ağı ve farkındalık çalışmalarıyla bir araya getirerek daha fazla işletmelerin döngüsel ekonomiye yatırımlarıyla buluşturulması hedefleniyor diyelim. Böyle bir başlığı da aktarmış olalım. Şimdi devam edelim. Takvim gazetesiyle devam ediyoruz. Tezgah bozuldu başlığı öne çıkıyor. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma hakkında bilgi verdi. 484 ölüye 185 milyonluk makbuz başlığında görüyoruz. Soruşturma dosyasının en sarsıcı bölümünü hayatını kaybetmiş kişiler adına düzenlenen sahte müstahsil makbuzunu oluşturdu. Yıllar önce vefat eden kişilerin TC bilgileri kullanılarak milyonlarca liralık hayali harcama ve fiktif stok oluşturuldu. Bu raporda mükellef inceleme tablolarında 1670'in üzerinde sahte müstahsil makbuzunun toplam parasal tutarı yaklaşık 165 milyon 2670 lira.
Şimdi tezgah bozuldu başlığına dönersek, mutfaktaki yangını tırmandıran gıda manipülasyonu çetesine yönelik Türkiye tarihinin

en kapsamlı operasyonu gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan dev soruşturmada tarlada 6 liraya alınan ürünün kağıt üzerinde 28 liraya çıkarak fahiş fiyat oluşturan, hayatını kaybetmiş kişiler ve haberi olmayan çiftçiler adına milyonlarca liralık hayali makbuz düzenleyen dev tedarikçi şebekesi çökertildi. Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinin ana tedarikçisi konumunda bulunan 41 kilit firmanın denetim raporlarında 484 ölü adına 185 milyonluk makbuz kesildiği ortaya çıkmış oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 41 firmanın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyon başlatıldığını duyurduğunu aktarmış olalım. Ve devam edelim. Hürriyet gazetesiyle petrolde tansiyon yüksek başlığını görüyoruz. Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'daki kritik bir boru hattının hala devre dışı olması ve Ortadoğu'daki arzda yaşanabilecek aksaklıkları değerlendiren yatırımcılar nedeniyle ikinci gününde de yükseldi. Önceki gün 109.2 doları aştıktan sonra 105.6 dolara gerileyen Brent petrolün varil fiyatı dün yeniden 108 doların üzerine çıktı. Gün içinde %2.35 yükselişte 108.16'ya çıkan Brent petrol Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 110 doların hemen altındaki gün içi seviyesine doğru tırmanmış oldu diyelim ve haber manşetleri, gazete manşetleri böyleydi.

0: Ve seans öncesinin bu diliminde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Stratejist Gürkan Aydoğan yayınımızda bizimle birlikte olacak. Gürkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydınlar, hoş buldum Aslan Hanım.
0: Günaydınlar, çok teşekkür ederiz. İyi bir yayın olsun Gürkan Bey. Şimdi Fed'in faiz kararını bekliyoruz. Küresel piyasalarda petrol fiyatları yükselirken tahvil faizlerinin rekor seviyelere çıktığını görüyoruz. Buna karşılık değerli metallerin ve borsaların baskı altında kalması da elbette dikkat çekiyor. Şimdi böyle bir ortamda Fed'in önündeki denkleme baktığımızda bir tarafta enflasyon riskleri, diğer tarafta yüksek faizlerin büyüme ve piyasalar üzerindeki baskısı. Sizce Fed bu tabloyu nasıl okuyacak? Karar ne yönde olur? Borç ne mesaj verir?
1: Yani bence bugün itibariyle evet faiz arttırım ihtimali 0.25 basman faiz arttırım ihtimali %92'lerde fiyatlanıyor. Fakat bu fiyatlama bu zamana kadarki en hızlı değişen fiyatlama olduğunu düşünüyorum. O sebeple bugün itibariyle bir sürpriz karar gelme ihtimali de olabilir. Yani faiz arttırmama ihtimali de olabilir. Bu noktada faiz arttırmaya yönelik bir mesaj da verilebilir. Veya yani faiz arttırır ve önümüzdeki sürece ilişkin piyasaları bozmamak adına bir miktar daha yumuşak bir konuşma da olabilir. Çünkü yani yaklaşık olarak bir ay önce Eylül ayındaki faiz arttırım ihtimali %60'lardaydı. 2-3 ay önce %30'lardaydı. Peki buraya, bu noktaya nasıl geldik? Esasında bu noktaya 2-3 veriyle ve hatta enerji maliyetlerinin yükselişiyle geldik. Bence en büyük etken enerji maliyetleri oldu bu noktada. Piyasalarının karar mercisinin bir miktar değişmesinin sebebi. Tabii Amerika tarafındaki enflasyon rakamları 3.4 açıklandığında bu enflasyonu tetikleyen en büyük unsurlardan bir tanesi enerji maliyetleriydi. Amerika tarafında galon başına yaklaşık olarak %4 bir yükseliş vardı. Bu %4 yükselişten kaynaklı esasında manşet enflasyon özellikle 3.4'lere kadar yükseldi. Bu da demek oluyor ki Fed'in faiz arttırım ihtimali esasında bir miktar, hatta daha yüksek korelasyonlu petrol fiyatlarına bağlı. Önümüzdeki sürece ilişkin bir anlaşma ihtimali artarsa piyasa fiyatlamaları hızlıca değişebilir. Bir tarafta önümüzdeki süreç için Fed baskısı var Trump tarafından. Faiz arttırmamasına yönelik, hatta faiz indirmesine yönelik bir talep eden bir liderden bahsediyoruz. O sebeple karışık bir FED toplantısı olacak. Bu noktaya gelirken tarım dışı istihdam rakamlarının geçtiğimiz aylarda çok düşük performans göstermesi, -23.000'lerden 162.000 istihdama kadar bir iş artışında bulunması Amerikan ekonomisinde acaba bu süreçte sadece istihdamda bir problem yok. O zaman faiz arttırılabilir ve hatta enflasyon %3.4'lerde o zaman tamam, faiz arttırılabilir ve hatta savaş büyümeye devam ediyor. Petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. O zaman Fed temkinli olup faiz arttırabilir gibi bir mesaj var. Ama arttırmama ihtimali de var. Çünkü bir miktar politik ve jeopolitik risklerle ilerleyen bir faiz artırım süreci olabilir bugünkü hikaye. Sürdürülebilir bir faiz artırımına Fed'in ihtiyacı şu an itibariyle var mı diye soracak olursanız çok Avrupa Merkez Bankası gibi hızlı bir faiz artırım sürecini Fed tarafından ben de beklemiyorum. Yani bunun detayında da esasında istihdam verisine baktığımızda %4.1'lerdeyiz. Evet, istihdamda bir problem yok. Fakat enflasyon tarafında %3.4'lerdeyiz Amerika tarafında. Faiz de 3.50-3.75 bandında. Tabii bu noktada Avrupa ile kıyasladığımız vakit esasında Avrupa tarafında yaklaşık olarak enflasyon 3.3'lerdeyken zaten politika faizi 2.5'lardaydı. Arasında ciddi bir makas vardı. Bu makası petrol fiyatları özellikle 100 doların üzerindeyken faiz artırım sürecini normal karşılayabiliriz Avrupa tarafında. Ama Fed tarafındaki hikaye bir miktar değişebilir. Çünkü büyüme rakamları oldukça kritik ortamda, özellikle Amerikan ekonomisinde. Geçtiğimiz dönemlerde açıklanan büyüme rakamları %2.2'lerden 1.5'lere kadar geri çekilmiş durumda. Yani büyümede bir problem olma ihtimali var. Henüz PMI rakamları bunu desteklemiyor. Ama gelen rakamlar esasında özet tabloda Amerika'nın ekonomisinde büyümede bir problem olma ihtimalinin olduğunu söylüyor. Bu ortamda FED ne kadar faiz artırır veya FED ne kadar piyasayı bozar bilmiyorum ama faiz artırımını Avrupa kadar sürdürülebilir bir şekilde beklemiyorum. Dolar endeksini de özellikle 100'ün üzerinde bir kalıcılık olma ihtimalini az görüyorum. Ve hatta savaşın da bu şekilde tablo olarak devam etmesi de özellikle ekonomilerde önümüzdeki sürece ilişkin evet enflasyonist baskıdan kaynaklı resesyonlara kadar sürükleyen bir hikaye olabilir. O sebeple bir tarafta FED denklemi var, bir tarafta Trump'ın söylemleri var. Trump'ın istedikleri savaş erken bitebilir çağrısı olabiliyor. Yani geçtiğimiz hafta bunu söylüyordu. Bu hafta başlangıcında da bundan bahsediyor. Yaklaşık 6-7 aydır Trump'ın savaşı bitirmesini bütün piyasa bekliyor. Fakat savaş uzadıkça ekonomilere enflasyon olarak geri dönmeye devam ediyor. Enflasyon olarak geri döndüğü takdirde de faiz artırım sürecini görüyoruz. Yani o sebeple bugünkü toplantı oldukça kritik. Bugünkü verilecek mesajlar oldukça kritik. Şu an itibariyle fiyatlamalarda dolar endeksi hala 100'ün altında. Burada Japonya baskısından kaynaklı 100'ün altında gezen bir dolar endeksinden bahsediyoruz. Amerikan 10 yıllıklar %5'e yakın seyrediyor 4.99'larda. Tabii 4.99'lar Amerikan 10 yıllıklarda çok tehlikeli bir bölge. Yani en son 2023'te bu bölgeler test edilmişti. Hatta dün itibariyle 5.03'ler, 5.04'ler test edildi. 5.04'ler de en son 2008'de, 2007 yıllarında test edildi. O sebeple finansal piyasalar oldukça kritik bir dönemden geçiyor. Bugün itibariyle Kevin Warsh'un açıklamalarını bir miktar doları güçlendirebilecek açıklamalarını zayıf buluyorum. Çünkü piyasalar zaten tahvil fiyatları %5'lere yakın fiyatlamaya devam ediyor. O sebeple Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar, vereceği mesajlar piyasaları doğrudan etkileyecektir ve volatiliteyi yükseltecektir. Ve hatta altın tarafında da sakin seyir var. 4300'ün üzerinde pozitif seyir esasında devam edebilir ama 4300'ün altında kalıcılık sağlandığı takdirde tekrardan 4100-4150 bandı test edilebilir. Yani bütün piyasalarda opsiyon primleri de bugün itibariyle TR-1 için oldukça yüksek volatilitelerde %40'larda primlenen bir opsiyon piyasası var. Bu da riskin ne kadar yüksek olduğunu belirleyen bir unsur aslında. Bugünkü veri belki faiz arttırmayabilir. Faiz arttırmadığı senaryoda doları güçlendirecek mesajlar görebiliriz borçtan. Fakat FED faiz arttırırsa bir miktar

0: piyasaları bozmayacak açıklamalarda görebiliriz diye düşünmeye devam ediyoruz.
1: Şimdi Gürkan Bey, Avrupa kadar sürdürülebilir bir faiz arttırım hareketi beklemiyorum dediniz. Şimdi baktığımız zaman kurumların beklentilerine birçok kurumda değiştirdi beklentisini aslında. Goldman Sachs, JP Morgan ve Morgan Stanley gibi önde gelen kurumlar da çeyrek puanlık bir faiz artışı bekliyor elbette. Enflasyonun %2'lik hedef seviyede kalıcı olarak gerilemesi için yüksek faiz ortamının bir süre daha korunması gerekeceğini vurguluyor bu kurumlar. Şimdi piyasalarda sıkılaşma adımlarının süreceği senaryoları öne çıkarıyor şimdi bu beklentiler. Faizlerin uzun süre yüksek tutma ihtimali küresel piyasalarda nasıl bir fiyatlama başlatır tarafını biraz detaylandıralım dilerseniz.
0: Faizlerin yüksek kalması küresel piyasalarda esasında paranın riskli varlıklardan çekilip daha çok güvenli liman bölgelerine, yani tahvil piyasalarına ve doları güçlendirecek enstrümanlara geçişini bekleriz. Borsaları bozacak bir hareket olabilir eğer faizler yüksek kalmaya devam ederse. Altında hızlı bir geri çekilme görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Çünkü böyle bir ortamda savaş çıkıyor, altın aşağı yönlü hareket ediyor diyen bir yatırımcı var. Fakat bunun sebebi esasında Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklı esasında petrolün %20'si o boğazdan geçiyor. Boğaz kapandığı takdirde enerji maliyetleri oldukça yükselebilir. Keza bunu da yaşadık. Enerji maliyeti yükselirse FED faiz arttırır hikayesi de eklemindeyiz zaten şu an itibariyle. O sebeple altın düşüyor. Yani FED'den kaynaklı esasında bir miktar altın düşüyor. Evet, güvenli liman dediğimizde hep aklımıza altın gelirdi. Fakat bu dönem içerisinde doğrudan petrol fiyatı ilgilendiren bir savaş olduğu için petrol esasında bir miktar yıldız parlayan enstrüman oldu. Tabi bu noktada faiz artırım süreci merkez bankalarında bu şekilde devam ederse ve önümüzdeki süreçte de faiz artırım ihtimalleri artarsa bu nokta esasında küresel borsalarda ciddi satışlar doğurabilir. Para daha çok Amerikan tahvil piyasalarına geçebilir ve overnight'lara geçebilir. O sebeple Avrupa tarafındaki hikaye de aynı olur. Fakat bu noktada Avrupa'dan ayrışan kısım, yani İngiltere'yi Avrupa'yı kıyaslarsak esasında İngiltere'nin ekonomisinde yaklaşık olarak enflasyonu %2.9, politika faizi ise yaklaşık 3.75. Yani enflasyonla politika faizi arasında derin bir uçurum var. O sebeple Avrupa Merkez Bankası'nı kıyasladığımız vakit Avrupa Merkez Bankası enflasyonu 3.3'lerdeyken özellikle politika faizinin 2.5'larda olması mecbur kılıyor esasında bir noktada faiz artırım sürecine. Bu da nereye yaramıyor? Esasında Avrupa borsalarına yaramıyor. Riskli varlıklara yaramıyor. Para daha çok Euro bölgesi tarafında tahvil piyasalarına geçiş sağlıyor. Çünkü en güvenli liman bu taraf ve faizler artmaya devam edecek diye düşünüyor yatırımcı. O sebeple önümüzdeki süreci ilişkin eğer Amerikan ekonomisinde de bugünkü açıklamalarda faiz artırım sürecini gördüğümüz takdirde bu noktada para daha çok doları besleyen enstrümanlarda olur. Ve Amerikan tahvil piyasalarına bir geçiş yapar. Amerikan borsalarında ciddi bir baskı, kıymetli madenlerde ciddi bir baskı görme ihtimalimiz oluşabilir. Tabii bu sürdürülebilir bir faiz artırım süreci gördüğümüz senaryoda. Fakat bugün itibariyle 0.25 bas puan bir faiz artırım süreci görürsek eğer, yani gördüğümüz takdirde konuşalım. Önümüzdeki sürece ilişkin savaşın bitme ihtimali veya savaşın azalma ihtimali artarsa enerji maliyetleri hızlıca geri çekilebilir. Enerji maliyetleri hızlıca geri çekildiğinde FED tekrar faiz arttırmama ihtimali artabilir. Bu da dolar endeksinin gevşemesine, Amerikan tahvil piyasalarının yavaşlamasına, Amerikan borsalarının yükselişine, altının, gümüşün, platinin, paladyumun yükselişine sebep olabilir. Yani şu an itibariyle FED-CME ve FedWatch'ta %49 ihtimalle FED'in sene sonu iki tane faiz artırım ihtimali %49'larda. Yani önümüzdeki sürece ilişkin FED'den bir sürdürülebilir faiz artırım ihtimali piyasalar bir miktar beklemeye devam ediyor. Fakat bu noktada enerji maliyetleri bence hikayeyi tamamlayacak unsur olacaktır. Bu da savaşın gidişatıyla alakalı olacaktır, paraleliyle alakalı olacaktır. Yani şu an itibariyle Amerikan ekonomisinin sürdürülebilir bir

0: faiz artırım sürecini desteklemeyen yaklaşık olarak bir verimiz var. Bu da özellikle büyüme rakamları. Yani büyüme rakamları Amerikan ekonomisinin sürdürülebilir bir faiz artırım sürecini desteklemiyor. Hatta enflasyon arasındaki faiz arasındaki fark da esasında desteklemiyor. Fakat bu noktada Fed'in hedefi olan %2 olan enflasyondan çok uzak olunan bir ortamda, savaşın olduğu bir ortamda, petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde olduğu bir ortamda, tabii ki Fed tarafında bir koruma mekanizması olarak bir faiz artırım süreci görebiliriz. Fakat ben bunu sürdürülebilir bir faiz artırım sürecine yanaşacağını düşünmüyorum. Evet, Fed faiz artırabilir bugün itibariyle. Fakat bunun önümüzdeki süreçte de seri bir faiz artırımına sürükleyebilecek bir hikaye en azından şimdilik piyasalar tarafında ben beklemiyorum. Bunu ne zaman bekleriz? Evet, bu savaşın büyüme ihtimali artar. Bu savaşın içerisine bölgesele sıçrama ihtimali artar. Özellikle Çin, Rusya, Avrupa Birliği, Amerika'nın savaşa doğrudan kara müdahalesiyle girmesiyle petrol fiyatları 200 dolarlara kadar da yükselebilir. O ortamda evet, merkez bankaları tarihleri bile beklemeden faiz artırım süreçlerine geçebilir. Çünkü petrol fiyatlarından kaynaklı. Bu en kötü senaryomuz. Fakat Kasım'a kadar hikaye nasıl ilerleyecek sorusunun cevabı ise, seçim ekonomisi olan bir Amerika var karşımızda. Bu noktada özellikle Amerikan enflasyonunun da yüksek tutulmasını, yani yüksek gelmesini önleyebilmek için belki bir miktar bir faiz artırım süreci ve hatta ardından da Kasım'a kadar piyasaları bozmayan mesajlar verilebilir diye düşünmeye devam ediyoruz aslında.
1: Gürkan Bey, şimdi ben de birçok not aldım sizi anlatırken. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Fed'in kararından sonra Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nı göreceğiz. Cuma günü de Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Japonya tarafından da şimdi %1 seviyesinde, 31 yılın zirvesinde olan faiz üzerinden 25 bas puanlık bir artış daha bekleniyor. Şimdi büyümenin aslında yüksek enflasyonla küresel merkez bankaları nasıl mücadele edecek diye sormak istiyorum size.
0: Yüksek enflasyonla esasında evet, faiz artırım süreciyle bir miktar mücadele edilebilir. Fakat bu noktada bu enflasyonun sebebi eğer enerji maliyetleri olmamış olsaydı makroekonomiyle bu konu konuşulabilirdi. Fakat bu noktada enflasyonu tetikleyen en büyük enstrümanlardan bir tanesi enerji maliyetleri olduğu için, hatta %4'e yakın enerji maliyetleri olduğu için, esasında savaşın bitme ihtimali arttığı takdirde petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle esasında faiz artırım sürecine ihtiyaç kalmadan önümüzdeki süreç işte enflasyonun aşağı yönlü hareket ettiğini görebiliriz. Fakat şu anki denklemde bu nokta evet tartışılabilir. İngiltere Merkez Bankası tarafında ben bir faiz artırım sürecini beklemiyorum. Bunun da sebeplerinden bir tanesi enflasyonu %2,9 olan İngiliz ekonomisinde özellikle işsizlik tarafında problem var. Yaklaşık olarak %4,9'larda olan bir istihdam problemi olan İngiltere Merkez Bankası var karşımızda. Ve tabii bu noktada da faiz rakamları da, faiz oranları da %3,75'lerde. Keza büyüme rakamları İngiliz ekonomisinde %1,2'lerde. Buna izin vermeyecek hikaye esasında enflasyonu zaten faiz arasındaki farkın ciddi anlamda yüksek olması. Zaten faiz arttırmamak için İngiliz Merkez Bankası'nın bir alanı var. Fakat Avrupa'nın böyle bir alanı yoktu. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nda enflasyon 3,3'lere kadar yükselmişti. Faiz oranı ise 2,50'lerde kalmıştı. O sebeple Avrupa Merkez Bankası tarafında enflasyon giderek artmaya devam ederken bir faiz artırım sürecini yapılması gerekiyordu. Bu zamana kadar zaten önceki süreçte de gerekiyordu. Fakat savaşın büyüme ihtimali arttığı için, petrol fiyatlarının tekrar 100 doların üzerine çıktığı için geçtiğimiz haftalarda bir faiz artırım süreci gördük. Fakat İngiltere Merkez Bankası'nın faiz arttırmamak için bir alanı halihazırda mevcut. Bunlardan bir tanesi enflasyonun faize göre düşük kalması. Bir tanesi büyüme rakamlarının 1,2'lere kadar geri çekilmesi. Bir tanesi de istihdam rakamlarının özellikle 4,9'larda olması. Yani bir ekonomi faiz artırım sürecinin esasında enflasyon faizden daha yüksekse, evet bir miktar kabaca konuşuyorum tabii, bir miktar alanı oluşabilir. Yani Avrupa Merkez Bankası'nda bu alan vardı. Fakat İngiltere Merkez Bankası'nda zaten faizler enflasyona göre oldukça yüksek. İngiliz Merkez Bankası'nın 2,9 olan enflasyonda faiz oranı zaten 3,75 civarı.

0: hakkında. Fakat Japon ekonomisine dönecek olursak, Japonya'da bu hikaye tam tersinde. Yani Japon Merkez Bankası'nın faiz artırım sürecini evet beklemeye devam ediyoruz. Burada da esasında enerji maliyetlerinin yükselişinden kaynaklı Japonya Merkez Bankası esasında petrolü ithal eden bir ülke. Petrol ithal ederken petrolün fiyatlarının yükselişi içeride bir enflasyon yaratmaya devam etti ve keza savaşın öncesinde de bir enflasyon problemi olan Japon ekonomisinde yaklaşık olarak 1,9 enflasyonu var. Şu an itibariyle faizleri, politika faizleri %1'lerde. Zaten bu noktada bir alanı var. Yani faiz artırmak için alanı var. Bir 25 bas puan faiz artırım sürecini bekliyoruz Japon Merkez Bankası tarafından. Ve hatta şu an itibariyle Japon 10 yıllıkları da yaklaşık %3'lere kadar dayanmış durumda. O sebeple Japonya Merkez Bankası faiz artırım sürecine devam ettiği takdirde dolar endeksi baskılanmaya devam edebilir. Bu da esasında kıymetli madenlere yarayabilir bir senaryo olabilir şeklinde değerlendiriyoruz.
1: Peki şimdi Gürkan Bey, şunu da sormak istiyorum size son olarak. Çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için ama şimdi ABD'de şimdi faiz arttırımı görürsek yatırımcı tasarrufunu nasıl değerlendirmeli? Bir değişiklik görmezsek nasıl değerlendirmeli? Yatırımcı tarafından biraz değerlendirme alalım sizden. Ne dersiniz?
0: Tabii bu politika faizlerinin değişme ihtimalinin geçmiş zamanlı dilimlerine kıyaslarsak en hızlı değişen zamanlardayız. Tabii bu noktada faiz arttırım ihtimali geçtiğimiz ay %60'lardan şu an itibariyle %92'lere kadar yükselmiş durumda. Tabii yatırımcının da kafası karışık bir şekilde görüyoruz. Bir senaryo tarafına düşünecek olursak, rasyonel düşünecek olursak, jeopolitik tansiyonu bir kenara bırakıp eğer liderler dünyaya bir savaşı sürüklemeyecek senaryosuna inanıyorsak, enflasyonist baskı önümüzdeki süreçte savaşın büyümeme ihtimalinden kaynaklı azalma ihtimalini görebileceğimiz bir döneme girebilir. Bu noktada da petrol fiyatları aşağı gelirken özellikle faiz artırım sürecini bir miktar frenleyebilecek bir dönem olur ve bu noktada da riskli varlıklar yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Ben son çeyrek itibariyle bu senaryonun bir miktar daha yakınında duruyorum. Özellikle evet Eylül ayı kötü bir ay olacak gibi görünüyor. Fakat son çeyrek özellikle riskli varlıkların bir miktar daha hızlanabileceği, kıymetli madenlerin bir miktar daha yukarı yönlü hızlanabileceği bir ay olabilir. Tabii bu noktada tek parantezimiz savaşın büyümediği senaryosunda. Savaş büyümediği takdirde Amerikan borsaları, gelişmekte olan ekonomilerin borsaları, Borsa İstanbul'da bunun içerisine dahil. Tabii kıymetli madenler, altın, gümüş, platin, paladyum tarafında yukarı yönlü hareketler bekleyebilirim. Özellikle son çeyrek itibariyle. Fakat savaş özellikle büyüdüğü senaryosundaysa bu noktada tekrar faiz artırım sürecini, enflasyon problemleri konuşacak bir ortam olacaktır. Ben bir miktar daha son çeyrek itibariyle risk varlıklarının değerlenebileceği alanda durmayı tercih ediyorum en azından şimdilik. Önümüzdeki sürece ilişkin büyük kurumlar özellikle bir haftalık süreçte FED'den faiz artırım hikayesini beklediler. Piyasa o kadar volatil ilerliyor ki şu dönem beklentiler, tahminler hızlıca değişiyor. O sebeple savaşın büyümediği senaryo özelinde riskli varlıklar için pozitifim. Yatırımcı için de özellikle orta uzun vadeli düşünecek olursak kıymetli madenlerde özellikle ons altın 4000 dolarla 4300 dolar bölgesine orta uzun vadede alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilecek bir alan olarak görüyorum. Özellikle gümüş tarafında da hikaye bir miktar daha önümüzdeki süreçte netleşebilir. Faiz artırım süreci gümüşü negatif olarak etkiler. Çünkü sanayi enstrümanı olan, endüstri metal olan gümüş faiz artırımından altına kıyasla daha da negatif olarak etkilenebilir. Çünkü özellikle sanayinin, ekonomik aktivitenin devam etmesi gerekiyor ki gümüşe olan talep artsın. Eğer faiz artıyorsa sanayi bir miktar daha zayıflayacak hikayesiyle birlikte altın gümüşe göre daha pozitif primli kalabilir. Fakat faiz arttırmayan bir senaryoda, savaşın azaldığı senaryoda gümüş altına göre daha hızlı yükselebilir. O sebeple kıymetli madenler tarafında özellikle bu savaşın bitme ihtimali arttığı senaryoda son çeyrek itibariyle pozitif olarak bekliyorum.

0: uzun vadeli olarak da yatırımlar yapılabilir. Özellikle gümüş tarafında 60 ile 63 dolar aralığı orta uzun vadeli alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilecek alanlar olarak teknik olarak görüntülüyorum.
1: Evet, gümüşte 60 dolar, 63 dolar bandına dikkat çektiniz. Çok teşekkür ederiz Gürkan Bey, kıymetli yorumlarınız ve değerli katılımlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Efendim, stratejist Gürkan Aydoğan'dı konuğumuz. Seans öncesine kıymetli bir konuğumuzla daha devam ediyoruz. Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı yayınımızda bize eşlik edecek. Serkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
2: Teşekkür ederim, hoş buldum.
1: Serkan Bey, şimdi Fed'in faiz kararını bekliyoruz. Faiz arttırım ihtimali beklentisi %90'ı aşmış durumda. 25 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi var. Şimdi küresel piyasalarda petrol fiyatları yükselirken, tahvil faizleri rekor seviyeleri çıkarken, buna karşılık değerli metaller ve borsaların baskı altında kaldığını görüyoruz. Gerçi bugün değerli metallerde biraz böyle toparlanmayı da takip ediyoruz. Böyle bir ortamda Fed'in önündeki denkleme baktığımızda, bir tarafta enflasyon riskleri, diğer tarafta yüksek faizlerin büyüme ve piyasalar üzerindeki baskısı derken, Fed bu tabloyu sizce nasıl okuyacak? Karar ne yönde olur? Warş ne mesaj verir? Ne dersiniz?
2: Çok hızlı değişen bir beklentiyi görüyoruz. Bundan 10-15 gün önce %55, %60'lardaydı faiz artırması ile ilgili beklenti Fed'in. Ama gelinen son 2 haftalık periyotta, özellikle de enerji fiyatlarının bu derece yukarıya doğru gidiyor olmuş olması, Fed'in faiz artırma konusunda da beklentileri oldukça yukarıya doğru çekti. Kısa vadeli faizler, uzun vadeli faizlere de baktığımız zaman bunun fiyatların içerisinde de girdiğini görüyoruz. Şu an bir faiz artışı fiyatlaması var. Peki Fed buna bu yönde bir adım atacak mı, atmayacak mı diye de baktığımız zaman ben hala atmayacağı yönünde bir kanaat oluşturmuş durumdayım. Çünkü yüksek bir borç durumu var. ABD'nin finansal sisteminde riskler devam ediyor. Yüksek faiz konusunda oldukça uzak duran bir yapısı var borçun. Fakat küresel koşullarda Fed'i faiz artırma konusunda mecbur bırakıyor. Enflasyonist etkiler ve yüksek faizin getirmiş olduğu iklimle Fed'in bir 0,25 puanlık bir faiz artırma yönünde adım atabilme olasılığı giderek güçleniyor. Bugün de bunu göreceğiz. Eğer şayet bir faiz artırımı yönünde bir adım atarsa, uzun vadeli faizlerin kısmen bir noktada geri çekildiğini görebiliriz. Fakat daha sonrasında Fed'de olmuş olsanız piyasa sizi test eder. İkinci bir faiz artırımı yönünde de baskılanma ve tekrar faizlerin yukarıya doğru gitme olasılığını görebilme ihtimalimiz var. Enerji fiyatlarının bu derece yüksek kalmaya devam ettiği noktada. Tabii bununla birlikte doların güçlenmesi kıymetli metalleri ve riskli varlıklara doğru da bir baskılama oluşturuyor. Her ne kadar ABD 10 yıllık faizlerinin 5'i geçmesine rağmen altının onsuna baktığımda 4.328'lerde 4.330 civarlarında seyrediyor. Normal koşullarda 4.010'a kadar geri çekilmesi beklenebilirdi. Fakat güvenli liman algısı, özellikle de dolardan uzaklaşma diğer ülkelerin merkez bankalarına baktığımızda altını daha da yukarıda kalmasına neden oluyor. Eğer faizlerde bir geri çekilme, enerji fiyatlarında bir geri çekilme olursa kıymetli metallerin özellikle de altının sertçe yukarıya gittiğini görebilme olasılığımız oldukça güçlü diye değerlendiriyorum. Portföylerde mutlaka altın her koşulda alınmalı ve bulundurulması gerekiyor. Kısa vadeli değil, daha orta uzun vadeli bakılması gereken bir nokta altında bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Fakat Brent petrolün 100 doların 110 dolarlara doğru atağı, bütün dünyaya üretmiş olduğu enflasyon nedeniyle risk iştahını oldukça törpülüyor. Özellikle de faizlerdeki cazibe de altına olan ilgiyi zayıflatmaya devam ediyor. Geldiğimiz sürece baktığımızda Fed'in atacağı adım burada belirleyici olacaktır. Eğer bir faiz artışı gelirse, 0,25 puanlık bir faiz artışı gelirse piyasalarda kısmi bir rahatlama görebiliriz.
1: Evet, peki şimdi Serkan Bey, kurumların tahminlerine baktığımızda kurumlara göre FED'de faizler uzun süre yüksek kalabilir. Goldman Sachs, JP Morgan ve Morgan Stanley gibi önde gelen kurumlar 25 bas puanlık faiz artışı bekliyor bugünden. Ve enflasyonun %2'lik hedef seviyede kalıcı olarak

0: Gerilemesi için yüksek faiz ortamının bir süre daha korunması gerekeceğini vurguluyorlar. Şimdi böyle baktığımız zaman piyasalarda sıkılaşma adımlarının süreceği senaryolar da öne çıkıyor. Faizlerin uzun süre yüksek tutma ihtimali küresel piyasalarda nasıl bir fiyatlama dönemi başlatır?
1: Şu an için faizlerin yukarıda kalması ya da ülkelerin merkez bankalarının sıkı para politikası uygulamış olması enflasyon üzerindeki etkileri sınırlı bırakıyor. Çünkü ülkelerde talep yönlü bir enflasyon yok. Enerji maliyetlerinin yükseklik alıyor olmuş olması kaynaklı bir maliyet enflasyonuyla karşı karşıyayız. Yani ülkeler istediği kadar sıkı para politikasını sürdürsünler, faizleri uzun süre yukarıda tutsunlar. Bir de yani çok uzun süredir bunu yapıyoruz. Yüksek faiz, sıkı para politikası uzun zamandır yapıyoruz ama enflasyonu aşağı doğru getirmekte oldukça zorlanıyoruz. Neden? Çünkü talep yönlü bir enflasyon değil, maliyet kaynaklı bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuz için enerji fiyatları bu şekilde devam ederse, Hürmüz tarafındaki sorun devam ederse, ülkeler çok uzun süre yüksek enflasyon, yüksek faiz, düşük büyümelerle karşı karşıya kalır. Bu da telaffuz etmekte çekindiğimiz bir durumu oluşturur. Ülkeler stagflasyonla karşı karşıya kalabilirler. Bu da risk varlıklar dahil birçok sistemi tehlikeye sokabilecek niteliklerde olabilir. Bu nedenle öncelikli olarak merkez bankalarının görevinden daha çok politika üreticilerin, ülkelerin yöneticilerinin mevcut problemi ortadan kaldırmaları gerekiyor. Bu da Orta Doğu'da özellikle de enerji fiyatlarını yukarıya çeken Hürmüz'ün kapalı oluşunun çözümünü bize önceliyor. Burada bir çözüm süreci oluşmadığı sürece, enerji fiyatları burada yukarıda kalmaya devam ettiği sürece açıkçası merkez bankalarının çalışmalarının ben oldukça beyhude olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi Fed'in kararından sonra Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz. Cuma'da Japonya Merkez Bankası'nın kararını takip edeceğiz. Japonya Merkez Bankası'nda 31 yılın zirvesinde olan %1'lik faizden de 25 bas puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi Serkan Bey, yüksek enflasyon ve yüksek enflasyonla küresel merkez bankaları nasıl mücadele edecek? Büyümenin zayıf olduğu bir oran mı global ekonomide olacak ve stagflasyon bekliyor musunuz?
1: Süreç böyle devam ederse stagflasyon beklenebilir. Çünkü küresel ekonomileri de yukarıya doğru iten en önemli unsur bu son bir yıla, bir buçuk yıla baktığımız zaman yapay zeka yatırımları ve oraya olan talepti, çip yatırımları, veri merkezi yatırımları, bunlar ekonomileri özellikle de bu anlamda yukarıya doğru itmişti. Fakat son dönemde gelen bazı açıklamalar da var ki orası çok ilginç. Yani film senaryosu gibi algılamaya da başladık. Yapay zekanın insanlığı tehdit ettiğini, kendi bireysel kararlarını aldığını ve konuklara da uymadığıyla ilgili açıklamalar var. Ve bu da hani yani sosyal medyada değil. Özellikle de bu projelerin içerisinde yer alan CEO'lardan, çalışanlardan, mühendislerden tarafından geliyor. Hatta bazıları bulunmuş oldukları şirketlerden, kurumlardan ve pozisyonlarından da ayrıldılar. Eğer bu alanda da bir yavaşlama söz konusu olur ise yüksek enerji fiyatları, düşük büyüme verileri, yüksek enflasyon karşımıza tek seçenek çıkarıyor, o da stagflasyon. Umarım dünya buradan sıyrılabilir. Öbür tarafa döndüğümüzde özellikle de Japonya son zamanlarda çok daha fazla konuşulacak. Çünkü son 30 yıldır dünyayı çok ucuz parayla besleyen Japon yeni kere trade'inin de giderek maliyetlerin arttığını görüyoruz. %2'lere varan bir enflasyonla karşı karşıya Japonya faizleri, bir de faiz artırma konusunda oldukça ciddi bir alanı var ve artırmak aslında zorundalar. Son iki dönemdir de ABD hazinesiyle birlikte Japon yenine müdahale ediliyor. Fiyat istikrarını sağlayabilmek adına Japon yeninin aşırı değer kaybı bir nebze carry trade avantajı sunuyorken enflasyonu beslemesi ve yenin değer kaybı Japonya'nın elindeki tahvil faizini satış yönünde kullanması ve bu da ABD tahvillerinin tehlikeli bir şekilde yükselmesine katkı sağlayabilmesi endişesini de birlikte barındırıyor. Bu doğrultuda eğer FED'den, Japonya Merkez Bankası'ndan da bir faiz artırımı belirirse ki çok büyük bir olasılık olarak bekliyorum bir faiz artırımı, bu da Japon yeninin değerlenmesi kire kirit avantajını sınırlaması konusunda piyasalar üzerinde ekstra bir baskı daha oluşturabilir. Ekonomilerin ve enflasyonun çözümünün tek noktası az önce de değindiğim gibi Orta Doğu'daki Hürmüz, yani enerji krizinin çözülmesine bağlı. Gelip tıkandığımız tek nokta petrol fiyatlarının yukarıda kalıyor olmuş olması. Burası çözülmeden söylediğim gibi merkez bankalarının, hükümetlerinin çabaları da oldukça yetersiz kalacaktır.
0: Evet, peki Serkan Bey, şimdi ABD'de faiz artarsa eğer yatırımcı tasarrufunu nasıl değerlendirmeli böyle bir senaryoda?
1: Resmi bir rahatlama yaratır. Burada riski varlıkların tekrar atak yaptığını görebilir. Çünkü son dönemlerdeki düşüşler Fed'in faiz artırması yönünde piyasa içerisinde, fiyatlamaların içerisinde girdiğini düşünüyorum. Bu hem ABD tarafında oldu hem de küresel anlamda da oldu. Bundan sonraki adımlarda gelecek olan açıklamalar da önemli olacaktır. Veriler de artık ön plana çıkacak. Her ne kadar karışık bir veri akışını da görüyor olmuş olsak ABD tarafında, bundan iki, bir ay önce gelen istihdam verisinin negatif geliyor olmuş olmasıyla açıkçası şaşırdık. Acaba yapay zeka yatırımları insanoğlunun işini elinden aldı da biz bu verileri daha mı sık göreceğiz derken, son dönemlerde gelen verileri hala istihdam yarattığını, hala ekonomide talep yönlü bir canlılığın kısmi olarak var olduğunu da burada görüyoruz. Şu an için FED faizinin artırması fiyatlara yansımış durumda. Faizler artmış olsa bile uzun vadeli faizlerin kısmi geri çekilmesini beklerim. Bu da riski varlıkların bir nebze daha yukarıya gitmesine neden olabilir. Fakat az önce de bahsettim, piyasa mutlaka FED'de olmuş olsanız sizi test eder. Eğer enerji fiyatları bu derece yukarıda kalmaya devam ederse piyasa koşulları faizleri tekrar yukarıya doğru tırmandırıp Fed'in ikinci bir adım atıp atmaması konusunda bir teste tabi tutabilir.
0: Şimdi piyasa FED de olsa sizi test eder diyorsunuz. Bunu not aldım ben de. Şimdi şunu sormak istiyorum. Petrol tarafına baktığımız zaman kritik virajdayız. FED ve piyasaları konuşuyoruz. Petrol fiyatları 100 doların üzerindeki seyrini sürdürmeye devam ediyor. Arz tarafındaki riskler artık geçici bir şoktan öteye geçebileceği endişesini de beraberinde getiriyor. Bunu da arttırıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durma noktasına gelmesi. Baktığımız zaman Suudi Arabistan'daki kritik boru hattının devre dışı kalması da bu tabloyu güçlendiriyor gibi gözüküyor. Petrolün seyrine dair ne bekliyorsunuz? Yeni normal ne sizce?
1: Maalesef yeni normal yüksek enerji fiyatları. Evet, Suudi Arabistan'ın zaten Bab-ül-Mendeb tarafından petrol boru hatları ile birlikte bir nebze Hürmüz'ü bypass ediyor gibi olmuş olsa dahi son 90 dolardan bu 110 dolarlara gelişimizin sebebi Rusya tarafından oradaki boru hatlarının vurulması ve kısmi kapatılması nedeniyle bu fiyatlamayı gördük. Bu şekilde burası çözülmek zorunda. Bu dünyadaki bütün ülkeleri zora sokan, ciddi enflasyon üreten bir modelleme. Burada kısmi olarak fayda sağlayan bir tek taraf var, o da Rusya tarafı. Fakat İran şu an bir savaş sürdürüyor. Abluka var, ciddi ambargolar ve yaptırımlar var. En nihayetinde bu savaşı finanse edebilmek için de bir paraya ihtiyacınız var. İran tarafı da bunu ne kadar sürdürebilir? Evet, daha fazla edinip sağlamak adına Hürmüz'ü kapalı tutuyor. Elindeki tek silah bu. Bunu kullanmak zorunda. Bunu olsam kullanırdım. Bu ne kadar daha uzun süre devam edecek? Dünya ülkeleri buna daha ne kadar sessiz kalacak? İran tarafına da ABD tarafına da bir barış yönüyle ne kadar sessiz kalarak fiyatları böyle izleyecekler? İnanın bunu kestiremiyorum. Fakat bu çok uzun boylu olabilecek bir noktada değil. Şu an mevcut iktidardaki hiçbir siyasi figür bu derece yüksek enerji fiyatlarıyla, enflasyonla tutuklarını koruyamazlar, hükümetlerini koruyamazlar. Mutlaka adımlar atılması gerekiyor. Enerji fiyatları çözülmeden herhangi bir sorunun çözülme olasılığını şu an için öngörmüyorum. Riski varlıklar açısından da burası oldukça negatif olur. İlerleyen süreçlerin biraz daha Kasım'dan sonraki böyle bir piyasada beklenti oluşmaya başladı. ABD'deki ara seçimlerden sonra İran tarafının da bir nebze yumuşayacağını ve uzlaşma yönünde adımlar atacağı ile ilgili beklentiler oluşmuş durumda. İlk birlikte göreceğiz. Yani enerji fiyatlarının şu an için yeni normali 100 doların üstü hiç arzu etmediğimiz bir durum. Özellikle de Türkiye

0: Akfo Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: İste komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu. Tera Yatırım sunar.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda

0: temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemek. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. FED, 12 Bölgesel Merkez Bankası'ndan oluşur. FED Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED Başkanı belirlenir.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.

0: üstü versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba ATM taksit yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bak.

0: İştahçılık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişi.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu. Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damlayacağız.

0: uzman isimlerle değerlendiriliyor.
1: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
0: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

9'u gösteriyor. Önce başlayacağız. Haftanın 3. işlem gündeyiz. Gündemde hangi başlıklar var? Hangi fiyatlamalarla güne başlıyoruz? Detaylarıyla başlayalım. Borsada 8 şirket geri alım programını açıkladı. 15 Eylül'de de hız kesmediğini geri alım programlarında takip ettik. Piyasa şartlarına karşı hisse değerlerini desteklemek ve diğer taraftan da yatırımcı güveni pekiştirmek isteyen 8 şirket haftalık süreçte geri alım hamlelerinin sürdürdüğünü takip ettik diyelim. Diğer taraftan bugün kritik gün, Fed'in faiz kararı günü. Eylül toplantısına alacağı kararda başta dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları da olmak üzere küresel finans piyasalarının yönü açısından yakından takip ettiğimiz bir karar olacak. Piyasalardaki fiyatlamalara baktığımızda %90 ihtimalle Fed'in bugün 125 bas puanlık faiz artışına gidebileceği yönde fiyatlamalar karşımıza çıkıyor. Türkiye saatiyle 21'de de faiz kararını bekliyor olacağız diyelim. Diğer taraftan karar öncesine tahvillere baktık. Yüksek petrolden ötürü yükselişlerin kaydettiğini takip ediyoruz. ABD tahvillerindeki yükselişle ilgili ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamaları vardı. ABD tahvil piyasasının dünyanın en iyi performans gösteren piyasası yorumunda bulunduğunu belirtti. Aynı zamanda petrol fiyatlarından kaynaklandığında yükselen tahvil faizlerinde altını çizdi diyelim. Diğer taraftan Morgan Stanley Fed ve ECB için faiz beklentisini arttırdı. Tahminlerde sertleştirmeler gördük. Banka Fed'den bugün ve Aralık ayında 2 faiz artışı beklerken daha önce de sıkılaşmanın bittiğini düşünen ECB'de yeni faiz artışı için de aralığı işaret ettiğini takip ettik. Diğer taraftan HSBC'de küresel hisse senetleri öngörüsünü aldık. 2026 4. çeyrekte yatırım görünümde küresel hisse senetleri için pozitif duruşunu sürdürürken dirençli bir büyüme tabana yayılan bir kar ivmesi aynı zamanda da yapay zeka yatırımlarıyla da piyasaların desteklenmeye devam edeceğini öngördü HSBC Bankası. Son olarak da Clarity yasası Senato onayından başarısız olduğunu dün takip ettik. ABD Senatosu'nda Clarity yasasının takılmasıyla 75 bin dolara kadar gerileyen bir Bitcoin fiyatıyla güne başlıyoruz. Piyasaları da sert sarstığını söylemekte fayda var bu noktada. Spot Bitcoin ETF'lerine bakıyoruz. 288 milyonluk bir çıkışta dolar cinsi buradan söz konusu olduğunu yasanın Senato'da takılmasıyla da takip ettik diyelim. Buradan geçelim veriler tarafına. Fiyatlamalar ne gösteriyor diyelim. Haftanın ortasındayız. Küresel hisse senedi endeksine baktığımızda aslında risk iştahının hala baskı altında olduğunu takip ediyoruz. Yapay zeka tarafındaki endişelerle birlikte teknoloji sektörüne bir satış baskısı küresel hisse endekslerine yansımıştı. Dün ABD borsalarında çok sert bir satış görmesek de yine de Wall Street tarafında eksi kapanışlar öncelikliydi. Son tabloya bakıyoruz. Bugün endeks kontratlarında artışa işaret edilen tarafta yeşil renkleri görüyoruz. Avrupa'ya döndüğümüzde orada negatif ayrışmalar söz konusu. Londra ve Frankfurt'ta da yarım puanla yakınlık bir geri çekilme de var. Burada tabii ki enerji maliyetlerinin yükselmesi Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını arttırdığı için burada da maliyetin borsalara yansımasını takip ediyoruz. Buradan geçelim Asya Pasifik'e bakalım. Gecelik seansını genel olarak pozitif tarafta tamamlayan bir Asya borsasını görüyoruz. Güney Kore Kospi %1'e yakın. Şangay yarım puan. Hong Kong'da da sınırlı yatayda olsa yeşil tarafta kalan da bir kapanışla günlük seansa tamamlanmış diyelim. Bir de bakalım enerji emtia tarafına. Petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Orta Doğu'daki kriz hala sürüyor. Savaşın sürmesiyle Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olmasıyla beraber de ham petrolde 104 dolar, Brent petrolde de 108 doları vadeli piyasalarda takip ediyoruz. 100 dolar üzeri riskinde zaten kalıcı olması halinde birçok başlığı da beraberinde getiriyor. Konuklarla zaten yayın içerisinde detaylarını konuşacağız. Bir de geçelim değerli metaller tarafına bakalım. Tahvillerdeki yükseliş, FED'den faiz artışı beklentileri değerli metalleri baskılıyor. Altın 4400 dolar altına sarkmıştı. Son fiyatlama itibariyle 4324 doları takip ediyoruz. Fed'in faiz kararı öncesinde de %1'e yakında bir fiyatlaması da yükseliş tarafta var. Gümüşte de altına görece daha yüksek bir alıcılı seyir görüyoruz. 64 dolar da gümüşte ekranlarda karşımıza çıkıyor. Bir de bakalım ABD tahvillerine. 10 yıllıklar 19 yılın zirvesine kadar yükselmişti. %5 eşiğini aşmıştı. 4.99 hemen sınırın altında fiyatlaması söz konusu. Yeniden bir alıcılı tablo olmuş ABD tahvillerinde. Faizlerde yönünü
bir miktar aşağı çevirmiş. Yine 30 yıllıklarda da 5.38'ler görülmüştü dünkü seansta diyelim. Bir de bakalım içeriye dönelim. Borsa İstanbul BIST yüz endeksi dün sert bir satıcılı seyir vardı. Günü %2,5 düşüşle tamamlamıştı. Bankacılık öncülüğünde bir eksi tarafta fiyatlamalar karşımıza gelmişti. Son fiyatlamada zaten 13.892 puandan Borsa İstanbul dün günü kapatmıştı diyelim bu noktada.

0: Piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Stratejist Ahmet Uluhan bizlere eşlik edecek. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün kritik bir gün. Fed'in faiz kararı günü. Şimdi piyasa fiyatlamalarına bakıyoruz. %90 ihtimalle bir 25 bas puanlık faiz artışına gider diyor Fed, ama borsa dönüyoruz. Daha veri odaklı gideceğini göreve geldi. İlk günden beri altını çizdi. Sözlü yönlendirme yapmayacağım dedi. Fed'in iletişim dilini değiştiren de bir başkan bu noktada. Bu tabii Trump'a ne kadar karşı gelecek? Bugün biraz onu göreceğiz. Hangi mesajlar çıkacak? Çünkü Trump'ın istediğiyle ABD'nin ekonomik verileri birazcık burada örtüşmüyor diyebiliriz. Çünkü FED veriye bakacağız dedi. İstihdam çok güçlü geldi. Enflasyon rakamlarını aldık. Çekirdek tarafta bir miktar olsa yukarı yönlü bir eğilim vardı. Aylık tarafta 0,3'lük bir rakam vardı. Şimdi Trump'a bakıyoruz. En düşük faiz oranı bizde olmalı diyor. Dolayısıyla buradaki makas da, beklenti makası da açılıyor diyelim. Bir de dev bankalardan beklentileri de aktarmış olalım. Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley 50 bas puan faiz artırımı demiş. 2026'nın geri kalanı için ikişer öngörüde bulunmuş. Hem Eylül hem Aralık toplantısı adına Wells Fargo, Citigroup ve BNP Paribas'ta 25 bas puan Eylül veya Aralık olarak da birer tahminlerde bulunmuş. Ne dersiniz? Bugün nasıl mesajlar görürüz? Varş kendi söylemlerin arkasında durur mu, yoksa Trump'a karşı gelir mi sizce?
1: Şimdi tabii Eylül toplantısı zaten kritik gördüğümüz bir toplantıydı, ama senin de az önce özetlediğin gibi özellikle veri setinin piyasadaki oluşturduğu genel beklenti eğilimi ve biraz daha Temmuz-Ağustos döneminde özellikle petrol fiyatlarının düşük seyrettiği süreçteki beklentiler, ama petrolün tekrar artan jeopolitik risk eğilimiyle beraber 100 doların üzerine çıkmış olması ister istemez burada FED'e dair beklentileri tekrar keskin. Tabii bir nevi yani istihdam tarafındaki tekrar son gelen veri de evet, ekonomide ciddi bir direnç görünmekte ve buradaki manşetin beklenti üzerine gelmiş olması da bir nevi biraz daha FED'e alan açtı diyebiliriz. Şimdi tabii FED burada bir ikilem içerisinde kalıyor. Yani normal şartlarda bu veri seti ya da enflasyonda evet aylıkta momentum bir miktar artış gösteriyor olsa dahi beklentiye paralel yapışkan olmaya devam eden bir enflasyon, ama kontrolden çıkmış bir enflasyon henüz olmadığı için normalde FED'e dair beklentilerde çok keskin bir sapma olacağı kanaatinde değildim. Fakat Eylül ayındaki bu veri gelişmeleri, ama bunun yanında da özellikle tahvil tarafındaki sert fiyatlamalar, petrolün 100 dolar üzerine çıkmış olması ve az önce ifade ettiğim gibi jeopolitik riskteki jeopolitik taraftaki risklerin ön plana çıkması FED'e dair beklentileri tekrar keskinleştirdi. Tabii burada Eylül ayı başına hatırlayacak olursak %30 ihtimalle FED'in faiz artırabileceğini fiyatlıyordu piyasalar. Bugün gelinen noktada %90-95 aralığında bir fiyatlamayı son aşamada görmekteyiz. Artık FED için yani Eylül ayı 25 piplik bir faiz artışı sürpriz değildi. Yani bu zaten artık beklentiler içerisinde ve fiyatlandı. Tabii bu akşam neyi biraz daha piyasa görecek ya da görmeye çalışacak? Biz özellikle bundan sonraki süreç içerisinde FED şu andaki genel koşulları geçici mi görüyor, yoksa burada riskleri belirgin bir şekilde risklerin artışına yönelik endişeler FED tarafında da bir kaygıya dönüşüyor mu? Biraz bunu yakalamaya çalışacağız. Bunu yakalamaya çalışırken de dot plot dediğimiz, yani FED üyelerinin özellikle yılın geri kalanı için beklentilerinin ne şekilde şekillendiğini bize gösteriyor. Tablo özellikle piyasaların odağında olacaktır. Bunun yanında da tabii ki başkanın sunumu, buradaki vereceği mesajlar çok çok kritik. Ben Fed'in, tabii Warsh'un son Jackson Hole'den bu yana verilen mesajlarda da öyle. Genel Şahin duruşundan çok fazla geri adım atacak kanaatinde değilim. Ama ileri yönelik faiz artışına dair beklentilerinde bir sapma olup olmadığı noktası bence ciddi bir soru işareti. Yani orada çok ciddi belki sapmalar görmeyebiliriz. Çünkü önümüzde bir FED seçimi var. Burada siyasetin zaten tutumu ve yaklaşımı ortada. Evet, FED bugün için para piyasası tarafında bir aksiyon alacaktır. Uzun zaman sonra faiz artırımıyla ile beraber FED buradaki piyasaya yönelik müdahil yaklaşımını gösterecektir. Mesajlar da şahin kalmaya devam edebilir ama beklentilerdeki çok ciddi bir sapma bence piyasadaki esas fiyatlamaları şekillendirecek temel unsur olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ciddi bir risk off durumundan söz etmemiz ya da aşırı bir panik havasından söz etmemiz mümkün değil. Burada tahvil fiyatlarının geldiği noktalar çok çok önemli. Ki az önce sen de haber girişinde ifade ettin. Yani bir 19-20 yıllık bir sürece baktığımız zaman biz tekrar %5'leri 10 yıllarda görüyoruz. Tabii ki bu uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin şu anda ciddi bir noktaya geldiğini bize gösteriyor ki burada özellikle piyasaların uzun vade bakış açısında enflasyonu daha uzun süre yüksek beklemeye devam ettiğini ve ister istemez de bir takım riskleri uzun vadede görmeye devam edebileceğini gösteriyor. Burada bir nevi piyasanın da aslına bakarsan bugünkü faiz artış adımıyla beraber ben piyasayı bir miktar daha dengeleyebilecek hamlelere doğru bir gidiş olarak da görülebileceğini düşünüyorum. Yani çok faiz arttı tamamen bir risk off modu tekrar piyasada hakim diyeceğimizi zannetmiyorum işin aslı. Başkan da bir miktar daha belki burada dengeli açıklamalarla piyasanın kısmen kendi içerisindeki o dengesini de korumaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Tabii yılın artık bundan sonra geri kalanı önemli. Onun için özellikle başkanın mesajları piyasaların odağında olacaktır.
0: Evet, aslında yine başta da bahsettiğimiz gibi bir sözlendirme yapacak mı? Ki bu konuda ne kadar da zaten duruşunun şahin kaldığını biliyoruz. Buraya da odaklanacağız. Size bahsettiğiniz yılın geri kalanı da önemli. Nasıl mesajlar gelecek? Sizce pas geçme ihtimali var mı peki bugün piyasanın aksine?
1: Ya tabii ki var. Yani yok diyemeyiz. Bir de piyasanın bu o keskin fiyatlaması son birkaç günlük serüvene baktığımız zaman aslında veriler sonrasında hatırlarsan bir %70-75'lere kadar çıkmıştı. Yani faiz artırma ihtimali. Fakat şimdi enerji tarafındaki maliyetlerin artışı yani petrol fiyatlarının tekrar 100 doların üzerinde seyrediyor olması ister istemez piyasalarda bir tedirginliği artırdı. Bu yavaş yavaş enerji krizine dönüşebilecek bir serüvene sürece doğru ilerliyor. Tabi burada bazı noktaları dikkat etmek lazım. Yani her şeyden önce Trump'ın daha önceki politikalarına baktığımız zaman şimdi Trump içeride yani ABD tarafında baktığımızda artık seçmen davranışlarının ya da seçmenin genel beklentisinin Trump'a yönelik bir memnuniyetsizlik noktasında biraz daha konumlandığını görüyoruz ki anketlerde bunu zaten görebiliyoruz. Şimdi önümüzde bir ara seçim söz konusu. Yani ara seçim öncesi Fed'in faiz artırdığı, petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği, tekrar hane halklarının buradan memnuniyetsizlik hissedeceği bir ortamı herhalde çok hayal etmemişti, çok ummamıştı böyle bir ortamı. Tabii bir taraftan Trump'ın özellikle savaşı sonlandıramaması da ciddi anlamda bir güven kaybına da neden oluyor. Ben zaten şu an için yani seçimlerde Trump'ın çok istediği sonuçları alabileceği kanaatinde değilim. Fakat seçime giderken bugün Fed faiz artırsa dahi özellikle jeopolitik taraftaki artan gerilimin ateşini bir nebze olsun söndürmeye çalışacaktır ki burada petrol fiyatlarındaki o korkulan senaryodan biraz daha uzaklaşmaya çalışacaktır. Ben burada biraz piyasa baskısının seçime yönelik endişelerin siyaset dilini etkileyebileceğini düşünüyorum önümüzdeki dönem içerisinde. Haliyle de burada Trump'ın artan gerilimi düşürme yönünde bir takım geri adımları söz konusu olacaktır. Bu da otomatik olarak tabii ki piyasalardaki gelişmeleri etkileyecektir. Yani biz bugün faiz artırsa bile FED ya da pas geçse bile önümüzdeki birkaç haftalık süre içerisinde tekrar petrol fiyatlarının 100 doların altına düştüğü bir senaryoda çok daha koşullarda bir rahatlama, özellikle piyasa fiyatlamalarında tekrar bir rahatlama olabileceğini düşünüyorum. Haliyle biraz FED politikaları, genel gidişat ve jeopolitik taraftaki gelişmeler onun için birbirine bağlı olarak izlenmeye devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında ABD ekonomisi şu an pas geçmeye çok da ihtimal tanımıyor gibi. İşte az önce bahsettiğim istihdam ve enflasyon tarafından. Yine ABD ekonomisinin yaklaşık %70'ini zaten tüketimin sırtladığını biliyoruz. Dolayısıyla şu an petrolün 110 dolara yaklaştığı bir ortamda da dizele bakıyoruz. İlk kez galon başına 6 doları aştı. Bu da önemli bir başlık. Yine ABD 10 yıllıkları dedik, %5'in üzerine kadar bir yükseliş. Orada kalıcı olacak mı? Yine büyük bir soru işareti. Yine bu da tabii ki alt alta topladığımızda 30 yıllık mortgage faizlerinde etkiliyor. Tabii burada tabii yine hane halkını da sıkıştıran, maliyet anlamında da iç açıcı çok başlıklar değil. Dolayısıyla bir taraftan Amerikalılar hem tüketici enerji faturasıyla uğraşıyor. Artan bir enerji faturası. Diğer taraftan yükselen bir borçlanma maliyeti var. Gerek kamu borcu da zaten 40 trilyon doları aştı ABD'nin. O yüzden zaten Trump biraz da faizleri de düşürmek istiyor.
1: Tabii zaten yani uzun vadedeki şu anda faizlerin biraz daha okunması endişeyi körüklüyor. Yani o tarafta maliyetler çok arttı. Borçluluk çok yüksek. Bu da sadece FED politikaları ya da işte kısa vadeli enflasyonist gelişmelerle bizim özetleyebileceğimiz bir nokta değil. Yani burada bir defa piyasa yani yüksek enflasyon döngüsünü uzun süre daha devam edeceği kanaatinde. Yani %2'lik hedefin üzerinde devam ediyoruz. Evet, başarılı belki bir enflasyonla mücadele dönemi ama uzun zamandır da bu yapışkanlıkla beraber enflasyonun istenilen hedefe ulaşamadığını
0: beş
1: görüyoruz.
0: 5 yıldır da tutuyor.
1: Tabii ki. Şimdi ekonomi tarafı dirençli. O tarafa baktım. İşte gelen bilançolarda ya da büyümeye yönelik bir takım verilerde bunları okumak mümkün. Diğer taraftan da enflasyon kontrolden çıkmamış olsa dahi yapışkanlığı devam ediyor. Şimdi orada FED bir gol yemek istemiyor. Yani doğru bir tabir belki bu olabilir. Çünkü ister istemez orada da bir kontrolden çıkma durumu olursa o zaman ya ekonomi tarafındaki genel gidişattan vazgeçilmesi gerekecek ya da enflasyona bir miktar daha izin verilmesi gerekecek ki bu da hiç istenilmeyen bir nokta. Şimdi burada FED'in ya da diğer bütün merkez bankalarının yürüttüğü politikaları en ciddi sekteye uğratan enerji maliyeti tarafı oldu. Yani bu işte İran ABD gerilimi, petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyrediyor olması ki hatırlarsak yani bir Haziran Ağustos dönemi içerisinde tekrar 80 dolarları çekildiğinde şöyle bir rahatlama oldu piyasada. Yani
0: ateşkes geldiğini biliyoruz.
1: Evet, demek ki işte kötü bir senaryo yaşamayacağız. Hatta Eylül ayı falan gibi baktığımızda da FED'in falan öyle faiz artırma ihtimali çok ön planda değildi. Şimdi veri seti tarafına baktığımız zaman ben çok endişe duyulacak, korkulacak gelişmeler olduğu kanaatinde değil. Yani aylık enflasyonda ABD tarafında kısmen bir momentum var, yani görebiliyoruz bunu ama bu çok ciddi kontrolden çıkmış bir durumu göstermiyor. İstihdam tarafı aslına bakarsan düşük seyrediyordu. İşte güçlü geldi. O evet, FED faiz indirirse yani bu tarafta korkulacak, ilk etapta endişe duyulacak bir şey olmayacağı yönünde bir intibaya neden oluyor ama devamındaki süreçte faiz artışları devam edecek olursa, yani daha sıkı bir para politikasından bahsediyorsak, işte böyle bir durumda ekonomi tarafında da belli dengeler bozulabilir. Yani buradaki görece olarak en kritik nokta bizim açımızdan bu jeopolitik çerçevede yaşanan süreçlerin nasıl sonuçlanacağı ya da ne zaman sonuçlanacağı hikayesi. Çünkü petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam ettiği, hatta daha olumsuz senaryonun söz konusu olduğu bir ortamda bizim para politikası tarafında çok iyimser bir takım senaryolardan bahsetmemiz çok zor. Ki bu da ister istemez piyasa tarafını olumsuz etkiler. Şu ana kadar gelinen noktada ben ciddi bir işte risk bozulmasından bahsetmek çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani burada bir panik havası görmüyorum işin aslı ama ne olursa olsun son fiyatlamalarda biraz daha artık keskin bir şekilde piyasanın Fed'in işin içine girdiği ve müdahil olduğu bir senaryoyu fiyatladı. En azından bunu görmüş olduk. İşte devamını biraz görmek lazım. Yani devamında ne olacak? Belki ona göre yıl sonuna dair beklentilerimiz şekillenecek. Bir de Sadece işte ABD tahvilleri değil, yani dünya tahvil piyasasına baktığımız zaman ortalama getiriler falan işte son 10 yılın 15 yılın en yükseklerinde seyrediyor. Yani bu taraftaki atılacak her adım, yani hem FED hem diğer merkez bankalarının bundan sonraki sürece dair özellikle piyasaların genel risk iştahının şekillenmesinde daha belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii bir taraftan da eğer ki FED faiz artışına giderse tüketici ne kadar bunu kaldırabilir? Az önce ekonomiden de bahsettik. Evet. ABD tarafından ne kadar, çünkü hala yüksek faizlerle karşı karşıya bir ABD halkı var. Dolayısıyla diğer taraftan tahvil faizleri nasıl ilerler, bunu konuşuyoruz. Bahsettiğiniz sadece ABD değil, tüm dünya tahvil piyasasında bir yükseliş var. Japonya'yı konuşuyoruz. Almanya, Avrupa'nın en düşük borçlanıcısı Almanya bile İtalya, Fransa'nın tahvil faizlerine kadar yaklaştı. Orada da zirve seviyeler var. Dolayısıyla o zaman eğer ki bugün bir Fed'in faiz artışını görürsek piyasa beklentisine paralel, sizce tahvil piyasasını sakinleştirir mi biraz daha?
1: Bu önemli. Özellikle uzun vade tarafında bir rahatlama olabileceğini düşünüyorum. Tabii burada piyasa bunu ne kadar kanıksayacak, bunu görmeye çalışacağız. Zaten veri, yani veri demeyelim de hani Fed'in kararı ne yönde gelirse gelsin, sonraki işte mesajlar vesaire biraz daha bunu şekillendirecektir. Burada özellikle ABD 10 yıllıklarını yatırımcılar biraz daha yakından izlemeli kanaatimce. Burada tekrar 4.80 ve altına doğru bir geri çekilme en azından piyasalarda bir kısmen rahatlamaya neden olacaktır. Ama 5 üzerindeki fiyatlamaların kalıcı olması ister istemez burada özellikle hisse senedi piyasalar tarafında daha ciddi baskılanmalara neden olacaktır diye düşünüyorum. Yani o tarafı verilen mesajlar ve genel beklentilerin şekillenmesiyle beraber izliyor olacağız. Evet, kritik taraf o. Yani şu anda elimizi bir nevi zorlayan ya da piyasalar üzerinde ciddi bir baskı oluşturan taraf o. Diğer yönlerden baktığımızda da dediğim gibi çok korkulan bir senaryo. Yani tahvil faizlerinde daha ciddi anlamda yükselişlerin görülmediği bir senaryoda bir miktar daha piyasalarda bir rahatlama, özellikle hisse senedi tarafında biraz daha olumluya dönük fiyatlamaların ön plana çıkabileceğini düşünüyorum.
0: Evet, bakalım bu ortamda Borş akşam nasıl mesajlar verecek, takip ediyor olacağız. Aslında evet, ilk gerçek sınavı da diyebiliriz. Hem petrolün $100 üzerinde olduğu, işte Trump'ın ilk defa Powell'a yönelik çok fazla hakaret içerikli sözlerini duyduk ama Borş'a böyle bir sıkıştırması yoktu. Sadece son söylemine kadar en düşük faiz oranı bizde olmalı söylemine kadar bir sıkıştırması yoktu. Bugün aslında Borş'un sınavını da test ediyor olacağız toplantıda.
1: Tabii yani biliyorsun, hatta bu yılın başındaki en büyük tartışmalardan bir tanesi oydu. İşte Trump'ın atamasıyla beraber gelecek olan başkanın ne kadar kredibilitesi yüksek olacak ya da işte gerçek anlamda bir bankacılık yapıp yapmayacağı yönünde.
0: Bağımsızlığını çok konuşup
1: Evet, yani şu ana kadar bence

0: kendini gösterdi diyebilirim. Yani gerektiği şekilde mesajlar verdi. Bir miktar iletişim tarafında farklılaşma var. Piyasa buna alışmaya çalışıyor ama bizim uzun zamandır bu unuttuğumuz bir durumdu. Yani iletişimi çok daha güçlü tutmasını bekliyordu belki piyasa. O biraz daha işte her şeyi veri odaklı olarak okumanın doğru olacağını yaklaşımında bulundu. Bugün de senin de söylediğin gibi önemli bir aslında sınav ve bence Trump açısından da enteresan bir sınav diyebilirim. Çünkü hep faizlerin yüksek olduğunu söylüyor. Tabii siyaset tarafını anlayabiliyorsunuz. Yani burada biraz daha çekinceler farklı, beklentiler farklı ama merkez bankacılığı tarafı yani bir şekilde o popülizmden uzak kalmalı, kalmayı başarabilmeli. Biz en azından şimdilik Fed tarafında bu krediyi, yani Fed'in bu kredisini koruduğunu düşünüyorum. Bu akşam da ben başkanın o bağlamda hani siyaseten etkilenmiş değil ama biraz daha realiteyi, yani gelişmeleri baz alarak bir takım mesajlar vereceğini düşünüyorum.
1: Evet, bakalım üyelerde nasıl bir ayrışma olacak, bir de o tarafa da evet, bakacağız. Da orası da önemli. Son toplantıda 3 faiz arttırımı yönünde oy kullanan üyelerde vardı. Şimdi bir de bakalım petrol şokuna. Petrolden o kadar bahsettik. Hürmüz hala kapalı. Savaş hala devam ediyor. Özellikle enerji altyapılarına yönelik yeni saldırılar var. Hürmüz'e alternatif bir yolun da yeniden bir vurulduğunu gördük bu noktada. Yine Umman'la bir İran'ın kritik güzergah anlaşması vardı. O da aslında bir taraftan da bekliyoruz bu noktayı. Şimdi bu son boru hattı saldırısıyla da devre dışı kalan bir Suudi boru hattı da var. Dolayısıyla alternatif güzergahlar da riske girmeye devam ediyor. Şimdi bir taraftan evet jeopolitik risk primi diyoruz petrolde fiyatlanan ama bir de arz açığı da tabii bu noktada fiyatlanmaya devam ediyor. Şimdi yine Trump'ın söylemine dönelim. Seçimden sonra savaş bitecek, petrol düşecek dedi. Birazcık burada savaşın bitmesini öteledi. Aslında Kasım öncesi bir adım görür müyüz diye konuştuk Trump'tan ama biraz daha bunun ötelendiğini gördük. Ne dersiniz? Kasım sonrası nasıl bir senaryo görürüz? Savaş biterse eğer ne kadar bir risk primi petrolden sinir? Yeniden bir 70 dolarları konuşur muyuz?
0: Yani şöyle söyleyeyim, bir defa yani yarın barış gelsin, yarın biz fiyatların 100 doların altına geldiğini görürüz. Şu andaki zaten endişeler bir miktar daha senin de bahsettiğin gibi bu işte Suudi tarafındaki alternatif yollara yönelik diyelim işte çatışmaların artıyor olması, bir miktar daha bu krizin yayılma riskinin artıyor olması gibi şu anda problemler ön planda. Ya bir defa uluslararası siyasetin devrede olduğu ve biraz daha tarafların işte barış eğilimli açıklamalar ya da birbirlerine karşı mesajlar verdiği bir döngü içerisinde bile biz hızlı fiyatlarda bir rahatlama olduğunu görmüştük. Tabi burada arz yönlü sıkıntılar var ama şu anda bence hani çok aşılamayacak, dengelerin çok ciddi bozulacağı bir döngü içerisinde değil. Fakat belli riskleri artık piyasa öngörmeye başladı diyebiliriz. Burada petrol fiyatlarının yüksek seyri genel olarak küresel çapta hem büyüme tarafını hem enflasyonist tarafı ciddi anlamda etkilemekte maliyetler çerçevesinde. Haliyle de az önce de onu ifade etmek istedim. Yani dünya siyasetin açısından ya da ABD açısından çok sürdürülebilir bir kriz değil. Yani bugün işte seçime giderken Amerika'da özellikle enerji fiyatlarının yüksek seyri, maliyetlerin yüksek seyri ister istemez hane halklarını, günlük harcamaları, günlük yaşamı etkileyecek seviyede görülmekte. Oradan gelen raporları ya da ABD tarafındaki dostlarımızla dahi konuştuğumuzda mesela günlük hayatlarında bu yavaş yavaş bunları daha ciddi hissettiklerini anlatmaktalar. Burada yani ben Trump'ın özellikle bir miktar daha çözüme yönelik etkin bir politikayı devrede tutması gerektiğini düşünüyorum. Yani İran-ABD geriliminin ki çok uzadı. Çünkü aslında uzayan şey sadece savaş değil. Yani bu müzakere süreçleri de çok uzadı. Ve her seferinde bir noktada tıkandı, bir noktada sonlandı, tekrar başladı. Bunlar ister istemez piyasada, piyasalar çerçevesinde çok anlaşılabilir ya da sürdürülebilir olarak görülebilecek dönemler değil. Haliyle burada bir karşılıklı adımlar gelecektir. Tekrar küresel siyasetin, özellikle global siyasetin devrede olabileceği bir dönem içerisinde olacağımızı da düşünüyorum. Çünkü bunun hiç kimseye bir faydası yok. Yani sadece bölgesel diye addedebileceğimiz bir krizden de bahsetmiyoruz. Dediğim gibi yani burada özellikle barışa yönelik atılacak her adımın zaten petrol fiyatları tarafında bir iyileşmeye gidebileceğini düşünüyorum. Ki hızlıca 100 doların altına gelecekti ama yeni denge

0: savaş öncesi fiyatlara dönmesi, yani bunlar bir süreç. Bunları çok kısa vadede beklemek aşırı iyimserlik olur diye düşünüyorum. Ben özellikle bu tür gelişmelerde biraz daha 80 dolarlar seviyesinde fiyatların dengelenebileceği, yani yaz dönemindeki genel fiyat eğiliminin yine petrolün yeni normal olarak görebileceğimiz seviyeler olabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, bu ortamda çok kısa bir de içeriye bakalım isterseniz. Borsa İstanbul. Şimdi geçen hafta biraz da iç dinamiklere odaklandığımız bir haftaydı. Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Yıl sonuna kadar 2 faiz indirimini şu an piyasalar fiyatlıyor ki kurumlar da zaten %35'i öngörüyor yıl sonu için. Aynı zamanda SPK'nın adımları vardı MSCI uyarılarına karşı. Bu noktada atılan hamleler şeffaflık ilkesi gereği fiili dolaşım oranlarının düzenlenmesi, fon rehberi gibi başlıklar. Borsa İstanbul geçen hafta küresel taraftan pozitif ayrıldı. Ama bugüne dönüyoruz. Yeniden bir satıcılı tablo var. Dün sert kapanışlar gördük. Bugün açılışı takip ediyor olacağız. Dünkü kapanış ekranlara getirdik. %2,5'luk bir eksi tarafta kapanış olmuş. 14 bin puan altına geldik Borsa İstanbul'da. Evet. Burada biraz daha küresele yakınlaşma gösterdik. İşte petrolün yüksek olması, tahvillerin yüksek olması, siz de bahsettiniz. Detaylandırdık. Ne dersiniz Borsa İstanbul için önümüzdeki süreçte yeniden böyle bir zirveleri ne zaman görürüz veya bunu görmek için ne gerekir? Çünkü 15.200'lü zirvemiz. TL bazı çok da uzak değiliz aslında.
0: Değiliz. Ya yani şimdi şöyle aslında ben Borsa İstanbul'a baktığım zaman uzun süredir 14.200 gibi kritik gördüğümüz destek seviyelerinde tutundu piyasa. Burada özellikle bankacılık tarafında uzun süreli bir satış eğilimi gördük. Bir miktar daha bu tarafın ister istemez endeks tarafını baskıladığına şahit olduk. Tabii şimdi küresel taraftaki gelişmeleri kayıtsız kalamıyorsunuz. Yani buradaki her negatif yönlü gelişme ister istemez içerideki fiyatlamaları etkiliyor. Tahvil faizlerinin arttığı, Fed'in faiz artırım ihtimalinin şu anda %90 fiyatlandığı bir noktada da hisse senet tarafında ister istemez risk iştahının negatif etkilenmesi söz konusu. Tabi bu yeni atılan adımlar SPK tarafından bunlar da kritik. Belki bu fiili dolaşım hikayesi vesaire kısa vadede bir de işte temerrüt gibi haberlerin akışı da oldu. Dün 14.000'in kırılması işin aslında bence bir sürpriz. Yani bunu böyle sürpriz olarak nitelendirebilirim. Tabi şu andaki eğilim teknik olarak biraz daha baskın devam edebileceği yönde bir izlenim de veriyor. Yani ben 13.500, 13.300 kademelerine kadar piyasanın geri çekilmesi bu aşamada çok sürpriz olmayacaktır. Hatta sağlıklı bir geri çekilme olarak da nitelendirebilirim. Burada özellikle bankacılık tarafını biraz daha hassas takip etmekte fayda var. Çünkü orada %4'e yakın zannedersem bir dün satış dalgası oldu. Buradaki satışlar devam eder mi etmez mi göreceğiz. Fakat hepsinden öte şimdi bir dezenflasyon süreci içerisindeyiz ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine dair beklentiler söz konusu. Burada küresel konjektürün de müsaade ettiği durumda. Yani petrol fiyatlarının tekrar 100 doların altına çekildiği tahvil tarafında özellikle bir rahatlama olduğu bir senaryoda. Evet. Ben Merkez Bankası'nın bu sene içerisinde en az bir kere olmak üzere faiz indirim aksiyonunda bulunabileceğini düşünüyorum. Bu da piyasayı tekrar 14.000 üzerine alacaktır. Belki TL bazlı baktığımızda 15.000'ler şu anda uzak gibi görünse dahi en azından buraya doğru bir hamle, hareket yıl sonuna doğru görebiliriz diye düşünüyorum ama dolar bazlı baktığımız zaman dolar bazlı zirvemizden hala çok uzakta kalmaya devam edeceğiz.
1: Evet Ahmet Bey, teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Bakalım Merkez Bankası yılın sonuna kadar kaç faiz indirimine gidecek, bankacılık ne kadar desteklenecek, yeniden borsanın lokomotifi olarak konuşacağımız bir dönemi de bekliyor olacağız diyelim. Çok çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben de teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
1: Stratejist Ahmet Uluhan bizlerle birlikteydi. Hem küresel borsaları hem de içeriği değerlendirdik. Kısa bir reklam arası ardından buradayız.

0: Bir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Baba, şu benim aşkına versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, faizlerinizi

0: konuğumuz daha var. MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bize eşlik edecek. Zafer Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi küresel tarafta birçok başlığı konuştuğumuz bir gün. Bugün FED haftası, FED günü aslında. Akşam kararı bekliyoruz. Öncesinde petrol fiyatları 110 doların sınırına kadar yaklaştı. ABD tahvillerine bakıyoruz. Zirve rakamlar burada karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan FED'den bugün bir artırım ihtimali fiyatlıyor piyasalar. %90 ihtimal aslında. Kesin göze bakan da bir piyasa var. Burada tabii Warsh'un mesajlarını da dinliyor olacağız. Bu ortamda ne dersiniz altın fiyatları için diyeceğim. Öncesinde tabii genel bir trende bakıyoruz. 3900'lerden toparlanan bir altın vardı 4600'lere kadar ama yeniden bir 4400 dolar altına kadar sarktı. Aslında biraz da dinlenme döneminde yorumları da yapıldı. Ne dersiniz FED'in de faiz kararı ve bu kadar riskin olduğu ortamda altın fiyatları adına?
1: O zaman şöyle söyleyelim. Dediğiniz gibi bir son dönemde bir miktar toparlanma vardı. Burada 4400 seviyelerine kadar toparlanmayı ben normal görüyordum ama 4600'ün bir miktar daha üzerine kadar çıkan bir ons altın gördük. Buradaki en büyük nedenlerden bir tanesi de aslında Merkez Bankası alımlarıydı. Yani o aradaki %5'lik farkın merkez bankalarından olduğunu düşünüyorum ben. Bunun da en büyük nedeni Çin Merkez Bankası. Bir önceki ay 19 ton, geçtiğimiz ay 20 tonluk alımlar burada o yukarı sapmanın oluşmasına yol açtı. 4400 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamasını çok fazla beklemiyordum. Bunun en büyük sebebi de dolar endeksi, petrol ve tahvil faizlerinin geri gelmemiş olmasıydı. Aynen bu nedenle de şimdi o geri çekilmeyi izliyoruz. Hatta bunun üzerine petrol fiyatlarının daha da yukarıya gitmiş olması, tahvil faizlerinin yeni rekor seviyelerine gitmiş olması, burada ons altının da 4400 desteğinin altına sarkmış olmasına yol açtı. 4250 seviyelerine kadar geri çekildi ki hala 4225 seviyelerine kadar geri çekilmesi benim için sürpriz olmaz. Bugün bir miktar tepki görüyoruz piyasada. FED kararı öncesinde ben buna bir miktar temkinli yaklaşıyorum. Bugün faiz artırımı gelirse muhtemelen gene ons altın tarafında satışlar görebileceğimizi düşünüyorum. Tabii burada tahvil faizlerinde bir miktar geri çekilme olur mu? Yani piyasa bir miktar iyimser bakıyor. Yani FED kararı sonrası piyasanın bir miktar rahatlayacağını düşünüyor ama ben ilk etapta eğer bir faiz artırımı gelirse ilk tepkinin gene olumsuz bir fiyatlama olacağını, sonrasında yeniden normale dönmeye başlayacağını düşünüyorum. Ama bunun için petrol fiyatlarının geri çekilmesi lazım. Petrol fiyatlarında geri çekilmeyi görmeden, tahvil faizlerinde geri çekilmeyi görmeden ons altında bir yukarı hareket veya bir trendin oluşmasını beklemek çok sağlıklı değil. Şu anda 4325 seviyesi alt tarafta kırılan destek seviyemizde. Bugün o seviyeleri test ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı bugün yakından takip etmek lazım. Ben bunu sadece kırılan desteği test etme olarak okuyorum bugün itibariyle. Yani bir tepki olarak okuyorum. Bugün o yüzden 4325 en önemli seviye. Üzerinde kalacak mı kalmayacak mı ki akşam zaten FED kararı açıklanacak. Bununla beraber daha net görüyor olacağız. Ama FED kararı beklendiği gibi eğer bir artırım ile sonlanırsa burada ben altın tarafında geri çekimenin devam etmesini beklerim. En azından 4225 seviyelerine kadar.
0: Evet, peki 4300 dolar altına sarkarsa ne dersiniz? Burada hangi kritik seviyeleri yeniden konuşmaya başlayabiliriz? Yani bundan sonraki yön ne olur? Yeniden bir 4000 dolar altını görür müyüz?
1: Yani yeniden 4000 dolar altı, yani ben 4000 dolar olarak değil 3900 olarak bakıyorum. Yani 3900-4000 dolar bandı olarak bakıyorum. Ben bu seviyenin altına gelmesini çok fazla beklemiyorum. Neden diye soracak olan izleyicilere ve yatırımcılara şunu söyleyelim. Zaten petrol fiyatları 110 dolara yaklaşmış durumda şu an itibariyle. Tahvil faizleri gene rekor seviyelerde, yani son 19 yılın en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Dolar endeksi gene keza yüksek seyrediyor. Yani olumsuzluğu yeterince fiyatladığımızı düşünüyorum. Bunun son noktası belki işte Fed'in faiz artırım kararı olacaktır. Bu da en fazla bizi 3900-4000 bandına götürür diye düşünüyorum. O yüzden de onun altında bir kapanış olmasını açıkçası çok fazla beklemiyorum. Bu seviyenin de kısa, orta ve uzun vade yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünmekteyim. İlk etapta 4225 dolar seviyesi önemli. Bu seviyenin altına gelip gelmeyeceğini öncelikle evet, görmemiz lazım.
0: Evet Zafer Bey, bir virgül koyalım. Borsa İstanbul'da gong bugün A Para için çalıyor. Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para bugün 8. yıl dönümünü kutluyor.
2: Türkiye'nin bir numaralı ekonomi kanalı A Para 8 yaşında ve gong töreni için Borsa İstanbul'dayız. Geri sayım için hazırız. A Para televizyonu 8 yaşında ve geri sayım başlıyor.

9 8 7 4 3 2 1 A Para Televizyon'da

0: Borsa İstanbul'da Gong bugün A Para için çaldı. Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para bugün 8. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bizi ilk günden bu yana izleyen, destekleyen tüm izleyicilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, fiyatlamaları konuşmaya devam ediyoruz Zafer Bey'le. En son altın piyasalarını konuştuk. Bir taraftan tabii doları konuşuyoruz, petrolü konuşuyoruz derken petrolden devam edelim Zafer Bey. Şimdi 110 dolar eşiği dedik, siz de bahsettiniz. Hürmüz hala kapalı. Diğer taraftan alternatif kritik güzergahlara saldırılar da devam ediyor. Bu da daha fazla arz riskini gündeme getiriyor. Ne dersiniz? Çünkü piyasalarda bir 120 dolar riskini, hatta Morgan Stanley 150 dolar diye de bir uyarı yaptı. Buraya yönelik beklentileriniz nedir? Yeniden bu seviyeler aslında test edilir mi? Böyle bir zirveler görülür mü?
1: Tabii ki. Öncelikle A Para'nın yıl dönümünü ben de kutluyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Petrol tarafına da bakacak olursak, petrol tarafında zaten 95 doların üzerindeki fiyatlama bizi direkt 120 dolar bandını açmış durumda. Buraya kadar yükselişler gayet normal karşılanabilir makul de olduğunu düşünüyorum. Şu anki görüntü içerisinde Hürmüz Boğazı'ndan geçişler oldukça azalmış durumda. Bu da arz endişelerini arttırıyor. Petrol boru hattına yapılmış olan saldırı buradaki arzın daha da kesilmesine yol açtı. Ve risk fiyatlamasını yaşıyoruz. 120 dolara kadar yükselişler gayet normal diye düşünüyorum bu anlamda. 150 dolar seviyesini şimdilik çok gerçekçi bulmuyorum. Burada gerçekten reel çatışmalar yeniden başlarsa ve saldırılar ciddi anlamda artarsa bu seviyeleri görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde 120 dolar seviyesi şimdilik benim için taban seviyesidir diyebilirim. Burada tabii geçişlere bakmak lazım. Sadece Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk. Şimdi yavaş yavaş Süveyş'te konuşulmaya başlandı bu hafta. Bütün bunlar arz endişelerini arttıran unsurlar. Dizel marjları, rafineri marjları ciddi anlamda artmış durumda. Bunlar piyasa üzerinde baskı oluşturuyor. Ve burada Hürmüz Boğazı açılmadan, kalıcı bir anlaşma olmadan fiyatlarda çok fazla bir geri çekimi görmeyeceğiz gibi gözükmekte. 120 dolar görülebilir bir seviye diyebilirim. Bir süre 95 dolarla 120 dolar bandı arasında hareket eden bir piyasa görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer burada reel çatışmalar yeniden başlarsa, yani sertleşirse, 150 dolar ihtimali de her zaman masada var. Ama şu anki görüntü bunun çok gerçekçi olmadığı yönünde şimdilik.
0: Evet, bir de gümüşe bakalım. Altını bu kadar konuşuyoruz ama gümüşün de volatilitesi bir o kadar yüksek. Tabii şimdi hem değerli metal hem güvenli liman. Bir de sanayi talebini oradan konuşuyoruz. Bu da önemli, destekleyen bir başlık. Dolayısıyla altına göre daha hızlı bir toparlanma, ki altına toparlanma beklersek eğer, gümüşte daha mı net görürüz sizce? Çünkü 120 dolardan yarı yarıya düşen de bir gümüş var bu noktada.
1: Yani burada eğer piyasa kalıcı bir anlaşma olursa ve petrol fiyatlarına geri çekilmeyi görürsek, gümüş altına göre daha sert bir tepki verir. Daha hızlı bir yukarı hareket gösterir. Burada da altın gümüş rasyosunun 60'lı seviyelere kadar geri çekilmesini bekleriz. Ondan sonra yeniden altının bir miktar öne çıktığını, yani o dengelenme yaşandıktan sonra, ilk tepkiler verildikten sonra yeniden altın gümüşe göre bir miktar daha güçlü olacaktır. Çünkü hala faizler yüksek, hala küresel büyümede yavaşlama endişeleri var. Burada gümüşün yükselmesine neden olacak veya bir trend oluşturmasına neden olacak gelişme, kalıcı bir anlaşmanın sağlanması, savaşın bitmesi, petrol fiyatlarının 80 dolar bandının altına gelmesi, dolar endeksinin 98 seviyelere yeniden gerilemesi ancak gümüşte toparlanmaya yol açar. Aksi takdirde altının daha güçlü olduğunu görebiliriz. Gene bugün Fed toplantısı var. Burada eğer bir faiz artırımı gelirse gümüşte de keza gene satışlar gelme ihtimali oldukça yüksek diyebiliriz. Şu anda baktığımız zaman kısa vadede 63 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Ama eğer karar olumsuz olursa, yani faiz artırımı gelirse, ben 60'lı seviyelere doğru geri çekilmenin olası olduğunu düşünüyorum.
0: Evet Zafer Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için. Bugün tabii Fed'in faiz kararını bekliyor olacağız. Küresel finans piyasalarında hem de emtia tarafına nasıl etkileyecek, gözler orada. Teşekkür ediyoruz değerli konuklarınız için, katkılarınız için.
1: Ben de teşekkür ederim. Tekrar yıl dönümünüz kutlu olsun. Başarılar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le emtia tarafını değerlendirdik. Bir konuğumuz daha var canlı yayında. Borsaları konuşmaya devam edeceğiz. Açılışa da çok az bir süre kalmışken Tere Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizlerle birlikte. Cem Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Fatma Hanım günaydın, iyi yayınlar. Ben de A Para'nın yeni yaşını kutluyorum. Başarılarla nice yeni yaşlar diyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Cem Bey. Şimdi Borsa İstanbul'a bakarak başlayalım isterseniz. Açılışa da çok az bir süre kalmışken. Küresel tarafın detaylarını aslında konuştuk. Yine bir kısa da özetlemiş olalım. Petrol 100 dolar, tahvil faizleri yüksek. Fed'in faiz kararı beklenirken Borsa İstanbul'da sert satıcılı bir seyir var. Dün %2,5'luk bir düşüşle günü kapattı. Bankacılıkta %4 üzeri bir eksi kapanış vardı. Dolayısıyla küresel endekslere paralel bir gidişat içeride de gördük. Ne dersiniz Borsa İstanbul'daki bu son görünüm altında, çünkü 14 bin puan altına da sarktık.
2: Evet, bugün çarşamba ve Fed günü önemli olacak. Fed'in faiz kararını bekleyeceğiz. Tabii Fed'in faiz kararı tüm piyasalarda bekleniyor ve 25 bas puan artış şu anda fiyatlanmış durumda. Tabii ki bu karar büyük bir ihtimalle beklendiği gibi artışla gelecek. Çünkü eğer Fed herhangi bir şekilde pas geçerse, ki böyle bir beklenti yok, piyasalarda çok ciddi bir krize neden olabilir. Çünkü ABD tahvilleri, 10 yıllıklar ve 30 yıllıklar, sadece o tarafta değil Avrupa'daki tahviller, bizim tahvillerimizde yüksek petrol fiyatları ve enflasyonist baskı nedeniyle yukarıda seyrediyor. Yani kısaca artık yatırımcılar önümüzdeki döneme ait yüksek faiz ortamının devamını bekliyorlar. Buna bağlı olarak da risk iştahı düşük. Evet, biz de dün sizin söylediğiniz gibi 14.100 destek seviyesini kırdık. Bu seviyenin kırılmasıyla teknik anlamda sat sinyali geldi. Bugün 13.850 destek seviyesini izleyeceğiz. 13.892 kapanışımızla oraya oldukça yakındık. Bu seviyeden tepkiler gelebilir. Nereye kadar? 14.100'e kadar. Bunu

0: Enflasyon hem ÜFE hem TÜFE tarafında beklenenin üzerinde gelmesi, yani enerji ve gıda fiyatlarının çıkarıldıktan sonra enflasyonun yüksek gelmesi Fed'i faiz artışına zorluyor ve Bessent piyasayla inatlaştıktan sonra piyasa hem 10 yıllıklarda hem 30 yıllıklarda cezayı kesti diye konuşuyor tüm dünya şu anda. O yüzden tahvillere yapılan müdahale Bessent çok başarılı oldu dese de şu anda baktığımızda hala 10 yıllıklar 5 seviyesinde oldukça yüksek. Böyle bir ortamda tabii ki altın, gümüş fiyatları da baskı altında kalıyor. Bizim tarafta da risk iştahı düşük kalıyor. Dolar bazında getiri bu kadar yüksek olunca tahvil tarafında. Altına baktığımızda 4400 dolar. Gram altında 6900 TL ve gümüşte de 65 doların altında kaldığımız sürece yukarı yönlü bir hareket beklemiyoruz. Ancak Fed'in faiz kararından sonra, yani yarın piyasalar açıldığında bizim tarafta da volatilite olacaktır ve altın gümüş tarafı da dalgalanacaktır ve dolar endeksi. Dolar endeksi 98.5'un altına gelmedi, oradan destek almıştı. Şu anda da 99.60. Burada da 99.80'in üzerine çıkarsa yine 101 seviyelerine doğru bir atak görebiliriz ki o yüzden Kevin Warsh'un konuşmaları çok çok önemli olacak. Onu da yakından takip ediyoruz. Kış öncesi petrol fiyatlarının spot Brent 104 dolar seviyesinde olması tabii ki bizi rahatsız ettiği gibi tüm dünyayı da petrol ve doğalgaz rezervlerinin kış öncesi dip seviyelerde olmasından dolayı ciddi rahatsız ediyor. Trump'ın da eli oldukça sıkışmış görünüyor. Kasım seçimlerine yaklaşmışken petrol fiyatlarının bu kadar yukarıda olması, Fed'in faiz artışına gitmesi, bunların hepsi beklentisi. Fed'in faiz artışlarına gidecek beklentisi. Bunun hepsi Trump'ın elini zorlaştırıyor. O nedenle önümüzdeki günlerde Trump bazı hamleler yapabilir. Nasıl? İşte tekrar İran'la masaya oturabilir. Petrol fiyatlarını aşağı doğru gelmesini sağlayabilir ki burada bizim 101.5 seviyesi bizim için önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece Brent petrolde hareketi yukarı yönlü takip etmeye devam edeceğiz ve tabii ki İran da bunu çok güzel kullanıyor şu anda. Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler, aşağıda Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler kış öncesi petrol fiyatlarını gündemin ilk sırasında tutmaya devam edecek. Ancak ABD 10 yıllıkları ve 30 yıllıkları bu kadar yüksek kalması piyasalarda bence çok çok önemli ve bunu da piyasalar şu anda fiyatlıyor. ABD 10 yıllıklarında 4.89'un üzerinde kaldığımız sürece ve 30 yıllıklarla da 5.25'in üzerinde kaldığımız sürece sıkıntı devam edecektir çok net bir şekilde. Bizde de bugün piyasanın ben şu anda baktığımda vadeli tarafta 0.20'lik hafif pozitif bir açılış görüyorum. Ben endeksin 13.850 ile 14.100 arasında en azından Fed'in faiz kararı sonrası açıklamalarını bekleyeceğini düşünüyorum.
1: Evet, bahsettiğiniz gözler bugün Fed'in kararında olacak. İçeride olduğu gibi dışarıdaki tüm aslında finansal piyasalarda buradaki mesajları bekliyoruz. Tabii yabancı tarafından da bakmak lazım Cem Bey. Çünkü son dönemde bir MSCI uyarılarıyla beraber SPK'nın adımları vardı. Bu noktada yabancı ne kadar içeri çekilir diye konuştuk. Tabii BIST 30'u pozitif olarak ayrıştırılması içeride bir miktar hisseleri desteklemişti. Biraz hisselerde ayrışmalar görmüştük sektör yerine ama yabancı için ne dersiniz? Açılış öncesi bir de oraya bakalım. Yeniden yabancı içeri çeker mi bu son adımlar?
0: Aslında tabii ki SPK'nın uzun süredir çalıştığı ve biraz da fonlar tarafında almış olduğu kararlar oldukça yapıcı. Önümüzdeki döneme ait fon piyasasının sağlıklı, güvenilir bir şekilde büyümesine katkı sağlayacak açıklamalardı. Bunu da sonuna kadar destekliyoruz biz. İlk etapta bazı fonlar tarafında dalgalı bir seyir olsa da bunun önümüzdeki günlerde normalleşeceğini ve fon piyasasının büyümesini bekleyebiliriz. Tabii hem FTSE tarafı hem de MSCI tarafından yapılan açıklama bağlı. SPK'nın almış olduğu kararlar önümüzdeki dönemde yabancı ilgisinin daha sürdürülebilir ve daha kalıcı olmasına neden olabilir. Ancak şu anda baktığımızda yabancı yatırımcı da kendi evindeki yangını söndürmeye çalışıyor. Evet, bizde fiyatlar çok uygun, çok cazip. Bir dezenflasyon süreci devam ediyor. Maliyet kaynaklı enflasyonist baskıya rağmen talep daralıyor. Ama baktığımızda yabancının tekrar buraya girebilmesi için global anlamda dışımızda bazı şeylerin normalleşmesi gerekiyor. Bizim dışımızda çok X bilinmeyen var. Bunların etkisiyle yabancı da şu anda güvenli limanlarda kalmayı tercih ediyor. Baktığımızda bizim de tabii ki Ekim ve Aralık ayında bir faiz indirim beklentisi hala piyasada. Ancak petrol fiyatlarının bu kadar yukarıda olması, tabii ki bunu Merkez Bankası da altını çizmişti son raporda.

0: Yukarıda kalması bu tarafta da beklentiyi yavaş yavaş törpüleyebilir. Zaten dün bankalara gelen sert satışın nedeni oydu. Önümüzdeki günlerde tabii ki gözümüz petrol fiyatlarında olacak ve bilhassa Kevin Warsh'un açıklamalarında piyasa biraz daha rahatlayabilir. Ama şu çok net ki faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda tüm dünyada güvenli limanlarda talebin arttığını görüyoruz.
1: Evet Cem Bey, çok az bir vakit kaldı açılışa. Bahsettiğiniz size beklentilerinizden. Bakalım 14 bin üzeri açılış görecek miyiz? Her ne kadar 13.800'leri konuşsak da. Yine bu tarafta tabii vadeli tarafta pozitif açılış dedik. Evet, açılışta bir görelim Borsa İstanbul'da. Çarşamba günü haftanın ortasında bakalım nasıl bir başlangıç yaptı.
2: Üç, iki, bir ve gong.
1: Evet, Borsa İstanbul güne yatay başladı. BIST 100 endeksi %0,17 düşüşle 13.868 puandan işlemlere başladı. Aslında vadeli taraftaki pozitif artı açılışa beklentilerin negatif bir açılış yaptı. Şöyle bir endeksin içerisine de bakalım. En çok yükselenler açılışta Pasifik Eurasia'yı görüyoruz. %3'lük bir yükseliş var. Hemen arkasından Çimsa geliyor. Reader Teknoloji yine arkasından gelirken aslında yarı yarıya da bir görünüm var diyebiliriz Cem ve yani endeksin yarısı yükselirken yarısı da kırmızı renklerin hakim olduğu bir tabloyu takip ediyoruz. Yine katılım evim Pasifik Eurasia da taban fiyatlamayla güne başlamış. Ne dersiniz açılış adına?
0: Evet, açılış beklentimiz dahilinde 13.850'nin hemen üzerinde gerçekleşti. 0.17 eksi. Ben bu seviyenin üzerinde tutulmaya çalışacağını düşünüyorum endeksin. 14.100'e doğru ataklar yapabiliriz. Ancak dediğim gibi akşam Fed'in kararı ve daha sonrası açıklamalar önümüzdeki haftayı ve günleri fiyatlamasının belirsiz hale gelmesine neden oluyor. O yüzden çok fazla yukarı yönlü hareketleri ciddiye almamak lazım. 14.300 geçilene kadar bu tepkidir. Ancak ne olursa olsun baktığımızda bizim fiyatlarımızın dün çok sert geri gelmesi sektör ve hisse senetlerinde bazı çok ciddi iskontoları gündeme getirdi. Bunları da yakından takip ediyoruz tabii. Ama ne olursa olsun faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda global anlamda risk iştahı hep düşük kalacaktır. Ve petrol fiyatları da bu kadar yüksekken, her zaman söylediğim gibi kış öncesi rezervler bu kadar düşükken, doğalgaz rezervleri bu kadar düşükken ve Avrupa'da gıda ile ilgili bir kuraklık bir enflasyonist baskı varken o tarafta da faizlerin yükseleceği beklentisi devam ediyor. Böyle bir durumda da şu anda kış öncesi herkes bir şekilde önlem almaya çalışıyor. Ben kesinlikle önümüzdeki günlerde Trump'ın bazı çok radikal hamleler yapabileceğini ve İran'ı tekrar masaya çekebileceğini düşünüyorum kış öncesi. Bu büyük ihtimal olabilir. Buradan gelecek olan haberleri yakından takip ediyoruz. Ama şuradan yatırımcılarımıza çok net şunu söyleyebilirim. Şu anda kredili pozisyonlardan, kaldıraçlı pozisyonlardan bir miktar uzak durmak, biraz günlük hareketlerden uzak durmak, biraz daha orta vadeli düşünmek daha doğru olur. Şu anda güvenli liman TL ve TL'de kalmak biraz daha riski düşürecektir. Altında 4.400 doların üzerine çıkmadığımız sürece gözümüz orada, ama dolar endeksi gevşerse, faizlerde hızlı bir geri çekilme olursa ilk etkisi bunun altına olacaktır. Altında 4.400 doların üzerine geçerse ons altın, ki bu gram altında 6.900 TL, tekrar altın pozisyonlarımızı portföylere koyacağız. Ancak şu anda beklemedeyiz. Biraz sakin kalmak ve gerektiğinde işlem yapmadan, hisse senedi almadan durabilmek gerekiyor. Bazen para kaybetmemek, para kazanmak kadar önemli. Global anlamda da şu anda risk iştahı oldukça düşük görülüyor zaten.
1: Evet, değindiniz o zaman. Bir de biraz da faiz patikasını da açalım isterseniz. Merkez Bankası'nın tam açılışta bir dakika kala son işlemler başladıktan sonra rakamlara da yine bakarız. Şimdi Merkez Bankası geçen hafta faizi sabit tutmuştu beklentiye paralel. Yıl sonu beklentileri %35 civarında, aslında %35 olarak şekilleniyor. 200 bas puanlık bir indirim bekleniyor. Ne dersiniz, eğer ki beklentiye paralel bir indirim gelirse hangi sektörlerde ayrışma bekleriz? Tabii bankacılık, holding, gayrimenkul diyoruz ama yanına sizce hangiler eklenir?
0: Şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda faiz indirim beklentisi ciddi soru işareti. Ancak Sayın Karahan son yapmış olduğu enflasyon sunumunda bir sinyal vermişti. Demişti ki maliyet kaynaklı enflasyonist baskı devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki belirsizlik

0: devam ediyor. Ancak sanayi tarafını da düşünmemiz gerekiyor ve bu yönde de sadece faiz artışıyla bu işi çözemeyiz gibi açıklamalarda bulunmuştu. Bu da tabii ki önümüzdeki döneme ait bir normalleşme adımını gündeme getirmiştik. Hemen akabinde 40 üst banttan 37'ye bir normalleşme oldu. Şimdi normalde 30-31 civarı dersek eğer enflasyon beklentisine 2026 için, yani şu anda da 37 dersek 200 bas puanlık bir marjı var, bir alanı var Merkez Bankası'nın. Ve daha sonra da orta vadeli programda da sanayi tarafına, bilhassa krediye erişim, regülasyonların bir miktar yumuşamasına dönük, işte üretimin artması, ihracatın artması için bazı yapısal reformların altı çizilince piyasalarda bu beklenti güçlenmişti. Şimdi hala bu beklenti devam ediyor. O yüzden bugünkü Kevin Warsh'un açıklamalarından sonra eğer enflasyon baskısına bağlı bir faiz artışı, daha sonra da gelecek olan açıklamalara bağlı bir normalleşme olursa, yani tahvil faizlerinde bir geri çekilme olursa, piyasa tekrar yavaş yavaş normalleşebilir. Bu şekilde takip edeceğiz. Ancak şu anda bizim baktığımızda faiz indirim beklentisi ve alanı olması nedeniyle Merkez Bankası süreci çok iyi yönetti algısal anlamda. Her zaman şunu söylüyorum, diyorum ki bazen faiz artışı veya indirimi yapmak yerine kullanacağınız bir cümle o algıyı hep sıcak tutar. İşte Merkez Bankası da algı yönetimini çok iyi yapıyor. Şimdi buna biraz da maliye politikaları eklenince önümüzdeki güne ait biraz daha pozitif bakabiliriz.
1: Merkez Bankası'ndan istatistikler geldi. Onu da bir aktarmış olalım. Ekrana yine son dakika yansıtıyoruz. Konut fiyatları Ağustos'ta %0,9'luk bir yükseliş kaydetti. Hemen yine alt detayları da bakalım. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %23 oranında artmış. Reel anlamda da %6,5 oranında bir konut fiyat endeksinde azalış da görmüşüz. Yine yeni kiracı fiyat endeksine baktığımızda da Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,3 oranında da bir azalış da bu taraftan görmüşüz diyelim. Ne dersiniz bu son gelen rakamlar adına? Şimdi konut fiyatlarını da konuşuyoruz. Tabii enflasyonu bu kadar açmışken bu kaleme de değinmek gerekiyor. Son dönemde konut arzına ilişkin yeni adımları da takip ediyoruz. Birazcık enflasyondaki bu kalıcılığı da rahatlatır mı sizce?
0: Evet, zaten yapılan adımlar buna yönelik. Şimdi baktığımızda bizim tarafta işte bir yapışkanlık vardı. İşte kira, gıda, bu taraflarla ilgili dikkat ederseniz son bir haftadır bunlarla ilgili çok net adımlar var hükümet tarafından. Bunların hepsi önümüzdeki günlere ait, işte Merkez Bankası'nın elini biraz daha rahatlatmak için yapılan adımlar ve ben bunun meyvelerini kesinlikle alacağımızı düşünüyorum. Çünkü mevsimsel olarak baktığımızda şu anda kira ve konut tarafına talep olacaktır bir miktar. O da enflasyonist baskı tarafında yine güçlü kalabilir. Burada mevsimsellik çok çok önemli. Bunu da altını çizmek lazım. Ancak baktığımızda Merkez Bankası bunları da hesaba katarak son açıklamalarını bu orta vadeli programa paralel olduğunu görüyorum. Ben iki tarafında açıklamalarım. Bu çok önemli. Yani önümüzdeki günlerde hem Merkez Bankası'nın hem de maliye politikaları ile birlikte enflasyonla biraz daha agresif mücadele edilecek. Bu da aslında piyasalarda satın alınıyordu. Önümüzdeki döneme ait bankalar çok güçlüydü ama dediğim gibi bizim dışımızda gelişmeler var. Yani petrol fiyatları ve diğer tarafta yurt dışındaki bu tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olması, merkez bankalarının ard arda faiz arttırması bizim tarafta da risk iştahını düşürdü. Bu çok normal ama dediğim gibi ben önümüzdeki dönemde maliye tarafında çok daha net, çok daha yapıcı ve Merkez Bankası'nın elini kolaylaştıracak adımların geleceğini düşünüyorum.
1: Evet, biraz da yılın geri kalan içinde konuşalım isterseniz. Evet, dışarıda birçok risk barındırıyor. Çok fazla enerji şokunu zaten Türkiye'nin enflasyonundan tutun da Merkez Bankası'nın para politikasına kadar dışarı kadar bizi de etkiliyor. Peki yılın geri kalan için borsa için ne dersiniz diyeceğim? Eğer ki iyimser bir tablo dışarıdan görürsek, işte Trump Kasım sonrası seçimden sonra savaş biter, petrol düşer dedi. Petrol düşerse yeniden orada bir iyileşme kademeli olarak görürsek borsada hangi sektörleri konuşmaya başlarız? Enerji tarafı daha mı çok öne çıkar?
0: Şimdi aslında baktığımız zaman Fatma Hanım, 2025 senesinde yeni bir çağa girdik. Enerji çağı bu. Teknoloji çağı, özür dilerim. Bu teknoloji çağı ile beraber bazı sektörler hep ön plana çıktı. Bunun üzerine de savunma sanayi gündeme geldi ki biz savunma sanayinde Türkiye olarak oldukça inovatif ürünler çıkardık. Bunları dünyaya satıyoruz ve hala bu büyüme trendimiz devam ediyor. Bunlar hep gündemde olacak. Önümüzdeki dönemde faizler geri gelmeye başlarsa ve petrol fiyatları da normalleşirse, sizin dediğiniz gibi iyi senaryoya bağlı, bankacılık, yine savunma sanayi gündemde olacak. Enerji altyapısı, bunlar yine gündemde olacak. Ben perakende tarafının da çok geride kaldığını düşünüyorum. Bu tarafta da muhakkak yukarı yönlü hareketler başlayabilir. Ancak yabancı ilgisinin başlaması için faiz indirim beklentisinin sıcak kalması ve onların kendi tarafında, yani ABD ve Avrupa tarafında da biraz işlerin normalleşmesi gerekiyor. Şu anda baktığımızda iyi senaryoda gündemimizde petrol var. Petrolün 101,5 doların altına gelmesi lazım. Kış kapımızda, sadece bizim değil Avrupa'nın da kapısında. Böyle bir durumda arza bağlı zaten fiyatlar yükseliyor ama talebe bağlı, özür dilerim, fiyatlar yükseliyor. Bir de arz sıkıntısının olduğu bir dönemde petrol fiyatlarının 100 doların altına nasıl geleceği de tabii tartışma konusu. Onu da yakından takip ediyoruz. Ancak dediğim gibi ben Trump'ın önümüzdeki günlerde, Kasım seçimlerinden önce, ki İsrail'de de bir seçim var biliyorsunuz, Kasım'dan sonra çok şeyin değişebileceğini düşünüyorum ben Fatma Hanım. Her türlü. O nedenle Trump'ın çok agresif adımlar atmasını bekliyorum. Bilhassa bu petrol fiyatlarıyla ilgili İran'ı tekrar masaya çekebilir.
1: Evet, zaten Trump'ın elini çok da zorlaştıran bir başlık burası, maliyetlerin artması diyelim. O zaman Kasım seçimlerinden sonra bakalım Trump'ın söylemlerini yerine getirecek mi, geri adım mı atacak diye de gözler orada olacak diyelim Cem Bey. Çok teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Fatma Hanım. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi seanslar dileyelim size de. TR Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizlerle birlikte de Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları ve açılışı değerlendirdik. Paranın rotasını burada noktalıyoruz ama birazdan ekonomi notlarıyla yeniden karşınızdayız.

0: Akbelir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Baba, şu benim açtığı versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bak.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
8: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
9: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık

0: girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Koto bitti.
1: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Fatma Yıldırım. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizlerle birlikte. Sertaç Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi küresel tarafta birçok başlık var. Bugün Fed'in faiz kararı günü. Bakalım Walsh akşam nasıl bir mesaj verecek, nasıl bir karar alacak, pas mı geçecek, yoksa piyasa beklentisine paralel bir artırım yapacak. En önemli gündem maddesi bu. Bakıyoruz hemen piyasalardaki fiyatlamalara. Petrol 110 doların sınırına kadar yaklaştı. Tahvil faizi yükselmeye devam ediyor. ABD tarafından 10 yıllıklar %5 eşiğini aştı. Az önce bir son rakama bakmıştık. 4.99'a sarktı ama yine de bu sınırlar bile zaten, bu seviyeler çok da riskli bölgeler diyelim. Küresel hisse senedi endeksine bir satış dalgası var. Teknoloji öncülüğünde yapay zekaya yönelik gelen başlıklar derken, şimdi bu konjonktürde dönüyoruz içeriye. Biraz daha küresele bu hafta ayak uydurdu. Geçen hafta pozitif tarafta ayrışması vardı ama bu hafta biraz satıcılı bir seyir takip ediyoruz. Dün %2,5'luk kapanış vardı. Bugün yine eks tarafta açılış derken bu ortamda bakalım günün ilk 11 hissesine, böyle bir ortamda, bu kadar riskin olduğu ortamda içeride hangi hisseler öne çıkıyor gün özelinde? Aslında direkt kaleden sizinle başlayacağım. İlk forma kimin olmalı?
1: Burada zaten petrol fiyatlarının ne kadar önemli bir etkisi olduğunu gördük. Burası değişmedi. Tüpraş'la devam etmek lazım diye düşünüyorum. Birkaç tane sebebi var. Birinci sebebi petrol fiyatlarından kaynaklı zaten. Açılan marş pozitif yazıyordu. Fakat esas Tüpraş bilançosunu toparlayan konu burası değil. Esas Tüpraş bilançosunu toparlayan konu Ukrayna-Rusya hattının da tekrar karışması, bölgedeki neredeyse rafineleri kalmaması, birçok yerin zarar görmesi ve ulaşım faaliyetlerinde, yani o bizim lojistik dediğimiz ulaştırma faaliyetlerindeki sıkıntılar hat safhada gözüküyor. O yüzden de Tüpraş'ın kar marjları, Petkim'in dolayısıyla kar marjları, belli bir yerden sonra endüstriyel tekstilde Sasa, Aksa gibi hisse senetlerinin kar marjları kendilerini koruyor olacak. Bu endüstriyel tekstil gibi yerler ön plana çıkacak. Ben o yüzden kimya sektörünü, petrokimya sektörünü de ön plana çıkartıyorum. Bunların içerisinde tabii bir tanesi hem bu sene yüzümüzü ciddi anlamda güldürdü. Son 3 senede 60 liralardan işte neredeyse 500 liraya dayanan bir hareket görüyoruz. Önemli bir direnç hattının hemen altında işlem geliyor. 417 seviyesi Tüpraş için kritik. O yüzden 417'yi aşamadıktan sonra geri çekilmeler Tüpraş'ta alım fırsatıdır. Bence şu an hala portföyde olmazsa olmazlardan bir tanesi Tüpraş olmalı diye düşünüyorum.
0: Evet, son dönem zaten Koç Holding'in Tüpraş paylarını sattığını da konuşmuştuk bu noktada.
1: Evet, yabancı satış var ama genelde zaten Tüpraş'ta var bu tarz satışlar ve bakıldığı zaman hep o iskonto oranı biraz daha yüksek oluyordu. Daha düşük bir iskontoyla yabancı talebinin geldiğini görüyoruz. İşte 385 lira civarında, yuvarlayarak söyleyeyim, bir rakam var. O yüzden ne kadar 385 lira ve altında maliyetiniz varsa Tüpraş'ta bir o kadar iyi. Çünkü sizinle birlikte taşıyan önemli bir yatırımcı güruhu da var. Ama dediğim gibi 3. çeyrek bilançosunun da güçlü gelme beklentisi ile birlikte Tüpraş'taki düşüşlerin alım fırsatı olduğunu söyleyebilirim. Hele ki bu tarz endekslerde 13.800'lerde şu an işlem geçiyoruz. Çok önemli bir desteğin altına sarkıyoruz şu an. 13.200'e kadar teknik, 12.700'e kadar gene ikinci teknik hareketlilik var. Yani aşağısı aslında bir miktar bizi rahatsız edebilecek kadar boş. Ara bir destek seviyesinde olduğumuzu da düşünürsek geri çekilmelerde küçük küçük biriktirilebilecek hisseler bence şu an çok değerli. Ve bu hikayede eğer nereden destek bulacağımızı kestiremediğiniz bir nokta varsa, bu tarz yerlerde parça parça alırken Tüpraş'la başlamak da bence en doğru hisse senetlerinden biriyle başlamak oluyor.
0: Evet, petrol bu kadar yükselmişken tabii enerji sektörünü bir o kadar konuşuyoruz. Burada tabii yine rafineri marjları, siz de bahsettiniz.
1: Kesinlikle.
0: En önemli noktalardan diyelim. O zaman kaleyi yine sağlam aldık. Hemen önündeki duvarı da kurmaya başlayalım. 2 numaradan devam edelim.
1: Buradaki önemli konu şu: enerjiyle devam edecek bir hikayemiz var. Neden? Türkiye yapay zekanın dönüşümünün içerisinde kullanıcı boyutuyla çok ciddi anlamda olan ülkelerden biri. Fakat Habitat'ın içerisinde olmak başka bir şey, kullanıcı boyutuyla olmak başka bir şey. Biz burada Habitat'ın içerisinde aslında enerjiyle birlikte enerji sorunu yaşamayan ülkelerden biri olacağız. O enerji sorunu yaşamayan ülkelerden bir tanesi olarak da enerji projeksiyonunu içeride tutmamız lazım. Enerji ise bunların içerisindeki Tüpraş'a benzeyen dinamikleriyle, yani geri çekilmelerde alım fırsatı, daha güvenli liman olma, bilançolarda da toparlanma ve beklentileri güncelleme açısından önemli hisselerden biri. Diğer enerji kağıtlarının volatilitesini çok yaşamıyoruz. Senede birkaç tane sert

0: Cephet hariç genelde belli dengeleri koruyor. O yüzden burada da geri çekilmelerin alım fırsatı oldu. Defansif özellikleri olan hisselerle başlamış olduk. Çünkü biraz böyle rüzgarın sert estiği bir dönemden geçiyoruz. Son özellikle 2 haftadır haber akışı çok sert. Bu sebeple de gene geri çekilmelerde güvenle bekleyebileceğimiz kağıtlardan, enerji tarafındakilerden bir tanesi enerjisi.
1: Evet, burada tabii yine enerji dönüşüm hikayesi de destekliyor. Aynı zamanda tabii her ne
0: Türkiye
1: kadar petrolü...
0: Türkiye çok değerli bu konuda. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Burada Türkiye'nin bence önemli konularından bir tanesi şu. Rafineriler zarar görmedi. Bizim için önemli hikaye. Arz yönde sorun yaşamıyorsun. Sen arza ulaşabiliyorsun. Biz fiyat yönünde darbe yiyoruz bu konuda. Neden? Fiyat öyle bir hesap kitap dışına çıktı ki, hani şöyle bakmak lazım. Merkez Bankası hesapları hala 90 dolar civarında ve biz 100 doların üzerinde neredeyse yuva kurmuş bir hattayız. Fakat öyle bir noktaya geldik ki, özellikle savaşın bitme haberiyle birlikte ben arzın çok ciddi yönde patlayacağı kanaatindeyim petrolle. Hatırlayalım, bu savaş olmadan önce 45 dolarlar konuşuyorduk ve arzı ne kadar kısarlarsa kıssınlar OPEC'le birlikte petrol fiyatlarında hiçbir sıçrama görmüyorduk. Talep bu yönde değildi. Çok ciddi bir arz fazlası vardı. Bir anda o günlere döneriz ama belli ki bu sene savaşın bitme hikayesi bizi yıpratmış olacak. O yüzden ben petrol fiyatlarında 70 dolarlara geri dönüşünün mutlaka Trump'ın söylemleriyle değil, net anlamda masada Antarktika'dan bir savaşla olabileceği kanaatindeyim. Böyle bir dönemde bile enerji fiyatları yapay zeka altyapısı ve enerjiye ulaşım açısından çok kritik. Mesela Amerika'nın en zayıf karnının neresi diyoruz? Enerji nakil hatları çok zayıf. İşte o yüzden Borusan gibi, Astor gibi altyapı şirketlerinin ön plana çıktığı Amerika anlaşmaları var. Bizim içeride de önemli bir dağıtım payına sahip olan enerji ki içeriden bir halka arz çıkarma potansiyeline daha sahipler. Ön plana alınmalı son bilançosuyla birlikte.
1: O zaman ilk savunmacımızın yanına ikinciyi de ekleyelim. Hemen kale önünden 3 numara diyelim. 2 tane enerjiyle başladık.
0: Dünkü satışlar biraz rahatsız etti piyasayı ve ilk satış noktasının da yabancının bir miktar yoğun olduğu yerden gelmesi gayet normal. Nedir orası? Bankacılık ve holdingler. Bu taraftan önemli bir satış baskısı gördük. Fakat bu geri çekilmeler, yani bugünkü 11'in aslında ana konusu düşüşlerin alım fırsatı olduğu kağıtlar diyebilirim kabaca. Ben buradaki hatta Koç Holding'i yazmakta fayda görüyorum. Her holding kağıdı ucuz diyebilirim. Yani Doğan Holding de burada ucuz, Anadolu Grubu da ucuz, Sabancı da ucuz, Koç da ucuz. Fakat hani yaşadığı daha komplike bir dönem ve geride kalma marjı daha rahat toparlayabilmesi ve yabancı takasının bir anda artabilmesinden kaynaklı. Koç benim için bir adım önde. O yüzden özellikle 200'ün altına düşüşler daha derinleşirse, biraz önce anlattığım gibi satışlar alım fırsatı. Bir de şunu unutmamak lazım. Bu tarz buhran dönemlerinde geri dönüşler, böyle en ümitsiz olduğumuz anlarda bir anda piyasada reaksiyon geliyor. Şu an neredeyse işte senede piyasası terse gitsin diye bütün tuşlara basılmış durumda. Onu unutmamak gerekiyor. Buralar biriktirme yerleri. Terse döndüğü andan itibaren de bu rally'nin geleceği kağıtları tespit etmek önemli. Orali'nin gelebileceği kağıtlardan bir tanesinde Koç Holding olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki iskonto kısmına ne dersiniz? Yani holding iskontosu Koç Holding'de?
0: Holdinglerdeki iskontoyu okumak biraz zor. Neden? Enflasyon muhasebesinden kaynaklı holding bilançoları gerçekten biraz böyle Arap saçına dönmüş durumda. Yani kaba tabiriyle. Fakat buradaki önemli konulardan bir tanesi, altını çizdiğimiz noktalardan bir tanesi neresi? Holdinglerin iştirakleri bilançolarını güçlendirirse holdinglere zaten otomatikman yansıyor. O yüzden ben Koç Holding'deki iskontoyu Tüpraş yapı kredi denkleminde, hatta artık Ford'un, Türk Traktörü'nün, en zayıf halkaların, Arçelik'in taban fiyatlarına geldiğinde düşünürsem en azından yukarı yönlü bir hareketlilikte bir tekrar o zirve denemesini, yani 270'li seviyelerin üstünü bizi tekrar gösterebilecek bir momentum taşıdığını düşünüyorum.
1: Evet, gün özelinde de %2'ye yakında bir geri çekilmesi var. Zaten ilk 11'in ana teması geri alımlar, evet, geri çekilme alım fırsatı
0: bugün
1: dediniz.
0: Bugün düşüşlerin alım fırsatı olabileceği kağıtlar üzerinde bir odaklandım. Gerçekten şu anki çünkü durum, hani elinizde ne varsa, likit sorunu yaşadığı için piyasa şu an likit tarafında bir nakde geçeyim, bir bakayım ne olacağını diye bir refleksle çalıştığı için şu an piyasa dinamikleri. O bir nakde geçeyim denildiği noktada senin o nakde geçmek isteyenlerden toplamak istediğin kağıtları ön plana çıkartmak lazım. Onlardan bir tanesi de Koç Holding.
1: Evet. O zaman buradan savunma hattını kurmaya devam edelim. 4 numaraya kim aldınız?
0: Şimdi burada biriktirme kağıtlarından 2 tanesini ön plana çıkartabilirim. Biri BİM, biri Migros. Bunlar benim için değişmedi. BİM'in modelini, Migros'un modelini dövdüğü bir çeyrek gördük kabahatlarıyla. Bilançolar tarafında bunu gördük. Fakat ben kısa vadede hala bu geri çekilmelerde bir miktar daha iskontosu derin olduğu için şok marketler tarafında kalmak istiyorum. Orta uzun vade biriktirenler Migros BİM'den çok ayrılmasın. Ama kısa vade ben teknik trade ediyorum diyenler şok tarafındaki pozisyonları iş süren stoplarla devam edebilirler. 61 liraya kadar 48 liralardan bir yükseliş hareketi gördük. 48'in kırılmasıyla birlikte daha dinamik geldi. Endeks düzeltir.

0: Yani şokun da bu hareketin içerisinde kalmasını bekleyebiliriz. Burada iskonto oranı bir miktardan Migros'a da BİM'e göre de daha güçlü. Migros da bilanço etkilerinin yarısını saracaktır. Yani özetlemem gerekirse perakende gıda bizim için değerli sektörlerden bir tanesi. Yine geniş 11'lerde yer alması gerekiyor.
1: Peki fiyatlama olarak 60 lirayı mı teknik olarak almalıyız burada?
0: Buradaki bence kırılması gereken yer 62 lira hattı. Daha önce de zorlandığımız noktalarda 62'nin üstündeki kapanışlar, kritik 57 civarının altındaki kapanışlarda da temkinli olmakta fayda var.
1: Daha önce sanki konuşmuştuk, 60 lira üzeri bir satış geliyor.
0: Evet, 2'dir aynı şeyi yaşıyoruz, çok haklısınız. 2'dir aynı konjonktür içerisindeyiz. Yani geliyoruz 62'den dönüyor. Daha önce birkaç sene önce de yine 60'ın üzerinde 65 attığının üzerine atamayarak kendini geri dönmüştü. O yüzden rüştünü ispat edeceği yer 60'ların üstünde tutunmak. Bu seneki teknikle de 62 seviyesinin üstünde yuvarlayarak söylüyorum kalmak olacak. Aslında ana resimde hikayeyi toparlamaya çalışan bir şirketin iskontosuna oynadığımız bir durum var ama içeride bulunduğumuz o satışların her sektöre yayılması kaynaklı şokta da sert satışlar olmasa da geri çekilmeleri görüyoruz dönem dönem.
1: Evet, zaten defansif bir sektör bu ortamda, faizlerin yüksek olduğu bir ortamda bakalım ileriki dönemde nasıl bir yerleşim.
0: Enflasyon diri kalıyor. Yani buradaki bence en kritik nokta enflasyonun bir süre daha diri kalacağı yönünde. Neden? Çözülemeyen bir kere enflasyona çok doğrudan etki eden bir enerji hikayesi var. Petrol fiyatları buradayken sen İran ve Ukrayna'yı oyunun içerisine kattığın zaman Rusya ve ABD ekseni içerisinde baktığın zaman daha çözümü bulsam bile birkaç ay daha sancılarını, yani bugün çözüyoruz desek gene 3 ay sancılarını yaşayabileceğimiz bir mekanizma. Bir de şunu unutmamak lazım. Enerji fiyatları sadece işlenmemiş tarafta değil, bir de işlenmiş tarafta sorun yaşanıyor. Çünkü rafineller vuruldu. Ciddi hasarlar var. Lojistik faaliyetleri bozuldu. Niye tüpraş diye anlatıyoruz? Bundan kaynaklı hala oradaki fiyat diriliği duruyor. Özellikle işlenmiş petrol fiyatlarında. Bu da enflasyonun bir miktar yukarıda kalmasını perakende gıdaları da ekleyecek. Fakat şokun bence buradaki önemli konusu, dezenflasyon sürecinde en pozitif yararlanabilecek perakendelerden bir tanesi. Hele ki dezenflasyon 20'nin altına, 20'li rakamlara gelsin, 30'un altına sarksın, şoktaki hareketler biraz daha pozitif olur bilanço tarafında.
1: Evet, bakalım yıl sonu beklentileri zaten. Piyasa katılımcıları %29 demişti. Merkez Bankası %28, son gelen OVP'de %28,4 enflasyon beklentileri.
0: Evet, artık yakınsadık diyebiliriz.
1: Evet,
0: yani
1: biraz da beklentilerde sprit de daraldı, bayağı daraldı.
0: Buradaki önemli konu şu, akşam da Kevin Warsh'ta bunu göreceğiz. Merkez Bankası faiz, enflasyon ya da faizi belirlerken ya da daha doğrusu enflasyonu kendi çapında bir hedef belirlerken tabii ki geçmiş dönemde buradan Cevdet Hoca'nın da söylediği gibi hedefleri yukarıda tutmak zorunda ki yani kılavuzluk etsin, ön plana çıkarsın. Tutulamayacak bir hedeftense piyasaya yakınsaması belirli dönemlerde önemli. Hani şu dönem çünkü hakkaniyeti çok tartıştığımız bir dönem olduğu için hakikat neyse onu konuşmaya çalışıyoruz. Fakat aslında hedefleme bir miktar uzakta olmalıydı. Amerika'nın ikisiyle bizim tek haneleri düşüşümüz aslında benzer hikayeler. Bu dinamikleri gidebilmemiz için 2029'lu seviyeleri göreceğiz gibi gözüküyor. Arada ne yapabiliriz? Bu dezenflasyon sürecini nasıl daha da güncelleyebiliriz diye baktığımızda aslında anahtar hikaye şuradan geçiyor. Gerçekten petrol fiyatlarındaki sapma gerileyecek ve bizim özellikle ana dinamiğimizde hizmetler kalemlerinde bir miktar soğuma olacak. Şimdi Kevin Warsh da bunu gördüğü için akşam şuna bakacak. Beklentiler ne kadar harcama dinamiklerine yansıyor. Bizde de aynı konu var. Harcama dinamikleri bir yanda patlıyor. Şimdi Eylül enflasyonunda göreceğiz okul harcamaları, kışlık kıyafetler bak ne kadar yansıyacak. Bu yansımazsa beklentilerle piyasa arasındaki makas kapanmasa bile faiz arttırmaya gerek olmayacak. Faiz indirim patikasının içerisindeki bir yerde devam eder FED. Ama harcama dinamiklerinde bozulma görürse o beklentiler çok tehlikeli hale geliyor. Biz bugüne kadar yaşadığımız ana sorunlardan biri hep aklımızda bir kur tarafında sıçrama olduğu için harcamaları mümkün olduğu kadar erkene çekerek yaptık. Onun etkisini de yapışkanlığında ancak kırmış durumdayız. Fed'in bugünkü kararı da bence bu yapışkanlığa bakarak olacak. Bakalım Amerika'daki yapışkanlık ne kadar Warsh'u endişelendiriyor.
1: Evet, tüketiciyi de zaten zorlayan bir durum. Tüketici kesinlikle. Bu kadar yüksek faizi kaldırabilecek mi? Bu da bir soru işareti.
0: Üreticiyi de tüketiciyi de zorlayan bir süreçten geçtik. Aslında buradaki önemli konu şu. Türkiye çok önemli bir 2000'li yıllardaki krizle başladı. Hatırlarsak yani benim yaşım ortaya iyice çıktığı dönemler 2001 krizi gerçekten çok etkin bir süreçti. Piyasadaki birçok abim ve piyasadaki birçok yaşıtım zaten 2001'de ya okuyordu ya piyasanın içerisindeydi ve aktif olarak aslında bunu olduğunu hissetti. Fakat hepimizin, genelde şu an hani üst düzeyde olan herkesin yaşadığı ilk kriz 2008'deki büyük dalgalanma. O da biz nispeten burada elimizde kumla kalkabilen ülkelerden bir tanesi. Yani düştük ama elimizde toprağı aldık ve devam ettik. Oradaki büyüme, tekhaneli, enflasyona düşüş, çok önemli hamledeki bir kamu kazanımı ve Türkiye'nin %10'ların üstüne varan büyüme konjonktürünün içerisinde aslında krizden pozitif yararlanan bir ivme var. Yine çok benzer bir ivme yakalaması önemli olacak. Fakat o ivmenin içerisinde biz hem enflasyonla mücadele hem büyümeye zeval gelmesin diye mücadele ettiğimiz için ve o beklediğimiz etkiyi böyle bir andaki sert çöküşleri göremiyoruz maalesef.
1: Evet, OVP'de aslında biraz konuşmuştuk bu başlığı. Enflasyonu evet beklentileri yükselttik ama büyümeden biraz fedakarlık mı yaptık beklentileri?
0: Şöyle yaptık aslında, büyümeden fedakarlık yapmayarak yaptık bunu. Ne oldu? Büyümeyi bir miktar geri çektik fakat shutdown, yani tamamen piyasayı kapatmadık. Biz 2000'li yılların başında yaptığımızda tamamen büyüme projeksiyonundan çıkılıp enflasyonla mücadele eksenine oturmuştu. Piyasa daha V şeklinde mücadele etti. Burada hem belli dengeler konusun, neden? Bir kere jeopolitik olarak büyük sıkıntılar yaşadık. İki, yapay zeka devrimi var. Şu an hani Anthropy'in girişinde konuşmuştuk. Şimdi ne diyor Anthropy'in CEO'su? İki sebebi olabilir bunun. Bir, diyor ki yapay zeka bilinç geliştirmeye başladı. Biz bunu kapatabilecek miyiz? Şimdi bu gerçekten ya bir endişe hepimizin, gene yaşımdan söyleyeyim, Terminator'la büyümüş bir nesli için o Skynet gerçekten gerçek olacak mı? Yani o bize hükmedebilecek bir dijitalizasyon geliyor mu endişesi? Ya da yapay zeka şunun farkında, yapay zeka şirketleri de bunun farkındalar. Yarattıkları şey karlı değil şu an. Ve bu karlılık nerede geleceği konusuna baktığımız zaman hep 2030 ve sonrası işaret ediliyor. Şimdi ben buna bu kadar yatırım yapacağım, bu kadar likit çekecekler piyasada. Borsa bir yerden sonra diyecek ki ben bunun karlılığını görmek istiyorum. Tamam, Nvidia'da bir kar görüyoruz, yapay zeka habitatında görüyoruz ama yan çemberlere bu kar henüz gelmiyor. İki sebebi olabilir, ikisi de tehlikeli. Burada zaten Trump dün de yanlış hatırlamıyorsam bir canlı yayında hani girdi, yapmayın etmeyin, hani devam edin yatırımlara diye. Çünkü Çin gerçekten burada çok aktif. Biz tehlikeyi daha konuşayım. Uzaya yerleştirilen silah hikayesiyle birlikte Çin'in aman artık hani oraya da yapmayın hamlesi geldi. İki kutuplu dünyaya doğru hızla gidiyoruz ve savunma sanayi ve yapay zeka harcamalarının devam edeceği bir süreçteyiz. Ancak yapay zekada biraz önce söylediğim o iki sebepten kaynaklı kar mekanizması da düzelmediği için bir büyük borsa krizi bizleri bekliyor. O bir büyük borsa krizi çökme, KOSPI'nin bir benzeri, Temmuz ayında KOSPI'nin işte 3 haftada yaşadığının bir benzerini global piyasalar yaşayacak. Ama ben o zamana kadar pozitif bir atmosferde devam edecek borsalar görüyorum. Fakat bu süreç belli ki böyle 1-1,5 sene olmayabilir. Yani yarın da kucağımızda kalabilir o çöküş. Ben daha ziyade 7900'ün üzerinde bir S&P rallisi, ondan sonra da sağlam bir satış hareketi beklediğim için henüz borsalar tarafında endişe edecek bir yer yok. Biz biraz negatif ayrıştığımız köşede kaldık. Anthropy'nin açıklamalarıyla birlikte bir miktar düzeltmeler geldi. CEO'sunun açıklamaları, onu Sam Altman'ın da desteği olduğu OpenAI'da. Fakat esas hikaye şu. Yapay zeka dünya tarihinin görmediği, daha doğrusu üçüncü kez gördüğü, bizim de çok nadir gördüğümüz büyük bir dönüşüm içerisinde. Biz görmemiştik bu kadar yapısal değişimi ekonominin içerisinde. Ve hızla devlet ve kamunun yükseldiği, diğer tarafta da dijitalizasyonun bir noktasına gidiyoruz. Şimdi orta vadeli programda da işaret edilen stratejik sektörlerin önemi büyüme. Amerika'nın da işaret ettiği stratejik sektörler ve büyüme. Bu yüzden yüksek faiz buralarda gerçekten bel bükebilir. Avrupa zaten oyun dışı kaldı, yani bayrağı çekmiş durumdalar. Onların hikayesi çok daha başka kurulacak. O yüzden biz faiz indirim patikasını koruması gereken Fed tarafında durmamız lazım diye düşünüyorum. Bugünkü artış olursa da maalesef beklediğimizin de çok ötesinde kötü bir Amerikan ekonomisinden söz edebiliriz.
1: Evet, aslında ekonomi biraz daha dirençli kalıyor diyoruz ama bir o kadar da aslında faiz artımı isteyen de bir ekonomi görünümü var.
0: Doğru.
1: Çünkü.
0: Ama tehlikeli bu. Kitap üzerinde işte hani belki evet akademik anlamda bu doğru. Hani girdiğiniz zaman, fakat şu an akademik anlamda bildiğimiz bir dünyada değiliz. Başka
1: biraz
0: bir savaşların başka savaşların döndüğü bir dünyadayız ve yapay zeka öyle bir noktaya geldi ki ya artık yeni teorilerde orta sınıf diye bir şey yok. Orta segment şirket diye bir şey de yok. Yani çok ciddi anlamda personel sayısı gerektirmeyen bir teknoloji devleri hikayesi ve alt tarafta da zanaat gerektiren şirketlere doğru ilerliyoruz. Şimdi burada Türkiye'de önemli bir stratejik karar verdi. Savunma sanayi, otomasyon, inovatif sektörler gibi. Hani orta vadeli programla en çok yakından konu neydi? Emek yoğun sektörlere destek olması. Çünkü dönem emek yoğun sektörlerin dönemi değil. O dönemden çıkılıyor. Şimdi o emek yoğun sektörlerden çıkarken ne ön plana çıkacak? Tarım. Tarım, gıda. Şimdi o yüzden perakende gıda önemli. O yüzden işlenmiş işte gıda fiyatlarındaki enflasyona etkiyi görüyoruz ya da işlenmemiş fiyatlar. fiyatları görüyoruz. Dünyada kırılma aslında şöyle çok bıçak gibi. Çok yüksek teknoloji, çok önemli zanaatkarlık. Ve biz ahillikten gelen bir halkız zaten. Çabuk adapte olabiliriz ama önemli olan konu şu, biraz nüfus yoğunluğu yüksek ülkelerden biriyiz. O yüzden öyle bir kalkınma, bir projeksiyonla gitmeliyiz ki aynı Amerika gibi. Büyümeye zeval gelmeden enflasyonu evcilleştirmek lazım. O yüzden enflasyon değil ana bence odaklanılacak konu, büyüme ve istihdam politikaları.
1: Evet, değişen bir dünya düzeni, evet. Aslında genel

0: atlayıp
1: bambaşka bir dünyaya doğru koşar adımlarla gidiyoruz. 10 sene sonra konuşuruz bugünleri.
0: Evet. O zaman ilk 11'i bu ortamda biz kurmaya devam edelim. Gün özelinde 5 numarayla savunma hattını tamamlayalım.
1: Şimdi burada aslında anlattığımız konjonktürden çok güzel bir yerde bana pas attınız. Alarko'yu yazdım. Neden? Bir gıda tarafına, iki dönüşüme, enerjiye, çağa adapte olma konusunda Alarko Holding'i tekrar oyunda görmek çok değerli. Buradaki önemli kısım şu. Alarko ortalamaların üstüne attığı yatayda bir trend hareketi oluşturuyor. Fakat burada mutlaka teknik harekete devam etmek lazım. 105 seviyesi kritik, altta da 99 seviyesi. Bu iki önemli desteğin altındaki kaymalarda su toplama kaydıyla Alarko tarafı radar alınabilir. Uzun zamandır bahsetmiyorduk. Sabancı Holding gibi önemli dönüşümü yaşayan şirketlerden biri. O yüzden Alarko'yu da radara alalım diye bugün yazdım. Yoksa sağ kanada Telekom Turkcell denklemiyle de geçebiliriz. Hı hı. Ya da gayrimenkul yatırım ortaklığıydı. Ama Alarko'yu bir konuşmak istediğim için bugün Alarko'yu buraya yazmaya hani değerli buldum. Özellikle bu geri çekilmede biriktirmek isteyeceğim kağıtlar kapsamında Alarko'da var.
0: Evet, son dönemde bir portföyün yeniden şekillendirmesini de konuşmuştuk değil mi Alarko Holding'de?
1: Kesinlikle. Buradaki önemli kısım tarım politikaları kritik. Alarko'nun burada hamle yaptığını görüyoruz. Diğer yeni sektörlere de giriyor. Biz çünkü bundan birkaç sene önce Alarko'yu ne diye konuşuyorduk? Hem taahhüt hem işte Rotterdam kömür fiyatlarıyla birlikte enerji tarafında konuştuğumuz bir şirketti. Yelpaze genişliyor. Çok önemli değerlerin yaratıldığı holdinglerden biri. Yani Türkiye'nin önemli hikayelerinden biri. Buraya keza Enka'yı da, buraya keza biraz önce saydığım gibi işte Koç Holding'i, Sabancı'yı da buradaki dönüşüm hikayesini konuşabiliriz. Ama çağa adapte olma konusunda hep Alarko'nun aslında öncül olduğu bir süreç vardı. Biraz sekteye uğradı birkaç yıldır. Ama ben bu konjonktürde az konuşulduğunu düşündüğüm Enka ve Alarko'da da çok geri kalmamak gerektiğini düşünüyorum. Burada Enka'yı da söyleyeyim. Her ikisinde de geri çekilmeler alım fırsatı olarak kullanılabilir. Özellikle Enka belli seviyelerin altında patron alışlarının da söz konusu olduğu kağıt en sevdiklerimizden. Patron mala sahip çıkıyorsa bizim için çok değerli.
0: Evet, o zaman Alarko ile beraber savunma hattını tamamladık. Biraz daha oyunu ileriye taşıyalım. Sol kanada doğru açılalım.
1: Şimdi buradaki geri çekilmelerde yine beni cezbeden birkaç tane gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi var. Ben torunları yazdım. Çünkü biriktirme daha kumbara minvalinde bir hisse. Yukarı yönlü hareketlerin daha sınırlı olduğunu düşündüğüm hisselerden biri. Ama torunlar gayrimenkulle birlikte hareketin güçlenebileceğini söyleyebilirim gayrimenkul yatırım ortaklığı. Neden? Kira çok kritik. Hala kira tarafında iyi gelirler var. Torunların yanına Rönesans gayrimenkul ve emlak konutu eklenebilir. Bunlar takip edilebilir. Rönesans'ın sadece bakıldığında bir katılım endeksi hikayesi var. Bir onu yakından takip etmek lazım. Emlak konut, torunlar ve Rönesans gayrimenkul hala gayrimenkullerde bence cezbedici. Buradaki tabii esas hikaye şu. Geri çekilmelerde biriktirmek isteyeceğim gayrimenkul şirketleri bunlar. Emlak biraz daha faiz kararıyla birlikte daha sert hareket edebilen noktada. Kritik mevzu Eylül ayı enflasyon rakamı nerede gelecek, nasıl gelecek? Eylül ayı enflasyon rakamı aşağıda gelirse gayrimenkul yatırım ortaklıklarını aynı bankalar gibi konuşmaya başlarız tekrar.
0: Evet, tabii bankacılıkta zaten gözleri faiz indirim döngüsüne dikti. Ne zaman başlayacak diyen bir bankacılıkta var.
1: Doğru.
0: Orada toparlanma
1: doğru
0: görecek miyiz? Gün içi fiyatlamayı da bir aktarmış olalım. Bankacılık endeksi şu an günlük düşüş %2 geçmiş. BIST yüzde de %3'lük bir gün içinde düşüşleri de takip ediyoruz. Aslında sert bir satış dalgası da borsada takip ediliyor.
1: Teknik anlamda zaten kötü bir seviye. Söylediğim gibi burasının korunması gereken seviyede altındayız. Teknik olarak 13.200'ler ön plana çıkıyor. Şu an aşağı tarafta, diğer tarafta da likit ve biraz endişelerin artmasıyla birlikte özellikle piyasa bu tarz dönemlerde böyle biraz arka arka gelen satışlarla bir miktar panik oluyor. Gayet doğal. 13.200'lere kadar geri çekilmeler artık oyunun içerisinde ta ki 13.914.000 attığın üzerinde kapanışı tekrar geri alıncaya kadar.
0: Evet, son fiyatlamada şu an 13.500 altına da sarkma göstermiş. Aslında sınırında da bir seviye Borsa İstanbul'a takip ediyoruz diyelim. O zaman sol kanadı da aldık. Orta sahadan devam edelim. Formayı kime veriyorsunuz?
1: Şimdi burası önemli. Neden? Daha önce endeks yukarıya doğru giderken burada birkaç tane böyle toplayabileceğiniz kağıtları takip etmeyi önerdiğim teknik takipler ve bilançoları toparlandı ya da hikayesi düzeldiği kağıtlar konuşmuştuk. Mesela neydi onlar? İşte buraya bunlar dediğim gibi hepsi toplu. Borusan, yeni ilaç işte. Burada çünkü çarpan yaratı atabilecek kağıtlar bulmak lazım. İşte gene eski notlarıma bakıyorum. Buraya daha önce Tofaş'ı koymuşuz, Astor'u koymuşuz gibi kağıtlar var. Bunlar hala bence radarda. Fakat burası bugün geri çekilmelerin alım fırsatı olduğu kağıtlar kapsamında diye değerlendirdiğimiz için ben Türk Telekom'u yazdım. Burası Turkcell'de olur. Genel anlamda iletişim geri çekildikçe biriktirilmesi gereken ve henüz performansını görmediğimiz sektörler kapsamında. Bugünkü 11'i hep şöyle değerlendirelim. Düşüşlerin alım fırsatı olacağı kağıtlar.

0: Bunlardan bir tanesi de iletişim, hem Turkcell hem Telekom için geçerli bu.
1: Evet, bir geri alım programı açıklamıştı, 2,5 milyar liralık. Oradan sonra da bir düşüş gördük aslında. Yani bu iyimser habere karşılık biraz da piyasa paraleline bir sert bir geri çekilme vardı.
0: Piyasa aslında önemli bir inmesini kaybetti. Yaklaşık 1,5-2 senelik böyle bir bantta bir yükseliş hareketimiz vardı bizim. Temmuz ayı itibaren özellikle savaşın tekrar körüklenmesiyle birlikte biz o iğmeyi kaybettik. Şimdi yeniden iğme kazanmak için de zorlanıyoruz. Bir katalize edecek hikayeye ihtiyacımız var. O gelinceye kadar biriktirme dönemindeyiz. O yüzden şu an bir momentum trader'ın zamanı değil. Şu an biriktirecek kağıtlar zamanı. Türk Telekom'un da elbet Turkcell'in de devri gelecektir ama şu anın 13.200'lere kadar bir baskı yaratabileceğini unutmadan bunu değerlendirmek lazım.
1: Evet, o zaman orta sahadan ilk oyuncumuzu aldık. Yadın hemen ikinci oyuncuyu da ekleyelim.
0: Yine biriktirme kapsamında, bilançosundan sonra cezalandırılanlar kapsamında konuşuyoruz. Ben burada Kardemir'i de unutmamak gerektiğini ama bu sefer geri çekilmelerde Ereğli ile devam etmek gerektiğini yavaştan düşünüyorum. Kardemir'deki beklentim de değişmedi. Demir çelik sektörü stratejik anlamda Türkiye'nin değerli sektörlerinden bir tanesi. Her iki şirket de çok değerli. Ereğli ya da Kardemir takibine devam edelim. Düşüşlerin burada da keza alım fırsatı olabileceği bir dönemdeyiz. Burada 32'ye kadar çekilmeler teknik anlamda mümkün. Parçalı alımların tekrar altını çizeyim.
1: Evet, yaz aylarında bir zirveyi görmüştü değil mi? 44 liralar.
0: Tutunamadı. Temmuz orada ortası. Bilanço karşıladı. Bilanço ile birlikte de geri çekilme. Yani 42,5'un altına kaymasıyla birlikte hareketin sertleştiği bir bilanço fiyatlaması gördük. Toparlanacaktır. Geri çekilmelerin alım fırsatı olması kapsamındaki 11'de yer almasında fayda var.
1: Evet, gün özelinde de yüzde neredeyse 4'e yakında bir düşüş var.
0: Orada. Aslında şöyle piyasaya bakıyorum, çok da bir ayrışma yok. Yani herkes neredeyse benzer bir düşüş hareketinin içerisinde bulmuş kendini.
1: Evet, ağırlıklı olarak kırmızı renkleri zaten bir görüyoruz şu an Borsa İstanbul'da.
0: Evet, evet, şu anki görüntü gerçekten özellikle yan tahtalarda çok ciddi bir satış var. Panik havası işte. Yani bizim piyasanın en önemli konusu momentum bir kere kırılınca paniğin de bir o kadar hızlı bir güç kazanması. Şu anki bir miktar ki durum o. O yüzden geri çekilmenin onun fırsatı olduğu kağıtlara devam edelim biz.
1: O zaman 9 numarayla devam edelim. Sağ kanatta da birini ekleyelim.
0: Şimdi buradaki önemli konulardan bir tanesi enerjiyi çok altını çizdik ve bugün petrokimyayı da sayarsak 3. enerji kağıdımızı konuşacağız. Biraz önce söylediğim gibi 250 civarlarındaki Astor'u işte tekrar radar almak lazım. Enerjisi radarda olması lazım. Üzerinde hiç konuşmadığımızı düşündüğüm şirketlerden biri Gesan. Fakat son dönemde benim için önemli bir desteğin altına kayıyordur diye tahmin ediyorum. Neden? Fiyat önümde değil. Evet, bugün itibariyle kaymış. 59'un altında kaldığı süre boyunca yeni bir taban hareketi yapacak. Burada 59 seviyesi çok kritik. 59 seviyesi korunabilirse ben Europower'la birlikte GESA'nın listede olması gerektiği kanaatindeyim. Bugün düşüşlerde böyle paldır küldür biriktirme değil, tabanı bulma kağıtlarından biri olarak yazayım. Çünkü sabah itibariyle 59 hatta önemliydi. Şu an itibariyle yeni bir taban görelim. Benim burada beklentim bir taban hareketi oluştuktan sonra Astor'un, GESA'nın, Europower'ın tekrar konuşulacak yerlere gelmesi. Yani biz enerjiyi tekrar konuşuruz. Enerjiyi konuşursak da bu kağıtlarda konuşuruz ama 59'un altında burada bir taban bulsun, öyle konuşalım bunu. Önemli şirketlerde marjinal fiyat hareketleri göreceğiz bu dönem. Alım fırsatı olarak takip edilmesi gerektiğini düşündüğüm kağıtlardan biri de burası.
1: Evet, 93 liradan 53 liraya da gelmiş. %40 üzeri bir geri çekilmesi de aslında kısa bir zamanda, iki haftada da görmüşüz.
0: Likit sıkıntısının en çok vurduğu kağıtlardan biri oldu Europower'la birlikte. Aynı benzer hareketi de MSCI alışlarına rağmen Astor'da da gördük. Yani bunlar o yüzden değerli. Astor'u bir tık daha ön planda görüyorum ama onun biraz daha defansa çekilmesinde hani yer vardı 250'ye göre. Gesan'da 59 önemliydi. 59 kırıldığı için aman diyeyim buraya bir dikkat. Ama genel listenizde olsun. Düşüşlerde bir bakacağız tekrar bu kağıtlara.
1: Evet. Son fiyatlamada taban zaten, siz de altını çizdiniz, 53 lirayı görüyoruz diyelim. Buradan o zaman forvete geçelim, 10 numara ilk golcülerden.
0: Burada zaten aslında ana konu şu, biz yukarıya doğru gideceksek bankacılığa ihtiyacımız var. Bankacı katılmadığı için de olmuyor işte, yani hareket sınırlı kalıyor. O yüzden iki banka önemli, düştükçe bir kamu bankası bir özel banka toplayın. Gerçekten birbirlerinden çok farkları olmayacak, özellerin kamularında birbirlerinden çok farkı olmayacak. Vakıfbank, yan tarafına da Yapı Kredi yazdım. Buraya Akbank, Halkbank da geçebilirsiniz ama bankalar kalkmadan biz ayağa kalkamayız. Konu bundan ibaret. Borsanın B'si eşittir bankalardır. İki şey çok lazım bize. Bir, TÜPRAŞ. Bunun yanına Aselsan belki yazabiliriz. İlki bankaların oyuna gelmesi. Bankalar oyuna girmedikten sonra sıkıntı var. Vakıfın da Halk Bankası'ndan biri, bir tane de özel bankayla geçilebilir. Banka yoğunluğu bu düşüşlerde arttırılmalı bence.
1: Evet, peki burada tabii faiz indirimi bekleyen bir bankacılık sektörü dedik. Hangi çeyreği? Üçüncü çeyrek içindeyiz ama çok da fazla
0: üçüncü çeyreğe yansımaz zaten. Yansımaz. Yani o düşüşü biz Ekim'de de yapsaydık. Daha doğrusu Eylül toplantısında da yapsaydık yansımayacaktı. Son çeyrek önemli.

0: Bankacılığın momentumu biraz da şundan kaynaklanıyor. Bölgesel olarak önemli bir aktör bankacılık. Hem gerçekten şunu unutmayın. Bizim geldiğimiz bölgede Dubai çok önemli bir para çekme merkeziydi ama Türkiye'de bir o kadar belirli sektörleriyle ön plana çıkar. Bunlardan biri de finansal taraf, bankalar. O yüzden bankacılık tarafındaki hareketler bizim elzem olan sektör. Yani demir çelik gibi sektörlerden. O yüzden düşüşlerin gene alım fırsatı olarak kovalanması gerektiği yerde olduğumuz kanaatindeyim bankacılıkta da.
1: Evet, şimdi borsanın son tablosu da bir aktarmış olalım. Bankacılıkta %3'ü hatta 4'ü geçti şu an son tablo itibariyle. Sanayi tarafında da %4'lük düşüşler var. BIST yüzde de yine %3'ü geçen sert bir satıcılı seyir borsada takip ediyoruz diyelim. Şimdi günün ilk 11'ini kurduk. Siz de yayın ortasında da bahsettiniz. Geri çekilmelerin alım fırsatı olduğu bir ilk 11 kurduk. Şöyle genel bir görelim isterseniz. Şimdi kalede enerji dedik. Hemen önüne de bir enerji eklediniz. Perakende'yi görüyoruz. Yine Yapı Kredi, Vakıf Bankı, Forvet eklediniz ki bankacılık zaten aslında borsayla taşıyacak sektörlerden bir tanesi. Ortaya bakıyoruz. Yine defansif sektörler var. Demir çelik görüyoruz. Elektrik, yine gayrimenkul. Hem faize duyarlı sektörler var. Diğer taban enerji yoğun sektörler var. Defansif hisseler var. Genel hatlarıyla peki nasıl yorumlarsınız bu kurduğunuz kadro? Yine bahsettiniz ama burada tabii biraz da hedge mekanizması çalışıyor der misiniz?
0: Buradaki aslında ana konu şu. Biz bir şeyi unutuyoruz ve yatırımcı mantığımızda farklılıklar var. Bizim borsadan beklentimiz yatırım değil. Kısa sürede katlamak. Yani bir sene bir hisse senedini taşımak birçok insan için imkansıza yakın bir konu. Fakat borsa dinamikleri aslında bu değil. Yani borsa dinamikleri yatırım yapma, biriktirme kültüründen geçiyor. Hiçbirimiz yok. Bende de yok. Ben de önümdeki kârı hemen görmek, mümkünse de hiç zarar görmek istemiyorum. İnsan yapısı bu yani. Beşeriz de şaşarız da hikayesi buradan geliyor. Ancak bu tarz dönemler, bizim de öğrendiğimiz bir düstur vardır. Korkuda alıp coşkuda satma diye. Türkiye için çok geçerli. Gene korku dönemi, gene bir regülatif bir dönemden geçiyoruz. Önemli hamleler yapıldı ki bence piyasa sağlıklı işlemesi açısından önemli adımlar atılıyor. Kasım'da MSCI değerlendirmesi var. Bu zamana kadarki süreçte bu dalgalanma doğru hisse senetlerini biriktirme yeri. Burada söylediğim şeyi unutmayalım. 13.200 kritik, 13.200 kırılırsa 12.700 kritik. Buralara kadar geri alma ve toplama dönemi. Ancak ben de dinlerken abi elimizde kağıt var. İşte yanlış hisse varsa ve artık hani defansif özelliklerini kaybettiğimiz hikayesi zayıf hisse varsa bizim buralarda o pozisyonları değiştirme zamanımız. Evet, belki kol keseceğiz, zarar keseceğiz ama gideceğiz yerine doğru hisseyi ekleyeceğiz. Doğru hissedeysek gitmiyorsa momentum hareketi başladıktan sonra onu tekrar değerlendireceğiz. Buralar defansif özelliklerinin güçlü olduğu hisseleri biriktirme yeri. Zaten BIST'te de 13.200'e doğru gelmişiz. Bugünkü önemli konu 13.200 attı. Çalışacak mı? Çünkü dün 13.900 hatta o tepkiyi vermedi. Panik satışları da doğal olarak teknik kırıldıktan sonra devam ediyor ama ana destek 13.200'dü. Buraya geldik gibi gözüküyor. Bakalım geçen seferki gibi güçlü duracak mı? Burası kırılırsa 12.700'e kadar hesap kitap yapmakta fayda var.
1: Evet, o yüzden bugünkü kapanışta görüyor olacağız. Yine haftalık kapanışta.
0: Burada, bugün bir de çarşamba. Çarşambalar işte hafta sonu faizinin de devreye girdiği için bir miktar kredili pozisyonların kapandığı gün. Bu sert satışlarda margin kollar gelecek şimdi piyasaya. Bakalım, göreceğiz o yüzden.
1: Evet. Şimdi kadronun geneline biraz daha bakalım istiyorum. Sektörlerden eklediğiniz konuştuk. Bir de kadro dışı kalanlara da bakalım. Şimdi ulaştırmayı görmüyoruz. Otomotiv yok. Savunma sanayi yine görmüyoruz. Burada dışarıda tuttuğunuz sektörler açısından ne dersiniz? Yine havacılık da ulaştırmanın için ekleyebiliriz. Havacılığı da görmüyoruz.
0: Orada da bence hikaye devam ediyor. Havacılıkta zaten fiyatlayamadığımız bir döngünün içerisindeyiz. En kötüleri de görüyoruz hikaye. Havacılığın düzelteceği yer bence 2027'deki zam konjonktürü olacak. Yani uçan firmalar için özellikle söylüyorum bunu. Çünkü henüz petrol fiyatlarındaki o zarar yamayabilecekleri bir zam yapamadılar. Doğal olarak yapamadılar ama doluluklar bir o kadar iyi gidiyor. O yüzden uçan firmaların hikayesi 2027'ye yaklaştıkça hatta 2027'nin içerisinde kalacak belli ki. Yer hizmetlerinin işleri iyi gidiyor. Hem Çelebi'nin hem TAV'ın işleri iyi. Burada özellikle TAV biriktirme hissesi olarak devam edebilir. Otomotive gelelim. Benim için çok değerli iki şirket var orada. Ford ve hatta yanına Tofaş. Tofaş daha diri. Geri çekilmelerde burada bence Tofaş değerlendirilebilir. Sabah Tofaş'ta bir aklımdan geçti. Hani böyle bütün 11'i yapıyorum derseniz burada mesela enerji fazla bir tane enerjiyi çıkartıp oraya Tofaş'ı yazabilirsiniz şu anki denklemde. Ford ve Tofaş otomotiv tarafında bence radarda kalması gereken yerlerde. Buradaki önemli konu şu çünkü tamam işler otomotivde iyi gitmiyor. Havacılıkta işleri iyi gidiyor ama karlılıkları iyi gitmiyor. Fakat bu sektörler Türkiye'nin değerli şirketlerini barındırıyor. O şirketlerin de bir gün ederine gidebileceği bir fiyatlama mekanizması olacak. O yüzden Havacılıkta hikaye 2027 içerisinde ve 2027'ye yaklaşırken otomotivde TOFAŞ şimdi, Ford orta uzun vadede biriktirme yerlerinde. Ford'da dikkat edilmesi gereken ana konu şu: Ford ve Türk Traktör için işlerin en dip noktalarını belki görüyoruz her iki şirket içinde, ama rüzgarın geçebileceği yer Ford'da da geri çekilmeler 75'in altına gelirse biraz dikkatli, onun haricinde artık dibe yakın seviyelerdeyiz diyebilirim.
1: Evet, biraz da yedeklerden devam edelim isterseniz. Yine kadroyu kurarken aralarda girdiniz. Astor Enerji diyelim, bu kadar enerjiyi konuşmuşken.
0: Burada mesela Gesan, Astor, Europower, biraz önce söyledim. Bunlar biraz daha bize alfa yaratabilecek. Özellikle Astor'un backlog'unda, yani gelecek dönem işleri açısından da önemli şirketlerden biri. 250 seviyesi artık yavaş yavaş konuşmamız gereken seviyelerden olacak. Yani alım için artık radara girdiği seviyelerden olacak. Fakat bu sene zaten yeterince koşan kağıtlar arasında olduğu için bir miktarda primi var üzerinde. O yüzden 250 tutmaz, 230'lardan dönüyor. Çünkü rüzgar biraz elimizdeki en primli kağıtları da satmaktan geçiyor. Astor tarafı da bence radarda kalmalı. 2027'deki hikayesi de güçlü. Enerji altyapısı konjonktürü bence devam edecek. O yüzden değerli şirketlerden biri.
1: Sağlık sektörü için ne dersiniz? Yine defansif bir sektör.
0: Medical Park burada bence çok değerli. Orada satışların iyi gittiğini, kar mekanizmasının üzerinde bir miktar baskı olduğunu görüyoruz. Fakat bence Medical Park'ın orta uzun vade yine düşüşlerde kovalanması gereken kağıtları arasına yazmakta fayda var. Benim atladığım sektörlerden olmuş, rahatlıkla biriktirilebilir. Özellikle 390 seviyesi korunabilirse Medical Park'ta yukarı yönlü hareketlerin devamını konuşuruz.
1: Evet, yeni ilaç için ne dersiniz?
0: Keza aynı şekilde yeni ilaçta da, orası biraz da şöyle, bilançosuyla iyi geldikten sonra 8,5-9 hattından bir yukarıya attı kendini. Yani yaklaşık %30'luk bir hareket marjı, hatta %40'lara varan bir kar bıraktı. Ben orayı da takip etmekte fayda görüyorum. Ancak buradaki geri çekilmeler prim olduğu için üzerinde bir miktar sert olabilir. Teknik ilerlemekte fayda var. Yeni ilaç son bilançoyla birlikte radarımda olan kağıtlardan biri. Özellikle Ar-Ge çalışmalarının değerli olduğu sektörlerden biri olduğu için dönem dönem fırsat veriyor bizim için.
1: Evet, bir de teknolojiye bakalım o zaman. Teknoloji tarafı için ne dersiniz? Burada belki MIA teknolojiyi konuşabiliriz.
0: Oradaki bence önemli konu şu: MIA'da önemli bir birleşme haberi vardı. Fakat iki tur iyi bir yükseliş hareketi yaşamamıza rağmen ondan sonraki konjonktürde MIA bizi rahatsız etti. Bir miktar aşağı doğru geldi. Şimdi buradaki önemli konu şu: dibi yenilemesin. Yani 27'li seviyelerin altına gelmezse bu düşüşlerle birlikte radarda olabilir. Aynı keza YOTK'da da geri çekilmeler dikkatle takip edilebilir. Bu iki şirketteki önemli konu mutlaka stoplu çalışılması. Ben bu arada teknoloji hisseleri arasında beğendiğim Indes ve ARDZ'yi de unutmamak gerektiğini altını çizeyim. Fakat bunlar tabii ki hacim olarak bizde biraz böyle yer kaplamayan ve hareketleri biraz daha volatil olabilecek kağıtlar. YOTK'da, MIATK'da, Indes'te, ARDZ'de bence radarda olabilecek değerli teknoloji şirketleri. Fakat dediğim gibi bunlarda mutlaka bir stop ve belirli seviyelerde kar alarak ilerlemekte fayda var.
1: Evet, bu kadar. Zaten küresel tarafta teknolojiyi konuştuğumuz bir ortamda içeriden de öne çıkan şirketler olarak ele alabiliriz. Peki Bursa Hamburg'a ne dersiniz? Şimdi bu kadar enerjiyi konuştuk, altyapı yatırımlarını konuştuk. Yine ABD için bir ara yine bahsettiniz Bursa tarafında.
0: Ben özellikle son bilançoyu çok beğendim. Bursa bu sene bu arada iki kere 800'e kadar hareketlendirdi. Bizi de ziyadesiyle mutlu eden hareketler oldu. Piyasayla birlikte aşağı geliyor. Bu bilançoyla birlikte yeni zirve güncelleyemedi. Ama bu geri çekilmenin özellikle 500 seviyesi aşağıda koruyabilirse, biraz derin bir seviye. Maalesef iki tur yukarıya gittiği için ortalamalar aşağıda. Yine 500'e yakın seviyelerde parçalı Borusan biriktirilebilir diye düşünüyorum. Buradaki kritik nokta şu: Borusan iyi bilançolarını ve Amerika'da yaptığı altyapı yatırımlarının payını alabilir. Yani şu önemli: abi gidiyor adam orada iş alıyor. Bu çok kritik bir nokta. Başkasına da yaptırabilirler ama Borusan'la ilerliyor. O yüzden Borusan özellikle Amerika'nın yenilenme konjonktüründe, aynı Astor'daki hikayeyi konuştuğumuz gibi, Borusan'la konuşmamız gereken şirketler arasına yazdırıyor adını.
1: Evet, biraz da borsanın geneline de bakalım isterseniz. Şimdi yine yayın başında biraz değindik. SPK'nın son adımlarından bahsettik. Doğru. Özellikle BIST 30 endeksine yönelik bir pozitif ayrımcılık da vardı. Yine fiili dolaşım oranlarını burada konuştuk. Özellikle düşük fiili dolaşıma hisselerde yoğunlaşmanın azaldığını da gördük. Hatta taban taban giden bazı hisseler de bu noktada özellikle önümüze çıkmıştı. Bu adımlar için ne dersiniz peki? Çünkü o geçen hafta borsayı desteklemişti. Biraz da iç dinamiklere odaklandığımız bir haftaydı. Tabii bu hafta biraz daha küresele dönsek de bu son adımlar için yine fon rehberi, bu MSCI'nin uyarılarına karşı tedirginliklerin azalması borsayı önümüzdeki dönemde destekler mi diye soracağım ki yine yabancı açısından da değerlendirebiliriz.
0: Doğru adımlar. Yabancı açısından bir kere zaten yabancının uyardığı konu neydi? Ben fiyat hareketini göremiyorum. Çünkü hani o şirketin dolaşımdaki payıyla fiyattaki rasyonelite ayrışıyor. İki, bizim oraya katmaya çalıştığımız şirketler ya da işte bizdeki hacme göre değerlendirdiğimiz

0: kadar geri çekilme getirdi bugün itibariyle. Birkaç gün daha belli ki 13.200, 12.700 bu iki önemli desteğe kadar bizleri hareketlendirecek. Esas konu şu, bu semptom atıldıktan sonra bu atılan adımlar bize faydalı olacak mı? Bence evet. Artık BIST 30'un biraz daha fazla konuşulduğu, para girişlerinin daha rasyonel olduğu bir hareketlenme göreceğiz. Çünkü her seçiş bir vazgeçiş hikayesi, bizim özellikle yabancı tarafını ikna edebileceğimiz ve yerli yatırımcının da çok büyük bir kısmını rasyonel fiyat hareketlerine çekebileceğimiz bir hareketlenmeye gerekiyordu. SPK yaptırımları da buraya getirdi. Tabii ki yan etkiler olacak. O yan etkilerini görüyoruz. Dediğim gibi 13.200, 12.700 sağlıklı kalacaktır diye tahmin ediyorum. Ve ilerisi için aslında tedavi süreci başarılı olacaktır. Fakat kısa süreli o semptomlar şu an için biraz yan etki yaratıyor.
1: Evet, burada satışlar tamamlandı mı? Aslında burası da bir soru işareti.
0: 13.200'ü göreceğiz bakalım. Hı-hı. Tutacak mı? Şu an için tamamlandığını söyleyemem. Gözüken fiyat hareketlerinde daha o satış baskısı devam etti.
1: Aslında adımlarıyla beraber.
0: O hisse, bence hisse bazlı o biraz daha var. Hisse ise ayrıca konuşmak lazım. Bir de çok normal, çok yüklü bir pozisyon ve hani olmaması gereken fiyat merfumlarından aşağı geldiği için de o hani balon diye tabir edeyim. O balon bir miktar gideriliyor. Ama denge sağlandıktan sonra çok daha sağlıklı bir yükseliş hareketini konuşacağız diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi içeride bir faiz indirim döngüsünün başlamasını konuşuyoruz. Küresele dönüyoruz. Artırımlar konuşuluyor. Bugün FED dedik.
0: Doğru.
1: %90 ihtimalle 25 bas puan aslında kesin göze bakılıyor. Warsh'un zaten burada nasıl bir mesaj verecek? Trump'a karşı mı gelecek? Kendi sözünün arkasında mı duracak? Bunu bekliyoruz. Yine Boj'un faiz kararı var. Oradan da bir artırım bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ECB arttırdı ama içeride faiz indirim döngüsünün konuşulduğu bir ortam. Dolayısıyla küreseldeki bir faiz şokunu da biraz konuşalım. İçeriye yansıması nasıl olur? Evet, içerideki hikaye biraz daha dışarıya göre iyimser kalsa da daha çok tahvil tarafında mı yansımasını göreceğiz? Borsa İstanbul'a nasıl bir etkisi olacak?
0: Şimdi şöyle, ikiye ayırmak lazım süreci. Yani Fed'in geldiği şu noktada faiz kararı gerçekten belki %90'lara varan yukarı, ama ben biraz önce anlattığım, benim gördüğüm Amerikan kurmayları ve endüstriyelleşmeye çalışan Amerika'nın mümkün olduğu kadar faiz arttırmamaya çalıştığı yönünde. O yüzden mücadele çok belirsiz orada. Bizim tarafa bakarsak, bizim elimizdeki önemli süreç şu: biz artık faiz indirim patikasının içerisinde kendimizi bulabiliriz. Arttırma gereksinimine olabilecek bir jeopolitik risk gözükmüyor. Yani olanı yaşadık, daha kötüye gidecek gibi yorum yok. Fakat o hani indirme hızının ne kadar sert olacağını aslında bir miktar Fed'den alacağımız yetki de belirleyecek. Çünkü Fed'in faiz arttırmaması bugünkü toplantı itibariyle aslında genel anlamda ben faiz arttırmayacağım mesajı. O mesajla birlikte bizim de elimiz rahatlayacaktır. Burada Japonya, Avrupa gibi ülkeler, daha doğrusu Avrupa gibi kıtaların ve Japonya gibi ülkelerin durumu çok farklı. Japonya Amerika'nın en büyük finansörü ama çok ciddi sorunlar yaşıyor. Faizi arttırmak zorunda. Neden? Çünkü Amerika zaten bu konuda çok net destek verme konusunda ve dolar Japonya'ndaki müdahaleleri ortada. Diğer tarafta Avrupa hep travmatik olarak bir istihdam sorunu yaşıyor. Kafa hep geçmişte ve istihdam tarafında. Evet. Bu yüzden de Avrupa konjonktürüne bakarsak oralardaki faiz artışları normal ama bizim ve Amerika'nın faiz indirim patikası kalması lazım.
1: Evet Sertaç Bey, çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Teşekkür
1: günün ilk 11'ini kurduk, sahayı hazırladık.
0: Ben
1: değerli katkınız ve yorumlarınız için tekrar da eklemiş olayım. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke ile günün ilk 11 hissesini sahaya hazırladık. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Saatler 11.45'te yatırım haberlerinde görüşmek üzere.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
2: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Dumping. Dumping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Saat 11, ben Sema Ertekin. Piyasa Saati'ne hoş geldiniz. Küresel piyasalar bugün tek bir soruya kilitlenmiş durumda. Fed ne yapacak? Daha da önemlisi ne söyleyecek? 25 bas puanlık faiz indirimi büyük ölçüde fiyatlandı ama perde arkasında

0: Bu çok daha kritik. Petrol 100 doların üzerinde. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri 2007'den bu yana en yüksek seviyelerde ve dolar da güçlü. Buna rağmen altın direniyor. Yani piyasada aynı anda enflasyon, faiz ve jeopolitik risk fiyatlanıyor. Şimdi gözler FED'de dedik. Asıl fiyatlama ise karar sonrasındaki mesajda olacak. Piyasanın nabzını, riskleri ve Borsa İstanbul'daki yansımaları konuşacağız. Bu arada Borsa İstanbul'da sert bir satış dalgası var. Canlı yayın konuklarımla Borsa İstanbul'daki son görünümü, sebeplerini, içerideki dinamikleri, küreselin etkisini hepsini konuşacağız. Ama onun öncesinde küresel haritayı yönetmenim ekrana açacak ve bakalım son görünüm bize ne söyleyecek küreselde. Asya ile başlayalım. Çin Şangay 0.71 yukarıda 3891 puandan geçti. Güney Kore'de %1,37'lik yükseliş var. 6717 puanda. Hindistan 0.56 yukarı yönlü hareket etti. Hong Kong'da da 0.10'luk bir kazanç takip ettik. Amerika'ya bakalım. Orada yeşil bir tablo var. S&P 500 7604 puanda 0.24 kazançla. Nasdaq'ta yarım puana yakın yükseliş takip ediyoruz. 29.060 puandan geçiyor. Dow Jones tarafında da 0.16'lık yukarı yönlü hareket var. 52.175 puanda. Avrupa tarafında ise 10.694 seviyesi var. 0.34'lük kazançla Londra yukarı yönlü hareket ediyor. Frankfurt'ta kazanç %0,10 seviyesinde. 25.447 puanda. Madrid de yükseliyor. Yarım puanı aştı yükseliş. Paris tarafında da 0.21'lik yukarı yönlü hareket var. Borsa İstanbul'da ise sert bir satış dalgası takip ediyoruz. 13.253 puana kadar düştü. %4,5'un üzerinde de geri çekilme var Borsa İstanbul'da. Devam edelim. Amerikan tahvillerine bakacağız. Amerikan tahvillerindeki son görünüm, durum bize ne söylüyor? 10 yıllıklar önemli. %5 seviyesinde 10 yıllıklar 0.16'lık bir yukarı yönlü hareketi var. 2 yıllıklarda 0.13'lük geri çekilme. 5 yıllıklarda ise bir miktar aşağı yönlü hareket takip ediyoruz. 5 yıllıklarda 4.82 seviyesinde. Enerji emtia tarafındaki durum bize ne söyleyecek? Petrol %1,6'lık geri çekilmeyle 104,1 dolardan fiyatlanıyor. Brent petrol 107,9 dolarda. Orada da yarım puanın üzerinde geri çekilme var. Doğalgazda da yarım puana yakın geri çekilme takip ediyoruz. 2,9 dolardan fiyatlanıyor doğalgaz. Değerli metallere de bakalım. Değerli metallerde altın ons direniyor. 4.327 dolardan fiyatlanan ve 0.78 yukarıda olan onsta altını takip ediyoruz. Gümüş tarafında da %1,2'lik yükseliş var. 64,4 dolardan fiyatlanıyor gümüş ons. Platin de yükseliyor. 1786 dolardan fiyatlanıyor platin. 0.37 yukarıda. Paladyumda 1314 dolar fiyatlamasını izliyoruz. 0.66 kazancı var Paladyum'un. Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'da sert satış dalgası var bugün dedik. %4,69 oranında geri çekildi. 13.240 puandan geçiyor Borsa İstanbul. 13.210 seviyesini de Eylül'ün 16'sında görmüş oldu. Borsa İstanbul en düşük seviyesi bugünün ve 13.868 seviyesini de takip ettik. Konuğumuzla Borsa İstanbul'daki son durumu, sebeplerini hepsini konuşacağız. Şimdi piyasa saatinde konuğum Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Kutay Gözgör bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz Kutay Bey.
1: Merhabalar, teşekkürler, yayınlar.
0: Teşekkürler. Borsa İstanbul'da sert bir satış dalgası var. %4,5'un üzerinde geri çekildi. Nasıl değerlendirdiniz bu geri çekilmeyi? Neden bu kadar sert bir satış dalgası yaşıyor Borsa İstanbul?
1: Aslında son zamanlardaki haberlerin etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Özellikle biliyoruz ki geçtiğimiz haftalarda fon düzenlemeleri gelmişti ve bu fon düzenlemeleri kaynaklı pozisyonlarda bazı değişiklikler olması gerekiyordu ve şu an itibariyle belirli hisse senetlerinde veya fonların içerisinde bulunan hisse senetlerinde belli pozisyon değişiklikleri olduğundan dolayı ve aynı zamanda dün itibariyle bazı fonlarla ilgili haber akışı kaynaklı bir likidite ihtiyacı doğmuş durumda ve bu likidite ihtiyacı ihtiyacın karşılanması için diğer fonlarda yer alan bazı hisse senetlerin pozisyonu değişikliği gerekiyor. Bunda da biraz bazı teknik ifadeler olduğunu söyleyeyim. Özellikle ters repo işlemleri kaynaklı bir şu an itibariyle piyasada likitte ihtiyacı oluşmuş durumda. Onun sağlanması için ise bazı pozisyonlarda değişiklik yapılıyor. Tabii ki bu değişiklikler birazcık daha hızlı olduğu için, sert olduğundan dolayı ve ağırlığı yüksek olan şirketlerde

0: gerçekleştiğinden dolayı şu an itibariyle de üzerinde ciddi bir baskı yarattığını söyleyebilirim. Ama tabii ki bu hareketi daha detaylı veya özel bir durumda değerlendirmek gerekirse tebliğ sonrası yapılan fonlardaki değişiklikler, pozisyon değişikliği ona uyum kapsamında olarak nitelendirebiliriz şu an itibariyle. Bu süreç biraz daha devam edebilir. Çünkü birçok kanal var fonlardaki bu değişikliği etkileyen. Ters repo başta olmak üzere likit de kanalları var. Ve bunların da ayarlanmasından kaynaklı şu an oynaklığın oldukça yükseldiğini söyleyebilirim.
1: 14.000 seviyesinin altına inilmesiyle zarar kes dalgası bu devreye girdi ve satışları bir miktar daha hızlandırdı gibi görünüyor. Burada teknik satışla gerçek yatırımcı paniğini nasıl ayırt edebiliriz?
0: Tabii 13.800 bölgesi çok önemliydi bizim için. Orası birkaç defa test edilip aşağı yönü geçilmeyen noktaydı. Tabii ki bu tarz böyle aslında hızlı düzeltmeler olunca veya haber bakışlı veya pozisyon değişikliği fonlar kaynaklı gibi olaylarla karşılaştığımızda açıkçası teknik analiz veya destek seviyeden çok fazla çalıştığını görmeyebiliyoruz. Çünkü bunlar çok ciddi hareketler ve bu hareketlerde açıkçası ciddi bir risk yönetiminde yapılması gerekiyor bu süreçte. O yüzden şu an tam yaşanan hareketliliğin temel noktalarını veya en azından hisse senetlerde bir pozisyon değişikliği ne olduğunu anlayana kadar birazcık izlemekte fayda da olabilir ama tabii ki aktif bir risk yöntemi yapmak önemli. Çünkü önemli bir destek seviyesi kırıldı. Bu aslında çoğu stop noktasının çalıştırılması gereken bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Ve o yüzden de bu şekilde de yaklaşmak gerekecek. Eğer bir stratejimiz varsa ki 13.800 seviyesinin aşağısı stop için önemli bir noktaydı. Şu an itibariyle onlar da çalışmış durumda. Ama piyasada şu an bir değişiklik, en azından pozisyonlar anlamında değişiklikler yapılıyor. Tabii gün içerisindeki durum da çok önemli. O değişiklikler bittikten sonra tepkiler mutlaka tepki alımları endeks tarafında gelecektir ama açıkçası daha öncesinde önemli destek noktası olan 13.800 bölgesi şimdi muhtemelen karşımıza bir direnç olarak çıkacak, bir rol değişimi olarak çıkacak. Bunun üzerine kapanışlar yapacak mıyız ona bakacağız ve bu düzenlemeden etkisiyle birlikte olan fon dağılımları ve fon değişiklikleri ne kadar sürecek ve bununla ilgili likidite ihtiyaçları ne kadar daha devam edecek onu da kritik olacağını söyleyebilirim.
1: Peki eğer yatırımcı aynı anda nakde dönmek isterse portföydeki o likit hisselerde nasıl bir fiyatlama ortaya çıkar, ne dersiniz?
0: Tabii ki aslında biraz bunun da etkisinden kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Zaten şu an likidite dönmek isteyenler veya fonlardaki pozisyon değişikliğinden zaten kaynaklı bu hareketlilik şu an için yaşanıyor. Eğer bu düzenleme ile birlikte veya ilerleyen süreçte likidite daha geçmek isteyen olursa piyasalarda oynaklığın artmasına sebebiyet verecek. Biz zaten bunu şu an itibariyle fon pozisyonlarında veya mevcut durumdaki bir değişiklik olarak adlandırıyoruz. Ve tabii ki nakite dönmek isteyenlerin pozisyonları. Ayrıca uyum kapsamında başka hisse senetleri çünkü teminat alınması gerekiyor. Teminat alınacak hisselerle ilgili yapılan ayarlamalar, düzenlemeler, ters repo tarafındaki işlemler vesaire şu an itibariyle bunların hepsi bir likidite bacağı olduğundan dolayı bunların ayarlanması tabii ki piyasada ister istemez oynaklığa sebebiyet verebiliyor. Bu tarz durumların açıkçası hemen kesildiğini görmüyoruz. Yani birkaç gün daha bunun etkileri devam edecek gibi duruyor. Çünkü bir uyum süreci içerisinde piyasa ve bu uyum sürecinin şu an için adapte olmaya çalışıyor. Bunun belli bir süreleri var. 31 Ekim aynı zamanda hatta Aralık'a kadar uzayacak olan. O yüzden kademeli bir şekilde geçişi olduğundan dolayı bu geçişler bazen hızlı şekilde, bazen kademeli bir şekilde yapılabiliyor. Ama sizin de söylediğiniz hem nakite geçmek isteyen, hem pozisyon değiştirmek isteyen, hem başka kanalların etkisiyle birlikte bu bir miktar daha BIST üzerinde oynaklığın yüksek olduğunu görme ihtimalimiz var.
1: Şu anda bankacılık endeksi ekranda %5'in üzerinde geri çekilme var. Sanayi tarafında da aynı şekilde, orada da %5'in üzerinde takip ediyoruz. Satışın belli bir sektörde değil de genele yayılması, orada sınırlı kalmaması bize yatırımcı davranışı açısından hangi başka detayları söylüyor Kutay Bey?
0: Tabii ki bu genele yayılması çok normal. Çünkü az önce de söylemeye çalıştığım gibi bir pozisyonlanmalarda değişiklik yapılıyor. O yüzden bu genele yayılan zaten bir alım olduğundan dolayı daha önceki süreçlerde tabii ki ister istemez şu anda satış baskısı veya bu değişiklik genele yayılmış durumda. Çünkü bu tarz durumlarda veya bu tarz değişikliklerde çok özel bir yere yönelerekten örneğin sadece bankacılık endeksi üzerinde bunu gerçekleştirin veya sadece havacılık üzerinde yapayım diyemeyebiliyorsunuz. istiyorsunuz. Genel olarak pozisyonlarınızı belli bir ağırlıkta arttırmak veya belli bir ağırlıkta azaltmanız gerekiyor bu süreçte. Tabii ki durumda böyle olunca aslında genele yayılan bir düşüşle şu an itibariyle karşı karşıyayız. Tabii ki her fonların, her durumun veya her şeyin detayını açıkçası şu an itibariyle görmek çok kolay değil. Zaten bunlar sürekli açıklanan şeyler de olmuyor. Ancak bunun genele yayılmasını çok makul karşılayabiliriz.

0: Çünkü bu tarz değişiklikleri çok spesifik bir şekilde yapmak mümkün olmuyor. Zaten portföy yönetimin veya portföy yönetim mantığının yaklaşımına ters bir durum. O yüzden genele yayılacak bir şekilde bu hareketin sürmesini bekleyebiliriz. Tabii ki bazı sektörlerin veya bazı hisse senetlerin bir miktarda öne çıkması normal. Çünkü burada ağırlık önemli, pozisyonlanmalar önemli ister istemez. Ve yüksek ağırlıklı olan şirketler veya aynı zamanda işte düzenlemeler gereği teminat olarak alınabilecek şirketler gibi şeylerde farklı bir görüntüyle karşılaşabiliyoruz ama genele yayılmasını daha normal karşılayabiliriz bu sürecin.
1: Peki piyasa bundan sonra hangi veriye bakacak? Ne dersiniz? Fonlardan çıkışların durması mı, likiditenin yeniden oluşması mı, yoksa Borsa İstanbul'da 14 bin seviyesinin yeniden kazanılması mı? Hepsi, hangisine bakacağız?
0: Açıkçası öncelikle bu yaşadığımız değişiklikler sonrası likidite durum daha önemli olacak. Açıkçası bu tarz durumlarda teknik beklentiler veya teknik seviyeler çok çalışmaya bir de destek direnç dediğimiz veya teknik analiz tarzı şeyler. Çünkü bunlar açıkçası önemli bir değişiklikler yapılan durumlar. Bu tür durumları daha izleyip daha takip edip ve bu değişikliğin ne zaman bittiğini gördükten sonra belki de pozisyonlanmak yeniden daha mantıklı olacak gibi duruyor. Ancak ilerleyen sürece bakıldığımızda muhtemelen bu oynaklık biraz daha sürecek gibi. Çünkü bu uyum süreci hemen olacak bir şey değil. Kademeli bir şekilde bunlara geçiş olacak. Bunu gördükten sonra özellikle likidite durumunu gördükten sonra ayarlamalar yapıldıktan sonraki seviyelere göre hareket etmek en makul strateji olacak gibi duruyor ilerleyen süreçte.
1: Peki bu satışta yabancı yatırımcı, kurumsal yerli yatırımcı ve bireysel yatırımcı davranışını nasıl okuyorsunuz? Yani kim satıyor, kim karşılıyor?
0: Tabii şu an bunu görmek çok kolay değil. Anlık gelişen bir olayla karşı karşıyayız. Yani şu satıyor veya şu alıyor tarzı bir analiz yaklaşma açısı çok kolay olmuyor. Çünkü şu an itibariyle bir sistematik düzenleme yapılıyor. Bu sistematik düzenleme yapıldığında bunu kurumlar içerisinde veya portföy yönetim şirketlerinin ağırlığının yüksek olduğunu biliyoruz ama tabii ki yabancılardaki bir satış daha fazla veya bireyselliğin bunlar daha sonra ortaya çıkabilecek şeyler. Takas analizlerinde görebileceğimiz şeyler veya daha sonra kapta açıklanan fon pozisyonlarında görebileceğimiz şeyler. O yüzden anlık olarak takip edilen şeyler değil. Biraz zamanı yayıldıktan sonra daha net olarak hangi pozisyonlamalar yapıldı, hangi senetlerinden çıkıldı, ne tarafa doğru bir yöneliş oldu. Onları gördükten sonra daha net bir şey söyleyeceğiz. Ama şu an itibariyle bir fon taraflarından kaynaklı, daha doğrusu portföy şirketlerindeki yer alan fonlardaki değişiklerden veya pozisyon değişiklerinden kaynaklı bir hareketlilik var. Bu hareketlilik önümüzdeki dönemde sürmesini bekleyebiliriz ama daha detaylı bir şekilde nasıl değişiklikler yapıldı, hangi hisse senetlerinde oldu, hangi sektörler üzerine yöneldi sorusunun cevabını daha sonra açıklanacak verilerde daha net görebileceğiz.
1: 13.128 seviyesinde %5,5 oranında da geri çekilme var Borsa İstanbul'da deyip Fed'e geçelim. Bugün çünkü akşam saatlerinde Türkiye saatiyle 21'de alacağımız sonuç önemli, hem küresel açıdan hem de Türkiye açısından. Fed'in 25 bas puanlık artış yapması fiyatlandı gibi kesin gözüyle de bakılıyor. Sizin beklentiniz ne yönde? Tabii burada önemli olan aslında Fed'in dot plotu mu olacak? Çünkü 25 bas puan yükseltirse önemli olan bundan sonrasını nasıl tarif edeceğim mi olacak?
0: Evet, aslında %90 ihtimalle piyasa bir faiz artışı bekliyor Fed'den 25 bas puanlık ve muhtemelen de bu artış gerçekleşecek gibi en azından piyasa beklentilerine bakıldığında. Ama bence en önemlisi ileriye dönük bu bir yeni faiz artışın döngüsünün başlangıcı mı olacak sorusunun cevabı. Açıkçası 25 bas puanlık bir faiz artışı sembolik. Eğer yeni bir sıkılaşma serüvenine girecekse Fed bunun iletişimini çok iyi yapması gerekecek. Bu neden önemli? Özellikle tahvil faizlerindeki görüntülerden dolayı. Daha öncesinde de konuşuyorduk. Neden 10 yıllıklar 30 yıllıklar yükseliyor? Çünkü enflasyon beklentileri çok yüksek. Enflasyon beklentileri çıpalanmış durumda değil. Ve bunun beklentinin çıpalanması için ya çok sert bir faiz artırma geçmesi lazım ya da piyasanın söz yönlendirmesi lazım. Fed bunu yapmıyordu. Söz yönlendirme aracını kullanmadığı için ileriye dönük nasıl bir para politikası izleyeceğini bilmiyordu. Ve o yüzden de uzun vade tahvillere açıkçası yükselişin biraz önü açıldı. Eğer FED bugünkü toplantıda hem faiz artışı yapar hem de ileriye dönük daha da faiz artışı yapabilirim mesajını verirse bu şu anlama gelecek. Demek ki faiz artışının devamına karşı karşıya kalacağız. Piyasanın reaksiyonu önemli olacak. Nasıl bir reaksiyon verir dediğimizde, eğer piyasa FED'in enflasyonla mücadele edeceğinden emin olursa, ikna olursa, uzun vadede tahvil faiz oranlarının bir

0: miktar aşağı geldiğini görebiliriz. Ama kısa vadeli tahvil faiz oranlarının, Amerika için konuşuyorum, yukarı yönlü hareket edecek. Yani aslında yeni dönemin başlangıcı mı olacak? Bunu sormamız lazım. Çünkü sadece 25 bas puanlık faiz artışı yaptım bittimlik bir durum değil. Yani bu döngüye başladıysanız bunun devamının gelmesi lazım. O zaman her toplantıda biz 25 bas puanlık artık FED'den bir faiz artışı bekleyeceğiz. Mart ayına kadar belki de. Yani toplamda 1-1,5 puanı geçebilecek. Ancak böyle bir şeyle piyasa ikna olur gibi duruyor. O yüzden ben bugünkü kararı sadece bir faiz artışı olarak değil, yeni bir dönemin başlayıp başlamayacağıyla ilgili sorun cevabı alınması açısından önemliydi. Çünkü hiçbir yönlendirme yok. Hiçbir bilgiyle açıkçası son zamanlarda karşı karşıya değildik FED tarafına, söz yönlendirme kalktığı için. 3 tane başkan adayının, sadece Asya FED başkanının faiz artımı için oy kullandığını biliyorduk. Bakalım onların görüşleri ne olacak? 12 tane üye var. Hepsi oy kullanacaklar bir şekilde. Ve bu görüşler ne kadar değişmiş onu göreceğiz. Ama dediğim gibi bence bugünkü toplantıya artık yeni bir döneme giriyor muyuz? FED daha fazla faiz artışı yapacak mı? Onu konuşacağımız bir döneme giriyor gibiyiz.
1: Tabii Walsh'un o merakla beklediğimiz konuşmasında Amerikan tahvilleri 10 yıllıklarda ona bakışını da o mesajları da görmek önemli değil mi? Burada asıl mesaj, asıl risk çünkü tahviller.
0: Evet, yani Walsh'un ne söyleyeceği, yönlendireceği, çünkü kendisi söz yönlendirmeyi kaldırdığı için tamamen veriye bağlı bir merkez bankacılığı anlayışı ortaya çıkardı. Çok alışık olmadığımız ve sürekli de verilerin detaylarını böyle kazar duruma geldik. Acaba burada şu mu geliyor, acaba FED arttı mı, faiz indirir mi, işte istihdam tarafı şöyle vesaire şeklinde yorumlanmamıza sebebiyet veriyordu. Ama artık biraz daha Walsh'un net olması gerekecek bu toplantıda, çünkü piyasanın buna ihtiyacı var. Tabii aksi olursa, yani 25 bas puanlı faiz artışı yapıp da yine çok şahinleşmesi ve piyasa ikna olmazsa FED'in enflasyonla mücadele edeceğine dair, bu sefer uzun vade tahvil faiz oranları yine düşüşe geçmez. Yani uzun vade tahvil faiz oranlarını kontrol altına alabilmek için enflasyonla mücadeleleri piyasanın ikna olması lazım. Şu an zaten ikna olmadığı için de yükselişler devam ediyor. Çünkü FED'in bir şey yapmayacağını bekleyen bu arada ciddi bir kesim de var. Yani faiz artışı gelmezse bugün, bu arada o da sürpriz olmayacak. Yani biraz aslında dediğim gibi bir değişikliğin mesajının verilmeyeceği önemli bir toplantı olacak. Bu mesajla evet ben bugün faiz arttırdım deyip tamamen enflasyona mücadeleye mi geçtim diyecek, yoksa bekle göre devam mı edecek FED açısından? Eğer ortada kalırsak tekrardan, yani net bir yönlendirmede bulunmazsa faiz artışına rağmen, biz o zaman yine tahvil faiz oranlarında, uzun vade tahvil faiz oranlarında çok fazla bir düşüş görmeyeceğiz. Ama kısa vadeliler 6 aylıktan başlayıp 1 yıllık, 2 yıllıklara kadar yukarı yönlü hareket edecek. Bu da ilave bir borçlama maliyetinin artmasına sebebiyet verecek. O yüzden zor toplantılardan biri FED için. Çünkü kararını gerçekten vermesi çok kolay olmayacak. Ama 25 bas puanlı faiz artışı yaptım bitti diyecek bir ortamı da olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen eğer bugün bir faiz artışı görürsek yeni bir faiz artışı döngüsüyle FED tarafında karşı karşıya kalacağız gibi.
1: Tabii büyük kurumlardan da beklentiler var. Faiz artışı bekleyenler var, artış beklemeyenler de var. Yönetmenim de az önce ekrana verdi. Örneğin o listede bakıyorum, Goldman Sachs ve Morgan Stanley son anda faiz artışı beklentisi yönüne döndüler. Bank of America var, ING var, yine dediğim gibi Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley. Nasıl değerlendirdiniz? Tabii artış beklemeyenler arasında da Standard Chartered'la Commerzbank gibi büyük kurumlar da var.
0: Yani hemen hemen yüzdelik olarak verirsek %80'e yakını aslında bir faiz artışı bekliyor ve çok hızlı dönenden kurumlar oldular. Yani bu yıl kesinlikle faiz arttırmayacak, hatta indirecek diye söyleyen kurumlar da şu an artışa dönmüş durumda. Çok keskin bir dönüş oldu tahminlerde. Açıkçası bu kadar keskin bir dönüş olacak bir veri elimizde var mı desek, o da yok şu anki görüntüde. Çünkü evet, enflasyon tarafı yükseliyor çok normal çekirdek enflasyon tarafında, ama belki kademeli bir geçiş olabilirdi. Ancak şu an kurumlar da piyasa beklentisi çok hızlı döndü. Zaten Aralık ayında %100 faiz artışı bekliyordu piyasa. Yani bizler de o şekilde, ama Eylül ayında çok konuşulmuyordu. Çok hızlı bir şekilde beklenti geriye geldi. Özellikle son bir hafta içerisinde kurumlar da tahminlerini değiştirdiler. Yani muhtemelen evet faiz artışı gelecek gibi bugünkü toplantıda. Bu kadar çünkü keskin bir dönüş olduysa muhtemelen beklentilerin de gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Ama dediğim gibi bu sadece ben 25 bas

0: Şu anlık bir faiz artışı olarak bakmıyorum. Çünkü çok detaylandırılması gereken bir toplantı. Yeni bir dönemi de başlatabilecek. O yüzden daha detaylandırabileceğimiz, daha detaylı inebileceğimiz, daha net mesajlar verebilecek bir FED'le karşılaşmamız lazım. Aksi halde piyasalarda yeniden çok ciddi bir oynaklıkla karşılaşabiliriz bu süreçte. Bu kurumların da evet 25 bas puanlı faiz artışı bekliyorlar ama ileriye dönüp mesajlarını göremiyoruz. Yani 25 yaptı ama bir 25 daha yapacak mı vesaire, onlarla ilgili çok detaylar da yer almıyor şu an itibariyle. Sadece piyasa tahminleri var. Piyasa tahmini yavaş yavaş Fed'in eğer bugünkü toplantıda 25 bas puanlık bir artış yaparsa önümüzdeki yılda artışa devam edeceğini gösteriyor. Sadece bunu Fed'in onaylayıp onaylamayacağını göreceğiz bu toplantıda.
1: JP Morgan'ın anketi de oldukça kritik. Nakit hazine tahvili yatırımcılarının short pozisyonlarını geçen hafta 2025 başından beri en hızlı tempoda arttırdığı görülüyor. Ve piyasada getiri daha da yükselebilir beklentisinin de güçlendiğini gösteriyor. Ama aslında orada bir paradoks da var. Çünkü short pozisyonlarını artık taktiksel olarak aşırı seviyelere gelmiş durumda olduğunu da söylüyor Citi'den David Weaver.
0: Evet, tabii ki bu aslında demin biz de konuştuğumuz gibi pozisyon değişiklikleri, beklentilerle birlikte şekillenen ve tamamen fon yöneticilerin beklentilerini bir şekilde realize etmesi kaynaklı. Aslında yine kurumların hızlı dönüşüyle birlikte, yani faiz artışı bekliyoruz beklentisiyle birlikte pozisyonları değiştirmeniz lazım. Çünkü getiri eğrisi değişecek Amerika Birleşik Devletleri tarafında öyle bir şey olursa. Eğer yeni bir sıkılaşma döngüsüne başlayacaksak ne olacak? Kısa vadeli tahvil faiz oranları yukarıya gidecek. Uzun vadeli tahvil faiz oranlarının kademeli bir şekilde düşmesini bekleyeceğiz. Eğer piyasa enflasyonla mücadelede ikna olursa, böyle bir durumda da sizin pozisyon ayarlamalarınız veya short pozisyonlarınızı ona göre aslında ayarlamanız gerekecek ve şu anda da o da biraz onunla da ilgili bir gelişme. Çünkü Fed bir faiz artışı yapacak ve devamı da gelecekse tahvil piyasalarında yukarı yönlü, kısa vadeli faiz oranlarında söyleyeyim, yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Hisse senetleri tarafı bundan etkilenecek ister istemez. Orada bazı S&P tarafında özellikle değişiklikler göreceğiz. Yani bu çok normal bir süreç. Tabii ki altın da etkileyecek, dolar bazı her türlü ürünü etkileyecek. Bundan yine Fed kaynaklı, Fed'in pozisyon değiştirmesi, yani artık iyicene sıkılaşma tarafına resmen geçişiyle birlikte bu tür değişikliklerin olmasını çok normal olarak değerlendirebiliriz.
1: Peki altın tarafına geçelim, çünkü dolar ve tahvil faizine rağmen direnen de bir altın ons takip ediyoruz aslında. Fiyatlamayı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii ki Fed'i o da şu anki süreçte bekliyor ne yapacağını. Eğer herhangi bir değişiklik olmaması halinde veya 25 bas puanlık yapıp da az önce söylediğim gibi ileri dönük mesajlar vermemesi halinde farklı senaryolar var. Ama ne olursa olsun şu an itibariyle altın fiyatları bir denge bulmaya çalışıyor. Düşüşlerde özellikle belli bir seviyenin altına gelmek istemiyor. Şu an itibariyle 4200 bölgesi önemli noktaları oldu. Ama tabii şöyle yaklaşacağız. Eğer kısa vadeli tahvil faiz oranlarının çok hızlı bir yükseliş olursa, yani Fed yeni bir parasal sıkılaşma döngüsüne başlıyor derse, kısa vadeli tahvil faiz oranındaki yükseliş altın fiyatlarını aşağı yönlü itecek önemli bir etken olarak karşı karşıya kalmamıza sebebiyet verebilir. O yüzden de bu sorunun cevabı önemli. Yani uzun süre Fed faiz arttıracaksa, tahvil faiz oranları da kısa vadeliler yukarı yönlü hareket edecekse altındaki yükselişler olacaktır yine ama sınırlı kalacaktır. Yani geçtiğimiz seneye benzeyen bir hareketlilik olmaz. Belli bant içerisinde. Bu bant şu an itibariyle aslında oluşmuş durumda. Kısada 4100-4200, yukarıda 4700-4800 bölgesi. Muhtemelen bu aralıkta bazen 4100 aşağısına 4200 aşağısına sarkabilir ama çok da aşağıya gelmeden belirli bir bant içerisinde hareket eden bir ons altına karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden bu sorunun cevabı çok önemli. Eğer Fed yeni bir sıkılaşma döngüsüne başlıyorsa ons altında da bant aralığımız ona göre belirlenecek. Verecek mesajlara göre şekilleneceğini söyleyebilirim. Çünkü Amerikan kısa vade tahvil faiz oranlarından ons altın etkileniyor. Oranın dengeye gelmesi önemli. Tabii uzun vadeli tahvillerine düşmesini bekleyeceğiz bu süreçte de. O da bir süre sonra enflasyon kontrol altına alınması ikna süreci başlamasıyla birlikte biz o zaman ons altında daha hızlı yükselişlerle karşılaşacağız gibi duruyor.
1: Yatırımcı bir taraftan evet yüksek faiz daha uzun süre diyor ama diğer taraftan da Amerika'nın o yüksek borçlanma ihtiyacı ve uzun vadeli tahvil getirileri açısından yine de mali risklere karşı da altını portföyde tutmaya devam ediyor. Değil mi?
0: Evet, o da bir doğru da bir yaklaşım. Tabii bu riskleri de barındırdığından dolayı uzun vadeli tahvil faiz oranlarının yükselmesi olası bir borçluluk krizini gündeme getirdiğinden dolayı

0: dolayı ve bu da altın olan talebi arttıracağı beklentisinden dolayı orta ve uzun vadeli yatırımcılar için ons altın portföylerde bulunması gereken bir ürün gibi duruyor ve muhtemelen de o da olacak. Yani her iki senaryo da aslında eğer uzun vade tahvil faiz oranları yükselecekse, Amerikan borçluluklarına biz daha çok konuşacaksak ki burada da işte Fed'in enflasyonu mücadele etmeme kararı alması gerekiyor. Yine orta ve uzun vadede tabii ki başta ons altın ons etkileyebilir ama orta vade bunu destekleyecek nitelikte gibi duruyor. Tabii piyasa buna kadar odaklanacak, ona bakacak. Aksi olursa da yani hızlı bir şekilde enflasyona mücadeleye girerse Fed tarafı, o zaman kısa vadede ons altın düşebilir veya bahsettiğimiz yatay hareketler içerisinde gerçekleşebilir. Ama ardından da enflasyon kontrol altına alınmaya başladıkça Amerika Birleşik Devletleri'nde ons altın tekrardan kademeli olarak yukarıya geçecektir. O yüzden burası bir geçiş dönemi. Geçiş dönemler hep sancılı olur. Az önce BIST 100'ü de konuştuk. Orada bir geçiş dönemi var şu an itibariyle. Burada da Fed kaynaklı bir geçiş dönemi var. Hep söylüyorduk, enerji fiyatlarının bir faturası olacak. Şu an itibariyle bu fatura geldi. Fed de bu faturayı bugün ödemeye hazırlanıyor. İleriye dönük de aslında bu faturanın devamı ne kadar süre gelecek, onun cevabını aramaya çalışacağız. Bu tür dönüşümlerde finansal piyasalar üzerinde oynaklığı arttırması çok normal.
1: Fed bugün 25 bas puan artış yaptı. Borç ek faizlere kapıyı kapattı. Bu durumda altın, dolar, Amerikan tahvilleri üçgeninde nasıl fiyatlamalar takip ederiz?
0: Sadece 25 bas puanlık bir faiz artışı yapıp herhangi bir ilave sıkılaşma olmayacakla ilgili mesaj verirse piyasa şunu düşünecek. Fed çok fazla enflasyona mücadele etmek istemiyor. Çok sert olmak istemiyor. O zaman şuna karşılaşacağız. Uzun vade tahvil faiz oranları yükselmeye devam edecek. Özellikle 30 yıllıklar, 10 yıllıklar. Çünkü Fed'in onun üzerine bir etkisi yok. Yani siz para politikasıyla 30 yıllık faiz oranlarını çok kontrol altına alamazsınız. Ve tabii ki bu da ister istemez Amerika'da bize tekrardan mali borç yapısı vesaire bu gibi sorunların daha da artabileceği ile ilgili yorumlarımızın yükselmesine sebebiyet verecek. 2 yıllık tahvil faiz oranları ise o kadar fazla artmayacak beklediğimiz gibi. Eğer bir faiz artışı döngüsüne girmeyecekse, yani kısa vadeler bir başta bir tepki verecek ama sonra yükselişi duracak. Yani getiri eğrisi dikleşecek Amerika tarafında şu an itibariyle eğer böyle bir senaryo olursa. Ve bu da ons altın için daha pozitif bir hikayeye doğru yönelmeye başlayacak. Çünkü kısa vadeli tahvil faiz oranları yükselmeyecek. Fed de çok hızlı faiz arttırmayacağından dolayı dolar endeksinde gerilemeler göreceğiz. Bu da dolar bazlı emtiaların yukarı yönlü hareket etmesine de sebep verecek. Yani ons altın içerisinde bu belki makul bir seviye olarak veya makul bir senaryo olarak değerlendirilebilir. Aksi durumda ise bir döngü başlayacaksa 2 yıllıklar daha hızlı yükselecek. 30 yıllıklar veya 10 yıllıklarında kademeli olarak aşağı yönü gelmesini bekleyeceğiz.
1: Peki Fed bugün gerçekten enflasyonu mu kontrol etmeye çalışıyor, yoksa henüz aslında kaynağını tam olarak da teşhis edemediği bir fiyat şokuna mı karşılık veriyor? Ne dersiniz? Evet, Brent petrol 100 doların üzerinde, onu kenara koyduğumuzda. Çünkü Standard Chartered'ın bazı değerlendirmeleri var.
0: Evet, aslında bizim de Fed'e sorduğumuz soru veya cevabını aradığımız soru bu. Fed zaten yönlendirme yapmadığı için şu an gerçek anlamda, daha da söz yönlendirmeyi kaldırdığından dolayı ve metinlerde de çok ifade bulmadığından dolayı gerçekten enflasyonla mücadele içerisinde yer alıyor mu sorusunun cevabı piyasada şu an itibariyle hayır şeklinde cevaplanıyor. Çünkü enflasyon beklentileri çıpalanmıyor. Yani enflasyon beklentileri düşmüyor. Enflasyon beklentilerini, uzun vadeli enflasyon beklentilerini düşürmek istiyorsanız para politikası sıkı olduğunu ve enflasyona mücadele ettiğini piyasaya inandırmanız lazım. Şu an kimse inanmıyor. Demek ki Fed de açıkçası öyle bir politika izlemiyor gibi düşünebiliriz. Gerçekten de bakın da şu an çok sıkı olduğunu söyleyemeyiz. Eğer bu mücadeleyi bugün itibariyle başlatacağını söyleyecekse işte onlar için bir fırsat. Ben bugün itibariyle başlatacağım. Enflasyon ciddi bir sorun, çünkü böyle ifadeler de görmüyoruz. Yani farklı üyelerden farklı ifadeler geliyor. Veriler de şu an çok ciddi bir enflasyonist baskı olmadığını da gösteriyor bir yandan. İstihdam piyasındaki verilere de bakıyoruz ama petrol gerçeği de var. Orada hala daha ciddi anlamda akaryakıt zamları devam ediyor ve o da enflasyonun geçişi etkileyecek. Çekirdek enflasyonu etkileyecek. Eğer bunları söyleyeyim, yani ben şu an enflasyon evet kontrol altına almaya çalışıyorum ama ilerleyen dönemde çok ciddi artacak deyip eksen değişirse piyasa ikna olacak. Ama sizin sorunuzun cevabını zaten piyasa şu an veriyor. Çok enflasyona mücadele inanmıyor. Mücadele ettiğini düşünmüyor. Düşünmediğinden dolayı da uzun vade tahvil faiz oranları ısrarla yükselmeye devam ediyor. Çünkü enflasyon beklentileri hala daha yüksek. O yüzden bu karar çok önemli. Yani Fed'in ne yapacağını göreceğiz. Oradan alacağımız mesajla da artık Fed'in biz de nasıl bir politika izleyeceğini

0: ilgili net olacağız. Çünkü her belki yayınımıza, her bağlantımıza farklı bir şey söyleme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü veriler farklı. FED yönlendirmiyor. Piyasada beklentiler farklı. İşte bir gün bakıyoruz %40'a düşüyor faiz artışı beklentisi. Bir gün %100 oluyor vesaire derken bugünlere kadar geldi piyasa. Ama kısaca sorunun cevabı şu an itibariyle piyasa ikna değil. Fed'in ciddi anlamda enflasyonla mücadele ettiğini. İşte bugünkü toplantıda bu sorunun cevabı için kritik olacak.
1: Peki FED bugün eğer pas geçerse piyasanın ilk tepkisi nasıl olur? FED enflasyona geç tepki veriyor diye bu endişeyle aslında uzun vadeli tahvillerde daha da yükseliş takip eder miyiz?
0: Pas geçerse açıkçası piyasalar için çok iyi olmayabilir bu süreçten sonra. Çünkü tamamen piyasa artık bir 25 bas puanlık sembolik bir faiz artışına yönelmiş durumda. Pas geçmesi demek ben enflasyonu şu an itibariyle çok ciddiye almıyorum. Bir mücadele görmüyorum gibi bir beklenti oluşturacaktır. Ve piyasada biraz da aslında rasyonel adımlar atılmasını bekler. Ve Fed'in yine geriden geldiğini, Fed'in müdahale etmediğini düşünerekten uzun vadeli tahvil faiz oranlarını çok hızlı bir yükseliş görebiliriz. Yani şu an 30 yıllıklar 5-20 hareket ediyor. Belki çok hızlı 5.60 5.70'ler. 10 yıllıklar keza 5'in üzerine çıkmıştı en son. Onlar da çok hızlı bir şekilde hareket edebilir. Dediğim gibi piyasa artık şunu ikna olacak. FED enflasyon beklentini çıpalamak istemiyor uzun vadeli. O zaman 10 yıllıklar 30 yıllıklar çok hızlı hareket eder ve biz yine muhtemelen olası bir mali borçluluk vesaire gibi hikayeleri konuşmaya devam ederiz. 2 yıllıklar olduğu yerde kalır ya da çok hafif belki yükselebilir ve getirirse tamamen dikleşmeye doğru giden bir görüntüyle karşılaşırız. Bu da piyasalar açısından çok iyi bir görüntü olmayabilir. Yani oynaklık çok ciddi şekilde artar. Dolar endeksi çok hızlı değer kazanabilir bu anlamda. Ve bu bağlamda da bakıldığında tabii ki ister istemez oynaklığı artmasına sebebiyet verecektir. Bu bağlamda da değerlendirdiğimizde çok oynaklığı arttırabilecek bir karar ve finansal piyasalar içerisinde şu an çok da bakıldığında rasyonel olur mu o da tartışma. Çünkü %100'e yakın herkes faiz artışı bekliyor ve Fed'in net bir şekilde enflasyonla mücadele edip etmeyeceği mesajını öğrenmek istiyor. Etmeyecekse de eğer veya etmeyeceğiyle ilgili bir mesaj alırsa ona göre fiyatlamalar göreceğiz. Ama bunların hepsi ciddi bir oynaklığa çıktığını söyleyebilirim.
1: Yayına katkılarınız için, kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim. Size de kolaylıklar, keyifli kazançlı bir gün olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Piyasa saatine devam edeceğiz. Kripto piyasasını konuşacağız. Çünkü çok önemli bir oylama vardı dün. Amerikan Senatosu'nda Clarity Act oylandı. Sonuç ne? Etkileri neler olacak? Birazdan konuşacağız. Piyasa saatinde konuğum CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu bizimle birlikte yayına. Hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhaba Sema Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Dün önemli bir oylama vardı Senato'da. Amerikan Senatosu'nda Clarity Act 49'a 50 ile ilerleyemedi. Tabii 60 oy gerekiyor bunun için. Bu sonuç bize Amerika'da kripto regülasyonunun siyasi olarak ne kadar zor olduğunu mu gösteriyor?
2: Aslında evet, uzun süredir tartışılıyor. Siz de biliyorsunuz aslında kongre tatili öncesinde geçmesi bekleniyordu. Çünkü orada cumhuriyetçiler bir an önce bu konunun çözülmesi konusunda adım atılmasını istiyor. Çok ciddi savunucuları var bazı senatörlerin. Aslında şu, buradaki hedef şu, beklenti şu. Amerika'da biliyorsunuz regülasyon tarafında dijital varlıkları destekleyici adımlar atıldı. Trump geldikten sonra işte SEC başkanının değiştiğinden itibaren bu hareketleri gördük. Ve orada birçok finans devi bu anlamda adımlar atmaya başladık. Kripto paralarla ilgili, dijital varlıklarla ilgili. İşte ETF'lerde büyümeyi gördük. Çeşitli ürünlerin çıkması, yeni ETF başvuruları gördük. Finans devlerinin müşterilerine saklama, önce saklama ardından kripto alım satımına aracılık etme yönünde adımlarını gördük. Dolayısıyla önemli hareketler başladı Trump gelişinden sonra. Ama bu Clarity Act tarafı aslında birçok henüz belirsizlik olan alanların da netleşmesini sağlayacak önemli bir adımdı. Ve başta sizin söylediğiniz gibi uzun süredir konuşuluyordu. Ve günün sonunda dün itibariyle bu kongrede görüşülmeye devam etsin mi oylaması yapıldı ve 49'a 50 ile reddedildi. Şimdi aslında Bu biraz bekleniyordu. Bu yönde aslında taslakta da bir takım düzenlemeler, revizeler yapıldı. En önemli unsur etik tartışmaları. İşte Trump'ın ailesinin ve yakınlarının, çevresinin

0: içerisindeki kişilerin kriptoda yaptığı işlemler çok fazla sorgulandı ve bu düzenlemeyle kabul edilmesi halinde bu düzenlemeyle buralara sınırlamalar gelmesi hedefleniyordu. Diğer taraftan kripto sektöründe işte bu staking dediğimiz ödül biraz bankacılık sektöründeki mevduatla karşılaştırılıyor ve ona rakip olarak görünüyor. Ve orada da Amerika'da da bankacılık tarafında sektör paydaşları burada çok ciddi çekimsel ve red yönünde görüşleri vardı. Yani bu mevduat çıkışına sebep olabilir bankalardan diye. Bir de bu sebep vardı. Ve günün sonunda da söylediğimiz gibi reddedildi. Aslında bu tamamen bitti demek değil. Şimdi Amerika'da regülasyonlar yine devam ediyor, edecek. Ve SEC ve CFTC orada düzenleyici kuruluşlar, iki kuruluş. Aslında Claritech burada görev dağılımını netleştirmek istiyordu. Ve yasal anlamda da bunun adı konulsun. Buna göre de bundan sonra bu sektörde atılacak adımlar daha kuvvetli olsun yönünde bir beklenti vardı. Bu olmadı. Bu olmadığı için de kripto piyasalarında satış baskısı gördük. Aslında birçok kez bu 82 binler denenmişti yukarı yönünü kırmak üzere. Ama bu gerçekleşmedi. Bugün 75 bin 100'e kadar gerileme gördük. Ve bundan sonra şunu göreceğiz. Yani Claritech şu an kabul görmedi ama bu tamamen bitmiş değil. Kısa vadede belirsizlik yaratacak ama orta vadede tekrar denenecek. Hatta belki yakında tekrar bu revizelerle bir takım revizelerle tekrar oylama gündeme gelebilir. Ama biz açıkçası kısa vadede bunu beklemiyoruz. Claritech gibi genel bir yasanın uzun dönemde tekrar Amerika Kongresi'ne gelmesi muhtemel. Biraz önümüzdeki günlerde makroekonomi etkileyecek kripto piyasalarını. Konuştuğumuz gibi işte Fed başlıyor bugün ve yarın özellikle. Fed kararı önemli. İşte tahvillerin, yüksek tahviller önemli. Yüksek petrol fiyatlarının yarattığı baskı önemli. İşte şu anda hem fiyatı tartışıyoruz. Aslında belki önümüzdeki günlerde petrole ulaşabilmeyi de tartışacağız. İşte Rusya tarafındaki motorin tarafındaki sıkıntıyı biliyoruz. Hürmüz tarafında, Suudi Arabistan tarafındaki sıkıntıları biliyoruz. Yani hem petrol fiyatını konuşuyoruz şu anlarda. Belki önümüzdeki dönemlerde biraz da ulaşmayı da konuşacağız. Dolayısıyla orası da yüksek faize, enflasyona baskı yaratıyor. Bunu izliyor olacağız. Kripto da biraz makroekonomik bölgesinde ilerleyecek. Claritech'i yaşadık. Bu olumsuz yansıdı. Ama bundan sonraki kısa vadede makroekonomi ve jeopolitik riskler biraz bizim piyasada baskın olacak.
1: Peki Bitcoin'in düşüşünde Claritech'le bunun payıyla FED beklentisinin payını nasıl ayırırsınız?
0: Şöyle birçok bütün enstrümanlar açıkçası FED'in faiz arttırımının Eylül'de %90'a çıktığını işte konuşuyoruz. Birçok piyasada da sektörde de yatırım aracında da baskı yarattı. Ama bu Bitcoin'in düşüşündeki asıl etki Claritech'te oldu. Bu da dediğimiz gibi aslında bekleniyordu ama realize olmayınca tabii tam sonucu göremiyoruz. Bir miktar FED baskısı ama ağırlıklı olarak Amerika regülasyonlarının etkisiyle düşüş yaşadık. Ve önümüzdeki günlerde de hareket kısa ve orta vadede makroekonomi olacağını bekliyoruz. Çünkü ETF'ler de biraz spot piyasayı takip ediyor. Şimdi mesela Ağustos çok güzeldi. ETF'lerde çok güzel girişler oldu. Eylül de iyi başladı. Ama bu işte Claritech'in gelişinden itibaren Fed'in faiz artışının gelmesi muhtemel göründüğünden bir miktar satışlar gelmeye başladı. ETF'lerde de bunu gördük. Bitcoin ETF'leri geçen hafta da eksiyle kapattı. Dün de biraz satış vardı. Dolayısıyla bu yansımalar vardı. Ama günün sonunda makroekonomi ve FED belirleyici olacak diyebiliriz.
1: Peki Ethereum, XRP ve Solana açısından Claritech'in önemi Bitcoin'den neden farklı Ali Bey?
0: Şöyle aslında bu Claritech olmayınca tüm kripto paralarda satış gördük. Bitcoin'de işte %3 ile 4 arası, Ethereum benzer şekilde, XRP'de biraz daha fazla gördük. Ama onun dışında ETF'lerde de aslında benzer tabloyu görüyoruz. ETF'lerde Ethereum biraz pozitif ayrışmıştı Ağustos ve Eylül'de. Bu ama artık biraz yakın sanayiye başladı diyebiliriz. Şimdi projelerin kendi özelinde tabii bir takım çalışmaları var. Aslında Claritech özellikle Ethereum tarafını destekleyici ve stable coinlerin daha çok Ethereum tarafından yürümesinden dolayı Aslında Clarity geçseydi bu Ethereum başta olmak üzere bazı altcoin'lere olumlu yansıyacaktı. Ama bu gerçekleşmediği için de olumsuz yansımalarını gördük. Yani proje öyle özelinde bir takım ayrışmalar olabiliyor. Yatırımcı da artık tercihlerini daha bilinçli yapıyor. Özellikle ETF'ler iyi bir enstrüman oldu kripto yatırımcısı. Kurumsal yatırımcı için özellikle yatırımcı daha net yatırım yapabiliyorlar ETF'ler aracılığıyla. İsterse direkt alabiliyor ama şeyi görüyoruz. Amerika'da spot ETF'ler oturdu ve altcoin'lerin ETF'lerinde de şu anda aslında nette artıda ciddi girişleri olan altcoin'ler var. Yani kendi ölçeğine baktığınızda XRP, Solana, işte Hubar, Hype gibi, Link gibi altcoin'lerin ETF'lerinde pozitif hareketler gördük. Yatırımcı orada bilinçli hareket ediyor ve pozitif girişler oldu bu altcoin'lere. Günün sonunda projelerin kendi çalışmalarına göre, işte dijital varlıklar blockchain tarafında verdiği hizmetlere göre, bunlardan beklediği gelirlere göre piyasa tarafında ayrışabiliyor. Altcoin'lerde bazıları öne çıkabiliyor.
1: Peki stablecoin piyasası açısından bakarsak, Clarity Act'in gecikmesi, o Genius Act sonrasında oluşan düzenleyici çerçevede nasıl bir boşluk bırakır?
0: Şöyle, bu aslında boşluk yaratmaması için SEC ve CFTC'nin adımlarını, aslında bunun sinyalini gördük. Bu özellikle kongre tatili öncesine yetişmediğinde SEC hemen ardından bir takım açıklamalar yaptı. CFTC benzer şekilde açıklamalar yaptı. Orada tamam, bu kongreden geçmesi beklenen bir yasa. Ama bu gerçekleşmese de kurumlar kendi içinde adımlarını atacaklarının sinyalini verdiler. SEC özellikle projelerin Amerika'da açılması için, hatta bu projelere finansal sermaye piyasalarında yatırım alabilmesiyle ilgili bir takım çerçeveleri genişletti ve aslında kolaylık sağladı. Dolayısıyla ilk anlamda negatif diyebiliriz Clarity Act tarafı, stablecoin'ler tarafında. Ama SEC ve CFTC tarafı burada kendi üzerine düşen görevleri yapıp regülatif tarafta çok sıkışmaması ve destekleyici adımların devam etmesi için şu anda yürümeye devam edecek gibi görünüyor. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Kongreden geçse daha güzel olurdu ama

çok sıkışmaması ve destekleyici adımların devam etmesi için şu anda yürümeye devam edecek gibi görünüyor. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Kongreden geçse daha güzel olurdu ama bir takım çok sıkışmaması ve destekleyici adımların devam etmesi için şu anda yürümeye devam edecek gibi görünüyor. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Kongreden geçse daha güzel olurdu ama bir takım çok sıkışmaması ve destekleyici adımların devam etmesi için şu anda yürümeye devam edecek gibi görünüyor. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Kongreden geçse daha güzel olurdu ama bir takım

çok sıkışmaması ve destekleyici adımların devam etmesi için şu anda yürümeye devam edecek gibi görünüyor. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Kongreden geçse daha güzel olurdu ama bir takım çok sıkışmaması ve destekleyici adımların devam etmesi için şu anda yürümeye devam edecek gibi görünüyor. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Kongreden geçse daha güzel olurdu ama yine bir takım

0: çok sıkışmaması ve destekleyici adımların devam etmesi için şu anda yürümeye devam edecek gibi görünüyor. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Kongreden geçse daha güzel olurdu ama yine bir takım adımlar atılacağı tahmin ediliyor.
1: Peki oylama sonrası

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi Bro'da, Hepsi
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
2: Stablex.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit

0: hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.

0: Arabasını satan kadın.
1: O fiyattaki yaş.
0: Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.

0: ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Yapay zeka artık hayatımıza yeni uygulamalar ekleyen bir teknoloji olmanın ötesine geçti. Bugün şirketlerin nasıl karar aldığına, hangi yatırımları yaptığına ve geleceğe nasıl hazırlandığına doğrudan etki eden bir dönüşüm gücü haline geldi. Bu dönüşümün merkezinde tabii ki veri var. Veriyi işleyen algoritmalar, onları çalıştıran dev veri merkezleri ve tüm sistemi mümkün kılan teknoloji altyapıları var. Ancak yapay zeka büyüdükçe bir yandan da karşımıza yeni sorunlar çıkartıyor. Bu teknolojinin gelişim hızını kim belirliyor? Kuralları kim koyuyor? Ve giderek daha kritik hale gelen veri altyapı ve ekonomik güç kimlerin elinde toplanıyor? Bugün önce bu sorulara ışık tutan iki önemli gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Ardından da teknoloji ve iş dünyasının deneyimli iki lideriyle birlikte yapay zeka çağında kurumların nasıl dönüşmesi gerektiğiyle ilgili ve verinin nasıl stratejik değere dönüştüğünü ve geleceğin liderlik anlayışının ne olacağını detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Şimdi ilk haberimle başlayalım. Yapay zeka dünyasının dikkat çeken şirketlerinden, programımda da sık sık yer veriyorum ve sıkı takibindeyim, Anthropic bu hafta önemli bir çağrı ile gündeme geldi. Kendi yarattığı Claude'un, aynı zamanda geliştiricisi olduğu Claude'un, şirket Claude'la ilgili yapay zeka kendini inşa ettiğinde başlıklı bir rapor yayınladı. Dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor bu raporda. Rapora göre yapay zeka sistemleri insan müdahalesi olmadan kendi sonraki nesillerini geliştirebilecek bir eşeğe yaklaşıyor. Eğer bu noktaya ulaşılırsa teknolojinin ilerleme hızı insanların takip edebileceğinin çok ötesine geçebilir. Anthropic bugün Claude'un kendi yazılımına eklenen kodların büyük bölümünü üretebildiğini söylüyor. Biraz ürkütücü. Bu nedenle şirket risklerin belirli bir seviyeyi aşması durumunda önde gelen yapay zeka laboratuvarlarının gelişiminin geçici olarak yavaşlatılabilecek ve ortak ve denetlenebilir bir mekanizma kurulmasını öneriyor. Anthropic'e göre tek bir şirketin yavaşlaması da çözüm değil. Çünkü bu durumda yarış yalnızca yavaşlamayan ya da tek oyuncunun öne geçmesiyle sonuçlanabilir. Bu nedenle farklı ülkelerdeki büyük laboratuvarların ortak kurallarla hareket etmesi gerektiğini de özellikle savunuyor. Ancak burada dikkat çekici bir çelişki var. Bu çağrı aslında değerlemesi hızla yükselen, halka arz hazırlıkları yapan ve OpenAI ile rekabet eden bir şirketten gelmesi aslında biraz dikkat çeken bir şey. Bu nedenle bazıları bunu samimi bir sorumluluk çağrısı olarak değerlendirirken büyük bir çoğunluğu da rekabet avantajını korumaya yönelik stratejik bir hamle olarak yorumluyor Anthropic için. Benim fikrimi sorarsanız asıl soru böyle bir yavaşlamaya kim karar verecek ve küresel ölçekte gönüllü bir mutabakat ne kadar uygulanabilir olacak? Evet, bekleyeceğiz, göreceğiz. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili araştırmalarıma devam edeceğim ve sizlerle bunun devamını paylaşacağım. Diğer haberimi de buna bağlantılı olarak seçtim. Gücün belirli merkezlerde toplanması yalnızca teknolojinin kendisinde yaşanmıyor. Aynı eğilim yapay zeka ekonomisinin etrafında oluşan sermayede de karşımıza çıkıyor. Çok önemli bir konu. Bu yıl çip üreticilerinin yükselişi öyle hızlı ki bazı şirketler bulundukları ülkelerdeki borsaları neredeyse tek başına yönlendirebilecek ölçüde büyüdüler. Bugün TSMC Tayvan'ın ana endeksinin yaklaşık %41'ini oluşturuyor şirket olarak. Güney Kore'ye baktığımızda Samsung ve SK Hynix'in toplam ağırlığı %55 seviyelerine ulaşmış durumda borsada. Bu tablo yatırımcılar açısından önemli bir sonuç yaratıyor. Çünkü ülke ekonomilerinde ülke ekonomilerine yatırım yaptığını düşünen de birçok kurum, kuruluş, kişi gerçekte birkaç teknoloji şirketinin performansına bağlı hale geliyor. Üstelik bu büyüme bazı fon yöneticileri için ters bir sorun da yaratıyor. Portföy kuralları nedeniyle en hızlı yükselen hisselerdeki ağırlık belirli bir sınırı aşınca satış yapmak zorunda kalıyorlar. Yani başarı belli ölçüde sistem tarafından da sınırlandırılıyor bu şekilde. Goldman Sachs'ın verilerine göre çip devleri dışarıda bırakıldığında bölgedeki birçok sektör yıl boyunca oldukça zayıf bir performans sergiliyorlar. Bir başka deyişle piyasaları yukarıya taşıyan geniş tabanlı bir büyüme değil, sınırlı sayıda teknoloji devinin yarattığı ivme. Birbirinden farklı gözüken bu iki gelişmenin ortak bir noktası var. İster teknoloji kontrolünde, ister sermayenin akışında olsun, güç belirli merkezlerde yoğunlaştıkça denge kurmak ve riskleri doğru okumak giderek zorlaşıyor. Peki bu dönüşüm şirketlerin günlük kararlarına, çalışanlarına ve liderlerine nasıl yansıyor? Şimdi bu soruları sahada birebir yaşayan iki değerli konuğuma da yöneltmek istiyorum. Bugün stüdyomda bu dönüşümü hem teknoloji hem iş dünyası tarafı hem de insan kaynağı tarafında çok iyi tanıyan iki değerli isim var. Bu iki konuğumla biraz önce teknolojide yaşanan gelişmeler, teknolojinin penetre ettiği ekonomik düzen, aynı zamanda Türkiye'nin bu teknolojik gelişimde nerede olduğu ve insan olarak, insan kaynakları olarak oradaki etik ve bireysel uyum süreçlerimizin hepsini detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. İlk konuğum SAS Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika bölgesinde enerji ve telekomünikasyon sektörlerinden sorumlu bölge lideri Ekrem Emre Ulta. Kendisi aynı zamanda Teknolojide Kadın Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi. Hoş geldiniz Emre Bey.
1: Merhabalar Zeyha Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Keyifle sizi ağırlayacağım bugün.
1: Ben de çok
0: mutluyum. Aynı zamanda da sizi yakinen tanıyorum. Evet. Çalışmalarınızı, katma değerinizi de çok takip ettim yıllar içerisinde. Biraz ben sizden de bahsetmek istiyorum aslında. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden sonra Marmara Üniversitesi'nde de yönetim ve organizasyon bölümünü tamamlamışsınız ki çok enteresan bir birleşim.
1: Tamamlayıcı, evet.
0: İş hayatına yazılım mühendisi olarak başlamışsınız ve 20 yılı aşkın süredir de teknoloji dünyasındasınız. Software, AG ve Gantek'in ardından da Oracle, SAP ve SAS gibi global şirketlerde çözüm liderliği, satış, pazarlama ve kanal yönetimi alanlarında çalışmışsınız. SAS Türkiye'de 2006-2012 yılı arasında telekomünikasyon ve iş ortakları satış müdürü olarak da görev almışsınız. 2020'den bu yana da SAS'ta Türkiye'de kurumsal satıştan sorumlu genel müdür yardımcısıydınız. Bu yılın başında kıymetli bir göreviniz oldu. Ve Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika bölgesindeki enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde de liderliği ele aldınız. Bunu da biz gururla izledik. Çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bir de Türk sesi orada olacak. Ona da ayrıca seviniyorum.
1: Evet.
0: Çok güzel sizi burada ağırlamak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Seher Hanım.
0: İkinci konu Bacacı Yatırım Holding Bilgi Teknolojileri İcra Kurulu üyesi Vildan Çal Özel. Hoş geldiniz Vildan Hanım.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Kısaca sizle de ilgili bilgi paylaşacağım. Hatta çok kesişen yollarımız var. Buna da heyecanlandım ve mutlu oldum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik'ten mezuniyetten sonra bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansınız var. 20 yılı aşkın süredir de ulusal ve uluslararası deneyimle teknoloji, dijital dönüşüm ve B2B iş geliştirme alanlarında öncü projeleri de imza attınız. Yani early bird bir lidersiniz. O dönemin zorluğuna rağmen kariyerinize Netaş ve Nortel Networks'te sistem planlama mühendisi başlamışsınız. O dönemin gerçekten en yüksek kurumlarıydı. Biz de bizzat şahit olduk.
2: İkinci üniversite diyebileceğiz.
0: Evet, ikinci üniversiteydi. Turkcell de bunları da sayabilirim. Evet. Ardından Avaya'da müşteri ilişkileri yönetimi, Turkcell Global Bilgi'de uluslararası iş geliştirme ve operasyon alanında üst düzey direktörlük ve Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarlarında da önemli büyümeleri de bu işler sayesinde imza attınız. Komodata Grup'ta satış, pazarlama ve teknoloji çözümlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı, KFC Türkiye'de Chief Digital Transformation Officer. Bunlar hep böyle farklı sektör deneyimleri getiriyor. Ve e-ticaret platformlarında ERP sistemlerine kadar tüm dijital altyapıların yönetiminden sorumlu oldunuz. Ve İş Gıda'da da yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendiniz. Bugün Bacacı Yatırım Holding'de Bilgi Teknolojileri İcra Kurulu üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Bu kadar birikim arkasından ve ödüllü teknoloji projelerine liderlik etmiş çok uluslu ekiplerle çok önemli isimleri de ağırlıyorsunuz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Konuklarımız bugün çok yoğun, çok sıkı. Ben de ona göre sorularımı hazırladım.
1: Harika.
0: Çok kıymetli bilgilendirmeler olacağını eminim. Tabii SAS çok önemli bir kurum. Dünya için çok önemli, Türkiye için çok önemli bir kurum. Evet. Çok yatırım yaparak büyüyen, çok bu yatırımlarını da hep güncel yapan ve yaptığı yatırımlarla sadece teknolojiyi izlemek değil, yapay zekanın da getirdiği bütün ilerlemeleri ve gelişmeleri uygulayabilen çok kıymetli bir marka. Siz son iki yıldır neredeyse de bu kurumun gündeminde yapay zekanın olduğunu söylemiştiniz. Evet. Bizlerle paylaşmıştınız. Evet. Ancak bir tarafta da milyarlarca liralık yatırım yapan şirketler varken, biraz önce bahsettim. Diğer tarafta da bu yatırımları somut iş sonuçlarına dönüştüremeyen de kurumlar var. Yani bir tarafta yatırım yapıyorlar ama somut iş sonucunu görmüyoruz. SAS'ın uzun yıllara dayanan veri analitiği ve kurumsal dönüşüm deneyimini zaten bütün hepimiz biliriz. Bize biraz SAS'ın son döneminden, yani bu gelişmelerden sonraki SAS yapısından bahsetmenizi rica ediyoruz. Yapay zeka projelerinde başarıyı belirleyen temel unsur teknoloji yatırımı mı, veri kalitesi mi? Bunlar çok önemli. Yoksa liderlik ve kurum kültürü mü? Ya da hepsi mi?
1: Hepsi mi?
0: Evet. Bir de şeyi soracağım. Bütün bunları anlattıktan sonra en büyük hatayı şirketler nerede?
1: Nerede yapıyor? Peki.
0: Evet,
1: Zeynep Hanım, çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Burada sizinle bu programı yapmak büyük keyif. Bildan Hanım'la birlikte aynı stüdyoyu paylaşmak. İş seyahatlerim sebebiyle birkaç kere aslında katılmak istemiştim ama olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Tekrar teşekkür ediyorum. Biraz SAS'tan bahsederek aslında neler yapıyoruz, yapay zeka dünyasında nerede duruyoruz, öyle başlamak istiyorum konuya. Daha sonra sorunuza değiniyor olacağım. Orada epey bilgi ve altyapı var yapay zekanın başarısı ve neler yapılması gerektiği konusunda. Sizin de bahsettiğiniz gibi SAS uluslararası bir firma, Amerika menşeli. Kuruluşundan bu yana

0: her zaman daima veri bilimi, ileri analitik ve yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmış bir şirket. Aslında akademik bir şirketiz biz. Kurucumuz Jim Goodnight bir üniversite profesörü. Yıllar önce 1960'larda aslında tarım verilerinin analiz edilmesi, rekolte tahmini için bir yazılım, bir istatistiksel yazılım geliştiriyor. Bu yazılım büyüyor, genişliyor. Farklı alanlarda da kullanılmaya başlıyor. Ve 1976 yılında SAS'ı kuruyor. Tabii akademik kökenli olduğumuz için üniversiteden gelen bir profesörün kurduğu bir şirket olarak da SAS sektör ortalamalarına göre diğer teknoloji şirketlerine nazaran her yıl gelirlerinin önemli bir oranını, ki %26 oranında bir R&D, araştırma geliştirmeyi tekrar ürünlere ve çözümlere yatırıyor. Bu da sizin biraz evvel bahsettiğiniz gibi dinç kalmak, yeni nesil teknolojileri yakalamak adına önemli bir adım diye düşünüyorum. Türkiye'deki operasyonlarımız, Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkımız da aslında bir 30 yıllık geçmişi var. İstanbul ve Ankara ofislerimizde faaliyet gösteriyoruz. Tabii şimdi bölge rolleriyle birlikte Orta Asya'nın dışında Middle East'te, Suudi Arabistan'a da bu açılmış durumda. Neler yapıyoruz? Hangi şirketlerle çalışıyoruz? Aslında belki marka bilinirliğinin çok yüksek değil çünkü son kullanıcı açık bir şirket değil. Ama kurumsal dünyada aslında biz regülasyonu çok yüksek, kompleks kararlar alınan ve çok fazla insana dokunan aslında finans, bankacılık, kamu, sigorta, telekomünikasyon, enerji sektörlerinde faaliyetler yapıyoruz. Buralarda projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin aslında nihai dokunduğu noktada insan oluyor. Temelinde ne yapıyoruz? Aslında yapay zekanın da yani 1950'lerden gelen bir teknoloji yapay zeka. Çok yeni değil. Bir takım istatistikleri, analitik teknikleri hali hazırda zaten var ya kurumlar tarafından kullanılıyordu ve SAS bu ekosistemin içerisindeydi. Veriyi merkeze koyuyoruz. Şirketlerin verilerini uçtan uca analiz ediyoruz. Sadece içsel verileri değil, dışarıdan aldığımız verileri de entegre ederek aslında tahminsel modeller, işte yapay zeka, makine öğrenme yöntemleriyle veriden bir içgörü oluşturuyoruz. Ve kurumlar bu içgörüyü karmaşık iş problemlerini çözmek için ve kendi işleri adına daha iyi kararlar almak için kullanıyorlar. Birkaç örnekle burayı tamamlayayım. Ondan sonra daha heyecanlı kısım olan yapay zeka ve oradaki gelişimlere değiniyor olacağım. Mesela bir bankaya gittiğiniz bir birey olarak kredi başvurusunda bulunduğunuzda sizin dosyanızın tüm inceleniş şekli, geçmiş davranışınız, geliriniz, profiliniz, daha önceki hareketleriniz bir skorlama mekanizmasına giriyor. Bir takım analitik modeller çalışıyor burada. Tabii işte veri kalitesine falan da buradan geleceğiz. Bu veri kalitesinde burada çok doğru olması gerekiyor. Ve bu aslında kredi kararı bir analitik sürecin sonucu. Bir perakende de mesela yeni bir ürün pazara çıkacağında o ürün eğer başka bir örneği yoksa bir takım yine istatistik metotlarla birlikte ne kadar satılabilir, nerede satılabilir, kime hangi fiyattan satılabilir, bu yine bir tahminleme probleminin çözümü. Eğer evinize kargo vaktinde doğru zamanda geliyorsa onun arkasında gerçek anlamda bir optimizasyon çalışması vardır. Dolayısıyla SAS yıllar boyunca bu tip projelerle, ki bu sene 50. yılımızı kutluyoruz. Şirket açısından da değerli bir zaman bizim için bu sene. Hep bu projelerle aslında bir analitik düşünme kas gücü, zihniyeti kazanmış bir firma ve sürekli teknolojilerini yenileyerek giriyor. İşte biraz daha bahsettiğiniz Anthropic gibi, OpenAI gibi biz öyle ön taraftaki büyük dil sağlayıcı kurumlardan değiliz. Biraz işin arka tarafında, mutfağında, işin yönetişiminde, güvenliğinde, güvenilirliğinde çalışıyoruz. Birazdan yapay zekanın başarı unsurlarından bahsederken bunlara da yine referans veriyor olacağım. Şimdi eski bir teknolojide, yani 50'lerden gelen teknoloji dedik Zehra Hanım. Ne zaman fark yarattı? Aslında 2022 yılının Kasım ayında ChatGPT ile birlikte biliyorsunuz yüz milyonlarca kişiye yapay zekanın yetenekleri açıldığında artık insanlar işte soru sorduklarında bir dost gibi, bir insan gibi kendisine cevap veren bir makine gördüklerinde, bir program gördüklerinde, buradan içerik ürettiklerinde, işte kompozisyonlarını yazdıklarında artık bu bir dönüşümün geri dönüşülmez başlangıcı oldu. Ve üretken yapay zekanın hayatımıza girdiği dönem bu. Her zaman bireylerden, tüketicilerden başlayan teknolojiler daha yıkıcı olmuştur. İnternet de böyleydi, yaygınlaşması benzer şekildeydi aslında. Dolayısıyla kurumlar, devletler bireylerden o gelen rüzgara tutunmak zorundalar ve işlerini bu yönde geliştirmek durumundalar. Stanford AI Index'in burada değerli bir çalışması var. Son 3 sene içerisinde üretken yapay zekanın entegrasyonu ve yayılması dünya nüfusunun %53'üne ulaşmış durumda. Bu rakam internete, işte akıllı telefonlara, bilgisayarların gelişimine baktığımızda onlardan çok daha öte ve ileride. Dolayısıyla şirketler şu mesajı aldılar. Bir dalga geliyor. Bir değişim ve bir dönüşüm dalgası geliyor. Ve 2023-2024 yılları itibariyle aslında kurumlar, yönetim kurulları, boardlar, CEO'lar bu akımı kaçırmamak adına, buradaki dönüşümü kaçırmamak adına yapay zeka ile mutlaka bir şey yapmalıyız. Bir teknoloji yatırımı yapmalıyız. İnovasyon iştahına kapıldılar diyeyim. Ve ilk projeler, işte test projeleri, üretken yapay zeka yeteneklerini en hızlı şekilde insan kaynakları süreçlerine, işte çağrı merkezi süreçlerine, pazarlama süreçlerine, içeride kod geliştiriyorsak kodların yapay zeka tarafından üretilmesi, yazılması süreçlerine aktardılar. Fakat burada kritik bir şeyi kaçırdık. Hızlı olalım derken biraz hazırlıklı olmayı unuttuk diye düşünüyorum. Bu tip projelerin başarısında dijital dönüşümde de yaşadığımız konulardan bir tanesi. Lidan Hanım da belki kendi konuşmasında katılır. Çoğu proje gerçek bir iş ihtiyacı tanımlanmadan, iş ihtiyacı ortaya bunun fizibilitesi, fayda maliyet analizi yapmadan hayata geçti. İkinci bir konu, kurumlardaki insan ve kültürün farklılaşması gerekiyor ya da yapay zekaya adapte olabilmek için. Geleneksel zihniyetle çalışan bir şirkete bir yapay zeka teknolojisi çok hızlı bir şekilde adapte etmeniz mümkün olmadı. Buradan kayıplar ve fireler oldu. Üçüncü konuda aslında her yeni yıkıcı strateji kendi içerisinde süreçleri, iş süreçlerini yeniden tasarlama, dizayn etme fırsatı veriyor bizlere. Ama kurumlar o kadar hızlı hareket etmek istediler ki aslında yapay zeka teknolojilerini mevcut süreçlerin üzerine yapıştırmayı tercih ettiler çoğu zaman. Halbuki biraz da burada yapılması gereken yapay zeka ile bu işi nasıl yaptığım işi yapay zeka ile nasıl yaparım değil. Elimde yapay zeka var. Onun yetenek ve yetkinlikleriyle bu süreçleri nasıl optimize edebilirim? Nasıl iyileştirebilirim? Yani bir çağrı merkezi agentini kaldırıp benzer işi yapan bir sanal ajan koymanın çok büyük bir katma değeri olmadı. Maliyeti düşürdü belki ilk etapta ama çok büyük bir katma değeri olmadı. Yapılması gereken süreçlerin de proseslerin de yeniden tasarlanıp dizayn edilip buna göre çalışılmasıydı. Bu biraz o tabii bir ilk refleks, inovasyon refleksi. Ben bunu hata demiyorum. Bu bir tercih ve yöndü. Çok da yanlış bulmuyorum aslında. Daha sonra bu üretken yapay zeka biliyorsunuz ajan bazlı, generatif AI'dan ajan bazlı, ajan destekli yapay zekaya geçtik. İnsanlar durmuyor. Biraz önce antropinin söylediğiniz şey çok aslında ütopik ve kendi neslini
1: antropik,
0: yaratması.
1: Antropik, Claude'un kendi artık
0: inanılmaz
1: gelişimini kendi yapmasını görünce o durmayı söyledi. Aslında biraz buna öbür soruda geçelim Emre
0: evet,
1: Bey.
0: Evet.
1: Bir Bildan Hanım'a döneceğim ben.
0: Tamam.
1: Böyle bir atışarak gidelim ki
0: olur.
1: Bizim program biraz heyecanlı ve adrenalimiz yüksek.
0: Ben böyle başladım bitirmiyorum
1: program.
0: Zehra Hanım.
1: Fark ettim.
0: Onun evet,
1: için.
0: Fark ettiniz. Gerçekten ben
1: ama
0: yerindeyim.
1: Ama çok güzel gidiyordu şahane.
0: İki önemli konu var. Veri ve güvenilirlik. Bir sonraki turda
1: tabii, tabii.
0: Onlara değineyim.
1: Hemen döneceğiz birlikte. Şimdi Bildan Hanım, birçok şirket dijital dönüşümü teknoloji projesi olarak görüyor. Emre Bey de söyledi. Çok hazırlıklı olmuyor. Halbuki insan ve kültür konusuna da çok dikkat etmek gerekiyor burada. Siz holding yapısında, kendi holding yapınızda farklı sektörlerde dönüşümü yöneten de bir lidersiniz. Daha önceki kariyerde paylaştım. Çalışanların değişime adaptasyonunu sağlamak için liderlerin nasıl bir yaklaşım belirlemesi gerekir? Bu kadar değişik bakış açısıyla soruyorum.
2: Evet, hani dönüşümün sihirli anahtarı, hani yapay zekadan da önce farklı dönüşümlerde evet hep insan, süreç, teknoloji oldu. Sadece teknoloji olsaydı zaten hani her yazılımı, aynı yazılımı, dünya devi yazılımı alıp satın alıp içinde kullanmaya başlayan şirketlerde müthiş verimlilikler görürdük. Bazı nasıl diyeyim başarısız projelerin piyasada adı geçmezdi. Neden dönüşümler başarısız oluyor? İşte dediğiniz gibi ilk başta veri altyapısı evet. Hazır olmayabiliyor ki yapay zeka ile bir şey yapacaksanız herkesin verisi var ama o veri gerçekten düzgün akıyor mu? Önce onu bakmak, güvenilirliğini sağlamak önemli. Ama sonrasında süreciniz net değilse bir başka başarısızlık geliyor. Ama hepsinin ötesinde bir insan faktörü var. Bütün dönüşümlerde insan faktörü sadece kültürle ilgili değil, bazen bir korku da olabilir ki bugün yapay zeka

0: Mekra tarafında hani çok fazla pompalanan bir haber de var. İşte şu firma 10 bin kişi yapay zeka nedeniyle işten çıkarttı. İşte hepinizin işini yapay zeka devralacak diye. Dolayısıyla biz teknoloji yöneticilerinin şirketin içerisine yapay zeka ile ilgili bir uygulama getirmeye çalıştığımız zaman şirkette bazı konumlarda korku oluşması çok normal. O yüzden hani liderler olarak biz nasıl bir metot belirliyoruz? Bir kere o liderlik ya da bu işi sahiplenme tek bir pozisyonun, ki genelde şirketlerde teknoloji pozisyonundan sorumlu olan kişilerde oluyor, tek bir pozisyonda olamaz. O lider ekibin hepsi bu işe katkı gösterdiklerinde, bu işin parçası olduklarında, işte o zaman başarılı projeler için ilk adım atılmış olur. Benim özellikle uygulamaya çalıştığım kısım o ilk baştaki korkuyu, tepkiyi elimine etmek için daha basit, onların hayatlarını kolaylaştıran uygulamalar devreye almak olur. Bir kere bir başarı şirketin içerisinde. O yüzden hani hep böyle küçük adımları, küçük güzel başarılı adımları atarsanız o zaman o büyük değişim için size teknolojiye bir güven oluşur. O yüzden başlangıç biraz daha insanların hayatına dokunan, onların hayatını kolaylaştıran konulardan geçiyor. Bir de hızlı kazanım alacağınız şeyleri önceliklendirmek. Arkada siz çok büyük bir projeye çalışıyor olabilirsiniz ama hiçbir organizasyon sizi 6 ay, 1 yıl, 2 yıl beklemez. O yüzden o küçük adımlarla hayatlarını kolaylaştırdığınızda organizasyonda size bir güven oluşursa sonrasında fikirlerle organizasyon zaten size geliyor. Bir de herhalde bizde tabii çok farklı şirketler var, çok farklı sektörler var, lokasyonlar da ayrı olduğunda her yerde, her şirkette, belki departmanlarda sizin bir temsilcinizin olması, teknolojici olması gerekmiyor ama o teknolojiyi sahiplenen yeni şeyler öğrenmeye istekli kişileri birer temsilci gibi o departmanlara oturttuğunuzda bu sefer size sorunlu süreçler, iyileştirme alanları da gelmeye başlıyor. Aksi takdirde bir teknoloji departmanının her sektörü, her departmanı, her işi bilip oraya bir çözüm üretmeye çalışması pek mümkün değil. Birkaç taneyi yaparsınız ama bir yerde durursunuz. O yüzden o organizasyonun sahipliğini, güveni sağlamak en klasik nokta diye düşünüyorum.
1: Şeyi soracağım, holding yapısı olarak. Şimdi biz normalde teknolojide ürün ve servis bildik hep. İşte SAS'ın ürünleri var, OpenAI'nin ürünleri var, Anthropic Cloud. Yani hep bir ürün bazlı gittik. Oysa yapay zekayı tarif ederken bunu yaşamsal bir sistem, bir form olduğunu hep aktarıyoruz. Evet. Bu bir elle tutulur bir şey değil, bir ürün, bir servis değil. Teknolojik gelişme, yapay zeka, yeni bir zeka türü, yeni bir form. Belki biz gibi olabilecek yeni bir form. Yani bir başka türevden bahsediyoruz. Bir organizmadan, bir canlıdan bahsediyoruz. Zekası olduğu için canlı diye tabir edebiliyorum. Çünkü evet, strateji yapabiliyor, düşünebiliyor, karar alabiliyor. Beden de eklenebiliyor. Hatta beyin, yani insansı bir görüntü de eklenebiliyor. Dolayısıyla şirketlerin aslında bu yolda giderken bu işi bir teknoloji departmanı ya da teknoloji anlatımıyla değil, yepyeni bir sistem, yepyeni bir formun içinde bizimle beraber yeni bir zeka türü var. Bu zeka türü de artık iş dünyasına girdi. Figure AI gibi. İşte X saattir durmadan, yemeden, içmeden çalışan bir arkadaş var orada. Bunlar tabii ki çoğalabilir. Çok çoğalabilir. Maliyetler de yüksek değil bu konuda. Dolayısıyla bunlar basit ürünler, basit üretici zekalar. O zaman insan ve bu formun beraber nasıl el ele tutuşacağı konusu acaba işlense ve bunu daha doğallaştırsak biz. Çünkü teknoloji departmanı dediğimizde uzakta bir departman. Ben teknik değilim. Ben teknolojiyi yapamam. Ben bilmiyorum ki. Bizim için orada teknoloji departmanı var. Bir de Vildan Hanım var. O da çok bilgili. O da dönüşümü yönetir. Evet. İnsanlardaki kültür şirketlerde biraz böyle. Siz nasıl yaptınız bacacıda?
0: İlk dönüşümler, ilk projelerde biraz

0: teknoloji ekibinin, ama sadece teknoloji şapkasıyla değil. Hani ben o departmana ya da ilgili sektörün sahasına gittiğimde teknolojici olmuyorum artık. Onlardan biri gibi süreci anlamaya çalışıyorum. Biraz oradaki yönlendirme, bu cesaretlendirme kritik oluyor. Ama bir süre sonra, ki hedefimiz de orası, teknoloji departmanları aslında en doğru platformu sunan, o platformun arkada güvenliğini sağlayan, çünkü hani bu uçtaki kullanıcının sorumluluğu değil, ama hani bütün bu ajanları, yapay zeka ajanlarını tıpkı departmanına yeni gelmiş bir kişiye oryantasyon yapar gibi, bir problem çıktığında birlikte çalışmaları gibi, bu ajanları o departmanın bir üyesi haline getirdiğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Hani bugün bacacı yatırım da tam bu noktada değil, pek çok şirkette bu noktada değil, ama hedef bu tarafa doğru. Çünkü artık biz dediğim gibi her işi içerisinde olacak bir teknoloji departmanı hiçbir yerde olmadığı için biz artık platform sağlayan tarafa doğru gideceğiz. Hep şey yapıyorum, teknoloji kısmı evet gerçekten departmanlara, şirketlere doğru gidiyor. Ama ilk uygulamalar, o arkada o teknoloji departmanının gücünü bütün herkes hissetmek istiyor. O yüzden pek çok sürecin içine şu an için biz de gidiyoruz, ama bir süre sonra zaten o uygulamanın, o ajanın, hatta isimler takılıyor her departmanda, sahiplenildiğine de şahit oluyoruz.
1: Yani yapay zeka mühendislerinin her bölümde, her departmanda, her işte yer almasını kritik buluyorum. Zaten otomasyonla departmanlar da yakınsayacak diye düşünüyorum. Ayrışmayacaklar yani. Evet. Bir ajanın birçok işi yapma formatı var. Evet. Peki Emre Bey, biraz önce bıraktığımız konudan biraz devam edelim, ama sorularıma ekleme yapacağım. Büyük ölçüde geçmiş deneyimler ve sezgilerle karar verir biliyorsunuz yöneticiler. Şimdi yapay zekayı da kullanıyorlar bu süreçlerde. 5-10 yıllık dönemde bu liderlik tanımı nasıl değişir? Hani bu yapay zeka ile yönetim arasında kalan ve bunun lideri olmak isteyenler nasıl bir formasyonda olmalı? Geleceğin tepe yöneticilerinde ve CEO'larda hangi etkinlikler daha fazla olacak? Bunu ekleyelim sonuna.
2: Tamam. Ben Vildan Hanım'ın sözlerinin veri kısmına vurgu yaparak başlamak istiyorum. Çünkü bir önceki konuşmamda yapay zekanın başarı unsurlarını aktarırken veri konusuna yaklaşmıştım. Vildan Hanım oradan aldı, devam etti. Şimdi hemen hemen her toplantıda veri önemli diyoruz. Biraz klişe hale geldiğini düşünüyorum. Burada bence bunu biraz açmak gerekiyor. Veri aslında her zaman önemliydi. Çok az ve erişim imkanları kısıtlıyken de önemliydi. Dijital dönüşüm ve işte online dünyayla birlikte veri çoğaldığı zaman, sosyal medyada hazır bulunur hale geldiği zaman da çok önemliydi. Biz 20 sene önce iş zekası raporlama projeleri yaparken de, e-ticareti konuşurken de, kurumsal kaynak planlarını konuşurken de hep önemliydi. Şimdi fark ne? Yani yapay zeka dünyasında veriye tekrar niye dönüp dolaşıp değiniyoruz? Çünkü çok önemli bir fark var. Hiçbir zaman insanoğlu kontrolü bu kadar kendisinin dışında, son kararı başka bir üniteye bırakmaya niyetli olmamıştı. Üretken yapay zekadan sonra işte bu ajan tabanlı yapay zekayla birlikte aslında bu ajanların birbirleriyle de konuşup bir takım kararlar vermesini bekliyoruz. Yetkiyi olabildiğince açıyoruz. Aslında biraz vitesi boşalttığımız, el frenini indirdiğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla işte bu noktada verinin doğru tutarlı olmamasının, verinin kalitesiz olmasının maliyeti eskiye göre bir rapordaki çıktığının problemli olmasından çok daha yüksek. Dolayısıyla bu maliyetleri katlanmamak, bu riski almamak adına bence yeni dönemde şirketler biraz frene bastılar bu inovasyon pace'inden sonra. Bu işin veri tarafına, veri mimari tarafına daha fazla önem vermeye başlar. Bu önemli. Bir konuda yapay zekanın güvenilir olması çok önemli ve değerli. Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olması için. Altında mutlaka etik bir yaklaşımın olması, ayrıştırıcılık olmaması, olmaması, bir bias olmaması, ön yargı olmaması, kontrollü olması, izlenebilir olması, denetlenebilir olması. Bunlar aslında hep evet bir büyük dil modeli LLM kullanıyoruz ama içeride de mutfağı derli toplu tutmalıyız ki bundan zarar görmeyelim diye. Şimdi liderlere bağlayacağım buradan. Tabii bu ekonomik ve bu teknolojik dönüşümler, büyük dönüşümler liderlik anlayışını ve tanımını da değiştiriyor. Biz sanayi devrinde, sanayi çağında liderleri nasıl tanımlıyorduk? İşte operasyonları sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetecek liderler. Sonra bilgi toplumu gelince bilgiden maksimum faydalanıp aslında şirkete sürdürülebilir büyüme sağlayacak yöneticiler. Şimdi yapay zeka çağında aslında biraz daha yöneticilerin işi zor, liderlerin işi zor. Çünkü bir belirsizliği yönetecekler. Ve artık bilgiye erişim, onların bilgi lüksü, bilgiyi diğer insanlardan daha fazla alma lüksü pek yok. Bilgi demokratikleşti. Yapay zeka ile birlikte her şey yapılabiliyor. Analiz yapılabiliyor, tahminleme yapılabiliyor, kararlar verilebiliyor. Aslında yönetim kurulu odalarında bir yapay zeka ajanı da var. Dolayısıyla burada liderlik tanımı eskiden cevapları bilen kişilerdi, komutanlardı. Şimdi aslında yapay zeka dünyasında liderler çok iyi veri okur yazar olmak durumundalar ve doğru soruyu soran kişiler olmalılar. Aslında yapay zekayı etkin bir şekilde kullanan ve doğru soruyu sorup
1: anlayan ve bağlayan.
2: Bir diğer konu değişim yönetimi. Biraz evvel de bahsettiğiniz gibi ben hibrit bir dünya olacağını düşünüyorum. Uzun bir süre özellikle insanla dijital gücün, yapay zekanın bir arada çalışacağını düşünüyorum. Bu da liderlerin sınırları belirlemesi gerekiyor. İnsanla yapay zeka arasındaki etkileşimi, geçişleri belirlemesi gerekiyor. Bir de etik muhakeme çok önemli olacak. Yapay zeka tek başına bir teknoloji değil. Topluma dokunuyor, insanlığa dokunuyor. Sosyolojik tarafı var, psikolojik tarafı var. Dolayısıyla liderler teknolojik olarak bir şey yapılabilir olsa bile gerçekten bunu yapmalı mıyız? Buradaki amacımız ne? Burada hedeflediğimiz yer ne? Bunu da düşünüyor, değerlendiriyor olmak durumunda kalacaklar.
1: Sizce Anthropic bu kaygıyı hissettiği zaman yavaşlayalım, bütün laboratuvarlar yavaşlasın demesi samimi mi değil mi sizce?
2: Ya bilemiyorum aslında tabii arkasında birçok farklı neden de yatıyor olabilir. Biraz evvel söylediğiniz gibi artık bunlar yani milyarlarca dolara ulaşmış çok büyük oyuncular ve daha önceki yayınınızda da bahsetmişsiniz. Artık biraz da bizim adımıza kritik kararları da biz değil bu oyuncular onlar mı alacak veriyor, acaba evet, diye bir yorumunuz vardı. Gerçekten bu iş biraz oraya gidiyor. Ama bir yerde frenlenecektir, bir yerde dengeyi bulacaktır diye düşünüyorum ben. İnsan hiçbir zaman kendini ezdirmez diyelim. Yapay zeka
1: bir çare çıkıyor.
2: Bir çare çıkarız diye.
1: Peki Vildan Hanım siz ne diyorsunuz? Önce öyle başlayalım.
0: Anthropic için ben şöyle tabii bir şey yarattılar. Biz son kullanıcılar onu henüz görmedik. Onları büyük oyuncularla paylaştılar. Ben yarattıkları şeyden
1: mitos
0: çekiniyorum açıkçası. Çünkü görmedik ama onlar gördüğüne göre gerçekten çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Çok hızlı bir gelişimden bahsediyoruz. Yani bu kadar hızlı gelişen bir teknolojide yeterince alt yapı oluşturmadık. Regülasyon açısından, belki etik kurallar açısından. O yüzden evet biraz yavaşlamak ve buna hazır hale gelmek bana kişisel olarak çok mantıklı geliyor. Çünkü diğerinden çok korkuyorum ve hep şeyi soruyorum. Yapay zeka ajanının aldığı karardan, kim yaptığı sorumlu, aksiyondan kim sorumlu olacak? Şirket içinde bunu sormak daha kolay. Çünkü şirkette hani size bir süreçle geldiklerinde hani şimdilerde bunu soruyorum. Sürecin sahibi kim? Yani teknoloji departmanına mı devretmek istiyorsun sorumluluğu yoksa sorumluluk sizde mi? Ama daha büyük resme bakalım. Anthropic'in gördüğü, yapay zeka ajanının aldığı karardan kim sorumlu olacak? İşte biz bunlara da hazır olduğumuzda belki ilerlemek bana daha güvenli geliyor. Bu da benim
1: evet, tüm dünyanın görüşüm, bu kararı vermesi lazım. Zamanında Elon Musk da çok ciddi imzalar topladı. İşte Facebook, Mark Zuckerberg çok hızlı gitti ve iki yarattığı botun kendi arasında yaptığı kapaklı Alice ve Bob'un konuşmalarının ne kadar korkutucu ve onları yaratan mühendisler tarafından bile anlaşılamayacak bir noktada olduğunu belirtti. Şimdi kontrolsüz yapılar bunlar. Bir zekadan bahsediyoruz. İyicil, kötücül, savaşçıl, barışçıl bunları bilmiyoruz. Veriyle besleniyorlar ama dünya verileri karmaşık. SAS çok iyi takip ediyordur. Yani muazzam bir veri atığı var dünyada. Ve şu an için hali hazırda onu eleyen sistemler ne kadar çalışıyor, ne kadar güvenli bunları bilmiyoruz. Yani insanlık bu tempoya hazır değilken güç yükseldiğinde acaba bizim geleceğimiz dünyanın geleceğini, ülkelerin geleceğini ne şekilde etkiler? Ekonomik ve finansal yapıları ne şekilde etkiler? Ülkeler değil de kişilerin yönetimi mi söz konusu olabilir? Kişi bazlı şirketlerin mi? Çünkü bir kasa bir masa kurmuşlar bunlar şirketleri. İçeride bir kişi, iki kişi, beş kişi öyle bir durumdalar. Dolayısıyla baktığınızda önemli sorular, düşünmemiz gereken. Evet. Yani her kurumun, her şirket sahibinin düşünmesi gereken önemli sorular. Şimdi agent diyorsunuz, agent yaratmak

0: sizce güvenli mi? Bu agentin kontrolü sizin teknoloji departmanınızın gücüyle olabilecek mi? Siber güvenlik konusundaki hususlarda nasıl önlemler almayı düşünüyorsunuz? En sık yapılan hatalar nedir sizce Türkiye'de şirketlerde?
1: Bir kere teknoloji departmanından dediğim gibi çıkmaya başlayan bir konu oluyor. Biz ona bir altyapı hazırlıyoruz. Bugün eğer şirketin süreçleri, şirketin kendisi yeterince, sürecin kendisi yeterince olgun değilse biz o ajanlara %100 kontrolü bırakmayı tercih etmiyoruz. Belki şey diyebilirsiniz, biraz fazla
0: hiç demiyorum, son derece doğru izliyorum ve içim rahatlıyor siz söyledikçe.
1: Çünkü yani bu şirkette biz yapay zeka ajanlarını karar destek sistemi gibi kurgulayıp yine son aksiyonu insanın alacağı şekilde süreçlere bakıyoruz. Ben hep şey diyorum, henüz otonom sürüş için teknoloji de belki şirketler olarak bizler de henüz hazır değiliz. Ama yapay zeka çok iyi bir co-pilot. Onun desteğiyle birlikte süreçleri ilerletiyoruz. Bu adım adım ilerleme bana çok daha güvenli geliyor. Aksi takdirde çok pahalı, yanlış kararlar sizi bekliyor olabilir. Ve tekrar söylüyorum, bu kararların sorumluluğu teknoloji departmanında mıdır? Sürecin sahibinde midir?
0: Bence liderdedir. Yani teknoloji departmanı diye bir isme yakın zamanda bence duymayabiliriz. Bambaşka bir formata geçebilir diye düşünüyorum. Kadın liderliğini yeterli buluyor musunuz teknolojide? Son olarak böyle bir dakikada bir cevap alayım sizden.
1: Ya rakamlar hala çok azınlıkta olduğumuzu söylüyorlar ki ben de 30. meslek yılıma giriyorum. Üniversiteden itibaren hani hep bu teknoloji tarafında hem teknolojide çalışan kişiler olarak hem liderler olarak sayılarımız hep azınlıkta kaldı. Ama şimdi yapay zekanın bu aradaki farkı da kaldıracağına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi artık biraz orada sağduyu, büyük resme odaklanma, o belirsizliği yönetme gibi yetkinlikler daha öne çıkıyor. Şimdi belki erkek meslektaşlarım beni bana biraz kızacaklar ama
0: kızmazlar.
1: Hani bu yetkinlikler kadınlarda biraz daha fazla. O yüzden ben yeni dönemde kadın liderliğinin çok daha etkin olacağına inanıyorum. Bir de tabii şuna da inanıyorum. Hani sayıları az olsa da çok iyi noktalarda gelen kadın liderlerin yeni nesille destek olmasıyla çok farklı bir resme gidileceğine
0: ben
1: inanıyorum.
0: Ben formülü aslında çok basit görüyorum ya şu anda bu çağda. Diyorum ki bir çeşitlilik yaratılmazsa yetenek odaklı insanlar aynı havuzun içinde yapay zeka gibi farklı ve cinsiyetsiz görünen bir zeka türüyle birlikte çalışmaya soyunduysa burada hiçbir cinsiyet odağı olmadan ilgi ve yetenek odaklı insanın birleşmesi, bu konuları hiç konuşmaması ve cinsiyeti öne koymadan tamamen yeni döneme, yeni çağa, yapay zeka çağına güçlü insan profilleri yaratmak adına elimizde ne varsa bütün yetkinlikleri birleşerek bir havuza koyup ondan faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Veriyi tek taraflı kullanamayız. Bir tek bir cinsiyet verisiyle yapay zeka ile baş edemeyiz. Kadın verisinin de, erkek verisinin de, canlı insan verisinin full bu zeka ile beraber çalışabilmesi için güçlenmesi gerekiyor. Kendi verimize sahip çıkmalıyız. Burada cinsiyetle uğraşmak çok eski moda, çok geçmiş bir adım olarak düşünüyorum.
1: Şimdilerde ben o dengenin daha da kritik olduğuna inanıyorum.
0: Evet.
1: Çünkü yapay zekayı besleyen verileri bizler oluşturuyoruz.
0: Evet, dolayısıyla aynen öyle.
1: O oluşturan taraftaki eşitlik, o iki bias'la birlikte kadın erkek farklı düşünceler, farklı yapılarla birlikte beslenmesi daha kritik.
0: Şimdi Emre Bey'e döneceğim çünkü zamanımızın son 3-4 dakikası. Emre Bey, dünyada sadece dijitalleşme değil de yapay zeka ile beraber bir iş gücü ekosisteminden de bahsediyoruz burada. Kurumlar insan kaynağını bu yeni döneme nasıl hazırlasınlar ki bu iş gücünü doğru olur?
2: Aslında ara ara sohbet içerisinde değindik. Ben çok geniş kapsamlı bir konu aslında. Buraya 3-4 tane konuk almamız lazım.

0: Çünkü istihdam konusu, iş gücü yönetimi konusu sadece teknolojiyle halledilebilecek bir konu değil. Bunun işte sosyal yönü var, devlet politikaları var, ihtiyaçlar var, işte gelir gider, vergi konuları var.
1: Böyle iki dakikamız var, böyle kompakt toparlayayım.
0: Ben şöyle düşünüyorum, yapay zekanın iş gücünde insanın yerine şu anda geçebileceğini düşünmüyorum. Vildan Hanım'ın söylediği gibi bir çok yakın bir yardımcı olacak. Ama yapay zekanın aldığı rollerle birlikte insan rahatlıyor. Karar mekanizmalarının bir kısmı rutin olanların en azından yapay zeka üzerinde. O zaman bizlere iş gücüne, yeni iş gücüne daha yaratıcı olma, daha upskill olma, daha yukarı çıkma imkanı sağlıyor. Bence insanlar işim kaybolacak mı, nasıl transform olacak, yeni bir iş fırsatı çıkacak mı düşünmek yerine şu dünyada yapay zeka ile beraber çalışmaya kendilerini şirketler de iş güçlerini buna adapte etmeliler.
1: SAS'ta
0: diye
1: nasıl profiller arıyorsunuz? Mesela uzmanlık başlıklarınız nedir?
0: Veri analisti, veri bilimcisi genelde uzmanlık başlığında, danışmanlık tarafında ama hep tabii bunu iş tarafını da anlayan, hem işin business tarafını yani o arada köprü olabilecek sadece salt teknoloji bakış açısıyla değil. Bizde de çok diversity önemli. Kadın çalışanların aslında bu anlamda yetiştirilmesine öncelik veriliyor şirket içerisinde. Dolayısıyla aslında şirket de kendi içerisinde bu politikaları kurguluyor ve yönetiyor. Biz de kendi çözümlerimize yapay zekayı, Copilot'ı entegre ettik.
1: Copilot mı?
0: Kullanıyoruz. Kendi SAS Copilot'ını yazdı ama LLM'lerle entegre çalışıyor ki kod geliştiricilere aslında analitik dünyada yardımcı olabilmek için. Ama o kodu yazan kişi tek başına o değil. Ben şöyle bir toparlan son cümlemi şöyle söylemek istiyorum. Bu Anthropic'in bir sonraki versiyonunu işte oluşturması ürkütücü demiş. Beni bu işlerin başında bir karikatür şu anda hatırlamıyorum ama çok etkilemişti. Bir insansı robot çocuğuyla birlikte bir müze geziyor. Ve orada bir fanusun içerisinde, bilmiyorum hiç karşılaştınız mı, insan beyni var. Ve dönüp oğluna diyor ki bak bu bizim ilk primitif halimiz. Buradaki prosesör. Dolayısıyla hakikaten bu iş oraya gider mi?
1: Gider. Bence gider Emre Beyciğim. Süremizde o primitif şeyle bitti maalesef. Ama güzel bir şey bıraktınız. Anekdot bıraktınız. Bizler görür müyüz bilmiyorum. O müzeyi gezebilir miyiz bilmiyorum ama inşallah da göreceğiz. Ömür uzuyor. Harika bir sohbet oldu. Zaman aktı. Sevgili Emre Ulta ve Vildan Çal Özel bugün teknolojiyle ilgili, şirketleriyle ilgili, Türkiye ile ilgili, girişimle ilgili, KOBİ'lerimizle ilgili çok güzel bilgiler verdiniz. Tam da not alınacak bilgiler. Dediğim gibi çabuk akar bizim program. İnşallah bir kez daha beraber oluruz ve bu sohbete devam ederiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Evet sevgili izleyiciler, harika bir sohbet oldu. Kaçırdıysanız başını sonunu YouTube kanalından izlemeye devam edin lütfen. Önümüzdeki hafta yine teknoloji, yine yapay zeka konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerle haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum efendim.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Baba, şu benim aşkına versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
3: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?
2: İzle bak.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
8: Stablex. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
10: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
2: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Gini katsayı. Bir ülkede milli gelirin dağılımının adil olup olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayı. 0 ile 1 arasında değişir. 0'a ne kadar yakınsa mutlak eşitliğe o kadar yaklaşılmış, 1'e ne kadar yakınsa mutlak eşitlikten o kadar uzaklaşılmış demektir.

0: Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: 3, 2, 1, 0
4: faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Saat 13, ben Sema Ertekin. Yatırım günlüğü başlıyor. Piyasalarda bugün fiyatlamanın dili biraz sert. Borsa İstanbul'da %5'in üzerinde satış var. 14.000 seviyesinin altında bir bant izliyoruz. Zarar kes emirleri devreye girerken satış dalgası bankacılık ve sanayi hisselerine de yayıldı. Küresel tarafta da bütün gözler bugün FED'de olacak. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi %5'in hemen üzerinde. Dolar endeksi 100 seviyesinde, buna yakın. Altınsa yüksek tahvil faizleri ve güçlü doların baskısıyla yön arıyor. Yani piyasaların önünde aynı anda birkaç kritik soru var. Hepsini konuşacağız. Çok da kıymetli konuklarım olacak ama onun öncesinde haber özetlerine bakalım. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın merkez bankalarının işi artık çok daha zor açıklamaları var. Haber turu gelsin önce.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Budapeşte finans zirvesinde küresel ekonomideki parçalanma, jeopolitik riskler, para politikası ve rezerv yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, küresel ekonomide şokların daha uzun sürdüğü bir döneme girildiğine işaret ederken, merkez bankalarının altına yönelik talebinin güçlü seyrini koruduğunu söyledi. Parçalanan dünyada merkez bankalarının işinin giderek zorlaştığını belirten Karahan, rezerv yönetiminde güvenlik, likidite ve getirinin yanına erişim unsurunun da eklenmesi gerektiğini ifade etti. Merkez Bankası Ağustos 2026 dönemine ilişkin

0: ilişkin konut fiyat endeksi ve yeni kiracı kira endeksi verilerini açıkladı. Buna göre konut fiyatları Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,9 oranında arttı. Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %23 oranında artarken reel olaraksa %6,5 oranında azaldı. Konutta son 30 ayın 29'unda reel düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da dün yaşanan sert kaybın ardından satışlar yeni günde de devam ediyor. BIST endeksi seansın ilk bölümünde hızlanan satışlarla 13.400 puanın altına gerilerken gün içindeki kayıp %5 seviyesine ulaştı. Bu düşüşle birlikte BIST Mayıs ayından bu yana görülen en sert günlük kayıp kaydedildi. Satış dalgası bankacılık ve sanayi endekslerinde de etkili oldu. Her iki endeks de %5'e yakın değer kaybetti. Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Kevin Walsh başkanlığında toplanacak 2. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 2023'ten bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Bankanın karar metnindeki açıklamaları yatırımcılar tarafından takip edilecek. Fed'in bu toplantıda makro tahminlerde ve faiz patikasında yapacağı olası değişikliklerde piyasaların odağında yer alacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada Başbakanı Mark Carney'e Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olması için birlikte çalışma çağrısı yaptı. Teklif, ticaret, savunma, teknoloji, enerji ve kritik ham maddelerde işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.
1: Şimdi fiyatlamalara bakalım, küresel haritayla başlayalım. Yönetmenim ekrana verdi küresel haritayı. Asya tarafında yeşil bir tablo takip ettik. Çin Şangay 0.71 yukarıdaydı. 3891 puandan geçti. Güney Kore'de %1'in üzerinde yükseliş vardı. Ve orada da 6717 puan seviyesini takip ettik. Hindistan'da 0.40'lık kazanç var. Hong Kong'da bir miktar yukarı yönlü hareket etti. Amerika tarafında da yeşil tablo var. 7604 puandan geçen bir S&P 500 takip ediyoruz. Dow Jones'ta 0.12'lik kazanç var. Nasdaq'ta da yarım puana yakın yükseliş izledik. Avrupa tarafında Londra yükseliyor. 0.29'luk kazancı var. Frankfurt geri çekiliyor bir miktar. 25.421 puan seviyesinde Frankfurt. Madrid'de de yukarı yönlü hareket ve Paris'te 0.22 yukarıda bir borsa takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da satış var bugün. 13.366 puan seviyesinde sert satış takip etti. %5'in üzerine çıkan satış vardı. Birazdan bu satışın sebeplerini ve Borsa İstanbul'daki son görünümü canlı yayın konuklarımla konuşacağız. Devam edelim. Şimdi Amerikan tahvillerine bakalım. Amerikan tahvilleri tarafında tablo bize ne söyleyecek? Fed kararı öncesinde 10 yıllıklar 5 seviyesinde. 2 yıllıklarda 4.65 seviyesini izliyoruz. 0.26 geri çekilen 2 yıllıklar var. 5 yıllıklarda da 0.15'lik kayıp var ve seviyede 4.8 oranında. Devam edelim, enerji emtia tarafına bakalım. Petrol fiyatlaması oldukça önemli. Çünkü piyasanın barometresi Brent petrol 0.82 geride. Brent petrol 107.8 dolardan fiyatlanıyor. Petrol tarafında da %1.5'luk geri çekilme var ve doğalgaz 0.21 yukarıda. Kıymetli metallerde son durum ne? Altın dolar ve tahvil faizlerine rağmen dirençli bir görünüm sergiliyor. FED kararı öncesinde altın ons 4.340 dolar seviyesinde %1'in üzerinde de yukarı yönlü hareketi var. Gümüş tarafında da %1.3 oranında kazanç izliyoruz. 64.5 dolardan fiyatlanıyor. Platin de yükseliyor. 0.14 yukarıda 1.782 dolardan fiyatlanan bir platinle birlikte 0.56'lık yükselişle 1.313 puandan fiyatlanan Palladium'u takip ediyoruz. Devam edelim. Borsa İstanbul'da son durum ne? Gün içi Anadolu grubu 24.5 seviyesinde 0.16'lık geri çekilmeyle. Borsa İstanbul'da ise 13.370 puan seviyesi var. %3.76 oranında geri çekildi Borsa İstanbul. Canlı yayın konuklarım, kıymetli analizleri nasıl olacak bakacağız. Borsa İstanbul'da tabii ki konuşacağız. Endekslere de bakalım. Bankacılık 4.48 geride. Sanayi tarafında 4.32'lik düşüş var. 18.612 seviyesinde. Turizm %2.5 oranında geri çekildi. Spor tarafında 4.23'lük düşüş izliyoruz. 4.12'lik geri çekilme var. Gayrimenkulde teknoloji tarafı da %2.5 oranında düştü. Devam edelim. Sigorta tarafı da %2.27 oranında geri çekildi. 70.974 seviyesinde. Kimya %3.6 oranında düştü. BIST inşaatta da %5'in üzerinde geri çekilme takip ediyoruz.

0: %3,24'lük kayıp var. Madencilik tarafı da %4'ün üzerinde geri çekilme kaydediyor. Bilişim tarafı da %2,43 oranında kayıpla devam ediyor güne. Bakalım en çok artanlara. Çaniki Termik %6,3 oranında yukarı yönlü hareket etti. Zorlu Enerji %2,3 oranında. Odaş Elektrik, Tekvent Holding ve Margün Enerji de artanlar listesinde yer alıyor bugün. Azalanlara bakalım. Işıklar Enerji %10 geride. RAL Yatırım Holding'de de aynı rakam geride görüyoruz. Sasa Polyester Destek Finans Faktörü'nde geri çekilenler arasında Altınay Savunma'da da %9,9'luk geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Şimdi canlı yayın konuğumu yatırım günlüğüne davet edeyim. Serkan Gönençler, Gedik Yatırım Baş Ekonomisti bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz Serkan Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Borsa İstanbul'da çok sert bir satış dalgası vardı. %5'lerin üzerine çıkan bir ve derinleşen bir satış dalgası takip ettik. Nasıl değerlendirdiniz? Sebepleri ne? Bu satış dalgasının görünümü nasıl etkiledi ve gün içinde devamı yönünde öngörünüz ne?
1: Yani bugün özel değil, dün özellikle öğleden sonra da sertleşen satışlar vardı. Yani sebepleri aslında açık. Yani yatırım fonlarına ilişkin yapılan bu düzenleme, yoğunlaşma riski olan hisselere ilişkin yapılan düzenleme diyelim. Onun ardından aslında onun yansımalarının devam ettiğini görüyoruz. Hani bir ilk düzenleme geldiğinde daha borsa BIST 30'a yönelik bir kayış olabileceği konuşuluyordu ama aynı zamanda bunun hemen olmayabileceğini, hani bu geçişler olurken tüm borsa endekslerin etkilenebileceğini de konuşuyorduk. Onun yaşandığını görüyoruz. Yani bugün özelinde neden %5 düştü derseniz net bir cevabım yok açıkçası ama bu geçiş sürecinin yansımaları diye söyleyebiliriz. Teknik olarak da aslında kritik yerlere geldik. Yani 14.000 zaten önemli bir, yani hem psikolojik anlamda hem de teknik olarak önemli bir destekti. Onun altına geldikten sonra bir yanda hani satışların birbirini tetiklediği süreçte 13.080-13.400'e kadar geri geldi. Bir süre daha bu dalgalanma sürecek gibi gözüküyor. Yani bu geçiş sürecinde bu dalgalanma sürecek gibi gözüküyor. Fakat sonrasında en başta konuştuğumuz gibi hani borsa BIST 30 tarafına bir kayış borsalarda tekrar yukarı yönlü düzeltmeleri getirecektir. Ama şu anda o geçiş sürecinin sancılarını yaşıyoruz gibi gözüküyor.
0: 14.000 seviyesinin altına inilmesiyle beraber Ozar Erkes satışlarının devreye girmesi satış dalgasını bir miktar daha hızlandırdı. Peki teknik seviyeler kırıldığında piyasa neden bir anda o kendi kendini besleyen bir satış döngüsüne giriyor?
1: Yani psikolojik unsurlar da devreye giriyor muhtemelen. Yani bu sonuçta borsanın döngüsel hareketleri, yani sadece spesifik, dolayısıyla bu psikolojik faktörlerle devreye girince şu oldu da şu faktör yüzünden bu kadar düştü diye geriye dönük bile açıklamalar yapmak zorlaşıyor. Yani burada zarar kes şeylerin devreye girmesi, o da bir miktar derinleşiyordu ama dediğim gibi ben bu geçiş sürecinin sancıları yetiştikten sonra yeniden şey, daha güncel konular, işte faiz, mesela enflasyonu, faiz patikasına ilişkin beklentileri tekrar konuşup o yönlü fiyatlamalar devreye girecektir. Şu anda tamamen onlar devreden çıkmış. Tamam, böyle bir psikolojik savaş, bu geçiş süreci bunların fiyatlamaları bundan etkilediğini görüyoruz.
0: Peki bugünkü bu sert satış, ne dersiniz, piyasanın daha önce biriktirdiği riskleri aynı anda fiyatlaması olabilir mi?
1: Yani tabii dediğim gibi net cevabını vermesi zor. Bir yandan da tabii hala aslında bu düzenlemenin devamı gelecek mi? Onu da konuşuyoruz. Yani nedir devamı derken, hani BIST 30'a ya da BIST 100'e giriş kriterlerine ilişkin de düzenleme beklentisi var. Yani açıkçası onların da olması bu MSCI yıl uyarıları kapsamında hani daha bir alt lige düşürme riskini oradan kaldıracaktır. Yani bir yandan ailen o risk insanların aklında olduğu

0: için yani alt bir geliştirme diyelim. Halen o risk de belki de bugünkü hani son 2 günlük fiyatlamalarda o riskin halen tamamen ortadan kalkmış olmasının etkisi de olabilir. Dolayısıyla hani ben bu düzenlenen devamının gelmesini BIST 30 endekste giriş şey ilişkin oradaki kriterlerin de yeniden gözden geçirilmesi. Hani gene onun piyasada böyle yansımaları olacaktır tabii. O da bir onun da bir geç düze onların da bir ayarlama etkisi olacaktır. Ama hani genel risk primi anlamında olumlu etkisi olacaktır. Hani ilk etapta o BIST 30 kriterleri ise giriş kriterleri hediyesi yine borsada aşağı yönlü dalgalanma yaratabilir. Ama orta uzun vade için borsa için olumlu olacaktır diye değerlendiriyorum.
1: Peki fon tarafında o likidite ihtiyacı hisse senetlerinde nasıl bir zincirleme satış yaratabiliyor?
0: Yani işte belli hisse senetlerin işte yani biraz teknik konulara giriyoruz. Likidite yaratamayacak o derece işlem hacmi olmayınca likidite yaratmak adına diğer hisselerde de likit olan hisselerde diyelim satışları tetikleyebiliyor, satışa neden olabiliyor. Yani çünkü bu teminatta kullanılan hisselerin daha biraz işlem hacmi düşük hisseler olabiliyor. Biraz onun da etkisi var tabii. Böyle zincirleme etki derken bunları da kastediyoruz.
1: Peki Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın büyük ve uzun soluklu şoklarla karşılaştığı merkez bankalarının böyle bir döneme giriyoruz. Enerji şoklarının ilk etkileri alınacak tedbirlerle sınırlandırılabilir diye başlayan açıklamaları var. Nasıl değerlendirdiniz Merkez Bankası Başkanı'nın bu ifadelerini?
0: Yani tabii sadece son enerji fiyatlarındaki artış değil, orada daha geniş ölçekte jeopolitik gelişmeler, jeopolitik risklere de değindi Merkez Bankası Başkanı. O artan jeopolitik risklerle Merkez Bankası'nın altın alımlarını da bununla ilişkilendirdi doğal olarak. Bir yandan da işte bu enerji şoklarının şu anda zaten tartışılan konu arz yönlü şokları Merkez Bankası ne yapmalı? İlk doğrudan etkiler çeşitli mali tedbirlerle hem bizim tarafta hem dışarıda da küresel ölçekte de sınırlandırılıyor. Sınırlandırıldı. Bizde hiç eşel mobil. Ama tabii asıl tartışılan konu bu akşam da belki konuşacağımız konu et kararıyla birlikte. Bunun ikinci etkileri yani sonuçta enerjinin artması tüm lojistik maliyetlerin artması oradan tüm şeyin artması işte mal enflasyonun ortaya çıkması ve Merkez Bankası buna karşı bir adım atıp talebi kısmalı mıdır? Bunları konuşuyoruz. Bu bağlamda değerlendiriyorum ben de. Yani orada da ilk etkileri mali teşviklerle mali tedbirlerle engelleyebiliyorsunuz ama bunun ikinci etkilerini önlemek için Merkez Bankaları para politikalarını daha sıkılaştırmak yolunda devreye girmek durumunda kalıyorlar.
1: Peki merkez bankalarından Sayın Karahan'ın açıklamalarının ardından bir merkez bankasının kararını, Fed'in kararını karşılayacağız. Bu akşam Türkiye saatiyle 21'de. Önemli olan tabii burada Kevin Warsh'un açıklamaları olacak. Çünkü 125 bas puanlık faiz artışı zaten %90 üzerinde fiyatlanmış durumda. Siz hangi sinyalleri arayacaksınız Merkez Bankası'nın Fed'in başkanının konuşmasında?
0: Yani sanki 25 kesin yapılır %92 fiyatlıyor da daha bilmiyoruz açıkçası. Yani çünkü bu %92 olan beklentiler 2 hafta önce yani 3 hafta değil 2 hafta önce 2,5 hafta önce ya da bu Jackson Hole öncesinde %15-20'lere kadar düşmüştü. Yani ondan sonra Kevin Warsh'un açıklamanın etkisi var tabii. Ondan sonra işte istihdam biraz beklenti üzeri geldi. Enflasyon bir tık diyelim beklentiden kötü geldi. Bir anda %90'lara geldi. Yani bu dolayısıyla bunları baz almak yerine daha geniş perspektifte, geniş resimde bir değerlendirme yapmak lazım. Öyle baktığınızda işte Merkez Bankalısı bugün Fed yani bu ikinci etkileri sınırlamak üzere bir adım atacak mı? Bunu görüyor olacağız. Dolayısıyla bugün aslında ben hani öncesi de son uzun süredir bu sene Merkez Bankası'nın hani o beklentileri 15-20 iken bile ben faiz artışı yapmasını bekliyorum diyen tarafta olmama rağmen bugün %100 değil yani hani çünkü baktığınızda bir yandan faiz enflasyon faiz artışı olmayacağını söyleyenlerin argümanları arasında

0: Yani onlara itiraz edemeyeceğiz noktalar var. Yani örneğin büyüme dediğiniz zaman evet güçlü gözüküyor Amerika'da. Ama yapay zeka yatırımlarını dışladığınızda çok da güçlü değil. Enflasyon evet 3.4 çekirdek enflasyonda beklenti bir tık üstünde geldi. Orada da baktığınızda enerjinin etkilediği kalemler yukarıda. Ne bileyim dayanıklı mallara baktığınızda otomobil fiyatları geriliyor. Cep telefonu geriliyor. Hani dolayısıyla aslında faiz artış olmamalı diyenlerin argümanları da haksız değil. Ama faiz artış yapılan mıllı diyenlerin argümanları da haksız değil. İkinci etkileri var. Onların da kesilmesi gerekiyor. Bir yandan da işte tabii Fed'in içinde enflasyonu öncelikleyen üyelerin daha fazla sayıda olduğunu da görüyoruz. Yani tüm bunlar bugün evet faiz artışı olma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Ama ben piyasanın fiyatladığı gibi %92 gibi bir kesinlikte olduğunda düşünmüyorum. Dediğim gibi faiz artışı piyasa faiz artışı beklemekten faiz artışı bekleyen biri olarak söylüyorum bunu. Bugün %92 kesinlikle görmüyorum faiz artışını. Ama hani piyasa %92 fiyatlarken en son faiz artışı yapmazsa FED bunun bir çalkantı dalgalanma yaratır yani piyasalarda da. Onu düşünerek belki bugün bir bugünden yapalım daha gibi bir yaklaşım içinde de olabilirler açıkçası. Dolayısıyla hani bugün bekleyip göreceğiz kararı. Satır alanında da ileriye dönük vereceği sinyallere bakacağız. Yani birle mi yetinecek? Yoksa Ekim ve Aralık toplantıları işte bir sinyal verecek. Ona bakacağız. Yani şu an gördüğüm piyasa bugünü kesin görüyor dediğiniz gibi. Ekim'de de bekleyenler var ama hani sene sonuna kadar iki faiz artışı beklentisi %80'lerin üzerinde bekleniyor. Dolayısıyla aslında piyasa Aralık'ta da ya da Ekim'de de diyelim bir faiz artışı bekliyor. Dolayısıyla bugün faiz artışı gelirse bundan sonrasına ilişkin Ekim ve Aralık toplantıya ilişkin sinyallere odaklanacak.
1: Pas geçtiği takdirde Fed'in faiz kararını sabit tuttuğu tabloda hangi varlıklar nasıl bir görünüm sergiler? İlk etkilenecek varlık hangisi Serkan Bey?
0: Yani işte bunun da açıkçası cevabı zor. Yani çünkü gene iki taraf farklı görüşler var. Bunun doları aşağı yönlü baskılayıcı, altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılayıcı yönünde de bir görüş var. Ama hani ben daha çok şimdi faiz bu kadar beklenti oluşmuşken faiz artışı yapmaması uzun vadeli tahvil faizlerini yukarı atma anlamında bir etkisi olur. O da altın fiyatlarını aşağı baskılayabilir diye düşünüyorum. Ama hani bunun aksini söyleyen dediğim gibi yorumlarda okudum. Yani doları aşağı baskılar, altın bundan nem alınır. Ama hani bana daha çok diğeri daha şey geliyor şu anda. Onun nedeni de çok net bir faiz artışı beklentisi oluşmuşken faiz arttırmazsa şimdi bu uzun vadeli tahvil faizleri zaten 5'in üzerine gelmiş bir 10 yıllık tahvil faizi
1: 5'in
0: var. Şu an biz
1: altında görüyoruz şu
0: 4.99
1: anda
0: ama
1: Serkan Bey. 5'in
0: şu an
1: altında.
0: 4.99 gördüm evet.
1: Evet, 99.
0: Evet ama yani evet.
1: Önemli bir
0: O
1: değişik.
0: şey
1: 5'in
0: fiyat
1: altını
0: mesela
1: görmemiz.
0: ya ama bu şey gibi şimdi hani bir ürüne gittiğinizde de 2000 lira değil de
1: Evet.
0: 1999.99 yazması gibi bir durum.
1: Evet.
0: Yani sonuçta tahvil faizi yukarı yönde şeyi ortada uzun süre gelen sadece bunun altında enflasyon olmadığını bütçe açığına ilişkin endişeler olduğunu da konuşuyoruz. Ama hani bu pas geçerse normal şartlarda bu belki aşağı baskı şey yapacakken yapabilecekken faizleri işte doları ve altını yukarı hareketlendirecekken yani doğal beklenti bu olabilir. Ama bu kadar beklenti oluşmuşken faiz arttırmıyor bunu faiz arttırmaması ve enflasyon riskler de varken ortadayken bunu yapmaması tahvil faizlerin daha da yukarı gitmesi neden olabilir diye düşünüyorum.
1: Sohbetimize devam edeceğiz. Çok kısacık bir ara vereceğiz. Gerçekten çok kısa devam edeceğiz Serkan Bey.

0: Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara.

0: Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Serkan Gönenser'le devam ediyoruz sohbete. Piyasalardaki son durum, FED'de kalmıştık tahvil faizlerinde ve altına geçelim o zaman. Altın yukarı yönlü hareket ediyor. Tabii bir tarafta jeopolitik risk de devam ediyor ama yine de tahvil ve dolar fiyatlamasına karşı dirençli duran da bir ons altın izliyoruz. %1'in üzerinde de yükseliş var şu anda, 4.345 dolardan fiyatlanıyor.
1: Yani iki gün önce yapıyor olsak yayını, altın fiyatlarındaki aşağı yönlü baskılanmadan bahsediyor olacaktınız. Dediğim gibi bu anlık hareketlere çok fazla bakmamak gerekiyor. Daha büyük resme bakmak gerekiyor. Yani altın fiyatlarında açıkçası son 3-4 haftadır diyelim aşağı yönlü bir baskı var. Yani bugün yukarı yönlü hareket ediyor olsa da bugünkü dolayısıyla Fed'in alacağı karar da burada etkili olacaktır yani. İki türlü daha hani faiz arttırırsa belki bu zaten hani fiyatlandığı için tekrar yukarı yönlü bir hareket olabilir. Arttırmazsa bu normalde dediğim gibi biraz önce söylediğim karışık bir fiyatlama var. Normalde arttırmaması altına yaraması gerekir normal şartlarda ama beklentiler bu kadar faiz artışı diye oluşmuşken faiz arttırmaması tahvil faizlerini daha yukarı itip altını aşağı baskılayabilir. Biraz orada hani enflasyon, önümüzdeki süreçte enflasyon gelişimi, reel faizler bunlar altın üzerinde etkili olacak. Ama hani çok mevcut şartlarda ben çok güçlü altında tekrar yukarı yönlü bir hareketi sınırlı görüyorum açıkçası.
0: Peki FED faiz arttırırsa altın düşer den yola çıkarak ama bir tarafta da Amerika'nın borçluluk durumu olduğu için yatırımcı altını portföyünde tutmaya devam ediyor, öyle değil mi?
1: Evet, yani o güvenli şeyi tutuyor. Dolayısıyla iki yönde de aslında dalgalanma gösteriyor ama aşağı yönlü hareketleri baskılıyor. Bu şimdi doların mesela şeyini konuşuyor olmamız, güvenli liman şeyini sorguluyor olmamız, Merkez Bankası'nın altın alımları devam ediyor edecek. Bunlar da altın aşağı yönlü baskılanmasını, aşağı yönlü aşağıya gelmesini engelliyor. Portföylerde tutulacaktır tabii. Sadece dediğim bu belki biraz enflasyon nereye gidiyor, para politikaları nerede şekillenecek. Bu durum biraz daha oturana kadar çok fazla yukarı yönlü bir hareket kısa vade için beklemiyorum. Hani o bir iki yıllık vade konuşacaksak orada mevcut konjonktür altın fiyatları için destekleyici olacaktır. Böyle bir iki aylık konuşursak orada dalgalı kalmaya, dalgalanmaya, iki yönlü de dalgalanmaya devam edebiliriz diye görüyorum.
0: Şimdi yarın İngiltere Merkez Bankası'nın, bir sonraki gün Cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın kararlarını karşılayacağız, faiz kararlarını. Japonya tarafında da artış beklentisi var ama orada carry trade riskiyle ilgili eğer faiz artış olursa carry trade riski de masaya geliyor. Nasıl değerlendirirsiniz Japonya'nın artış yaptığı bir durumda küresel etkilenmeyi?
1: Ya gene karışık bunların soruları. Evet, Japonya faiz uzun süredir arttırıyor. Hatta piyasa beklentilerinin daha üzerinde giden bir artış süreci de oldu diyebiliriz ama Japon yeni buradan nemalanmadı. Japon yeni güçlenmek yerine zayıflayıp en sonunda Amerika ve Japonya'nın koordineli müdahalesine gereksinim duyuldu. Yani dolayısıyla tek başına bir şey değil. Japonya Merkez Bankası'nın bozulma kararı değil. Orada da işte tahvil faizlerinin yükselişinden yükselişini konuşuyoruz. Orada da mali açıkları, hani Japonya'nın bütçe açıklarını ve borçluluğunu konuşuyoruz. Mali tarafta atılacak adımların da bundan sonrası ilişki belirleyici olacak. İşte 10 yıllıklar 3 şu an ekranda gördüğüm 30 yıllıklar 4.30'ların üzerindeydi. 4'lerin üzerinde uzun süredir. Bunlar asıl da gene odaklanılması gereken tahvil faizleri. Yani sadece

0: Amerika değil, Japonya'daki tahvil faizleri de önemli deneriz.
1: Yayına
0: Bunlar
1: katkılarınız.
0: bir noktada, evet ki bir noktada hani tahvil faizleri böyle yükselmeye devam ederse oradaki pozisyonla ilişkin daha olumsuz yansımalar olabilir.
1: Kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de. Kolaylıklar Serkan Bey.
0: Olur, iyi günler.
1: Çok kısacık bir ara verelim biz de. Fon dünyasıyla devam edeceğiz. Yine kıymetli bir konuğum olacak. Hem Borsa İstanbul'daki satışa hem de SPK'nın son fon dünyasına yönelik düzenlemelerini konuşacağız. Birazdan çok kısacık bir ara. Görüşürüz.

0: her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 23, Bursa 24, Balıkesir 25. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 30, Aydın, Muğla ve Manisa 27. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Mersin, Adana ve Kahramanmaraş 32, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 18, Karabük 22, Rize 26, Samsun 23. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 29, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 35 derece.

0: borsa İstanbul'da bugün sert satış dalgası var ama satışın hikayesi yalnızca endeks ekranında değil. Fon piyasasının içinde de yazılıyor. Likidite, yatırımcı çıkışı, portföy yoğunlaşması ve fonların stres altında nakde dönüşebilme kapasitesi artık çok daha fazla konuşuluyor. SPK'nın son dönemde attığı adımlar da fon piyasasında oyunun kurallarını yeniden şekillendiriyor ve şimdi piyasadaki bu sert hareketin fon yatırımcısına ne söylediğini konuşacağız. Fon dünyasının bugününü ve bundan sonra yatırımcıyı bekleyen ve yeni dönemi konuşacağımız bir program olacak. Fon operasyonları, varlık yönetimi ve ekonomik araştırmalar perspektifiyle katılım emeklilik ve hayat anonim şirketi direktörü Fatih İlker Yiğit bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz. Merhaba. Fatih Bey.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Bugün Borsa İstanbul'da %5'i aşan ama şimdi %3'ler seviyesinde takip ettiğimiz sert bir satış vardı. Fon yöneticisi açısından böyle bir günde baktığınız ilk risk neresi?
1: Yani Türkiye'de ve piyasalarda yer alan olarak yani %5 düşüşlere artık biraz bağışıklık kazandık diyebiliriz. Ama biz genel olarak piyasaları ne diyoruz? Özellikle emeklilik fonları içerisinde uzun vadeli bir perspektif ve bakış açısıyla yönetmek gerekiyor. Son düzenlemeler bunda etkili oldu mu? Evet, bazı fonlardan ciddi şekilde çıkışlar olduğunu gözlemliyoruz. Bu gözlemlemelerle birlikte de diğer varlık sınıflarında da satış geliyor. Biraz piyasadaki risk algısı ve panik satışların da olduğu bir günü geçiriyoruz açıkçası. Hani birkaç gündür ve son düzenlemenin akabinde bunlar geldi. Bir şekilde piyasa kendi düzleminde yoluna bakıp ve gidecektir. Ama bizim taraftan emeklilik fonları tarafından değerlendirdiğimizde hisse varlıkları, bütün varlıklar içerisinde %17 seviyesinde olduğu için hissiyatlar biraz daha düşük olacaktır. Ama hissedilen bir derecede de gün sonunda bugün kapanırken fon fiyatlarında bir geri gelme, yarın birikim bakiyelerinde bir azalma gözlemleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte de, yani içinde bulunduğumuz süreçte de varlıkların likiditesi ya da likit olma durumu çok çok karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Son yaptırımlar, biliyorsunuz, yaptırımların akabinde Türkiye'deki bir yatırım bankasının da bunun içerisine dahil olması, hem faizli hem de faizsiz enstrümanlarda yaşadığımız bir likidite ile ilgili bir durumu açıkçası bizim önümüze getiriyor. Ama piyasanın şu anki hacmi ve mevcut durumu bunu bir kaldırabilecek kapasiteye sahip. Umarız hani daha da derinleşmeyeceği varsayımıyla piyasanın kendi düzleminde bu hareketleriyle dönem dönem olduğu ve yaşadığı şeyleri yaşıyoruz diyebiliriz açıkçası.
0: Bir fonun likiditesi nasıl ölçülmeli Fatih Bey?
1: Şimdi şöyle, genellikle biz kendi yatırımcımıza hem yatırım fonları tarafında hem de emeklilik fonları tarafında özellikle şunu soruyoruz. Siz hangi risk grubundasınız ve hangi risk sizin için kabul edilebilir? Genellikle insanlar Türkiye'de emeklilik fonları özelinde biraz daha riskli varlık eğilimi var. Ama riskli varlıktan eğiliminden kastımız da şu: kıymetli madenler yoğunluğunun çok yoğun olduğunu görüyoruz. Likidite tarafında da biz daha çok sabit getirili ve tahvil bono fonlarını olduğu, kira sertifikası fonlarının olduğu fonların daha çok seçildiğini, bunları takip eden varlık sınıfında ikinci sırada geldiğini görüyoruz. Şöyle ki, eğer ki elinizde bir kamu kira sertifikası ya da kamu tahvili varsa, bunun piyasadaki alıcıları her zaman çok yoğun ve yaygın bir şekilde bulunabilmekte. Ama eğer özel sektör ve özel sektöre dayalı bir varlığınız var ise elinizde, bunların likidasyonunda son haftalarda daha yoğun bir şekilde alınmadığını ve ikinci elde çok ciddi hareketlerin olmadığını görüyoruz. Bu aslında likiditenin yönetilmesi açısından fonun içerisine koyulan varlıkların, bağlanan katılma hesaplarının veyahut da mevduat hesaplarının nasıl likidite dönebileceğini, ne kadar bir vadede olabileceğini veyahut da kira sertifikası tahvil bononun ne likiditede olacağını öngörmesi gerekiyor portföy yöneticilerinin. Bu açıkçası çok profesyonelce ve portföy yöneticilerince yoğun takip ediliyor. Bizim burada bilmemiz gereken fon sınıfı içerisindeki hangi varlığa yatırım yaptık. Çünkü biliyorsunuz, para piyasası fonlarının kendi yatırımı, kira sertifikası ve özel sektör tahvil bono fonlarının yaptığı yatırımlarda likiditasyon böyle dönemlerde biraz zorlaştığını görüyoruz ki yaşanan konulardan bir tanesi de bu. Yoğunlaşmanın olmaması, belirli bir ihraççıya, belirli bir varlık sınıfında yoğunlaşmamanın olmaması likiditeyi hızlıca çözebilecek cevaplardan bir tanesi açıkçası.
0: Peki fon düzenlemeleri yeni istenen neticeyi ne kadar sürede verecek?
1: Şimdi bizim regülasyonla ilgili, ilerlemelerle ilgili yani hem emeklilik sektörü tarafında da menkul kıymet yatırım tarafında da cevap vermesi, aslında emeklilik fonlarında benzer konular vardı. Nasıl benzer konular vardı? Biz %5'i geçtiğimiz yatırımlarda %40'ı geçemiyorduk. Yani biraz daha homojen, biraz daha varlık dağılım sınıflarında, ihraççılar özelinde, kurum bazı özelinde dikkat gösteriliyordu. Menkul kıymet yatırım fonlarında da bu geldikten sonra belli bir şekilde, yani 1-2 hafta içerisinde bunun bir düzleme oturacağını bekliyoruz açıkçası. Ama burada şey çok çok önemli. Panik satışları, varlık sınıfından herkesin aynı anda satmaya çalışması likidite sorununu doğurur. Bu bütün piyasalarda olur. Çok büyük bankalarda da bu olabilir. Unutmamak gerekir. Herkes aynı anda bankadan ya da tek bir hatta yönlendiğinde trafiklerdeki yaşadığımız konu da bu. Cevap verecektir. Ama korku ya da paniğe kapılmaması gerekir. Varlıkların fiyatının gerçek değerinin altında olup olmadığı çok çok önemli. Hisse senetleri üzerinde bunu söylüyorum. Şirket karlılıkları, piyasa değerinin çok iyi bir şekilde yatırımcılar tarafından bakılması gerekiyor da, ki emeklilik fonlarında da biz bu şekilde piyasa değeri ve şirket karlılıkları dikkate alınarak sektör bazında yapıyoruz.
2: Peki fonun günlük olarak nakde dönüşebilir görünmesiyle o portföydeki varlıkların gerçekten likit olması arasında fark var. Yatırımcı bunu nasıl ayırt edecek?
1: Bu aslında çok güzel bir soru ve son zamanlarda piyasanın gerçek bir şekilde varlığın likit olmasıyla, dediğiniz o kadar önemli ki, likitteye çevrilebilmesi arasında bir gerçeklik var. Bir gerçek bir durum var. Bunu bazı fonların satışlarındaki hisse yoğunluğundan da görüyoruz. Az önceki zikrettiğim üzere bunu özel sektör kira sertifikası, özel sektör tahvil bonolarında da görebilirsiniz. Nedir? Sabit getirili menkul kıymet ve hızlı bir şekilde nakde dönüşebilmesini beklersiniz. En geç vade nakde dönüşme zamanı da vade sonudur sabit

0: getirdi menkul kıymetlerde. Ama piyasa gerçek bir şekilde piyasada bir risk okuyorsa ve oradaki likitasyon konusunda ekstra da bir ihraççı kaynaklı bir problem varsa kimse bu varlığı satın almak istemeyecektir. O zaman likit varlık gerçekten likit midir? Likiditasyon doğrudan sağlanıyor mudur? Sağlanmıyordur. Bu şu an piyasanın görmüş olduğu bir gerçeklik. Emeklilik fonları içerisinde de, menkul kıymet yatırım fonları içerisinde de insanlar bu hakikati daha derinden hissetmeye başlıyor. Yani o kadar kıymetli ve önemli bir soru ki, varlığın likit anlamı taşımasıyla gerçek likit olması arasındaki biz ince çizgide şu an geçiyor piyasa.
1: Peki Borsa İstanbul'da bugünkü satışta o zarar kes emirleriyle fonların o zorunlu likidite ihtiyacının birbirini beslediği bir mekanizma oluştu diyebilir miyiz?
0: Şimdi biz bunu dönem içerisinde göreceğiz. Yani biraz satışların yoğunluğunun hem ilk başlangıcının, piyasanın biraz gerilemeye başlangıcının regülasyon akabinde, şimdisinde ise bu kadar risk ve fiyat kaybından sonra ben bu fonun içerisinden çıkacağım mı çıkamayacağım mı soruları da yoğun bir şekilde yatırımcı tarafından soruluyor. Haklı olarak da aynı şekilde fonda olmayanların da bireysel olarak aldıkları hisseler içerisinde de bunu satamama durumları karşı karşıya geldiği için net bir şekilde ben bu fonlar içerisinde ne kadar sürede düzleme gelirim. Açıkçası tam anlamıyla fonlar varlıklarını boşaltmasını bekleyene kadar bu süreç sürecektir. Ondan sonrasında da toparlanma sürecine girecektir.
1: Peki SBK'nın yeni düzenlemeleri üzerinden gidersek o portföy yöneticilerinin yatırım kararlarını nasıl değiştirecek o düzenlemeler? Daha fazla çeşitlendirme mi, daha yüksek likidite mi göreceğiz?
0: Şimdi biz regülasyon çok çok önemli ama burada gerçekten de doğru bir niyetle ve doğru bir şekilde piyasayı ve fonları yönetmemiz gerekiyor. Nedir bu? Yani bir varlık sınıfı gerçekten çok ayrıştıysa ve ayrışan varlık sınıfı piyasada farklı etkileri ve Borsa İstanbul içerisindeki değerleme konusu şirketin gerçek faaliyet karlılığının çok çok üstüne çıktıysa burada biz bir kere daha durup bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Portföy yöneticileri olarak da en kıymetli, yani bugünün bence sorulan soru o kadar harikaydı ki, yani buradaki likiditasyonu sağlayabilecek misiniz? Aldık, belirli seviyeye kadar geldi, fon dominasyon yaptı ve birden çok fonunuz varsa bugün şunu da cevap aramız gerekiyor piyasanın. Birden çok fonu olduğunda, bunları birden çok fon aynı anda almaya başladığında bu soru ya da bu sorun tekrar gerçekten çözülmüş olabilecek mi? Tek bir şirket ya da tek bir fon alamıyor. Birden çok fon bunu alırsa aynı anda almaya başlarsa ne olacak? Biraz da borsanın ve yatırımcı ağının gelişmesi. Bunun aslında en büyük cevabı bu. Biz bu tıkanıklıkları bugün çözmüş olsak da ileride bu sorunlar yaşanmayacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Ne diyoruz? Etkin piyasa, birçok yatırımcının olduğu ve yatırım bilgisinin ve yatırım varlıklarının biraz daha homojen dağıldığı bir piyasa içerisinde ancak her şeyin doğru ve bütün koşullar altında net bir şekilde çalıştığını cevap verebiliriz. Bizim aslında çok net bir cevabımız da var emeklilik sektörü olarak. Emeklilik sektörü şu an Türkiye'de gayri safi milli hasılanın %3 seviyelerine geliyor. Yaklaşık 50-55 milyar dolar seviyesinde bir birikime ulaşıyor. Maalesef son orta vadeli planda da tamamlayıcı emeklilik sistemini biz göremedik. Eğer tamamlayıcı emeklilik sistemi gelseydi 23 yıldaki birikim aslında emeklilik sektöründe 1 yılda biriktiriliyor olacaktı. Ve bu da 10 yıl içerisinde Türkiye, yani bütün dünya içerisindeki fonlar içerisinde ciddi bir paya sahip olacaktı ki biz gayri safi milli hasıladaki payının %30'a geldiğini görecektik. Böyle bir durumda da emeklilik fonları piyasadaki bu karışıklıklarda veya hatta bu piyasadaki tek bir elde toparlanma yerine emeklilik fonlarında uzun vadeli yönetilmesi mantığıyla girdiği zaman daha etkin ve efektif bir piyasa olacaktı. Dolayısıyla fonların yönetimi içerisinde uzun vadede bu tür varlıkların ülke içerisinde arttırılması gerekiyor. En keskin çözüm bu olacaktır. Yani bugün yapılan düzenleme ve regülasyon kısa vadede cevap veriyor olsa da uzun vadede aslında bizim karşımıza farklı problemler de çıkacaktır. En keskin ve net cevap bunun biraz daha piyasanın büyütmekle ve piyasadaki ki uzun vadeli yatırımcılar, emeklilik fonları gibi yatırımcıların daha etkin olması cevabıyla tamamlayabiliriz açıkçası.
1: Peki o zaman bugünkü tablo fon yatırımında bize ne kadar kazandırıyor sorusunun yanına bir de artık gerektiğinde ne kadar hızlı nakde dönüşebilir sorusunu koymamız gerektiğini de mi söylüyor?
0: Kesinlikle evet. Bu kesinlikle evet. Yani düşündüğümüz ve elimizde bulunan varlıklar gerçek bir kriz senaryosunda ve acil durumda bankaların veya

0: diğer fonların likidite testleri vardır. Gerçek anlamda varlığın ne kadar sürede likiditeye döndüğüne dair testler yapılır ve bu testlerde her şey doğru olduğu takdirde elinizdeki sabit getirili menkul kıymeti piyasada satarsınız ve nakde dönersiniz. O da işte fonun maksimum valerinde T+1 ya da T+2'de döner. Genellikle para piyasalarında T0'da nakde döndüğünüzü görürsünüz. Hisse fonlarda da T+2 dersiniz. T+2'de nakde döndüğünüzü düşünürsünüz. Ama hisse senedinin piyasada alıcısı yoksa veyahut da tek bir elde yoğunlaştığı dönemde bunun nakde dönüşmeyeceğini, evet şu an piyasa bunu görüyor. Sizin sorunuzun net cevabı. Piyasa burada T+2'de nakde dönebiliyor muyum? O kadar çok satıcının olduğu yerde ve alıcının az olduğu yerde nakde dönmüyor. Veyahut da herhangi bir batık riskinin veyahut da herhangi bir yaptırımın olduğu noktada o ilgili kıymetin ihraççısının bir yaptırıma uğradığı durumda siz bundan nakde dönemezsiniz. Bu da görülmesi gereken canlı saha testleri. Belki içinde bulunduğumuz ve geçtiğimiz dönemi Türkiye sermaye piyasaları çok ciddi derecede inceleyecek ve bize malzeme çıkartacak bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Yıl sonunda baktığımızda içinde bulunduğumuz dönemi bize çok şey öğrettiğini görmüş olacağız açıkçası.
1: Çok net, çok sade, kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Fon dünyasını da konuştuk. Yayını noktalayalım efendim. Bugün akşam Apar ekranında ayrıca FED kararı özel yayını da olacak Melis Kobal'la. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: üstüme versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaşlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
7: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black Kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran, hepsi...

sistem büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık

0: Hepsi Burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi Burada, hepsi
1: bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek

Fatma Yıldırım. Yeni günde de küresel hisse senedi endekslerinde teknoloji öncülüğünde satışlar devam ediyor. Özellikle çiplerin ve AI altyapısındaki şirketleri karşılayan hisselerin baskı altında kaldığını haftanın 3. işlem gününde de takip ediyoruz. Tabii piyasanın temel sorgusu burada devasa bu AI harcamalarının ve bu yatırımların getirilerinin sürdürülebilirliği noktasındaki soru işaretleri. Dolayısıyla tartışma sadece teknoloji devlerinden gelen açıklamalarla sınırlı değil. Aynı zamanda yatırımcıların da kafasında birçok cevaplanması gereken de soru karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu satış dalgasını 3 farklı şirket üzerinden detaylandıracağız. Ama önce gidelim bir borsalardaki son tabloyu görelim. ABD tarafından S&P 500 endeksinde endeks kontratları sınırlı yatay bir yükselişe işaret ediyor. Dünkü spot tarafta eksi kapanış önemliydi diyelim ve hemen bakalım Amerikan merkezli yapay zeka şirketi olan Corning diyelim. Aslında burada her ne kadar yapay zeka dediğimizde GPU'ları, sunucuları, çipleri konuşsak da o sistemlerin birbirine bağlanması için ciddi miktarda fiber ve optik bağlantı gerekiyor. Dolayısıyla da bunları üreten bir şirket olan da Corning karşımıza çıkıyor. Özellikle Meta, Amazon ve Nvidia ile AI veri merkezleri için anlaşmaları da bulunan bir şirket. Dolayısıyla aslında bu kadar fazla veri merkezleri büyüdükçe ne kadar hesaplamalarını yapsak da o hesaplama gücünün arasında veri trafiğini taşıyabilmekte bu tarz optik fiber kablo üreten şirketleri de düşüyor diyelim. Hatta geçtiğimiz haftalarda Verizon'la 80 milyon milden fazla siber bağlantı çözümü içeren milyarlarca dolarlık bir anlaşmaya da imza atan bir şirketten bahsediyoruz. Tabii haftanın ilk işlem gününden beri teknoloji tarafında satışlardan bahsettik. En sert etkilenen hisselerden de bir tanesi bu şirket oldu. Hemen bakalım performansına. Yılın başından itibaren %70'lik bir yükseliş kaydese de sadece bu hafta %13'lük bir düşüş kaydettiğini görüyoruz. Sadece tabii AI yavaşlayacak mı sorularını, tartışmalarını açıklamıyor. Çünkü birçok burada başlık var. Özellikle yapay zeka şirketlerinin yöneticilerinden gelen açıklamalar, bu teknoloji hızının yavaşlatılması gerekilmesi ve hükümetin de buna hala hazır olmadığını belirtilmesiyle beraber aslında bunun öncülüğünde başlayan bir satış baskısını teknoloji tarafında takip ediyoruz. Tabii ki burada en bir talep var. Talebi karşılamak için de gereken bir sermaye var. Yatırımcı bir taraftan da o kısmı da atlamıyor diyelim. Bir de bakalım buradan İngiltere merkezi bir şirkete bakacağız ama Nasdaq'ta işlem gördüğü için teknoloji endeksi Nasdaq'ta da yarım puanlık bir yükseliş endeks taraflarından vadeli taraftan takip ediyoruz ve hemen bakalım Arm Holdings şirketine. Burada tabii ne kadar çip üretecek sorusundan AI çipinin kendisi nasıl değişiyor? O tarafa bakan bir şirket. Fiziksel bir çip üretmiyor. İşlemci ve yarı iletken tasarımları yapıyor. Hatta bu yıl ilk kez kendi veri merkezi GPU'sunu geliştirmişti ve çip tasarımında da üretimlere başlamıştı. Aslında akıllı telefonların %99'dan fazlası da ARM tabanlı bu teknolojiyi de kullanıyor diyelim. Dolayısıyla bu zincirde yer aldığı için de teknoloji tarafından gelen satışlarda bu şirketin hisselerinde baskılıyor diyeceğiz ve hemen bakacağız hisse performansa. Yine yılın başından itibaren %125'lik bir primi var. Teknoloji tarafındaki beklentiler yapay zeka dönüşümü derken hisseler desteklenmiş ama yine bu haftaya dönüyoruz bakıyoruz. %8'lik bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Bu noktada tabii kendi tasarladığı çiplerin yanı sıra burada tabii yeni nesil altyapı tarafına gerilen ürünlerin de genişletmesi operasyonel tarafta şirketi her ne kadar desteklese de aslında teknoloji tarafında sektöre gelen bu satışlardan da payını da nasibini alan da bir şirket olmuş. Yine bu hafta özelinde değerlendirmek gerekirse diyelim. Bir de bakalım Asya tarafındaki teknoloji hisseleri nasıl etkilendi? Japonya endeksini bir görelim öncesinde. Nikkei'yi de gecelik seansı bugün sınırlı bir değişimle kapatmış. Aslında neredeyse yatay bir hissede, endekste de gördük diyelim ve hemen bakalım Japonya merkezi bir diğer yapay zeka şirketi olan Fujikura diyelim. Aslında Corning'e benzer bir hikayesi de var bu şirketin. Faaliyet alanları yine

0: o kadar önemli ve yatırımcılar gerçek gelire ne zaman dönüşecek bu devasa altyapı yatırımları, buna da daha fazla odaklanıyor diyelim. Dolayısıyla teknoloji hisseleri düşmek yerine beklenti ne kadar yükseliyor, burayı da daha fazla tartışacağız önümüzdeki dönemde demiş olalım ve Hisse Atlası'nı burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.
1: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı Philip Capital sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. Paytier'ın kesintisiz ve güvenilir ödeme altyapısı sayesinde huzurlu, mutlu, içi çok rahat. Adeta uçuyor değil, uçuyor. Paytier fiziki posta tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor.
2: Taksit yapıyorum. Yine bekleriz.
1: Evet evet, tüm kartlara taksit de yapıyor. Üstelik aylık sabit ek ücret ödemiyor.
2: Daha ne olsun?
1: İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Paytier, büyük

0: istediği kahve makinesini almam lazım.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
4: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
6: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

0: ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: piyasa gündemiyle karşınızdayız. Piyasalarda kıpkırmızı bir görüntü var. Bu görüntüyü masaya yatıracağız. Borsa İstanbul düşüyor. Borsada işlem gören şirketlerin birçoğunda geri çekilme var. Açılış sonrasında düşüşler hızlandı. Banka şirketleri, sanayi şirketleri topyekün bir geri çekilme var. Bu düşüşler ne anlama geliyor? Düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir mi? Fon düzenlemesi sonrası bu görüntüler normal mi? Ne kadar süre daha böyle bir görüntü yatırımcı izleyecek? Bütün sorulara cevap arayacağız. Bizlere Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş eşlik ediyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Uğur.
0: Hemen fiyatlamaları ekrana taşıyalım. Kıpkırmızı bir gün oluyor. Piyasalar adına zor bir gün diyebiliriz. %5'e yakın bir düşüş var endekste. Öyle ki gün içerisinde %5'in de üzerinde düşüş gösterdi. 13.107 günün en düşük görülen seviyesi olarak kayıtlara geçti. An itibariyle bu seviyenin 130 puan kadar üzerinde fiyatlamalar devam ediyor. Düşüşlerin boyutu %4.7. Sadece BIST endeksinde mi? Hayır. Sektörlerin tamamında düşüşün olduğunu ifade edebiliriz. Hemen sektörel görünümü de ekrana taşıyalım. Bankacılık endeksindeki düşüşün boyutu gün içerisinde %6'ları buldu. An itibariyle 15.204 puan seviyesi görülüyor. Sanayi endeksi %5.16 aşağıda, 18.448 gelinen nokta. Turizm düşüyor, teknoloji düşüyor, gayrimenkulde satış var. Spor endeksinde %5'e yakın geri çekilmeyi takip ediyoruz. Tüm sektörlerde düşüş var. Genele yayılan bir satıştan bahsedebiliriz. Diğer sayfaya da bakalım. Diğer sektörleri de görelim. Sigortacılık %3 aşağıda, kimya %4.5'un üzerinde değer kaybı yaşarken, madencilikte satışların boyutu %4.8'i buldu. Bilişim, inşaatta o kervana katıldı, düşüşlerden kaçamadı. Endekste işlem gören 100 şirketin oransal dağılımını da hatırlayalım, görelim. Sınırlı sayıda yükseliş kaydeden şirket vardı, onlar koruyor mu? 3 şirket sadece yükseliyor. 97 şirkette düşüş var. Çaniki Termik Santral, Odeş Elektrik, Zorlu Enerji, Yeşil. Onun dışında tüm şirketlerde kırmızı bir görüntü var. Taban sayısı da yaklaşık 6 tane. 6 şirket, 7 şirket taban oldu. Odin, Sasa, Ral Yatırım Holding, İz Enerji, Genilaç, DAP Gayrimenkul, Grain Türk, hatta daha fazla. MİA Teknoloji, Altınay Savunma, Kuyaş, Gübre Fabrika, Katılım Evim, Petkim, bu şirketler taban fiyatlama gösteriyor. İnanılmaz bir seans oluyor. Tonguç Bey, ne dersiniz?
1: Şimdi nedeni ne? Bir ona bakalım. Bir de bence şimdi yeni bazı haber akışları var. Fonlara dair Takas Bank'ın yaptığı açıklamalar var. Bunları bir çok sıcak tabii. Bunları izlemesi lazım yatırımcıların, ama şöyle söyleyebilirim. Fon düzenlemesi sonrası benim görebildiğim kadarıyla tabii ki endekste bazı seviyeler de aşağı kırıldıkça, hani bugün şimdi dönüp bankacılık niye işte kabaca %6'nın üstünde, eksi de denilebilir. Bir kere yurt dışının çok bizim borsaya imkan vermediği birkaç gün sonrasında fon düzenlemeleriyle ilgili de bazı kafa karışıklıkları var. Dolayısıyla benim görebildiğim sabahtan şu saate kadar bir panik havası oluştu. Yani bu sadece daha önceden çok yükselmiş serbest fonların ilgi gösterdiği hisse senetleri üzerinde değil. İşte sen de tabloyu gösteriyorsun. Endeks 100'ün içinde de birçok hisse senedinde bir şey var. Geri çekilme var. Bence mümkün olduğu kadar yatırımcıların ne olup bittiğini iyi anlayarak panik yapmadan. Çünkü bugünler geçiyor. Yani belli bir süre sonra evet bir zarar oluşuyor, belki bir hayal kırıklığı oluşuyor. Mevcut durumda gelen haber akışını izlesinler. Şimdi biraz daha o panik havasının geçmesi için bazı adımlar da atılıyor diye düşünüyorum. Ama bugün dönüp baktığımızda, yani şu listede Sabancı Holding niye %5 eksi? Ne bileyim işte Medical Park niye %2? Tam niye %2? Hani bunun bir temel karşılığı yok. Sadece şey olarak söylüyorum. Hani daha büyük hisse, mesela Petkim. Anlatabiliyor muyum? Yani bir petrolle tüpraş görmedim. Belki sen görüyorsan. Yani konjonktürün dışında da bazı hisselerde satışlar var. Şunu söyleyeyim. Son birkaç gündür fonunuzu satıyorsunuz ve sattığınız fonda paranız T artı 2 ise, yani bir hisse senedi fonuysa, hesaba geçmesi gerekirken bunun gerçekleşmediğine dair haber akışları oldu. Şimdi bu yatırımcılar, ben bu arada bütün aşağı yukarı fonlara da böyle bakmaya çalıştım. Yani fon dünyasının çok geneline yayılan bir negatif görüntü, tabii hisse senetlerine yoğun olanlarda daha fazla ama yok. Dolayısıyla şöyle bir durum, bu kulaktan kulağa işte ben bu fondan paramı alamıyorum, ne olacak vesaire gibi bir algıya doğru dönüştü. Ama biz şunu söylüyoruz, bir varlık var fonun içerisinde ve bu varlık tabii hisse senedi olduğunda, şimdi altında, ne bileyim devlet tahvilinde, değerli metalde, arbitraj fonda falan farklı fonlar içerisinde ürünün fiyatı neyse karına zararına satabiliyorsunuz. Ama burada günün en düşüğünden kapatıp fona yüksek satış geldiğinde o fon yöneticisinin bunu mümkün olduğu kadar o marj içinde satamadığında bir sonraki güne kalıyor. Şimdi bunlar gerçekleşirken piyasada da biz 14 binlerin falan altına gelince tahmin ediyorum likiditeye geçmek için diğer fonlarda çok sıkıntılı veya serbest fon görünümü olmasa da kendi değer kayıplarını sınırlamak için ya vadeli piyasada short açtılar, büyük ihtimal buna bakmak lazım. Aynı zamanda da spotta dönüp gerek fon satmak isteyenlerin talebini karşılamak için gerekse fondaki değer düşüşünü sınırlamak için bir strateji uyguluyorlar. Bu tamamen bence yani biraz önce saydığım gibi bazı hisse senetlerinin günün en düşüğünde olması, yani endeks 30 içindeki bazı büyük şirketlerin günün en düşüğünde olmasının nedeni tamamen diğer fonların da, yani çok böyle fon satışı talebi olmasa da kendi potansiyellerini biraz daha pozitif tarafta tutmak için. O açıdan tekrar etmek gerekirse mümkün olduğu kadar çalıştığınız şirketlerle konuşun. Bir fon satışı tarafında yüksek getiriler olan fonlar vardı. Bunların doğal olarak bir konsolidasyonu olabileceğini konuşmuştuk. Burada mümkün olduğu kadar biraz da orta vadeyi düşünerek hareket etmek lazım. Yani yarın da ben
0: yani hızlı
1: böyle
0: hareket
1: olacağını

0: Adına panik yapmaması mı gerekiyor?
1: Ya bunu her zaman söylüyoruz. Hani şimdi bu aslında bugünün negatifliği değil. Yani aşağı yukarı işte 2 haftadır.
0: Bu üçüncü haftaya girildi. Fon düzenlemeleri başlayalım.
1: Yani bir fon düzenlemesi olabilir. Bu fon düzenlemesinden negatif etkilenebilecek hisse senetleri grupları aşağı yukarı yüksek getirili hisse senetleriydi. Biz de 30'a geçişler olabilir vesaire konuştuk. Ama şimdi geldiğimiz noktada yani belli bir değer kaybı sonrasında eğer yatırımcı burada ya ben ne yapacağım bu yüksek getirimden şöyle kayıplar oldu ya da yeni girmiş olabilir fona. Burada mümkün olduğu kadar bir fon değerinin de hisse senedi değeri gibi döngüleri olduğunu unutmaması gerekiyor. Ama şunu hep söylüyoruz. Yani bir ihtiyaç vardı ki bir fon düzenlemesi oldu. Yani her şey yolunda olsaydı o zaman gelip de işte biz 3 hafta önce fonlarla ilgili yeni bir düzenleme yapmazdık. Dolayısıyla bunun biraz sancıları diyelim, bunun biraz düzenlemesinin verdiği geçişlerde zaman zaman şirket birleşmeleri olabilir, satın almaları olabilir, fon tasfiyeleri olabilir. Çünkü sermaye yeterliliği konusu da var. Ama bunların hepsi yılbaşına kadar olacak şeyler. Yani hemen bir haftada talep edilen durumlar değil, bazı başlıklar hariç. O açıdan bana kalırsa biraz abartılı bir satış, tamamen fon stratejilerinin piyasa aşağı geliyor, biz de bundan vadeli ve spot tarafta beraber yararlanalım diye bir sarmala girdiğimizi görüyoruz. Biraz önce hacme baktım.
0: Saat 12'de 115 milyar.
1: Şu an 150 milyara yakın. Yani biz 300'lerin üstünde gördüğümüz günler olduğu için yani normal diyebileceğimiz bir hacim. Belki tabii birçok hisselerin dip olduğundan kaynaklı da biraz hacim düşük kalabilir. Yani en azından programı böyle başlamakta fayda var. Yani bizi izleyenler her zaman biraz daha böyle günlere de hazırlıklı olmak gerektiğini unutmaması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bu üçüncü haftaya fon düzenlemeleri sonrasında girdik dedik. Fon düzenlemesi gelmeye başladığı andan itibaren belli bir güruhta, belli bir kesimde o tedirginliğin arttığını gördük. Bazı portföy yönetim şirketleriyle alakalı piyasada dönen dedikodular ya da başlıklar da vardı. Daha sonra bu zaten kamuoyuyla da buluştu. Evet. İşte birleşmeler, satış haberleri vesaire ya da işte pusula portföyün fonlarının son haftalarda eksi yazması. Dün de bazı fonlarının temerrüde düştüğü haberiyle yatırımcı yüzleşince bugünkü bu hızlı aksiyon alma çabası acaba hepsi yan yana geldiğinde normal karşılanabilir mi? Yani bu gelişmeler yatırımcıyı paniğe sürükledi diyebilir miyiz?
1: Şimdi yatırımcıyı şurada paniğe sürüklemiş olabilir. Yani ben fonumu satmak istiyorum. T+2 ise bunun şey zamanı yani o takas zamanı.
0: Zamanı geldi, paramı almak istiyorum.
1: Paramı almak istiyorum. Şimdi buna benzer şeyler daha önce oldu. Bugün belki yayın içerisinde bakarız. Bununla ilgili bazı gelişmeler de var. Ben şimdi tam olarak resmi bir taraftan mı geldi bu haber akışı bilmediğimden artık fonun değerinin belli bir tarihte yani her gün değil de ayın ortasında gibi bir sonuçlanacak ve siz bu arada sattığınızda anladığım kadarıyla 5 gün içerisinde bunu alabileceksiniz. Yani biraz daha uzun vadeli olsa da böyle bir sisteme doğru geçiliyor. Şimdi onun netleşmesini görünce yine yayın içinde konuşuruz. Mesela endeksle ilgili yine gördüm bugün %5'i geçti. Niye devre kesmedi gibi beklentiler de olabilir. O da %6'ya çıkartılmış gibi anlıyorum. Şimdi bir yatırımcısını sattın. Evet, paramı almak istiyorum. Alamadım. Belki başka bir fonum var. Likit olmak istiyorsun. Para lazım. Ya da satmak istiyorsun. O fona aynı bir hisse senedi gibi. Öteki fonu da yani bu altın fonu da olabilir. Yoğun hisse senedi yoğun bir fonu olabilir. Endeks 30 fonu olabilir. Dolayısıyla bir bu var. İkincisi diyorsun ki ben alamadım. Yanındakine de söylüyorsun. O yanındakine söylüyor. Aa, o zaman ben de satayım. Bak insanlar parasını alamıyormuş olabilir. Şimdi bu yatırımcı tarafı. Bir de fon yöneten açısından. Diyelim ki benim bir endeks 30 yoğun hisse senedi fonum var. Ve son herhalde 3-4 gündür de yani bundan önceki günlerde hatırlarsan endeks 30 hisselerinde de bir daha pozitif bir görüntü olduğu günler vardı.
0: Kapanışa yakın saatlerde hareketlilik görüyorduk.
1: Dolayısıyla herhangi bir serbest fonda diyelim, hani yüksek getirili bir serbest fonda satış yaptı, bunu geri alamadığını duyuldu piyasada ya da

0: böyle bir şey ifade etti kendisi yatırımcı olarak. Dolayısıyla ben fon yöneticisi olarak eğer bana gelen fon satışlarında ben endeks 30 içinde bile olsam, işte bugünkü belki senaryo biraz o. Giderim ya Viyop'ta bunun şortlamasını yaparım ki bir kendimi koruyayım öncelikle. Spot'ta da değer kazanıyorsa örnek %3, %4. Ondan sonra orada da baktım endeks %3, %4 geri geliyor. Orada da benim fonumun değeri düşmesin ya da belli bir skalada kalsın diye dönüp o hisse senetlerimi de satarım en azından. Viyop'la karşılayamadığım kısmı. Viyop'ta satış geldiği zaman spot piyasada da satış geliyor. Yani endeks 30'dakilerin bu kadar yoğun satış görmesini ben biraz buna bağlayabilirim. Yatırımcı bacağı ise endeksin geneline yayılan. Bir de şöyle düşünür. Fon piyasasında değilsin. Ve endeks geri çekiliyor. Bazı söylentiler de var. Sen spot piyasada da elinde bir hisse senedi varken işte belli seviyeleri aşağı doğru kırıyorsa bunun da bir paniği gelmiş olabilir. Yani bunu sadece fon piyasasındaki gelişmelere bağlamaya gerek yok. Ben bu arada çok uzun süredir fonları olan çok da bankaların da baktım portföy yönetim şirketlerine, bazı büyük özel portföy yönetim şirketinin fonlarına baktım. Hani böyle skalaya baktığınızda hepsinde çok inanılmaz bir negatif seyir yok. Anlatabiliyor muyum yani?
1: O zaman burada o tercihler mi devreye giriyor? Yani fon dünyasının geneline, tamamına yayılan çok inanılmaz satışlar yok. Burada bazı fonlar bazı noktalarda
0: ayrışıyor. Evet, onu söylemek lazım. Yani şöyle, hani serbest fon ne dedik? Karşılığı hedge fondur. Hızlı bir yüksek risk, yani farklı serbest fon yönetenler de var ayrı, ama Türkiye'deki son dönemdeki mantık endeksin, enflasyonun, diğer hisse senetlerinin üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle giden belli başlı bazı fonlar vardı. Bunlar gerçekten de çok inanılmaz getiriler sağladılar. Yani hani yüzdesel bazlı baktığımızda böyle çok yüzün içinde değil de yüzlerin çok daha kat üstünde getiriler sağladılar. Bu bir tercih meselesiydi. Mesela yatırımcı bunları tercih etmiş olabilir belli bir dönem. Ama hep şunu diyoruz, yani böyle bir getiri sonrasında belli bir risk de vardır. Şimdi fon düzenlemesi niye geldi? Aslında piyasa dengelensin. Herkes biraz daha dengeli bir portföye, özellikle serbest fonlar için sahip olsun ve buradaki performansa göre gidip yatırımcılar kararını versin. Ama bugün bahsettiğim konu sadece fon dünyası için değil, mevcut fonların dışındaki yatırımcıların da bu satışı gördüğünde dönüp satması veya belli fonların vadeli tarafta biraz daha yoğun aslında satış yaparak kendi portföylerini dengelemesi amaçtı. Şimdi ben önümde bakıyorum. Yani Koç Holding %5, İşçe %8 mi yanlış görmüyorsam. Yani neden? Bu fon düzenlemesiyle ilgili daha önce çok yüksek bir getirisi mi vardı da biz bugün burada bu kadar yüzdesel bir geri çekilme görüyoruz? Sadece büyük ve endeks 30 hissesi olduğu için bunu söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mümkün olduğu kadar gün sonuna kadar belli açıklamalar da gelecektir. Birkaç tane söyledim.
1: Bu bahsettiğiniz tespiti ama bir iki şirketi ayrı tutmak kaydıyla biz 30 şirketlerinin geneli için yapabiliriz. Sonuç itibariyle o tüm fonlar bugün çok kötü performans göstermiyor dediğimiz noktada birçok fonda, zaten hisse senedi ağırlıklı fonda BIST 30 şirketlerinin payının olduğunu görüyorduk. O dönemde de zaten yüksek getirili fonların içeriğinde daha küçük montanlı şirketlerin ağırlığı yüksek olduğu ve çok daha BIST 30 ağırlıklı olmayan fonların yüksek getirili olduğu bir dönemdi o dönem. Yani ben doğru anladın değil mi? Siz kesin diyorsunuz ki o zaman BIST 30 şirketlerindeki bugün bu satışın büyüklüğü niye?
0: Mantığı niye? Hı hı. Onu da şöyle kurguluyorum. Yani sen de ya gidelim buradan ne diyelim. Mesela Ereğli hissesi var. Fonda falan değil. Sen almışsın hisseni. Hı hı. Hesabında duruyor. Aynı zamanda ben de fon yöneticisiyim. Ve dediğin gibi endeks 30'un dışına çıkmıyorum ya da benim yönettiğim fonun zaten izahnamesi kriteri bu. BIST 100 olabilir, BIST 30 olabilir. Biz seçmişim bunu. Şimdi dönüyorum bakıyorum piyasa kötü. Sen yatırımcı olarak Ereğli düşüyor deyip bunu satmak isteyebilirsin. Bu da bir döngü yaratır. Ben fon yöneticisi olarak derim ki ben fon getirimi belli bir dengede tutmak için en azından önce vadeli tarafta, olmuyorsa bir miktarda spot tarafta bunu boşaltayım. Yani satayım, belki yarın öbür gün farklı bir hisse alırım ya da aynı hisseyi daha aşağıdan alırım. Şimdi buradaki mantık bence biraz bu yönden tetiklenen bir piyasa. Ama senin dediğin gibi BIST 30'un içinde de olabilen bazı hisseler ve daha genelinde dışında ve borsadan çok daha fazla yükseliş göstermiş endeks bazlı, dolar bazlı bile konuşabiliriz. Bazı hisseler vardı. Hatta bugün veya dün de buna bakılabilir. İşte en çok düşenler arasına baktığımızda aşağı yukarı hani belki de bu hisseleri daha dediğin gibi hani yüksek getirili hisseler konumunda düşünebiliriz. Hatta son 30 hisseye bakıyorum. Yani endeks 30'da da olanlar var. İşte onlar bana çok belki böyle mantıklı gelmiyor. Bu anlattığım senaryodan gerçekleşti. Ama diğerlerini zaten bizi izleyenler grafiğine baktığında çok inanılmaz bir yükseliş ve bunun fon getirisi olduğunu da biliyorlar. Şimdi burada ne olacak konusu? İster istemez şöyle düşün, bir kısım fondan insanlar çıkıyor büyük ihtimal. Parasını alacak, bir gün gecikmeli, iki gün gecikme olabilir. Çünkü şunu da söyleyelim, bak burası çok önemli. Biz vadeli piyasayı bilmiyorduk, ekranlarda öğrendik. Ya biz derken hani yatırımcı kitlesi olarak, hatta hisse senedinde de bazı kriterleri bilmiyorduk. İşte temettü nedir, bedelli, bedel sermaye artırımı nedir vesaire. Şimdi fonda uzun süredir böyle bir gelişme olmadığı için fon dünyasını da iyi bilmiyoruz. Biz seninle aslında geçen sene yayınlar yapıyorduk. Bir, her fon bir tüzel kişiliktir. Ne demek? Bir şirkettir yani. Dolayısıyla ayrıca kurulur. Ayrı kuruluş şartları vardır ve portföy yönetim şirketi olsa bile fon kendi başına bir şirkettir. İki, siz paranızı yatırdığınızda portföy yönetim şirketine yatırmıyorsunuz. O fonun bağlı bulunduğu saklama bankacısı vardır. En son ben portföy yönetim şirketi kurarken 17 taneydi bunlar. Şimdi oraya hesap açarsınız ve oraya yatar sizin paranız. O birikim Takas Bank'ta saklanır. MKK'da bunun dijital kodlarını verir bize. Tamam mı? Hani diyoruz ya, MKK'ya girin, kendi hesabınızda 5 ayrı kurumda da hesabınız olsa görebilirsiniz. Dolayısıyla para, bugün konuştuğumuz 95 adet oldu herhalde değil mi? Portföy yönetim şirketinde değil. Şu an Takas Bank'ta bir yerde duruyor. Ama bunun aracısı, yani nasıl ki aracı kurum gibi, sen bir satış emri gönderdiğinde, benim bir birim fonumu sat dediğinde, bu işlemi yapacak kurum portföy yönetim şirketi. O fonun yöneticisidir. Dolayısıyla yeteri kadar satış yapamıyorsa gelen talep karşılığında, doğal olarak hem fonun değeri düşüyor hem de para belki birkaç gün sonra hesaba geliyor olabilir. Ve bunların hepsi de resmi kaynaklardan açıklanan bilgiler takip edilerek yapılmalı. Yani o öyleymiş, bu temerrüte düşmüş, bu şöyle oluyormuş falan. Bunlar bu piyasada en tehlikeli işler. Bu kimse birbirini tetiklemesin, kimse birbirine piyasa kötülemesin. Onu da söyleyeyim. Evet, bir kayıp vardır. Bunu biz de görüyoruz. Hiç mi endeks %3, %4 düşmedi? Ama bunun nedeni bugün ne alınan bir ekonomik karar, ne yurt dışındaki işte bu akşam olacak bir FED kararı veya herhangi bir gelişme. Fonlar içerisinde böyle bir satış dalgası var. Bunu da bugün yaşıyoruz. Bir gün yaşayacaktık bence. Onu da bugün yaşıyoruz açıkçası.
1: Burada bir tedirginlikten, bir güven boşluğundan, işte paramı alabilebilecek miyim noktasında, T2 noktasına temas ettiniz ya.
0: Evet.
1: Bu anlamda düzenleyicinin, yetkilinin, bu SPK olabilir, Borsa İstanbul olabilir, bu süreçte bir açıklaması, bir değerlendirmesi peki beklenir mi, beklenmeli mi ya da nasıl etkiler?
0: Ya biraz önce söyledim. Bir düzenleme oldu anladığım kadarıyla.
1: Takas Bank kanadında.
0: Takas Bank'ta oldu şöyle, yani şimdi hani resmi tarafta bakamadım ama için bana gönderildiyse.
1: Ben baktım, bulamadım o yüzden.
0: Evet, yani bunu teyit ederiz. İstersen arada da teyit ederiz. Yanlış bir şey söylemiyorum. Yani bu en azından insanların Fon satışı sonrası hani T artı 2'ler, T artı 3'ler falan oluyor. Ya orada artık belli bir sisteme gireceğini gösteriyor. Şimdi şunu diyorsan biri çıksın desin ki işte efendim panik yapmayın, fonlardaki bütün paralarınızı biz yarın ödeyeceğiz gibi bir şey. Bunu demeye gerek yok, zaten sistem belli. Yani sistemin oluşma şekli belli. Şöyle bugün alamadığınızda kuruma aldığında belki ulaşamıyordur, belki ulaşıyordur, bilmiyorum. Bir açıklama yapıyorlardır illaki. Yani bağlı bulundukları kurumla iletişime geçmeleri daha doğru. Zaten mevzuat dışı bir şey varsa o zaman Sermaye Piyasası Kurulu, işte ne bileyim Borsa İstanbul vesaire bu devreye girer. Şu an için benim kendi arkadaşlarım da var. Daha önce de bazı riskli fonlar üzerine konuştuk. Şunu hep senle de konuşmuyor muyuz? Mesela bir hisse senedi var 10 liradan, sallıyorum 200 liraya gitmiş. Ve çok hızlı gitmiş. Diyoruz ki bakın burada bir getir var, devam da edebilir. Ama siz karınızı bir yerde realize etmeniz lazım. Veya buradan bir pozisyona giriyorsanız dikkat etmeniz lazım. Aynı şey bugün herhangi bir fonun getirisini, yüksek getirili bir fonun grafiğini de koysam benzer bir durum. Ve işler kötüye gittiği zaman bir hafta 10 günde sert bir şekilde işte günün en düşüğünden güne başlayarak ve devam ederek de gerçekleştiğini bugün borsada son 5 senede 6 senede bile yatırım yapanların hepsi bilir. Dolayısıyla çok fazla hiç olmamış bir şey değil dünyada, ama biraz önce yayının başında anlattığım şey bu sadece fonumu satıyorum buradan T artı 2'de bana gelmedi param da yarın gelecekmiş konusu değil, diğer fon yöneticilerinin de bu piyasadaki geri çekilmeye karşı verdiği bir reaksiyon diye düşünüyorum. Yani yoksa biri gelip bana endeks 30'daki BİMAŞ hissesinin de şöyle bakayım.
1: Verelim 100 şirketi arkadaşlar.
0: O da çok fazla düşmemiş. %100 düşmüş. Yani mesela Ereğli'nin niye %6 düştüğünü.
1: Bu da mı bir fondaydı?
0: Yani. Veya Ereğli hiç hayatında %5 düşmedi.
1: Ya da fonda olmayan şirket yok mu? 600 şirketin hepsi 590'ı fonda düşüyor.
0: Hepsi bir şekilde ağırlık olarak. Evet. Dolayısıyla ben şeyi de çok düşünmüyorum. Büyük köklü diyeceğim. Köklüden kastım da mesela son 5 senedir piyasada olan belli kredilerle yönetilen fonlar içerisinde bugün siz fonunuzu satmak isteseniz büyük ihtimal T artı 2 ise bunun dönüşü, o zaman bu satışın karşılığını alırsınız. Şimdi evet buradan bakalım. Mesela Ülker. Hiç grafiğine bile bakmıyorum. Sadece gözüme çarptı. Ülker'de sen son dönemde mesela şu fonda Ülker'de çok yoğun alışlar var.
1: Yok,
0: İşte ben inan şu ekrana bakınca hani fonla Ülker'i yani iyi ya da kötü anlamda söylüyorum. Bugün %4 düşmesinin nedeni tamamen bence piyasanın genelindeki bu kırmızılığın, herhangi bir Ülker yatırımcısının da ya ben de piyasa kötüymüş satayım demesinden kaynaklıdır. Ya da mesela emlak gayrimenkul görüyorum %7. Ne bileyim şeylere de denk gelmeyeyim diye bazı enteresan yükselen enerjisi de %6 niye düşer mesela?
1: Bu arada aşağıdaki sütunda, her sütunda 20 şirket var. 15 tanesi şu an taban fiyatlama gösteriyor.
0: Evet.
1: Daha önce yakın tarihte böyle bir görüntü oldu mu hatırlamıyorum. Yani çok fazla hisse kırmızıya bürünmüştü. Ama bu kadar fazla şirketin taban olduğu bir seans yakın dönemde hatırlamıyorum.
0: Bu endeks 100, tamam mı? Galiba bu hafta açıklanacak değil mi? Endeks
1: bir hafta 10 güne kadar açıklanması
0: yani bu hafta
1: bekleniyor.
0: Şimdi acaba böyle bir şey yaşamışken biz konuştuğumuz endekslere giriş kriterleri üzerinde de yeni bir ufak böyle bir nüansla bir değişiklik gelecek mi? Çünkü şimdi bu aşağıda dediğin, yani tabii hepsini tenzih edelim şey olarak değil, ama şöyle bakıyorum, bazıları daha önceden gerçekten endeksten çok daha hızlı yükselen hisseler de var. Mesela Altınay, ben çok şaşırıyorum. Zaten çok yükselmemiş bir hisseydi. Ya anlatabildim mi? Hani o da arada biraz kaynamış gibi. Hani yani
1: bire bin gideni anlarım ama hiç yükselmeyeni yani bugün, de bu denli düşmesini anlamam.
0: İzleyenler şey yapsın, açık grafiğine de bakabilir.
1: Bakalım, verelim Altınay savunmanı.
0: Yani en çok 18 aylık, liraya falan gitmişti.
1: Ya da 3 aylık grafiğine.
0: Şimdi dip dediğin Altınay'da 135 bin not dipte satıcı var. Bu Altınay için çok yüksek bir miktar değil. Hani anlatabiliyor, yoğun bir satışla dip olmuş gibi değil. Büyük ihtimal hacim olarak da daha önceki günlere göre kısmen biraz daha böyle

0: ortalarda gözüküyor. Yani en yüksek gördüğü yer son bir senede belki 20 lira. Yani ne, anlatabildim mi? Bazı kurunun ne derler, yaşın yanında kuru mu? Kurunun yanında yaş mı?
1: O doğrusu.
0: İkincisi doğru. Doğru. Dolayısıyla böyle bir şey olmuş. Şimdi burada özetle lütfen herkes, bu örnekleri niye veriyorum? Hisse senedinden bağımsız olarak son bir yıl içinde nereden nereye gelmiş, zaten yükselmemişse, bu panik havasında elinizde de bir hisse senedinin, sizin inandığınız, güvendiğiniz ve yatırım yaptığınız bir hisse senedinin %5, 4, 10, bir saat sonra, iki saat sonra bu denge değişebilir. Ve ben şu an yayında olduğumuz için görüyorum, büyük ihtimal bizi izleyenler belki takip ediyordur, açıklamalar da geliyor bazı düzenleme anlamında. Biraz burada piyasaya da fon tarafında da küçük nüanslarla dokunulmak isteniyor. Ben böyle devam edeceğini düşünmüyorum, çok samimi söyleyeyim. Bu kadar kötümser bir günde olmamıza rağmen bazı hisse senetlerinde bu satışlar devam etmesi normal. Ama bugünkü kadar yoğun bir satış dalgası olacağını yani itibariyle çok düşünmüyorum.
1: Perşembe ve cuma önemli olacak.
0: Evet. Ama yani çünkü denli... bir anlamı yok. Hı. Yani şöyle bir şey. Bu endeks yüzün hepsi İşte 1'e 5, 1'e 10 arasında bir getirisi vardı da bunların hepsi bir fon içindeydi, birkaç fon veya işte fonlar içindeydi de bugün yatırımcıların hepsi bunu satmaya çalışıyor diye bir şey yok. Yani onun için gözüm altın aya erişince ona bakıyorum. Çünkü onu biliyorum, yani 15 lira 20 lira en fazla bu kadar. Ağustos ayından bakıyorum. Hadi geçiyorum seneye. Yani ay ne derler buna, ta geçen sene 2024'ün 2 sene önce de zaten kağıt 20 liraymış. Yani dönüp de bugün bunu 15 liraya vermenin hani ben de böyle bir yatırım tavsiyesi gibi olmasın da hani dünya yıkılmış da hani ona da vermişler. Yani bizde maalesef böyle bir psikolojik şey var. Onu da satıyorlarsa ben de elimdekini satayım gibi. Yani seçtiğiniz hisse, seçtiğiniz fonun çok değerli fon yöneticileri de var. Çok uzun yıllardır yönetenler var. Nasıl yönetildiğine, riski nasıl, evet, karşıladığına ve lütfen çalıştığınız şirketleri arayın. Böyle bir durum varsa, bir sıkıntılı süreçte varsa, hani ne zaman alacaksınız, ne oldu, nedeni nedir, bunları araştırın. Ben yani bu diplerde de yoğun satıcılı olan endeks 30 ve endeks 100 şirketleri olmadığı için bunun çok fazla devam edeceğini düşünmüyorum. Ha, bu şu demek, bugünden sonra yarın dönüp piyasa %10'da yukarı gider demek anlamını taşımıyor. Tabii ki belli bir süre alacak ama bu panikle de yatırım yapılmaz, onu da söyleyelim. Bu hatta bir fırsat bile olabilir çoğu hisse senedi için. Evet.
1: Birazdan şayet fırsat olacaksa bunu da değerlendirelim. Bu arada A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan da bizlere katılıyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Siz aynı kanaatte misiniz Tonguç Bey'le? Bir fırsat olarak görüyor musunuz geri çekilmeleri? Ve aslında üçümüz beraber yaptığımız yayınlarda da uyarılarda bulunuyordunuz. Bu düşüşleri nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi burada elbette endeksin omurgasını oluşturan ve şu an bir likidite sıkışıklığından dolayı satış yapan birçok şirket ilerleyen vade için fırsat oluşturacak. Ama hemen bugünden yarın olur mu, ondan emin değilim. Yani biraz izleyip görmek lazım. Ben daha önce de en azından Eylül ayını ve Ekim ayını geçirmek gerektiğini düşünüyordum. Yani Eylül ayında şu vadeli piyasaların etkisi, Ekim ayında fonların ilk düzenlemeye bir bölüşlük kısmına uyum süreci ve devamında en kritik ay aslında Kasım ayıydı. Yani Kasım ayı neden kritik? İkiş konudan dolayı. Bir, henüz daha yurt dışı etkisini çok hissetmiyoruz ama Amerika seçimleri var. Bunun getirdiği belirsizliği Amerikan tahvil faizleri üzerinden ve piyasalar üzerinden görüyoruz. Bu birinci etki. İkincisi de bizde MSCI'nin Kasım ayı değerlendirmesi var. Yani orada değerlendirmesini yapıp konuyu kapatacak mı? Yoksa işte bu düzenlemelerin etkileri yıl sonuna kadar devam edecek. İşte biz de onun ardından bir değerlendirme mi yapacağız? Yani takvim uzatacak mı? Orası onu izliyor olacağız. Ama şu an piyasadaki satışlara baktığım zaman tam bir korku satışı var. Yani korkunun temel sebebi de aslında insanların bilmiyor olması. İnsanlar bilmediği şeyden korkar. Yani şu an ne oluyor, ne bitiyor? Hani sağlıklı bir iletişim, hani böyle bir süreç olmadığı için orada insanlar acaba diyor ve acaba dediği anda, korktuğu anda da ya şu korku geçene kadar, ortalık düzenlene kadar ben bir kenara çekileyim, biraz izleyeyim diyor. Yani şu an dediğim gibi insanların en çok korktuğu şey, insan bilmediği şeyden korkar. Yani bilmiyorsan, sürecin nereye gittiğini, neye evrildiğini bilmiyorsan tuşa basma ihtiyacı hissediyorsun ve şu an gördüğümüz durumda

0: bunun etkisi var. Yani fonları bu düzenlemede ne süreç olacak, nasıl etkilenecek, işte bu değeri aşırı yükselmiş hisse senetlerinde dengelerde oluşacak, bunun endekse etkileri ne olacak? Yani sosyal medya açtığı zaman çarşaf çarşaf bunlarla ilgili açıklamalar, işte bazıları doğru bazıları yanlış birçok söylemler. Yani insanlar bunlardan korkuyor ve haklı olarak korktuğu yerde de piyasada olmak istemiyor. Yani bu dönemin getirdiği genel özellik. Yani ben biraz bu dönemlerde açıkçası otoritelerin iletişim kararlarını biraz daha açması gerektiği kanaatindeyim. Yani bu düzenlemeler nereye gidiyor, ne olacak, sonuçta ne arzulanıyor? Hani o etkinlik, şeffaflık dediğimiz unsurda bunlar olması gerekiyor. Yani bunu görmeyen yatırımcı biraz daha paniğe kapılıyor. Eyvah bir şey mi oluyor? Bir daha tuşa basıyor. Elbette hani hep konuştuğumuz konu, bazı hisse senetlerinde aşırı değerlemeler, bunların nötralize olması, normalleşmesi. Zaten bu fon düzenlemesini getiren iradenin temel amacı bu. Ya bunun olması şaşırtıcı değil ama genele yayılmasında dediğim gibi likitte tercihlerin etkili olması, işte oradaki likitte ihtiyaçlarının likit olan hisseleri satılarak yerine konma ihtiyacı, bunların etkilerini görüyoruz. Yani bunu bir günde de muhtemelen atlatmayacağız. Yani gelgitleri olacaktır. Yani sert hareketler göreceğiz. Zamanında da söyledik. Hani BIST 30 tarafı da bu işin içine dahil olup, çünkü likit hisseler orada. Dönem dönem sert alışlar, dönem dönem sert satışlar. Niye aldılar bilmiyorum. Niye sattılar bilmiyorum hikayesini biz daha uzun bir süre konuşacağız. Yani bu açıdan bunların da bu süreçten etkilenmemesi mümkün değil. Yani biraz daha itidalli davranıp, biraz soğukkanlı davranıp piyasayı biraz izlemek, kendi haline bırakmak en doğrusu gibi. Ve bu esnada elbette yatırımcı bunu tercih ederken ilgili otoritelerin de çıkıp hani bazı şeyleri piyasayla paylaşmasında fayda var. Yani nereye gidiyoruz, neler oluyor, süreç ne aşamada, bu düzenlemeden arzu edilen sonuçlar ne ölçüde yerine geldi, hani bir ara değerlendirme ya da piyasayı böyle dengeleyebilecek kontrolün burada olduğuna dair izlenimleri ortaya koyacak bazı açıklamaların gelmesi de hani piyasaya biraz daha sükunet getirebilir. Dediğim gibi şu an tamamen bir korku satışı olduğunu düşünüyorum ben ve bu korku da bilmiyor olmaktan kaynaklı. Yani ne oluyor ne bitiyor bilmiyorsun.
1: Mesela iki hafta önce ilk düzenleme açıklandığında bu satış olsa herhalde daha az şaşırırdınız. Değil mi? Üçüncü haftaya girdikten sonra bu denli bir satışın olması arasında da bir değerlendirme farkı olur mu?
0: Şimdi bu arada bir portföy yönetim şirketiyle ilgili sıkıntılar ortaya çıktı. Yani o sıkıntılar yayılacak mı yayılmayacak mı endişeler ortaya çıktı. Ve bu süreçte yani tam anlamıyla net bir haber akışı görmedik. Hmm. Yani onun da etkisi var. Yani burada hani ne aşamadayız dediğim gibi, otoriteler ne düşünüyor, nereye gidiyor, bundan sonraki süreç nasıl yönetilecek, ne olacak, hani bunları göremedik. Göremediğimiz için de bu bir bulaşma etkisi yaratır mı? Yani en çok korkulan konu bu şu anda. Acaba benim parama da bir şey olur mu? İşte bak, o parasını çekemedi, ben de çekemeyebilir miyim? Benim fonumda da bir sıkıntı olur mu? Yani bu bir güvensizlik yeri girdiği zaman, yani bu bulaşma etkisi her yere bulaşır. Yani onun neticesini görüyoruz. Yani bizim bu konuda daha böyle dediğim gibi piyasayı domine edecek, etkileyebilecek üst akıldan, üst otoriteden bir şeyler duymamız gerekiyor. Yani nereye gidiyor bu piyasa, neler oluyor, nasıl bu süreç yönetilecek, neler olacak. Yani bununla ilgili biraz iletişimin ben arttırılması gerektiği kanaatindeyim. Bu panik havasının dağılmasında bu tarz açıklamalarında tabii dozajını da ayarlamak kaydıyla, çünkü aksi takdirde ne oluyor, herkes bir anda aynı anda tuşa basıyor algısı da oluşmaması lazım. Yani yetkili böyle kimse artık bu alanda çıkıp bunlarla ilgili bazı açıklamaları yapmasında ben fayda olduğu kanaatindeyim. Aksi takdirde dediğim gibi bu korku, işte dün benim fonumu alamadım, bugün başkası alamadı, bugün bu fonunu ödeyecek mi, ertesi gün bu olacak mı vesaire endişesi piyasaya güvensizliği daha da arttırabilir. Ama bunlar gelip geçici şeyler olur. Yani daha önce de konuştuğumuz konulardı. Yani bir bulanıklık vardı. Bu bulanıklığın ortadan kaldırılması için hani bir süreç gördük. Bir otorite tarafında bir irade gördük. Bunun aslında bu tarz şeyler getirebileceği ve piyasanın o bulanıklığın daha da artabileceği bu düzenleme esnasında ilk etapta, ama daha sonra taşlar yerine oturduğunda, dengelendiğinde daha steril, daha temiz bir piyasa göreceğimizi umuyorduk. Yani düzenlemelerin genel amacı bu yönde. Yani bu açıdan baktığında nakitte olan için ve vadesi olanlar için uzun vadede Özellikle bu piyasada geçmişte rüştünü ispat etmiş, bugün panik atmosferiyle satılan ama Türkiye'nin değeri diyebileceğimiz şirketler için de bir fırsat oluşturuyor. Ama o fırsat henüz daha bugün bitti. Yani buradan her şey oluştu diyebilir miyim? Hayır diyemem. Dibi yakalayabilir misin? Dibi de yakalayamazsın. Yani burada biraz zamana yaymak ve biraz daha belki hani fırsat kollamak daha doğru olanı. Yani bu süreçte ben her zaman şunu söyledim. Yani ortada bu kadar belirsizlik varken, hani bulanık suda balık avlanmaz dediğim dönemler vardı hani geçtiğimiz haftalarda. Su bulanık, yani biraz suyun normalleşmesini beklemek, hani sisin dağılmasını beklemek, böyle hamle yapabilmek için biraz daha önemli. Belki dipten almasın ama daha güvenli bir yerden alma imkanı doğabilir. Ve bu açıdan dediğim gibi Eylül ayı sonu işte bir kritik takvim. Ekim sonu zaten fonların ilk uyum süreci. Burada biraz daha durum netleşir. Yani o 1/3'lük durumun ortaya çıkması. Piyasaya biraz daha evet bak 1/3'ü sterilize oldu ki fonlar belki daha da fazlasını yapacaklardır. Hani 1/3'ün de ötesine geçen bir düzenleme süreci göreceğiz. Evet artık büyük taraf sorun ortadan kalkmaya başladı. Geri kalan süreçte de ben ne yapabilirim, hangisinde fırsat var, bunu kollayabilirim dönemi olabilir. Ama dediğim gibi Kasım ayı öyle ya da böyle bizim piyasalarımız açısından en kritik ay. Hem MSCI süreci, çünkü zaten bu yaşadığımız sürecin ortaya çıkmasındaki en etkili şey Haziran ayında MSCI'nin söylemiydi. Yani ben o gün o söylemi duyduğum anda şunu söylemiştim, yani piyasaya girmek için biraz daha vakit var, aceleci olmamak lazım diye. Hala o moddayım, biraz daha bekleme tarafındayım. Ama dediğim gibi MSCI'nin açıklamaları Kasım ayı ve bizim bu Amerika tarafındaki seçimlere verebileceğimiz küresel ölçüde reaksiyon, bunlar en kritik takvimler. Yani bu ikisini bir görmek lazım diye düşünüyorum biraz daha ortamdaki sis perdesinin dağılabilmesi adına.
1: Üzeyir abi teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Bu tarz satışların belli aralıklarda görülmesi Tonguç abi, yani sadece fon açısından değil. Mesela savaş başladı. İnanılmaz bir geri çekilme yine gördük. Geçen sene işte iç siyasete yönelik başlıklar vardı. Yine inanılmaz geri çekilmeler gördük. Şimdi İşte T+2'de param alacak mıyım, alamayacak mıyım belirsizliği. Bahsettiğimiz gelişmeler ve benzeri hususların 6 ay aralıklarla, 7 ay aralıklarla yaşanması yatırımcıda bir güvensizlik de oluşturmaz mı piyasa adına?
2: Önce şunu söyleyeyim Uğur, Takas Bank'ın resmi, en azından bunu söyleyelim. Yani bu, eminim bunun yayınlandığından mesela şöyle bir söylenti varmış. Mesela diyor ki elektronik fon alım satım platformu, yani TEFAS'ta fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair ifadelerin sosyal medya aracılığı ile paylaşıldığı görülmüştür. Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir. Şimdi demek ki bunu da konuşanlar var sosyal medyada. Yani biz hani kötü dönemde ne söylersen gider meselesi var ya. Dolayısıyla en azından bunu bir söylemiş olalım. Burada bir TEFAS'ta bir sıkıntı yok. İki, ben çok samimi fikrimi söyleyeyim. Yani bir piyasa yükseliyor diye sağlıklı demek değildir. Düşüyor diye de güvensiz demek değildir. Nereden bunu söylüyorum? Dedin ki işte zaman zaman oluyor, olabilir. Yani savaşta farklı olabilir, ekonomik koşulların değiştiği zamanlarda farklılık olabilir. Ama bugünkü meseleyi biz aylardır, mesela son dönemde de bu tarımla ilgili bir bazı gelişmeler oldu. Evet. Yani efendime söyleyeyim, işte üreticiden tüketiciye giderken aradaki konularda bazı hukuki süreçler takip ediliyor. Yani burada doğrudur yanlıştırdan ziyade burada da bir sıkıntı olduğunu konuşuyorduk. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bizim piyasamızda fonlarla ilgili bir agresiflik vardı, bir eşitsizlik vardı, bir dengesizlik vardı. Bunu bize söylediler. Biz söyledik ama bize söylediler. Dolayısıyla biz de oturduk ve bir düzenleme getirdik. Neden? Daha eşit şartlarda, daha sağlıklı, daha anlaşılabilir bir ve şeffaf bir fon piyasası olsun diye. Ben kalkıp da bugün endeks %5 düşüyor diye bu piyasaya güvenmemek yerine bundan bir ay sonra, iki ay sonra daha dengeli bir fon piyasasına bağlı hisse senedi piyasası olacağını düşünerek aslında daha güvenli bir

0: ne diyelim, sistemde olduğumu düşünmem lazım. Bu benim şahsi görüşüm. Anlatabiliyor muyum?
1: Devam edeceğiz değerlendirmeyi, konuşacağız. Kısa bir araya gidelim önce, sonra buradayız.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da yaşanan geri çekilmeleri, olası etkileri, yansımaları ve önümüzdeki sürece ilişkin beklentileri konuşmaya devam ediyoruz. One Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Mine Tarakçıoğlu da bizlere eşlik ediyor ve Tonguç Erbaş yine bizlerle olmaya devam ediyor. Mine Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Geri çekilmeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 3 hafta kadar önce yaklaşık fon düzenlemeleri gelmeye başlamıştı. 2,5-3 haftadır da bu düzenlemelerin etkilerini konuşuyoruz. Ve bugün 100 şirketin BIST 100'de işlem gören 97'si düşüş gösteriyor. 15-16 şirket taban fiyatlama gösteriyor. Fonlardan çıkışlar var. Nasıl okumak gerekir?
1: Evet, fonlardan gelen çıkışlar fon yöneticilerinin pozisyon ayarlamasını gerektirdiği için buradaki likiditeyi temin etmek amaçlı piyasada da satış baskısını görüyoruz. Bu fon düzenlemesi uzunca bir süredir piyasa tarafından bekleniyordu. MSCI'nin bu konuda yaptığı açıklamalarda burada gündemde önemli yer etmişti. Piyasa tarafından gerekli olduğu da düşünülüyordu fon düzenlemelerini. Piyasanın içinde bulunduğu durum, erişilen büyüklükler sebebiyle ister istemez bu sancıları da piyasa yaşamak durumunda kaldı. Global anlamda da çok karışık bir süreçten geçiyor aslında piyasa. Jeopolitik risklerin çok yükseldiği, enerji maliyetlerinin çok yükseldiği, petrol fiyatlarının 100 doların üstünde 110 dolarlara kadar çıktığı, global tahvil faizlerinde çok ciddi yükselişlerin yaşandığı, Amerika'nın 10 yıllıklarının 5 seviyesinin üstüne çıktığı zor bir global konjonktürde bu yaşanan gelişmelerle birleşince etkilerini biraz daha sert görüyoruz diye düşünüyorum ben.
0: Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerden ötürü mü bizim borsada bu satış var? Onun da mı etkisi var? Biz fon düzenlemelerinin etkisinden kaynaklı bu denli kamyonla satışları ifade etmeye çalışmıştık ama siz petrol diyorsunuz, tahvil faizleri diyorsunuz, %5, %6 düşen BIST 100'deki görünüme etki eden gelişmeler arasında bu sizin saydığınız gelişmeler de mi var?
1: Bu gelişmelerde ister istemez bütün hisse senedi piyasalarını ve riskli varlıkları etkileyecek gelişmeler. Gündemimizde fon düzenlemeleri olduğu için tabii ki bu satışların boyutu büyümüş oldu. Uzunca bir zamandır fon düzenlemelerine yönelik beklentiler vardı dediğim gibi. Yapılması da gerekiyordu. Pozisyonlanmalar, bazı hisselerin değerlerinin çok üstünde değerlere ulaşmış olması piyasa açısından da farkında olunan gerçeklerdi. Bunlarla birlikte global konjonktürün de oldukça zorlu bir dönemecine geldiğimiz için bunun da etkisi var. Yani global konjonktür de burada maalesef ters taraftan rüzgarı piyasalara vermiş oldu. Temkinli hareket edilmesi gereken bir dönemde global piyasalarda yurt içi taraftaki tebliğ düzenlemesiyle bu satış baskısını

0: likidite yaratmak amaçlı ve bazı hisselerde de zaten gereken realizasyon ihtiyacı da oluşmuştu. Bunlarla birleşti diye düşünüyorum ben.
1: Peki bu satış önümüzdeki sürece yayılır mı? Kısa süreli bir geri çekilme mi olur? Bu hafta bugünü dışarıda tutacak olursak 2 işlem günü kalıyor. Bu geri çekilmenin boyutu ne kadar olabilir?
0: Şimdi burada tabii ki sonuçta fon piyasasının büyüklüğü ortada. Dolayısıyla yatırımcıların finansal kararları, burada fonlara gelecek olan yatırımcılardan gelecek olan satışlar portföy yöneticilerinin de pozisyonlarını ayarlamalarına ve likidite yaratma ihtiyaçlarına sebep olacak. Dolayısıyla hani burada dengelenme noktasını tam tespit etmek mümkün değil ama genel anlamda bilanço açısından temeli sağlam, ederiyle düşündüğümüzde bilançosunu göz önüne aldığımızda gerçekten temel olarak temeli kuvvetli olan hisselerde bu yaşanan düzeltme kademeli olarak bir alış fırsatı da yaratacaktır. Ama hani bunun nerede dengeleneceği konusu zor. Evet. Ederinden çok fazla uzaklaşmış olan hisselerde düzeltmeler izlenmeli diye düşünüyorum.
1: Van Portföy, Portföy Yönetimi Direktörü Mine Tarakçıoğlu bizlere şükretti. Çok teşekkür ederiz görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sağ olun, iyi seanslar. Borsada geri çekilme devam ediyor. %5'leri, %6'ları bulan geri çekilmeler var. Öyle ki bazı şirketlerde taban fiyatlamaları görüyoruz. Değerli Tonguç Erbaş bizlere şükretmeye devam edecek. Ama kısa bir müsaadenizi isteyelim. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Çubuğun başına versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM hesap yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini en para bantla çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen en paralı olun, çocuğunuz için anında bir en kart genç oluşturun.
4: En para, en para, bankanın güzeli.
5: Meyveyi meyve gibi bırakmak, topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir, özden gelir. Pols, özünde iyilik var.

0: Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto.
4: Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
2: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

çapraz kuru. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Hepsi Bro'da, hepsi
1: altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Karşınızda yılların kobisi Vedat Bey. Paytier'in kesintisiz ve güvenilir ödeme altyapısı sayesinde bakın nasıl da huzurlu. Uçuyor, rahat. E nasıl olmasın? Paytier sanal pusuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor.
3: Aa, tek anlaşmayla tüm kartları da söyle.
2: Söyleyeyim. Öyle tek tek uğraşmıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Üstelik taksit de yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
3: Nasıl verdin?
2: Çok güzel. Paytier. Büyük rahatlık. Büyük rahatlık Paytier.

0: Çocuklar tekerlekleri yağlayalım.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
5: Kazancım Net

sahada sağlam bir duruşu. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla...

0: Ritim hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: iki yönüyle karşınızdayız. Piyasalarda yaşanan fiyat hareketliliğini değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizlerle olmaya devam ediyor. Hoş geldiniz tekrar.
1: Tekrar hoş bulduk.
0: Endekste düşüşler bir hayli fazla. Hemen son görüntüyü ekrana taşıyalım. BIST endeksinde %5'leri bulan değer kayıpları var. Bazı sektörlerde bu düşüşler %6'ları buluyor. An itibariyle 13.206 puan seviyesinde endeks, 13.107 puan seviyesi de aşağıda test edildi. Gün içerisinde hiç 13.900 puan seviyesini görmedi. Böyle düşündüğümüzde yaklaşık 650 puanlık bir geri çekilmeden bahsedebiliriz sadece bir seansta. Bugün sadece 650 puan kadar geri çekildi endeks. Sektörleri de bir görelim. Bankacılık endeksinde %6,5'ları bulan değer kayıpları var. Sanayi endeksinde %5,3'lük bir düşüş görüyoruz. Turizm, teknoloji, gayrimenkul tüm sektörlerde düşüş var. Toplu bankaları ekrana getirelim. Banka hisselerinde hangisinde ne kadarlık bir düşüş göreceğiz? Akbank %6,18 düşüş var. Garanti Bankası %5'in üzerinde geri çekilirken Vakıfbank'ta %7,5'lik değer kaybını görüyoruz. İş Bankası yaklaşık %8 düştü. Yapı Kredi'de de yaklaşık %7'lik bir geri çekilme şu an için var. Halk Bankası görece daha iyi bir konumda ama orada da geri çekilme var. Boyutu %2,6. Bir de 100 şirketi ekrana taşıyalım. Saat 14'te 3 tane şirket artıdaydı. Şu an 4 tane şirket artıda. Tapkı'da yatay negatifti. %0,4 artı bir fiyatlama gösteriyor. Çan 2 Termik Santral %8,66 yükseliş kaydedip 1 lira 38 kuruştan işlemlere devam ediyor. Odaş Elektrik, Zorlu Enerji'de diğer artı fiyatlama gösteren şirketler. Taban oluşumu birçok şirkette var. Sasa, Ral Yatırım Holding, İz Enerji, Genilaç, Destek Finans Faktoring, DAP Gayrimenkul, Grain Türk, Altınay Savunma, MİA Teknoloji, Kuyaş, Gübre Fabrika, Katılım Evim, Gesan, Pasifik Teknoloji, Pasifik Eurasia, Europower. Bu saydığım şirketlerin hepsi taban fiyatlama gösteriyor. 16 şirkette taban var. Bir de bunlara Odin'i ekleyelim. 17 şirkette taban fiyatlama görüyoruz. Tablo benzer ilerliyor. Kapanışa yakın bir saat diliminde hareketlilik olmasını bekler misiniz? Biraz daha yönünü yukarı çevirmesi söz konusu olan şirket ya da sektörler olabilir mi? Ya da biraz daha bu düşüşler toparlanır mı?
1: Şimdi şöyle, yani kuruma göre değişebiliyor ama yani 3-3,5 gibi

0: eğer böyle öz kaynakla ilgili, hani aracı kurumların müşterileri açısından söylüyorum, zorunlu satışlar vesaire bunlar kapandıktan sonra ben şu anki seviyenin daha altına gelmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü zaten bazı baktığımız senin işte şu an en düşük seviyeden fiyatlanan hisseler daha da geri gidemez. Dolayısıyla işte %7, %8, %6 düşmüş olan şirketlerde de kabaca satan satmıştır diye düşünüyorum. Ama ya bir toparlanma gelebilir bir yarım saat sonra, bir saat sonra. Fakat bu ne kadar kalıcı olacak, ne kadar yeni güne taşınacak, bunları tabii hep birlikte bugün içinde bakacağız. Şu an 170 milyara yakın bir hacim var. Saat 3. Demek ki 200-250 milyar arasında bir hacim olabilir. Ama dediğim gibi dip seviyelerden fiyatlamalar olduğu için hacim aslında biraz düşük kalmış gibi gözüküyor. Yani ben burada şeyi bugünlük gibi gördüğümüzü düşünüyorum ya. Yani mevcut şartlarda sadece toparlamanın belki son 1-2 saat olabilir. Biraz önce yayına bağlanan bir arkadaşımız var da hani yurt dışı piyasalardan bahsetti. Bu akşam tabii FED toplantısı da var. Hani genel küresel piyasaları ilgilendiren bir faiz artışı olabilecek. İşte petrol yukarıda, faizler yukarıda. Hani desek ki her şey çok iyi dünyada da biz bugün bu fon düzenlemeleri üzerinden bazı tedirginliklerin verdiği bir satış yaşıyoruz. O da değil. Yani yurt dışı da bize çok yardımcı olacak bir konumda değil.
1: Oldu da FED faiz arttırmadı. Piyasa beklentilerinin aksine bir karar aldı. Çünkü 3 Kasım seçimleri var. Daha 5 gün önce Trump en düşük faizler Amerika'da olmalı söylemini yineledi. Hisse senedi piyasaları global ölçekte de herhalde yeşillenir. Faiz artışı olmazsa.
0: Büyük ihtimal. Yani şöyle aslında.
1: Bu bize yansır mı? Yarınki en azından görüntüye olumlu sirayet eder mi?
0: Şimdi bir enerji dedik, bir faiz dedik. Bu ikisinin yani petrolün düşmediği, aynı seviyede kaldığını ve Fed'in faiz değiştirmediğini düşünürsek yurt dışına biraz daha olumlu yansır. En azından o başlık bizim için biraz da geride kalmış olabilir. Ama şu an %90 üstünde fiyatlanıyor. Doğru. Yani bir aslında bu akşamki toplantı tahmin ediyorum çok kritik olacak. Neden? Çünkü faiz değişir değişmez ama söylemleri Kevin Warsh'un nasıl olacağı da biraz daha piyasalar nezdinde yakından takip edilecek gibi gözüküyor. Ama yani küresel tarafın meselesi bugünkü mesele değil. Yani yaklaşık 2-3 haftadır aslında biz belli riskleri orada konuşuyorduk. Ya bizim için bugün kapanışa doğru olabilecek fiyatlamalar önemli. Yani bu dip olan şirketlerin veya dibe yakın olan şirketlerin son birkaç saatte toparlama eğilimi olup olmayacağına bakacağız. Çünkü psikolojik olarak insanlar bugün eğer günün en düşüğünden bir kapanış gerçekleşiyorsa hisse senedi, yarın da bu satış devam edebilecek diye düşünerek akşam o emirleri biraz da aslında negatif tarafta, yani Fed'den, petrol fiyatından bağımsız göndermeye devam edebilir. Ama bir toparlanma olursa o toparlanma neticesinde yarın için biraz daha böyle nötr bir gün ve dediğin gibi bir faiz değişikliği de olmazsa hatta biraz daha böyle temkinli başlayan bir gün olabilir diye düşünüyorum. Yani bana hala belli hisse senetlerinde aslında bu furyadan çok da hak etmedikleri şekilde negatif ayrılıştıklarını, bazılarınsa belki de olması gerektiği gibi hızlı bir düzeltmeye devam ettiğini görüyoruz.
1: Mesela banka hisseleri zaten sıkılaşma politikaları yaşanıyor 2-2,5 senedir. Zaten bu sene banka şirketleri negatif ayrışmıştı. Sanayi endeksinin gerisinde kalmıştı bankacılık endeksi. Bugün baktığımda Yapı Kredi %7 aşağıda, Vakıfbank %7.50 aşağıda, İş Bankası %7.78 değer kaybı yaşıyor. Bugünkü satışları bankalar da ciddi anlamda hissediyor. Hani biraz önceki temadan ilerleyerek sohbetimizi sürdürecek olursak, bu denli bankalardaki satışta yersiz olarak değerlendirilebilir mi?
0: Evet, yani şunu demek istiyorum. Siz Viyop'ta açabileceğiniz pozisyonlar belli ya, her hisse senedinin vadeli piyasası olmadığı için. Dolayısıyla spotta yaşadığınız bu geri çekilmede mümkün olduğu kadar

0: Nereden bunu hecileyebilirsiniz, koruma altına alırsınız ya da getiri sağlayabilirsiniz. Dönüp yine bunun ceremesini aslında biraz bankalar çekmiş gibi gözüküyor bugün. Dediğim gibi yani temel bir nedenden kaynaklı bir borsa gerilemesi yok. Bu olduğu zaman da her şekilde belli bir süre sonra burada bir yataylaşma ve fırsat oluşacak. Her hisse senedi için değil yine. Ben endeks 30 tarafına baktığımda banka veya banka dışındaki bazı hisseler, işte biraz holdinglerden bahsettim, Koç'tan, Sabancı'dan görebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bunlar çok böyle tamamen şu an rüzgara biraz da istinaden yatırımcıların veya fonların yaptığı, vadeli piyasaların zorladığı bir geri çekilme gibi gözüküyor.
1: Artık son 1,5-2 yıllık periyotta bazı şirketlerde gördüğümüz ve ya bu şirkette ne oluyor ki %2000 yükselmiş diye değerlendirdiğimiz getiriler önümüzdeki süreçte hayal niteliği mi taşıyacak? Bu düzenlemeler ve piyasanın yavaş yavaş dengelenmesi sonrasında buradaki getiri dinamikleri de değişecek mi?
0: Bence kesinlikle değişecek. Bir kere şöyle düşün. Dün mü evvelsi gün mü yayınlandı yani bu fiili dolaşımdaki paylar. Bu önemli. Yani bu fon düzenlemesinin haricinde de bir değeri olan bir nokta. Şimdi artık birçok konuda %3'ün üzerine geçtiği zaman kişi ya da kurum bunun açıklaması gerekiyor. Fonlarda her hafta hangi hisse alındı, hangi hisse satıldı, nasıl bir pozisyonlanması var, bunun raporlaması yapılacak. Hani sadece şeffaflık adına baktığımız taraf için konuşuyorum. Artı serbest fonlara getirilen bazı kısıtlamalar nedeniyle ki takas bankta veya para piyasalarında kullanılan fon şeyleri diyelim, kredileri diyelim veya buradan nemalanan ve desteklenen bazı serbest fonlar üzerinden yapılan işlemlere de kısıtlamalar getirildiği için yani şunu söyleyelim özetle, herhangi bir hikaye olmadan aşırı değerlenip biraz da yoğun spekülasyona maruz kalan hisse görünümleri kısa vadede olmasını beklemememiz gerekiyor. Daha yayılmacı bir fon piyasası olacak, fon yönetimi olacak. Bu yayılmacı içerisinde belki temel göstergeler ve beklentileri güçlü olan hisse senetlerinin daha serpiştirilmiş haliyle bir getiri planlanacak. Bence burada daha adil bir rekabet ortamı oluşuyor. Ha şunu diyebilirsin Uğur, peki neden şimdi? Yani bunun bir gün yapılması gerekiyordu.
1: Geçen sene Kasım ayından beri konuşulmaya yani başlanmıştı.
0: Hatta yani fon düzenlemesinden de bağımsız. Mesela hep şunu konuşuyoruz, işte endeks 14.000 oldu ama biz tüme baktığımızda ne bileyim 3 katına çıktı. Yani artık endekslerin anlamsızlaştığı bir dünyada endekslerin dışında kalan, yani BIST 100'ün dışında kalan, hatta içinde de olan bazıları dahil ama daha çok dışında kalanların üzerinden bir borsa oluşmaya başlamıştı. Bence bu borsa için çok sağlıklı bir dönem olmadığından biraz katı da olsa ben bu düzenlemelerin elinde sonunda daha sağlıklı bir fon ve hisse piyasasına yol açacağını düşünüyorum. Bir de şunu düşünelim. Tamam, herkes tabii ki sermayesi doğrultusunda şirket kurmak için bir özgürlüğü var. Ama Türkiye gerçekten 100'e yakın bir portföy yönetim şirketini, efendime söyleyeyim 3000'e yakın bir fon dünyasını, hani burada baktığımız bu para değeri açısından gerçekten kaldırabilecek bir görüntü de mi? Hatta şimdi halka arzları konuşuyoruz. Mesela zaman zaman böyle 4-5'i aynı haftaya denk geliyor. Ben mesela halka arzları çok isteyen, önemli, yani bunun çok doğru bir yaklaşım olduğunu hani şirketler nezdinde düşünen biriyim. Ama bu kadar sık aralıklarla biraz da böyle sektörel dengeleri de gözetmeden piyasaya geldiklerinde burada da zaman zaman piyasa bozucu bazı fiyatlamalar olabildiğini görüyoruz. Şirketler için de çok iyi olmuyor, borsa için de olmuyor.
1: Mesela yarın bir tanesinin gongu var. Evet. Yani böyle bir piyasanın akabinde o şirketin ilk fiyatlamasını yapması şirket adına da yatırımcı adına da tedirgin edici ve talihsizlik.
0: Dolayısıyla evet artsın, ben yani birçok arkadaşım belki katılmayabilir ama ben güçlü şirketlerin de tabii gelmesi çok iyi olur. Ve galiba dünyada evvelsi gün yine bir haberde gördüm. 12 büyük şirket İSO'nun içindeki olabilir. Borsaya gelmeye hazırlanıyor diye. Mesela bunlar güzel haberler. Ama işte buraya geldiğinde de daha böyle gene yayılmış bir yatırımcı kitlesiyle buluşması, orta vadeli beklentilerle satın alınması, oralarda da böyle kısmen hızlı yükselişler, sert düşüşler yaşanmaması adına aslında biraz daha böyle kademeli kademeli o hisseleri borsa içine dahil etmemiz de daha sağlıklı olacak. Biz ne zaman çok yoğun bir halka arzı kısa sürede yaptığımızda belki o şirketler için de biraz daha hani yatırımcı talep edecek, ilgi gösterecek ama kısa vadeli getiriler için biraz daha böyle kenara çekilip hissenin değerinin de çok hak etmediği yerlere düştüğünü görüyoruz zaman zaman. O açıdan belki burada da biraz daha temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Tonguç abi, son yıllarda hep seneye başlarken son birkaç yılda bu sene borsa yılı olacak, bu sene borsa yılı olur mu ifadeleri hem uzmanlar tarafından hem yatırımcılar nezdinde gündeme geliyor. Bu seneye başlarken de benzer niyetlerle başlamıştık. Ama 9. ayı yaralamış vaziyetteyiz. Görüntü hiç de iç açıcı değil. Bugünkü düşüşlerle birlikte sadece bu sene endeks %17-18'lik bir getiri sunmuş oldu yatırımcısına. Hisse bazlı baktığımızda tabelada eksi yazanların sayısı da bir hayli fazla.
0: Doğru.
1: Şimdi fon düzenlemelerinin etkisinin sene sonuna kadar sürebileceğini masaya yatırıyoruz. O zaman sürüncemeli bir piyasa mı göreceğiz? Hedeflerden uzaklaşan bir BIST endeksi mi göreceğiz?
0: Şimdi bugün Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları da vardı. Bunu tabii bardağın boş tarafı, dolu tarafı diye değerlendirebilirsin. Ben de katılıyorum. Dedi ki savaş olmasa bizim hesaplarımıza göre enflasyon 7 puan daha aşağıda olurdu. Yani 31 desen 24 şu anda. Hani 1-2 puanda yıl sonuna doğru inse aslında 22-23'ler olabilir. Ve gerçekten şu anki döngüde bu olabilirdi. Şimdi borsada da her sene başlıyoruz dediğinde aslında her sene de tam böyle Mart ayı gibi başka bir şeyler oluyor. Bu sene Ocak, Şubat çok iyiydi.
1: Evet.
0: Yani yabancı girişi vardı. Biz dedik ki ana hisse senetleri, işte özellikle bankalar faiz inecek, enflasyon inecek falan. Ya bugün bir katılık var diyor Sayın Bakan ama o katılığın nedeni aslında enerji fiyatları. Ha, eksik yaptığımız şeyler yok mudur? Vardır belki de. Çok da olabilir. Ama hani işin özetinde görünen tabloda enflasyonsa bizim göstergemiz, bu senenin borsa yılı olabilmesi için o 22-23'leri bizim görüyor olmamız lazım. Çünkü bizim hikayemiz bu. Yabancı girişi vesaire falan. Belki o zaman bu düzenlemelere gerek de kalmayabilirdi. Çünkü daha yoğun ana hisse senetlerinde bir pozisyonlanma olsaydı, hani endeks dışı dediğimiz, daha küçük hisse senetleri dediğimiz yerlerdeki fiyatlamalara talep de çok olmayabilirdi. Bu fon içerisinde olsa bile. Ama bunlar senaryo. Dolayısıyla bir bu bacağı var. İkincisi de yani geldiğimiz noktada, şimdi burada çok yabancının olduğundan bahsedebilir miyiz? Hayır. O zaman yerli ağırlıklı bir borsayız. Ve potansiyeli olduğunu düşündüğümüz bir borsa hala. Ama mevcut şartlarda dünyada öyle şeyler konuşuyoruz ki, bırakın bizim borsamızın performansından, yani diyoruz ki son 20 yılların içinde işte tahvil faizlerin belli ülkelerde yüksek kaldı, petrolün yüksek kaldı, borçluluğun yüksek kaldı, riskli pozisyonların yüksek kaldı ve bir teknoloji çağı değişimi etrafına takılmış bir sermaye piyasası görüntüsü, yurt dışı için konuşuyorum. Ve siyasi açıdan dünyada her an her şeyin değiştirebilecek bir veya birkaç liderin de aslında stratejisine bağlı bir dünya. Şimdi burada Borsa İstanbul'da bir borsa yılı olma algısını konuşabilmemiz çok kritik. Bir kez daha yenileyim ya da yeniden söyleyeyim. Kasım ayındaki Amerikan seçimi dünya piyasaları için çok önemlidir.

0: ben bugünden, bugün borsa düşüyor çıkıyor fark etmez, yani ayın 16'sı 3 Kasım'a kadar herhangi bir kaldıraçlı kredili yeni bir risk alayım, evet yükselebilir, kaçırabilirsin vesaire, bunu düşünmek yerine oradaki sonucu bir görüp bunun dünyadaki karşılığı nedir, ondan sonra dönüp Türkiye ise Türkiye, Brezilya ise Brezilya, işte ne bileyim Güney Afrika ise, nerede pozisyon alacaksan ona göre kendini bir değerli, altınsa gümüşse neyse, çünkü kırılgan olabileceğimiz bir döneme doğru geliyoruz. Bu sadece bizle alakalı bir durum değil. Ve borsada da yatırımcı olsam, işte 20 tane hisse saydık, belki de yükselen, borsadan daha iyi performans gösteren, ama mevcut durumda bana kalırsa 3 Kasım sonrası olabilecek veya herhangi bir tarihte olabilecek bir kırılma öncesi bizim bu düzenlemeleri ve bu sistemi buraya getirtip bugün %4, %5 düşmesi borsanın o döneme göre çok daha sağlıklı. Yani oyuna önce iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırma mantığıyla gidip bunu sağlamlaştırmamız, o günlerde yaşanabilecek sıkıntıların da en azından biraz da aşı mantığıyla şimdiden önüne geçmemiz demektir. Daha fazla canlar da veya ne diyelim işte teminatlar da yanabilirdi. Ben biraz şunu bana sorarsan 2027 borsa yılı mı olur? Yine yılın başında büyük ihtimal olabilir diyeceğiz. Ama yılın içinde ne olacağını yine kestiremeyeceğiz.
1: Artık son dönemde böyle.
0: Evet, şöyle bir avantajımız var.
1: Yılı birkaç eksene bölüyoruz.
0: Evet, ama yani yılı beklememize gerek kalmayacak bana kalırsa. Biz Kasım ve Aralık arasındaki o iki ayda yani 2027 nasıl bir yıl olacağını az çok anlamış olacağız. İyi ya da kötü anlamda, onu söyleyeyim.
1: Şimdi birçok hususa değindiniz global çaplı da. Hı hı. Ama bunlara rağmen Güney Kore borsası ciddi yükseliyor. Bunlara rağmen yıllardır Amerikan borsaları rekor kırıyor.
0: Doğru.
1: Yani biz kendi meselemiz olduğunda da acayip bir negatif görüntüye bürünüyoruz. Ya da küresel çapta fiyatlamalara çok katılamıyoruz olumlu açıdan. Ama küresel kanatta işte Fed'in faiz artışı gündemde olduğunda ya acaba işte bu bizi de etkiler mi diyoruz. Yani iyisinden faydalanamıyoruz ama kötü gelişmeleri de küresel kanatta fiyatlıyoruz negatif açıdan.
0: Evet.
1: Yani bu biraz piyasanın sığ oluşundan mı kaynaklanıyor?
0: Şimdi aslında biraz önce satır arasında bunun nedenini anlatmaya çalıştım. Şu Amerikan borsası, Güney Kore, işte baktığımızda Avrupa'da bazı borsaların yüksek faize, yüksek enerji maliyetine karşı güçlü kaldığını görmemiz aslında son dönemde, son 2-3 yılda belli hisselere yoğunlaşan bir talep var. Bu işte teknoloji hisseleri deniyor, büyük yedili deniyor falan. Şimdi burada birkaç gün içinde de şey çıktı. Yani yapay zekada çok mu hızlı gidiyoruz, biraz duralım mı falan. Bu şirketler bu kadar yatırım yapmışken siz oradaki gelişmeyi de durdurursanız işte o zaman o yoğunlaşan grup hisselerinde de bir satış gördüğünüzde enteresan işler olabilir. Şimdi onların dünyası orası. Bizim dünyamızda böyle bir grup şirket yok. Yani biz ne dedik? Biraz savunma sanayi dedik, biraz enerji dedik. İşte olursa, program ilerlerse bankalar diyoruz.
1: Bizim dünyamızda yok ama işte orada yapay zekanın hızlı gittiğine yönelik görüşler o muhteşem yediliği, onluyu etkileyebilir. Zaten 3-4 yılda o muhteşem yedili dediğimiz hisseler ciddi yükseldi. Realize olunması ya da işte baskılanmasını anlayabiliyorum. Ama bunun bize sirayet etmesi ya da işte ya böyle dediler bizdeki bazı teknoloji hisselerine etki etti ya da işte bizdeki Aselsan biz savunma sanayi diyoruz ama teknoloji ağırlıklı bir şirket buna yansıdı. Burada biraz kafalar karışıyor sanki.
0: Yani biraz orada filler tepişir, çimenler ezilir, evet. Hikayesi oluyor. Yani kafanın şöyle karışmaması lazım diye düşünüyorum. Yani onların yoğunlaştığı hisselerin mantığı bu. Tamam mı? Bu zaten şöyle, yani dünyada faiz arttığında bize negatif etkileneceğiz. İşte petrol fiyatı $110 olduğunda biz negatif etkileneceğiz. Yani bundan bir kaçışımız yok. Çünkü bizim gelişmekte olan bir ülke olarak işte belli marjlarımız var.

0: İthalat durumumuz söz konusu. Bizim uyguladığımız politika içinde yabancının bizim gibi ülkeleri tercih etmesi için orada faizlerin inmesi falan konusu var. Şimdi bizde ise ana konu bana kalırsa son 2-2,5 senedir hep ekonomik program. Hmm. Yani dünyada bu teknoloji şirketleri faiz iniyormuş çıkıyormuş falan meselesi değil. Bak çok samimi söylüyorum. Yani bugün Sayın Bakan'ın söylediğinden yola çıkarak değil. Bugün bir kişi 110 dolarla bizim enflasyonu 60-70 dolar petrol fiyatıyla bizim enflasyonu değerlendirdiğinde şunu söyleyebilirsin. Biz zaten çok sıktık piyasayı. İşte kredi, doğru düzgün kredi yok. Efendim büyüme yok. Talep azalıyor. Zaten biz programın başında bunu hedefliyorduk yani bir dönem. Şimdi böyle bir 50 dolar daha geri gelen bir petrol fiyatı olsa bugün sizin enflasyonunuz 22-23'lerde seneye biz 12-13 bekliyoruz la bir orta vadeli program kursaydınız. O zaman bizim yurt dışında şöyle olmuş böyle olmuş değil. Bugün hatırlarsan sene başında 20 bin endeksler konuşuyordu.
1: Evet.
0: Ben de bunun çok uzak bir ihtimal oldu. Ben de 17 bin 18 bin diyordum. Hani daha olasılığı yüksekti. Ama o kadar hızlı şimdi Temmuz'da gelip de MSCI ya işte benim endekslerde şöyle bir durum var. Sizin kriterleriniz benim buradaki hisselerin endeks görüntüsünü tam olarak yansıtmıyor. İşte halka açıklık işte ne bileyim fiili donaşım falan. Hani bu konulara girmiş olmasaydı ve biz bu düzenlemeleri de 2-3 ayda yapıyor olmasaydık da farklı bir şey olabilirdi.
1: Evet.
0: Yani demek istediğim şey bizim konumuz farklı, onların konusu farklı ama onlar daha globalde bazı konuları tüm dünyayı baskılayacak şekilde düzenlediklerinde biz maalesef bundan negatif etkileniyoruz.
2: Bu arada 5 şirket yeşil, 3 şirketle başlamıştık. Halk Bankası'nda %2,5'luk bir satış vardı. %0,65 aşağıda. Buraya bir alım gelmiş gibi. BİM'de %1,7'ler vardı. Eksi görüntü. %1 eksi şu an. 410 TL'yi de gördü BİM. Evet. Tekfen Holding %1'in altında düşüş kaydediyor. Otokar %1,81 aşağı yönlü hareket gösterirken Türkiye Sigorta'da da düşüşlerin boyutu %1,82. Taban fiyatlama gösteren şirketlerde herhangi bir değişiklik yok. 3-3,5 demiştiniz. 3-25 saat bir hareketlilik görüyor musunuz? Önünüzde ekran da var.
0: Ya endekste görmüyorum çok fazla. Yani şöyle 5.28 %5.28 işte 4.90'lar falandı. En azından buralarda duruyor öyle söyleyeyim. Yani çok fazla bir değişiklik yok ama yani daha 3.5 illa böyle biz hani beni de bu konuda biraz sıkıştırma yani 15-25'miş yani daha
2: bence daha 5 dakika mı?
0: Bence 4 ile 6 arası yani bu şey değildir
2: tamam,
0: çünkü.
2: Tamam 6'da piyasa kapanıyor zaten.
0: Tamam orada 4 ile 6 arası. Ya yani şöyle diyelim kapanışa doğru daha mı iyimser olacak öyle bakalım.
2: Tamam.
0: Öyle kendimi kurtarayım ben nasıl 4'te yayından çıkacağım herhalde.
2: Biraz daha soracağımız sorular var. Piyasadaki hareketleri konuşmaya devam edeceğiz ama bir kısa araya gidelim aradan sonra buradayız.

0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasadaki hareketleri konuşmayı sürdüreceğiz. Bizlere Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş da eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Uğur Bey.
0: Teşekkür ederiz. Satış baskısı derinleşti endekste. Bankalarda %6'ları aşan düşüşler var. Halk Bankası görece pozitif ayrışıyor. Sanayi endeksi %5 civarında değer kaybı yaşıyor. Fon düzenlemelerinin etkisini konuştuğumuz şu dönemde ciddi bir geri çekilme görüyoruz. Bu seansta Borsa İstanbul'da. Nasıl değerlendirmek gerekir siz? Hangi sebepleri burada öne çıkarırsınız?

0: bu görüntüye?
1: Tabii ki şimdi genel resme bakarsak aslında birkaç gündür bir baskı vardı. Öncelikle dışarıdaki haberler çok da iç açıcı olmadı. İşte ABD'de faiz artırımı gündemde olması, hatta bu akşamda. Öte yandan tabii ki Hürmüz'le ilgili gelişmeler, petrol tarafındaki gelişmeler temel anlamda dışarıda rahatsız eden faktörler. Ama tabii ki bizim şu anda yaşadığımız sert düşüşler özellikle fonlarla ilgili. Dün öğleden sonra bir fon yönetimi şirketi Temerrüt açıkladı. Ardından gelen açıklamalar oldu. Aslında yine Ağustos ayının sonundan itibaren de bu konular çok tartışılmaya başlamıştı. Birçok hissede de köpük fiyatta oluştuğunu biz daha önce de ifade ediyorduk. Bütün bunların sonucunda şu anda gerçekten de önemli noktalara geldik. Yani bu tansiyon ne kadar devam eder? Herhalde önümüzdeki iki ay içerisinde netleşir diye düşünüyorum. Eylül biter. Endekslere girişler netleşir, çıkışlar netleşir. Ardından 7 Ekim'de Halkbank halka arzı var ve daha sonra MSCI'nin değerlendirmeleri. Yani 2 aylık bir pencerede acaba bizim piyasalarımız normalleşecek mi, onu test edeceğiz. Şu anda belli hisselerde taban görüyoruz. Yani %10-10 gidiyor, hele birkaç gündür endeks MKB yüzdeki hisselerden de bunu göreceksiniz. Ama şöyle bir şey ifade etmek isterim. Şu anda tam düşüşlerin olduğu günlerde, şimdi o belli hisseleri üzerinde aşırı köpük olan ve temel olarak açıklayamadığımız, gerçekten dayanak bulamadığımız şirketlerin bu yılın ocağından bugüne kesitini alsanız, yani oradaki bir portföy oluştursanız, bu 15 kadar şirket, bunların getirisi %135. Bu arada bugünkü itibariyle daha önce %182'lik bir yukarı hareketi olmuştu ve biz neden olduğunu anlamadığımız bir şekilde, temel olarak en azından bizlerin açısından söyleyeyim. Şimdi onun bir kısmı aşağı doğru geldi ve %134 hala yılbaşına göre yukarıda o şirketlerin hisseleri. Ve birçok analizinde coverage'ında olmayan, izlediği de şirketler değil. Öte yandan endekse bakarsak da endeksin içinde bunları ayıkladığınız vakit, daha takip edilebilir şirketlere baktığınızda, orada da yani -5 ile +10 arasında bir dalga var. Birkaç tane büyük tüpraş gibi hisseleri dışarıda bırakırsak. Yani şöyle özetleyeyim. Epeydir oluşan bir sıkıntı, bir enerji birikimi vardı ve piyasanın yatırım kalitesini dahi bozan bir durum vardı. Buna sanki neşter vuruldu ve bu süreç biraz daha devam edebilir ve bunun sonucu normalleşme gelecektir diye bekliyoruz, ama şu anda ne yazık ki tatsız bir süreç var. Burada sadece temel olarak ortak olunacak şirketlere yatırımcı olan hissedarların çok sıkıntı çekeceğini düşünmüyoruz. Öncelikle söyleyeyim, yani temel olarak inandıkları ortak olmayı tercih edecekleri. Fakat bu iyi şirketler olduğunu düşündüğünüz şirketlerden bile kaldıraçlardan dolayı kısa vadede büyük dalgalanmalar görebilirsiniz. Aslına bakarsak şu anda bu kadar, mesela bankalar %7 düşmesi için sebep nedir diye düşünülebilir. Çünkü temel bir sebep bulması çok zor. Ama sistemik riskler arttığı dönemlerde bu tip davranışlar olduğu için burada ne yazık ki büyük hareketlerin, işte fonlarla ilgili hareketlerin, haber akışlarının negatif etkisini gördük. Bugün bence korku seviyesi olarak en yüksek seviye oldu. Yani epeydir düşünülen bir riskin realize olduğu, olabileceğinin korkusu kafada oluştu. Buna kötü taraftan bakarsanız biraz daha volatilite devam edecektir. Ama iyi taraftan bakarsanız da belki çok uzun vade, orta vade için gerçekten bizim bir rotaya girmemiz söz konusu olacak. Bir yönümüzü bulmamız. O nedenle karanlık gibi görünen günler belki aydınlıktan önceki son karanlık olabilir. Biz bunu geçmişte faiz tarafında da hatırlarsınız görmüştük. Zaman zaman faiz politikaları, Merkez Bankası politikaları, oralarda kafa karışıklığı olduğunda

0: farklıydı. Şimdi bakarsak para politikası, faiz politikaları bunlar yakından izleniyor ve izlenilebilir hale geldi. Yani orada birçok şeyi eskiden sorgularken şimdi sorgulanmıyoruz. Yani orada bir normalleşme sağladık. Şimdi burada da borsa tarafında da normalleşme sağlamak noktasına doğru gidiyoruz. Bu dediğim gibi kolay olmuyor. Unutmayalım, bu şu anda %10-10 düşen hisselerin birçoğu yılbaşından bu yöne bilmediğimiz sebeplerden dolayı, en azından bizim taraftan diyorum, araştırma perspektifiyle %200 gittiği ortamda bunlar geri çekilirken diğer tarafta yan etkileri olacaktır ister istemez ve şu anda onu yaşıyoruz. Dediğim gibi Eylül, Ekim, Kasım bu 3 aydaki gelişmeler bize 2027'nin habercisi olacak ama bu şu anda yaşadığımız sıkıntıları bu anda yaşamasaydık ki belki 3 ay 5 ay önce müdahale olsaydı daha sağlıklı olacaktı. Bu iş daha uzasaydı daha uzun boyutu olacaktı. En azından şunu söyleyebiliriz. Eğer burada biz normalleşmeyi görürsek piyasada ondan sonra hem yabancı hem yerli yatırımcı ilgisi artacaktır. Çok yakın zamanda biraz önce saydığım sebepler, endeks değişiklikleri, Halk Bankası'nın halka arzı ve MSCI ile ilgili konular da 2027 için uygulanacak politikaların bir işaret fişeği olacak. Bugün yaşananlar da umarım büyük değişikliklerin, olumlu yönde değişikliklerin sıkıntı günleri olarak anılıp tarihte kalacak. Ama yani şu an için tabii ki tatsız, herkes açısından tatsız. Temeli kuvvetli şirketler açısından da tatsız bir resim var. Çünkü onların düşmesi için sebep olmamasına rağmen ne yazık ki genel bir durum var. Ama iyiye dönecektir diye düşünüyorum.
1: Cemal Bey, sizin bu ifade ettiğiniz temeli kuvvetli şirketler üzerinden yine devam edecek olursak bu geri çekilmeler fırsat olarak değerlendirilmeli mi yatırımcı nezdinde, yoksa bunu söylemek için henüz erken mi? Çünkü fon düzenlemelerin biraz daha dengelenmesi açısından sene sonuna da işaret ediliyor. Siz de Eylül, Ekim, Kasım aylarına atıfta bulundunuz. Burada nasıl bir rota çizmeli yatırımcı?
0: Şöyle haklısınız, aslında şu anda böyle bir dalgalanma içerisindeyiz ama şöyle bakıyorum, dün itibariyle baktığımızda biz birçok şirkette yani en düşüklerinde bile %25-30 yukarı potansiyel görüyoruz. 75 ila 150'ye varan yukarı potansiyel gördüğümüz hisseler var şu an itibariyle dahi. Bu da tabii ki Türkiye'ye ilişkin makro politikalarla ilgili varsayımlarımız dahilinde. Şu anda temel anlamda sadece biraz petrol fiyatları buralarda kalırsa yukarı potansiyeller sınırlanabilir. O da faiz politikalarındaki sıkılaşmanın devam etmesi sebebiyle. Ama sorunuza dönecek olursak, şu andaki sıkıntılı dönemde bunların gereksiz satış yediğini gördüğümüz için biz buralardan itibaren pozisyon alınabilir diye düşünüyoruz. Yani buradaki bu pozisyonları alırken önemli olan şu olacaktır. Temeli kuvveti ve sabrımız var mı? Yani bu sabrımız varsa, sabır da şu demektir. Bugünle Kasım arasındaki dönemde ortalama yaparsanız, hatta belki Kasım'a da kalmadan bu ortalamalarla yatırım yapanlar iyi getiri sağlayacaktır. Burada yine biz bankalarda yine potansiyel olduğunu düşünüyoruz. İş Bankası %77 yukarı potansiyel görüyoruz. Öte yandan perakendeleri beğeniyoruz. Şok Market'te 89, Tofaş'ta %60, Migros'ta yine 70 civarında bir potansiyel görüyoruz. Turkcell bizce çok çok ucuz noktalarda, tarihi ucuz noktalarda ki zaman zaman yani mesela Türk Telekom'da geri alım programı açıklandığını gördük. Turkcell'de de olur mu bilmiyorum ileride ama bu tip şeyler, sinyaller de almaya başlayacağız. Bu düşüşler artarsa onu ifade edeyim. Ülker yine %152, Alarko Holding, BİM, Coca-Cola, İş Bankası, Türk Hava Yolları, Sabancı gibi aslında bayağı bir potansiyeli olan şirketler var. Burada işte zamanlama tarafı, kaldıraç riskini düşündüğümüz zaman yani ortak olunmak için ama iyi noktalardayız. Şu yaşadığımız süreçte piyasanın sistemik olarak iyileşmesi anlamına geleceği için bu atlatılacaktır. Ama bu atlatırken ki kısa vadedeki risk yan etkileri, yani oralar

0: da fonlardan para çıkışı girişi gibi konulardan dolayı yan etkileri ne yazık ki rahatsız etmeye devam edebilir. Ama kısa cevap, buradan itibaren de bu negatif tepki veren hisselerde bir alım fırsatı olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki bu sene hangi bant aralığında endeks seneyi noktalayabilir? Ne dersiniz?
0: Şöyle, bizim 12 aylık hedef, işte en son Temmuz ayında koyduğumuz hedefe baktığım zaman biz 19 binlik bir endeks hedefimiz söz konusu. Biz bunu söylerken hep şunu dedik, artık İMKB yüzde endeksinin hedefe ulaşmayı bile artık eskisi kadar hesaplayamıyoruz. Çünkü bizim metodolojimiz şudur, İMKB 100'ün belli bir %65-70'ini cover edebiliriz, değerleme hedef oluşturabiliriz. Onun üzerine simülasyonla aslında tüme varıyoruz 19 bin hedefe ulaşırken. Şimdi şu son dönemdeki yaşanan durumlardan o köpük olan hisselerin düşüşünü göz önüne alırsak, yani ki biz de zaten oradaki köpükleri dışarıda tutarak bakıyorduk. Şimdi 19 bin bizim ne oluyor? İşte önümüzdeki yıl ortasına kaymış oldu Temmuz'dan Temmuz'a baktığınızda. Ama şu anda kritik noktadayız. Ama yine bizim yani endeksin 16 binler civarını görme yıl sonunu düşündüğümüzde ve şu anda şu darboğaz atlatmamız durumunda 16 binler, 15-16 binler rahatlıkla olabilecek seviyeler gibi görünüyor. Yine ana makro senaryomuz yavaş da olsa faiz indirim sürecine girme potansiyelimiz olacağı, petrol fiyatlarında yine 80-85 dolarların altında ulaşacağı, yani ulaşabileceği üzerine kurulu bir senaryo. O yüzden o senaryonun bozulduğunu düşünmüyoruz. Tabii orada da risk Hürmüz'deki tansiyon arttıkça bu biraz o senaryoyu yavaşlatıyor. Ama her halükarda şu anda yıl sonuna kadar giderken 15-16 binler olma potansiyelini görüyoruz.
1: Cemal Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Sağ olun. İyi seanslar diliyoruz. Cemal Demirtaş bizlere eşlik etti. Piyasalardaki son fiyatlamalara dair değerlendirmesini dinledik. Bir yandan bankacılık endeksinde %7'yi bulan, hatta aşan bir geri çekilmeden bahsediyoruz. Diğer yandan Halk Bankası'ndan toparlanma eğilimi. Biraz önce Cemal Bey konuşurken Halk Bankası bir artıyı gördü. Sınırlı yukarı yaptı. Şimdi %0.35 aşağıda fiyatlanıyor. Ufak ufak bazı şirketlerde hareketlenme var gibi sanki, değil mi?
2: Var ama yani endeks devre kesiciye de çok yaklaştı. Ya bilmiyorum, bir grafik varsa %5.70 oldu. Hani burada bir
1: üstün grafiğini verelim çizgiyle.
2: Yani şey, tabii çok az, böyle bir iki kademe daha belli hisselerde satış geldiği zaman endeks aşağı doğru gidiyor. Anladığım kadarıyla 13.050'ler civarı görülürse bu %6'lık marj oluşuyor. Çok iyi bir gün şeyi yok ya Uğur. Yani hani bu gün içerisi değil de insanlar bir gün sonunu görüp büyük ihtimal karar vermeyi istiyorlar. Çünkü mesela endeks 30'da şişe, sasa, destek faktöring, bu üçü şu an günün en düşüğünde gibi gözüküyor. Diğerleri de baya yakın. Bankacılıkta yapı kredi falan %8 olmuş. Yani inşallah bugün hani ne olacaksa olur biter diyelim.
1: Bugüne özel bir satış olarak kalacak mı? Yatırımcının en çok merak ettiği 1 milyon dolarlık soru bu aslında. Yani yarına, cumaya ya da önümüzdeki haftaya da benzer bir görüntü şimdi sirayet edecek mi?
2: Okey, o zaman şöyle düşünmemiz lazım. Aslında bu endeksi bu %5-6'lara getiren, bence yine endeks 100'ün içindeki, hatta endeks 30'daki mesela bankacılık dedik. Mesela Petkim'i görüyorum. Bazı büyük hisseler, Ereğli falan var, %8'ler. Şimdi burada yarın tekrardan bir %8, %7 satış olmasının mantığı, aynı pozisyonların vadeli de taşınıp yine aşağı doğru bir ivme yaratması bana biraz zor geliyor. Yani %2 olur, %3 olur. Şimdi tabii akşam ne olacak, ne bitecek, bunlar önemli ama ya büyük hisse senetlerin, bak diğerlerinin değil, yani diğerlerinden kastım da endeks yüzün içinde de olabilir, dışındaki daha önce çok prim görmüş ve belli bir gün sayısında aşağı doğru gelen hisselerin haricinde bu büyük

0: hisseler diyeceğim. Yani endeks 30'a bakıyorum. Bankalarda dahil. Akşam Fed ne açıklarsa açıklasın. Petrol işte 109 mu oldu, 105 mi oldu? Bundan bağımsız. Yarın aynı şekilde aşağı gelmemesi durumunda endeks bu kadar sert geri gelmez. Ne olur? %2 olur, 1,5 olur falan ama bu kadar tepki görmeyiz diye düşünüyorum. Mantığımı böyle kuruyorum ben.
1: 13.089. Mesela geçen hafta petrolü konuşurken dediniz ki 105'i geçti, 100'ü geçti. Arada bir boşluk var. 115'e kadar hızlı evet. ilerleyebilir.
0: 102'nin üstünde.
1: Teknik açıdan, BIST 100 açısından öyle bir rakam ya da fiyatlama şu an için ifade
0: aşağıya da yukarı mı?
1: Aşağı yönlü.
0: Şimdi bugün aslında birçok şey için de diyelim belki stratejist için de mesela endeksin 200 günlük ortalaması üstel olarak baktığımızda 13.377. Şimdi biz 13.093'teyiz. Dolayısıyla eğer ki bu seviyeye yakın 31 Temmuz ve 22 Mayıs 2026'da bu seviyelere çok yakın iki tane dibimiz olmuş. Bir tanesi 12.950 gibi, bir tanesi de 12.230. Yani kabaca 13.377 diyelim veya 13.400 neyse 350. Bunun üstünde bir geçiş olması lazım. Yani bugün değil yarın başladıktan sonra bir kalıcılık gerekiyor. Diyelim ki bu gerçekleşmiyorsa yani aşağı doğru bizim en şey yerimiz Mart ayında görmüş, yani savaş başladığında ya kabaca diyelim daha aşağıları da var. En düşük 12.433 görmüşüz gün içerisinde. Kapanış o gün 12.700 olmuş. Biraz üstünde de yani 12.850'ler var. İşte biz neredeyiz? 13.000'deyiz. Yani burada hani bizim yıl içi en düşük seviyesi 12.500 bile deseniz çok bir marş kalmadı. Ya onun için yarın da büyük hisse senetlerinde benzer bir satış dalgası olacağını ben düşünmüyorum. Bu endeks matematiği, aritmetiği yaparken bunu söyleyebiliriz. Olur olmaz başka bir haber çıkar bilemem. Ama bu kadar sert olacağını zannetmiyorum. Şunu da söyleyeyim. Ocak ayından beri hatta şöyle diyelim. 20 Ekim 2025'te bir tek 200 günlük ortalama aşağı kırılması denenmiş. Biz ilk defa kabaca bir sene sonra 200 günlük ortalamayı gün içinde aşağı kırmışız. Kapanışı nasıl olur bilmiyorum.
1: Dolayısıyla, şu an 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde
0: evet,
1: miyiz?
0: Altındayız. Üstsel bakıyorum. Hı. Hani başkası işte kapanışa göre sabitten böyle basit ortalamadan bakarsa farklı görebilir. Ben üstselin daha anlamlı olduğunu düşündüğümden yani 13.377'nin üstüne yarın ya da öbür gün tekrar geçmemiz lazım. Geçmezsek yani 12.000 evet yani 500 ile 13.000 arasında bir bant var. Oraya da bir şey kalmamış. Yani dolayısıyla hani şey konuşuyoruz ya bir iki güne geçer mi? Daha uzun soluklu kalır mı? Falan. Hani büyük hisseler de dahil bizim havuz diyebileceğimiz yani oraya geldiğinde anlamsızlaşan bir fiyat, evet, bir fırsat yaratabilecek aralık 12.500-13.000. Biz seninle ne zaman böyle bir yayın yaptık? Yine bir iki günlük böyle sert bir satış gelmişti 13.000'lerin altına. Belki bu mutlak kararı mıydı? Evet. Öyle bir şeydi galiba. O gündü.
1: Mutlak.
0: O günde biz bir konuştuğumuzda yani ne olur falan yine bu aralıklardı yani. 13.000'in altına geldi ve hemen öbür gün 13.000'in üstüne geçti hızlı bir şekilde. Dolayısıyla izleyenler 13.350'ye kabaca baksın. Ben yarın devam hani kötü bir başlangıç olsa bile bugünkü kadar yüzdesel bir aşağı hareket göreceğimiz yani
1: endeks düşmüş olsa bile yani genele yayılan
0: hisseler düşebilir endeksin dışındakiler. Hmm. İçindekilerde de hani %1-2-3 olur ama daha çok endeks dışı hisselerde o yoğunluğu görüp bugün konuştuğumuz işte Ereğli'si, Kardemir'i, İş evet. Bankası falan bunlar da böyle %7'ler, 8'ler çok göreceğimizi zannetmiyorum.
1: Panik durumundan bahsettik ya, 2 dakikam var bu arada. Son haftalarda seans tamamlandıktan sonra bazı portföy yönetim şirketleri işte kendi fonlarına yönelik açıklamalar yapıyor sosyal medyadan ya da kurumlarından. Bu tarz mesajlar yarın için olumlu olarak addedilebilir mi? Yani bizim bir problemimiz yok, pozisyon değiştiriyoruz ya da bilmem şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz tarzındaki bir paylaşım.
0: Aslında bence
1: beyin fırtınası yapıyor.
0: Evet evet, konuşulan bazı şirketlerin dışında diyelim yani gündemde olanların dışındaki şirketlerin de kendi yatırımcıları açısından hani daha duruşlarını göstermek o gün.

0: bugünkü değerleri ifade etmek ve güven tazelemek amacında bu gibi açıklamalar yapılabilir. Ya ben olsam yapardım. Hani bizim 20 fonumuz var şu an için, evet bir getiri kaybı oluyor piyasadaki şartlar açısından ama herhangi bir şekilde işte temerrüt durumu şudur budur bunlar yoktur. Mesela Takas Bank'ın yaptığı açıklama, böyle bir söylenti var diyor ama Tefas'ta işlemlerde iptal yoktur diyor. Yani demek ki birileri bunu konuşuyor. Aa iptal edildi, şöyle oldu. Yani olmayan bir şeyi niye söylüyorsun? Ya da olan bir şeyse bu resmi kurum bunu bilerek böyle bir açıklama yapacak hali yok. Yani birileri de kötü niyetli acaba şey mi yapıyor? Yani böyle işler biraz daha kötü gitsin diye de belki kendi menfaatlerine yine. Çünkü şöyle düşünür. Sen Viyop'ta satış yaptığın zaman aşağı giderken de para kazanıyorsun. Onun için lütfen açıklamaları yakından takip edelim.
1: Abi değerlendirmelerin çok kıymetli.
0: Estağfurullah.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim bu bölümümüze nokta koyuyoruz. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: üstü versene ya.
1: Babam Atiye, hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM'yi taklit yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
1: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. Paytr'ın kesintisiz ve güvenilir ödeme altyapısı sayesinde huzurlu, mutlu, içi çok rahat. Adeta uçuyor değil, uçuyor. Paytr fiziki posta tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor.
1: Taksit yapıyorum. Yine bekleriz.
0: Evet evet, tüm kartlara taksit de yapıyor. Üstelik aylık sabit ek ücret ödemiyor.
1: Daha ne olsun?
0: İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Paytr, büyük rahatlık. Büyük rahatlık
2: Paytr. Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
6: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada. Bankam.com Bank kartıma değil. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
7: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam bank
1: gücülük. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye

0: arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
1: Ben maldere aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin lira

ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: piyasa notları başlıyor. Piyasalardaki geri çekilmeyi ve olası senaryoları değerlendireceğiz. Bizlere GCM Yatırım Ekonomisi Evren Kırıkoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz Zeyna.
1: Merhaba Uğur Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evren Bey, genel itibariyle hep makro gelişmeleri konuşuyoruz ekonomide. Ama bugün malum piyasalarda deprem etkisi yaratacak fiyatlamaları görüyoruz. Fon düzenlemelerini 3 hafta kadar önce takip etmeye başlamıştık. Bu düzenlemelerin etkileri olduğu ifade ediliyor piyasadaki hareketlerde. Sizin kanaatiniz nedir? Borsa İstanbul'da genele yayılan bir satış var. Bu fon düzenlemeleri sonrası gördüğümüz en ciddi satışlar olarak kayıtlara geçiyor. Görüntüyü nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, bu birkaç farklı sebep var. Yani fon düzenlemeleri tabii ki yurt içi faktörler arasında ağırlıklı ama bence iki gruba ayırmalıyız. Birincisi yurt dışı gelişmeler, ikincisi yurt içi gelişmeler. Yurt dışı gelişmelerde de yine kendi içinde ayrılıyor ama kabaca orada da iki faktör var. Bir tanesi küresel piyasalardaki genel belirsizlik ve oynaklık priminin artması, oradaki o risk primlerinin artması. İkincisi de Amerikan tahvil faizlerindeki yükseliş. Küresel risk primlerinden kasıt bu yapay zeka yatırımlarının fizibilitesi ve ileri vadelerdeki karlılığı ile ilgili soru işaretleri. Yani bugünkü değerlemelerin bu ileri vadelerde oluşacak karlara ve nakit akışlarına değip değmeyeceğine dair zaten uzun süredir bir tartışma süre geliyor. Oralarda bir, yani yurt dışında bir düzeltme beklentisi zaten dolayısıyla vardı, pişiyordu. Hatta bu sadece hisse senetleriyle sınırlı değildi. Aynı zamanda bu şirketleri fonlayan, bunlara kredi açan özel kredi fonlarının sağlığının da önümüzdeki dönemde bozulabileceğine dair endişeler bir süredir dile getiriliyordu. Dolayısıyla orada bir küresel olarak hisse piyasalarında bir risk primi beklentisi var. Tabii ki işte İran Savaşı vesaire, petrol fiyatları gibi ve yaklaşan Amerikan seçimleri gibi konularda orada küresel piyasalarda, yurt dışı hisselerde ağırlık yaratıyor. Onların üzerine bir de Amerikan faizlerindeki ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş eklendi. Bu da tüm yatırım, proje finansmanı ve uzun vadeli borçlanma ile ilgili tüm kredi faizlerini yukarı itici nitelikte. Yani Fed'in yapacağı, işte bu akşam mesela Fed toplantısı var. Yapacağı işte bir gecelik faizdeki 25 bas puanlık artıştan çok daha büyük etki uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesiyle yaşanıyor. 10 yıllık Amerikan tahvili tüm dünyada yatırımlara bas teşkil eden gösterge tahvil. 30 yıllık Amerikan tahvil faizi Amerika'daki yani ekonomideki ağırlığı, hem bankacılık sektöründe hem reel ekonomideki ağırlığı çok fazla olan konut piyasasında, Amerikan konut piyasası ve mortgage faizlerine bas teşkil eden sektör. Dolayısıyla hem 10 yıl hem 30 yıl, yani bu uzun vadenin bu kadar yukarı gelmesi tüm, başta Amerika olmak üzere tüm dünyada bir yavaşlama korkusu yaratıyor. Bu da küresel hisse senetlerine baskı sağlıyor. Bunlar kaçınılmaz olarak yurt içine etkiliyor. Bir de tabii bizim kendimize özel has sebeplerimiz var. Burada da en öne çıkan konu sizin işte az önce yani sorunuzda belirttiğiniz gibi SPK tarafından bu serbest fonlara ilişkin son dönemde yapılan düzenlemeler. Bunlar bir kere baştan şunu söyleyelim, sağlıklı fiyat oluşumunun, gerçekçi fiyat oluşumunun ve adil bir piyasa oluşumunun

0: desteklenmesi için son derece sağlıklı, hatta yani geç bile kalınmış adımlar diyebiliriz. Dolayısıyla atılan adımların yönü bugünün şartlarında doğru. Orada baktığımız zaman şeylerde, fonlarda hem doğrudan yani fon değerlerinde bu fon, düzenlemeler kapsamında oluşacak portföylerde hisse satışları zaten gerekebilecekti, ama bunun üzerine bir de kaldıraçlı fonlarda, kaldıraç kullanan fonlardaki teminat yükümlülüklerinin, çağrılarının geri çağrılması sebebiyle sadece işte IMKB 30 dışında kalan ve hani değerlemesi şişmiş hisse senetlerinde oluşacak satışlar değil, oralarda oluşan satışların yarattığı zararı, nakit ihtiyacını karşılamak ve bütün bu haber akışından korkup birikimlerini geri çekmek isteyen fon pay sahiplerinin de talebini karşılamak için oluşan satışlarla beraber tüm bu endekse yayılmış durumda. Yani biz sadece işte değerlemesi şişik birkaç küçük hisse senedinden bahsetmiyoruz. Yani IMKB 30 ve diğer şeyde, yani teminat olarak da kullanılan hisse senetlerinde oluşan açığı, likit açığını karşılamak için bütün satışların birbirini tetiklediğini görüyoruz. Bu içeride oluşan hani mekanik süreç bu da olsa, tabii bunu tetikleyen, yani sadece SPK düzenlemesi değil, tabii ki onun öncesinde de bizi buraya getiren süreçte izlediğimiz işte MSCI endeks tarafından yayınlanan işte buradaki Türkiye'deki, yani Türk hisse senetlerindeki fiyat oluşumlarının daha sağlıklı olması gerektiğine dair uyarıların da burada etkili olduğunu görüyoruz. Yani hem haber akış tarafında hem küresel faktörler tarafında içerideki düzenlemeler ve gerçekten piyasanın mekanik işleyişi, oradaki likit ihtiyacı ışığında kalıcı satışlar var. Bir süre daha sürebilir. Yani bunların hani bütün o likidasyon ne zaman sona erer, ne zaman o işte kaldıraç pozisyonlar tamlanır, bütün o çağrılar yerine getirilebilir mi? Emin değilim. Yani mutlaka bir yerlerde birileri para kaybedecek gibi duruyor. Temel ödü düşen fonlar var veya işte değerini kaybedip
1: Evren Bey, müsaadenizle bölüyorum. Bu arada düşüşler %6'yı buldu. Hal böyle olunca da borsada devre kesici devreye girdi. %6 baremine çekilmişti devre kesicinin çalışma noktası. Şimdi endekste satışlar %6'yı aştı. %6'yı aşınca da devre kesici çalıştı. Bankalarda %7'leri aşan bir düşüş var. Sanayi endeksinde yine %6'ları bulan düşüşler var. Genele yayılan bir satıştan bahsediyoruz. Sadece BIST yüzde işlem gören 2-3 şirkette yeşil bir görüntü var. Onun dışında 96-97 tanesi kıpkırmızı bir görünüm çizmeye devam ediyor. Buyurun, kaldığımız yerden devam edelim.
0: Evet, yani dediğim gibi bu satışlar hani sadece SPK düzenlemesinden etkilenen fonların ağırlıklı taşıdığı küçük hisselerden bahsetmiyoruz. Onlar tabii ki satışa uğruyor. Yani genel endeks o şeyler, fon satışları mutlaka ki etkiliyor, ama diğer fonların da, yani para piyasası fonları da var aralarında, kaldıraç kullanmak için aldıkları paralardaki teminat karşılığının düşmesi de tüm endeksin geneline işte teminat olarak sunulan hisseler BIST 30'da ise oraları da sirayet edecek biçimde endeksin düşmesine sebep oluyor. Bir de tabii bunlarla hiç alakası olmayan, yani bireysel yatırımcı sadece günlük haber akışına bakıp normal gündelik trade eden yatırımcılar da tüm bu haber akışı ve tüm bu oynaklıktan korunmak için onların da normal kendi portföylerinde verdikleri satış emirleri var. Yani hepsi üst üste gerçi bindiği için böyle anlık işte geçici veya hani işte istisnai bir durum değil. Bu gerçekten artık genele yayılmış bir satış değer kaybı süreci izlenecek gibi duruyor. Ve bu fonlar tarafındaki düzenlemeler, o portföy uyarlamaları tamamlanmadan önce ve tam işte kayıp işte zarar hesapları tam netleşmeden önce sonlanması da kolay olmayabilir. Bir de tabii buradan sonra yurt dışından, yani bu özellikle yabancı uluslararası yatırımcıların oradaki değerlendirmeleri de izlenecek. Yani MSCI konusu mesela yakından takip edilecek. Burada işte sağlıklı fiyat oluşumu bundan sonra tesis edilebilecek mi? Bununla ilgili gelecek yatırımcı yorumları takip edilecek. Yani bir süre bu ağırlık sürebilir diye maalesef düşünüyorum.
1: MSCI demişken o noktadan devam edelim isterseniz. İlk MSCI'den uyarı geldi. Sonra yine benzer uluslararası kurumlardan uyarıları takip ettik. Daha sonra 2 hafta kadar önce de SPK düzenlemeleri hayata geçirmeye başladı. Zaten geçen sene Kasım ayında itibaren bir düzenlemenin geleceği piyasada konuşulmaya başlanmıştı. Şimdi sağlıklı fiyat oluşumu ifadesini siz kullanıyorsunuz. Sağlıklı fiyat oluşumu göreceğimiz zamanlarda piyasada yabancı etkisi biraz daha artacak mı peki?

0: Yani bu ifade ettiğiniz noktaya daha şeffaf, daha sağlıklı fiyat oluşumlarının olduğu noktada biz daha yüksek yabancı oranları hisse senedi piyasamızda görecek miyiz?
1: Ya kaçınılmaz olarak görmemiz gerekir. Çünkü zaten bu işte son bir buçuk senede özellikle öne çıkan fiyatlamada şu vardı. Borsanın genelinde özellikle hani büyük hisselerde, yani büyük piyasa değeri yüksek olan işte endekslerde, yani İBKB 30 ve sonrasında yüzde olan şirketlerde bir ayak sürme, bir işte ağırdan gelme ve borsanın sürekli düşük, geride kalan bir performans sergilemesi söz konusuydu. Orada da baktığımız zaman hani birkaç faktör zaten sürekli dile getiriliyordu. Mesela bunların arasında bir tanesi bu konuyla alakasız halka arzların sayısının artması. Buraya işte taze gelen yatırım fırsatlarının diğer işte endeksin geri kalanından çalmaya başlaması. Oradaki genele yayılmış bir yükselişi bastırması ile ilgili mesela zaten tartışmalar süre geliyordu. Aslında bu fon konusu da fonlarda yapılan işlemler de biraz bu işe yaradı. Yani hani normal şartlarda ne karlılık oranı olarak, ne bilanço büyüklüğü, sermaye büyüklüğü olarak baktığımızda, ne nakit akışı olarak baktığımızda, pazar payı vesaire her alanda baktığımızda ve diğer piyasanın geri kalanı ve ülke çarpanlarıyla mukayese ettiğimizde değerlemelerin hiç orada olması beklenmeyecek şirketlerde çok uç noktalara artık varan değerlemeler izliyorduk. Yani büyük işte bankaların toplamından daha değerli, mesela daha ufak çaplı finans şirketlerinin olduğunu takip ediyorduk. Bu süreç zaten aslında bu şu anlama geliyor: fonların bu kadar fazla değerlemelerinin şişmesi ve küçük yatırımcı kendilerini bu şekilde çekmeleri endeksin geri kalanında bir ağırlık yaratıyordu. Yani gerçekçi fiyatlama oluşmamasına kastım buydu. Baktığımız zaman genele yaygın bir fiyat, yani birkaç şey buradaki fon portföyündeki hisse ağırlıkları endeksin geri kalanındaki tüm hareketi engelleyici nitelikteydi. Dolayısıyla bu şu anki bu dengelenme ve uyarlama süreci sona erdiğinde, tüm bu muhasebeler yapılıp netleştiğinde ve süreç SPK'nın yeni düzenlemelerine uygun hale geldikten sonra artık borsadaki hareketlerin daha genele yaygın ve biraz daha gerçekçi, yani şirketlerin nakit akışlarıyla ve kar oranlarıyla ve ulusal ve küresel fiyat çarpanlarına paralel doğrultuda artık kendine daha fazla yatırım çekmesi ve yani ikinci piyasadaki değerlerinin daha genele yaygın biçimde artması söz konusu olabilir. Dolayısıyla ben bu sürecin sonunda borsanın iyi olacağını düşünüyorum. Bunu makro analizden bağımsız söylüyorum. Makro analizim zaten çok kötümser değil. Yani zaten ben 2027 senesinde enflasyonun gerçekten 20'lere doğru geleceğini bekliyorum. Merkez Bankası'nın önünde 10 puana yakın bir faiz indirimi için alan açılacağını düşünüyorum. Yani savaş vesaire gibi sürprizler yaşanmazsa eğer. Buralarda zaten çok kötümser, böyle çok felaket tellallığı yapacak bir senaryo yok. Ama piyasa işleyişinde bir sorun vardı. Fiyat oluşumunda bir sorun vardı. O da bu düzenlemenin yansımaları netleştikten sonra önümüzdeki dönemde borsanın önü açılacaktır diye düşünüyorum. Ama şu an bir bedel ödenmesi gerekiyor. Onu da işte bu şekilde, işte bugünlerde, bugünkü gibi günlerde ödüyoruz maalesef.
0: Şunu da konuşmak gerekiyor. Siz de ifade ettiniz. Aslında fonların içerisinde olan düşük montanlı şirketlerin sayısı çok fazla değil. Ama bugün evet, baktığımızda BIST 30 içerisinde yüksek montanlı diye ifade edilen birçok şirkette, bunda bankalar da dahil, %7'leri %8'leri bulan geri çekilmeleri takip ediyoruz. Burada yatırımcı evet, psikolojisi noktasında bir panik satışı mı acaba söz konusu?
1: İşte birkaç faktör var. Bu dediğiniz mutlaka var. Yani normalde hiç parası fonda olmayan, işte kaldıraçlı bir işlemle tabi olmayan, bir işte teminat gibi bir durumda bulunmayan normal organik küçük yatırımcı, kendi işlem yapan küçük yatırımcılar da bu haber akışını ve bugünkü fiyat hareketlerini görünce normalde satacağı yoksa onlar da satmaya başlamıştır mutlaka hisselerini. Yani İMKB 30'daki büyük çaplı şirketlerde, bankalarda ve holdinglerde vesaire de mutlaka satıcılar, yani sadece fonların tetiklediği satışlar veya teminat çağrılarıyla, teminat yetersizliğiyle oluşan satış değil, o organik satışlarda mutlaka şu an devrededir. Yani birkaç faktör bir araya geliyor. Ama tetikleyicisi, yani bu işin ilk nereden tetiklendiğine baktığımız zaman zaten bu düzeltme ihtiyacı. Yani işte para piyasası fonlarının kaldıraç kullanarak kaldıraçlı şeyleri, teminat karşılığı aldıkları paranın karşılığı şu an onun gerektirdiği satışlar, diğer fonların yaptığı satışlar, üstüne bir de bu işte küçük yatırımcı eklenince belki bir miktar, yani miktarlar sınırlıydı ama yabancı satışları da elbette burada besliyor olabilir. Yani her kanaldan, her işte genele yayılmış, tüm hisselere yayılmış ve yatırımcı gruplarına yayılmış biçimde kötümserlik sürüyor. Dediğim gibi, yani bunun sona ermesi için kök sebebi

0: Bir kere ortadan kalkması lazım. Piyasanın denge oluşuna kanaat getirmesi lazım. Onu fiyat hareketinden anlarız. Yani birkaç gün üst üste fiyat biraz hani teknik formasyonuyla da artık tabanı bulduğunu sinyallemesi lazım. Ondan sonra oluşacak haber akışında artık daha fazla düzenlemeler tarafında veya piyasa işleyiş tarafında, piyasa oyuncuları tarafında daha fazla oynaklığa sebebiyet vermeyeceğinin idrak edilmesi lazım. Oradan sonra bence toparlanma başlar. Yani uzun vadede hani uzun da demeyelim, orta vadede önümüzdeki sene 5-6 ay sonra geri dönüp de bugünlere baktığımızda büyük ihtimalle bilançosu sağlıklı büyük olan şirketler için işte İMKB 30 gibi veya daha işte hani büyük ölçekli şirketler için büyük ihtimalle alış fırsatı gibi okuyacağız bugünleri. Bugünlerde oluşan bu satışları geriye dönüp baktığımızda gelecekte iyi bir alış fırsatı gibi göreceğiz mutlaka, ama dediğim gibi yani bu şu an yani bu bir süre daha sürecektir diye düşünüyorum kısa vadede bu oynaklık.
1: Bu arada 9-10 dakika kadar sonra endekste yeniden işlemler başlayacak. Saatlerimiz 16.24'ü gösterdiğinde işlemler devam edecek borsada. İlk girizgahta ben fonlara temas ederek soruyu size yönelttim. Siz birkaç sebebin olduğuna vurgu yaptınız. O sebepler arasında yüksek tahvil faizleri ve yükselen enerji maliyetlerine değindiniz ve bunun aslına bakarsak paralelinde de bugün bir FED kararı göreceğiz. FED'de %90 oranında faiz artışı fiyatlamasını da piyasada takip ediyoruz. Oldu da FED faiz arttırdı. Bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında bu önümüzdeki dönemde baskı anlamını mı taşıyacak?
0: Şimdi bugünkü kararın çok fazla bir şeyi olmaz. Çok fazla biz ve diğer gelişmekte olan ülkelerde çok fazla bir yansıması olmaz. Çünkü tek bir adet 25 bas puanlık karar zaten fiyatlamaya girmiş durumda. Yeni de girmedi. Jackson Hole sempozyumundan sonra Ağustos sonunda son haftası gerçekleşen Amerika'daki para politikası sempozyumunda Fed Başkanı Warsh'un oradaki sözlü mesajlarında zaten işte bu Eylül toplantısında faiz artışı yapılacak fiyatlanmaya başlandı. Aslında Warsh faiz arttırmamak için bayağı bir ayak sürüdü. Trump'ın, ABD Başkanı Trump'ın işte bu Fed başkanlık değişimi sürecindeki baskıları, Fed'e faiz arttırmayın işte siyaseten Trump'ın biraz daha genişlemeci, büyümeci politikalarını sekteye uğratmasın diye Fed'e yaptığı baskılar neticesinde Warsh'un zaten çok fazla faiz arttırmayabileceği bekleniyordu. Ama o hani sadece faiz artıp artmaması konusu değil, sözlü yönlendirmeyi de sona erdirdi. Çok fazla Fed'in ne yapacağına dair hem açıklama metinlerinde hem işte kendi çeşitli konuşmalarında mesaj vermeyi bıraktı. Dolayısıyla piyasada bir belirsizlik havası da oluştu. Biraz aslında o da dönüp dolaşıp yine Fed'i faiz arttırma noktasına iteledi. Çünkü Fed'in ne yapacağına dair, kısa vadede ne yapacağına dair belirsizlik olmadığı zaman uzun vadeli faizleri fiyatlamak daha da zorlaşıyor. Kısa vadeli faizlerin nereye gidebileceğine dair bir öngörü gelişiyor. Onların arka arkaya birikmesiyle zaten uzun vadeli faizler oluşuyor. Bir kere o belirsizlik, onun artması verim eğrisinin tüm vadelerinde, tüm sektörlerindeki belirsizlik primlerinin, vade primlerinin artmasına sebep oldu. İkincisi tabii bu esnada İran Savaşı'nın yeniden sahada ısınması, petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasıyla beraber oradaki kalıcı enflasyon korkuları da devreye girdi. Dolayısıyla yani politik baskı olmasa bile Fed zaten burada faiz arttırmak durumunda kalacağı bir noktaya doğru iş evriliyordu. Dolayısıyla o var. O da üzerine eklendi. Bu piyasaları şimdi rahatlatır mı? Yani fiyatlara girdi zaten faiz artışı beklense. Enflasyon korkusu da var. Fed'in faiz arttırması piyasaları rahatlatır mı diye sorduğumuzda ondan da maalesef çok emin değilim. Yani bizim bugün Türkiye hisse senetlerindeki satışlarda bile bu Amerika'daki bu belirsizliğin ufak da olsa bir miktar etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun da sebebi şu. Enflasyon riskini bu belirsizliğe karşı Fed kısa vadeli faizleri yükseltecek. Kısa vadede fonlama sıkılaştığı için uzun vadedeki tahvil faizleri kırbaç etkisiyle aşağı gelecek gibi bir hani böyle ümit varsa piyasada, o da ters tepebilir. Sebebi şu, biz Fed faiz artışı piyasayı sakinleştirecek diye beklerken Trump eğer Kasım ayındaki ABD başkan senatora seçimlerinden önce neden faiz arttırdınız gibi bir çıkış yaparsa o politik baskının yaratacağı belirsizlik Fed'in faiz arttırdığı gerçeğini bertaraf edebilir. Dolayısıyla orada da öyle bir belirsizlik var. Bugünkü toplantı üzerinde ben çok endişe etmiyorum. Yani tek bir faiz artışıyla bence büyük bir kavga çıkmaz. Ama önümüzdeki toplantılarda yani şu anki fiyatlama 4 adet daha faiz artışını işaret ediyor. 2027'de de bu faiz artışının devam edeceğine dair bir fiyatlama kalıcı hale gelirse O zaman Trump'la Fed arasında bir tartışma çıkar. O da piyasaya baskı kurabilir diye

0: Endişe ederim.
1: Bakalım, takip edeceğiz. Evren Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Efendim, inanılmaz bir seans geçiriyoruz. Endekste devre kesici devreye girdi. Saatler 16.24'ü gösterdiğinde tekrar işlemler başlayacak. BIST 100 %6 düşüş gösteriyor. %6 olunca devre kesici çalıştı. Bankacılık endeksinde kayıpların boyutu %7'yi aştı. Sanayi endeksinde keza benzer bir görüntü var. Tüm sektörlerde düşüş sertleşti. BIST 100'de işlem gören şirketlerden 97-98 tanesi düşüyor. 2 tane yeşil var. Ama daha da ilginç olan nokta, 15-16 şirket taban fiyatlama gösteriyor. Bu 15-16 şirketin 2-3 tanesi birkaç gündür de taban fiyatlama göstermişti. Peki neden endekste bu denli bir fiyat oluşumu yaşanıyor? Değerlendirmeye devam edeceğiz. Stratejist Yunus Kaya bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Borsadaki bu geri çekilmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi sebeplere bağlıyorsunuz?
2: Tek bir sebep şu anda öne baskın çıkıyor diyebiliriz. Tera grubunun yönettiği fonların elindeki hisselerde bir taban olma oldu sabahleyin. Bunun arkasından gelen satış baskısı genele yayıldı. BIST 30 hisselerinde de buna katılımlarını gözlemledik. Dolayısıyla bugün 16 Eylül tarihe Tera hisselerinin geri çekilmesiyle oluşan çalkantı diye geçecektir. %6 ile devre kesici de devreye girdi. O yüzden zaten devre kesici artık günde bir kere %6'da oluyor. Gün sonuna kadar ne kadar eksi yazacağını bilmiyoruz ama bugün negatif bir gün oldu. Yarın da şu anda negatif olmaya aday. Düzenleyici kurumlardan bir hamle gelmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Buna BDDK dahil, Merkez Bankası dahil, SPK dahil. Eğer birkaç gün daha bu çalkantı sürerse, hafta sonu bir müdahale gelse, gelmesi olasılığı artacaktır diyebilirim. Önümüzdeki haftaya da bu şekilde başlamaması gerekir. Çünkü Türkiye tarihinde çok olmuş bir olay değil. Borsadaki satışlar, reel ekonomiyi, reel şirketleri vursun ama bu süreç bir miktar onu da barındırıyor risk olarak. Dolayısıyla kalkıp da şimdi bir Merkez Bankası'nın yavaş kalması bu işin çığırından çıkmasına vesile olabilir. Farklı sektörleri bozma riski ortaya çıkarabilir. Bu nokta önemli. O nokta takip edilecektir. O yüzden şu an itibariyle bu bir geçici sorun gibi gözüküyor ama geçici sorunun genele yaygın bir sorun olması riski de var. O da ayrı bir konu. Şu halde sanki bu iltihaplı bir yaraydı ve bu patlamış gibi gözüküyor. Bunların temizlenmesinin arkasından piyasanın önümüzdeki dönemde daha iyi yerlere gitme olasılığı da artıyor diğer yandan. Çünkü zaten ekonomik olarak şirketlerimiz belli bir iyileşme emareleri gösteriyordu. Enflasyonda da düşüş trendi oluşmuştu. Bununla baş edebilecek noktadaydık. Yabancı girişi de oluşuyordu piyasaya. Şu anki şartlar bazı sorunların bertaraf edilmesi olarak gözükse de ilerleyen dönemde bu sorunların geride kalmasıyla beraber daha rahat, daha temiz bir ortam oluşacak gibi duruyor diyebilirim.
1: Yunus Bey, Tera grubu hisselerindeki taban oluşumunu ifade ettiniz ve bunun genele etki ettiğini vurguladınız. Şimdi düzenleme bugün gelmedi. Bugün bu hafta 3. haftaya girildi SPK düzenlemelerinin üzerinden. Bugün bu denli büyük bir satışın olmasında, o bahsettiğiniz hisselerde taban fiyatlamaları görmemizde sebep olan bir husus var mıydı peki? Yani birkaç gündür pusula portföyüne yönelik başlıkları takip ediyorduk. Onlar bazı fonların temerrüde düştüğünü belirttiler, duyurdular. Yani burada yatırımcı T artı 2'deki paramı dahi alamayacağım korkusu mu yaşadı? Bunun alt tabanında hangi notlar olabilir? Yani iki hafta önce ilk düzenleme geldiğinde biz bu denli sert hareketler görmeyip bugün bu bahsedilen hisselerde bu kadar büyük geri çekilmeleri neden görüyoruz?
2: Farklı tepkiler verdi kurumlar. Yani

0: pusula grubu hızlı bir uyum sürecine gireyim diye o yönde uğraştı. Ama çıkışları karşılamakta zorlanınca borçlanma yoluna gitti. Hisseler bu sefer daha çok düşünce de borçlanma ters tepmiş oldu. O yüzden Tera grubuyla karşılıklı anlaşarak devretme kararı aldı. Ama buna ne BDDK ne SPK onay vermedi. Rekabet kurulu da var bu süreçte. Bu Türkiye buna alışık değil. Yani Türkiye'de Amerika'daki gibi değil. Amerika'da sürekli birileri batar ama hemen hızlı bir şekilde onu ayakta kalanlar yutarlar ve böylece mağduriyet sınırlı olur. Kapitalizmin merkez ülkesi Amerika bunu çok iyi başarıyor. Türkiye bu noktada çok zayıf kalıyor. Yani kurumlar hızlı karar almakta zayıf kalıyorlar. Müdahaleler gecikiyor. Daha da bu tecrübesizlik inşallah başımıza daha sorun açmaz diyelim. Amerika'da en son Silikon Vadisi'ne battığı anda hemen onu yuttular ve telafi ettiler. Sınırlı bir hasarla süreci atlattılar. Borsalar yeniden rekor kırmaya devam etmişti. Şimdi Türkiye bu sınavdan geçiyor. İşte önce pusula portföyünün zorlandığını izliyoruz. Arkasından 3 tane daha PYŞ'nin fonlarında ve hisselerinde sıkıntılar ortaya çıkıyor, gözüküyor satışlar. Bunların karşılanma süreci var. Bunlardan başarıyla çıkamayanlar olacaktır. Ve onların acilen telafi edilmesi ve piyasanın yoluna devam etmesi sağlanması gerekiyor. Bunu da sağlayacak olanlar düzenleyici kuruluşlar. Oradaki hamleler bize bu süreçten başarıyla çıkarabilir ama tabii ki burada zarar edenler olacaktır. Bugün örnek vermek gerekirse Atlas Portföy'ün bir fonunda ayda bir fiyatlamaya gidildi. Son 28 Ağustos'taki düzenlemeyle fonların iç tüzüklerinde hızlı değişim imkanı getirilmişti. Ve bu düzenleme ilk orası gerçekleştirdi. Fondan çıkmak isteyenler artık TRT2 ile girdik, şimdi tekrar TRT2 ile çıkmak istiyoruz diyemeyecekler. Fonlar bu şekilde hızlı düzenleme yaparak çıkışları belki rahatlatabilirler ama fonların anormal şişirilmesi nedeniyle, hisselerin fiyatlarının artışları nedeniyle anormal değer artışları oldu. Ve bu düzenleme ile beraber yine de çıkışları ne kadar karşılayabilecekleri şüpheli. En azından endekse etki eden hisseler endeksten çıkarılabilir. Böylece endeks rahatlatılabilir şeklinde düşünebiliriz. Arkasından bu PYŞ'lerin düzenlemeleri belki ortak bir otorite tarafından tasfiyeye gidilebilir. Ama kalan sahalarla yola devam edilmesi gerekiyor ki son 2 haftada diyelim, o 28 Ağustos'taki düzenlemeden sonra piyasa tek başına Tera alıcıydı neredeyse. Karşılığında yoğun bir para girişi oluyordu. Piyasa onun karşısında oynamıştı. Piyasa ona karşı satış yapmıştı. Şimdi ise tersi oluyor. Onun düzeltmesinin sona ermesiyle ancak yoluna devam edecek gibi gözüküyor. O noktada farklı tercihler farklı sonuçlara yol açtı diyebiliriz. Yani ilk hamlesiyle doğru yaptığını düşünen kurum yanlış yaptığını sonradan gördük. Bugün de diğer PYŞ'lerin hamlelerinin ne kadar doğru olduğunu birkaç gün sonra veya hafta göreceğiz diyebiliriz.
1: Adam bir açıklama bekler misiniz? Bir açıklama şu ana kadar gelmedi ya da gelebilecek olan bir açıklama biraz daha tansiyonu düşürür mü yatırımcı nezdinde? Bu satışların bir sebebi olarak da panik satışları da öne sürülüyor. Bu anlamda ne beklersiniz?
0: Yani fondaki satışların karşılanmasını yarın göreceğiz. Dün işte 20 milyardan fazla satış vardı fonlarda. Onun ödemeleri yarın olacak diyelim. TRT2'de olanlar için konuşuyorum. Bugün de yüklü miktarda satış gelince onun ödemeleri cuma günü olacak diyelim. Cuma günü ne kadar satışlar gelince de onların ödemeleri önümüzdeki hafta olacak. Bunu karşılayabilecek gücü olursa süreçten başarıyla çıkabilir ama hisse senetlerinin tamamının taban olması nedeniyle burada bir zorlanma işareti oluyor net bir şekilde. Artık orada para girişlerinin durması, burada hani kaçışın ne kadar süreceğini kestirmek zor olabilir. Eğer gerçekten limit bittiyse ve satışlar başladıysa günlerce sürecek bir satış dalgasına yol açabilir hisse senetlerinde, oradaki hisse senetlerinde.

0: yerinde. Ama borsanın geri kalanında o kadar ciddi bir satış olmayabilir. Mesela bugün Tüpraş %3 aşağıda sadece. Çok Türkiye'nin en önemli BIST yüzde de ağırlığı olan bir hisse grubu olarak söyleyebiliriz. Genele yaygın çok büyük satışlar piyasa riskinin ortaya çıkmasından kaynaklanır. Şu anda bu piyasa riski oluşmuş durumda ama dediğim gibi bugün illa bir açıklama yapılmasına gerek yok. Bir günlük düşüşten hemen açıklama yapılacak diye bir şey yok. Ama sistemik risk, bu borsadaki risk reel piyasayı, finans piyasasını bazı alanlarla vuracak noktaya gelirse orada düzenleyici kurumların müdahalesi gerekir. Biz buradayız ve takip ediyoruz. Süreçte sıkıntı yaratacak hamleyi de bertaraf ediyoruz demeleri gerekir diye düşünüyorum. O denilmezse ortam önümüzdeki haftadan sonra daha da karışma riski ortaya çıkar.
1: Aslında ne kadar süre daha bu süreç devam edebilir, ne kadar sürede dengelenebilir? Çünkü sene sonuna kadar bu düzenlemenin etkilerinin devam edebileceği ifade ediliyor. Yani biz o zaman Aralık ayının sonuna kadar böyle gitgelli bir piyasa mı göreceğiz?
0: Hala da tasfiyesi gereken serbest fonların limit aşımları var. O yüzden tabii ki bu sürecin daha da devam etmesini bekleyebiliriz ama az önce söylediğim gibi bunları endeksten ayrı tutmak gerekir ki zaten BIST 30'da bir tane, BIST 100'de de 3-4 tane bu tür hisselerden var. Bunun diğerlerinin yatırımcıların zaten yoğun kârda olduğunu tahmin edebiliyoruz çoğunun. Son dönemde girenler hariç geri kalanlar kârda olacaklardır ama bir miktar kurunun yanında yaş dayanacak gibi gözüküyor. Yatırımcı güvenini çok boşa çıkarmadan sürecin yönetilmesi önemli olacaktır. SPK kendi üzerine düşeni yaptı. Bu balon elbette bir yerde patlayacaktı. Yani bu süreci bir miktar daha müdahale edilmesi gerekecek ama aksi takdirde çığırından çıkma riski var çünkü ama netice itibariyle Türkiye'deki tüm gözler burayı takip ediyorlar ve bu takibin sonunda mutlaka bir şeyler de yapılacaktır diye düşünüyoruz. İyimser olmaya çalışıyoruz. Kelimeleri ve cümleleri özenli kullanmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten daha önce karşılaşmadığımız bir büyüklükte hamleler ve balon riski ortaya çıkmış durumda. Bunun da telafisi bir miktar dikkati gerektiriyor açıkçası.
1: Siz Tüpraş örneği verdiniz mesela. Şimdi adı geçen portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yer alan hisselere baktığımızda daha çok küçük montanlı şirketler. İşte birkaç gündür zaten bunlardan bazılarının taban fiyatlama gösterdiğinden siz de bahsettiniz. Ama bugün bu genele yayılan satışta BIST 30 içerisinde yer alan çok değerli şirketlerin dahi %7, %8 değer kayıplarından bahsediyoruz. Bu denli bir satışa gerek var mıydı? Bu denli bir düşüşe gerek var mıydı? Yani atıyorum bankalar mutlaka belli bir fonun içinde ya da işte BIST 30'da bulunan diğer şirketler de mutlaka fonların içerisinde belli bir oranda vardır ama o adı geçen şirketler kadar da yüksek oranda yoktu. Ama bugün baktığımızda işte Yapı Kredi'de %8,16'lık düşüş var. Astor'da %8,32'lik bir değer kaybı var. Yani bu büyük şirketlere de bu kadar satışın sirayet etmesi normal mi karşılanmalı? Nasıl okuyorsunuz?
0: İki bacaklı düşünelim. Birincisi Tera grubuna para girişler çok olunca son dönemde BIST 30 hisselerine girmişlerdi. Dolayısıyla fonlarında onlar da var. Şimdi satış talepleri geldikçe de likidite geçmek için o BIST 30 hisselerinden satıyorlar. Örneğin Şişe almışlardı, Şişe satıyorlar. Sasa almışlardı, Sasa satıyorlar şu an. İkinci aşama genel diğer hiç o grupların, PYŞ'lerin hissesi olmayan BIST 30 hisseleri, BIST 100 hisselerinde ise risk algısından kaçan yatırımcının tercihi söz konusudur. Yani buradan çıkış yapmayı göze alıp bir miktar kenara çekilmeyi düşünebilirsiniz. Çünkü yatırım tercihiniz öyledir. Bir miktar riskten kaçmak istersiniz. Aman çıkayım da ne olur, burası yarın bir gün daha kötü olur, batar burası falan diye düşünüp satabilirsiniz. Belki de haklı çıkabilirsiniz. Yani satanlar belki baktığınız zaman 10 gün sonra bu piyasa 10 bine düşerse avantajlı olacaklar. Sattıklarını çok iyi fiyatlardan yerine koyma imkanı olacaklar. Geçmişte böyle çok kötü günler yaşadığını piyasana biliyoruz. Bu risk ortadayken satana da niye satıyorsun?

0: olmaz. O iki nedenle piyasada bunların sesleri geliyor ama 25 yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum ki bu süreci eğer düzenleyici kurumların da katkısıyla rahatlıkla telafi edecek şekilde atlatırsak borsa önümüzdeki dönemde daha rahat günler yaşayacaktır. Benden önce Evrim de aynı şeyleri söylemişti. Yani önümüzdeki süreçte daha güzel günler için bu sürecin yaşanması gerekiyor. Çünkü hakikaten iltihaplı bir yara gibiydi burası Türkiye borsalarında. Bazıları sistemdeki legal açıkları bularak kendi portföylerini büyütürken, overall kağıtları oluştururken alternatif yöntemlerle kendi portföylerini daha da arttırırken buna bir de piyasadan katılımcı çekerek süreci ilerlettikleri için ve bunların hepsi legal olduğu için bir şey de yapamıyordun. Şimdi bu süreç sona eriyor. Sürecin sona ermesinden sonra tabii ki geride kayıplar olacaktır. Ama Borsa İstanbul açısından da pozitif bir seyir için hazır bir hale getirecektir diye düşünüyoruz.
1: Süreci ve fiyatlamaları bizler de takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Borsa İstanbul'daki bu satışları konuşmaya devam edeceğiz. Ciddi geri çekilmeler var. Satış derinleşti. Sonraki seanslara taşınır mı? Bu süreç ne kadar daha sürebilir? Bu fonların akıbeti ne olacak? Akıllarda birçok soru var. Bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Sadettin Bağcı bizlerle birlikte olacak. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep.
2: Hoş bulduk Uğur Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Bu geri çekilmeleri konuşalım. Üçüncü haftaya girdik fon düzenlemelerinin üzerine. Bugün çok ciddi, çok sert satışlar görüyoruz. İşte BIST 100'de yer alan şirketleri ekrana taşıyoruz. 98'i düşüyor. 17-18 tanesi taban fiyatlama gösterdi. Nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu hareketliliği, bu geri çekilmeyi?
2: Uğur Bey, aslına bakarsanız şöyle, hani biz bunu sizinle daha önceki yayınlarda da konuştuk. Buradaki fiyatlama hareketlerinin bazı hisselerde özellikle hani temel değerlerin ötesine geçti ki bunu aslında bazı şartlar altında normal olarak değerlendirmek de mümkün. Hani beklentileri satın alabilirsiniz ama burada biraz hani o dönemde konuştuk, terazinin şirazesi kaymıştı şeklinde. Hani bence bir onun düzeltmesi gerçekleşiyor. Tabii bu düzeltme gerçekleşirken hani işin içerisinde fonlar olmuş olduğu için fonların bu likiditeyi sağlayabilmesi adına, çıkışları karşılayabilmeleri adına likit hisselerde de bir çıkışlar olduğunu gözlemliyoruz. Aslında bunun bir dengelenme süreci olarak görmek mümkün. Bunu daha önce de yine konuşmuştuk. Şimdi ne kadar sürecek sorusuna açıkçası net cevap vermem biraz zor. Ama şöyle düşünüyorum. Burada özellikle hani 3 haftadan bu yana devam eden bir durum var. Burada fonların birbirleriyle alakalı olarak geçiş süreçleri de geçtiğimiz hafta sonu tartışılıyor idi. Tahminim odur ki hani bu bir önümüzdeki bir haftalık falan süreç, belki önümüzdeki haftanın cumasına kadar da devam edebilecek bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Hani burada dediğim gibi tarih vermesi zor. Ama bence kademeli olarak buradaki baskının yavaşlaması da beklenebilir. Çünkü fiyatlar belli bir seviyeye geri çekildikten sonraki, mesela şu anda baktığımızda işte 100 endeksini %6 kadar aşağıda görüyoruz, 13 binler seviyesine kadar gelmiş durumda. Muhtemelen hani burada belki bir bu kadar daha, hani bugünkü dünkü satış kadar olmasa bile bizi 12.500-12.000 bandına doğru çekebilecek bir hareketi de beklemek mümkün olabilir diye tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde. Ama onun sonrasında hani fiyatların geri geldiği nokta itibariyle satış eğilimi azalabilir diye düşünüyorum ya da fonlardan çıkış eğilimi azalabilir diye düşünüyorum. Oralarda bir durağanlaşma başlayabilir. Ama bunu görmek için henüz erken, çünkü burada biz henüz şeyi teyit edemiyoruz. Hani bir para girişi, bu satışları karşılayacak bir para girişi var mı? O görünmüyor. O nedenle hani açıkçası biraz şu andaki durum epeyce bir hissede temelinden tamamen şaşmış durumda diye söyleyebilirim. Mesela en basitten bankaları söyleyeyim, ondan sonra size sözü bırakayım tekrar. 0.70'lere kadar

0: gerilemiş bir fiyat defter değerinden bahsediyoruz. Hani bu burayı gerektiren bir durumdur. Açıkçası böyle olmadığını düşünüyorum. Onu belirtmek istiyorum Uğur Bey.
1: Peki artık piyasa dinamikleri bu söylediğiniz noktalar üzerinden mi ilerliyor? Yani 1,5-2 yıldır hiç piyasa değeri, defter değeri oranları izlenmedi. Tabii ki sizler gibi profesyoneller bunu sürekli yayınlarda anlattınız ama yatırımcı getiri neredeyse ben oradayım kafa yapısıyla ilerledi. Bunun alt tabanını incelemedi. Burada sağlıklı bir fiyat oluşumu var mı yok mu diye bakmadı. Bu bilanço fiyatlaması mı değil mi bunu araştırmadı. Ve buna bakmayınca da bazı şirketler işte gerek fonlarla gerek işte başka sebeplerle %1000, %2000'lik bir getiri silsilesini beraberinde getirdi. Ama bugün baktığımızda sosyal medya hesabından mağduriyetlerin oluştuğunu da görüyoruz. Ciddi kayıpların yaşandığını da takip ediyoruz. Sizin söylediğiniz noktalar çok önemli ama sanki birkaç yıldır bunlar göz ardı edilmişti.
0: Doğru. Katılıyorum Uğur Bey. Burada şöyle ki şimdi getiri varken sorgula, yani insanlar genelde bunu çok fazla sorgulamıyorlar ve getiriye daha fazla odaklanıyorlar. Hatta bu getiriyi risk perspektifi açısından söylediğiniz zaman sizlere de bizlere de ya da bunu bu eleştiriyi yapanlara ya da uyarıyı yapanlara diyelim, eleştiri demeyelim. Bu uyarıyı yapanlara da hani biraz böyle kötü insan muamelesi de yapılıyor. Bunları da yaşadık, gördük. O nedenle şimdi bunun bir tersine sarmalı var. Ve bizim şu anda yaşadığımız da açıkçası bu tam yani çıkışın geri çekilmesi olarak yorumluyorum. Tabii buradaki sıkıntılardan bir tanesi şu, sadece o hisseleri değil, likitte söz konusu olduğu için diğer hisselere de sirayet ediyor bu. Benim düşüncem ama dediğim gibi bir noktadan sonra hani artık satmama eğilimi, daha doğrusu fondan çıkmama eğilimi olacaktır ve o noktaya doğru sanki biraz daha, yani her bir adımda biraz daha yaklaşıyormuşuz diye düşünüyorum ben.
1: Peki burada fonlar içerisindeki bulunan yatırımcının aklında da bugün farklı sorular geldi. Takas Bank'tan açıklama yapıldı mesela. Biz T artı 2'deki paramızı alabilecek miyiz korkusu da vardı. İleri vadeli değil ama şu günlerde bu tarz panik havasının oluştuğunu da ifade edebilir miyiz? Ne dersiniz?
0: Evet, bence hani bu, hani mesela ben kendi adıma söyleyeyim, sosyal medyada çok aktif değilim ama özellikle son bir haftada daha fazla takip etmeye çalışıyorum. Sosyal medyada bu tip serzenişleri, demin siz de bahsettiniz, epeyce görüyoruz ve hatta hani biraz daha böyle tabiri caizse bunu farklı cephelerden yorumlamaya çalışanlar da var. O nedenle o tarafta biraz daha böyle bir panik havası oluşturma gibi ya da oluşması gibi bir durum da söz konusu. Bence bu insanları tedirgin ediyor. Bu tedirginliğin önüne de geçebilmek adına çeşitli hamleler var. Mesela bugün takasların bağlanması diyeyim, hani 4,5'a alınmıştı mesela. Bu önlemlerden bir tanesi. Bence bu yavaş yavaş insanlar da hani ya, insanların paramı alamayacağım korkusu ortadan kalktığı durumda bence şey daha iyi, olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Bu hareket yumuşayacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi serbest fonlara gelen bu düzenleme sonrası veya yaşanan fiyat oluşumlarını değerlendiriyoruz ama bundan sonraki süreçte fon piyasalarına olan güven azalacak mı sorusu da akıllara geliyor. Bir güvensizlik ortamını bu süreç oluşturur mu fon piyasası adına? Ne dersiniz?
0: Açıkçası Uğur Bey, onun çok hani olacağını zannetmiyorum. Ya yani muhakkak insanlarda şimdi şöyle bir şey vardır. Hani biz profesyonellere güvendik ama burada girmiş oldukları fonlardaki risk seviyesine de bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani o fonların aldığı riskler. Burada malum hani risk parametreleri farklılaşıyor her fonda. O nedenle bence o tarafa bakacaklarını düşünüyorum. Yani bunu bilmeyerek buraya girdiklerini kabul etmesi açıkçası biraz biraz zor. Çünkü insanlar tabiri caizse bir tren gidiyor, ben de vagona atlayayım şeklinde burada bir hareket oldu. Şimdi vagondan ilk atlamaya çalışanlar var gibi bir durum söz konusu. Benim düşüncem burada açıkçası hani onlara bir güvensizlik olacağını ben çok fazla zannetmiyorum. Çünkü çok güzide fonlar var. Yani gerçekten performansına baktığınız zaman evet, hani böyle son bir senenin performanslarıyla kıyasladığınız zaman belki geride kalıyorlar ama hani düzgün, istikrarlı bir şekilde yönetilmiş, enflasyonun üzerinde getiriyi sağlamış ya da belli fonun kendi kriterleri çerçevesinde kendi benchmarkını, yani o kriter seviyesini aşmayı başarabilmiş ya da ona yakınsamış bir takım fonlar var. O nedenle ben açıkçası TOSYEK'in bir fon camiasının kötü olacağına ve bu nedenle hani fonlardan uzak duralım, ben böyle bir şey olacağına açıkçası çok fazla ihtimal vermiyorum. Bence buradaki en önemli nokta, kriter, bu likidite ile ilgili gelişmeler çözüldüğü noktada bence yani yine satışlar devam edebilir ama belki satışları da özellikle son dönemde daha fazla getiri sağlamış hisselerde görürüz diye düşünüyorum. Ama BIST 30 endeksinin eski bizim zamanların 30 endeksindeki hisselerden ki satışın artık bence yavaş yavaş sonuna gelinmiş olabilir. Hatta bence burada yavaş yavaş şey de düşünüyorum, yani tekrar pozisyon almanın da makul, mantıklı olabileceği bir noktaya doğru gidiyor olabiliriz fikrindeyim. Hani bunu da şöyle açıklamak lazım. Demin bahsettiğim bankalardaki mesela 0.7 civarındaki fiyat defter değerini biz uzunca zamandır görmüyorduk. O nedenle hani oralarda mesela yavaş yavaş fırsatlar oluşmaya başladı. Özellikle bazı sanayi hisselerinde işlerinin de iyi gittiğini bildiğimiz sanayi hisselerinde özellikle fırsatlar oluşmaya başladı diye düşünüyorum. Tabii bunun bir anda realize olmayacaktır bu beklentiler ama bence yavaş yavaş bir durulma noktasına doğru devam ederiz. Yani oraya doğru gideriz diye düşünüyorum. Ne kadar daha sürer hani programın başına dönecek olursak, hani dediğim gibi zamanlama zor çünkü buradaki likitte koşulları, bu çıkış hızı iledik baktığımızda hani benim kendi görüşüm muhtemelen hani 3-4 gün daha bu şekilde bir bizim bu likitte ile alakalı olarak kaygı yaşama ihtimalimiz var diye düşünüyorum.
1: Küçük montanlı şirketlerde bu 1,5-2 yıllık periyotta %2 binleri, %3 binleri bulan getiriler vardı. Son düzenlemeler ve piyasadaki dengelenmeler sonrasında önümüzdeki süreçte artık bu denli getiriler söz konusu olmayacak mı? O dönem bitti mi?
0: O dönemi bence şöyle bitti demek, yani piyasa her zaman kendisine alternatif bir yol bulabilir. Yani o yüzden açıkçası o bitti demek, ben çok fazla şey yapmıyorum. Hani bu kadar sert bir çerçeveli bir konuşma yapmak istemem. Çünkü piyasada gerçekten başka alternatifler çıkabilir, başka yöntemler denenebilir yani. O nedenle ben bunu öyle yorumlamak istemem açıkçası. Ama bence hani demin siz fonları sordunuz ya, bence bu özellikle bundan sonraki dönemde bu fonlar tarafında hani son dönemde karı azalan ya da belki yanlış zamanda pozisyonlanıp zararda olan insanlardan hani daha böyle istikrarlı olan fonlara ya da hisselere eğilimi daha fazla tetikleyebilir. O nedenle de benim düşüncem hani o tip hisseler yani pek olmaz mı? Bundan sonra yine olabilir. Mümkündür böyle şeyler. Ama sanki hani eskiden daha fazla olursa şimdi biraz daha az olabilir fikrindeyim. Ya da başka türlü enstrümanlarla belki bunlar yakalanabilir.
1: FED gibi majör merkez bankalarından gelecek olan faiz artışları bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarına nasıl yansıyabilir peki? Çünkü akşam FED'den de %90 oranında fiyatlanmış bir faiz artışı bekleniyor. 2-2,5 dakikam kaldı. Bunun da olası yansımalarını konuşalım.
0: Açıkçası Uğur Bey şöyle, hani Amerika tarafında, daha doğrusu genel olarak baktığımızda dünyada global faiz hadlerinin yukarıya doğru evrildiğini görüyoruz. Bu FED tarafında böyle, Avrupa tarafında böyle, Japonya bekliyorsunuz böyle. Şimdi buradaki çıkış noktası talebin kuvvetli olmasını yoksa maliyet enflasyonu mu derseniz, ben daha ziyade Amerika tarafında maliyet enflasyonu olduğunu, Avrupa tarafında maliyet enflasyonu olduğunu düşünüyorum. Böyle bakıldığında da hani petrol fiyatları buradaki ana etken gibi görünüyor. Ve petrol fiyatları yukarıda olduğu sürece bu gelişmiş ülkelerdeki faizleri yukarıya doğru gitme eğilimi var gibi duruyor. Lakin petrol fiyatlarına da

0: baktığımızda hani ben burayı biraz da bant gözüyle bakıyorum. Hani 100-110 dolar sanki daha önce kabul edilmiş bir bant seviyesiydi ve Amerika'da faizleri 10 yıllık için konuşuyorum. 5'ler seviyesine getirdi ve bir faiz artışını fiyatladı gibi. Şimdi Trump Kasım'da seçimler olacak orada. O nedenle bir sonraki Ekim toplantısında hani bunu bir bugün faiz artışı olur ve devamında da faiz artış döngüsüyle gider mi diye sorarsak ben açıkçası çok o taraftan değilim. O nedenle hani Ekim ayı toplantısında bence petrol fiyatlarını takip ederek başka bir açıklama gelebileceğini tahmin ediyorum. O nedenle bugün faiz artışı olur ama bir sonraki faiz artışı için bu enerji fiyatlarını takip ederiz diye düşünüyorum. Bize yansıması bizim tarafta bence özellikle hani petrol fiyatlarından biz bayağı bir negatif etkileniyoruz. Bugün Sayın Bakan da açıkladı enflasyon 20'li seviyelerin başlarında olacakken belki biz 30'lara yakın bir noktada bitiriyoruz bu seneyi diye tahmin ediyorum. Hani böyle bakıldığında evet yüksek ama eğer 100 doların altına doğru sarkma eğilimi evet. olursa bence bizim tarafta da enflasyon 2027'de pozitif cepheden görebiliriz.
1: Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Saadettin Bağcı bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için.
0: Rica ederim. Burada iyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun. Bu arada BIST endeksi 13.000 puan seviyesinin altına indi. 12.974 puan seviyesi görülüyor. 22 Mayıs sonrası ilk kez 13.000 puan seviyesinin altını test etti BIST endeksi. Bakalım 13.000 puan seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Endekste işlem gören 100 şirketin 99'unda düşüş var an itibarıyla. Bu son bilgileri de söyleyerek tamamlamış olalım. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Baba, şu benim maçta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için

0: oyuncularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam
1: gücülük. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytier'ın kesintisiz ve güvenilir ödeme altyapısı sayesinde bakın nasıl da huzurlu. Uçuyor. Rahat. E nasıl olmasın? Paytier sanal pusuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor.
3: Aa, tek anlaşmayla tüm kartları da söyle.
2: Söyleyeyim. Öyle tek tek uğraşmıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Üstelik taksit de yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
3: Nasıl verdin?
2: Çok güzel. Paytier. Büyük rahatlık. Büyük rahatlık Paytier.
3: Çocuklar tekerlekleri yağlayalım.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi burada'ya gel. Yeni iPhone 18 Pro ön sipariş.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman

0: TEB Yatırım Prime.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle, Otobit'te.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya

0: Mağapara ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, bize sorunla karşınızdayız. Bu hafta emekli ve memur zamlarını konuşacağız. Tabii ikinci yarı önemli. Temmuz-Aralık enflasyonu ikinci yarıya ilişkin 2 aylık enflasyonda zaten netleşmiş oldu. %3,66 tahminlere göre, OVP tahminlerine göre ikinci yarıda emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? Olası senaryoları birazdan konuşacağız ve evlenecek gençlere indirimli alışveriş konusunu konuşacağız. Birinin üzerinde firmada %5 ile %40 arasında değişen indirimlerden yararlanabilecekler. Tam olarak kimler bundan yararlanacak, bunu da detaylı bir şekilde aktaracağız. Ardından sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Emekli ve memur zamlarıyla başlayalım isterseniz.
1: Başlayalım. Artık yıl sonu yaklaştıkça yıl sonuyla ilgili tahminler de çoğalıyor. En son orta vadeli program açıklanmıştı. Orada %28'in üzerinde bir yıl sonu enflasyonu tahmin edilmişti. Ama piyasa katılımcıları anketi yapıyor zaman zaman Merkez Bankası ve burada da %29'un üzerinde oranlar çıkıyor. Öyle gözüküyor ki %30 civarında bir yıl sonu enflasyonunu karşılayacağız. Biz de zaten bunu hesaplarken hep bu sonuca göre 6 aylık enflasyonu hesaplıyoruz. Evet. 3 aylık yazmışız ama o 2 aylık olacak. 2 aylık enflasyon %3,66 çıktı. Piyasa katılımcıları anketi ise yıl sonunda %29,61'lik bir tahmin ortaya koydu. Biz bunun üzerinden bir hesaplama yaptığımızda 6 aylık enflasyon %10,07 oluyor. Zaten hep hani seninle konuşurken de 6 aylık enflasyonun %9 ile 10 aralığında bir noktada olacağını söylemiştik. Belki hani %30'u geçerse yıl sonu enflasyonu, yani %31-32 gibi bir rakama ulaşırsa, o zaman da 11-12'yi konuşuruz. Ama öyle gözüküyor ki 30'u ancak bulacak yıl sonu enflasyonu. Gidişat onu gösteriyor. Düşüş trendi de başladı. SSK Bağkur'un artış oranı bu durumda 6 aylık enflasyona göre yapıldığı için %10,07 oluyor. Memurlar, Ocak ayında memurlar ve memur emekleri tabii toplu sözleşmeden %5'lik bir toplu sözleşme zammı alacaklar. O zaten toplu sözleşmede kesin. Tabii bunun üzerine bir enflasyon farkı gelecek. Bununla birlikte de %8,01 oluyor. %29,61'lik tahmine göre. Arada hep 2 puanlık bir fark oluşuyor. Yani hangi tahmin olursa olsun her iki kesim arasında bir 2 puan öyle gözüküyor ki fark oluşacak. Şimdi bu oranlardan birkaç maaş da hesaplayalım istersen. En düşük memur maaşı 75.849 lira. Yani 76.000 bandına gelmiş oldu en düşük memur maaşı. En düşük memur emeklisi maaşı 34.000 lira bandına geldi. En düşük emekli maaşı 25.924 lira oluyor ama orada 26.000 lira bandına geldi ama. Şimdi öncekiler orana göre hesaplanırken bu kanunla hesaplanıyor. Kanunda uzun zamandır enflasyon kadar artış yaparak kanunlaşıyor ama meclis başka bir karar verirse burası değişebilir. O yüzden şimdilik biz enflasyon kadar artırıp 26 bin lira civarında dedik. Memurun çalışmayan eşi için her ay verilen eş yardımı 3.868 liraya çıkıyor. 0-6 yaş çocuk yardımı 851 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 426 liraya çıkmış oluyor. Bu %8'lik artışla birlikte. Tabii bu oran

0: Rakamlar her ay açıklandıkça, şimdi Eylül ayındayız. Eylül'ün enflasyonu Ekim'in 3'ünde gelecek. O zaman 3 aylık oranda görmüş olacağız. Yıl sonunu da bu şekliyle belirlemiş olacağız. Ama dediğim gibi az çok gidişattan yapılan hesaplamalar %29-30 civarında bir yıl sonu enflasyonu geleceğini gösteriyor. Buna göre de %9-10 aralığında bir 6 aylık enflasyon, SSK bağ kur artışı, %7-8 aralığında da bir memur emeklisi artışı bizi bekliyor gibi görünüyor. Tabii bu %29 önümüzdeki yıl için işte yine %20'ler civarında bir tahmin. Asgari ücret artışını da az çok burada %25 ile %30 aralığında geçtiğimiz yıl gibi, geçtiğimiz yıl %27 olmuştu biliyorsun. Yani gerçekleşen enflasyonla beklenen enflasyonun ortalaması şeklinde bir oran çıkmıştı ortaya. Yine öyle bir çalışma olursa da %25 ile %30 aralığında bir asgari ücret artışını da görürüz. Biraz erken bunları konuşmak için ama yine önümüzdeki aydan itibaren biraz konuşacağız gibi gözüküyor.
1: Evet. Peki evlenecek gençlere sağlanacak destekler de söz konusu, indirimler var. O konuyu da isterseniz konuşalım.
0: Olur. Bu önemli bir konu aslında. Bugün gazetelerde de yer aldı. Şöyle biliyorsun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu noktada bir zaten çalışması var. Yani deprem bölgesiyle başlayan, oradaki gençlere işte 150 bin lirayla başlayan bir evlilik kredisi. Kredi dediğimize bakma, yani faizsiz bir destek şeklinde, bir yıl ödemesiz, sonra kalanını 48 ayda ödemek şeklinde. Daha sonra bunun kapsamı genişletildi. İşte çocuğu olanlar için bir yıl daha vade uzatıldı. Hatta 3 ve üzeri çocuğu olanlar açısından hibe şekline dönüştürüldü ve miktar 250 bin liraya kadar çıkartıldı. Bu destek, yani Aile Gençlik Fonu'ndan yapılan bu destek devam ediyor zaten, evlenecek gençlere olan destek. İşte bu desteğe başvuranlar, yani bu destek programına katılanlar açısından ikincil bir destek daha geldi. Onu anlatacağız bugün. Kim organize ediyor? Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Evet. Kimler başvuracak? İşte bu destek programına, yani bu kredi programına kabul edilmiş olanlar. Evet. Yani henüz kredisini almış olsa da olmasa da, biliyorsun orada 18-29 yaş arasında olmak, işte belli bir gelir seviyesinin altında bulunmak şeklinde başvuruyorsunuz ve evlenecek gençlere bir kredi veriliyor. O programa başvuranlar açısından bir ikinci destek daha var. Hangi avantajlar var? O programa başvuranlar E-Devlet'e girip bir kod alıyorlar aslında. Bu kodla indirimlerden faydalanıyorlar. Hangi avantajlar var sorusunu cevaplayalım. Alışverişte %40'a varan bir indirim söz konusu. Ücretsiz nikah, düğün ve çeyiz yardımı var. Yani senin söylediğin gibi %5'ten başlıyor. %40'a kadar varan indirimli alışveriş var. Devam edelim isterseniz.
1: Kaç firma katılıyor?
0: Kaç firma katılıyor? Bu önemli. Firma sayısı artıyor giderek. Türkiye genelinde 1191 firma var. Bunların içinde çok bilindik markalar olduğu gibi yerel markalar da var. Dolayısıyla hem yerel hem ulusal birçok firma bu projenin içinde yer alıyor. Ve bu firmalar arasında hemen hemen her sektör var. Çeyiz sektörü, işte beyaz eşya, kahverengi eşya, elektronik, yani evlenecek gençlerin ihtiyacı olan bütün sektörler neredeyse var. Bunun yanında 22 tane sivil toplum kuruluşu bu projenin içinde ve en önemlisi yine 190 belediye de, yani yerel yönetim de bu işin içinde. Yani bu işte ücretsiz nikah, ücretsiz düğün salonu gibi hizmetler belediyelerden geliyor. Firmalarda dediğim gibi %40'a varan indirimler yapıyor. Nasıl başvurulacak? Başvuru E-Devlet'ten yapılıyor. İşte az önce söylediğim gibi o kredi programına, yani evlilik kredisi programına dahil olanlar E-Devlet'ten başvuruyor. Bir indirim kodu alıyor. Tüm bilgileri de şu adresi bir tekrarlayalım. ailegençlikfonu.aile.gov.tr adresinde. Aslında orada o firmaları da görmek mümkün olabilir. Tekrarlayalım istersen. ailegençlikfonu.aile.gov.tr Zaten internete Aile Gençlik Fonu denilince bu site geliyor. Evlenecek gençler hem kredi imkanından hem de bu indirim imkanından faydalanmış olacaklar. Bunu da bugün anlatmış olduk diyelim.
1: Evet. Peki sorulara geçmeden önce bir konu daha vardı. Geçen hafta çok konuşulan bir konu. Zaten sık

0: sık bize de bu soruluyor. Siz de defalarca aslında buna cevap verdiniz. Geçtiğimiz hafta çok konuşuldu özellikle kademeli emeklilik konusu. İsterseniz buna bir nokta koyalım. Tekrar bir nokta koyalım.
1: Ya şimdi şöyle, nokta koymak hani değil de bu çok soruluyor ama gündeme getiriliyor bu. Birileri gündeme getiriyor bunu. Yani bu kadar çok talep olunca da gündeme gelmemesi mümkün değil. Ama gündeme gelme şekli yanlış oluyor. Yani şöyle, gündeme şöyle geliyor. Çıktı, çıkacak kanun, işte bakanlıklarla görüşüldü. Bakanlık olur dedi. Cumhurbaşkanının masasında. Ben bunu da gördüm, bu başlığı da gördüm. Dolayısıyla insanlar da ha çıkıyormuş, ha çıkacakmış gibi bir umuda kapılıyor. Yani insanların o umutlarıyla oynuyorlar. Evet. Ben onu söylüyorum. Yani rahatsız edici olan bu. Yoksa herkesin...
0: Beklentiye giriyorlar çok.
1: Evet, herkesin bir talebi olabilir. Hmm. Taleplerin olması demokrasilerde zaten engellenemez. Talebiniz vardır. Bu talebi işte siz çeşitli araçlarla yöneticilere iletirsiniz. O karar vericiler de karar verir. Ama bunu olmuş gibi gösterip insanların umuduyla oynamak o başka bir şey. Yani bizi rahatsız eden oydu. Biz burada her sorduğun soruya ben bunu söylüyordum. Yani yetkili bir ağız bunu söylemeden inanmayın diyordum. Yine de onu söylüyorum. Yetkili bir makam çıkıp da biz böyle bir çalışma yapıyoruz, bunu yapıyoruz demeden böyle bir çalışma olduğuna inanmayın. Çünkü yok. Olsa zaten duyurulur. Biz de duyarız. Biz de buradan duyuyoruz. Ama dediğim gibi talepler var. Kimin talebi var? Bu 1999'dan öncesi işte EYT'li oldu. EYT'li olamayan arkadaşlarımız biz de erken emekli olalım, yaş şartı geriye çekilsin ve kademeli olarak arttırılarak yapılsın diye bir talepler var. Hatta kadınlar için 43, erkekler için 45 yaşından başlasın gibi talepler de var. Dolayısıyla talepler olabilir ama dediğim gibi hani bu çıktı çıkıyor, bakanın masasında, Sayın Cumhurbaşkanı masasında karar verildi, kanun hazırlanıyor gibi şeylere inanmamak lazım. Ancak yetkili birisi söyleyecek. Evet. O zaman inanın. Dediğim gibi bizim söylediğimiz de bu.
0: Kademeli emeklilikle ilgili kesin olan tek şey aslında böyle bir talebin olması. Sadece bunu
1: yoksa talep stajyerlikle iş hayatına başlayanların da talebi var. Çıraklıkla başlayanların da talebi var. Bir dönem Bağkur'lu iş yapmış ama Bağkur'a hiç uğramamış olanlar biz de emekli olalım diyorlar. Herkes emekli olmak istiyor.
0: Evet.
1: Netice itibariyle talep var.
0: Peki. Şimdi sorulara geçiyoruz. Seyircilerimizi hatırlatalım tekrar. Bize sorun @avpara.com.tr mail adresimiz. Sorularınızı bu mail adresine yollamaya başlayabilirsiniz. Ekranda da mail adresimizi görüyorsunuz. Şimdi ilk sorumla başlıyorum. Mahmut Karataş'ın sorusu. 1998 yılından bugüne kadar kamu kurumunda teşeron personel olarak çalıştım. Her 3-5 yılda çıkışımız yapılarak kıdem tazminatımız ödendi. 2024 yılında EYT'den emekli oldum ve yine aynı şekilde kıdem tazminatımız ödendi. Ancak geçmiş 98-2024 arasındaki döneme ait kıdem tazminatında eksik ödeme olduğunu düşünüyoruz. Olası bir dava açma durumumuz olursa zaman aşımı var mı?
1: Şimdi zaman aşımı var, evet. Alacak davalarında da zaman aşımı var. Bu 10 yıldı, geçtiğimiz yıllarda bir yasayla 5 yıla düşürüldü. Fakat bu 5 yıl süresi sizin işten ayrıldığınız tarihten itibaren başlıyor. Yani fesih tarihinden itibaren başlıyor. Dolayısıyla 2024'te eğer fesih olmuşsa henüz 5 yıl dolmamış. 2029'u beklemeniz lazım. O yüzden de zaman aşımı geçmeden eğer bir dava açacaksanız, ki önce arabulucuya gitmek lazım. Önce arabulucuya gideceksiniz. Sonra arabulucudan bir sonuç alınamazsa dava açabiliyorsunuz. O yüzden hemen bir arabulucuya gidip yanlış hesaplandıysa bu talebinizi dile getirebilirsiniz. Gerekli inceleme yapılır. Haklıysanız fazlaya dair haklarınız size ödenir.
0: Özlem Uçartaş. 430 toplam gün çalıştım. İade ne kadar alırım? Çocuğum alacağım parayı çoğaltır mı? 1981 doğumluyum. 2000 yılı SGK girişim var. Bir çocuğum var. İade almak istesem çocuğumdan kaynaklı fazla para alır mıyım?
1: Şimdi burada neyi iade almak istiyor onu anlamadım. 430 gün çalışma var. Bununla ne emekli olunabilir ne başka bir şey yapılabilir. Yani o kadar az ki çocukla konunun hiçbir ilgisi yok. Sadece şunu anlıyorum, yani iadeden eğer Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bu ödediğiniz primleri geri almak istiyorsanız böyle bir imkan var ama bunu sadece yaş şartını tamamladığınızda yapıyorsunuz. Yani emeklilik için yaş şartını tamamlıyorsunuz. Primleriniz emeklilik için yetmiyor. O zaman o primleri çoğaltamayacağınız için de diyorsunuz ki ben geri alayım. Yani siz 2000 yılı girişinize göre 58 yaşına geldiğinizde bu 430 günün size ait olan kısmını, yani işçi primlerini geri alabilirsiniz. Yoksa çocukla başka bir şeyle ilgisi yok. Hani neyi kastettiğini bilmiyorum. Eğer bunu kastediyorsa cevap budur.
0: Osman Meşe. 12 Temmuz 1979 doğumluyum. 1 Eylül 97 sigorta başlangıcım var Almanya'da. 2017'de 3600 gün prim günü yatırdım. Acaba EYT'den faydalanabiliyor muyum ve tam zamanlı çalışma yurt dışı olacak mı?
1: Şimdi şöyle, 1997'de sigorta başlangıcım var diyor.
0: Evet.
1: Orada bir virgül var mı yok mu onu bilmiyorum. Yani evet. Eğer Türkiye'de bir sigorta başlangıcı varsa ve burada da prim yatırıldıysa 97 geçerli ve EYT'li olursunuz. Ama Almanya'daysa o başlangıç, o başka bir şey. Almanya'daysa konunun EYT ile ilgisi yok. Siz bu 97'ye göre zaten hani 3600 günden evet emekli olabilirsiniz ama 60 yaş şartı da var.
0: Yani başlangıç Almanya'ysa.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Almanya'da olsa, Türkiye'de olsa, ama Türkiye'de olursa mutlaka prim yatırılması lazım.
0: Evet.
1: Zaten yurt dışı borçlanması yapmış. Yoksa geçerli değil tabii, evet. Prim yoksa.
0: İbrahim Kayar. 1980 doğumluyum. 30 Eylül 99 Bağkur girişim var. Toplam sigortayla beraber 8200 günüm var. Emeklilik yaşım ne olur?
1: Şimdi Bağkur'dan 9000 gün 60 yaş olur. Hangisi çoksa.
0: Evet.
1: SSK'dan ise 7000 gün 60 yaş olur. Eğer Bağkur devam ediyorsa bir 800 gün daha Bağkur ödemeniz lazım. SSK fazlaysa zaten dolmuş primler 60 yaşını bekleyeceksiniz.
0: Melike Müftüoğlu. 1970 doğumluyum. 9000 günüm var. 5 Kasım 1999'a işe girdim. Önce SSK, daha sonra Bağkur. Ne zaman emekli olurum?
1: Bağkur fazlaysa zaten 9000 gün ve 58 yaş gerekiyor. Ama SSK fazlaysa da zaten yeterince prim var. Her ikisi için de prim dolmuş.
0: Evet,
1: 58 yaşını bekleyeceksiniz. Yani 2028 mi oluyor? Evet.
0: Evet.
1: Yani işte mesela bu kademeli, az önce sordun ya, işte bu şekliyle işe giren mesela 9 Eylül 99 yani bir ayla kaçırmış EYT'yi. Dolayısıyla evet. 2028'i bekleyecek. Eğer EYT'li olsaydı emekli olabilirsiniz diyecektik.
0: Evet.
1: Çünkü yaş şartı yok. Dolayısıyla hani bu işte bir günle, bir ayla, bir yılla, yani onun da sonu yok da.
0: Hiçbir şekilde sonu yok. Evet. Her zaman bir
1: ben
0: gün
1: beş yılla
0: tarih
1: kaçırdım.
0: Olduğu için her
1: sen
0: zaman
1: beş
0: bir
1: yıl
0: gün
1: beş farklı. Günle kaçırdın. Evet, hangimiz haklıyız? Şimdi o beş gün için hangimiz öne geçeceğiz mesela? Dolayısıyla bunun sonu yok. O yüzden de hani bu kesim özellikle 99 ile 2008 arası bir yeni bir yasal düzenleme istiyor. Ama dediğim gibi bir çalışma yok.
0: Evet. Osman Sadıç. 97-2002 1924 gün isteğe bağlı sigortalı. 2014-2015 97 gün. 2017-2019 573 gün. 1479 muafiyet belgesi olan isteğe bağlı ev hanımı. 2019-2020 1168 gün. 4 ay ev hizmeti 10 günden fazla. Toplam 3762 iş günüm var. Biraz karışık oldu ama.
1: Evet.
0: 6 Mayıs 1969 doğumluyum. Bir çocuğum var. Borçlanma yapmadım. Yapmalı mıyım? Ne zaman emekli olabilirim? SSK'dan emekli olabilir miyim?
1: Şimdi SSK'dan emeklilik için 5900 gün var. Yani çok parçalı çalışmış ama çok az çalıştığı için de fazla evet. Prim birikmemiş. 5900 gün lazım. Tabii son 3,5 yılında SSK olması gerekiyor. Yani bir 1261 gün SSK'lı çalışacak ve bu kaç gün vardı? 3700 günü 5900 gün yapacak. Yani bundan sonra hep SSK'lı çalışıp 5900 yaparsa emekli olabilir EYT'den. Çünkü EYT'li olmuş anladığım kadarıyla, değil
0: evet.
1: mi? Böyle bir durum var. 97 evet.
0: Aynen.
1: EYT'den yaş şartı olmadan emekli olabilir. Ama isteğe bağlı Bağkurlar olduğu için SSK'lı çalışması gerekiyor. Yok ben gene isteğe bağlı ödeyeceğim derse o zaman 7200 günü tamamlaması lazım. Ben muhtemelen eşi için sordu. Dolayısıyla kadınlarda 7200 gün. Yani bana sorarsa burada doğum borçlanması artı çalışarak 1261 gün 5

0: 1900'ü tamamlasın ve emekli olsun.
1: Evet. Yaren Ergiş'i 1 Ocak 1981 doğumluyum. Aralık 8 Aralık 1997 sigorta girişim. Özel sektörden sigortalıyım. Uzun vadeli sigorta çalışması. Daha sonra 2 çocuk doğum borçlanması ödedim. Şu anki prim gün sayım 4200. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi olabilirsiniz ama burada tabii bir 16 yaşında sigorta var. Ona bakmak lazım. Uzun vadeli sigorta çalışması diyor. Eğer uzun vadeli ise ki öyle demiş izleyicimiz. 5975 günü tamamlasın. Yani çalışmaya devam etsin, 5975 günü tamamlayıp emekli olabilir EYT'den. Yok ben artık çalışamıyorum diyorsa, iki de çocuk borçlanmasıyla ancak 4200 yapmış. Bu primle de 58 yaşında emekli olabilir. Ama bana sorarsan burada bir 1775 gün kalmış ki bunu çalışıp tamamlaması daha avantajlı görünüyor.
1: Mehmet Meltem, 1982 doğumluyum. 99 yılında staj sigorta başlangıcım var. İlk işe girişim 2004. 7500 günüm var. Emeklilik yaşım kaç olur?
0: 60 olur.
1: Semra Güney ile devam ediyorum. 2017 yılında eşim vefat etti. Eşim SSK emeklisiydi. Onun maaşı bağlandı. Babam da 90 yaşında sağ şu anda. Babam Bağkur emeklisi. Vefat edince hem babamdan hem eşimden emekli maaşı alabilir miyim?
0: Hayır tabii ki. Yani burada biliyorsun yetim maaşı almak için başka bir gelirinizin olmaması lazım. O yüzden hem eşinizden almaya devam edersiniz, babanızdan alamazsınız.
1: Babası zaten yaşıyormuş şu anda. Evet. Devam ediyorum. Murat Karaçokak. 1982 doğumluyum. 2025 tarihli girişim var. 2221 gün 4 ay sigorta girişim var. Şu an 4980 gün Bağkurluyum, esnafım.
0: Yani şu prim günlerine bakınca onun 2005 olabileceğini düşünüyorum. Bir yılda bu kadar prim biriktirilmez. 2005'e göre de Bağkur devam etsin. 9000 gün 60 yaşta emekli olur.
1: Ahmet Dağ. Babam 1967 doğumlu. 94 sigorta girişi var. 4500 günü var. Ne zaman emekli olabilir?
0: EYT'li olmuş. 5675 günü tamamlarsa eğer emekli olur. Bu primle emekli olayım diyorsa 60 yaşını bekleyecek. Yani gelecek yıl emekli olur ama bence hani 5675 ile emekli olmak daha avantajlı olabilir. Ama ben daha erken emekli olayım derse bir yıl içinde emekli olabilir. Yani 2027'nin doğum gününde emekli olabilir bu primle.
1: Lale Ümmet. 1966 doğumluyum. 87 yılı işe ilk giriş tarihim. Şu an 4270 günüm var ve 3 yıldır engelliyim. Ne emekli ediyorlar ne de engelli maaşı bağlıyorlar.
0: Şimdi şöyle, tabii engelli maaşı bağlanması için belli bir gelir seviyesinin altında olmak lazım. Yani gelire bakıp bağlıyorlar. Kaymakamlığa başvursanız size bir gelir testi yaparlar. Eğer ihtiyaç sahibiyseniz size engelli maaşı bağlarlar. Ama engelli olarak emekli olabilmek için o raporun onaylanması lazım. Hani şu anda yüzde kaç engelli olduğunuz da belli değil. Yüzde 40 ve üzeri olmanız gerekiyor. Normal emeklilik için 5150 gün gerekiyor. Bunu tamamlarsanız emekli olursunuz. Yok ben bu primle emekli olmak istiyorum diyorsa 58 yaşında emekli olur ki 58 yaşında doldurmuş. Gidip emekli olabilirsiniz ama bu bağ kursa o başka bir şey tabii. Evet.
1: Sezer Demir, 13 Nisan 1985 doğumluyum. 26 Şubat 2003 sigorta girişliyim. 877 günüm var. 2016 yılında %70 oranında tedaviyle düzelmeyen bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi var. Engelli raporluyum. Askerlik yaptım. 15 ay 1800 günden malulen emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz. Şöyle, önce bir 1800 gününüz olacak. 1800 günü tamamlayın. Yani bir 1000 güne yakın güne ihtiyacınız var. Sadece 877 gününüz var. Evet. Dolayısıyla o 3 yıl kadar daha bir çalışmanız lazım. İkincisi, bu raporun SGK tarafından da onaylanması lazım. %60 ve üzeri, o zaman mahallen emekli olabilirsiniz. Ama 877 günle olamazsınız.
1: Adem Altay. 19 Temmuz 1980 doğumluyum. İşe giriş tarihim 95. Prim günüm 5199. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi burada

0: 15 yaşında bir sigorta var. Evet. Ne olduğu belli değil. Ona bakmak lazım. Eğer uzun vadeli sigortaysa 5750 günle emekli olursunuz. Hani bir 600 gün kalmış, 2 yıl içinde emekli olursunuz. Ama tabii 15 yaşındaki sigorta nedir? Onu bir daha bakmak lazım.
1: Evet. İbrahim Yayar. Annem için soruyorum. 4 Temmuz 99 girişi var. 2406 Bağkur primi var. Yaşı 56. Kalan kısmı SSK'dan mı tamamlaması makul, Bağkur'dan mı mantıklı olur?
0: Şimdi 1261 gün SSK olması lazım. Eğer onu tamamlarsa 3600'den 58 yaşında emekli olur.
1: Celal Yetkin. Konkordato'dan çıkan işçi tazminat hakkını nasıl alabilir? Konkordato giriş çıkış işlemi yapıldığını göstermenin cezası nedir?
0: Şimdi iki soru var. Birisi Konkordato'dan çıkan, yani borç yapılandırması demek aslında Konkordato. Sürecine giren veya bu süreçte başarıyla başarısızlıkla çıkan bir şirkette öncelik kamu alacakları, ikinci sırada da işçi alacakları geliyor. Yani evet. SGK'ya prim borcu, vergi borcu varsa öncelik onlarda oluyor. En üst düzeyde korunuyor aslında işçi alacakları. İcra ve iflasla, kanunuyla bunu icra ile alıyorsunuz. Dolayısıyla ama bu işlemi hileli bir şekilde gösteriyorsa ağır yaptırımları var. Yani hem idari hem adli cezaları var yani hileli işlemin. Niye böyle bir şey yapılmış onu anlamadım. Hani böyle bir şey olduğu için mi soruyor, olursa ne olur diye mi soruyor onu da çözemedim. Ama dediğim gibi kıdem ve ihbar tazminatları işçi alacakları öncelikli olarak bu borç yapılandırmasından çıkan şirketlerdi. Evet. Yani ötekisinde de hapis cezası dahil çok ciddi cezalar var.
1: Evet.
0: Evet, buyurun.
1: Gökhan Güngör. 18 Nisan 1976 doğumluyum. 96 girişim var. 3050 günüm var. 18 ay askerlik borcunu günüme ekletmedim. Bunun yanında 7 yıl yurt dışında yaşadım. Yurt dışındaki geçirdiğim süreyi nasıl ödeyebilirim?
0: SGK'ya başvuracaksınız. Yurt dışında 18 yaşından sonra çalıştığınız sürelerin parasını ödeyip satın alacaksınız. Orada çalıştığınızı ispat etmeniz de lazım tabii ki.
1: Hüseyin Hamamcılar. 1 Eylül 1969 tarihinde işe başladım ve 4 ay sigortalı olarak 1995'te emekli oldum. 25 Haziran 2014 tarihinde belediyede memur olarak çalıştım ve 2019 yılında memurluktan ayrıldım. İzmir SSK Müdürlüğü emekli olarak çalıştım. İzmir SSK Müdürlüğü emekli olarak çalıştım. 4 ay sigortalı yönünden tekrar emeklisine devam ettim. Emekli sandığına tabi olarak çalıştığım sürelerde en son çalıştığım yerde yani 5510 sayılı kanuna göre 4C'li değil de 4A'dan emekli yaptılar. Halbuki 2839 sayılı yasaya göre en son çalıştığım süre 4A'lı sigortalı süremden fazla olduğundan şikayet veya dava açsam kazanır mıyım demiş Hüseyin Hamamcılar.
0: Şimdi burada şöyle bir durum var. Arkadaşımız emekli olmuş. Yani bütün şartları yerine getirmiş. 1995'te emekli olmuş.
1: Evet.
0: Sonra belediyede memur olarak çalışmaya başlamış. Emekli olarak ama çalışmaya başlamış. Eğer kamuda çalışıyorsanız emekli maaşınız kesiliyor. Kamuda çalışırken size yeniden bir emeklilik hakkı verilmiyor.
1: Evet.
0: Siz zaten emeklisiniz. Size yatırılan primler tamamen sağlıkla ilgili primler. Dolayısıyla sıfırdan bir emeklilik süreci başlatmıyor.
1: Evet.
0: Yani emekli maaşım kesildiği düşününce ben herhalde yeniden emekli olacağım diye düşündü.
1: Evet.
0: Şimdi bu hizmet birleştirmesi hükümleri de henüz hiç emekli olmamış kişiler için geçerli. Sizin için değil. Siz zaten emekli olmuşsunuz. Emekli olduktan sonra kamuda çalışmışsınız. Kamudaki çalışmanız bitince siz tekrar maaşınız bağlanacak. Dolayısıyla bu tekrar maaş bağlanır kuralından bahsediyor herhalde.
1: Evet.
0: En son çalışım süresine fazla. Bu daha önce emekli olmamış kişiler için geçerli bir şey. Zaten 95 yılında emekli olmuş arkadaşımız. Geçen 5 yıllık sürenin 4A açısından fazla olup olmamasının hukuki bir geçerliliği ya da statü değiştirme gücü yok. Çünkü o zaten uzun vadeli sigorta kollarından primleriniz yatırılmamış. Özetle siz emekli olmuşsunuz. Bundan sonra ikinci bir emeklilik yok.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Neriman Konur. 1996 girişim var. 98 yılında

0: Askerliğimi tamamladım. Askerlik borçlanmamı tavana yakın veya tavandan yapsam emekli maaşımı ne kadar artırabilirim?
1: Bak, bu 18 aylık askerlik borçlanmasını tavandan hesapladığın zaman 1 milyon 713 bin lira yapıyor.
0: Evet.
1: Varsa bu kadar paranız, gidip yatırın. Yani şöyle düşün. Şimdi 1 milyon 713 bin liralık askerlik borçlanması yaptın, değil mi?
0: Evet.
1: Maaşını 10 bin lira arttırdı. Arttırmaz ya.
0: Kaçla tam çarptığında o sayıyı ulaşacaksın?
1: 172 ay sonra bu yatırdığın para geri gelecek.
0: 172 ay.
1: Yani 14 yıl.
0: 14 yıl.
1: Evet. Hiç akıl kârı bir şey değil.
0: Evet.
1: Değer diyorsa arkadaşımız ve 1 milyon 700 bin lirası da varsa yatırsın.
0: Evet. Boran Şeker. Babam 1970 doğumlu, 86 yılından çıraklık eğitimden sigorta numarası var. 2008 senesinden beri aralıksız sigorta ödüyor. Kaç yaşında emekli olur, kaç günü var?
1: Şimdi 1 Mayıs 2008 öncesi ise 60 yaşında ve 7000 günle, sonrası ise 7200 gün 61 yaşla emekli olur. Çıraklığın bir faydası yok.
0: Evet. Peki, devam ettim. Şimdi Nihat Sancağ'ın sorusu. 7 yıllık Bağkur borcumu dondurdum. Canlandırıp ödeme yapmak istiyorum. Taksit yapma imkanları var mı? EYT'den emekli olmak için 5 yılım var. 96 girişliyim.
1: Valla taksit yapılmıyor burada ihyalarda. Zaten direkt gidip ödüyorsunuz. Birkaç ay önce ödeme emri geliyor ve ona bir süre veriyorlar. Hani taksit düşünürseniz orada bir 2 aylık, 3 aylık süre oluyor. 3'e bölmüş olursunuz. Ama öyle bir düşündüğünüz anlamda taksit imkanı yok.
0: Erkan tipi. SSK 2001 girişim var. 78 doğumluyum. 98'de askere gittim. Askere gitmeden önce sigortam yoktu. 2000 yılı 1. ayı vergi kaydım var. İş yerim 5 yıl açık kaldı. Bütün vergilerimi yatırdım ama Bağkur'um yok. 8100 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? Bağkur tescil affı çıksa emekli olabilir miyim?
1: Şimdi burada bir çelişki var. 2001 girişim var diyor. 2000 yılı 1. ayı vergi kaydım var. Bu vergi kaydı olması Bağkur'lu olduğunu göstermiyor. Bağkur'a gitmemiş, sigortalı olmamış. 2001 girişi ilk 4 aydaysa, yani Nisan'a kadarsa, 2001'in Nisan ayına kadarsa onu yazmamış. 18 aylık bir borçlanma sizi EYT'li yapar. Nisan ve sonrası ise EYT'li olmuyor. Hesaplamıştık seninle, hatırlarsan. Evet. 8.50.99 öncesine çekmiyor. Şu anda Bağkur hariç 7000 gün 60 yaş şartınız var. Prim dolmuş, 60 yaşı bekleyeceksiniz. Tescil affı diye bir şey de yok. Onu da söyleyelim. Hani bunu da çok soruyorlar. Böyle bir şey de yok. Yani böyle bir çalışma da yok. Tescil affı nedir? Onu da tam anlatılamıyor. Çünkü netice itibariyle siz Bağkurlu olmamışsınız. Yani kendiniz bile isteye Bağkur'a gidip sigortalı olmamışsınız. Şimdi olayım diyorsunuz. SGK'da bunu tescil etmiyor. Böyle evet. Bir af da yok. Onu da söyleyeyim. Hani böyle haberler çıkıyorsa af çıkacak diye, ona da inanmayın ya. Evet.
0: Servet Boyacı. Ocak 97 girişliyim. 73 doğumluyum. 5500 günüm var. Askerlik borçlanmasını yaptım. 11 yıl Bağkur'umu dondurdum. Eksik günlerimi Bağkur'dan tamamlayabilirim.
1: Tamamlayabilirsiniz ama işte 11 yılın tamamını satın almanız lazım. Burada kısmi satın alma olmuyor. O 11 yılı ihya edip ama Bağkur kapsamında emekli olursunuz 11 yılı alınca.
0: Şahin Şah. 1979 doğumluyum. 2008 4B başlangıcım var. Ödeme yapılmamış. 2010 Haziran'da SGK girişim var. Toplam günüm 4900. Nasıl emekli olurum? Ne kadar çalışmam gerekli diye sormuş.
1: SSK'dan devam edecek. 7200 günü tamamlayacak. Yani 20 yıl prim tamamlayacak ve 61 yaşını bekleyecek.
0: Deniz Bahar Baysal. 1984 doğumluyum. 2005'te sigortaya girdim. 7000 günümü tamamlamaya 200 gün kaldı. Ne zaman emekli olurum?
1: 7000 günü önce tamamlayalım. Sonra 58 yaşında emekli olabilir.
0: Hasan Çanak. 1975 doğumluyum. Sigorta girişim Mayıs 2005. Prim günüm 7200. Ne zaman emekli olurum?
1: 60 yaşında.
0: Uğur Esen, sigorta başlangıcım 2003, memuriyete geçiş 2014 yılında, 2022 yılına kadar memuriyetten çıktım. Şu an sigortalı bir işte çalışmıyorum. Ne zaman emekli olurum? Memuriyete devam edersem 2003'ten 2014'e kadar.

0: boşluk var yani yatırılmadı. Çalıştığım yerlerde 2014'ten 2022'ye kadar da memuriyet full time yattım.
1: Şimdi bu boşlukları doldurma imkanı yok.
2: SSK'dan devam ederse 7000 gün 60 yaş. Memuriyetten devam ederse 25 yıl yine 60 yaş.
0: Leyla Keküllüoğlu. 27 Eylül 1983 doğumluyum. 12 Kasım 2012 sigorta girişim var. 3513 prim günüm var. Aktif çalışanım. Ne zaman emekli olurum?
2: Primler devam edecek. 7200 güne tamamlanacak. Ve 58 yaşında emekli olabilecek.
0: Eylül Can. 1983 doğumluyum. Kasım 2005 girişliyim. 6300 gün sigortam var. 12 senesi emekli sandığı kalanı SGK. 43 yaşındayım. Kaç yaşında ne zaman emekli olurum?
2: SSK devam edip 3,5 yılı tamamlaması lazım Eylül Hanım'ın. Dolayısıyla 1261 gün çalışacak. 7000 gün 58 yaş şartıyla emekli olabilecek.
0: Ferit Hoca. 1990 doğumluyum. 7 Mayıs 2009 tarihinden Bağkur girişim var. 2010 tarihinde bir gün SSK girişi yaptırdım. 3 Temmuz 2018 tarihinde memuriyete girişi oldum. Bağkur girişinden memuriyete kadar full yatırdım. Memuriyete hala devam ediyorum. Birleştirme yaptırdım. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım tam bilmiyorum. Toplam 6244 gün primim var. Emeklilikte yaş artı 60 görünüyor. 60 yaşında hangi kurumdan emekli olursam daha fazla maaş alırım.
2: Şimdi şöyle, hizmet birleştirmesi iyi yapmışsınız ama her halükarda bu 9000 günü memuriyette 25 yılı tamamlayacaksınız. 60 yaşında da emekli olacaksınız.
0: Yusuf Alp. 10 Nisan 1979 doğum tarihim, işe başlangıç tarihim 19 Eylül 1999. Askerliğe başlama tarihim 1 Mayıs 99. 8 Şubat 2002 prim başlangıcım. 8600 gün primim var. Bu kadar iş hayatım sonunda neden emekli olamıyorum?
2: Şimdi şöyle, 7000 gün gerekiyor ve 60 yaş lazım. Staj mı vardı burada? Yok.
3: Yok.
2: Staj yok. 7000 gün 60 yaş geçerli. Ama burada bir işte askerliğe başlama tarihim 1-5-99 diyor. İşe başlangıç tarihim 19-9-99. Burada bir sıkıntı var. Yani 4 ay mı askerlik yapmış? Askerdeyken işe mi başlamış? Onu da anlamadım. Yani şu olmuş. Askere gitmiş. 19'a 9, 99'da bir sigorta gibi bir şey yapmışlar ama çalışmamış çünkü askerdi. 2002'de primi başlamış. 2002'ye göre de 7000 gün 60 yaşında emekli olacak. Bu kadar iş hayatın sonunda değil. İşte 2002'de priminizin yatırıldığı günden bu yana 24 yıl geçmiş.
0: Evet.
2: Dolayısıyla 60 yaşını bekleyeceksiniz.
0: İbrahim Deniz. Eşim 10 Eylül 74 doğumlu, Bağkur tescil tarihi 10 Eylül 1992. 1 Eylül 2004 tarihi basamak 11'dir. Hizmet 11 yıl. 11 ay 12 gündür. 4311 gün hizmet prim ödenmiş günü var.
2: Şimdi Bağkur devam ederse 7200 gün lazım. 7200 günden emekli olur EYT'den. Yok, 3,5 yıl SSK'lı devam ederse o zaman 5600 günle de SSK'dan emekli olur. Evet.
0: Sümeyye Belli. Annem için soruyorum. 1981 doğumluyum. 2008 yılı Temmuz girişliyim. 5500 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum?
2: 7200 gün 58 yaş gerekiyor.
0: İsmail Hakkı Özdoğan. 1979 doğumluyum. 1995 Mayıs ayında girdim. 95 yılında 18 yaşından küçüktüm. 45 gün çalıştım. Bu 45 günlük prim toplam emeklilik günlerime dahil mi? Şu an toplam 5690 günüm var. 5750 gün gösteriyor E-Devlet. Bu 18 yaşından önceki 45 gün prim bir sorun olur mu?
2: Sorun olmaz. Şöyle, yani size EYT'li yapmış zaten o 18 yaşından küçük 45 gün. Evet. Çıraklık ya da staj değilse sorun olmaz. Evet. EYT'li olmuşsunuz, 5750 günle emekli olacaksınız. Sadece 25 yıllık şart işte 18 yaşından sonra başlıyor. Önemli olan burada uzun vadeli sigorta kollarından çalışmak ve primin yatırılmış olması ve fiilen çalışıyor olmak. Bunları da yapmışsınız. Size de bir katkısı olmuş. 5750 günde yaş şartı olmadan emekli evet. olacaksınız.
0: Devam ediyorum. Mücella Öz. 1979 doğumluyum. 2006 sigorta girişim var. 2016'da başlayan 2 yıl 2 ay Bağkur'um var. Sonrasında yine SGK'lı olarak çalışmaya devam ettim. Toplam 5259 prim günüm var. Bağkur ve SGK durumumu nasıl etkiler?
2: Şimdi SSK çalışmaya devam etsin. Dolayısıyla 7000 günü tamamlasın. 58 yaşında emekli olur.
0: Mehmet Şirin Buğdaycı. 1 Ağustos 1999 girişliyim. 4340 günüm var. Ne zaman emekli olacağım? 1974 doğumluyum demiş.
2: 5975 günü tamamlarsa EYT'den emekli olur. Kıl payı EYT'li olmuş zaten.
0: Evet. Mehmet Gökhan Özerk. 1978 doğumluyum. 96 yılında 10 günlük sigorta girişim var. 2001 yılı Kasım ayında öğretmen olarak göreve başladım. Hizmet birleştirmesi yapmış bulunmaktayım. EYT'den yararlanabiliyor muyum ve ne zaman emekli olurum?
2: Evet, bu 2001 yıl Kasım ayındaki memuriyete göre hesaplama yapılıyor. 25 yıl 60 yaş ile emekli olursunuz.
0: İsmail Demirbilek. 1982 doğumluyum. 98-99 stajım var. 27 Aralık 99 girişim var. 9000 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
2: 60 yaşında. Yani 7000 günü zaten tamamlamış. 99 Aralık girişine göre de 7000 gün 60 yaş şartı var. Prim tamam. 60 yaşını tamamlayacak.
0: Evet. Devam ediyorum Veysi Bey. Sigorta girişim 2008. Sonrası 1 Ocak 2010. Askerliğim ise 27 Eylül 2010. 4800 prim günü tamamlamama 190 gün var. 8 yıldır aynı yerde çalışıyorum. 4800'den yararlanıp çıkışıma versem tazminatımı kesintisiz alabilir miyim?
2: Hayır, tabii ki burada kısmi emeklilik için 5400 gün gerekiyor. 5400 günü tamamladığınızda SGK'dan bir yazı alıp o 8 yıllık tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz.
0: Ergun Ersoy. 1970 doğumluyum. 1988 SGK girişim var. 4100 günüm var. 5450 günle emekli olabiliyorum. Geriye doğru borçlanabilir miyim askerlik hariç?
2: Hayır, tabii ki. Yani o boşlukları doldurayım, toplu para ödeyeyim, bu imkan yok.
0: Evet.
2: Askerlik, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması gibi yasal imkanlar var. Onun dışında ben çalışmadığım dönemi çalışmış gibi göstereyim, bu bir hile olur. Evet.
0: Devam ediyorum. Ufuk Çetinkaya. 7 Mayıs 1986 doğumluyum. 27 Eylül 2002 girişim var ve 7980 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
2: 2002 girişine göre 7000 güne ihtiyacı var. Onu tamamlamış ama yaşı henüz erken. 60 yaşında, yani 2046'da emekli olacak arkadaşımız.
0: Şenay Özbek. 18 Ağustos 1975 doğumluyum. Yaşım 51. Sigorta girişim 1 Nisan 2004. 7334 prim günüm var. 58 yaşımı beklemek zorunda mıyım? Sigortalı çalışmak zorunda mıyım?
2: 58 yaşını beklemek zorundasınız ama artık çalışmak zorunda değilsiniz. 7000 günü tamamlamışsınız. Eğer ihtiyacınız yoksa çalışmayabilirsiniz. 7000 gün yetecek. Sizin 7334 gününüz var.
0: Evet. Başaran Kılınç. Annemin sigorta girişi 2001, doğum yılı 1950, 4500 SSK günü var. Ne zaman emekli olur?
2: Bu yıl 2001'in hangi yılında ilk sigorta olmuşsa
0: evet.
2: 4500 günü tamamlamış. 25 yılda bu yıl tamamlanacak. Zaten 58 yaş tamamlanmış. Emekli olabilir. Tabii Bağkur değilse.
0: Evet. Ferhat Polat. 1978 doğumluyum. 30 Eylül 1999 tarihinden beri kadrolu öğretmen olarak çalışıyorum. Ben ne zaman emekli olabilirim? Eşim için soruyorum. 1975 doğumlu. 4425 gün primi var. 3600 üzerinden 58 yaş, 5825 üzerinden 56 yaş dediler.
2: Şimdi şöyle, kendisi için söyleyeyim, memuriyetten 25 yıl 60 yaş gerekiyor. Eşi için ne zaman işe başladı, o önemli, onu yazmamış. Eğer 8 Eylül 99 öncesi ise 3600 günle 58 yaşında. Tam emeklilikte de EYT olduğu için yaş şartı yok. Yani 5825 günde 56 yaş diye bir şart yok. Ama 8 Eylül 99'da sonra ise eşinin işe girişi, o zaman da 7000 gün 58 yaş gerekiyor.
0: Evet. Erol Işık, 1976 doğumluyum. 1995 sigorta girişim var. 9700 günüm var. EYT'den emekliliğe

0: hallettim ama olmadım. Emekli olursam 37 bin lira maaş bağlanıyor. 550 gün askerlik getirsem bu ücret daha fazla olur mu bağlama oranına göre?
1: Olmaz. Az önce bir hesap yaptık. Yani tavandan yatırsam 1.700.000 lira.
0: Evet.
1: Tavandan yatırmasan da bir faydası yok. Dolayısıyla yatırdığınız paraya değmez. Şu anda siz emekli olmayarak zaten her ay, yani sizin hesabınıza göre 37 bin lira zaten kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bunu niye kaybediyorsunuz, evet, onu bilemiyorum. Emekli olun. Eğer çalışıyorsanız da emekli olarak çalışmaya devam edebilirsiniz. Dolayısıyla emekliliğiniz gelmiş. 550 gün fazladan para yatırmaya gerek yok.
0: Evet. Serap Öztürk. 1984 doğumluyum. 2001 SGK girişim var. 3885 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?
1: 2001 girişine göre 7000 gün 58 yaş gerekiyor. Ya da 4500 gün 25 yıl, ki 25 yılda olmuş, yine 58 yaş gerekiyor.
0: Devam ediyorum. 1977 doğumlu kadın. Hizmete başlama tarihim 10 Mayıs 2002. Prim günüm 3722. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim daha tamamlamam gerekiyor? İki çocuğum var.
1: 7000 günü tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla 58 yaşı da bekleyeceksiniz. Bağkursa bu. Yani o zaman 9000 gün gerekiyor. Eğer SSK'lıysanız bence doğum borçlaması yaparak 4500 günü tamamlayın. 2027'de 25 yılınız tamamlanır. Eğer çalışma imkanı yoksa 58 yaşında da emekli olursunuz.
0: Nuray Albayrak. 2011 sigorta girişliyim. 1970 doğumluyum. Ödemem bitti. Ne zaman emekli olurum?
1: Hangi ödemeniz bitti onu bilmiyorum. Ne ödemesi bitti onu da bilmiyorum. Eğer bağ kurluysanız burada en az 5400 gün ve 61-62 yaş gerekiyor. SSK'lıysanız yine 5400 gün 58 yaş gerekiyor. Hani ne ödemeniz bitti onu yazmamışsınız. Evet.
0: Hatice Sare. Kocam vefat etti, aylığını alıyorum. Rahmetli babamın da aynı anda emekli maaşını alabilir miyim?
1: Hayır, tabii ki. Bu soruya benzer bir soruya da cevap vermiştim.
0: Evet.
1: Hem babadan hem eşten alınmıyor maalesef. Ya da hem kendi emekliliğiniz var, hem kendiniz çalışıyorsunuz, hem yetim maaşı yine alınmıyor maalesef.
0: Hakan Kılınçlı. 2005 sigorta girişim. 6131 sigorta primim var. Ne zaman emekli olur?
1: 7000 gün 60 yaş gerekiyor. Bir 900 gün daha çalışacaksınız ve 60 yaşını bekleyeceksiniz. Ya da 60 yaşındaysanız da bir 900 güne ihtiyacınız var.
0: Recep Sayar'la devam ediyorum. 25 Temmuz 2002 girişliyim. 1981 doğumluyum. 8630 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
1: Priminiz tamamlanmış. Burada da yaş şartı da olacak. Yaş şartı da 60. Dolayısıyla 60 yaşında emekli olacak. 2041.
0: Ali Çırak. 2001 SSK girişim var. Askerlik borcumu ödesem ne zaman emekli olabilirim? 6700 günüm var.
1: 300 gün daha ihtiyacınız var. Eğer çalışmıyorsanız askerlik ödeyin. Çalışıyorsanız zaten 7000 günü tamamlayın, 60 yaşını bekleyin. Ama askerlik 2001'den önceyse ve 2001'in ilk 4 ayında işe girmişseniz, o zaman askerlik sizi EYT'li yapabilir, evet, ve emekli olursunuz. Öyle mi bilmiyoruz tabii.
0: Devam ediyorum. Menşure Cora. 1975 doğumluyum. 99'da Bağkur girişimi oldu. Ödeme yapılmadığı için 2000 yılı gözüküyor. 2004 yılında sigorta girişimi oldu. 5525 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Çalışmaya devam edin SSK'dan. 7000 günü tamamlayın ve 58 yaşında emekli olursunuz.
0: Ali Kafteren. 20 Temmuz 1970 doğumluyum. 16 Aralık 95 işe girişliyim. 3914 ödenmiş prim günüm var. Ne zaman emekli olur?
1: Prim eksik. EYT'li olmuş ama arkadaşımız. Tabii primin 5825 gün olması lazım. Önce primi 5825 gün yapın. Zaten yaş şartı yok, emekli olursunuz. Yok ben artık çalışamıyorum, bu primle emekli olayım diyorsanız da 60 yaşını bekleyeceksiniz.
0: Evet. Hazret Yiğiter. 1977 doğumluyum. 2002 yılında yedek subay olarak ilk defa emekli sandığına girişim yapıldı ve devam eden süreçte şu anda SGK'lı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 8500 prim günüm var. Kademeyle emeklilik çıkarsa faydalanabilir miyim?
1: Şimdi 2002 yılındaki o yedek subaylık, evet, sigorta 4C'li

0: olmuş. Sonradan SSK'lı çalıştığı için bundan sonra SSK'lı olarak emekli olacak. Dolayısıyla şartları da 7000 gün ve 60 yaş primini tamamlamış 60 yaşını bekleyeceksiniz. Kademeli çıkarsa gibi bir hani böyle bir varsayım üzerinden de cevap vermeyelim.
1: Özgür Durak. 1980 doğumluyum. 7 Kasım 2000 sigorta girişliyim. 8900 gün primim var. SSK'lıyım. 2003 Kasım ayında askere gittim ve 15 ay yaptım. Geriye dönük ödeme yaparak EYT'den emekli olabilir miyim?
0: Şöyle yani eğer askerlik 2000'den önce olsaydı çok kolay olacak.
1: Evet.
0: 2003 yani 12 ay askerlik, 13 ay askerlik borçlanıp EYT'li olacaktınız ama askerlik 2003'te. Dolayısıyla borçlanırsanız hiçbir işe yaramaz. Boşuna para ödemiş olursunuz. Prim tamam. 60 yaşını bekleyip emekli olacaksınız.
1: Nisanur Enç. 1982 doğumlu. Sigorta girişi 1 Ocak 1998. Prim sayısı 2000 gün 3600'den ne zaman emekli olabilir? İki kızı var. EYT'li. Yaşı beklemeden emekli olabiliyor mu annem diye sormuş.
0: Olabiliyor ama 5975 güne ihtiyacı var. Yani bir işte 3975 gün daha çalışması lazım. Çok az primi var annenizin. 3600 de yok. 2000 var. Bir evet. 1600 gün daha prim ödemesi lazım, çalışması lazım ve bunun üstüne de 58 yaşını beklemesi lazım. Yok ben yaş beklemeden emekli olayım derse 5975 gün lazım. Yani burada bir emeklilik şu anda çok görünmüyor.
1: Bir soru daha soracağım Mehmet Lütfen. Güven. Eylül 1977 doğumluyum ve 26 Eylül 1995 Bağkur girişim var. 7571 Bağkur günüm. 895 SSK günüm var. Toplam 8460 günüm var ve 49 yaşındayım. 2019 Mart ayında SGK'mı kapatıp İngiltere'ye yerleştim ve burada iş yerim var. Yurt dışı borçlanmasıyla EYT'den emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz. Hani böyle 500 güne yakın 440 gün 540 güne ihtiyacı var. Bu 540 günü yurt dışı borçlanmasıyla tamamlayın. 9000 günü tamamlayın. EYT'den emekli olursunuz.
1: Evet bu da son sorumuzdu. Faruk Bey çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler bize sorunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 23, Bursa 24, Balıkesir 25. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek

Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 29, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 32, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 35 derece.

0: versene ya.
1: Babama diye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
1: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle denilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Meyveyi meyve gibi bırakmak, topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir, özden gelir. Pols, özünde iyilik var.

0: %10 tüm restoranlarda, %15 iade kazanıyor. Ton Bank'a hemen indir, kat kat kazan.
1: Bankam Ton Bank, kartıma gel.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit

güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Yeniden merhaba. Z raporunda birlikteyiz. Günün öne çıkan gelişmelerini size aktarıyor olacağız. Bugün ekonomiye ve piyasaların gündemine dair önemli konuları burada size aktarıyor olacağız. Önce bakalım haber özetleriyle başlayalım. Günün öne çıkan başlıklarında neler var? Borsa İstanbul'da fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından sert satışlar gördük. Güne satıcılı başlayan, gün içinde de kayıplarını artıran BIST 100 endeksi öğleden sonra yoğunlaşan satış baskısıyla %7'lik kayıp eşiğini aştı ve endeks 12.940 puana gerileyerek 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Diğer taraftan BDDK Golden Global Yatırım Bankası'ndaki %99.98'lik paya ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Budapeşte finans zirvesinde değerlendirmelerde bulundu. Karahan, merkez bankalarının altın talebinin yüksek seviyesini koruduğunu ifade ederken, ülkeler arasındaki ekonomik bağların ve küresel dinamiklerdeki değişimin doğru analiz edilmesinin önemine vurgu yaptı. Konut fiyatları da Ağustos ayında enflasyonun gerisinde kaldı. Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0.9 artarak 236.8 seviyesini korudu. Konut fiyatlarında yıllık artış %23 olarak gerçekleşirken enflasyondan arındırıldığında fiyatların reel olarak %6.5 gerilediği görüldü. Şimdi bakalım BIST 100 endeksindeki son duruma bir gidelim. Şu andaki görünüm nasıl? Fiyatlamada hızlıca bir göz atalım. İçeride BIST 100 endeksinde 13.093'teyiz. Şu anda 5.75'lik bir geri çekilme var. 12.839'u gördük en düşük. 13.868 de günün en yükseği oldu. Sektörlerde bakalım durum ne? Orada bankacılıkta özellikle geri çekilme bugün dikkat çekici. Bankacılık şu an 6.54 geride. Sanayi 5.91, turizm 2.96, teknoloji 5.39, gayrimenkul 5.66 ve sporda da 5.26'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Satışın genele yayıldığı ve ciddi kayıpların olduğu bir gündeydik bugün. Sigortacılık 2.5, kimya 4.66, inşaat 6.90, bilişim 5.39, madencilik 5.84 ve gıdada da 4.44'lük geri çekilme dikkat çekiyor diyelim. Şimdi buradan dönelim. Info Yatırım'dan konuğumuz olacak Tolga Erkan bizimle birlikte. Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar.
0: Şimdi siz bugünkü geri çekilmeyi neye bağladınız? 13.000'in de altına sarktık bugün.
1: Tabii siz de aslında yayında değindiniz, yayının başında. Şu anda bu son fon tebliğinden sonra tabii biliyorsunuz bir takım yatırım fonlarının yeni fon tebliğine, yeni fon rehberine regülasyonlara uyum kapsamında işlemler oluyor biliyorsunuz. Zaten aslında 2 haftadır Borsa İstanbul tarafında bu fonların regülasyona uyum kapsamında bir takım böyle yatay bir aşağı bir yukarı hareketler yaşanıyor, bir baskı yaşanıyor. Tabii başka bir portföy yönetim şirketinin bir temerrüde düştüğünü açıklaması sonrası bir miktar daha fonlardan çıkış yaşanıyor. Bu da tabii bir kısa vadeli likitte sıkıntısına yol açıyor. Fonlar çıkış, yani fonlardan yatırımcılar çıkış yaptıkça o fonların elinde tuttuğu hisse senetlerine tabii satış emirleri giriyor ya da nakite çevrilebilir varlıklarına satış emirleri giriyorlar. Böyle olunca bu genel olarak bir satış dalgasını tetiklemiş oluyor. Şu an Borsa İstanbul'da da böyle bir ortam izliyoruz. Hani bugünkü satışlar bir olay kaynaklı. Aslında şirketlerin performansı kaynaklı olmasından ziyade yatırım fonlarından yaşanan çıkışların nakit karşılamasını yapabilmek için girilen satış emirleri diyebiliriz.
0: Şimdi nedir tahmininiz? Yani sizce bu süreç ne kadar devam edebilir? Ne dersiniz?
1: Yani şöyle, şu anda tabii bu fonlardan çıkış oldukça satış emirleri gelmeye devam edecek. Buradaki esas kritik soru, satış emirlerinin geldiği hisselere totalde bir alıcı gelecek mi, gelmeyecek mi? Çok kısa vadede, yani belki dediğim gibi bu şimdi temerrüt haberleri yayılırsa bu yarın öbür günde devam edebilir bir süreç. Ancak da burada nasıl bir önlem uygulanacak onu da görüyor olacağız. Bu tabii böyle çok uzaması da piyasanın açısından sağlıklı olacak olmayacak bir şey biliyorsunuz. Dolayısıyla bir yarın ve öbür günkü hareketleri de görüyor olacağız. Çünkü esas bugün de muhtemelen fonlara ciddi anlamda bir satış.

0: işlemi girilmiştir? Bu yarın ve diğer gün ödemeler gerçekleşecek mi? Yani burada şunu kastediyorum. Porto yönetim şirketleri bir şekilde bu yatırımcılarının satışlarını karşılayabildiği noktada aslında bu şok atlatılır. Ancak bu yatırımcıların satışları karşılanmadığı noktada, karşılanmadığı ya da karşılanamadığı noktada tabii bir miktar daha büyümesi söz konusu olabilir.
1: Evet, peki şimdi böyle bir ortamda ne dersiniz, yatırımcılar nasıl hareket etmeli sizce, ne önerirsiniz?
0: Yani şunu söylemek lazım, tabii fon yatırımcıları için başka bir şey konuşacağız. Yani onlar da esas olan hikaye şu anda satışlarının karşılığını, ödemelerini alıp alamaması konusu. O taraftaki yani fon yatırımcılarını o gözle takip edeceğiz. Ama bir yandan da Borsa İstanbul yatırımcısı için özellikle Borsa İstanbul'da pozisyon almamış, hisse senetlerinde bir pozisyonu olmayan ve bu tarafa pozisyon için bakan yatırımcılar için de tabii bir yandan baktığımızda sadece fonların elinde olan hisse senetlerinde değil, BIST 30 hisselerinde de çok ciddi satışlar olduğunu görüyoruz. Bu da bir yandan aslında alım fırsatı, çünkü baktığımız zaman işte BIST 30'daki şirketler veya diğer işte bu satış gelen fonların tuttuğu hisselerin dışındaki şirketlerde nakit akışı yaratabilen, önümüzdeki dönemde işte operasyonel kar açıklayabilecek şirketlerde de satışlar izliyoruz. Bu da aslında bir yandan alım fırsatı, çünkü borsalar böyledir biliyorsunuz. Dönemsel olarak bu tür likidite krizleri olur ya da olay bazlı satış baskıları oluşabilir. Daha önce de yaşadık biz bunu, çok defa yaşadık Borsa İstanbul'da çok sert satışların geldiği bir olaya bağlı. Bunun sonunda da o kriz dönemlerinde, o satış dönemlerinde nakdi olup hisse senedi alabilen, tabii ki beğendikleri, izledikleri, güçlü finansalları olan şirketlere yatırım yapabilen yatırımcılar da aslında o kriz dönemlerinde çok ciddi getiriler elde ettiler. Örnek veriyorum, bunun bir örneğini pandemide yaşamıştık hatırlarsanız. Türkiye'nin en büyük şirketleri birkaç gün tabandan kalkamadılar biliyorsunuz. Ama o dönemde o hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcılarda, doğru hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcılarda ondan sonraki 2-3 sene boyunca o hisselerde çok ciddi getiriler elde etmişlerdi. Yine aslında benzer fırsatlarda oluşuyor. Yani her kriz aslında borsa yatırımcısı için, çok yüklü pozisyonda olmayan bir borsa yatırımcısı için de bir fırsattır. Dolayısıyla ben bu fırsatı değerlendirmek üzere piyasayı takip eden veya bugüne kadar daha az ilgileniyor olup bu geri çekilmelerle beraber daha fazla yakından ilgilenmeye başlayan yatırımcıların olacağını da düşünüyorum.
1: Evet, peki şimdi tabii endekslere baktığımız zaman ne dersiniz, alım fırsatını özellikle nerelerde görüyorsunuz?
0: Yani baktığımız zaman aslında birçoğu hisse senedinde ciddi anlamda satış var. Hatta son dönem popüler olan hisselerinde de biliyorsunuz. Çünkü bu bir likidite krizi. Yani sonuçta bu tarz bir risk oluştuğu zaman nakde çevrilebilir her şey satışıyor. Dolayısıyla aslında kurunun yanında yaş da yanıyor. Öyle baktığımız zaman işte biliyorsunuz savunma sanayi mesela uzun zamandır ilgiliyordu. O tarafın da geri geldiğini görüyoruz. İşte enerji tarafında Astor, örnek veriyorum, son dönemde çok ciddi bir performans gösteriyordu. Bazı yatırımcılar çok sert yukarı gittiği için bu harekete iştirak edememişlerdi. Orada geri çekilme oluyoruz. Yine iyi finansallar gönderen ve önümüzdeki süreçte de bu savaş gündemine bakılırsa göndermeye devam etmesi beklenen işte Tüpraş tarafında, yani genel olarak Türkiye'nin güzide şirketlerinin birçoğunda aslında fırsat var diyebiliriz. Bankalar bugün çok sert satış yedi biliyorsunuz ki aslında bir değişiklik olmazsa piyasada şu anda önümüzdeki en azından 2 PPK'da faiz indirim beklentisi mevcut. Dolayısıyla bundan pozitif etkilenme, yani kısa dönemli de olsa pozitif etkilenme şansı var bankaların. Yani birçok sektörde fırsat var diye düşünüyorum.
1: Evet, peki şimdi birazdan tabii borsayı kapatıyor olacağız. Şu anda 13.122 seviye. Şimdi ne dersiniz, kapanışta kritik seviye ne olacak sizce?
0: Yani şu anda aslında çok seviye takip etmek doğru olmaz. Genel olarak şirketlerin yediği iskontoyu görmek lazım. Çünkü dediğim gibi bu bir aslında kısa vadeli bir likidite fiyatlaması. Dolayısıyla hani bu burada bir teknik anlamda bir yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum ben. Anlık da olsa daha aşağı seviyeleri de görebilir. Bu yarın da olabilir, ertesi gün de olabilir. Şu anda elinde nakdi olan yatırımcının peyderpey geri çekilmelerde güçlü nakit akışı olan, güçlü nakit akışı üreten, operasyonel kar üretebilen şirketlerdeki bu geri çekilmeleri aslında seviye bakmadan ufak ufak peyderpey alım fırsatı olarak kullanıyor olması lazım. Çünkü bu likidite problemi sonlandığında ya da çözüldüğünde bu fiyatları bulamayacağız Borsa İstanbul'da bu şirketlerde.
1: Evet, 20 saniyemiz kalmış kapanışa. Bakalım tabii nasıl bir kapanış bizi bekliyor olacak. Şu anda 13.122 seviye, %5,5'luk bir geri çekilme var ama tabii %7'leri bulan geri çekilmeler de gördük. 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviye.

0: Seviyesini gördü bugün endeks 12.940 puana kadar geriledi BIST endeksi. Bakalım kapanışta şu anda nasıl bir rakamı karşılıyor olacağız. Dediğimiz gibi 13.122 şu anda seviye, 5.5'luk bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz BIST endeksinde. Bekon 13.122'de kapattık ve BIST endeksini, 5.5'luk bir geri çekilme olduğunu söyleyelim. Bugün tabii ciddi satışların olduğu bir gündeydik ama yine yukarı yönlü hareket de bazı hisselerde vardı. İşte en yükselenlerde Çan Termik Santrali 6.30'luk yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Tekfen'de 2.04, Halk Bankası'nda 1.5 ve Zorlu Enerji'de de 1.19'luk yukarı yönlü hareket var. BIST endeksinde sadece 5 hissenin artıda kapattığını görüyoruz bugün itibariyle. Şimdi ne dersiniz? Ama 13.000'in üzerinde kapattık.
1: Evet, yani illa teknik anlamda bir aslında bir şey söylemek gerekirse burada şunu söyleyebilirim. Endeksin tabii 200 günlük üstsel hareketli ortalaması 13.800 civarından geçiyor. Dolayısıyla tekrar biz yaralarımızı sardık, önümüze bakıyoruz. Buradan sonra tekrar yukarı yönlü ardışık yükseliş ihtimali oluşuyor demek için 13.800'ün üzerini görüyor olmamız lazım teknik anlamda. Çünkü bu seviyeler endeks bu seviyelerin üzerindeyken önemli destek olarak çalışır, altındayken de önemli direnç olarak çalışır. Bu önemli. Tabii bir yandan da bu akşam bütün dünyanın takip ettiği Amerika'da Fed'in biliyorsunuz faiz kararı var. Bir yandan da o tarafı takip ediyor olacağız ki hani risk, dünyada riskli varlıklar nereye evrilecek, onun açısından da çok önemli bir toplantı. Yani genel olarak bir faiz arttırım beklentisi hakim piyasada biliyorsunuz %95 ihtimalle fiyatlanıyor. Ama tabii Fed bu yönde bir aksiyon alacak mı ya da aksiyon alsa da nasıl bir açıklama gelecek Fed Başkanı Warsh'tan. Burayı da yakından takip ediyor olacağız bir yandan. Ama endeks açısından teknik anlamda 13.800'ün üzerinde bir miktar daha hadi yavaş yavaş atlatıyoruz diyebileceğimiz bir durum olacak. Bir yandan da dediğim gibi endeks bunun üstüne atamadığı bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde eğer bu likidite krizi kaynaklı satışlar devam ederse de aslında çok iyi hisse senetlerini de bir yandan yatırımcılar için bir alım fırsatı olacak. Siz de demin tabloyu zaten gözler önüne serdiniz. 5 tane şirket dışında aslında genel olarak bir satıcılı seyir hakim ama o satıcılı seyir hakim olan şirketlerin genel olarak finansal performansları kötü olduğu için değil şu anda piyasadaki bu yatırım fonlarının nakit ihtiyacı sebebiyle iyi performansı iyi olsun kötü olsun buna bakmadan nakite çevirmek üzere bütün şirketlerde satış emirlerinin geldiğini görüyoruz. Bu aynı zamanda fırsat olacaktır yatırımcılar için.
0: Bir de Tolga Bey siz dediniz tabii bugün malum çok kritik bakalım nasıl bir karar göreceğiz FED'den %95 artış beklentisi var. Evet tabii bundan sonrası da çok önemli hani nasıl devam edebilir yola FED yılın devamında. Tabii gerçi jeopolitik risklere çok bağlıyız enerji fiyatlarına Amerika Birleşik Devletleri'nde dizel. De galon fiyatının 6 dolara kadar geldiğini gördük. Tarihi zirve. Trump'ın seçimi Kasım ayında. Ne dersiniz? Fed'den ne bekleyebiliriz önümüzdeki dönemde?
1: Yani Beyaz Saray'dan dün Fed ne karar alırsa alsın sarayın bu karara saygılı olacağı açıklaması geldi biliyorsunuz. Tabii Fed daha önce de faiz artırmadığı toplantılarda istihdam tarafında yani düşük gelen istihdam verilerini ve aslında beklentiye paralel gelen enflasyon verilerini bahane etmişti. Ve borç biliyorsunuz göreve gelir gelmez ben piyasayı sözlü yönlendirmeyeceğim veriler bana neyi söylerse ben onu yapacağım demişti. Nitekim aslında piyasanın bu kadar yüksek ihtimalle faiz arttırımı fiyatlıyor olmasının sebebi de son gelen güçlü tarım işi istihdam verisi biliyorsunuz. Bir de üstüne enflasyon tarafı da beklentiye paralel bir veri geldi. Dolayısıyla piyasa kanadında faiz arttırımı ihtimali daha da yüksek ihtimalle fiyatlanmaya başladı. Fed bu toplantı faiz arttırabilir ama arttırıyor olması bundan sonra da böyle faiz arttırım yönünde aksiyonlar alacağı anlamına gelmez. Yine böyle verileri takip ederek veriler bize neyi söylüyorsa onu yapacaktır Fed. Yani proaktif davranacaktır. Ama bir yandan şunu da söylemek isterim. Şimdi normalde biliyorsunuz Fed kısa vadede faizleri arttırması aslında riskli varlıklara işte borsalara negatif yansıyan bir şeydir faizlerin yukarı gelmesi. Ancak şu anda Amerika tarafında da

0: piyasa bu faiz artırımını istiyor. Dolayısıyla daha önceki yaptığımız ezberden farklı olarak faizi arttırmadığı senaryoda bir riskli varlıkla ilgili bir risk fiyatlaması olabilir. Hem uzun vadeli tahviller tarafında faizlerin daha yukarı gittiğini göreceğiz muhtemelen faizi arttırmadığı senaryoda. Hem de borsaların satış yiyeceğini izleyecek olmamız olası gözüküyor. Önceki toplantılara ters olarak bu toplantıda eğer faizi arttırırsa ben piyasanın bunu biraz daha olumlu algılayacağını, çünkü ileri vadeli sistemik risk yaratma ihtimalini yok edeceği için FED piyasanın aslında bu seferki toplantıda faiz arttırımını daha olumlu fiyatlayacağını düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Tolga Erkan, Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar.

0: Sine raporunda günlere çıkan haberleriyle devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan El Cezire televizyonuna konuştu. Mekke anlaşması hakkında soruyu yanıtlayan Başkan Erdoğan, bu üç ülkeden birine herhangi bir saldırı olursa ortak savunma paktı olduğu için ülkeler birbirini savunma şansına sahip dedi.
1: Ma zorufu leti eddet ila hadihil ittifakiyye?
2: Her şeyden önce Mekke anlaşması farklı bir değişimdi. Yani Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı yapmış olmak gerçekten dünyaya önemli bir mesajı vermemize vesile olmuştur. Ve burada Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması Türkiye, Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek olmak bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur. Ve bu konuda ben inanıyorum ki gerek Pakistan, gerek Türkiye, gerekse Suudi Arabistan bu anlaşmadan çok çok önemli memnuniyetle ayrılmışlardır. Hayırlı olsun.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Budapeşte finans zirvesinde küresel ekonomide değişen dengelere ve merkez bankalarının karşı karşıya olduğu yeni risklere dikkat çekti. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisine de değinen Karahan, asıl riskin enerji şoklarının ücretlere, fiyatlama davranışlarına ve enflasyon beklentilerine yansıması olduğunu söyledi.
3: Jeopolitik gerilimler, tedarik zincirlerindeki değişim ve enerji fiyatları, merkez bankaları için enflasyonla mücadeleyi daha zor hale getiren riskler artıyor.
4: Türk lirasına güvenin tekrar tesis edilmesiyle birlikte vatandaş...
3: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Budapeşte finans zirvesinde küresel ekonominin önündeki yeni risklere dikkat çekti. Karahan, ülkelerin üretim kararlarında artık sadece verimliliği değil, güvenliği de ön plana aldığını söyledi. Bu durumun tedarik zincirlerinde yeniden yapılanmaya yol açtığını belirten Karahan, merkez bankalarının daha büyük ve daha uzun süreli arz şoklarıyla karşılaşabileceğini ifade etti. Artık ara sıra arz sıkıntısı yaşayan bir dünyadan, genel anlamda entegre işleyen mekanizmalardan ziyade merkez bankalarının daha büyük ve daha uzun soluklu şoklarla karşılaştığı bir döneme giriyoruz. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmaya da dikkat çeken Karahan, asıl riskin şokun ücret ve fiyatlama davranışlarına yansıması olduğunu vurguladı. Çünkü enerji fiyatlarındaki artış kalıcı hale geldiğinde enflasyon beklentileri üzerindeki baskı da artabiliyor. Karahan'ın gündeminde rezerv yönetimi de vardı. Güvenlik, likidite ve getirinin yanı sıra rezervlere gerektiğinde erişebilmenin de artık daha önemli hale geldiğini söyledi. Merkez bankalarının altın talebinin hala yüksek olduğuna da işaret eden Karahan, altının hem emtia, hem finansal varlık, hem de rezerv aracı olarak öne çıktığını belirtti. Ancak altın talebindeki artışın, doların küresel para sistemindeki rolünün sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.
0: Konut fiyatı

0: Ağustos ayında enflasyonun gerisinde kaldı. Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksi bir önceki aya göre %0.9 artarak 236.8 seviyesine yükseldi. Konut fiyatları yıllık bazda ise %23 arttı, ancak enflasyondan arındırıldığında konut fiyatlarında yıllık %6.5'luk reel düşüş yaşandı.
1: Türkiye'de konut fiyatları Ağustos ayında aylık bazda %0.9 arttı. Yıllık artış %23'e ulaşırken enflasyon etkisinden arındırıldığında konut fiyatları %6.5 geriledi. Üç büyük kentte de fiyat artışı sürdü. Ağustos ayında konut fiyatları İstanbul'da %1.9, Ankara'da %1.5, İzmir'de ise %2.7 arttı. Yıllık bazda ise İstanbul'da %26.3, Ankara'da %24.8, İzmir'de %23.3 artış kaydedildi. Bölgesel bazda en yüksek yıllık konut fiyatı artışı %27 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş bölgesinde gerçekleşti. En düşük artış ise %13 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde görüldü. Konut piyasasında fiyatların yanı sıra kiralarda da artış devam etti. Yeni kiracı kira endeksi Ağustos'ta aylık bazda %2.3, yıllık bazda ise %26.4 arttı. Reel olarak ise yıllık %3.9 geriledi. Yeni kiracı kira endeksindeki aylık artış İstanbul'da %4.9, Ankara'da %2.6, İzmir'de %5.4 oldu. Yıllık bazda ise yeni kiracı kiraları İstanbul'da %34.5, Ankara'da %28.3, İzmir'de ise %25.5 yükseldi.

0: Madencilik sektörü 2026'da ihracatını artırmayı hedefliyor. Apara'nın sorularını yanıtlayan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Metin Çekiç, yılın ilk 8 ayında sektörün ihracatının %19,5 artış gösterdiğini ifade etti.
1: Tabii ki madencilik sektörü biliyorsunuz stratejik ve Türkiye için olmazsa olmaz bir sektör. Biz ilk 8 ay ihracatımızı %19,5 artışla 4.7 milyar dolar mertebesinde kapattık. Bunun içinde metalik madenler, doğal taşlar ve endüstriyel mineraller yer tutuyor. Özellikle metalik madenlerde Çin'den kaynaklanan ciddi bir artış söz konusu. Metalik madenlerde %30 bir artışla 1.43 milyar dolar mertebesinde bir ihracat yaptık. Bunlara baktığımızda Türkiye'nin gerçekten madencilikte çok ciddi potansiyeli var. Bunu biliyorsunuz yeni açıklanan orta vadeli programda da yer alıyor. Ekonomik güvenlik, arz güvenliği ve teknolojik dönüşümü sağlamak için orta vadeli planda da yer aldığı gibi stratejik bir sektör olan madencilik sektörümüze gerekli desteğin verilmesi gerekiyor. Bu orta vadeli plandaki vaat edilenlerin bir an evvel de yapısal olarak uygulanması sektörümüzün beklentisi.
2: Tabii siz OVP'ye vurgu yaptınız. Ben de oradan devam etmek isterim. Önemli maddeler de var. Özellikle ruhsatlarla ilgili maddeler dikkatimi çekti. Ben detaylarını sizden dinlemek isterim efendim.
1: Tabii. Özellikle Türkiye'nin sahip olduğu ham maddeler, kritik mineraller olsun, nadir toprak elementler olsun, bunların artık arama süreçlerinin biraz daha artırılması gerekiyor. Çünkü potansiyelimiz var. Bu arama süreçlerinde MT'ye gerekli destekler verecek. Çünkü bugün aramazsak yarın üretemeyiz. Özellikle izin süreçleriyle ilgili de önemli konular var. Tek durak ofis projesi bizim de İstanbul Maden İhracatçılar Birliği olarak yıllardır dile getirdiğimiz süreçlerin basitleştirilmesi, sadeleştirilmesi konusu. Bu da orta vadeli planda yer alıyor. Onun haricinde nitelikli eleman tüm sektörlerde olduğu gibi bizde de büyük sıkıntı. Bu konuda da özellikle üniversitelerimizdeki mühendisler, jeoloji, maden, yer bilimleri kadrolarında yeterli teknik elemanın desteklenmesi gerekiyor. Ve de en baştan beri özellikle ham madde üreten bir sektörden çıkıp daha çok katma değer uç ürün üreten tasarımla markayla anılan bir ülke olmak istiyoruz. Bunların da yine OVP'de açıklandığı gibi artık Türkiye'nin tasarımlı katma değerli bir ürün üreten ülke olması, ihracatımız artık 7 milyar dolardan 30 milyar dolarlara çıktığını konuşacağımız bir günün gelmesi gerekiyor.
2: Evet tabii 30 milyar dolarlık ihracat hedefi büyük bir hedef. Ben ihracat tarafında öne çıkan ülke ve bölgeleri de sormak isterim. Özellikle işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yine Finlandiya dikkatimi çekti. Ben detaylarını sizden dinleyeyim.
1: Bizim en büyük ihracattaki pazarımız Çin, biliyorsunuz yıllardır bu değişmedi. Özellikle metalik madenlerde olan fiyat artışlarıyla beraber bu sene %46 artışla Çin bizim ihracatımızda birinci ülke. Ondan sonra Amerika, Belçika geliyor. Ama bu dönemsel olarak bazı ülkeler öne çıkıyor, bazı ülkeler geri geliyor. Burada Finlandiya, Japonya öne çıkan ülkeler. Burada kritik minerallerle ilgili, endüstriyelle ilgili oralara ciddi ihracatlarımız başladı. Bu bizim için kıymetli. Onun haricinde de bu ülkelerden haricinde bazı ülkelerde de pazar gerilemesi var. Biz de burada ticaret heyetleri, fuarlar, etkinlikler olarak buradaki açığımızı kapatıyoruz.
0: Allianz Türkiye'nin sigorta sektöründe inovasyonu desteklemek amacıyla faaliyete geçirdiği Hexon programının yeni dönemi tamamlandı. Apara'ya konuşan Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Kaan Toker, bugüne kadar destekledikleri girişimlerin 17 milyon doların üzerinde yatırım aldığını söyledi.
2: Kaan Bey, öncelikle hoş geldiniz. Tabii sigorta sektöründe inovasyonu desteklemeyi hedefliyorsunuz. Hexon programının da 6.sı tamamlandı efendim. Ne kadarlık bir yatırım söz konusu burada? Ben detayları sizden dinlemek isterim.
3: Çok teşekkür ederim sorunuz için. Hexon'da 2020 yılından bugüne yaklaşık 700 firmayla bir araya geldik. Birlikte sahada çözüm üretmeye çalıştık. Ve 20'ye yakın katma değerli yenilikçi ürünü bugün müşterilerimize buluşturduk. Sektörde aktif olarak kullanıyoruz. Anlıyor bu ürünler. Hexon ekosistemindeki firmalar bugüne kadar 17 milyon dolar üzerinde bir yatırıma almaya hak kazandılar. Bu rakamlarda bize açıkçası hedefimize doğru güçlü ve emin adımlarla ilerlediğimize dair cesaret veriyor.
2: Tabii 17 milyon dolar ciddi bir rakam. Ben özellikle sektörleri de sormak isterim. Hangi sektörlerde girişimler ön plana çıktı?
3: Bugüne kadar pek çok farklı alanda ki çözümlere destek olduk. Örneğin iklim teknolojilerinden yazılım otomasyonuna, sürdürülebilirlik çözümlerine, hasar önleyici sistemlere birçok farklı alanda yatırımları, birçok farklı alanda desteklerimiz, birlikte çalışmamız söz konusu oldu. Özellikle bu döneme baktığımızda ise artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha çok veri analitiği ve yapay zeka alanlarında daha çok çözümlere odaklanmış durumdayız. Bunların daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz.
2: Tabii Kaan Bey 6. yılını geride bırakıyor artık. Özellikle girişimcilere mentorluk desteğinin yanı sıra başka hangi destekler veriliyor?
3: Bahsettiğiniz üzere biz bir problemin daha iyi anlaşılması için girişimcilere Allianz'dan konu uzmanı arkadaşlarla eşleştiriyoruz. Bunun yanı sıra yaptığımız POC dediğimiz demo sürecinde, proof of concept sürecinde bunun finansal olarak destek alıyoruz. Her bir Hexon firmasına $500,000 destek oluyoruz. Yine belki bunların hepsinden daha önemli olan, birlikte çalıştığımızda firmalar gerçek bir saha problemi üzerinde öğrenme, kendilerini geliştirme ve sigorta sektöründeki fırsat ve sorunları daha yakından tanıma imkanı tanıyorlar. Ve aynı zamanda da Open API yaklaşımı çerçevesinde Allianz altyapısını ekosistem firmalarımıza kullanma imkanı sağlıyoruz. Bu şekilde de çok daha hızlı, çok daha inovatif, çok daha verimli bir ürün geliştirme süreci firmalarımız için de söz konusu oluyor.
2: Tabii sizi bulmuşken sigorta sektörüne dair de bir soru sormak isterim efendim. Artık yılı da yavaş yavaş kapatacağız. Yılın ilk 9 ayını geride bırakıyoruz. Sektör nasıl geçirdi seneyi ve nasıl tamamlayacak?
3: Sigorta sektörü genelde ekonominin büyümesiyle çok paralel, birkaç puan altta birkaç puan üstte seyreden bir sektör. Dolayısıyla Türkiye'nin genel gidişatına uygun aynı tempoda bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki ekonomik şartlar sebebiyle biraz büyüme, genelde baktığımız zaman enflasyonun bir miktar altında olduğunu da sektör adına söylemek yanlış olmaz sanırım. Umuyorum senenin geri kalanında sigorta sektöründeki büyüme ivmelenerek artacak ve tekrar reel büyümeye doğru ilerleyecektir diye düşünüyorum.
0: Yıldız Holding'in düzenlediği Senenin Yıldızları Ödül Töreni bu yıl 18. kez gerçekleştirildi. Teknolojiyle Değer Yaratanlar temasıyla düzenlenen törende 8 kategoride toplam 22 ödül verildi.
4: Yıldız Holding'in başarılı projeleri ödüllendirdiği Senenin Yıldızları ödülleri 18. kez sahiplerini buldu. Bu yıl teknolojiyle değer yaratanlar temasıyla düzenlenen törende 8 kategoride toplam 22 ödül verildi. Törende konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, Senenin Yıldızları'nın Holding'in güçlü kurum kültürünü yansıtan önemli bir buluşma olduğunu belirtti.
5: Yıldız Holding'in globalleşme yolculuğuyla birlikte Senenin Yıldızları da büyüdü. 18 yıl boyunca binlerce proje bu platformda buluştu. Yüzlerce ekip ürettikleri çözümleri çalışma arkadaşlarıyla paylaştı. Farklı ülkelerden gelen ekiplerimizin katılımıyla Senenin Yıldızları global bir buluşmaya dönüştü.
4: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki törene Yıldız Holding'in dünyanın farklı ülkelerindeki şirketlerinden çalışanlar ve paydaşlar katıldı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşının maliyeti giderek büyüyor. Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre çatışmanın 1 Ağustos itibariyle Amerikan Savunma Bakanlığı'na maliyeti yaklaşık 38 milyar dolara ulaştı.
1: İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre İran Savaşı'nın Pentagon'a operasyonel maliyeti 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolara ulaştı. Çatışmaların devam etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş faturasına her ay 2 ila 3 milyar dolar daha eklenebileceği belirtildi. 38 milyar dolarlık maliyetin en büyük kalemleri arasında kullanılan mühimmatın yenilenmesi yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşta kullandığı füzeler ve diğer mühimmatların yeniden stoklanmasının maliyeti tek başına 20 milyar doları aşıyor. Artan uçuş saatleri, yakıt giderleri, operasyonel harcamalar ve kaybedilen askeri ekipmanlar da faturayı yükseltiyor. Ancak 38 milyar dolar savaşın nihai faturası değil. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Bütçe Ofisi çatışmaların mevcut tempoyla sürmesi halinde Pentagon'un operasyonel maliyetinin her ay 2 ila 3 milyar dolar artabileceğine dikkat çekiyor. Üstelik bu hesapta bazı hasarların onarımı ve savaşın finansmanından kaynaklanabilecek borçlanma maliyetleri bulunmuyor. Savaşın ekonomik etkisi Pentagon bütçesiyle de sınırlı değil. Enerji arzındaki aksamalar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon baskısını da artırıyor. Böylece İran Savaşı Amerika Birleşik Devletleri için askeri harcamaların yanı sıra enerji, enflasyon ve bütçe üzerinde de giderek büyüyen bir maliyet oluşturuyor.
0: Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent'tan ekonomi ve teknoloji gündemine ilişkin önemli mesajlar geldi. Bessent, hazinenin tahvil piyasasına yönelik son müdahalesini başarılı bulduğunu söyledi. Müdahale yapılmasaydı tahvil getirilerinin çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini savundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem yoğun. Tahvil piyasası, yapay zeka ve Çin. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent'tan ekonomiden teknolojiye önemli mesajlar geldi. Bessent, hazinenin tahvil piyasasına yönelik son müdahalesini başarılı bulduğunu söyledi. Müdahale yapılmamış olsaydı, tahvil getirilerinin çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini savundu. Gözler, Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasasındaki hareketliliğe çevrildi. Bessent'ın gündeminde yapay zeka da vardı. Yapay zeka geliştiren şirketlerin hukuki sorumluluktan muaf tutulmasına karşı çıkan Bessent, güvenliğin sağlanmasının en etkili yollarından birinin geliştiricileri ürettikleri sistemden sorumlu tutmak olduğunu söyledi. Yapay zeka yarışındaysa Çin vurgusu öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, yapay zeka geliştirme çalışmalarının durdurulamayacağını belirtti. Johnson, böyle bir adımın Amerika Birleşik Devletlerinin Çin karşısındaki teknoloji rekabetinde avantajını kaybetmesine yol açabileceğini söyledi. Yapay zeka şirketlerinin yöneticilerinin de gelecek hafta Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor. Bessent'ın gündeminde Çin'le ilişkiler de vardı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı, Çin Başbakan Yardımcısı Li Fang'la hafta sonu bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmede İran'a yönelik yaptırımların da ele alınacağını söyledi.
0: Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'ın Orta Doğu politikasını İsrail'in çıkarlarına göre şekillendirmeyeceğini söyledi. Trump'ın da Amerikan çıkarlarıyla İsrail'in çıkarlarının ayrıştığı noktalarda Amerika Birleşik Devletleri'ni tercih ettiğini belirtti.
2: Washington ve Tel Aviv arasındaki görüş ayrılığı bu kez ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in sözleriyle gündeme geldi. Vance, Amerikan dış politikasının İsrail'in çıkarlarına göre şekillendirilemeyeceğini söyledi.
3: Orta Doğu dış politikamızın İsrail devletinin hizmetinde olmasına izin veremeyiz.
2: Bu sözler ABD'nin İsrail ilişkisinde çıkar çatışması mesajı olarak öne çıktı. Vance, Washington'ın Tel Aviv'le her konuda aynı düşünmediğini açıkça dile getirdi. İsrail'i askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımında önemli bir ortak olarak niteledi. Ancak ortaklığın Amerikan dış politikasının yönünü belirlememesi gerektiğini vurguladı.
3: İsrail askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımı söz konusu olduğunda önemli bir ortaktır. Ancak bazen ABD İsrail'le aynı fikirde olmuyor.
2: Bens'in hedefinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilişkisi de vardı.
3: Amerikan halkının çıkarlarının İsrail hükümetinin çıkarlarından farklı olduğunu hissettiğinde Netanyahu ile yollarını ayırmaya istekli olduğunu düşünüyorum.
2: ABD Başkan Yardımcısının sözleri Washington'ın Tel Aviv'le ittifak sürdürürken Orta Doğu politikasında Amerikan çıkarlarını ayrı bir çerçevede ele alacağı mesajını verdi.
0: Bugünün önemli gündem maddesi FED. Tabii ki bekliyoruz kararı. Bakalım nasıl bir karar gelecek FED'den ve şu anda fiyatlamalarda da 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi güçlendi. %95 olarak fiyatlanıyor. Diğer taraftan 25 bas puan beklenti kimlerde var onu da hatırlayalım. BofA, ING, Goldman Sachs, Deutsche Bank ve Morgan Stanley 25 bas puanlık artış bekliyor. Bugün FED'in toplantısında nasıl mesajlar gelebilir Kevin Walsh'tan? Stratejist Ahmet Uluhan A paraya değerlendirdi.
4: Tabii Walsh'un son Jackson Hole'den bu yana verilen mesajlarda da öyle. Genel Şahin duruşundan çok fazla geri adım atacak kanaatinde değilim. Ama ileri yönelik faiz artışına dair beklentilerinde bir sapma olup olmadığı noktası bence ciddi bir soru işareti. Yani orada çok ciddi belki sapmalar görmeyebiliriz. Çünkü önümüzde bir FED seçimi var. Burada siyasetin zaten tutumu ve yaklaşımı ortada. Evet, FED para piyasası tarafında bir aksiyon alacaktır. Uzun zaman sonra faiz artırımıyla beraber FED buradaki piyasaya yönelik müdahil yaklaşımını gösterecektir. Mesajlar da şahin kalmaya devam edebilir ama beklentilerdeki çok ciddi bir sapma bence piyasadaki esas fiyatlamaları şekillendirecek temel unsur olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ciddi bir risk off durumundan söz etmemiz ya da aşırı bir panik havasından söz etmemiz mümkün değil. Burada tahvil fiyatlarının geldiği noktalar çok çok önemli. 19-20 yıllık bir sürece baktığımız zaman biz tekrar %5'leri 10 yıllarda görüyoruz. Tabii ki bu uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin şu anda ciddi bir noktaya geldiğini bize gösteriyor ki burada özellikle piyasaların uzun vade bakış açısında enflasyonu daha uzun süre yüksek beklemeye devam ettiğini ve ister istemez de bir takım riskleri uzun vadede görmeye devam edebileceğini gösteriyor. Ben piyasayı bir miktar daha dengeleyebilecek hamlelere doğru bir gidiş olarak da görülebileceğini düşünüyorum. Yani çok faiz arttı tamamen bir risk off modu tekrar piyasada hakim diyeceğimizi zannetmiyorum işin aslı. Başkan da bir miktar daha belki burada dengeli açıklamalarla piyasanın kısmen kendi içerisindeki o dengesini de korumaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Tabii yılın artık bundan sonra geri kalan önemli. Onun için özellikle başkanın mesajları piyasaların odağında olacaktır. %70-75'lere kadar çıkmıştı. Yani faiz artırma ihtimali. Fakat şimdi enerji tarafındaki maliyetlerin artışı yani petrol fiyatlarının tekrar 100 doların üzerinde seyrediyor olması ister istemez piyasalarda bir tedirginliği artırdı. Bu yavaş yavaş enerji krizine dönüşebilecek bir serüvene sürece doğru ilerliyor. Tabi burada bazı noktaları dikkat etmek lazım. Yani her şeyden önce Trump'ın daha önceki politikalarında baktığımız zaman şimdi Trump içeride yani ABD tarafında baktığımızda artık seçmen davranışlarının ya da seçmenin genel beklentisinin Trump'a yönelik bir memnuniyetsizlik noktasında biraz daha konumlandığını görüyoruz ki anketlerde bunu zaten görebiliyoruz. Şimdi önümüzde bir ara seçim söz konusu. Yani ara seçim öncesi Fed'in faiz artırdığı, petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği, tekrar hane halklarının buradan memnuniyetsizlik hissedeceği bir ortamı herhalde çok hayal etmemişti, çok ummamıştı böyle bir ortamı.
0: İngiliz İngiltere Merkez Bankası yarın, Japonya Merkez Bankası ise Cuma günü faiz kararlarını açıklayacak. Küresel ekonomilerde faiz beklentileri nasıl şekilleniyor? Stratejist Gürkan Aydoğan Apara'ya değerlendirdi.
5: Yüksek enflasyonla esasında evet faiz artırım süreciyle bir miktar mücadele edilebilir. Fakat bu noktada bu enflasyonun sebebi eğer enerji maliyetleri olmamış olsaydı makroekonomiyle bu konu konuşulabilirdi. Fakat bu noktada enflasyonu tetikleyen en büyük enstrümanlardan bir tanesi enerji maliyetleri olduğu için hatta %4'e yakın enerji maliyetleri olduğu için esasında savaşın bitme ihtimali arttığı takdirde petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle esasında faiz artırım sürecine ihtiyaç kalmadan önümüzdeki süreçte enflasyonun aşağı yönlü hareket ettiğini görebiliriz. Fakat şu anki denklemde bu nokta evet tartışılabilir. İngiltere Merkez Bankası tarafında ben bir faiz artırım sürecini beklemiyorum. Bunun da sebeplerinden bir tanesi enflasyonu %2.9 olan İngiliz ekonomisinde özellikle işsizlik tarafında problem var. Yaklaşık olarak %4.9'larda olan bir istihdam problemi olan İngiltere Merkez Bankası var karşımızda. Ve tabii bu noktada da faiz rakamları da faiz oranları da %3.75'lerde. Keza büyüme rakamları İngiliz ekonomisinde %1.2'lerde. Buna izin vermeyecek hikaye esasında enflasyonu zaten faiz arasındaki farkın ciddi anlamda yüksek olması. Zaten faiz arttırmamak için İngiliz Merkez Bankası'nın bir alanı var. Yani esasında enflasyon faizden daha yüksekse bir miktar kabaca konuşuyorum tabii bir miktar alanı oluşabilir. İngiltere Merkez Bankası'nda zaten faizler enflasyona göre oldukça yüksek. İngiliz Merkez Bankası'nın 2.9 olan enflasyonda faiz oranı zaten 3.75 civarında. Fakat Japon ekonomisine dönecek olursak Japonya'da bu hikaye tam tersinde. Yani Japon Merkez Bankası'nın faiz artırım sürecini evet beklemeye devam ediyoruz. Burada da esasında enerji maliyetlerinin yükselişinden kaynaklı Japonya Merkez Bankası esasında petrolü ithal eden bir ülke. Petrol ithal ederken petrolün fiyatlarının yükselişi içeride bir enflasyon yaratmaya devam etti. Ve keza savaşın öncesinde de bir enflasyon problemi olan Japon ekonomisinde yaklaşık olarak 1.9 enflasyonu var. Şu an itibariyle faizleri, politika faizleri %1'lerde. Zaten bu noktada bir alanı var. Yani faiz artırmak için alanı var. Bir 25 bas puan faiz artırım sürecini bekliyoruz Japon Merkez Bankası tarafından.
0: Altın ve petrol fiyatlarında beklentiler ne yönde şekilleniyor? Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen Apara'ya değerlendirdi.
6: Toparlanma vardı. Burada 4400 seviyelerine kadar toparlanmayı ben normal görüyordum ama 4600'ün bir miktar daha üzerine kadar çıkan bir ons altın gördük. Buradaki en büyük nedenlerden bir tanesi de aslında Merkez Bankası alımlarıydı. Yani o aradaki %5'lik farkın merkez bankalarından olduğunu düşünüyorum ben. Bunun da en büyük nedeni Çin Merkez Bankası. Bir önceki ay 19 ton, geçtiğimiz ay 20 tonluk alımlar burada o yukarı sapmanın oluşmasına yol açtı. 4400 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamasını çok fazla beklemiyordum. Bunun en büyük sebebi de dolar endeksi, petrol ve tahvil faizlerinin geri gelmemiş olmasıydı. Aynen bu nedenle de şimdi o geri çekilmeyi izliyoruz. Hatta bunun üzerine petrol fiyatlarının daha da yukarıya gitmiş olması, tahvil faizlerinin yeni rekor seviyelerine gitmiş olması, burada ons altının da 4400 desteğinin altına sarkmış olmasına yol açtı. 4250 seviyelerine kadar geri çekildi ki hala 4225 seviyelerine kadar geri çekilmesi benim için sürpriz olmaz. Bugün bir miktar tepki görüyoruz piyasada. Fed kararı öncesinde ben buna bir miktar temkinli yaklaşıyorum. Bugün faiz artırımı gelirse muhtemelen gene ons altın tarafında satışlar görebileceğimizi düşünüyorum. Tabii burada tahvil faizlerinde bir miktar...

geri çekilme olur mu? Onu yani piyasa bir miktar iyimser bakıyor. Yani Fed kararı sonrası piyasanın bir miktar rahatlayacağını düşünüyor ama ben ilk etapta eğer bir faiz artırımı gelirse ilk tepkinin gene olumsuz bir fiyatlama olacağını, sonrasında yeniden normale dönmeye başlayacağını düşünüyorum. Ama bunun için petrol fiyatlarının geri çekilmesi lazım. Petrol fiyatlarında geri çekilmeyi görmeden, tahvil faizlerinde geri çekilmeyi görmeden ons altında bir yukarı hareket veya bir trendin oluşmasını beklemek çok sağlıklı değil. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler oldukça azalmış durumda. Bu da arz endişelerini artırıyor. Petrol boru hattına yapılmış olan saldırı buradaki arzın daha da kesilmesine yol açtı. Ve risk fiyatlamasını yaşıyoruz. 120 dolara kadar yükselişler gayet normal diye düşünüyorum bu anlamda. 150 dolar seviyesini şimdilik çok gerçekçi bulmuyorum. Burada gerçekten reel çatışmalar yeniden başlarsa ve saldırılar ciddi anlamda artarsa bu seviyeleri görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde 120 dolar seviyesi şimdilik benim için taban seviyesidir diyebilirim. Burada tabii geçişlere bakmak lazım. Sadece Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk. Şimdi yavaş yavaş Süveyş de konuşulmaya başlandı bu hafta. Bütün bunlar arz endişelerini arttıran unsurlar. Dizel marjları, rafineri marjları ciddi anlamda artmış durumda. Bunlar piyasa üzerinde baskı oluşturuyor. Ve burada Hürmüz Boğazı açılmadan, kalıcı bir anlaşma olmadan fiyatlarda çok fazla bir geri çekilme görmeyeceğiz gibi gözükmekte. 120 dolar görülebilir bir seviye diyebilirim. Bir süre 95 dolarla 120 dolar bandı arasında hareket eden bir piyasa görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer burada reel çatışmalar yeniden başlarsa, yani sertleşirse, 150 dolar ihtimali de her zaman masada var. Ama şu anki görüntü bunun çok gerçekçi olmadığı yönünde şimdilik.

0: Türkiye'nin ekonomik kanalı Ağpara 8. yaşını kutluyor. Ağpara'nın 8. yılı nedeniyle Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Borsa'da gong Ağpara için çaldı.
1: Ağpara televizyonu 8 yaşında.
2: Ağpara 8 yaşında. Ekonominin nabzını tutan ekran 8. yılını borsanın kalbinde kutladı. Ağpara'nın 8. yılı nedeniyle Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi ve borsada gong bu kez Ağpara için çaldı. Ağpara 8 yıldır borsadan sanayiye, tarımdan reel sektöre, yatırımdan günlük hayata kadar ekonominin farklı alanlarını ekrana taşıyor. Hisse senetlerinden şirket haberlerine, altından dövize, faizden emtia piyasalarına kadar yatırımcının takip ettiği gelişmeler 8 yıldır Ağpara ekranlarında.
3: Tabii yatırımcılar sadece bu çeyrekte bilanço okumadı.
2: Ancak Ağpara'nın ekonomi haberciliği sadece piyasalarla sınırlı kalmadı. Türkiye'nin üretim gücü de kameraların önüne taşındı. Fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, KOBİ'ler, büyük yatırımlar, ihracat ve istihdam. Reel sektörün nabzı sahadan tutuldu. Tarladaki üretimden çiftçinin maliyetine, gıda fiyatlarından tarım ekonomisine kadar tarımın gündemi de ekranda yer aldı.
4: Sabit bıraktı, beklendiği gibi.
2: Dünya ekonomisindeki gelişmeler de Türkiye'ye yansımalarıyla takip edildi. FED, Avrupa Merkez Bankası, petrol, altın, dolar ve küresel borsalar. Dünyada ne olduysa Türkiye ekonomisine etkisiyle birlikte Ağpara ekranlarına taşındı.
5: Eylem planı bölümünü bekleyen...
2: Hafta sonlarında ise ekranın ritmi değişti. Geziden gastronomiye, kültür sanattan yaşama kadar farklı içeriklerle izleyiciyle buluşuldu.
6: İşte ben romantizmin temsilcisiyim.
7: Evet, beni silin romantizmden.
2: Ağpara, zengin yayın içerikleriyle izleyicisiyle buluşmayı sürdürecek.
0: Şimdi de dönelim bakalım yarının öne çıkan verilerinde neler olacak, hangi verileri takip edeceğiz piyasalar tarafında. Hemen göz atalım. İçeride PPK'nın toplantı özetini karşılıyor olacağız ve aynı zamanda Türkiye konut ve iş yeri satış istatistikleri gelecek Ağustos ayına dair. Ve içeride yine brüt döviz rezervleri verisini her hafta olduğu gibi karşılıyor olacağız. Yarının önemli gündemi İngiltere'de, İngiltere'den faiz oranına ilişkin karar gelecek Merkez Bankası'ndan. Orada bir değişiklik beklenmiyor. Ancak bakalım oylamada nasıl bir durum oluşacak, o da piyasaların gündeminde.

Aynı zamanda Euro bölgesi TÜFE verisini de karşılıyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik haklarından yararlanma başvurusu, ABD inşaat izinleri verisi geliyor ve 23.30'da da Fed'in bilançosunu takip ediyor olacağız diyelim. Efendim Z raporunu burada kapatalım. Saat 21'de karşınızdayız. Fed Özel yayınıyla bekleriz.

0: Kapital'de komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabuklarıdır.

Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.

BIST 50 Endeksi. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 paydan oluşur. Ve BIST 30 Endeksine dahil payları da kapsar.

geleceğin. O hep 80'lerde siyah pelerin ve güneş gözlükleriyle söylediği "Seviyorum işte var mı" diyeceğin şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriydi. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan.

Mardin'de 1943 yılında dünyaya gözlerini açar Metin Milli. Aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

mı diyeceğin. Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

müziğine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yastı adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın.

80'lerde ne kadar çok ekranda görünse de o, her daim müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, seviyorum işte var mı diyeceğin, Vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden olur.

1989'da Benimle Evlenir Misin, 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı özel kanallarda Türk sanat müziğini yansıtacak, onu lanse edecek kaliteli program yok olarak açıklar.

1980'lerin tarzıyla fenomen sanatçısı, Seviyorum İşte Var mı diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı, yıllar sonra sahnelere dönme planınız var mı sorusuna, sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler cevabını verir.

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun âli cenaplığıyla bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri bu.

0: yalnız bir şartım var.
1: Kimsiniz?
2: İsmim Naci. Böylece tanışmış olduk. Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
3: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden.
0: Bir adam buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyorum.
3: 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açar yıldız oyuncu. Kimlikteki ismi Tamer Özyeğitoğlu'dur. Aile, yoksul ama sevgiyle birbirlerini sarmalamıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamlar. Ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır.

0: James Dean'e benzetilen yakışıklılığı, sempatik tavırları ve düzgün fiziği henüz öğrenciyken dikkat çeker. Arkadaşı Cemil, "Bak ben artist yarışmasına katılacağım," der. Diğer arkadaşı İzzet de, "Tamer sen de katılsana," diye ısrar eder. Hatta 10 lirada otobüs parası verirler. Sonra "Ver elini İstanbul."
1: "Sana azıcık bir şeyler getirdim."

0: verdim.
1: İyi misin sen?
0: İyiyim. Mahkeme ne zaman?
1: 3 güne kalmaz dediler. Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar dediler.
0: Gerçek mi?
1: Gerçek. Bütün tanıklar Çello'nun adamları çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler diyor herkes.
2: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Cağaloğlu'na gelir, Ses dergisine girer. Çektirdiğin fotoğrafları bırak git der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır. Tamer Yiğit birinci seçilir.
3: Yapabilir misin?
4: Evsiz başsız insan nesini ütüler ki?
3: Senin elbiselerini kastetmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin dedim.
4: Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür.
2: Ne olur... İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı Daima Kalbimdesin olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından Çalınan Aşk, Aşk Tomurcukları, Bana Derler Külhanlı, Fedakar Öğretmen, 10 Korkusuz Adam, Babamız Evleniyor, Kalbimdeki Serseri, Akbulut, Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a karşı Yörük Efe gibi filmler gelir. Yörük Efe'de ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneği ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör hani nasıl derler. 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
1: Beni tepede bekle Sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim.
2: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu der.

0: çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör bugün o günlerden hatıra vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör kullanmamasını ise dublöre bir şey olursa vebalini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder. Tamer Yiğit 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım, gelin! Hayda!

Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticaretle uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de gönül dostlarıyla ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1999'da Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırır.

2021'de Çukur dizisinde yaşlı yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez. Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der. Yaşam boyu onur ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almazsan darılırım. Al şu.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatırım.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit Efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldıracağım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterlere hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir sevda ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Allah, al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be.
3: Bağırma kurban olayım.
0: Anahtarların benden kıymetli demek. Defol evimden. Bir daha gözüme görünme. Çık. Kabahat bende. Yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın. Defol. Ben böyle herif görmedim.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu.
4: Bunlar elimizde 2 saat kalsaydı birer tane eşini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
0: 3 gün var bayramı.
4: Kapıyı açarım açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
2: Balıkesir, Edremit. 15 Ağustos 1942. Türkiye, dünyada patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, şirin bir evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Priştine asıllı Şakir Bey'in 2. kızları dünyaya gelir. Dumrulu ailesi, minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrisi olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
5: Yanılmış olabilirsin.
6: Hayır. O broşu ben hediye etmiştim çünkü. Onu şimdi anlat her şeyi.
5: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
6: Garip bir tesadüf ama gerçek.
2: Parası olmadığı zamanlarda biriktirdiği yoğurt kaplarını satar ve sinemaya gider. Raş Kapoor'un kült filmi Avare ise favorisidir.

0: Ekrem Bora, Öztürk Serengil, Kadıköylü abilerdir onun için. Her fırsatta büyü seni de artist yapalım derler. Ancak büyümeden 16'sında artist olur Lütfiye Dumrul. Bir sorun vardır. Afişlerde Lütfiye Dumrul pek iyi durmuyordur. Bir gün ablası Fikriye ile Kalamış'ta dolaşırken tanıdık biri, bu kız güzelliğiyle lütfediyor ama öyle de sevdalı bakıyor ki adı Sevda olsun der. Artık o Sevda'dır. Ablasıysa uyumlu olsun diye Ferda olur. Ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
1: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemeyeceğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Bir kafesten çıkıp başka bir kafese girecekti. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
0: İlk filmi 1958 yılı yapımı O Günden Sonra'dır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde "Burası okul kokuyor" diye bağırır. Oyuncular "Aramıza hoş geldin" diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur Güzel Yıldız'ın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
2: Neden söndü elektrikler?
3: Bilmem, gidip baktım, sigortalarda bir şey yok.
2: Korktunuz mu?
3: Neden?
2: Karanlıktan.
3: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
0: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, On Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
4: Şimdi şaka işine.
5: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
4: Ne arıyorsun var mı hayatım?
3: Burası benim kendi evim.
5: Ne? Senin evin mi? Yandık.
4: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
5: Adresi mi? Şeyden ne?
4: Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
5: Tamam işte öyle oldu, öyle oradan da...
0: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.

0: 1970'lerde de birçok filmde oynar güzel oyuncu. Ayşecik Bahar Çiçeği, Günahsızlar, Cennetin Kapısı, Kapıcılar Kralı, Namus Belası, Seninle Son Defa, Sevda Ferda, özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Kapıcılar Kralı'yla geniş bir hayran kitlesi edinir.
1: Sen nasıl buldun?
2: Harika.
3: Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı.
2: Koltuklar nefis.
3: Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.
0: 1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı 80'lerde ve 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın bir defa sever, gülümse biraz, sevgiye hasret, yaşamaya mecburum gibi filmlerde rol alır. Can dostu yönetmen Ömer Kavur'un unutulmaz filmi Gizli Yüz'de de görürüz sanatçıyı.
4: Sizi kaybetmek istemiyorum.
5: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
0: Mustafa Altıoktar'ın belki de

0: En iyi filmi ağır romandaki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin revaçta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümünde oynar.
1: Sesinden tanıdım. Bu dedim bizim Aliş'in sesi. Aynı donduğun sesler. Döver gibi bazen. Hep öfkeli.
0: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı derken bir gün 17 Şubat 2024'tür o gün ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan, Türk sinemasından bir Sevda Ferda geçmiştir.
2: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
3: Göksel!
2: Merhaba.
3: Siz...
2: Bana bir şey mi söyledin?
3: Ne fikrim var? Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
4: Nereden biliyorsunuz?
5: Hiçbir şey sorma.
2: Sus Filiz. Seni seviyorum.
6: Onu sevmeyeceğim ama sever görmeyeceğim.
5: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
7: Yapacaksın yavrum, söz verdim.
8: İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı
0: sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
8: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış. Fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
9: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
0: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İhmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
8: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
7: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
8: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
0: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
10: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
5: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
7: Göksel!
5: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
3: Necla.
0: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
5: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
9: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız.
5: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
0: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
3: Bırakmıyor ki işte.
11: Ne iş yaparsınız siz?
4: Profesyonel hırsız.

0: Yoo, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Ah, sizin de mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
1: Bu sizi alakadar etmez.
0: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
1: Annenizin size verdiği nasihat lafkar etseydi hırsız olmazdınız.
0: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
2: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın Kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcilik Oyunu, 66'da Kenarın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
3: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
4: Bir delinin saçmalığı dedim.
3: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
4: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
3: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
4: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
3: Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
4: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
3: Aa, demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
4: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
2: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Arsoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
5: Yaran var mı?
4: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
5: Geçmiş olsun. Tehlikeli bir iş başardın.
4: Sağ olun.
6: Geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun.
7: Teşekkür ederim.
4: Az daha kebap oluyordu.
7: Geçmiş olsun üsteğmenim.
4: Teşekkür ederim.
3: Çok korkuttun bizi.
4: Olur böyle şeyler.
8: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
4: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
9: Üsteğmen, bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
4: Marş ne binbaşım.
2: 1960'larda onlarca filmde görünür Altın Çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
1: Aman, seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
10: Çal kuşu, sus, böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
1: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
10: Yüzüme bak. Dön bana çavuk kuşu.
2: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Arsoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
11: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerin filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç

0: elinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır. Bugün dizi izlemeyen, zindeliğinin formunu borçlu olduğu sporu ihmal etmeyen Göksel Arsoy, ailesiyle mütevazı bir yaşam sürüyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Ben hiçbir zaman şöhrete ulaştım, kıyametler kopuyor diye değişmedim. Çünkü ailemden iyi bir eğitim, kültür ve saygı öğrendim. İnsanları kırmam. Amcam bestekar Yesari Asım Arsoy muhteşem bir insandı. Özellikle ondan tevazuyu öğrendim.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar senin.
3: Demek köprüyü atan sensin ha? Adın ne senin?
2: Adım Hatice. Kurban oldum.
3: Kimin kimsen yok mu?
2: Babam öldü, anam öldü. 4 kardeşim var.
0: Onu 60'larda cici kız, son dönemde hanım ağa rollerinde izliyoruz. Etkili bakışları, güçlü kadın imajı, yaşının güzeli oluşu ve en önemlisi de işine duyduğu saygıyla Türk sinemasının değerli isimlerinden. Selda Alkor bugün 81 yaşında.
2: Aşklı, yoluna erdim aşklı.
3: Bu sefer de ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Açık konuş.
2: Açlık yüzünden yattım dedim ya. Kardeşlerim aç kaldı. Hiçbir çare bulamam.
3: Köprü atmanın kardeşlerini doyurmaya faydası ne?
2: Eskiden bu dere üstünde köprü yoktu. İnsanları, hayvanları biz iletirdik. Sonra buraya köprü yapıldı.
0: 1943'ün 3. günü Konya'da işgal döneminde ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Çerkez Muharrem Bey de Gürcü asıllı Melia Hanım'ın bir kızı dünyaya gelir. Alkor çifti minik kızlarına Selda ismini koyar. Daha sonraları hep ben Mevlana'dan adaklıyım. Çünkü annem benim müjdemi Konya'dayken aldı diyecektir. Ancak Muharrem Alkor'un yeni görev yeri Manisa'dır. Ve küçük Selda 16 yaşına kadar öğrenimine Manisa'da devam eder.
4: Nine!
5: Gene mi karanfil?
4: Ya her sabah.
5: Kimden acaba?
4: Bilmiyorum. Çok nazik bir centilmen olmalı. Her sabah erkenden bırakıyor.
5: Allah versin, bakarsın milyonerin biridir.
4: Ne olursa olsun.
5: Herhalde çok romantik bir insan.
4: Tanımıyor ama çiçek gönderiyor.
5: Abla,
4: geliyorum şekerim.
0: Alkor ailesi peşi sıra gelen trajedilerle sarsılır. Küçük Selda 12 yaşındayken babasını, 16'sına geldiğinde ise annesini kaybeder. Bu büyük buhranın ardından Manisa'dan ağabeyiyle İstanbul'daki ablasının yanına yerleşir. Büyük şehrin büyüsünden etkilenen genç Selda'nın yüreğinde Yeşilçam vardır. Ve bunun için ilk aşama olan Ses Dergisi'ne başvurur, birinci seçilir.
6: Vay anam vay, balıkçıya gitmekti. Dikkat et oğlum, bugünlerde balıklar ağırlık tutuyorlarmış. Yazık olur sonra.
7: Nasıl oldu anlayamadım, içim geçivermiş.
6: Öyleyse fazla sallanma, çekirdeklerin dökülür.
0: Yeşilçam'daki ilk filmi Fikret Hakan'la rol aldığı 1965 tarihli Cumartesi Senin, Pazar Benim olur. Dönemin yakışıklı jönleriyle kamera karşısına geçen Selda Alkor, Buzlar Çözülmeden, Kırbaç Altında, Vatan Kurtaran Aslan, Yaşamak İstiyorum, Boyacı, Leylaklar Altında, Katiller Dağlar, Yaşamak Ne Güzel Şey gibi filmlerde esas kızı canlandırır. Selda Alkor'u artık tüm Türkiye tanıyordur.
2: Hak olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki de. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki artık inanmak için çok geç. Çok.
7: Doğru, çok geç.
0: 1960'larda dönemin akımına uyarak folk müziğiyle aranjman söyleyen sanatçı, yılın en başarılı sanatçısı ödülüne de layık görülür. 1970 yılında Tanju Korel'le oynadığı Yiğitlerin Türküsü'yü de uzun bir süre beyaz perdeye ara verir Selda Alkor. 13 yıllık bu molanın arka planında milli basketbolcularımızdan Cihat İlkbaşaran'la evliliği vardır.
8: Bana veda etmeden mi gidiyordun senin?
2: Hayır.

0: Ahmet'e kaçıyorsun değil mi?
1: Affet beni. Onu çok seviyorum Tahir. Öldür istersen beni. Babama teslim et istersen ama yalan söyleyemem sana. Tek sevdiğim benim Ahmet.
0: Sen de benim tek sevdiğimsin Zeynep.
2: Yeşilçam'da 70 filmde başrol oynayan Selda Alkor, tekrar izleyici karşısına 1983'te TRT'de yayınlanan, bugün artık bir kült olan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle çıkar. Dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi usta isimler de vardır. Ona göre en çok bu diziyle tanınır, sevilir. Şöhret olmak hiçbir zaman değiştirmez Selda Alkor'u. Ben neysem hep oyum der.
3: Kiremit Hane'den hiç hayır yok. Borcumuzu eda edemedik. Aşıroğlu mahkeme marifetiyle ihtiyati haciz koyduruyor. Ücreti vekalet dünyanın parası.
4: Deftere bakarsan fabrikada içeride. Halbuki mahsul iyi diye duyuyorduk.
3: Mahsul iyiydi. Lakin vaziyet farklı. Rekabet kuvvetleniyor. Kayış koptu. Transmisyon kayışı mı ne diyorlar? Eskimiş. Tamiri imkansız. Yenisini alıncaya kadar 2 ay boş geçti.
4: Asılı Tella Hanım, bu yılda eli boş gelmişsin.
2: 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam, 1997'de Sırtımdan Vuruldum ve Böyle Mi Olacaktı da gördüğümüz sanatçı, artık televizyon dizilerinin aranılan karakter oyuncularından olur. Ancak onun oyunculukta altın çağını yaşamasına sebep olan, 2002'de Sümbül Karadağ karakterine can verdiği, Çağan Irmak'ın yönettiği, ATV'de yayınlanan Asmalı Konak olur.
5: Affettirmek için böyle bir yol düşündüm.
6: Sana kırılmadım. Ne kadar kızsan haklısın. Ama laf geçiremiyorum bunları. Hala bana herkes evin kızı muamelesi yapıyor.
5: Bekar hanımların kaderi budur.
6: Ne güzel düşünmüşsün. Benim en sevdiğim ağaçtır limon ağacı.
5: Çayına da limonunu buradan koparır sıkarsın artık.
2: Türkiye'nin ilk hanım ağası benim der. Ardındansa Çemberimde Gülo'ya gelir. Yüksek reytingli bu dönem dizisinde Yurdanur Eroğlu karakterindedir Selda Alkor. Canlandırdığı dominant hanım ağa karakterleri tutan Alkor, seyircinin bu karakterlerle onu hatırlamasına da seviniyor. Hatta gazete sayfalarında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları hiç eksik olmaz. Beni çok rahatsız eden bir meseledir bu. Dolayısıyla rol aldığım dizilerde dominant bir kadın karakterini canlandırmak hoşuma gidiyor der.
7: Yok. Yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da, dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa, korkma, al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü.
2: Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Onur Ödülü sahibi usta oyuncu, bugün Türk sinemasının kıymetlilerinden. Magazine hiçbir zaman malzeme vermeyen, sadece işimi yapıyorum diyen, yıllarını sanata adayan ustalardı.
8: İlk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, doğumu benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu.
2: Selda Alkor kendini şu sözlerle özetliyor. Çok büyük oyuncu olmak, ünlü bir aktrist olmak, bunlar hiç benim hayatımda önemli bir yer tutmadı. Ulaşılmaz olmak istemedim. Çünkü ben her şeyden önce bir insanım. Hazreti Mevlana'nın aktarmak istediği mesajların temelinde de bu yatmıyor mu?

0: gözlerin benden ışığı alacakmış gibi.
1: Seni vuracağım Bedran'a.

0: vurmazsan babam vuracaktır. Sırada bekleyen var. Ali düştü mapustamına. Babayı da massınlar. Anneyin, bacıyın canı yok mudur?
1: Ocağımız sönmüştür bak.
2: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının pamuk prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Pirihan Savaş.

0: bana kurban, kıyma bana. Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı, can şirin. Kıyma Bedran bana. Şehre kaçıp gidip buralarda.
1: Şerife Perihan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar bizim bildiğimiz adıyla Perihan Savaş. Aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz etmezler. Daha 5 yaşındayken şehir tiyatrolarında bir çocuk oyununda sahneye çıkar minik Perihan. Zira usta sanatçı Suna Pekuysal annesinin yakın arkadaşıdır ve bu çocukta ışık var demiştir. İlk rolü Pamuk'tan Bir Bulut Olur Savaş'ın.
2: Hiçbir güçlükten yılmamalıyız. İkimiz birlikte olmalıyız artık.
3: Birlikte mi olmalıyız? Yani?
2: Evet Bahar. Benimle evlenmeni istiyorum.
1: 1971 yılında 14'ündeyken Şehzade Simbat Kaftan'da adlı filmde rol alan Perihan Savaş'ın böylece sinema kariyeri de başlamış olur. Dönemin aranılan yıldızlarından olan oyuncu 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana'da rol alır.
0: Ne olursun dedeciğim, ben de geleyim.
4: Defol kız.
0: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
4: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız, defol.
0: Ömrümde hamur yoğurmadım. Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben.
4: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına?
0: Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
4: Hadi.
0: Ben de kendim giderim.
4: Kendin mi gidersin?
0: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyin bana da name getirdi.
4: Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
0: Tövbe dedeciğim, mahsusun!
1: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol Savaş'a kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
5: Bedrana.
6: Bedrana öle. Ne istiyorsan.
5: Ben ölmüşüm Bedrana.
6: Helva.
5: Benle mi kasacaksın Bedrana?
6: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
5: Yoktur mümkünü. Nasıl bularım ben besmini? Zülfün teline Davut kurban. Neden bu?
6: He vallahi, he billah. Delirmişik biz.
1: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca, Yuvasız Kuşlar, Karayazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Karayazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'te hayatını birleştirir.
7: Bir başka kadına bakar, elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım. Benim korkum, ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
6: Ben ölmedikçe senden başkasına yar olmam. Havadaki kuşlar, yerdeki karıncalar tanığım olsun. Şu örende yatan evliya, yüreğimde yanan sevdam tanık olsun. Senden başkasına

0: Bakarsam ölüm alsın beni.
1: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
2: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim, Kaşık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
3: Pek de korkak mısın canım? Al soğanın cücüğünü ye. Bıldırcından daha lezzetlidir vallahi. Al.
4: İşte açar kızım.
3: Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi. Ben iki kuzuyu temizlerim evvelallah. Aha böyle. Elle yemenin tadı başkadır.
4: Haklısın.
3: Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
0: Baba. Midem affeder.
3: Midene gidecek. Al kız.
2: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
0: Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Güzel kızım, adın ne senin? İnci. Benimki de Hanife. Cemal bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
5: Allah razı olsun teyze.
0: Niye acele ettin? Komşular bir olur evi toparlardık.
5: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
0: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
2: Bu hazin olaydan sonra tüm sevdasını sinemaya veren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik, Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanım ağa, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu, bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu, genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor. İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen, o kadar kalıcı olursun.
0: Bebem, bebem. Mis kokulu bal tatlısı bebem. Kınalı bir kuzusun. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban. Kabul etti ya seni, oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım, koçum benim oğlum.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
2: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Tam macera aramıyor.

Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde, 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu 3. etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.

0: ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
1: Benim buton kapalı
0: galiba. Devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz.
2: Megi.
0: Ha, siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
1: Megi.
0: Megi doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Evet efendim, sır küpündeyiz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. İki yeni yarışmacımız var ve hemen dönüyorum bu bölümdeki yarışmacılarımızı tanımaya. Gültekin Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım önce sizi tanıyoruz. Buyurun.
2: Merhaba, adım İdil. 23 yaşındayım. Şu an üniversitede okuyorum. İngilizce öğretmenliği öğrencisiyim.
0: Peki, Gültekin Bey'le bir yakınlığımız var mı? Gültekin Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kızım olur kendisi.
0: Kızınız olur, harika.
1: Evet, Ankara'dan özel olarak getirdik yarışmaya. Gültekin Gülses, emekli bankacıyım, 56 yaşındayım. 1970 Adapazarı doğumluyum. İki kızım var.
0: Kalabaşası.
1: Ve eşimle birlikte geldik. Onlar da seyirci koltuğunda bizi seyrediyorlar.
0: Çok güzel.
1: Ama tabii buraya gelmemizin amacı gerçekten birilerine ufak da olsa bir katkımız olsun. Bir okula
0: olsun.
1: Bir yardımımız olsun. Kızım da aynı zamanda öğretmenlik okuduğu için onun için de anlamlı olacağını düşündüğüm için böyle bir şeye başvuru yaptım. O da sağ olsun beni geri çevirmedi. Geldik buradayız.
0: Harika. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Ama bir kelimelerle aranız iyi galiba bildiğimiz kadarıyla. Bulmacalarla da aranız iyi.
1: Yani bulmacalarla genel olarak iyi. Yani hobi anlamında iyi. Ama özellikle genel kültür yarışmalarıyla içerik hazırlama konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimim var. Hı hı. Yani yaklaşık 30 yıldır bilgi yarışmalarına içerik hazırlıyorum diyebilirim. Soru hazırlıyorum. Birçok bildiğimiz yarışmaya, özellikle internet bazlı yarışmalara içerik hazırladım. Kendi formatlarımı oluşturdum. Öğrencilere fayda olsun diye böyle çeşitli kafelerde yarışmalar yaptım, onlara sundum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum bu anlamda.
0: Harikasınız. Gerçi bunu yarışmanın başında açıklamanız pek iyi olmadı. Çünkü hani İdil Hanım hemen baştan 1-0 kaybetmişim gibi bakıyor bana ama siz hiç merak etmeyin. Burada biz o dengeyi sağlarız. Ya babamızın evet belli bir deneyimi var ama burada da A Para ailesi olarak biz size her türlü destekte bulunacağız. Biz de o zaman baştan bunu belirtelim. Yani hem çok yarışmayı biliyorum, soruları hazırladım, geldim, yarışacağım deyip kızınızı da alıp geldiniz ama biz bir taraf rengimiz belli oldu gibi şimdiden Gültekin Bey.
1: Hiç soru yok.
0: Hiç soru yok. Peki. Evet, o zaman bu bölümde bilgi yarışmalarında birazcık daha profesyonelliğe adım atmış bir babamız ve kızımız İdil kardeşimizle beraber yarışacağız. Ama bizim desteğimiz şimdiden İdil Hanım size belli oldu. İlk etaba geçiyoruz. Her bildiğimiz doğru yanıt 5 puan olacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. Peki. O zaman efendim sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz.

0: Evet, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız birinci etabı başlatıyoruz. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. 57. 57 soruluk bir tablomuz var ve ilk etapta 1 ile 25 arasından sorular seçerek başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İdil Hanım, önceliği yine size tanıyoruz. Sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım 7 numaralı soru. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Kitap, gazete, dergi gibi basılı eserlerin üretildiği yer.
1: Matbaa.
0: Sürenizi başlattım. Efendim?
1: Matbaa.
0: Harika. Çok hızlı, çok güzel bir yanıt geldi. Evet, matbaa doğru yanıtını aldık. İdil Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne var? Hazır geldi. Havaalanlarında uçakların park ettiği alan. Sürenizi başlattık.
1: Havaalanında uçakların park ettiği.
0: Ah, böyle valizleri falan da taşırlar orada, evet. Böyle şey yaparlar. Ağlı da bir şey. Yok mu?
1: Yok.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Ama Gültekin Bey'e geçiyoruz. Cevap sırası Gültekin Bey'de. Hazır mıyız Gültekin Bey? Süreyi sizin için başlattık. Bakalım.
2: Apron.
0: Apron doğru yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. P harfini yakaladık burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8.
0: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin 8. İş veya sosyal ilişkilerde ortak eş ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Partner.
0: Partner doğru yanıtını aldık. Oldukça da geniş bir yer açtık. Hiç saymadınız bile kutucukları. Bazen öyle oluyor işte, harf oldu mu olmadı mı diye. Bak, oyalamaya çalışıyorum lütfen. Gidiyorum, dikkat edin. Sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey. Kaç doğru soruyu açalım?
2: Peki 18.
0: 18'e gidiyoruz. Bakalım 18'de ne var? Bakalım bunu bilebilecek misiniz Gültekin Bey? Hava personeli pilotlar için uçuşla ilgili geçici bilgi ve uyarı sistemi. Sürenizi başlattık. Bakalım bulabilecek miyiz? Ne olabilir?
2: Hiday.
0: Hiday. Hiday olmadı. Gidiyorum, size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bakın burada pilotlar devrede. Hava personeli var. Ne alıyor bu insanlar? Bir. Ne alırlar? Biz okullarda da yaparız. Mesela öğrenciler daha çok ne alır? Bir şey yazarken hani derler ya, buradan buraya bir şey alayım. Ne alayım? Hani küçük kopya almak, küçük destek almak. Bir yere bir şey alırsınız. Mesela
1: hiç
0: yazılı bir
1: şu an.
0: Yazılı bir başlık alırsınız. Bir şey yazarsınız. Ben sürenizi başlatayım. Bakalım ne alırsınız? Ne alır öğrenciler genelde? Defterlerine not almazlar mı?
1: Evet.
0: Bir de
1: nota.
0: Nota ne olabilir?
1: Bilmiyorum ki.
0: Peki. Acaba nota mı? Şimdi nota alırız dedik ama biz bir harf açalım. Gültekin Bey, sizin için gelelim. Süreyi de sizin için başlatalım. Notmuş evet ilk kısım. Ne olabilir?
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni ilan etti biliyorsunuz. Yavru vatan. Notam.
0: Notam doğru yanıt. Uçuşta özellikle hava personelleri ve pilotlar için önemli, uçuşun yasak olduğu bölgeleri belirlemek adına kullanılan ve yayınlanan uyarı bilgi sistemi Notam'dı. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9 numarada ne var? Bir aile, kurum veya devletin simgesel logosu. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Bu bir simge oluyor. Bir. Harika. Geliyorum İdil Hanım, hazırsınız. Bakın. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
1: Arma.
0: Harikasınız. Arma yanıtını aldık. Artı bir de yazdık. Evet, siz de devam ediyoruz. 24'ü öneriyorum. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? 14'ü öneriyorum. Ama 24 yakın galiba. Bakayım.
1: 24.
0: Çok
1: 24
0: da güzel
1: olsun.
0: Bir kelime var orada gizli. Hemen size burayı açalım. Hazır mısınız?
1: Hı hı.
0: Başarıyı kutlamak, alkışlamak için söylenen söz. Süreyi başlattım.
1: Bravo.
0: Bravo. Tebrik ediyoruz. Biz de size bir bravo, bir alkış, bir 5 puan aldınız. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Kelimemizden O harfini açtınız. Sondan ikinci harfimizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 10.
0: 10. Bakalım 10'da neyi sakladık, sırladık? Negatif elektrik yüklü iyon. Süre başladı.
1: Anyon.
0: Anyon doğru yanıtını da aldık. Harikasınız. Bir 5 harfli bir kelime daha açtık. 10 numarayı yanıtladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Destek alarak yürüyebiliriz. Dediğim gibi başka yerlere geçebiliriz. 5'i sorabiliriz. Mesela 5 bir video soru. Belki oradan da destek alırsınız.
3: 6 olabilir.
1: Tamam 5 olsun.
0: 5 olsun. Siz de ne kadar hızlı ikna oluyorsunuz İdil Hanım. Kandırabiliyorum. Biz 5 dolu soruyu seyrediyoruz efendim. Bakalım ne seyrediyoruz.
4: Onu hissettim. Gücü. Hiçbir güce sahip olmadım. Elde etmek için arzum da olmadı. Bütün bu tantana

0: onun için.
1: Hiç merak etme. Yakında bütün tantananın sebebini anlayacaksın.
2: İzlediğiniz filmin orijinal ismi, Kral Arthur'un orijinalini soruyoruz. Kralın orijinali, süre başladı. Ne olabilir? Kral. İngilizcesi nedir kralın?
3: King.
2: King tabii ki, doğru yanıtımızı aldık. 1-5 puan da yazdık İdil Hanım'a. Harikasınız. Kralın İngilizcesi King, King saklamıştık. Gizli kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Bakalım. Ne yapalım?
4: 19.
2: Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Nereleri düşünüyorsunuz? Söyleyin lütfen.
3: 19 var.
2: 19 olabilir. Bakalım 19 nereye sakladık? Evet. 19'u sorabiliriz isterseniz. İsterseniz.
4: 6 var. 6 mı?
3: 19 olur.
2: Geliyor 19. Efendim, at eşek gibi hayvanların başına takılan kontrol amaçlı ip. Süreyi başlattık. Hani böyle çekerler ya, bir şey çekme derler. Ne?
3: Ne olabilir? Ah be, aklıma gelmiyor.
2: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Kesin gelecek ve nasıl kaptırdım bu soruyu diyeceksiniz. Ama Gültekin Bey zaten gel Oğuz, ben zaten bunun yanıtını biliyorum diyor. Süreyi de başlattık. Buyurun o zaman.
4: Yular.
2: Yular doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de R harfi vardı. Gizlediğimiz R harfi de şifre kelimeden ikinci harfti. Bu sefer kelimenin ikinci, baştan başlayan ikinci harfini açmış olduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
4: 11.
2: 11 numaralı soru geliyor. Hain, güvenilmez, alçak, arkadan vuran kişi. Süreyi başlattık.
4: Kalleş.
2: Kalleş. Çok da böyle güzel bir mimik kullanarak, vurgulayarak söyledi Gültekin Bey. Kalleş doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
4: 13.
2: 13 numaralı soruya gidiyoruz hızla. Parçalama, ezme, öğütme, halk arasında evcil hayvanlarda cins olmayan. Süreyi başlattık. Vallahi süre bitsin diye ben artık kendimi sıkıyorum. Mesela bir bardak düştü ya, bir şey hazır, hemen geliyorum. Sürenizi başlat. Bir harf açtım, süreyi başlattım.
3: Kırma.
2: Harika, kırma yanısını aldık. 1-5 puan da hanemize yazdık. İdil Hanım harikasınız. Vallahi zaman geçmiyor burada. 10 saniyeyi bitiremiyorum. Sizle devam edelim. Kaç dolu soruyu açalım?
3: 12.
2: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de neyi gizledik? Bir sesli sorumuz var. Hazır mıyız?
3: Hı hı.
2: Bir sesimiz geliyor. Dinleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.

0: Harflere dikkat edin ve şu sorunuzu okuyorum. Dinlediğiniz Türk enstrümanı için kullanılan eski bir terim. Süreyi başlattım. Şöyle, ne dinlediniz?
1: Evet. Şöyle bir ney tarzı bir
0: şey. Çok güzel.
1: Ama saz deniyordu eskiden aslında bunlara. Ama
0: neye çok yakın olabilir?
1: Ne?
0: Ama süreyi bitirdiğimiz için yanıtınızı alamadım. Biz bir harf açalım. Gültekin Bey, size geliyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Nai.
0: Nai. Doğru yanıt. Neyin eski ismi olarak Nai geçiyor? Nai. Bulmacalardan da bilirsiniz galiba. Soruyu değil mi?
2: Nai.
0: Nai yakaladık. Yine bir şifre harf açtık. Tebrik ediyoruz. N harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Bu arada son 4 sorumuz. 4 soru sonra birinci etabı bitiriyoruz. Şu anda 12. soruyu açıyoruz. Buyurun.
2: 6.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor. Sessiz, sakin, ıssız ve yalnız. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Oh, bilemedi diyelim. Hazır mısınız İdil Hanım? Sizin için bir daha harf açtık. Issız, sessiz, sakin, kimse de uğramıyor. Sürenizi başlatalım.
1: Tenha.
0: Tenha, doğru yanıtını alalım. Harikasınız. Yine bir harf açtık.

0: yaptınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Yardımcı bir şey olsun.
0: Nereleri düşünüyorsunuz? Bu sırada söyleyeyim.
1: Ya yardımcı ben bir şey olsun istiyorum.
0: Nasıl?
1: Ama
2: 20 olabilir.
1: Harflerden yardımcı olsun.
0: Harflerde yardımcı olsun. Ben yardımcı olayım mı?
1: Tamam.
0: O zaman 2'yi açın.
1: Tamam, 2'ye olsun.
0: Hadi benden gelsin bu da. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dikkat edin. Hı-hı. İşaretlerime de. Mecazi anlamda sıkıntılı, kısıtlı anlamda kullanılan. Kısıtlı anlamında kullanılıyor böyle. Hı-hı. Sürenizi başlattım. Ne olabilir?
1: Dar.
0: Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Son 2 sorumuz kaldı. Dikkat edin lütfen. Hı-hı. Buyurun.
2: 1 olur, 17 olur, 20 olur.
0: 1. Peki 1. Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Hı. Acaba ne gizledik buraya? Hangi kelimeyi sırladık, sakladık? Peki biz bir harf açalım. Size yardımcı olsun. Gültekin Bey hazırsak süreyi sizin için başlatıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Bakın, tedarik etmeye yakın. Süreyi sizin için başlatalım İdil Hanım. Yanıtınız olacak mı acaba?
1: Tedarike, tedavile.
0: Akıl halk diline diyorum. Eskiye dönelim. Birazcık daha yaygın olan bir haline gelelim. Süreyi Gültekin Bey sizin için başlatalım.
3: Tedasiye.
0: Tedasiye doğruydu. Buranın sırlanmış, gizlenmiş kelimesiydi. Yakın geldi mi kelimesi?
3: Evet. Sonradan
0: biraz. Sonradan yakaladınız. Eski bir kelimeydi. Son soruyu açıyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 20.
0: 20 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor? Karargah, birliğin toplandığı, yönetildiği yer. Bu da bulmacalara ait eski bir kelime diyeyim. Sürenizi başlatalım. Ne olabilir? Karargah. Gelmedi mi?
2: Gelmedi.
0: Peki. Karargah olduğuna göre, G ve H olduğuna göre sonu belli değil mi İdil Hanım?
1: Evet.
0: O zaman başı ne olabilir acaba? Karargah değil. Süreyi başlattık.
1: Çıkmıyor.
0: Nasıl bir kelime sakladık acaba? Peki. Biz bir harf daha açalım. Gültekin Bey size gelelim. Sürenizi başlatalım.
3: Armagah.
0: Armagah mı? Değil. Ne olabilir acaba? Bak, bu konuşmaları hep sizin için yapıyorum. Özellikle süresi geçsin Gültekin Bey bilemesin diye. Hazırsak bir harf daha açıyorum. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
1: Aramgah.
0: Aramgah doğruydu. Eski bir dilde aramgah. Eski kelimelerimiz arasında karargah. Birliğin toplandığı, karar aldığı, stratejilerini ördüğü yerdi. Birinci etap bitti. Nasıl geçti?
2: Güzel.
1: Güzeldi.
2: Gayet keyifli.
0: Isındınız mı biraz?
1: Evet.
0: Yerleri de açtık. Artık birazcık daha destek alarak tabloyu daha iyi kullanabileceğiz. Ama şimdi 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyeyi kuracağız. Bu sefer bireysel yarışacağız. Sizin için nasıldı Gültekin Bey?
3: İyi, ben anahtar kelimeyi buldum.
0: Anahtar kelimeyi bulmaya gittiniz. Daha çok erken lütfen. Sizi o hakkı tanımıyoruz şu anda. İdil Hanım'ı bekleyeceğiz. Önce İdil Hanım'ın yarışmasını seyretmek istiyoruz. Evet, o zaman şöyle yapalım mı? Birinci etapın bir puan tablosuna bakalım. Kaçar yanıt aldık? Bakalım Gültekin Bey'le babamızla nasıl bir mücadele geçiyor? Kendisi sorular konusunda uzman. Gayet de bulmaca çözmeyi seven, kelimeleri hızlı yakalayan birisi ama bakalım ilk etap nasıl geçmiş? Bir fark var. Küçük bir fark görüyorum ben. 35'e 45. Gültekin Bey bu bölümde 7 doğru yanıt verdi ama İdil Hanım siz 9 yanıt verdiniz ve 2 puanla, 2 soruyla 2 doğru yanıtla 10 puanla önde bitirdiniz birinci etabı. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Efendim ikinci etaptayız, sır küpündeyiz. Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçtik ve birinci etabın kazananı İdil Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız İdil Hanım?
1: Hazırım.
0: Harikasınız. 120 saniyeniz var. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde, 10 soru yönlendireceğim. Sesli sorularda ve video sorularda sürenizi zaten durduruyor olacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Dönüp dönüp tekrar okuyacağım. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Kuruyorum 120 saniyenizi.
1: Tamamdır.
0: Kurdum ve sorunuz geliyor. Sürenizi başlattım. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir.
1: Pas.
0: Peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir?
1: Pas.
0: Peki. Sürenizi durduruyorum. Bir sorumuz var. Hemen dinliyoruz.

0: Delice Bir Sevda şarkısıyla 90'lara damga vuran müzisyen kimdir? Aynı zamanda da bölgemizde bir deniz ismi vardır. Bir denizdir adı.
1: Ege.
0: Ege tabii ki. Harikasınız, hemen bildiniz. Aynı şehrin takımlarının maçına ne denir? Büyük maçlar olur. İki taraftar birden gelir. Çok büyük maçlara denir. Peki. Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı. Yaşlı. Yaşça belirli bir yaşa.
1: Olgunlaşmış.
0: Değil. Başka ne olabilir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Hemen bir film geliyor. Seyrediyoruz.
2: Seni kendi selayetimle kapalıya atıyorum. Orada kabaran günahlarının hesabını yaparsın.
3: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
0: Kadir İnanır'ın "Ben bu oyunu bozarım" dediği ünlü film.
4: Adı.
0: Ne olabilir? Neydi? Adı. Nasıl bir isimdi?
1: Tatar Ramazan.
0: Harikasınız tabii ki, Tatar Ramazan. Bilgisayar ekranının en üst sağ köşesinde hangi ibare bulunur?
1: Çarpı.
0: Tabii ki çarpı. Bastık, kapattık. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir? Neyi sıkar suyunu çıkarırız? Taş. Böyle bazen atarız, kafa yarar.
4: Taş.
0: Atmayalım. Sadece suyunu sıkalım.
1: Ne? Pas.
0: Pas mı? Peki. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı nedir?
1: Olacak sandım falan.
0: Hayır. Bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Bilmiyorum.
0: Peki. Şanlıurfa'nın en tatlı acı biberi. Acı biber. Urfa.
2: Isot.
1: İsot.
0: İsot tabii ki. Hemen dönüyorum. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseri.
2: Yaban.
0: Ne olabilir? Geçtim peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir diyorum.
1: Nasıl unuttum ya? Nasıl unuttum?
0: Peki. Evet. Sorularımızdan 1, 2, 3, 4 tane yanıt aldık. Hemen geliyorum. Diyeceksiniz ki ah bu 120 saniye beni yaktı. Hepsini bildiğinizden adımız kadar eminiz. Sadece sürenin biraz yarattığı stres diyelim. Ve hemen gelelim hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı? Birinci sorumuza geliyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir demiştik. Yaban olacaktı yanıtımız. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir demiştik? Antalya Aspendos desem size. Aspendos olacaktı.
1: Çok heyecanlandım ya bir anda.
0: Kesinlikle haklısınız. Aynı şehrin takımlarının maçı demiştik. Çok da büyük rekabet olur. Bütün şehri birbirine katar. Hani derler ya bugün de büyük bir derbi maça ev

0: sahipliği yapacak olan taraf denir. Peki, yaşlı kelimesinin eş anlamlısı dedik, ihtiyar olacaktı buradaki yanıtımız. Tatar Ramazan'ı zaten bildiniz ve atasözüne göre sıkıldığı zaman suyu çıkan ne olacaktı?
1: Taş.
0: Taş. Taş olacaktı. Ne demiştik? Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı
1: Ah Yalan
0: Dünya olacaktı. Evet. Yanıtlarımız. Tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniyenin heyecanı, kesinlikle katılıyoruz. Bakalım Gültekin Bey nasıl bir 120 saniye çıkaracak? Gültekin Bey, kuralları kısaca hatırlatayım. 120 saniyemiz var. Sesli ve video sorularda durduruyoruz. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız, düşünme zamanınız var. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki, sizin için süreyi kuruyoruz ve 120 saniyenizi başlatıyoruz. Feride Kamuran Münise hangi eserin karakterleridir?
1: Çalıkuşu.
0: Harikasınız. Bir sesimiz var, dinleyelim bakalım.
2: Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama. Uğurlar olsun.
0: 90'ların unutulmaz şarkısı Benimle Oynamayı kim seslendirmektedir?
1: Burak Kut.
0: Burak Kut. Bir yanıt daha geldi. Çanakkale'de bulunan antik kenti soruyoruz, hangisidir?
1: Assos.
0: Değil. Başka ne olabilir? Çanakkale'de bulunan antik kent. Çanakkale tarafında bir kentimiz.
1: Millet.
0: Değil. Pas deme hakkı var ama söylemiyorum özellikle.
1: Pas.
0: Peki. Yağlı güreşlerin ana mekanı neresidir?
1: Kırkpınar.
0: Harikasınız. Bir yanıt daha aldık. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz.
3: Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Seni unutacağım. Silahımı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım.
0: Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı filmin adını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki. Merasim kelimesinin eş anlamlısı?
1: Tören.
0: Tören. Bilgisayar ekranının en alt sağ köşesinde bulunan simgeyi soruyoruz.
1: En alt sağ simge. Ya. Pas.
0: Pas. Peki, bir türkümüz var, dinliyoruz.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Pas.
0: Yok mu? Peki, gidiyorum. Atasözüne göre güneşin sıvanmadığı şey nedir?
1: Balçık.
0: Balçık doğru yanıt. Niğde'nin meşhur baloncuklu içeceğini soruyoruz.
1: Gazoz.
0: Gazoz doğru yanıtını aldık. Hemen başa dönüyorum. Ama yavaş dönüyorum ki fazla süre soru vermeyeyim. Çanakkale'de bulunan antik kent.
1: Nasıl bilmedim bunu ya? Pas.
0: Pas dedik tekrar. Ve geliyorum bir video soruya diyecektim. Fakat süreniz dolduğu için diğer sorularımızı veremedik. Hemen gözden geçirelim mi? Kaç soru bildik?
1: Filmi çok
0: bakalım.
1: İyi
0: bakalım. 1, 2, 3, 4 soru bilemedik. Hangisiydi bu 4 sorumuz? Önce 3 numaralı soru. Çanakkale'de bulunan antik kent Troya'ya desem size. Troya. Antik kent.
1: Süpermiş.
0: Harika. Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı film.
1: Çok iyi biliyorum. Filmin adı gelmedi aklıma.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eski bir neyi canlandırmıştı Şener Şen? Eski bir şey, kaba.
1: Evet, kabadayı.
0: Bir kabadayıydı. Filmin de adı kabadayıydı. Harikasınız. 120 saniye oyununu size de oynadı. Bilgisayar ekranının en sağ alt köşesinde bulunan simge. Önünüzde bilgisayar var, arada baktınız ama full ekran göremediğiniz için ben söyleyeyim. Saat olacaktı orası da. Saatimiz var en sağ alt köşede.
1: İyiymiş.
0: Diğer sorularımızı bildiniz ama Barış Manço'dan dinlediğiniz türküyü sormuştuk
1: tam,
0: size.
1: Tam duyamadım aslında da şey olmadı.
0: Bir gönülden geldi desem. Gönül
1: Dağı mı?
0: Gönül Dağı. Evet. Harikasınız. Gönül Dağı da buranın

0: doğru yanıtı olacaktı. Oh, valla babanızı el birliğiyle yenmeye çalışıyoruz ama çok zor kendisini yenmek. Ben hemen puan tablosuna geçiyorum ve bakalım bu bölümde kaçar doğru yanıt aldık, bu etabı nasıl tamamladık, bakalım mı beraber?
1: Bakalım.
0: Bakalım, gelsin puan tablomuz. Kaçar soru bildik. İkinci etabın sonunda kaç puandayız? Evet, bir 10 puan. Birinci etapta İdil Hanım, İdil Gülses önde tamamlamıştı. Bu bölümde 10 puanı geri sevgili babamız Gültekin Gülses'e teslim etti. Ve Gültekin Bey burada 2 soru fazlayla puanını 95'e taşıdı. Ve ikinci etabı 95'e 85 tamamlıyoruz. Şimdi rekabeti birazcık daha arttıracağız.
2: Vallahi
0: hazır mıyız?
2: Rakip çok zorlu.
0: Rakip zorlu. Rakibin destekleri de var, gizli destek. Hazırsak 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız. Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok çekişmeli 2 etap geçirdik. 1. etapta İdil Hanım aldı. 2. etapta Gültekin Bey önde tamamladı. Bir baba kız mücadelesi seyrediyoruz. Ve hemen dönüyoruz. 3. etaba hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. Gültekin Bey, 2. etabı önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Önce butona basan cevap hakkını alır. İdil Hanım, önce basın. Sonra düşünün. Benden size söylemesi. Her doğru yanıt 10 puan. Dikkat edin. 2 soru kaptırdık. O 2 soruyu alalım bu etapta, tamam mı?
1: Tamam.
0: Butonu iyi kullanacağız. Hazırsak Gültekin Bey, kaç doğru soruyu açalım? Çok iç çektiniz Gültekin Bey, bu kadar
2: 30.
0: Bütün 1'den 57'ye kadar istediğimiz soruyu açabiliyorsunuz. Niye öyle detaylı çok düşündünüz? 30 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Gelsin sorumuz. Morocco, Fas'ın başkenti, en önemli tarihi şehrini soruyoruz size. Kim basacak? Süre başladı. Buyurun İdil Hanım.
1: Sabat.
0: Sabat değil de neresi olabilir? Peki. Hakkınız gitmedi. Bakın el butonda. Biz bir harf açacağız. Önce basan yine kazanacak. Süreyi başlattığım an butona basın. İdil Hanım, elinizi göreyim butonda.
1: Tamam, tamam.
0: Hazır. Süre başladı, kim basacak? Buyurun.
2: Rabat.
0: Rabat doğru yanıttı. Gültekin Bey soruyu aldı. İdil Hanım çekinmeyin, soruyu bas lütfen. Ben görüyorum buradan elinizi. Böyle tatlı tatlı kibar kibar tutuyorsunuz elinizi. Aman burada kaptırmayalım. Hazırsak sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: İzmir olsun, 35.
0: 35 İzmir gidiyorum, hemen tablodan 35'i bulabilecek miyim? Buldum. Marangozların kullandığı rende aletinin bazı yörelerdeki ismi. Rendenin eski adını soruyoruz, süre başladı. Buyurun İdil Hanım, rende diyorum, ne olabilir? E'leri kaldırın.
1: Randa.
0: Harikasınız, randaydı tabii ki doğru yanıt. E'leri kaldırdık. A sesli harfleriyle yer değiştirdik. Rendeyi randa yaptık. Ve doğru yanıtımızı sizden aldık. 10 puanı kazandık. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hadi bakalım kaç numaralı soruyu açalım?
1: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyoruz. Harikasınız, bakın çok rahat bileceksiniz. Sürenizi başlatacağım. Onlar gibi yar olmayan, hakları ödenemeyenlerdir. Süre başladı. Evet.
1: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki, böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Bir 10 puan daha el birliğiyle ailece artık size destek oluyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım anne yanıtından sonra?
2: 22.
1: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım 17'de ne arıyoruz, gelsin. İnce, zarif, halk arasında çabuk kırılan hassas yapı, süre başladı. Kim basacak? Buyurun İdil Hanım.
1: Narin.
0: Narin tabii ki. Bir 10 puan daha aldık. Harikasınız. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Narin'in iyisiydi gizli kelimenin saklı harfi. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: 22'ye gidiyoruz.

0: Bakalım 22 geliyor. Öğüt niteliği taşıyan dini içerikli konuşmayı soruyoruz. Bir harf koyacaksınız. Süreyi başlatıyorum. Kim başlatacak? Buyurun Nedil Hanım.
1: Vaaz.
0: Vaaz doğruydu. Z harfini verdik ve vaaz doğru yanıtını aldık İdil Hanım'dan. Harika bir yarışma çıkartıyor Nedil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapanıyor.
0: Sizinle devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık dermişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz. Buyurun Nedil Hanım.
1: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 37'de ne var? Kalbim sadece senin için atıyor dedirten duygu. Süreyi başlattık. Buyurun Nedil Hanım.
1: Aşk.
0: Aşk tabii ki, kalbimiz sadece onunla atıyor. Aşk dedik. Bu yanıtımızdan sonra sizinle devam ediyoruz. Çok iyi bir mücadele çıkartıyorsunuz. Buyurun.
1: 3.
0: 3 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyi dikkatle, detaylı olarak inceleme, araştırma. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Gültekin Bey.
2: Tarama.
0: Tarama tabii ki. Gültekin Bey'e de rahatsızlık olmasın. Çok destek olduk. Buyurun, sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey.
2: 14.
0: Tarama yanıtından sonra 14 numarayı görmek istiyoruz. Sorumuz geliyor. Bir devletin yasama organının en üst meclisi. Süreyi başlattık. Eski Roma diyeyim. Buyurun Gültekin Bey.
2: Senato.
0: Senato. Doğru. İlk o tarihlerde başlamıştı. Senato dönemi diyeyim. Sizinle devam edelim Gültekin Bey. Kaç dolu soruyu seçelim?
2: 43.
0: 43'e gidiyoruz bakalım. Hazır mıyız İdil Hanım? El butonda mı?
1: Butonda.
0: Butonda mı? O zaman bir görselimiz var. Önce bir izleyelim. Bir videomuz var. Bakalım ne izliyoruz? Arkasından sorumuzu okuyalım.

0: Narenciyesi şifalı termal suları ile meşhur Hatay'ın ilçesidir. Sürenizi başlattık. Kim basacak? Var mı yanıt? Hatay'ın ilçesini soruyoruz. İzlediğimiz video. Neresi olabilir? Buyurun. Bildik mi?
1: Erzin.
0: Erzin doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 32.
0: 32 numaraya gidiyoruz. Hızla koşa koşa bakalım 32'de ne var? Biriken sıvıyı tahliye etmeye yarayan boru düzenek süreyi başlattık. İki harf koyacaksınız.
1: Paspas mı?
0: Hangi iki harf?
2: Diren.
0: Diren tabii ki. Doğru yanıtı aldık. Direndi. Bu bölümün izlediğimiz kelimesi. Size devam ediyoruz İdil Hanım. Buyurun. Önde olmanın keyfini çıkarın lütfen.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Kimyada magnezyum elementinin simgesi. Magnezyum, süre başladı. Kim basacak?
2: Mg.
0: Ha, siz niye söylüyorsunuz? Ha. Gültekin Bey'di. Aa. Buyurun Gültekin Bey.
1: Mg.
0: Mg doğru yanıttı. Harika. Aa. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Hediye, bilginiz olsun. Aa, bir şey. Soru borçlusunuz öyle demek şey. İstemiyorum. Ben yani sorun çıksın istemem. Ama İdil Hanım hakkınızı savunun yani. Bir soru verdiniz babanıza. Gültekin Bey buyurun. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21.
0: 21'e gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? 21. Arif olana yakışacak biçimde süreyi başlattık. Arif olana yakışacak biçimde bu. Kim basacak acaba? İdil Hanım ısrarlı. Buyurun.
1: Arifiye.
0: Arifiye. Değil. Ama bir kısmını çok iyi bildi. Bakın size de kazandırmış olduğum zamanı. Yine hazır mıyız İdil Hanım? Süreyi başlatıyorum. Arifiye dedi. Gültekin Bey hayır dedim ama Arifiye değil ne olabilir? Süreyi başlattık.
1: Arif.
0: Arif olana. Arif olana. Arif.
2: Arif Şan.
0: Arif. Arif olana. Arif.
2: Arif Han. Arif.
0: Çok yaklaştınız. Tekrar bir harf açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Kim basacak?
1: Bas bas.

0: Nasılsın?
1: Ney?
2: Bilmiyorum ki.
0: Arifa. Arifan dediniz.
2: Ah
0: İdil Hanım, ah. Süreyi sizin için başlatacağız tekrar. Daha doğrusu herkes için başlatacağız. Kim basacak bakalım butona. Bu kadar taraflı oldu bir ilk yarışma diyebilirim. Süreyi başlattım. Bakalım kim basacak. Buyurun Gültekin Bey.
3: Arif Ade değil.
0: Ama Arif ne olabilir? Süreyi tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Önce basan soruyu alır. Arifane doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Harika buldunuz kelimeyi. Hemen yakaladık ve yanıtı verdik. Buyurun size devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 36.
0: 36'ya gidiyoruz. Bakalım 36'da ne arıyoruz?
3: Göremedim.
0: İcra. Kurumsal teknik rapor anlamına gelen kısaltma. İki harf koyacağız. Süreyi başlattık. İyi var. Başka ne? Hangi iki kelimeyi koyabilir? İki harfi alabiliriz buraya. Butonumuza basan yok. İki harf ihtiyacımız var. Bir harfi biz açıyoruz. Diğer harfi sizden bekliyoruz. İ ve K harflerini açtık, süreyi başlattık. Tek harf koyacağız. Kim basıyor? Hangi harfi koyacaksınız?
2: R.
0: R tabii ki İ, K, R olacaktı. R harfini oraya aldık.
3: Vallahi bulamadım.
0: Ve doğru yanıtımız İ, K, R olacaktı. R yanıtı ayrıca şifre harflerden de birini bulmuş oldunuz burada. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 47.
0: Elle tutulamayan, gözle görülemeyen soyut, sürenize başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz.
2: Evet,
0: bu
2: zor.
0: Sefer çok zor. Bunu bilse Gültekin Bey bilir diyeyim. Gültekin Bey, yok mu bir yanıt?
3: Yok, bulamadım.
0: Nasıl? Biz bir harf açalım. Bir harf desteğini bulunalım. Süreyi tekrar başlatalım. Buyurun. Ne olabilir acaba? A, B ve R, E var. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen zor da bir kelime bulduk sizin için. Bir harf daha açıyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız. Buyurun.
2: Abetre.
0: Hangi harfleri koyuyorsunuz?
2: A, E, İ.
0: Değil.
2: I.
0: Hayır. Bakalım. Artık harf açamıyorum. Tekrar süre başlatacağım. Butona basan harf seçme hakkına sağlayacak. Süreyi başlattık. Buyurun.
3: Abitre.
0: Değil.
3: Abatre.
0: Abatre de değil efendim. Peki hazır mısınız? Bir ipucu vereceğim. Süreyi başlatacağım. Önce butona basan alacak. Sessiz bir harf koyacağız buraya. Süreyi başlattık.
2: Abstre.
0: Abstre olacaktı. Sessiz bir S. Abstre. Buranın harfiydi. Abstre. De çok eski.
3: Hakikaten
0: dipte kalmış. Olmuş. Bir kelimeydi. Gültekin Bey biraz zor değil mi?
3: Yok. Bu ya bilmiyordum ya hakikaten.
0: Ve bu kadar
3: abstre.
0: Abstre.
3: Absürt bir.
0: Absürt bir soru ve abstreyi buranın sesli harfi, buranın şifre harfi sessiz S'yi de aldık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. Abstre yanıtından sonra. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 23.
0: 23'e gidelim. Bakalım 23'te ne arıyoruz? Müzikte trompet, trombon gibi bakır üflemeli çalgılar süre başladı. Buyurun.
2: Brass.
0: Doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bu arada finale doğru çok hızlı yaklaştık. Ara biraz açık. Lütfen dikkat edin. Bundan sonra yardımı artık bırakıyorum. Son 2-3 sorumuzu yaklaşıyoruz. Şifre harf bulmanız lazım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
2: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Müzikte 6. notadır. Süre başladı. Buyurun.
2: La.
0: La doğru yanıtını da aldık. Sizle devam ediyoruz. Artık arayı çok açıldı. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun, çok açıldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 27.
0: 27. Peki, geldi 27. Bir video sorumuz var. Yine bir görüntümüz geliyor ekrana. Gelsin görüntülerimizi izleyelim bakalım.

0: Marmara bölgesinde yer alan sanayi ve ticaretin kalbi olan ilimizi soruyoruz. Neresi olacak? Açtık butonları. Buyurun Gültekin Bey.
1: Kocaeli.
0: Kocaeli doğru yanıtını aldık. Gültekin Bey ben de varım yarışmada dedi. Hadi bakalım sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Kaç numara?
1: 4.
0: 4 numara. 4 numara açılmış durumda 4 numara. Yok. Ama sonunda bir 3 harf var. Peki. Destek alarak açalım diyoruz. Peki. Peki gelsin o zaman 4 numaralı sorumuz. Bakalım ne soruyoruz. Sembol veya temsil edici işaret niteliğinde süre başladı. Buyurun Gültekin Bey.
1: Simgesel.
0: Simgesel tabii ki. Soru bile bile göz göre göre gitti. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Şimdi 39'umuz var, 49'umuz var. Bu sorulardan yürüyebiliriz. Kaç numaralı sorumuzu?
1: 49.
0: 49'a gidiyoruz. Gelsin 49. Bakıyoruz. Aktarmalı olarak yapılan, bizim de çok kullandığımız bir terim bu. Yayın. Sürenizi başlattık. Aktarmalı yapılan yayın. Bir canlı yayınımız var ekranlarda. Bir de bir yerde evet süreyi tekrar başlatıyoruz. Evet. Kim basacak acaba? Buyurun.
1: Naklen.
0: Naklen, nakil edilen, canlı yayın anlamına gelen naklen yayındı. Burada gizlediğimiz kelimemiz. Harikasınız. Son soruyu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Gültekin Bey sizdeyiz. Gültekin Bey 28. Araştırıyor hangisini bulacağım. 28 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geldi. Efendim, sonsuz büyüklük, yücelik ve öfke anlamına gelen yaygın erkek ismi. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşımızın ismidir. Bu süremizi başlattık. Nedir acaba bu isim? Buyurun Gültekin Bey.
1: Cemal.
0: Cemal değil, birazcık daha farklısı bu, böyle bir daha hareketlisi diyeyim. Böyle bir anda bir sakin ol falan denir hatta. Süreyi biz bir harf açalım, süreyi başlatalım. Ne olabilir bu? Cemal değil bu, öfkeli biraz böyle. Böyle bir anda geliyor böyle sinirler. Yapma sakin ol ya denir. Bulamadık mı? Bir harf daha açalım. Tek harfle süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Celal.
0: Celal tabii ki. Celallenme, sakin ol. Bir dakika. Kontrollü ol. Evet. Bulamadınız mı?
1: Yok, bulduk artık.
0: Bulduk artık diyorsunuz. Doğru. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Sevdiğimiz de dediğim gibi bir arkadaşımızın ismiydi. Biz de ona da bol bol deriz yani. Sakin ol. Celallenme. Evet. Sevgili evet. Celal deriz. Evet. Evet. Efendim geldik 3. etapın sonuna. Önce puan tablomuza bakıyoruz. Ve 1. etap, 2. etap, 3. etap sonunda en fazla puanı toplayan yarışmacımız gizlediğimiz şifre harfi bulma konusunda bir tahmin hakkı oluşuyor. Bakalım puanlarımız ne durumda? Nasıl bitirdik? 3. etapın sonuna nasıl geldik? Açıyoruz bakalım. Kaçar puan topla?

0: Aradık bölümün sonunda. İdil Hanım, bu nasıl bir yarışma? Bu nasıl bir fark? Baş başa başlayan bir mücadelede nasıl da iyi yarıştınız, nasıl da iyi geldiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Efendim, Gültekin Gülses bu bölümde 8 doğru yanıt verdi kendisi ve İdil Hanım, İdil Gülses birinci etabı önde bitirdi. İkinci etapta biraz geride kaldı ama üçüncü etapta aradaki farkı açtı. Butonları da çok iyi kullandı. Hakkını çok iyi buldu ve bölümü 205 puan olarak önde tamamladı. Fakat şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Bir sakladığımız şifre kelime var. Nasıl? Bulabilecek miyiz? Bir bakalım. Tahminimiz var mı?
1: Var gibi.
0: Peki. Ama var gibi bir şey hatırlatmam zorundayım. Tek seferde doğru harfleri doğru yerlere yerleştirmeniz, bulmanız gerekiyor. Yüksek sesle telaffuz etmenizi ve tek tahmin hakkınız olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve tahmin ettiğiniz, bildiğinizi, düşündüğünüz diyeyim, kelimemizi istiyoruz sizden. Buyurun.
1: Transkripsiyon.
0: A harfi ve İ harfleriyle destek aldık burada. Transkripsiyon dedik. Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Transkripsiyon sözlü şeylerin yazıya aktarılması, konuşmaların, diyalogların diye de geçiyor.
0: Mu.
1: Değil mi?
0: Başka bir şey olamaz mı?
1: Başka ne olabilir? Başka ne?
0: Başka ne olsun İdil? Tabii ki doğru. Dil bilim terimiydi. Gizlediğimiz kelime transkripsiyondu. Seslerin yazıya aktarılmasıydı. Harikasınız. Bölümü siz tamamladınız. Ve kazanan siz oldunuz. Transkripsiyon yanıtımızı da aldık. Üçüncü etabımızı da böylece tamamlamış olduk.

0: Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapın sonuna geldik. Transkripsiyon doğru yanıtını aldık ve yarışmamızı İdil Gülses birinci etabı önde tamamladı. İkinci etapta birazcık geriye düştü ama butonları çok iyi kullanarak üçüncü etabın kazananı oldu. Hemen dönüyorum değerlendirmeleri almaya. Önce bir Gültekin Bey'den alalım. Nasıl geçti yarışma Gültekin Bey?
1: Vallahi çok keyifliydi. Zaten hani gelme amacımız belli. Bir yandan da keyif aldık, güzel oldu.
0: Harikasınız. Çok da güzel bir yarışma çıkarttınız ikinci etapta. Bir üçüncü etapta bazı harflerde, bazı kelimelerin ara harflerinde takıldık. Onları da el birliğiyle beraber bulduk. İkinci etap çok güzeldi. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. Orada biraz saniye etkili oluyor galiba.
1: Evet. Yani ekran başında böyle onda on yaparken devamlı.
0: Peki onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hem bulmacalarla ilgilisiniz, yarışmaları biliyorsunuz, tanıyorsunuz içeriklerini ama yani evde bir kağıdın başında veya bir bulmacayı çözerken ortamla şu anda burayı nasıl karşılaştırabilirsiniz? Ya, yani neler daha olumlu, neler daha olumsuz etkiliyor yarışmayı?
1: Bence burada olmak herkese tavsiye edebileceğim bir şey bir kere. Yani gelip bir görmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu her zaman yaşayabilecek bir şey değil. Güzel bir anı. Ya ben de hani kızımla birlikte böyle bir anım olsun istedim açıkçası. Onun için başvurdum. Sağ olun, siz de teveccüh gösterdiniz. Hemen geldik çekimlere.
0: Vallahi biz de çok mutlu olduk. Yani kelimelerin, harflerin sırrı diyoruz. Harflerle sırladığımız kelimelerle kazanıyoruz diyoruz. Unuttuğumuz kelimeleri hatırlayarak o yaptığımız beyin jimnastiğiyle, o egzersizlerle esasında çok güzel bir yarım saat, değil mi? Yani yarım saat 40 dakika da olsa burada da o ritimde bambaşka bir yere gidiyoruz. Birçoğu bildiğimiz kelimeler.
1: Evet.
0: Ya arada gizli 3-4 tane kelime oluyor. Onu mecbur olarak saklıyoruz. Hani çok ipucu verilirse başlıklar çok net olmasın diye, ama İdil Hanım siz nasıl değerlendirdiniz? Yani bildiğiniz kelimelerin dışında bilmediğiniz kelimeler çok var mıydı?
2: Biraz vardı ama yine de bir sürü yeni kelime öğrenmiş oldum. O yüzden çok eğlenceliydi benim için de.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümün kazananı İdil Gülses oldu.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
3: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

Fidelity. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix.

0: Efendim Apar ekranlarından herkese merhaba. Melis Kobal ben, 2 saat boyunca birlikteyiz ve özel yayınında değerli konuklarımızla birlikte doçent doktor Şevket Sayılgan, Haluk İzzet Mutlu, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Tabii şimdi yazdan dinleyeceğiz başkanı da, bakalım nasıl açıklamalar yapacak, karar da gelecek. Şimdi şunu soracağım size, nasıl bir hani ton beklersiniz bugün? Tabii kararı bir görmemiz lazım öncelikle ama FED faizi arttırdı. 25 bas, evet. 3 yıl aradan sonra FED faizi arttırdı. En son Haziran 2023'te arttırmış faizleri. Ve de bunun sonrasında da 6 kez faiz indirmiş. Zaten bu seneye de faiz indirim beklentileriyle aslında başlamıştık ama artış geldi ve de devamının da gelme ihtimali var. Tahminler kurumlardan özellikle bu yönde son yapılan raporlarda. Şimdi hocam sizle başlayalım. Ne dersiniz? Bekliyor muydunuz artışı? Gerçi çok piyasada da hani %90'lara kadar fiyatlanıyordu artış.
1: Açıkçası benim mevcut Merkez Bankası Başkanı, FED Başkanı'nın geçmişi, bugüne kadarki söylemleri olayı biraz daha sözlü yönlendirmeyle geçirebileceği yönünde beklentimi güçlü kılıyordu ve dolayısıyla mevcut Trump'ın da genel politika beklentisi faizleri arttıran başkan konumunda görünmek istemeyeceğiyle de birleştirince bu süreci biraz daha geri plana atacağı beklentim vardı açıkçası. Yani arttırmama yönündeydi. Ama piyasalar dediğiniz gibi ağırlıklı olarak bu konuda faizlerin yükseleceği, 25 bas puanlık bir yükseliş beklentisi vardı. Hatta piyasalar bunu satın aldı olarak da ifade, evet,

0: edildi. Asıl hikaye de şimdi belki konuşma sırasında bunun devamının gelip gelmeyeceği ve bundan sonraki süreçte bir faiz arttırımının Aralık'ta gündemde olması, 2027'de de benzer bir beklentiyi ifade edecek söylem içerikli bir metin ortaya çıkarsa doğaldır ki piyasaların yarından itibaren çok ciddi anlamda karışacağı bir süreç önümüzde duruyor. Dolayısıyla benim şu an itibariyle 25 bas puanlık artışı gördükten sonra hani güvercin temalı bir konuşma yapmayı biraz daha beklentimi ortaya çıkartıyor. Yani şimdi hem arttırıp hem de çok böyle şahin bir görüntü vermesi demek piyasalara ciddi anlamda bir negatif enerji aktarması demek olur. Dolayısıyla burada biraz daha tonunu, yani ikisinden birini önceliklendirecekti. Ben arttırmamayı yapıp ama söylemini sert kullanır beklentim vardı. Şimdi eğer arttırdıysa söylemin biraz daha yumuşak olması yönünde bir beklentim var. Şimdi biraz sonra göreceğiz zaten.
1: Evet, siz ne dersiniz Haluk Bey?
2: Şimdi açıkçası ben de Fed'in pas geçeceğini düşünen taraftaydım. Bunu düşünürken
1: bu arada karar oy birliğiyle alınmış.
2: Oy birliğiyle. Önemli. Tahvil faizlerindeki son dönemdeki hareket, yani 2 yıllık Amerikan tahvilleri, 10 yıllıklar, 30 yıllıklar ki Amerikan hazinesinin müdahale ettiği bir alan. Oradaki faizlerdeki yukarı yönlü trendi de düşünerek 2023 yılını açıkçası göz önüne getirdim. 2023 yılında bildiğiniz gibi 3 tane Amerikan bankası iflas etmişti. Bunun ana nedenlerinden biri tahvil faizlerindeki yükselişin likitte de yarattığı bir sorun ve sonuçta iflas. Tekrar böyle bir riskin olma olasılığı, tahvil faizlerinin zaten faiz artışını fiyatlamış olması açıkçası beni daha çok pas geçer, sözlü yönlendirme her ne kadar yapmayacağım dese de şahin bir tonla konuşarak jeopolitik gelişmeleri beklemeye devam eder diye düşünüyordum. Ama 25 puanlık faiz artışı eğer şahin bir konuşmayla devam ederse ton olarak yarın yeni sorunlarımız var demektir piyasalarda.
1: Evet, bir bakalım şu anda da 10 yıllıklar da 5'in altındayız. Bugün zaten gün içinde de geri çekilme olmuştu, 5'in altına sarkmıştı. Tahvil tarafı şu anda baktığımız zaman evet, alıcılı bir seyir olduğunu görüyoruz orada. Ama tabii mevcut seviyelerde de 4.95 Amerikan tahvilleri çok yüksek.
0: Yüksek tarihi evet, rekoru aynı.
2: Yani bu şimdi 30 yıllıkları özellikle şu anda daha çok gündeme getiriyor Amerika. Mortgage evet, faizlerini de direkt etkilediği için. Orada bildiğiniz gibi bir 4 milyar dolarlık müdahaleyle piyasaya girmişti Amerikan hazinesi. Ve bunu arttırabileceklerini de söylediler. O dönemde faizlerde bir geri çekilme yaşandı. Ondan sonra tekrar peak yapıp zirvesine doğru tekrar gitti. Açıkçası tahvil faizleri şu anda birinci öncelikle takip edilmesi gereken bir enstrüman haline geldi tekrar.
1: Evet. Hocam siz nasıl görüyorsunuz bu tahvillerdeki yükselişi? Tabii bu sadece Amerika'ya da özgü değil. İngiltere'de, Almanya'da sıkıntılar var. Avrupa'nın genelinde, İtalya'da, Fransa'da aynı şekilde. Ne dersiniz? Nasıl bir tehdit oluşturuyor sizce şu anda gelinen nokta?
0: Şimdi birincisi şu anda borsalara bakıyorum. Nasdaq, Dow Jones olsun. Demin ifade ettiğim o satın aldılar yaklaşımını zannedersem teyit eden bir görüntü. Çünkü
1: yukarı yönlü
0: tepki vermedi. Zannedersem başkanın konuşması burada belirleyici olacak. İkincisi evet, son 2-3 aydır global anlamda Türkiye'de dahil olmak üzere 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü ciddi bir trend var. Bunu okumak gerekirse arka planını, tek cümle var: dünyada bir enflasyonist bekleyişin ortaya çıkması. Bu çerçevede de bunu tabii ki tetikleyen temel unsur ne? Petrol ve İran olayı. Şimdi bunlar birbiri içerisine geçmiş ve birbirinden beslenen duruma gelmiş

0: özette. Bu çerçevede baktığımız zaman dünya ticareti, global ekonominin gelişim trendleri gibi unsurların bu çerçevede ciddi anlamda etkileneceği. Eğer bu enflasyonist baskıyı sağlayacak olan petrol ve benzeri konu 100 dolar ve üzerinde örneğin yıl sonuna kadar kalması demek, sonra geri çekilse bile geride bırakacağı hasar 2027 yılını bile bize kaybettirmeye aday bir görüntü ortaya çıkaracaktır. Tabii bütün bunlar olurken muhatapların da elbette ki bu süreci bu çerçevede izleyeceği ve dolayısıyla İran Savaşı'nın, ki burada Trump'ın geçen konuşmasında, gerçi sözüne ne kadar güvenir o da ayrı bir konu ama bir söylemi siz de hatırlayacaksınız. Kongre seçiminden sonra İran'dan çekileceğim diye. Şimdi eğer böyle bir şey yapılırsa en azından algılarda, beklentilerde gerilim bir miktar düşebilir. Dolayısıyla da tahvil faizleri bu çerçevede bir geri çekilmeyi de karşımıza çıkarır. Ama bu seviyelerde kaldığında, hani kaos teorisi olarak söylemeyeyim ama bir kere dünya gelişmiş ekonomilerinin en büyük başının belası kamu borcunun milli gelir içerisindeki payı, dış borçlarının yüksekliği, onların kendi para birimlerinin rezerv para niteliği taşıması nedeniyle sürdürülebilirlik taşıyorlar ama bu tarz bir faiz yükünün borçlanmada yaratacağı ek yük sürdürülebilir olmayacaktır. Ve burada kırılmalar da kaçınılmaz olur. Hatta burada Japonya bile bizim açımızdan bir kriz potansiyeli taşıyan ülke konumuna gelecektir. Akabinde ben burada özellikle Akdeniz havzasında Fransa, İtalya, İspanya bu çerçevede dikkate alınması gereken ülkeler konumuna gelir. Bu konuda Türkiye'nin aslında bir avantajı da bu süreçte borçlanma stoğu, dış borç yükünün milli gelir oranı düşük ülke grubunda olması bize bir avantaj tanıyor. Ama nihai olarak bakarsak tahvil faizleriyle petrolün enflasyon yaratma etkisi arasında ciddi bir parametrik ilişki var. Bu ilişki petrolde gevşeme olmadığı müddetçe kalıcı hale gelecek. Bu da ülkelerin borçlanması, enflasyonist etkisi, ekonomik aktivitenin de yavaşlaması gibi unsurların önünü açacaktır. Bu da 2027 için tabii ki çok da hayırlı bir görüntü karşımıza çıkarmayacak.
1: Evet, bu arada tahminleri ben hemen aktarayım. Fed üyelerinin 2026 yıl sonu büyüme beklentisi 2.3 olmuş. 2.2'den. İşsizlik beklentisi 4.1 olmuş, 4.3'ten bir önceki 4.3'müş. Yıl sonu 2026 yıl sonu çekirdek PCE beklentisi %3.4 olmuş, bir önceki %3.3'ken. Ve de yıl sonu faiz oranı beklentisi Fed üyelerinin %4.1 olmuş, bir önceki %3.8'ken. Diğer taraftan Fed üyelerinin 2027 yıl sonu büyüme beklentisi 2.3'ten 2.4'e çıkmış. İşsizlikte 4.3'ten 2027 için 4.1'e revize edilmiş baktığımız zaman beklentilerde. Bu arada açıklamalar var Fed'den, onu da hemen aktarmış olayım size. Enflasyon yüksek seyrini koruyor diyor FED. Enflasyon yüksek devam ediyor. Enflasyonu kısmen arz şoklarına bağlayan önceki tanım kaldırılmış. Ve de verimlilik artışı güçlü, sermaye yatırımları güçlü seyrediyor. Komite fiyat istikrarını sağlayacak. Şimdi bu açıklamalar nasıl bir sizde imaj uyandırdı ton olarak Haluk Bey?
2: Şimdi tabii ki faiz artışının arkasında dayandığı nedeni esasında anlatmaya çalışıyorlar. Revizyonlara baktığımız zaman esasında pozitif yönde revizyonlar var ama şimdi ortada bir de şu gerçek var. Faizlerin yukarı yönlü hareketi enflasyonla mücadelede tabii ki birinci öncelikli silahlardan biri. Ama diğer taraftan faizlerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini de büyük bir ihtimalle düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü Amerika çok ciddi anlamda borçlu olan bir ülke ve evet, borç oranı devamlı artan bir ülke. Evet, parası rezerv para, borcunu transfer ediyor. Diğer merkez bankaları ellerinde dolar ve dolar türevi

0: oldukları sürece bu Amerika'yı şu an için ayakta tutuyor. Ama faiz artışının devamı ya da bu beklentinin masada duruyor olması bir noktadan sonra diğer merkez bankaları açısından da, yani Fed haricindeki merkez bankaları açısından da bir soru işareti oluşturacak. O yüzden bir yandan borcu yükselen bir Amerika, diğer yandan faizleri yükselen bir Amerika, eğer aynı hızda büyümesini de arttıramazsa karşımıza küresel anlamda başka sorunlar çıkacak. O yüzden alınması zor bir karardı bence. Ve bu kararın sonuçlarını biraz sonra o basın toplantısında daha iyi analiz edeceğiz ama görüntü benim açımdan en azından çok rahat bir görüntü değil.
1: Hı hı. Şimdi devam edeceğiz. Bir reklam arasına gideceğiz. Efendim, kısa bir reklam arası, birazdan buradayız, değerlendirmelerini sürdüreceğiz.

0: arkadaşım, neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam, Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam, Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.

0: Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Otur, otur. Dinle. Okulun ilk günü hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım. İki dakika şöyle dedim, vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
2: Evet.
0: Kaçıncı sınıf şimdi burası?
2: 10.
0: Yani?
3: Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor, tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallar sallar duvara vurur. Ben ona ne soru soracağım?
1: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğimle ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olsun başka bir meslek bilmedim.
1: Çok iyi bir seçim olmuşsun.
0: Bak bu çok sevimli. Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyordu öyle. Gel sarılayım gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
4: Yok hocam.
0: Niye sarılıyorum oğlum o zaman sen? Hasret mahset de yok sende ya.
3: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam her...
3: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi.
0: Sen biraz saçını yatır, senden korkuyorum.

0: yaptığın şeyi yaparken mutlu oluyorsan o başarılı.
1: Eğitimin ülkemizin geleceği için önemini biliyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer projelerimizle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a.

Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap

0: arkadaşım neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.

0: Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Otur. Dinle. Okulun ilk günü hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım. İki dakika şöyle dedim, vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
2: Evet.
0: Ha. Kaçın sınıf şimdi burası?
2: 10.
0: Yani?
3: 8. Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor, tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallar sallar duvara vurur. Ben ona ne soru soracağım?
1: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğimle ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olsun başka bir meslek bilmedim.
1: Çok iyi bir seçim olmuşsun.
0: Bak bu çok sevimli. Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyordu öyle. Gel sarılayım gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
4: Yok hocam.
0: Ne sarılıyorum oğlum o zaman sen? Hasret maset de yok sende ya.
3: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam her...
3: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi.
0: Sen biraz saçını yatır, senden korkuyorum.

0: yaptığın şeyi yaparken mutlu oluyorsan o başarıdır.
1: Eğitimin ülkemizin geleceği için önemini biliyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer projelerimizle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.

0: Efendim devam ediyoruz FED özel yayınına. 3 yıl aradan sonra FED'in yeniden faiz arttırdığı bir döneme girdik. Ki beklentiler de öngörüler de FED üyelerinden yeni faiz artışlarının gelebileceğine yönelik yılın devamında. Özellikle yabancıların raporlarda vurguladığı Aralık ayında bir faiz artışı gelebileceğine yönelik faiz artışı yapabileceğine yönelik FED'in. Şimdi hocam bir tekrar hatırlatayım ben. Buradaki açıklamayı FED tarafından yapılmış olan orada enflasyon noktasında vurguları var. FED'in yaptığı açıklamada enflasyona ilişkin enflasyon yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Bugünkü politika eylemi komitenin %2'lik hedefine daha zamanında dönülmesini destekleyecektir. Komite fiyat istikrarını sağlayacaktır. Şimdi siz bu mesajı nasıl algıladınız? Güvercin mi geldi size?
1: Şöyle aslında geçmiş metinlerdeki geçici ve özellikle petrole bağımlı olan fiyat artışı vurgularının metinden çıkartılması biraz daha kalıcı ve yapısal bir enflasyon bekleyişinin FED tarafından algılandığını, görece güvercin diyebileceğimiz bir tondan biraz daha şahin ifadeleri burada söylemek mümkün buradaki hı hı. mesajda ve dolayısıyla bu piyasalar açısından çok da hoşlanılacak bir konu değil. Ama şimdi bunu söylerken de gözüm sürekli Amerikan borsalarında ve Amerikan borsaları hiç bu yaklaşımı ya duymuyorlar ya bakmıyorlar. Ama sonuç itibariyle de yukarı yönlü trendini devam ettiriyor. Bu bir bakıma piyasalarla alakalı bizim Amerikan borsasıyla bu tarz faiz arttırma arasındaki ilişkide çok bağlantıyı okuyamadığımızı veya okuyamadığımı anlamaya çalışıyorum. Çünkü normal şartlarda böyle bir söylem, böyle bir eylem bir arada kullanılıyorsa borsanın buna tepkisi negatif yönde olur. Buradaki okumaların ya da şimdi biraz sonra başkanın konuşmasını dinledikten sonra daha net bu güvercin ya da şahin duruş ifadesini yorumlamak mümkün olacak. Ama şu dakika itibariyle baktığım zaman güvercinden çok şahine yakın bir söylem. Çünkü enflasyonun dönemsel ya da örneğin İran olayı çözümlendiğinde bunun enflasyonda hızlıca bir geri çekilmeyi destekleyecek ifadeler bu sizin de ifade ettiğiniz metinlerin içerisinde yok. Bu da dolayısıyla o %2'ye ulaşmak için daha sıkı para politikası ve faiz enstrümanının kullanılabilirliği noktasındaki mesajı biraz daha öne çıkartmış ya da satır arasında bu ifadeyi biraz daha güçlendirilmiş olarak söylediğini ifade edebilirim.
0: Evet, bu arada şimdi tabii dot plotlarda bakıyoruz. 18 katılımcıdan 16'sı bir artış bekliyor. Bir artış daha bekliyor. 4'ü de 2 artış bekliyor. Şimdi bu arada kararın da oy birliğiyle alındığını ifade etmiştik. Kararda 12 üyenin hepsi artış yönünde oy kullanmış. Şimdi tabii bir önceki toplantıyı hatırlayalım. Orada fikir ayrılıklarının yani daha fazla olduğunu takip etmiştik. 3 üye faiz artışı yönünde oy kullanmıştı. Hatta Borş'un açıklaması güzel bir aile kavgası yaşadık hani demişti toplantı sırasında. Fakat şimdi görüyoruz ki uzlaşmışlar ve bir faiz artışı daha sanki muhtemelmiş gibi, ne dersiniz?
2: Şimdi Ekim toplantısı 27-28 Ekim, hı hı. Aralık toplantısı 8-9 Aralık FED'in. Demin FED üyelerinin beklentileriyle alakalı yaptığımız açıklamada da gördüğümüz 4.1'lik bir faiz beklentisi evet. var 2026 sonunda. Bu demek oluyor ki bir faiz artışı daha gelecek. Ortalamaya baktığımız zaman 4.1'i bulacağız yıl sonu olarak.
0: Bu arada şunu da hemen parantez açayım. Daha sonraki yıllar için herhangi bir artış öngörmemişler. Tabii şu anda bunu kestirmek kolay değil. 2028 için bir, 2029 içinse iki faiz indirimi öngörülmüş.
2: Şimdi FED'in diğer merkez bankalarından farklı olarak iki tane görevi var. Biri enflasyon hedefine uygun hareket etmek. Diğeri de istihdamda tam istihdama yakın seviyede ekonomiyi tutabilmek.

0: FED burada birinci öncelikli olarak enflasyonla mücadele görevini yerine getirebilmek adına faiz artışını yapmış gibi duruyor. Çünkü yapışkan bir enflasyondan bahsediyor. Bu önümüzdeki dönemde enflasyonun çok kolay aşağı ineceğini öngörmediklerini, enflasyonla mücadele edeceklerini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. O yüzden de Aralık toplantısında bir faiz artışı beklentisini şu anda esasında beyan ettiler görüntü olarak. Tabii bunun etkilerini göreceğiz. Tahvil faizlerindeki artışın mortgage faizleri üzerindeki etkisini göreceğiz. Enflasyondaki yapışkanlığın demin hocamızın söylediği gibi petrol fiyatları üzerindeki etkisinin ne kadar süre daha devam edeceğini gözlemleyeceğiz. O yapışkan enflasyonun çünkü bize az çok şeyini verecek, süresini verecek. Bütün bu süreç içerisinde Amerikan halkının hızlı tüketim benzin tarafındaki fiyatlara olan tepkisi ve orta uzun vadede mortgage faizleri üzerindeki etkisinde Kasım seçimlerindeki tepkisini tabii ki göreceğiz. Yani açıkçası kaotik bir yıl sonu son çeyreği yaşayacağız gibi gözüküyor. Hem Amerika tarafında hem küresel tarafta.
1: Evet, şimdi küresel taraf demişken tabii Cuma günü de Japonya'nın Merkez Bankası kararını alacağız. Orada da artış beklentisi var. Hocam şimdi hem Amerika Birleşik Devletleri'nden faiz artışı hem Japonya'dan faiz artışı, bunun yansımaları nasıl olur sizce piyasalarda?
2: Şimdi Amerika'ya göre Japonya'nın özelliği belki de globalizasyonun finans piyasalarına etkisindeki en önemli unsurlardan biri. Çünkü kaldıraçlı yapılardaki borçlanacağınız enstrümanın maliyeti sizin tercihlerinizi de belirliyor. Bu konuda Japonya bugüne kadar, hatta bizde magazinel bir ifadeyle Japon ev kadınları hikayesi biliyorsunuz.
1: Carry trade.
2: Dolayısıyla bu sadece Türkiye özelinde değil, dünyadaki finansal yapının Amerika'da da finansal pozisyon alımında kullanılan bir enstrümandı. Şimdi bu enstrümanın maliyetinin artması demek, pozisyon almış olduğunuz enstrümanlardaki beklentinizin de yükselmesi ya da yükselme ihtiyacının karşılanması demek. Bu da fiyatlama davranışlarının yukarı yönlü hareketi demek. Yani kısacası ara öncesinde de ifade ettiğimiz gibi dünyada şu anda 10 yıllık tahvil faizleri bütün ülkelerde istisnasız yukarı yönlü bir trendte. Çünkü bütün dünyada bir enflasyonist bekleyiş var. Bu bekleyişin tahvil faizleriyle bir tansiyon gibi ölçülebilir hale gelmiş şekli var. İşte bütün bunları toparladığınız zaman Japon Merkez Bankası da bu perspektifteki bir hareketi bu enflasyonist bekleyişle birlikte global piyasaların ekonomik aktivitesini kısıtlayıcı, ekonomide ticaretin biraz daha bu konuda hareket kabiliyetini kontrollü hale getirmek diyebileceğimiz bir yapıya doğru çekecektir. Çünkü biliyoruz ki faizlerin yükseldiği ortamlar ekonomik aktivitelerin yavaşlamaya başladığı sonuçlar getirir ki biz bunu çok yaşadık. Dünyanın birçok bölgesi buna biraz yabancı ve onların bu tarz bir yaşam biçimi de tabii ki davranışlara ve tutumlara yansıyacaktır.
1: Evet, şimdi tabii malum petrol fiyatlarının 100 dolar etrafında dönmesi diyelim. En büyük sıkıntılardan biri bütün ülkeler içinde. Burada tabii büyüme göstergeleri de tabii çok yukarı gidemiyor malum enflasyon olunca. Burada merkez bankalarının da eli kolu biraz bağlı gibi derken başkan geldi. Evet, dönelim şimdi Kevin Warsh FED başkanı. 3 yıllardan sonra faiz artırdı dedik FED. Bakalım neler söyleyecek, kendisine kulak verelim.
3: Mart'ta yayın başladı. 3.75% to 4%
4: in support of the Federal Reserve's dual mandate. The committee is continuing its policy of maintaining ample reserves in the banking system. As noted in the policy statement released just a short while ago,
3: daha önce görüldüğü gibi ekonomik faaliyet sağlam bir şekilde ilerliyor. Her ne kadar yüksek kalsa da jeopolitik gelişmelere rağmen iç harcamalar dirençli kalmaya devam ediyor. Ve sermaye yatırımları da sağlam gidiyor. iş artışları iş gücünün arttığını gösteriyor ve işsizlik oranında az bir değişiklik görüldü. Ancak enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Bugünkü politika kararımız komitenin %2'lik hedefine dönme konusunda atılmış sıkı bir adım. Bu komite fiyat istikrarını sağlama konusunda kararlıdır. Şimdi biraz daha detaylara bakalım. Bizim bugünkü kararımız Amerikan ekonomisinin daha güçlü olduğu bir zamana denk gelmiş görünüyor. Özel sektör kazançları, özel sektör sermaye yatırımları geçtiğimiz aylarda gelişme gösterdi ve iyi bir istikamete doğru gidiyor. Kredi akışları sağlam, özellikle işletmeler için. Ve Jackson Hole'daki politika sempozyumunda söylediğim gibi, genel finansal şartlara sıkı dememiz zor olur. Yani bu görüşün de komitenin geneli tarafından paylaşıldığını söyleyebilirim. Biraz daha gerçek olduğumuzu söyleyebiliriz. Şokların ve belirsizliklerin olduğu bir ortamda biz ABD ekonomisinin dirençliliğini görüyoruz ve bu dirençlilik ve daha da fazla iyi bir performans için bir iyimserlik tavrının olduğunu gördüm FOMC'de geçtiğimiz haftalarda. Bu gücün önemli göstergelerinden bir tanesi emek piyasası ABD'de. %4.1 seviyesinde işsizlik ve yeni iş pozisyonları ile saatlik ücretler artıyor. İşsizlik başvuruları 4 haftalık hareketli ortalamada tam istihdamla uyumlu bir seviyede gidiyor. Yani Fed'in, Kongre'nin vermiş olduğu görevinde işsizlik tarafında işler iyi gidiyor. Enflasyon hedefimizin üzerinde gidiyor son 4 haftadır. Bizim temel odağımız ikili tarafın enflasyon bacağında. Gerçek olan şu ki enflasyon fazla yüksek ve uzun süredir yüksekti diyor. Bu yazın enflasyon verileri bana altta yatan trendlerin anlamlı bir şekilde düzeldiğini göstermiyor. Son CPI ve PPI verilerine baktığımızda 12 aylık değişiklikler %3.6 seviyesinde, yani çekirdek enflasyon ve TÜFE %3.2 ve %2.4 seviyesinde gitti. Çok fazla kategoride %3'ün üzerinde artışlar görüyoruz. Hem 6 aylık hem de 12 aylık ölçümlerde. Jackson Hole'da toplam emtia fiyatlarının da izlenmesi gerektiğini söyledim ve bu ara dönemde birçok bu kilit girdilerin fiyatları artış gösterdi. Benim başkan olarak Haziran'da yaptığım ilk FOMC toplantısından sonra biz fiyat istikrarı konusundaki kararlılığımızı hiç değiştirmedik ve %2'lik enflasyon hedefimizi hiç değiştirmedik. Haziran'da enflasyonun çok yüksek gittiği konusunda ortak fikirdeydik ve harekete geçme konusunda kararlıydık şartlar gerektirdiği takdirde. Meslektaşlarım ve ben o zaman yeni bilgilerin gelmesini beklemenin daha doğru olacağına karar verdik. Geçen ay Wyoming'de kararlılığımı tekrar belirtmiştim para politikası disipliniyle ilgili. Şimdi bizim kararımıza gelecek olursak şuna güvenmemiz lazım. Altta yatan enflasyon bizim hedefimize doğru ilerliyor. Çok açık bir şekilde ve yeterli bir hızda ilerliyor. Bugün FOMC şu kararı aldı. Bu standardın tatmin edilmediği kararına vardık ve oy birliğiyle alınan kararımız bizim fiyat istikrarına daha vakitlice ulaşma konusunda kararlılığımızı gösteriyor. Finansal şartlarda tutarlı bir şekilde bizim hedefimize uygun gidiyor. Ancak bazı fiyat değişiklikleri bazı sektörlerde bu enflasyon ikame etkisinin piyasa fiyatlarına yansıdığını gösteriyor. Aynı zamanda enflasyon beklentileri de iyi çıpalanmış görünüyor. Bugün size aynı zamanda ekonomik projeksiyonlarımızın özet belgesini de sunduk ve komitedeki meslektaşlarımla birlikte yaptık bunu. Ben kendi şahsi projeksiyonumu sunmuyorum. Haziran'da dediğim gibi, ama şu anda size özeti vereceğim. Reel gayri safi milli hasılanın bu yıl %3, bir dahaki yıl %2.4 artmasını bekliyoruz. Bu yıl enflasyonu %3.7, önümüzdeki yıl %3.2 olmasını bekliyoruz ve işsizlik %4.1 seviyesinde. Uygun fon faiz oranının %4.5 olmasını bekliyoruz bu yılın sonunda ve önümüzdeki yılda orada kalması.

0: bekliyoruz. Enflasyon yükleri riskleri yukarı yönlü olsa da emek riskleri dengeli gidiyor. Ben son birkaç haftada hem Jackson Hole'da hem G20 toplantılarında ve Basel'daki merkez bankaları toplantısında şunu söyledim. En gelişmiş ekonomiler fiyat baskıları yaşıyor ve merkez bankaları da kendi kararlarını veriyorlar kendi hesaplarına göre. Biz de kendi görevimize en iyi şekilde hizmet ettiğini düşünüyoruz. Amerika'da şu anda ortam ekonomik olarak iyi ve bununla birlikte fırsatlar da geliyor. Durumu iyi olanlar tabii ki bu dönemden çok daha fazla istifade edeceklerdir. Sağlam bir iş gücü piyasasından ve biz Fed olarak tam istihdam ve fiyat istikrarını sağlama hedefimizde kararlıyız. Ve canlı bir Amerikan ekonomisini sağlamak istiyoruz. Bu dünyaya da faydalı olacak. Şimdi sorularınızı alabilirim.
1: Chair Walsh, thank you for doing this. I'm Richard Escobedo with CBS.
0: Teşekkürler soruları aldığınız için.
1: Navigate over my questions. You know, quarter point
0: evet,
1: rate hike does
0: soracağım.
1: Not reopen the Strait of Hormuz.
0: So I wonder how you think these smaller rate hikes will be effective when it can't necessarily address the energy supply side. Siz bu küçük faiz artışının enerji tedarik tarafının yarattığı enflasyon baskısına karşı yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Biz hiçbir tekli fiyatı, ister petrol fiyatı olsun, isterse marketlerdeki gıda fiyatları olsun, bunlara müdahale edemeyiz. Bizim yapabileceğimiz şey relatif fiyatların ikinci ya da üçüncü etkilere maruz kalmamasını sağlamak. Bizim görevimiz bu ve biz de bunu yapacağız.
2: Thank you, Colby Swift in the New York Times.
0: Teşekkürler.
2: It generally follows with the
0: sequence of hikes. Is there anything different from today's assessment of economic conditions that would suggest that the typical pattern is not repeated? And I guess second to that, what impact do you expect the rate hike? This won't surprise you. I'm not the forward guidance. Şimdi Colby, seni bir şaşırtmayacak. Tekrar söyleyeyim. Ben sözlü yönlendirme yapan birisi değilim. Bugün aldığımız karar çok ciddi ve çok sorumluluk gerektiren bir karardı. Benim bu 110-120 günlük görev boyunca hep bunu söylediğimi duydun. Yani insanların yaptığı dot plotlar var. Onların öngörüleri var. Ama ben gelecekte yapacağımız hiçbir karara dair önden bir yargı vermeyeceğim. Jackson Hole'da prensiplerden ziyade bir disipline sadık kalacağımı söyledi ve Jackson Hole'da da bunu yaptım, bugün de bunu yaptık.
1: Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business.
0: Teşekkürler Sayın Başkan.
1: A 90% chance of a rate today. You don't want the Fed to lead.
0: Piyasa fiyatlarına baktığımızda %90 bir artış olacak. Acaba bu piyasa bazlı bir artış mıydı? Çünkü piyasa fiyatlarında bir artış olduğunu biliyoruz. Acaba siz onları yönlendirdiği mi fiyat artışı yaptınız? Bunu daha önce de söylemiştim. Fed'in çok büyük bir gücü var ve bu kararları biz alıyoruz. Bizim aldığımız kararlar bunlar. Ancak finansal piyasalarla Fed arasındaki dengeye bakarsak bu daha iyi sağlanabilir. Biz kendi duruma dair değerlendirmemiz üzerinden bir karar verdik. İstihdama dair gidişatla ilgili, ekonominin gücüne dair değerlendirmemizle ilgili ve bazen piyasa bizim kararlarımızı önceden tahmin etmeye çalışıyor. Biz piyasa fiyatlarına bakıyoruz, ne olduğunu, ama bugünkü karar bizim almış olduğumuz bir karardı.
2: Elizabeth. Thanks so much, Elizabeth Schulze with ABC News.
0: Çok teşekkürler.
2: Just what will this move today?
0: Acaba bize bugünkü adımın Amerikan tüketicileri için ne anlama geldiğini söyleyebilir misiniz? Ve Başkan Trump'a burada bir mesajınız var mı? Çünkü o hep faizlerin indirilmesi gerektiğini söylüyordu. Ben size bu konuda başkanla tartışmaya gireceğim herhangi bir şey veremeyeceğim. Ama hep söylediğim gibi, daha önceki yorumlarımda söylediğim gibi en
1: today,
0: ekonomik açıdan zor durumda olanlar fiyat istikrarından en çok

0: istifa da edecek grup. Yani kongre bize fiyat istikrarını sağlama görevini verdi. Ve altta yatan ekonominin güçlü sebebiyle ve bizim daha önce ifade ettiğim gibi tam istihdam hedefine yönelik çalıştığımız için fiyat istikrarına odaklanabiliyoruz. Ve işte daha önce size bunu sağlayacağımızı söylemiştim. Şu anda yaptığımız karar da buna hizmet ediyor. Evet, teşekkürler. Bize biraz daha ne değişti Temmuz'daki toplantıdan beri? Bunu söyleyebilir misiniz Fed'in izlediği yöne dair? Çünkü bugün bize acaba bugün gelen perakende satış raporunun talebin arttığı ve daha yüksek fiyatları tetiklediği gibi bir şeyle ilgisi olabilir mi? Bildiğiniz gibi ben veri noktasında odaklı bir kişi değilim. O yüzden buna dair bir şey söylemeyeceğim. Ama ilk sorunuz ki bence daha önemli, ona cevap vereyim. Son toplantımızdan beri 7 hafta geçti ve 7 hafta önce ben ve meslektaşlarımın çoğunluğu 7 hafta iyi bir zaman, daha iyi bir karar verecek bilgileri almak için dedi. 3 şey oldu bu zaman zarfında. 7 hafta önce ekonominin gücüne dair bir yorumda, bir kararda bulunmuştuk. İş gücü piyasasına, emek piyasasına bakarak ekonominin güçlendiğini görmüştük. Belki bunu birkaç hafta önce Jackson Hole'da söylediğimi duydunuz. Bu benim ve komitenin verdiği bir hükümde icra kurulduğunun. İkincisi enflasyon trendleri. Jackson Hole'da da söyledim. Trendler önemli. Jackson Hole'da dedim ki pencereden dışarıya bakıp gerçekliği sorgulamamız lazım dedim. Birkaç hafta önce enflasyonun gaz trendleri sınavdan geçiyordu ama bu kararı geri almama gerektirecek şeyler oldu. 7 haftada değişen üçüncü şey ise jeopolitik. Yani dünyanın bir takım sıcak noktaları var ve neler en çok olabilir, neler en az olabilir diye jeopolitik duruma baktığımızda bu üç nokta bizim oy birliğiyle almış olduğumuz kararın arkasında yatan faktörler oldu. Financial Times.
1: You said today's decision removes a dose.
0: Bugünkü kararın daha gevşek bir para politikasına yakın olduğunu söylediniz. Acaba bizim faiz oranlarımız sizin sıkı para politikasına yakın olduğunu söyleyebileceğiniz faiz oranları mı yoksa değil mi? Ben daha önce finansal şartları sıkı para uygulanıyor şeklinde yorumlamakta zorlanırım demiştim. Yani birkaç hafta önce meslektaşlarım da bunu bu şekilde yorumlamakta zorlanırlardı. Evet, bir parça belki gevşek para politikasını daraltmış olabiliriz ama bu bizim hedeflerimize göre aldığımız karardı ve yine bu perspektife göre karar almaya da devam edeceğiz.
2: Thank you, Mr. Chairman. Steve Leisman, CNBC.
0: Teşekkürler. Ben de bu soruyu takipten şunu sormak istiyorum. En çok Fed çalışanı bu faiz oranını mütevazi şekilde daraltıcı şekilde yorumladı. Acaba Fed faiz oranı nötre yakın mı ve bize biraz detay verebilir misiniz? Acaba kısa vadede hedef aldığınız bir nötr faiz oranı var mı? Tek kelimeyle cevap verecek olursam hayır. Birkaç kelimeyle cevap verecek olursam şöyle, ben her zaman nötr faiz oranına bir akademik başlık olarak hep ilgi duydum. Bir akademisyenken bunu gerçekten gerçek bir denge gibi düşünüyordum. Akademik açıdan bu faydalı ve bizim politikaları tartışırken işimize yarayan bir argüman. Ama bizim bugün aldığımız kararda etkili oldu mu diye sorarsanız hayır, olmadı.
3: Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, you've talked about how you don't like data dependence, including today.
0: Haberciler geçtiğimiz 10 yılda şöyle bir alışkanlık geliştirdiler. Neredeyse her şeyi nefes nefese bir veri

0: değerlendiriyorlardı. Ama herhangi bir veri, ister bu sabahki perakende satışlar olsun ya da geçen haftaki CPI olsun, tekrarlayacağım. Önemli olan trendler, veri noktaları sadece kuru gürültü ve bize çok tehlikeli bir meşgale oluyor. Yani piyasalar zaman içerisinde şunu anlayacak: bu FED nasıl karar alıyor, neye ilgili, neye değil, bunu anlayacak. Ama ben bunu onlar için bir editoryal haline getiremeyeceğim. Teşekkürler sorular aldığınız için. Ben şunu merak ediyorum. Birkaç hafta önce başkan bir mesaj yolladı ve ticaretin bazı ülkelerde kesileceğini söyledi. Acaba yatırımcılar bunun bir FED'in bağımsızlığını test etmek için söylenmiş bir şey olup olmadığını merak ediyor. Sizin karar alışınızda bunun etkisi var mı acaba? Çok bana cazip bir menü sunduğun içinden seçip cevap vermek için. Ben burada başkanla herhangi bir tartışmaya girecek şeye dahil olmayacağım. Aynı zamanda ben bir Wall Street gazetecisi de değilim. O yüzden ben kendi yolumda kalacağım. Bu iki taraflı bir yol. Yani iki şeritli bir yol. Faiz oranı politikamız ve istihdam politikamız ve ben o yol üzerinde kalmak istiyorum. Acaba bize açıklayabilir misiniz? En kötü durumda, finansal olarak en kötü durumda olanlar fiyat istikrarından istifade edecek demiştiniz. Bu nasıl onlara fayda sağlayacak? Mortgage fiyatlarında mı, tüketim mi? Bu güzel bir soru. Toplam gayri safi milli hasılaya ve piyasa trendlerine bakarsak bunu görebiliriz. Yani Washington'da birçok kişi bunun sonuçlarının neler olacağı üzerinde çalışıyor. Bu onların canı. Bu onların yapacağı şey. Şimdi %50'nin hemen altında nüfusumuzun bir yatırımı yok, bir birikimi yok ve onlar birkaç haftada bir aldıkları maaşla ya da kendilerine yapılan ödemeyle hayatlarını idame ettiriyor. Yani bizim amacımız ülkeyi hemen hemen tam istihdama getirmekti. Bunu da neredeyse başardık. Yani tabii ki bu insanlar iş arayan birileri yok demek anlamına gelmiyor. Tabii ki iş arayanlar var ama genel olarak işsizlik azaldı. Ve stabil fiyatları sağlarsak ve enflasyonun da bizim %2'lik hedefimizde gitmesini sağlayabilirsek bu iyi haber demektir. Çünkü en azından kendilerini idare edebilirler, suyunda kalabilirler ve biz stabil fiyatlar için uğraşıyoruz derken enflasyonla arasında bir karar vermemiz gerekiyor. Bugün bir adım attık ve bu dediğimiz şeyi yaptık. Agence France-Presse AFP. Are you looking at the other central banks?
1: Acaba siz aynı zamanda merkez bankalarını da takip ediyor musunuz? Avrupa Merkez Bankası'nın adımlarını takip ediyor musunuz? Onlar iki tane arttırım yaptı bu yıl. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Ben onlara bizim yapacağımız kararları önden değerlendirmelerini istemiyorum. Ben de onların kararlarını değiştirmeyeceğim. Tabii ki bizim yabancı merkez bankası mevkidaşları Jackson Hole'da da söylediğim gibi ve G20 zirvesinde de ve Basel'deki merkez bankaları toplantısında da olduğu gibi hepsiyle ilişki içindeyiz. Onlardan duyduğum şey onların ekonomilerinin ve fiyat baskılarından muzdarip olduğu yönünde. Bu bana tabii birkaç şey ifade ediyor. Öncelikle FED bir politika kararı aldığı zaman bu sadece ABD ekonomisi için değil, dünyanın geri kalanı için de bir şey ifade ediyor. Yani yabancı merkez bankaları da bir karar aldığı zaman artan fiyatların üstesinden gelmek için faiz artırmaya karar verdikleri zaman onlar da kendi ülkelerindeki enflasyonu kontrol altına almaya çalışınca bunun da diğer taraflara doğru bir yayılma, bulaşma etkisi oluyor.
2: Thank you, Nick Timiraos of the Wall Street Journal. Chairman Walsh, last fall you expressed...
0: Teşekkürler. Başkan Walsh, geçen sonbahar endişelerinizi ifade etmiştiniz. Fed'in 6. ya da 7. büyük hatasını yapacağını söylemiştiniz. Ekonominin düşük faiz oranları için çok büyük olduğunu düşündüklerini söyledikleri için. Ama siz bugün faiz artışına gittiniz. O zaman ve şimdiki Amerika ekonomisi arasındaki farka dair görüşürüz. Ben tam olarak bunu hatırlamıyorum sizin bahsettiğiniz konuşmanın bağlamını ama 110-120 gün önce
3: So what the committee decided to do today was take an action to ensure a timelier return to our price stability objective.
0: Biz price fiyat istikrarı hedefimizde
3: growth, and I think we took an important step today.
0: Yapısal olduğunu söyleyebiliriz ekonomik büyüme için ve bunu da
3: that I mentioned before.
0: Gevşekliğin belli bir kısmını ortadan kaldırarak sağlamaya çalıştık. Teşekkürler Sayın Başkan. Uzun vadeli tahvil getirilerinde ciddi değişiklikler oldu. Sizce tahvil piyasası ne diyor size? Bu faiz artırımını yapmışken bu ne gibi bir etkisi olacak? Önce biraz tarihsel duruma bakalım. Tahvil piyasası fiyatları herhangi bir hikaye anlatıyorsa ben bunu sorgulamak isterim. Neden son FOMC toplantısından bu yana kadar bu getiriler arttı? 3 sebep verebilirim size. Ama bunlar aşırı belirlenmiştir diyemeyiz. Oldukça karmaşık şeyler. 10 yıllık özellikle tahviller burada çok önemli. Her varlık, dünyadaki her menkul kıymet bununla bağımlı. Yani birincisi ekonomik güç. 2026 boyunca uzun vadeli getirilerin artmasını görmemizin sebebi ekonomik güçlülük. İkincisi sermaye konusundaki rekabet, artan sermaye harcamaları ki bunu açıklamalarımda da gerçek olarak niteledim. Artan fonlama oranıyla sermaye için mücadele rekabet de artıyor. Bu da getirilerin artmasına sebep oluyor. Üçüncü sebep de jeopolitik durum. Yani dünyanın birçok yerindeki bu sıcak noktalar, sıcak bölgeler etkiliyor. Artık sadece spot enerji fiyatlarıyla ya da mısırın ya da buğdayın spot fiyatlarıyla ilgili değil, bu spot fiyatlar arasındaki farklılıklar, yani aradaki spreadler bir ürün ülkenin birçok farklı yerindeki mağazaya giderken farklı fiyatlara gidebiliyor. İşte bütün bunların hepsi etkili.
4: You said in Jackson Hole that you want to see.
0: Siz Jackson Hole'da şöyle demiştiniz. Enflasyonun net bir şekilde ve gereken hızda indiğini görmek istediğinizi söylemiştiniz. Bu konuda ölçülebilir bir eşik var mı? Bunu sorma sebebim şu. Bugün siz dediniz ki bugünkü politika aksiyonu komitenin %2'lik hedefine vakitlice dönülmesini sağlayacak dediniz. Ama yapılan ekonomik projeksiyonlar 2029'dan önce %2'ye ulaşılmayacağını gösteriyor. 2 yıl daha var. Bu ikisi sizce birbiriyle nasıl örtüşüyor? Bunu kolayca örtüştürmenin yolu şu Mark. Bunlar benim öngörülerim diye benim 18 tane meslektaşımın da projeksiyonu. Ben de görevim gereği bunları sizinle paylaştım. Benim görevim size sözlü yönlendirme vermek değil. Ama ben Haziran'da Amerikan halkına ve dinleyen herkese dedim ki biz fiyat istikrarını sağlayacağız. Benim o zamanki taahhüdüm şuydu. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bir takım farklı boyutlarda neler olduğunu değerlendirmemiz lazım dedim. Ağustos'ta Jackson Hole'da da bir karara değil bir disipline bağlı gideceğiz dedim. Ve bugünkü kararımız da bu taahhütteki ciddiyetimizi gösteriyor. Bu hedefe ulaşacağız. Daha zaman açısından hızlı bir şekilde.
1: Bu bizim kararımız.
3: Ve
1: tartışmalarımıza önümüzdeki birkaç hafta ve ay boyunca devam ettikçe daha iyi şeyler söyleyebileceğim size. Şu anda hazırlıklı değilim tam olarak böyle bir ön yargıda bulunmak için. Teşekkürler Sayın Başkan. Siz geçmişte olumlu yanlarından bahsettiniz. Yapay zekanın benimsenmesi artılarından bahsettiniz. Ama giderek artan sayıda alarm sinyalleri var. Bu güçlü teknolojinin kontrolünün kaybedildiğine dair ve ülkeyi gerçekten etkileyebilecek zararlara yol açabilmesi konusunda. Yapay zekayı düşün.

0: riskler, ödüller, zorluklar ve fırsatları değerlendiriyor. Bu hükümetin işi, bu politika kararlarını onlara bırakıyorum. Onların alması gereken kararlar. Biz kendi yapacağımız işlere odaklanacağız.
1: Thank you, Mr. Chairman. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance.
0: Teşekkürler Sayın Başkan. Enflasyon, yüksek enerji fiyatları ve tarifeler tedarik şokları nedeniyle oldu deniliyor. Yani enflasyon beklentileri çıpalanmış gidiyor dediniz. Şimdi faizi arttırmışken acaba bu faiz arttırımı iş gücü piyasasına olumsuz etki yaratabilir mi ve şu anda ekonomide yapay zekanın etkileriyle nasıl bir sonuç olacağını düşünüyorsunuz? Çok şeyi bir arada sordun Jennifer, biraz açarak cevap vermeye çalışayım. Öncelikle biz işsizlik oranının tutarlı gittiğini düşünüyoruz tam istihdam hedefine. Yani burada emek piyasasına, iş gücü piyasasına zarar vereceğimizi düşünmüyoruz hedefimize ulaşmak isterken. Bizim ikili hedefimizde tam istihdam ve fiyat istihdam var ve bunu orta vadede sağlamayı hedefliyoruz. Ekonomik büyüme sürekli, sürdürülebilir, kalıcı ekonomik büyümeyi sağlamak demektir. Bizim işimiz bu ve bizim bugün yaptığımız şey de, bundan sonra yapmaya devam edeceğimiz şey de fiyat istikrarını sağlamak. Yani sürdürülebilir, kalıcı, sağlam ekonomiyi devam ettirmek. Ekonomide daha güçlü devam ettikçe en zor durumdaki bundan en çok istifade edenler olacaklar.
2: Efendim devam ediyoruz Fed özel yayınına. Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarını takip ettik. Faiz artışı kararının ardından 3 sene sonra geldi faiz artışı. En son Temmuz 2023'te faizleri arttırmıştı Fed ve de başkanın açıklamalarında özellikle enflasyona yönelik yaptığı vurgular önemli. Büyüme temelleri daha yüksek seviyede ama enflasyon bir problem diyor. Enflasyon hedefini rayına oturttuğumuz ücretler de bundan iyi etkilenecek diyor. Enflasyonla ilgili detay olarak da enflasyon çok çok yüksek ifadesini kullandı. Bu arada son toplantıda faiz oranlarını sabit tutmasının ardından fikir değiştirmesine neyin sebep olduğunu da açıkladı. Diyor ki son haftalardaki verilerin özellikle iş gücü piyasasında güçlü bir ekonomiyi gösterdiğini görüyoruz. Bu arada enflasyon yaz boyunca Fed'in yıllık %2'lik fiyat artışı hedefinin üzerinde seyretti. Son olarak jeopolitik gelişmelerinde değişen görünüme katkıda bulunduğunu belirtiyor Warsh. Ancak Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'na yönelik de doğrudan bir ifade kullanmadı. Bu üç unsur bugün diyor oy birliğiyle alınacak bu karara, aldığımız bu karara zemin hazırladı diyor. Bu arada enflasyonla ilgili dediğimiz gibi çok yüksek ve uzun süredir, çok uzun süredir böyle devam ettiğini söylüyor enflasyonun. Bizim öncelikli odak noktamız, görevimizin fiyat istikrarı tarafı, ancak gerçek şu ki enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir böyle. Bu yaz enflasyon verileri temel eğilimlerin anlamlı şekilde iyileştiğini göstermiyor. Ve son TÜFE ve ÜFE verilerinde de birçok kategorinin 6 ve 12 aylık bazda hala %3'ün üzerinde artış gösterdiğini ifade etti. Ve de Başkan Federal Piyasa Komitesi'nin, FOMC'nin hayati ve açık bir amacı olduğunu, tam istihdam ve fiyat istikrarıyla dünyaya örnek teşkil eden bir Amerikan ekonomisi olduklarını da vurgulamış. Şimdi bakıyorum global tarafta özellikle enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir böyle devam ediyor kısmı başlıklarda öne çıkıyor. Şevket Hocam, siz nasıl değerlendirdiniz? Şimdi genel olarak nasıl bir ton vardı sizce konuşmasında?
3: Şimdi eğer bir sınıflama yapacak olursak Şahin'e yakın, güvercinden biraz uzakça. Yani baktığınız zaman çok keskin ifadeler değil ama hani satır aralarında sizin de ifade ettiklerinizi toparlarsak, bir kere enflasyonla kısa sürede bir iyileşme beklentisinin olmadığı, evet. Dolayısıyla bu beklenti oluşmadığı için de bir sıkı para politikası perspektifinin devam edeceği çok renk vermedi. Ama burada tabii yoruma bağlı biraz. Hani Aralık'ta da bir faiz arttırım ihtimalini bence söz arasında ifadelerde şu anki durum itibariyle

0: ihtimal dahilinde ifade etti. Şimdi burada tabii kritik bir nokta var. Şöyle ki Ekim'deki mevcut faiz artışı ihtimali şu anda pek gözükmüyor ve Aralık burada daha fazla gündemde olan. Fakat Aralık ayına kadar da iki tane temel konu var. Bunlardan birincisi Amerika'da kongre seçimleri, ikincisi de Trump'ın sözünü tutarsa eğer kongre seçimlerinden sonra Amerika'nın İran'dan çekilmesi. Şimdi eğer bunlar geçerlilik taşıyacak olursa, yani kongre seçimlerinde de şu anki görüntü Trump'ın kongreyi kaybetmesi şeklinde bir sonuç ortaya çıkarsa, ben Aralık'taki bir faiz arttırım ihtimalinin gündemde olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla buralar biraz daha siyasetin gölgesi altına girer diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla özellikle İran olayının devreden çıkması global faiz enflasyon baskısının faizlerin yukarı yönlü gitmesi noktasındaki etkiyi de bir şekilde yönetecektir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla burası benim açımdan Aralık sürecindeki patikalar ve bu patikaların her bir değişimi ihtimali Aralık'taki artışı da gösterecektir. Tabii burada ne kadar da konuşsak şu anda 100 doların üzerindeki bir Brent'in mevcudiyeti devam edecek mi etmeyecek mi? Global piyasalar buradaki enflasyonist baskıyı kendi iç dinamiklerine yansıtacak mı yansıtmayacak mı? Ve faiz politikası da bunun sonucunda bir baskı unsuru olarak devam edecek mi etmeyecek mi? Dolayısıyla buradaki soruların cevapları Aralık'taki konuyu daha somut bir şekilde karşımıza çıkarır. Ama ben en azından bas senaryo bazında kongreyi kaybetmiş, İran'dan çekilmiş bir Amerika ve dolayısıyla petroldeki baskı unsurunun belli ölçülerde yumuşamış olduğu bir global yapı enflasyonist baskıların en azından beklenti tarafını iyileştireceğini ve dolayısıyla Aralık tarafında da bir faiz arttırım konusundaki ihtimali düşüreceğini düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bu arada Amerikan borsalarına bakıyoruz. Orada Dow Jones'ta geri çekilme dikkat çekiyor. Bir de şu var. Şimdi kararın ardından yukarı yönlü hareket görmüştük S&P'de ama kazanımlarını geri verdiğini görüyoruz S&P'nin bu konuşmanın ardından. Genel olarak çünkü artışı ilk başta sakin karşıladı diyebiliriz ama bu Walsh'un enflasyon riskinin iyileşmediğini birden fazla kez vurgulamasının ardından basın toplantısında Dow Jones'ta düşüş var. 0.42'lik dediğimiz gibi S&P'de kazanımlarını geri verdi. Bu arada Amerikan 10 yıllıkların tahvil getirisinin tekrar konuşma sırasında 5'in üzerine attığını ifade edelim ama şu an 5'in altında fakat konuşma esnasında 5'in üzerine çıkmış ve de aynı zamanda da 2 yıllık 5 yıllıkta da yukarı yönlü hareket görüyoruz şu anda. Satıcılı bir seyir var çünkü kararın ardından alıcılıydı. Burada değerlendirmiştik zaten tahvilleri. Şimdi sizin en çok dikkatinizi hangi nokta çekti? Kritik olan ne vardı Haluk Bey?
2: Şimdi gıda ve enerji dışında takip edilen çekirdek enflasyona bir vurgu var. Orada bir yükseliş bekliyorlar. Oradaki yapışkanlığı çok net bir şekilde söyledi. Bunun yansıması şu anki cari enflasyon TÜFE'de 3.4. Oradaki beklentileri 3.7. Bu demek ki TÜFE'de artışın devam edeceğini, en azından önümüzdeki 2 aylık süreçte artışın devam edeceğini gösteriyor. Buna dayanarak da bu yapışkanlıktan dolayı faizlere müdahale ettiklerini söylüyorlar.
1: S&P'de eksiye döndü bu arada. Evet, yani yatay ama eksi.
2: Yıl sonu beklentileri faizde 4.1. Bu demek ki şu anki en azından projeksiyonda Aralık ayında bir faiz artışı da gözüküyor. 3.7'lik enflasyonla beklenti enflasyonuyla da karşılaştırdığımız zaman işte 3.7'lik enflasyon 4'lük politika faizi uyumluymuş gibi gözüküyor. Tabii bunun etkilerini tartışmak lazım. Şimdi 100 dolar ve üzerindeki petrol fiyatları oradaki enflasyondaki yapışkanlığı arttıracak. Bunun haricinde yani petrol fiyatlarının haricindeki ürün ve hizmet gruplarında da enflasyonda bir artış bekliyorlar çekirdek tarafta. Bunun yansıması karşımıza faiz artışı olarak çıkıyor. Tabii burada

0: Dikkat edilmesi gereken konu şu. Şu an tam istihdam seviyesine yakınız vurgusu yaparak ekonomiye güven duyduklarını ve bundan dolayı faizi artırdıklarını söylüyorlar ama şunu unutmamak lazım. İstihdamdaki artış tek başına ekonomideki o büyümeyi vermeyecek. Amerika çok borçlu bir ülke ve borcu her de ay artıyor. Cari açıkta bir problemleri var. Petrol fiyatlarında hem vatandaşa hem de bütçelerine yansıyan bir negatif durum var. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman yaptıkları faiz artışının Aralık'ta ikinci kez karşımıza çıkması durumunda bu sefer maliyet artışlarına dönük bir durum da yaşayabiliriz. Yani şu anda arz şoklarına dayalı bir enflasyon yaşıyoruz ama bunun maliyete dönme ihtimali var mı? Eğer tahvil faizlerindeki artış trendi devam eder, bunun Aralık'tan itibaren maliyete dönme ihtimali de var. Maliyet enflasyonuna dönme ihtimali var. Şu an için tabii ki bir senaryo ama eminim ki bu yıl sonuna kadarki süreçte finansal piyasalarda analizleri yapan foncular büyük bir ihtimalle bununla da dikkat edecekler. Yani önümüzdeki dönem ki altın fiyatlarında geri çekilmeye başladı. Faiz artışlarının açıklandığı andan itibaren baktığımızda dolar endeksinde bir artış var. Bu ne anlama geliyor? İhtiyatlı bir negatif görüntü finansal piyasalarda karşımıza çıkma ihtimali yüksek gibi duruyor.
1: Evet, şimdi bu arada şöyle bir yorum var. Rex Financial Genel Müdürü Bill Birmingham notuymuş bu. Petrol aslında dizel yakıta dayanıyor. Dizel yakıtın kış aylarında 1 dolar daha değer kazanması ki 6 dolar oldu demiştik. Tarihin en yüksek seviyesi Amerika Birleşik Devletleri'nde galon başına. Bu durumun tüm senaryo için son derece olumsuz bir etki yaratması çok muhtemel. Yorumunu yapmış. Şimdi tabii orada da malum tansiyon dinmediği için petrol tarafında bir taraftan tabii Avrupa'da da sıkıntılar baş gösteriyor. Doğalgaz fiyatları tarafında. Doğalgazı depolayamadılar. Depolar kötü bir kış yaşayacaklar gibi görünüyor en azından. Rusya'ya da tabii azaltınca bağımlılığı. Şimdi hocam bakıyoruz petrol fiyatları şu an Brent'te 105.76'dayız. Ham petrolde de 102.42. Şimdi tabii bu seviyeler zorlu.
2: Çok. Yani şöyle bir benim Dünya Gazetesi'ndeki yazıda da belirtmiştim. İki tane parametre var benim gözümde. Bunlardan bir tanesi Brent petrolün 100 doların üstünde olması. İkincisi de Amerikan 10 yıllık tahvillerin %5'in üstünde olması. Bu ikisi genel bir tansiyon göstergesi ve bu seviyeler mevcut global piyasalarda bugünden başlamak üzere finansal yıpranmanın çok ciddi anlamda nedenleri olacak. Biz bugün belki ülke bazlı ve borçlanma süreçleriyle ilişkili olarak çok büyük problemler şu anda görmüyor olabiliriz.
1: Bu arada 10 yıllıklarda yine 5 şu anda seviye.
2: Evet. Dolayısıyla bu bizim açımızdan sadece Amerika için değil. Amerikan 10 yıllıklarının 5'i geçmesi gelişmekte olan ülkelere para girişinden tutun. Global piyasalardaki borçlanma maliyetlerinden tutun. Sermaye hareketlerinin yönünü belirlemesine kadar giden birçok faktörü etkileyecektir. 100 doların üzerindeki petrol bir kere her şeyden önce piyasalardaki genel bir enflasyonu tetikleyecek. Bunu maliyet enflasyonu tarafıyla oluşturduğunda hatta biz bir ara 2026'ya başlarken resesyon kuşkusuyla başlarken yılın stagflasyon kuşkusuyla bitirme olasılığını da etkileyecektir. Dolayısıyla stagflasyonist bir global piyasanın da nasıl sonuçlar vereceğini kestirmek açıkçası çok mümkün değil. Bu bizim global piyasalarda ciddi bir daraltıcı sonuç yaratacaktır. Ama bütün bu konunun bu hale gelmesi neden? Biraz kısa dönemli geriye gidersek tarih 28 Şubat 2026. 28 Şubat 2026 öncesi

0: 3'ler seviyesinde, 3,5'lar seviyesinde bir Amerikan 10 yıllık tahvil faizi, 65-70 bandında bir petrolden bahsediyorduk. Şimdi geldiğimiz, yani Mart dersek 3. ay, 9. aydayız. 6 ayda dünya ekonomileri 5'in üzerinde 10 yıllık tahvil faiziyle 100 doların üzerine çıkmış bir petrolle karşı karşıya. Ve muhatabımız bu savaşın yaratmış olduğu etki. Buradaki bugün baktığımızda ki FOMC'deki ifadeler de zaten buna benzer ifadeler, ama şu anda herkeste bir kötümser havanın değerlendirildiği ve birbirini etkilediği bir görüntü veriyor. Hatta Walsh'un konuşmaları bile kısmen o tarafta. Şimdi ama eğer ki İran savaşı eğer biter, petrol arzı konusundaki kuşkular belirli ölçülerde yönetilir ve bunun getirmiş olduğu enflasyonist baskı sadece dönemsel bir maliyet enflasyonu olarak gündemimizde yerini geri plana atarsa, o zaman bizim burada konuştuklarımızın birçoğu iyimser bir mottoya doğru dönüşü de beraberinde getirir. O zaman da biz Aralık'ta böylesi bir faiz arttırım konusunu gündemimizde çok fazla karşılık bulmayız. Ama bugün itibariyle baktığımızda bugünkü fiyatlama davranışları, bugünkü piyasa koşulları ve denklemin en önemli parçası olan İran Savaşı'nın mevcudiyeti ve oradaki gerilimlerin sürekli olarak bir volatilite çiziyor olması, şu andan itibaren maliyet enflasyonu, petrol fiyatlarının artışı, tahvil faizlerinin yükselmesi ve dolayısıyla global ticaret ve ekonomik aktivitenin daralması diyebileceğimiz bir çerçeveyi karşımıza getiriyor. Burada şu anda kötümser senaryonun daha majör faktör olarak karşımızda olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, bu arada tabii Trump faiz indirimlerini destekliyor. Faiz, en düşük faiz bizim ülkemizde olmalı diyor. İşte tabii Walsh da geldi, kendisini atadığı bir aday. Fakat aslında bir noktada da Merkez Bankası'nın hani indirim için elini kolunu bağlayan da zaten kendi politikaları oluyor. Çünkü işte İran Savaşı, diğer taraftan tarifeler, bunlar hani enflasyonu yükseltici unsurlar. Etkiler. Hani dolayısıyla tabii bugün de aslında 12 kişinin de oy birliğiyle bu kararı almış olması bir noktada Fed'in yine bağımsız hareket edebildiğine dair de görüşü kuvvetlendirdi herhalde. Ne dersiniz Haluk Bey?
2: Evet, herhalde Başkan Trump Powell'dan, bir evvelki FED Başkanı'ndan özür diler diye düşünüyorum bu karardan sonra. Guvernörler arasında çünkü Powell da var FED'de. Şimdi karar, doğruyu konuşmak gerekirse bu karar çok zor alınabilecek bir karar esasında. Yani ben açıkçası FED Başkanı ya da FED Guvernör üyesi olmak istemezdim şu dönemde. Çünkü bir tarafta siyasi bir baskı var. Diğer tarafta Fed'in bağımsızlığı konusu var ve ekonomik gerçekler var. Yani ben iktisat okumuş biri olarak bana bir soru sorulduğu zaman, ben bundan 2 ay önce, 3 ay önce zaten Fed'in faiz arttırması gerekir derdim. Ama Fed bu konuda geç kaldı. Yani Fed'in bu saatten sonra yaptığı faiz artışlarının piyasaya olan etkisi pozitiften çok negatif olacak. Bunu mutlaka piyasalarda değerlendirecek zaten. Yani FED burada gene geç kaldı. Evet, iktisadi olarak %100 faiz arttırması gerekiyordu ki zaten beklenti anketlerinde %92'lere kadar çıkmıştı faiz artışı. Ama bu geç kalınmıştık. Bundan sonra yapılan bu faiz arttırımlarının finansal piyasalara ve ekonomilere, hatta küresel ekonomilere etkisini ben negatif yönde etkileme ihtimalini yüksek görüyorum.
1: Bu arada bir parantez açalım. Şimdi bakalım, Dow Jones'ta şu an kayıplar %1'i aştı.
2: Evet.
1: S&P'de de artıdayken 0.37 eksiye döndü.
0: Nasdaq'ta düşmeye başladı.
2: Evet.
0: Herhalde büyük ihtimalle
2: çünkü dolar endeksi yükseliyor. Altın dediğim gibi aşağı yukarı bir,
1: altına da bir rica edelim yönetmenimizden.
2: 30-40 onsluk bir aşağı geldi. Şu son durumunu bilmiyorum.
1: Altın şu an 4246.
2: Evet. 4330'du bir şey yayın başlarken. Şu anda 4246. Yani dolar endeksinin, daha doğrusu doların maliyetinin

0: artıyor olması, faizlerin artıyor olması, faizlerle birlikte piyasa faizlerinin, yani politika faizinin haricinde piyasa faizlerinin, başta mortgage faizleri olmak üzere artıyor olması, otomatik olarak bizim karşımıza maliyet sorunlarını çıkartacak. Ama bu sadece Amerika için geçerli olan bir durum değil. Bu küresel ekonomiler için de önemli. Çünkü ben şimdi uluslararası bir fon yatırımcısı olsam %5'lere gelmiş olan bir Amerikan tahvilini mi alırım, yoksa gelişmekte olan bir ülke tahvilini mi alırım? Tabii ki ilk önce Amerika'yı tercih ederim. Mantık olarak. Bu paranın, finansal piyasalarda dönen paranın trafiğini de etkileyecek. O yüzden yani bu alınan karar, daha ince detaylar görüşülmeye, analiz edilmeye başladığı zaman karşımıza biraz daha negatif bir piyasa çıkartacak, en azından yıl sonuna kadarki süreçte.
1: Evet, bu arada Goldman Sachs'tan bir değerlendirme gelmiş toplantının ardından. Aralık ayında bir faiz artışı daha bekliyoruz diyorlar. Burada şirketin küresel başkanı ve sabit gelir ve likidite çözümleri baş yatırım sorumlusunun yorumu var. Diyor ki FED şu aşamada agresif bir sıkılaştırma döngüsü yapmaz. Ve diyor çoğu FOMC üyesi de bu yıl toplamda 2 faiz artışı bekliyor. Ara seçimlere yakınlığı nedeniyle de Ekim ayındaki toplantıyı muhtemelen atlarlar. Evet, ne dersiniz Şevket Bey?
2: Aynı şekilde düşünüyorum ben de. Yalnız açıkçası biz burada bazı konuları teknik bir şekilde yorumlamaya çalışıyoruz ama yani işin aslında manşeti bir başkanın kendi hayalinde kurmuş olduğu bir modelin uygulamasının bütün dünya ekonomilerine bir fatura kestiğidir. Şu anda yaşadığımız süreç açıkçası bu. Bu açıkçası bir başka konuyu getirecek. Zaten sistemin birçok sorunlu tarafı vardı. Bu yaşanılanlar o sorunlu tarafların daha da görünür hale gelmesi. İşte nedir? Gelişmiş ekonomilerin borçluluk sorunu. Şimdi mevcuttaki petrolün arttığı, tahvil faizlerinin yükseldiği bir yerde borçluluklardan kaynaklı olarak hiç beklemediğimiz ülkelerde bu bazen mortgage piyasalarındaki firmalar olabilir. Bu bir bankacılık sisteminde batış olabilir. Ya da belli bazı ülkelerde ödeme temerrütlerini görmek gibi örnekler açıkçası çok uzak değil artık. Ve hani tabiri caizse macun tüpten çıktı. Bundan sonraki süreçte bunu tekrardan dengeye getirmek hiç kolay olmayacak ve Amerika'daki bu yaşanılanın çarpan etkileri gelişmekte olan ülkelere kadar yansıyacak. Mesela burada en basit örnek bizim de kendi ülkemizde Merkez Bankamızın politikalarına kadar etkileyecektir. Bizim belki yıl sonunda acaba Merkez Bankası bir faiz indirimiyle yılı 36'larda 35,5'larda kapatır mı dediğimiz bir konunun bu tarz bir gelişimle açıkçası çok da kolay yapılabilir olmaktan çıktığını düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda gündem faizlerin yükseldiği, enflasyonu düşürebilmek için de bu yükselişlerin belirli bir seviyede kalması gereken bir döneme doğru gidiyoruz. Bu da ekonomik aktivitelerin demin de ifade ettiğim gibi önünde çok ciddi bir engel olacaktır. Borçluluk sorunu çok fazla olan ülkelerde de bunun başka endikasyonlarını görmeye başlayacağız. Dediğim gibi banka problemli olabilir. Mesela burada size şöyle de ifade edeyim. Bu tamamen şu anki görüntüye göre yapmış olduğum bir yorum. Çin'deki bankacılık sisteminin bile bu süreçten negatif yönde etkilenmesini beklemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir ihtimallerin negatif yönde daha çok yorumlandığı bir sürece, yani bu tarihi de bir yere not etmek lazım. 16 Eylül 2026 bir bakıma tarihsel anlamda Fed'in kararı ile birlikte dünya ekonomilerinde farklı bir faza doğru geçişinde yolunu açmış vaziyette.
1: Evet, siz buna katılır mısınız Haluk Bey?
0: Kesinlikle katılırım. Çünkü hep bu tip olaylar yaşandığı zaman aklıma 2008 krizi gelir. 2008 krizi bir mortgage kriziyle başlayıp küresel bir borç

0: krizine dönmüş ve çok büyük ölçekli bir krizdi. Şu anki yapıya baktığımız zaman o dönemden bu döneme kadar borçluluklarda çok ciddi artışlar var. Hem ülke bazlı hem şirket bazlı. Yani hem makroda hem mikroda borçluluklarda ciddi artışlar var. Faizlerde artışlar var. Şu anda bakıyorum faizlere. O dönemdeki faizlerle bu dönemdeki faizlere baktığımız zaman arada bir şey yok, fark yok. O zaman karşımıza nasıl bir konu çıkıyor? Borçluluk fazla, paranın maliyeti artıyor. Paranın maliyetinin arttığı yerde bir de enflasyon artıyor. Yani o zaman bizim demin de konuştuğumuz gibi yılın başında tartıştığımız ama ondan sonra raflara kaldırdığımız stagflasyon konusu daha fazla konuşulur hale gelecek bir ortama doğru gideceğiz. Ya burada sadece şuna dikkat etmek lazım. Bir ara 2008-2013 yılları arasında kur savaşları vardı. Benim param senin parandan daha kötü denilen esprili bir şekilde bir savaş ortamı vardı. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde paraları olan güvende yeniden erozyonlar göreceğiz. Bu faiz artışları ile birlikte. Bu da belki kıymetli madenleri olan tarafı birazcık daha pozitif yönde etkileyecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki. Şimdi tabii bahsettiğiniz gibi bakalım bu süreçlerle birlikte dünya ekonomilerinde hangi gündem maddeleri bizi karşılıyor olacak. Genel olarak peki hocam en hani sıkıntılı bölge olarak nereyi görüyorsunuz? Yani şimdi tabii Avrupa'da sıkıntıda. Şimdi Japonya'da faiz artırırsa yine Amerika Birleşik Devletleri ile ikisinin aynı anda artırmış olmasının farklı yansımaları olabilir. Çünkü tabii oradaki faiz artışı da Japon yatırımcıların yabancı tahvillerden ülkeye dönmesini teşvik edebilir. Bunlar da tabii yine küresel uzun vadeli faizlerde ek yükseliş yaratma riski aynen doğuruyor. Nereyi sıkıntılı en çok görüyorsunuz?
2: Yani Japonya'yı şu anda mercek altına almak gerekir. Yani Japonya'nın şu anda yakın takip ve ekonomik göstergelerine daha fazla odaklanılması gerektiğini düşünüyorum bir numarada. İkinci numara bölgesel anlamda demin de ifade ettiğim gibi Akdeniz havzası ve burada da öncelik İtalya olmak üzere İspanya, Fransa hatta Yunanistan. Bunlar çünkü ortalamada özellikle İtalya milli gelirin üzerinde bir borç stoğuyla hareket eden ve bunu döndürme konusunda da bu tarz paradigmik süreçler yaşandığında en çok etkilenen ülkelerden biri. Onu belki şu anda Avrupa Birliği üyesi olmasının getirmiş olduğu arka destekler, bunun çok fazla öne çıkmasını engellemekle birlikte, örneğin benim beklentim, böylesi bir yüksek faiz ve borç stoğu çevirme konusunda İtalyan bankacılık sisteminin nasıl cevap vereceği. Dolayısıyla bu tarz örnekler çoğaltılabilir ve dolayısıyla içeride nasıl Türkiye ekonomisi şu anda yüksek faizin reel ekonomi üzerinde finansmana ulaşmakta yaşattığı etkiyle işte kapanan şirket, konkordato sayısı gibi unsurlarla belirli bazı semptomlar karşımıza çıkarıyorsa bu söylediğimiz yaşanılan örneklerde global piyasalarda bankacılık sistemi, mortgage şirketleri, devletin toplam borç ödeme kabiliyetindeki kayıplar gibi örneklerle bizi karşı karşıya getirebilecektir. Dolayısıyla burada şu anda seviyeler limitlerin üzerinde. Yani hani basınç şu anda depoyu patlatma örneğini bize karşımıza getiriyor. Ama buradaki kritik konu bu ne kadar kalıcı olacak? Şimdi seviyeler buraya geldi de bunun kalıcılığı konusu bizim aslında nihai sonucu etkileyecek nokta. İşte oralarda özellikle en büyük basınç kaynağı şu anda Orta Doğu ve İran olayı olduğu düşünülecek olursa buranın en yakın zamanda çözümü basınçları ciddi anlamda geri çekecektir. Ama tekrar söyleyeyim, macun tüpten çıktı ve dolayısıyla buradaki maliyet etkisi

0: Finansal yükün getirmiş olduğu yıpranma, şirket özeline kadar ineceğimiz finansal ödeme kabiliyetlerindeki yetkinlerin devamsızlığı süreci elbette ki kritik noktaya getirecektir. Ama bu kötü senaryonun dediğim gibi İran olayıyla eğer bir denge mekanizması getirilirse bu seviyelerden geri dönüşler, yani basıncın tekrar normalleşmesi diyebileceğimiz unsur devreye girecektir. Burada şunu da söyleyeyim. Bu örnek bizim ihracat pazarlarımız açısından da hiç şüphesiz ki olumlu bir resim karşımıza çıkartmayacak ki Türkiye'nin bu konuda da önündeki perspektifte artışının önünün açması bizim için global piyasa dışında Türkiye ekonomisinin dengeleri açısından önem taşıdığı dikkate alınırsa buralara da nokta koymak ve bu tarafın politika yapıcılar tarafından buradan aldığı mesajı içerideki kararlara yansıtması ya da kontrollü bir şekilde yönetebilir hale getirmesi önem taşıyor.
1: Evet, şimdi ekrana yine yansıyor Amerikan tahvillerindeki son durum. Özellikle 2 yıllıktaki yukarı yönlü hareket dikkat çekici bir ikiyle. Burada dikkatimi çeken notlarda Amerikan 2 yıllıklarında yükselişte traderların önümüzdeki dönemki faiz artışlarını fiyatlamasının etkisi olduğu ifade ediliyor. Siz neye bağlıyorsunuz Haluk Bey? Yani özellikle niye 2 yıllık sizce daha fazla şu anda yukarı yönlü hareketi var?
2: Demin FED Başkanı'nın açıklamalarına baktığımız zaman enflasyondaki yükseliş hem çekirdek hem tüfe tarafında otomatik olarak kısa vadeli tahvilleri yukarı doğru çekti. Bu tabii getiri eğrisini de yukarı doğru çekiyor. Getiri eğrisinin yukarı doğru çekilmesi de finansal piyasalarda tabii ki çok net bir şekilde yorumlanır. Negatif etki anlamında. O yüzden bu tarafı çok ince takip etmek lazım. Yani bu iş tamamen negatif diyerek kesip atmak da belki hatalı olacak. Ama finansal piyasalara yatırım yapan şu anda herkesin özellikle ve özellikle bakması gereken Amerikan 2 yıllık ve 10 yıllıklarının faizlerinin yönü. Eğer bu aynı yönde hareket ediyorsa, yani getiri eğrisi yukarı yönlü hareket ediyorsa, işte artık burada bazı kriz demek istemiyorum, belki biraz ağır kaçabilir ama bu krizimsi beklentiler daha fazla ön plana çıkar. Şimdi demin hocama sorduğunuz soruda esasında bu konuyla alakalı bir içerik var. Yani şu anda en çok olumsuz etkilenecek olan bölgelerden biri Avrupa ve Çin. Şimdi Avrupa büyüme tarafında çok sıkıntılı bir yer. İşsizlik tarafında sıkıntılı bir yer. Yani Amerika ile karşılaştırıldığı zaman gerçekten negatif durumda. Çin ihracata dayalı bir büyüme faiz artışından olumsuz etkilenecek olan bir bölge. Şimdi bunların küresel piyasalardaki etkisi otomatik olarak faizlere zaten yansıyor. Yani önümüzdeki dönemde Çin'de de Avrupa'da da Amerika'da da ya da gelişmekte olan ülkelerde de yaşanacak olan olumsuzlukların karşımıza çıkacağı, aynı olarak görev yapacağı yer tahvil tarafı. O yüzden herkesin önünde tahvillerin açık olması lazım. En azından trendin, gidişatın nereye gittiğini analizini yapabilmek açısından. Ama şu anki görüntü, şu kısa vadedeki görüntü tabii ki tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketi bizim için negatif anlamda bir soru işareti.
1: Evet, bir de
0: hatta bir Haluk Bey'e bir katkı olsun, katılırlar mı bilmiyorum. Kısa faizle uzun faizin arası kapanıyorsa ileriye dönük faizde artış beklentisi, uzunla kısa arasındaki makas açılıyorsa faizlerde düşüş beklentisi var denir. Şu anda kısa ile uzun arasındaki makas 2 yıllık 1.42, 10 yıllık 0.28 artışla makasın kapandığına dair, yani piyasalar bir bakıma şahin algıladı. enflasyonun yukarı yönlü trendinin devam edeceği, faiz artışının olacağı ve dolayısıyla dolar endeksiyle de birleştiğiniz zaman finansal getirilerin üretimsel faaliyetlerden daha fazla bu tarafa çekileceği yönünde bir beklentinin rakamsal karşılığı.
1: Evet. Evet. Peki şimdi tabii biraz girmiştik başlangıçta Borsh'un konuşmasından önce Amerikan halkına bu durumu yansıması. Şimdi tabii burada özellikle mortgage'lar, kredi kartları, otomobil kredileri, mevduat faiz oranları gibi çok çeşitli borçlanma ve tasarruf maliyetleri etkilenecek. Tabii özellikle de Amerikan hane halklarının mali sıkıntılarının daha fazla arttığı bir döneme denk gelmesi de bu durumun problemli. Şimdi özellikle hani nerelerde sorun görebiliriz hane halkı tarafında Haluk Bey?
2: Şimdi konut kredisi Amerika'da bildiğiniz gibi 30 yıllık bir sistemle çalışıyor. Ağırlıklı olarak kredilerin 30 yıllık vadesi 30 yıllık. Şimdi en son rakamlara baktığım zaman 2026'nın başında 6 seviyelerinde olan bir mortgage faizi görüyorduk. Şu anda bu 7'lere doğru hareket ediyor, 6.9'larda. Yani mortgage faizleri şu anda yukarı yönlü bir trend içinde. Bu ne anlama geliyor? Amerikan vatandaşları için ek bir maliyet. Yani aylık bazda ödedikleri mortgage faizlerinin kendi gelirleri içerisindeki alacağı pay artıyor. Bu işin mortgage tarafı. Bir de Amerikan halkı arabayı çok sever. Her yere arabayla gider. Bir de bunun bir maliyeti var tabii ki. Benzin ve dizel yakıtları üzerindeki etkisi. Bu da Amerikan vatandaşlarının aylık bütçesine direkt yansıyacak olan bir enstrüman. O yüzden ikisi bir araya geldiği zaman çekirdek enflasyon beklentisi yüksek Fed'in. Yani gıda ve enerjiyi dışarıda bıraktığımız tüketim harcamalarındaki ya da hizmet harcamalarındaki artış beklentisi de yüksek olduğuna göre demek ki Amerikan vatandaşlarının gelirlerinden enflasyonun alacağı pay artıyor olacak önümüzdeki dönemde. Bunu da büyük bir ihtimalle Kasım seçimlerinde zaten yansımasını göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi Kasım tabii seçimleri Trump da öyle bir zamanlamada girmiş oluyor ki kendisine desteğin en düşük olduğu dönem şu anda. İkinci kere seçildiğinden beri yapılan anketler onu gösteriyor. Şimdi burada Trump istediğini alamazsa zaten kendisinin daha önce açıklaması vardı. Beni azlederler demişti. Ben bu seçimleri kazanamazsam. Şimdi seçimleri kazanamamasının da tabii yani o sistem yine karışacak. İşte yeni kapanmalar gündeme gelebilir Amerikan hükümetinde. Nasıl riskler bizi bekliyor sizce? Ne dersiniz hocam?
0: Bizden önce Trump'ı büyük riskler bekliyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi azile kadar gidebilecek her türlü ihtimal gündeme gelecek. Bu Amerika'da dolara olan güven ve Amerikan ekonomisine olan güvenin bir bakıma sarsılması anlamına da gelecektir. Bu perspektifte özellikle Amerika'da bu konu devreye girince hani bu işin bir de hani pozitif tarafını düşünmek istiyorum. O noktada da şu karşıma çıkıyor. Trump biraz kendi iç dünyasını veya iç ekonomisini önceliklendirmek zorunda kalacak. Yani kendi başının derdine düşecek. Bu da geldiğinden beri Büyük Amerika, Yeniden Amerika dediği sloganın yansıması olan gümrük tarifeleri, Venezuela olayı, İran olayı ki gelirken ki en büyük iddialarından biri ben dünyadaki bütün savaşları bitireceğim. Dünyayı bir tüccar bakışıyla ticareti canlandıracağım ve dolayısıyla refah toplumlarını da bu çerçeve içerisine getireceğim yaklaşımıydı. Fakat geldiğimiz noktada bir, ben ona hiçbir zaman katılmadım. İran olayının ne kadar vizyonsuz, stratejinin doğru kurgulanamadığı, yeteri kadar bence istihbaratında alınamadığı bir perspektifte yürütüldüğünün bugün geldiğimiz noktada karşılığını görüyoruz. Yani bir Venezuela olayını, bir Irak olayını, belki de bir Libya olayını bu

0: konuda kendine geçmiş Amerika'nın ilişkileri çerçevesinde referans alarak yapmış olduğu stratejinin İran tarafında ne kadar başarısızlıkla geri döndüğünü ve hep aynı bu platformlarda hep ifade ettiğim şey şu: bugün bana göre Trump'a itibarını 28 Şubat öncesindeki seviyede sana iade edeceğiz dense
1: kabul eder mi diyorsunuz?
0: Kabul eder ve hemen bence geri çekilir. Ama artık öyle bir noktada ki hem itibar bitti, hem de bu itibara konu süreç İran'ı çevre ülkeler içinde tehdit unsuruna getirdi. Çünkü İran'da şunu gördü: elinde çok ciddi bir koz var. Nedir? Hürmüz Boğazı. Vekalet güçleriyle de süreçte, çevrelerde yapmış olduğu etkiler. İsrail zaten buralarda yaramaz çocuk ve şımarık çocuk olarak hareket eden bir konu. Yani çekildiği zaman da arka tarafta bir düzen bırakmayacak, düzensizlik bırakıp belki dönem dönem bunun etkilerini global anlamda petrol fiyatları, emtia fiyatları, taşımacılık maliyetleri gibi birçok noktalardaki risklerin büyümesine neden olacak. Yani kısacası Trump umarım, yani benim en azından kendi şahsi görüşüm, kendi iç dünyasına ve kendi sorunlarına bakarak dışarıyla fazla ilgilenmeyen bir Trump, ilgilenen bir Trump'tan benim için daha kabul edilebilir. Dolayısıyla kendi derdiyle uğraşsın ki dünya biraz rahatlasın, böyle nefes alsın diye yorumlayayım.
1: Peki şimdi bakalım, Amerikan bu arada borsalarında satışların hızlandığını görüyoruz. Şimdi Dow Jones da 1.60 oldu geri çekilme. S&P %1'e yaklaştı. 0.95 şu anda. Nasdaq'ta da artıdaydık. Orada da şu anda eksiye döndü fiyatlama. Tabii bunlar önümüzdeki döneminde herhalde faiz artışı fiyatlamalarına...
0: Pardon, şunu da ilave edeyim. Biz iki konuyu konuştuk. Birisi Amerikan halkının galon benzin fiyatı. İkincisi mortgage faizi. Bir üçüncü başlık daha var. Bizde adı çok konuşulur, az etkisi vardır ama Amerika'da ortalama vatandaşın tasarrufundaki en önemli konu hisse senetleridir. Şimdi hisse senetlerinde de bu tarz geri çekilmeler kalıcı hale gelirse, üçüncü bir konu da ortalama Amerikan vatandaşı için Trump politikalarına karşı negatif eyleme dönüştürecektir. Bunu da vurgulamak istedim.
1: Evet, şimdi bundan sonraki dönemde siz ne beklersiniz? Yani hani borsalarda sıkıntılar daha fazla mı göreceğiz? Ne dersiniz?
2: Tabii şimdi şöyle, bir fon yönetiyorsunuz ve yönettiğiniz fonun alım gücünü sağladığınız paranın maliyeti artıyor faizler yükseldiği için. Bu otomatik olarak sizin karınızda bir erozyona neden olacak. Bazı fonlar kendi öz sermayeleri haricinde kredi kullanarak, işte carry trade dediğimiz yöntemi kullanarak yatırım yaparlar. Önümüzde bir Japonya beklentisi var. Bunu da dikkate alırsak önümüzdeki dönem fon yönetenlerin daha çok öz sermayeleriyle hareket ettikleri, kredi ve carry trade pozisyonlarını azalttıkları ya da hiç kullanmadıkları bir dönem. Bu otomatik olarak hem volüm anlamında hem de getiri anlamında bazı soru işaretleri getirecek karşımıza. Bunun yanında dolar, ilk tepki olarak baktığımız zaman dolar endeksi yukarı yönlü bir hareket yapabilir ama bunun makroekonomi üzerindeki etkilerini görmeye başladığımız zaman orada büyük bir ihtimalle paralara alternatif bir çözüm arayacak finansal piyasalar. Yani buna merkez bankaları da dahil, ki merkez bankaları şu anda bunu yapıyor. Piyasada altın tarafındaki en önemli alıcı merkez bankaları. Bu ne anlama geliyor? paralara karşı olan güven yavaş yavaş erozyona uğramaya başladığı zaman otomatik olarak paranın heci altın biraz daha ön plana çıkmaya başlayacak. Büyük bir ihtimalle bu yaşayacağımız 2-3 aylık süreçte de, yıl sonuna kadarki süreçte de bunu yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Şunu gözden kaçırmamak lazım. Merkez bankaları uzun zamandan beri altın tarafından

0: çapında alıcılı.
1: Evet.
0: İşte bunun trend nedeni
1: değişmiyor.
0: Bunun nedeni işte tamamen o ellerinde tuttuğu rezervi hecedebilme ihtiyacı. Bu önümüzdeki dönemde büyük bir ihtimalle fonlar için de geçerli, yatırımcılar için de geçerli olacak.
1: Evet, şimdi bu arada birkaç not var, onu da hemen iletmiş olalım. Özellikle bankaların hisselerindeki düşüş dikkat çekici Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şubat ayından bu yana en büyük düşüşü yaşamış büyük bankalar. Fed'den daha fazla faiz indirimi gelebileceğinin tabii gündeme gelmesiyle birlikte. Şimdi bakıyorum burada özellikle kayıplarda Bank of America ve Wells Cargo hisselerinin yüksek faiz oranlarının kredi büyümesini ve ekonomiyi yavaşlatabileceği endişesiyle ikisinin de %3 oranında değer kaybı var. American Express ve Goldman Sachs hisseleri de yine düşüşte. Şimdi bir analist yorumu var burada yeni gelen düşen ajanslara. Fed'in açıkladığı her şey genel beklentiler dahilindeydi bugün. Fakat Walsh'un daha şahin yorumlarının ve yüksek faiz oranlarının bir süre daha devam edebileceği anlamına geldiğini biz görüyoruz. Piyasa şu anda 10 yıllık tahvil getirisinin %5'in üzerine çıkmasından bazı ipuçları alıyor diyor. Hı? Şimdi evet, sizin de zaten vurguladığınız evet. Konular. Şimdi hocam, bu ipuçları da mesela neleri çeşitlendirebiliriz? Nasıl ipuçları alıyor sizce şu an piyasa 10 yıllık faizin %5'e gelmesiyle?
2: Şimdi şöyle, biz bu programa başlarken bütün Amerikan borsaları yeşildi.
1: Evet, aynen.
2: Tahvil faizleri de yukarı yönlüydü.
1: Evet.
2: Şimdi günün sonunda geldiğimizde tahvil faizleri gene yukarıda, fakat bu sefer bütün Amerikan borsaları düşüş trendinde. Bu ilk dakika sizin ilk sorularınıza cevap verirken ki eğer ki faiz arttırımı konuşmanın metni içerisinde şahin algısını güçlendirecek olursa, bu ertesi günkü piyasalarda ciddi bir dalgalanma yaratacak ifadesinin şu andaki görüntüleri karşılık veriyor. Dolayısıyla bizim için ki bunu işte eğitimlerde veya bu tarz konuşmalarda söylerim. Bir ülkenin riskini algılamak istiyorsanız onlarca veriyi takip edebilirsiniz. Ama bunu tek bir veri üstünden değerlendirmek istiyorsanız bunun adı 10 yıllık tahvil faizidir. Çünkü o spekülasyona çok fazla açık değildir. Anlıktır, nabzı tutar ve gerçekçidir. Dolayısıyla mesela CDS'ler vesaire, o da risk primi anlamında gösterir ama gerçek anlamdaki veri 10 yıllık tahvildir. Şu anda görünen 5'in üstü gerçekten, şimdi o size başta söylediğim iki veri şu anda yaşıyor. Brent petrol 100 doların üstü, Amerikan 10 yıllıklar 5'in üstü. Bu kalıcı hale gelirse biz tekrar söylüyorum, burada bir şeyler patlar. Yani bir basınç bu şu anda. Bu basıncın zaten belli ölçülerde deforme olmuş, yapısal anlamda yıpranmış olan noktaların ortaya çıkmasını sağlayacak. Bu bazı ülkelerde veya Amerika içerisinde bile bir dönem hatırlarsınız arka arkaya morgıçtan kaynaklı son dönemde banka iflasları olmuştu. Bu benzer durumla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü mantık şu, sizin faizli yapınız ki siz de demin ifade ettiniz, en çok düşenler bankacılık hisseleri. Neden daha çok bankacılık hisseleri? Çünkü aldıkları pozisyon itibariyle maliyetleri artıp kar marjları düşüyor. Ve şimdi bu sermaye yeterliliği problemi yaşayan banka için ölümcül bir etki. Dolayısıyla bu tarz yerlerden de geri dönüş görme olasılıklarımız var. Bunu demin ifade ettiğimiz bölgesel riskli diye ifade ettiğimiz ülkeler ya da bu ülkelerin kendi içerisindeki bankacılıkta da görme olasılığımız var. Dolayısıyla bu konu önümüzdeki dönem, hani çok su kaldırır derler ya, çok su kaldırır bir konu. Umarım, yani burada da niyet belirteyim, umarım bu 10 yıllık tahvil 5'in üstünde kalıcı olmaz. Petrol de 100 doların altına çekilir. Çünkü bu dünya ekonomisinin şu anki genel trendi içerisinde devamlılık içinde kaldırılabilecek bir maliyet unsuru değil.
1: Evet. Bu arada bankalar Şubat ayından bu yana en kötü düşüşü yaşadı dedik. Şu anda Amerikan borsalarında. GP JP Morgan 2,5'un üzerinde değer kaybetmiş. Bu hissenin 27 Şubat'ta yaklaşık %5 düştüğü günden bu yana en kötü performansını yaşadığı gün. Goldman Sachs'ta 1,5'luk bir düşüş var. Wells Fargo, Bank of America ve Citigroup, bunların üçü de %3'ten fazla geri çekilmiş. Zaten Amerikan 10 yıllıkları da 5.02'ye geldi ki biz yayına yaşladığımızda 5'in altındaydı.
2: Evet.
1: Fakat
2: 4.95'ti.
1: Evet.
0: Şimdi orada şeye de dikkat etmek lazım. Sonuçta bu bankaların elinde çok ciddi anlamda bir bono tahvil stoğu var. Ve faizlerin yukarı gidiyor olması bu zarar elde diyorsun. Tutulan tahvillerin, bonoların değerinin düşmesi anlamına geliyor. Faizin yukarı gittiği yerde. Bu da otomatik olarak bankanın öz sermayesi tarafında bir erozyona uğramasına neden oluyor. İşte sermaye yeterlilik rasyolarında orada önemli erozyonlar oluyor. Karşımıza ne çıkacak? Karşımıza sermaye arttırım zorunlulukları çıkacak banka tarafında. Daha ufak ölçekli eyalet bazlı, uluslararası değil eyalet bazlı bankalarda ciddi anlamda belki likitte sorunları yaşanacak. O yüzden yani faiz artışını yorumlarken olayı sadece enflasyonla mücadele anlamında indirgeyemeyiz. Amerika için konuşuyorum bunu. Çünkü Amerika borç ihraç eden bir ülke. Yani elindeki tahviller bütün dünyadaki küresel merkez bankalarının elinde rezerv olarak duruyor. O yüzden oradaki faizlerdeki yukarı yönlü hareket otomatik olarak bu merkez bankalarının fonların başka yönde hareketler etmesine neden olacak olan etmen. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir, bankalar evet kredi mevduat ilişkisinden dolayı kar marjında faiz artışından dolayı negatif bir durum yaşayabilir. Ellerinde tuttukları tahvillerin değer kaybından dolayı negatif bir durum yaşayabilir. Bu da otomatik olarak bankacılık sektöründeki hisse senetlerini şu anda olduğu gibi vurabilir. Önemli olan bunun bir trende dönüşüp dönüşmeyeceği. Yani anlık tepkileri görebiliriz ama eğer bu bir trende dönüşüyorsa dediğim gibi o getiri eğrisindeki hareket önümüzdeki dönemde bize beklentileri verecek tahvil tarafında. Bu da hisse senedi tarafında karşımıza benzer hareketleri çıkartmaya devam ettirecek demektir.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Süremizin sonuna geldik. Katkılarınız için çok teşekkürler. Haluk İzzet Mutlu ve doçent doktor Şevket Sayılgan. Yine bekleriz diyoruz. Ve FED özel yayınını burada kapatıyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere Apara ekranlarında. Hoşça kalın.

0: arkadaşım neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.

0: Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Atın. Dinler. Okulun ilk günü hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım. İki dakika şöyle dedim, vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
2: Evet.
0: Kaçıncı sınıf şimdi burası?
2: 10.
0: Yani?
3: 8. Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor, tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallarsa

0: Bunlar duvara vurur. Ben ona ne soru soracağım?
1: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğimle ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olsun başka bir meslek bilmedim.
1: Çok iyi seçim.
2: Bak bu çok sevimli.
0: Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyordu öyle. Gel Sarı, gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
3: Yok hocam.
0: Ne sarılıyorum oğlum o zaman sen? Hasret maset de yok sende ya.
4: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam her...
4: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi.
0: Sen biraz saçını yatır, senden korkuyorum.

0: yaptığın şeyi yaparken mutlu oluyorsan o başarılısın.
1: Eğitimin ülkemizin geleceği için önemini biliyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer projelerimizle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.

sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla

0: neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.

0: Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Atır, atır. Dinler. Okulun ilk günü hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım. İki dakika şöyle dedim, vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
2: Evet.
0: Kaçıncı sınıf şimdi burası?
2: 10.
0: 10. Yani?
3: Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor, tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallar sallar duvara vurur. Ben ona ne soru soracağım?
4: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğimle ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olsun başka bir meslek bilmedim.
4: Çok iyi bir seçim olmuşsun.
0: Bak bu çok sevimli. Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyordu öyle. Gel sarılayım gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
5: Yok hocam.
0: Bunu sarılıyorum oğlum o zaman sen. Hasret maset de yok sende ya.
3: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam her...
3: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi.
0: Sen biraz saçını yatır, senden korkuyorum.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye'nin hikayesini yakından dinleyeceğiz. Ne zaman inşa edildi? Ne zaman cami oldu? Kariye ile alakalı mozaikleri ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Bu mozaiklerin hikayelerini dinleyeceğiz. Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini masaya yatıracağız. İsa'nın yaşam ve mucizelerini bu mozaikler üzerinden yorumlamaya çalışacağız. Elbette bu konu konuşulduğunda bu konunun en iyilerinden biri Selçuk Eracun var ve Selçuk Eracun bugün kıymetli yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak. Araştırmacı yazar Selçuk Eracun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ettiniz, geldiniz. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız.
0: Sağ olun. Bu konuyu daha önceki yayınlarda da sizle konuşma fırsatımız olmuştu. O zaman da belki söylemişimdir. Kariye'yi ne zaman dinlemek istesem, ne zaman bu konuyla alakalı bilgilere erişmek istesem hep sizi kaynaklarda görüyorum. Bu öyle 3-5 sene öncesine de dayanmıyor. 20-25-30 sene önceki görüntülerde bile siz çıkıyorsunuz. Yahu diyorum, Selçuk Hoca bu kadar yaşlı mıydı, yaşı var mıydı? Gerçekten hiç yaşınızı da göstermiyorsunuz. Bu anlamda onu da ifade etmiş olayım. Ama kimse Kariye'yi merak etmiyorken, kimse Kariye'yi konuşmuyorken bile siz Kariye üzerinde dirsek çürüttünüz. Yerli kaynaklar olmadığında da yabancı kaynaklar üzerine çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. Bu bugün daha da önemi yüksek, daha da kıymetli.
1: Doğru. O dönemde hakikaten Türkçe kaynaklar bulmakta sıkıntı yaşanıyordu. Bunu nereden biliyorum? O dönemde Kariye müzeyken, müze olduğu yıllarda ben de Ayasofya Müzesi'ni Koruma ve Turizm Derneği'nde çalışıyordum. Ayasofya'ya bağlı farklı birimler vardı. Mesela Tekfur Sarayı, İmre Horanıt'ı, Mozaik Müzesi, Aya İrini, Fethiye Camii, Kariye, bunların hepsi o 9 birimin içerisinde idi ve ben de Ayasofya'ya bağlı bir müze olarak burası görev yaptım burada ve 7 sene sanki bir su gibi geçti diyebilirim. Çok severek, çok böyle merak ederek aslında hem çalıştığım hem de öğrenmek için kendimi bir hayli yorduğum bir yerdi. Çünkü sizin kaynak bulamadığınızda hakikaten bu konuda yetkili birisini bulmanız da zor oluyor. Dolayısıyla üniversiteden hocalarımız, oraya gelen turist rehberleri ve bu konuda uzman Bizansçılar, onlar bizim için bulunmaz nimet olarak görülüyordu ve onlardan aldığımız bilgileri biz bir havuzda toparlayarak 2001 senesinde bir kitap yazmıştım. Burada turistik bir kitap ve bol resimle.
0: 25 yıl önceden bahsediyorsunuz.
1: 25 yıl öncesinden, yani çeyrek asır diyebiliriz aslında. Belki bu konuda daha kolay anlaşılır. Çeyrek asır önce Kariye çok fazla bilinmiyorken, yerli halkımız burayla ilgili çok fazla bilgileri yoktu. Çünkü tanıtımı belki de o kadar yaygın değildi. Ve sadece üniversitelerde bu bölümde okuyan kişilerin, meraklı gezginlerin, daha çok da yabancı turistlerin geldiği bir yerdi. İsmine yakışır bir şekilde Kariye'de kent dışında, kırsal alanda kurulmuş ama bugün kent içinde olduğu halde 2015-2016'dan beri sıklıkla ziyaret edilen bir yer. Çünkü bu noktada da benim İstanbul Rehber Odası Yönetim Kurulu Başkanı olmam, daha önce profesyonel olarak yapmış olduğumuz turlarda da burayı rotaya koymamız ve buranın daha çok tanınmasıyla ilgili hem influencerların, hem fotoğrafçıların, hem de okul gezilerinde üniversite öğrencileri, lise öğrencileri gibi okul gruplarının da dikkatine sunduk. Tabii ki burada çekilen fotoğraflarla beraber Kariye daha anlaşılır hale geldi. Daha sonra bir restorasyonla, 4 sene süren bir restorasyonla, ki çok detaylı bir restorasyon yapıldı, açılmasıyla beraber koronanın da ertesinde Kariye hak ettiği değeri buldu diye düşünüyorum.
0: Ama tabii bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor. Bu merak yıllar öncesine dayanıyor. İşte bu merakın, bu çalışmaların taçlandığı, vücut bulduğu eser elimde. 2001 yılındaki aslındaki eserden bahsetti Selçuk Hocam. Ama elimdeki eser birkaç gün önce çıktı.

0: çıktı. Siz bu yayını izlediğinizde bir hafta bile üzerinden geçmemiş olacak. Ve arka kapağında değerli hocam şöyle diyor. Kariye, mimari varlığı ile İstanbul'un en etkileyici tarihi yapılarından biri. Bizans'ın sanat ve teolojisine, şehir hafızasının iç içe geçtiği benzersiz bir mekanı. Diğer yandan bu manastır Osmanlı döneminde camiye dönüştü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında müze kimliğiyle dünyaya açılan ve bugün yeniden cami adıyla anılan yapı, yüzyıllar boyunca inançların, imparatorlukların, değişen sanat anlayışlarının ve kültürel sürekliliklerin kesişme noktasında varlığını sürdürmüştür. Çok kıymetli. Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Okuyucusu bol olsun.
1: Çok sağ olun. Kariye hakikaten bu sözcüklerde geçtiği şekliyle hem Bizans'taki kilise dönemi, tarihsel alandaki yüzlerce yıllık 1500 seneden bahsediyoruz bir dönem ve 500 yıllık da cami olarak baktığımızda Ayasofya'ya yakındır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra burası camiye dönmüyor. II. Beyazıt döneminde 1511 senesinde cami oluyor ve içindeki mozaiklere zarar verilmiyor. Yani bu özelliğiyle bile Kariye hakikaten dünyada sayılı yerlerden birisidir. II. Beyazıt'ın döneminde cami olması ve sonrasında yine mozaiklere zarar verilmemesi Osmanlı'nın bu konudaki hoşgörüsünü de bizlere göstermekte. Yunanistan'da ya da başka ülkelerde gezerken aslında buna benzer yapıların günümüze ulaşmamış olduğunu görüyoruz. Hele ki bu kadar incelikle yapılmış mozaik ve fresk sanatının bir arada görebileceğiniz, adeta resimli bir roman gibi okuyabileceğiniz yapılar nadirdir ama Kariye ışıl ışıl parlar. Ayasofya'dan sonra belki mozaik açısından en zengin, en anlamlı, hatta Ayasofya'dan bu konuda biraz daha derin anlamlar taşıyarak konulu mozaik olarak baktığımızda Ayasofya'nın geride kaldığı ama Kariye'nin bu konularla birlikte daha öne çıktığını görüyoruz. 80 küsur tane şey vardır. Konulu mozaik vardır. Bunlar günümüze gelmiş olanlar. Bir de zamanla tahrip olanlar var ki bunlar depremlerle, bakımsızlıktan, bazen yağmur suyu, bazen kar suyu içeriye girdiğinde sıvaları çürüterek, onları yumuşatarak koca parçalar halinde düştüğünde oradaki tabii birçok resmin de günümüze gelmediğini biliyoruz. Ve bunların genelde 12 yortu dediğimiz Hristiyanlıkta çok önemli günlerin olaylarını anlatan tasvir olması muhtemel. Bu tasvirlerin içerisinde Hazreti İsa'nın yaşam döngüsünden olan ve Hristiyanlar tarafından anılan, kutlanılan günlerin de çok önemli yortularında tek tek resmedildiğini biliyoruz. Ama diğerleri bile bize bu zenginliği görmekte inanın yarım gün en az ayırmak gerekiyor Kariye'yi gezerken.
0: Bu mozaiklerin derinliklerini konuşalım. Ekrana fotoğrafları da getiriyoruz. Fotoğraflar üzerinden değerlendirmelerinizi merak ediyorum ama önce isterseniz inşa sürecine doğru ilerleyelim. Çünkü çok kadim bir yapı. Çok geçmişe dayanıyor inşası. Biz 1500'lü yıllardan camiye dönüşünü biraz önce siz ifade ettiniz. Ayrıntılı bir şekilde o noktaya da değiniriz ama 3. yüzyıl, 6. yüzyıl inşa süreci öncesinde de yine bu konuyla alakalı geçen bilgiler var. Nasıl hayata geçti, nasıl inşa edildi ve ne kadar sürede bu inşa tamamlandı?
1: Hristiyan yortuları takvimine göre burada bir yapının inşaatına 2. yüzyılın sonu, 3. yüzyılın başında başlanıyor. Fakat bir deprem neticesinde daha yapı tamamlanmadan yıkılıyor. Ve o yıkıntı bir şekilde 6. yüzyıla kadar maalesef arkeolojik olarak elimizde bulgular yok. O yüzden yani 6. yüzyıldaki arkeolojik bulgulara dayanarak buranın Ayasofya ile çağdaş bir yapı olduğunu uzmanlar söylemekte. Ve 6. yüzyılda inşa edildiğinde biraz daha küçük bir yapı. 6. yüzyılda burası ilk kez yapılıyor. Daha sonra 8. 9. yüzyılda bazı tahribatlar görüyor. Mesela resim karşıtı dediğimiz bir dönem var. İkonoklazm döneminde tüm resimler yok edildiği için Kariye'de ikona sever bir yapı olduğundan, içeride bol miktarda ikon olduğundan dolayı burası da tahrip ediliyor. 12. yüzyılda genişletiliyor, bazı oynamalar yapılıyor, tamiratlar ağır tamiratlardan geçiyor ki Ayasofya'nın da kaderinde böyle bir resim restorasyon süreci vardır. Çünkü olması da gerekir. Çünkü 6. yüzyılda yapılan bir yapı 6 asır sonra tekrar elden geçirilmezse bir 600 yıl daha yaşayamaz. Dolayısıyla sağlamlaştırma, onu konservasyonla, yani binayı ve içindekileri tabii ki elden geçirmeyle bir 6 asır daha yaşamasının da önü açılmış oluyor. En parlak zamanını 1320'lerde yaşıyor. O dönem Theodoros Metaküites adında bir hazine bakanı Kari'yi genişletiyor ve bu mozaik programını o dönemde yaptırıyor. Yani bazen işte 12. yüzyıldaki gibi yapının içindeki kapılar, pencereler kapanıp...
2: O zaman eklemeler görüyoruz zamanla.
1: Eklemeler var tabii. Bu eklemelerle biraz daha büyük hale geliyor. İşte son cemaat gibi düşünürsek revaklı olan bölüm, avlusu yoktur mesela ama iç narteks ve dış narteks dediğimiz içerideki koridorlar vardır. Bu koridorlarda hem Hazreti Meryem'in yaşam döngüsü hem Hazreti İsa'nın yaşamı
2: görüntüleri bu arada ekrana getiriyoruz.
1: Mucizeleri var. Burada bir fresk görüyoruz. Paraklesyon dediğimiz bölümde bu bölüm Hazreti İsa'nın yaşamından daha öte, ölüm ötesinde olacak olanların anlatıldığı, bu freskte de gördüğümüz gibi bir balık ve bir insan ayağı ağzında kıyamet gününde denizlerin ve karaların ölüleri geri verişini anlatan bir tasvirdir bu. Çok da etkileyicidir. İzleyici buraya geldiğinde hem cehennem hem cennet bu tasvirleri de gördüğünde çok vurucu bir noktadır burası. Bu bölüm denizlerdeki ölülerin mahşer gününde son yargı için tek beden olması için, yani aslında vücuttaki her uzuv ve her saç, tırnak gibi parçalar birer şahittir. Bu şahitler ahirette de bizim dünya yaşamında yapmış olduklarımızın birer tanığıdır. Belki de bu yüzden bu parçaların tamamının bir araya gelmesi ve o son yargıda günah ve sevap tomarları tartılırken bu parçaların da olmasını ifade eden bir tasvir bu.
2: Şimdi kitabı da incelerken Yaşar Kemal anekdotlarının olduğunu görüyorum. Kariye Camii'nde gece bekçiliği yapan ünlü bir edebiyatçı Yaşar Kemal. Yine Yaşar Kemal'in gece bekçiliği yılları. Sizin Yaşar Kemal'le bazı anılarınız da var.
1: Doğru. Yaşar Kemal fırsat buldukça Kariye gelirdi. Birlikte gezerdik misafirleriyle beraber. Yaşar Kemal bir gün bana o kadar özel bir anısını anlattı ki ben küçük dilimi yutacaktım. Çünkü hiç duymadım, hiç bilmediğim bir konu. Ve onun ve benim ortak noktamız Kari'ye karşımıza çıktı. Yaşar Kemal'in bu biraz ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemlerde halı tamirciliği yapıp doğru dürüst geçinemediği, ekonomik sıkıntı çektiği yıllarda Abidin Dino'dan bir ricası olmuş. Kendisine ikinci bir iş bulması konusunda, gece yapabileceği belki bir iş bulması konusunda. O da hemen o dönemde restorasyonla uğraşan Amerikan Bizans Enstitüsü'nden Thomas Whittemore'u arıyor ve ona arkadaşı için iş istiyor. O da gece bekçisi lazım burada deyince zaten gece bekçiliği hikayesi de Yaşar Kemal'in burada başlamış oluyor. Kendisi yattığı yeri göstermişti bana. Buraya dedi işte tahtadan bir yatak vardı. Yatıyordum. Hem iki işi birden yaparken daha sonra işte hava gazı sayacı okuma işlerine geçiyor. Zaten edebiyatta da o basamaklar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor ama burası çok kritik bir nokta ve onun gece bekçiliğiyle beraber Kari'nin benim için anlamı çok daha farklılaşmış oldu. Ve kendisinin sıklıkla geldiğini söyleyebilirim ama hastalığı ilerledikten sonra çok fazla gelemedi. Ama öncesinde ve hastalığı dönemlerinde de onu Kari'de görmek hakikaten yapıya benim nezdimde çok büyük değer katıyordu.
2: Şaşırttı mı bu hikaye? Küçük dilimi yuttum dediniz gerçekten ama.
1: Çünkü bilinmeyen bir hikaye bu. Kimsenin bilmediği bir hikaye. En yakınları dahi bilmiyor. Anlatmamış herhalde ya ihtiyaç duymamış. Ben en yakınlarında tanıdığım ünlülerle de konuşuyorum bunları. Onların bile bilmediği bir konu olunca tabii ki benim de çok dikkatimi çekti. Hatta biyografik olarak da ilk kez belki bir kaynakta, bir kitapta yer alması da benim için onur verici. Çünkü bu konuyu, bu hikayeyi ben kendisinden yaşarken dinledim ve kitapta da bu konuya yer vermek istedim. Bazen biz üniversitelere gidip orada konuşmacı oluyoruz. Bir keresinde Anadolu Üniversitesi'nde bilgiye nasıl ulaştığımızı ve bu bilgiyi niçin paylaştığımızla ilgili bir araştırma konusu olmuştu. Bu da bence bir

0: kritik bilgi ve bu bilginin benimle beraber gitmemesi, kalması gerekiyor. Dolayısıyla bunun da paylaşılmasının en güzel yolu sizin sayenizde televizyon kanalları ve bu kitaplarla birlikte bu kuşak ya da bundan sonra gelecek olan kuşaklar okudukça bununla ilgili daha çok araştırma yapabilirler. Belki benim ulaşamadığım, onların ulaşabilecekleri daha derin bilgiler de olabilir. Ama biz aynı zamanda Yaşar Kemal'in doğduğu köylere de giderek bu bilgiyi, onun çocukluk arkadaşlarını, yakınlarını yerinde evini ve işte oradaki camiyi ziyaret ederek daha yakından tanımaya çalıştık. Bu bir başlangıç oldu tabii ama en azından artık bilinen bir örtük bilgi diyebiliriz.
1: Bu kadim yapı, Kariye Camii'yi özel kılan özellikler dediğimde sizin o 2000'li yılların başından itibaren dikkat ettiğiniz, orayı gezerken edindiğiniz tecrübe ve bilgilerde eklenerek düşündüğümüzde hangilerini sıralarsınız? Çünkü siz bu yapıyı kitaplardan okumanın yanı sıra birebir tecrübe ederek de, birebir o taşlara dokunarak da belki de her gittiğinizde farklı bir nüansı fark ettiniz. Yani bir kere değil, onlarca kez gezerek oradaki o ufak ayrıntılara vakıf oldunuz.
0: O kadar çok bilgi var ki bu bilgiyi hafızada tutmak biraz zordur. O yüzden Kariye ilgisizliğe tahammül yoktur. Yani oraya sıkça gitmek gerekir. En azından ara ara uğramak gerekir. O bilgileri tazelemek gerekir. Benim en büyük avantajım orada çalışıyor olmam ve her gün otururken yapıyı incelememdi. Ara ara daha önce hiç gözlere takılmamış olan detayları da keşfetme şansını bu şekilde buldum. Hakikaten yapıyı izlerken yapıdaki birçok şifreleri de çözebiliyorsunuz. Bazı resimlerde ikonografik anlam dediğimiz anlamları da okuyabiliyorsunuz. Çünkü resimler yan yana geldiğinde farklı anlamlar da ortaya çıkıyor. Ve bu anlamları ikonografik olarak bildiğinizde bambaşka bir pencerede size açılıyor. Resim programındaki motifler, oradaki stiliz edilmiş haç desenleri, Hazreti İsa'nın yaşamı, oradaki mucizeleri, bunların her birisi İncil'de yazıyor. Ve siz İncil'i orada resimli bir roman gibi hem Yeni Ahit'ten hem de Eski Ahit'ten görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bulunmaz bir fırsat ve izledikçe olayın ne kadar daha derin ve anlamlı olduğunu da tam beraklığıyla karşınızda görüyorsunuz.
1: Şu biraz önce gösterdiğim 2. Teodosios'a ait sur yapımını anlatan kitabe demişsiniz. Ne anlatıyor bu kitabede?
0: Bunun da hikayesi benim için çok özel. Bu Teodosios'un 5. yüzyılda kara surlarını yaptırdığında imparatorun kendi adına koydurduğu bir kitabe. Ve bu kitabeden biz hiç haberdar değildik. 93 senesinde Belgrad Kapı'daki kazılar sırasında bulunmuş tesadüfen ama sonra unutulmuş bir kitabe diyebiliriz buna. Biz daha evvel yapmış olduğumuz başka bir kitap çalışmasında İspanyol bir arkadaşımla bu kitabeyle ilgili bilgiye ulaştık. Ama İstanbul'da arkeoloji müzelerinde bu eserin olmadığını, en azından teşhirde olmadığını anladık ve bir dilekçeyle ben İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden bu kitabenin fotoğrafı için müracaatta bulundum. Ve müze müdürümüz, müze müdür yardımcımız sağ olsunlar çok destek oldular bu konuda. Ve Teodosius'un bir kitabesi olduğunu tekrardan biz bilim dünyasına hatırlatmış olduk. Ve burada ilk kez surlar üzerinde yapılmış olan restorasyonlardan onlarca kitabe varken aslında orayı yaptıran kişinin kitabesinin olduğunu da artık biliyoruz. Mevlevi Hane Kapısı'nın olduğu yerde kapı üzerinde bu kitabenin yeri duruyor. Belki oraya bir kopyasının koyulması oraya geri fotoğraf çeken insanlar için de büyük bir fırsattır, olacaktır diye düşünüyorum. Yani orijinalini koymasak bile bir mulajını, kopyasını koyarsak o kapının görüntüsü ve hikayesi daha da zenginleşecektir diye düşünüyorum.
1: Birçok ikona var değil mi içinde?
0: Birçok ikona var. Bunlar tabii mozaikle yapılmış ve taşınamayan türde ikonalar. İkonalar genelde taşınabilir ebatlarda. Ahşaptan yapılıyor. Bazen işte metalden imal ediliyor. Ama Kahire'deki ikonaları biz mozaik ve fresk olarak görüyoruz. İkon, eikon, Yunanca bir tabir. Resim, suret ve tasvir anlamına gelmekte. Yani burada tasvirler var. Bu tasvirlerle bir dini hikaye, azizler, azizeler, bazen imparatorlar, imparatoriçeler, onların

0: resimleri ebedi olarak oraya işlenmiş ve yüzlerce yıldır halen mevcut bir şekilde karşımızda duruyor. Ama bazı resimler tahrip olmuş. Camiye dönmesiyle beraber bunların üzeri bir tahta kepenkle ya da badana yapılarak kapatılmış. Kimi yerleri alçıyla kapatılıyor. 1948 ve 58 senesinde yapılan restorasyon, ki çok ciddi bir restorasyon, 10 yıl kadar sürüyor. Bu esnada tüm mozaikler açılıyor. Yani Ayasofya'da bazı mozaikler hala kapalıdır. Üst galeri kısmındaki bölümlerde belki tonlarca mozaiği biz şu anda göremiyoruz. Üzerindeki kalem işleri yine Osmanlı eseridir. Onların da koruması icap ediyor. Ama kısım kısım bazı açıklıklardan mozaikleri görebiliyoruz. Kahire'de ise böyle bir sıkıntı yok. Tamamı açılmış bir şekilde hepsini görmek mümkün.
1: Bu tasvirlerde, resimlerde peki paganizm etkisi söz konusu mu?
0: Mutlaka. Az önce freslerde geziyordu. Bir Yunus'un üzerine oturmuş bir adam vardı ya da kadın tasviri vardı. Bunlar mesela pagan kültüründen gelen mitolojik hikayeler. Hmm. Ama yine de Hristiyanlık içerisinde yer edinmişler. Belki paganizmin devamı gibi Hristiyanlık bunları kullanmakta.
1: Bu tasvir değil mi?
0: Evet, bu tasvirde. Bakın yine Yunus'un ağzında bir insan kafası var. Ama istiridye kabuğu içerisinde oturan bir kişi muhtemelen mitolojik olarak o hikayelerden gelen ve Hristiyanlıkta da son yargının olduğu sahnelerde kullanılmış. Hatta Balat'ta Surp-Hraşdegebet Kilisesi vardır. Orada da demirden bir kapı var. Kapının üzerinde yine İncil'den sahneler var. Ama bunları yanlış anlayabiliyor okuyucular, uzmanlar. Orada mesela İsa'nın göğe yükselişi diyor. Ama aslında bakıyorsunuz o Poseidon ve eşiyle birlikte köpüklerin üzerinde binmiş olduğu atlı arabasıyla denizlerin üzerinde Bozcaada bölgesinde tabii koşmakta. Yani bunlar bazen Aya Yorgi ile ya da işte Pegasus'la karıştırılabiliyor. Hikayeler hemen hemen aynı gibi ama birisi pagan, birisi Hristiyan ve çok küçük semboller var. Ayırmak için net de ayrıştır bunlar. O detayları bildiğinizde hangisinin pagan, hangisinin Hristiyan tasviri olduğunu anlayabiliyorsunuz.
1: Bu tasvirler üzerinden siz de ifade ettiğiniz Hazreti İsa'nın yaşam ve mucizeleri resmediliyor, anlatılar şeklinde sunuluyor. Biraz onları detaylandıralım mı?
0: Ben ilk yazdığım kitapta da bu konuda gelen insanların, turist ya da yerli misafirlerimiz gezerken orayı anlamak için zorluk çektiklerini gördüm. Ve mutlaka bir kronoloji olması gerekiyordu. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın yaşam döngüsü, mesela burada bir Pantokrator İsa var. Kari'nin kelime anlamı sol tarafta, bakın Hora, sağ tarafta da Tonzonton. Yaşamın mekanı, yaşayanların mekanı, diyarı anlamına gelen bir tasvir. Kadri Mutlak da derler bu tasvire. Bu kronoloji içerisinde Hazreti İsa'nın yaşamından önce Meryem'in olması gerekiyor. Ama biz Meryem'in de daha doğmadan önceki hikayesine burada ulaşabiliyoruz. Mesela Hazreti Zekeriya'nın ellerini havaya kaldırarak Meryem'in anne ve babasının sunularını reddettiği sahneyi görüyoruz ki çocukları olmadıkları için bu aileyi, kutsal aileyi zengin oldukları halde sunularını reddederek onları geri gönderiyor. Çünkü çocuğu olmayan bir kişinin tapınak sunularını kabul etmiyor. Aile Meryem Ana'nın anne babası olacak. Fakat anne kısır olduğu için Meryem mucizevi bir şekilde kısır bir anneden doğacak. Ve sonrasında tabii bir takım yine mucizeleri var. Mesela 6 aylıkken yürümesi gibi Hazreti Meryem'in. Kas ve iskelet sistemi gelişmemiş bir bebek 6 aylıkken 7 adım atıp yürümeye başlayınca annesi endişeyle onu alıp kucağına o günahkar toprakları basmaması gerektiğini ve daha zamanının gelmediğini söyler. 3 yaşına geldiğinde tapınağa verilmesi söz konusudur. Tapınağa verilir. Tapınakta dini eğitim almaya başlar. Ergenlik çağına kadar tapınakta kalır. Ve bu dönemi anlatan İslam tarihinde, İslam mimarisinde ve Meryem suresinde bir takım karşımıza çıkan çok açıklayıcı metinler ve bilgiler de vardır. Mesela Sultanahmet Camii'ne gittiğimizde ben misafirlerime hemen mihrabın üzerindeki yazının Zekeriya peygamberle Hazreti Meryem'le ilişkili olduğunu ve Zekeriya'nın ne zaman tapınağa girerse her zaman Meryem'e getirdiğini

0: demiş bir parça kutsal ekmek man olduğunu yazdığını söylerim. Ki bu çok önemlidir. Yani bir Hristiyan hikayesini burada caminin içerisinde en kutsal yerde, mihrabın üzerinde bir kitabede okumak mümkün. Hemen mozaik sahnede bakın Hazreti İsa'nın kubbe içerisinde, o dilimle her bir dilimin içerisinde atalarını görüyoruz. Alt kısımda ise Hazreti Yakup'un oğulları bulunmakta. Onun altında da Meryem Ana ve Hazreti İsa karşımıza çıkıyor. Bu da en yüksek olan mozaik panodur. Karede görebileceğimiz.
1: Bu etrafındaki atalar dediğiniz?
0: Ataları. Hemen Hazreti İsa'nın tam altında Adem Aleyhisselam'ı görüyoruz. Uzun sakallı. Onun hemen yanında üçüncü kişi Nuh peygamber. Nuh'un da elinde bir gemi vardır. Nuh'un gemisi olarak kutsal metinlerde geçen ve o afetin yaşandığı dönemde insanların ve hayvanların kurtarıldığı afet sonrasında o neslin yürümesi için sağ bırakıldığı, yapmış olduğu geminin bir tasviridir. Dikkatli bakıldığında Hazreti Adem'in de ayaklarının altında bir yılan figürü vardır. Yılanı çiğner çünkü insanoğlunu günaha teşvik eden, yasak elmayı yedikten sonra bilgelikle beraber cennetten kovmasını sağlayan yılan burada cezalandırılır.
1: Binlerce sene öncesinde tasvirlerle bu denli fazla şeyin anlatılması mucizevi geliyor kulağa. Devasa geliyor kulağa. Yani bugünün koşulları değil, çok eski bir dönemde bu tasvirler, bu ikonalar gerçekten tahminlerin ötesinde şeyi bizlerle buluşturuyor.
0: Tabii ilkel insanlar da tasvirler çizmişler. Binlerce yıllık petroglif dediğimiz taş üzerine, kaya üzerine kazımalardan tutun da yine boyayla yapılmış olan hayvan ve insan figürleri ama daha çok böyle çöp adam şeklinde ama güzel boğalar, güzel geyikler çizerek oradaki hayvanın da kutsiyetini ön plana çıkartmışlar. Buranın özelliği daha gelişmiş olması. İki boyutun, üç boyutun, özellikle üç boyutlu resim sanatının burada kullanıldığını görüyoruz ve seçtikleri renklerle, kullanmış oldukları desenlerle teolojik emrin dışına asla çıkmıyorlar. Semavi olan dinlerin emrettiğinin uygulandığını görüyoruz. Mesela renk konusunda da bu konuda çok hassaslar. İnsan tasvirleri yaparken genelde Hazreti İsa'nın Lentulus'un yazmış olduğu bir mektuptan yola çıkarak resmedildiğini biliyoruz. Hazreti İsa Lentulus'un, ajanlık için gelen Lentulus'un tasvirlerinde dik açık alınlı, muntazam burunlu diyerek Hazreti İsa'nın tasvirini yapmış. Ve hani o polislerin robot resim çizdikleri gibi bu tasvirle beraber bazı ikonalar oluşmuş ama en bilindik ikona Hazreti İsa'nın bir mucizeyle kendi yüzünü sildiği ve yüzün mendile geçtiği ikonasıdır. İnsan eliyle yapılmamış bir ikonadır bu. O yüzden özeldir. Mandilyon denilen bu tasvir, bugün Rusya'da da görürüz bunu. İstanbul'daki bazı Ortodoks kiliselerinde de sıklıkla karşımıza çıkar. Hazreti İsa hiç resim, kalem, boya kullanmadan sadece yüzünü silip mucize gösterecek olan bir ikonla doğmasına sebep olmuş. Ve bu ikonayı gören, dokunan herkes şifa bulmuş, mucize beklemiş ve çoğunun duası karşılığını bulmuş.
1: Sizi en fazla etkileyen ikona dediğimde hangilerini öne çıkarırsınız?
0: Benim tabii ki en çok sevdiğim ikonların arasında Hazreti Meryem'in ölümüyle ilgili bir kimesiz sahnesi vardır ki bu sahnede Hazreti Meryem son yolculuğuna uğurlanırken 15. yüzyıldan sonra bu sahne eklenmiş bir figür vardır. Kahire'deki tabii ki öncesi olduğu için o figürü görmüyoruz ama modern ikonlarda 16, 17, 18, 20, 21. yüzyılda hala yapılan ikonlarda Hazreti Meryem'in yatağını devirmeye çalışan bir Yahudinin ellerinin kesildiğini görürüz. Baş melek Mikael kılıcıyla ellerini keser ve onun Meryem'in yatağına dokunmasını engeller. Oluk oluk kanlar ellerinden dökülürken o kişinin de art niyetinin cezası bedelini ödemiş olur. Bu sonradan eklenen bir tasvir fakat resimdeki denge, oradaki azizler, havariler ama en duygusal olan Hazreti İsa'nın gökyüzünden gelerek bir mandorla içerisinde annesinin ruhu

0: bir bebek gibi kucak, annesi ruhu olarak bebek olarak tasvir ediliyor ve İsa bunu kucaklayıp cennete yine melekler eşliğinde çekilerek götürülmesi sahnesi. Resimdeki denge yine o üç boyut ve ters perspektifin burada detayları. Altında hemen mermerden oyma kuş motifleri, meyve motifleri de vardır. Bunların da yine sembolik anlamlarıyla baktığımızda resmin o perspektifini, detaylarını daha da derinleştiren ve kilise olarak yapıldığı dönemde naos dediğimiz bölümü en güzel süsleyen unsurlardan bir tanesi. Tabii hepsi özel, hepsi çok güzel. Bir de fres dediğimiz bölümde anastasis dediğimiz sahne en gösterişli olan Hazreti İsa'nın Adem'le Havva'yı mezardan diriltmesi sahnesidir ki hakikaten çok etkileyicidir. Kral ve peygamberler bir tarafta, Habil ve inançlı kişiler bir tarafta ama ayağının altında bir siyah adam, elleri ayakları bağlanmış, bu şeytanı tasvir ederek Hades'in içerisinde ölümlerin diyarının artık bittiğini, yargının başlangıcını ve ölümün bir ağaçtan geldiğini ve tekrar bir ağaçtan da dirilişin geleceğinin mesajını vermesidir.
1: Biraz çevresini de konuşalım bu kariyerinin. Çevresi de önemli tarihi oluşumlardan ibaret çünkü.
0: Bu konu benim yıllardır kafa yorduğum bir başka konuydu. Çünkü Kahire'yi gezmek için gelen orayı görüp gidiyordu. Tabi o bölgede Edirne kapısı vardır ki çok önemlidir. Karagümrük'ün giriş kapısıdır. Hadrianopolis'e giden istikamette bugün hala ayakta olan ve gezebildiğimiz, detayları üzerinde araştırabildiğimiz bir yapıdır. Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında. Edirne'ye gidenler o kapıdan çıkıyordu ya da oradan geliyorlardı. Cülus törenlerinde padişahlar bu kapıyı kullanılardı. Karayolundan gidip gelirken bu kapı kullanılıyordu. Ve Edirne kapısının hemen olduğu bölge İlistrius, Harisius adında zengin bir adamın bağışlamış olduğu araziden bahsedilir. Kahire'nin de yapıldığı yer olarak. Bu kişinin benim araştırmalarım esnasında kim olduğunu ben buldum. Mavi takımın patronu. Bu kişi Theodosius surlarının yapımı sırasında kendisi ve grubunu çalıştırarak kentin korunması için çok büyük katkıda bulunmuşlar. Dolayısıyla bu kapı muhtemelen maviye boyanmıştı. Çünkü Mevlivane kapısının kırmızı kapı olarak kırmızı kapı olduğunu biliyoruz. Ve kırmızı kapı kırmızı renkliydi. Ben yine geçen en son yazmış olduğum kitapta kapının üzerinde halen boya kalıntıları olduğunu da tespit ettim. Yani bugün gitsek çok az da olsa kırmızı rengi orada görmek mümkün. Ama bunu bilmediğimiz için pazarlayamıyoruz. Yani bakın kırmızı kapıda hala kırmızı boyalar var. Ve yabancı misafirlerimiz bazen şu geziyi istiyor bizden. Sur kapıları gezisi. Yani orası bir günlük bir rota. 7,5 kilometre uzunluğunda Ayvansaray'dan Marmara Denizi'ne, Zeytinburnu'na kadar yürüyorsunuz ve büyük bir keyifle bu kapıları yakından tanıma şansınız var. Ama kapı üzerinde boy olduğunu bilmek hakikaten çok keyifli. Yine Edirne kapıya çok yakın Tekfur Sarayımız vardır. Tekfur Sarayı Bizans'tan günümüze gelebilmiş olan saray kompleksleri içerisinde en yüksekteki pavyon kısmı olarak bugün bir Çini müzesi olarak gezilebiliyor. İçerisinde Tekfur Sarayı Çini atölyesi olduğu dönemde orada yapılan İznik ustaların yapmış olduğu bir kısım Çinlilerin teşhir edildi. Çini sanatı ile ilgili bilgilerin verildi. Önemli bir yapı oldu. Burası gezilebiliyor. Oradan yürüyüp aşağıya doğru devam ettiğimizde Ayvansaray'a doğru yine Anem Asad'ında bir yapıyı görüyoruz ki o da saray kompleksi içerisinde kalır. Buraya zindan denilir genel olarak. Hani Anem Asad zindanı diye bildiğimiz 400 aşkın filmin çekildiği 3 kat olarak düşünün toprak altında olan ve restorasyonu devam eden, açıldığında eminim yurt dışından çok insanın ziyaret için buraya gelip görmek isteyebileceği biraz da mistik bir tarafı olan yapı. Balat'a adını veren saray, yani Vilaherna Sarayı dediğimiz saray, toprak altında kalan, kah toprak üzerinde kah toprak altında geniş alanı kaplayan bu bölüm Palatyon deniliyor. Palas adı, Palatyon adı köken olarak buradan geliyor. Bugün Balat aslında Palatyon kelimesinin Türkçeleşmiş günümüzde kullanılan halk arasındaki ağzı.
1: O bölgenin tarihi önemi yüksek değil mi? Edirne Kapı, Balat, Ayvansaray.
0: Edirne Kapı bölgesi Konstantin surlarının dışındaydı. Konstantin 4. yüzyılda inşa etmiş olduğu surlarla kenti genişletti. Yani 2. yüzyıldaki Septimus Severus'un surları küçüktü. Bir köy statüsünde diyebileceğimiz yapı daha da genişletilmişti. Ama 5. yüzyılda Edirne Kapı'ya kadar ulaştı. Dolayısıyla yapılan tüm saldırılarda kent içerisindeki yağmaları engellemek için surların 2,5 kilometre batıya taşınması gerekiyordu. Bunun için de olağanüstü bir iş gücü, olağanüstü bir mühendislik ve işbirliği gerekiyordu. Bu gruplar da çalışarak bunu tamamlamışlar ve sur içerisinde yine onlarca kilise, sarnıç yapıları, çünkü su çok önemli. Hatta Edirne Kapı Karagümrük Stadı'nın olduğu yer Bizans'ın üzeri açık bir su sarnıcıdır. Yine Yavuz Sultan Selim'de üzeri açık bir su sarnıcı görürüz ya da Koca Mustafa Paşa'da Mokyos adındaki bir diğer sarnıç içerisinde küçük bir köy vardır adeta. Sosyal tesislerle bir yerde basketbol oynanır, bir yerde sağlık ocağı vardır, bir yerde mescidi, camisi görebilirsiniz. Hatta yürüyüş yapanlar, spor yapanlar bu açık hava sarnıcının içerisinde belki tarihi geçmişini bilmeden oranın sosyal imkanlarından faydalanır ama yine binlerce yıllık geçmişiyle aslında İstanbul'umuzun çok önemli noktalarından bir tanesidir.
1: Bugün bile çok görkemli, çok ihtişamlı. Yani o Edirne Kapı, biraz daha ötesinde Ayvansaray, aşağısı Çırçır diye geçiyor. Diğer yandan Balat, ifade ettiğiniz gibi. Epey de güzelleşti oralar. Yani hep güzeldi, hep tarihi doku vardı. O gezdiğinizde o hikayeyi görüyordunuz, hikayenin içine çekiliyordunuz. Ama son dönemde epey de çalışmalar yapıldı orada.
0: Şu anda İstanbul'da en çok ziyaret alan yer diyebiliriz. Fener ve Balat bölgesi, Ayvansaray'la birlikte, renkli evleriyle, oradaki tarihi yapılarıyla hem Osmanlı dönemini hem Roma-Bizans denilen o dönemi de anlatan geniş yelpazede tüm gün harcayabileceğiniz, hatta iki gün geçirebileceğiniz konsepte sahip bir yer. Hakikaten çok önemli. Bir Türk mahallesi vardır Ayvansaray'da. Hemen ön tarafında hem beden suru hem de siper suru dediğimiz İstanbul'un deniz suruyla kara surunun kusurlarının birleştiği noktada sahabelerin de olduğu bir yerdir. Sahabe türbeleri de orada vardır. Ve o kapı eğri kapıyla hemen iki surun birleştiği noktadaki alan bugün birçok savaş sahnelerinin de tarihte okuduğumuz savaşların da yaşandığı bir yerdir. İşte 15 Haziran 1410 senesi de Osmanlı tarihinde Fetret döneminin mesela bir savaşını ve yine o savaşın burada yapıldığını da biliyoruz. Kozmidyon Meydan Muharebesi Çelebiler arasında orada yapılıyor. Yine Aleksiyat burada yazılıyor. Aleksiyat'ın yazıldığı yer Kahire'ye çok yakın. Odalar Camii dediğimiz yerde Anna Komnena, 1. Alexios'un kızı, oraya kapatılıyor. Yani soylular da hapis ediliyor. Anamas da bir dönem bir hapishane olarak kullanılmış. O yüzden sanki zindan olarak yapılmış gibi söylenir. Aslında bir kuleye kapatılıyor oradaki soylular. Ama Anna Komnena'nın bizler için çok önemli bir kitabı vardır bu Aleksiyat içerisinde. Hem Haçlı seferlerini okursunuz, hem tarihi anlamda, kültürel anlamda birçok detayın bir arada verildiği çok değerli bir eserdir.
1: Şimdi Haçlı seferleri demişken, özellikle bu Haçlı seferleri de yanılmıyorsam dördüncüsüydü. Epey bir tahribat oluyor, talan ediliyor. Yine Kariye ve o bölge bundan nasibini alıyor mu? Yani bir tahribat oluşuyor mu buradaki tarihi noktalarda?
0: Dördüncü Haçlı Seferleri'yle ilgili de bizim bir kitabımız var. Erhan Altan'la beraber yazmış olduğumuz. Sırf bu dönemi anlatmıştık biz o kitapta. İstanbul'un bu dönemi de konuşulmuyordu. Bakın bu konudaki ilk kitaptır. Bugün üniversitelerde bir kaynak kitap olarak kullanılıyor. Bu dönemi anlatan insanlar artık o kitaptan faydalanıyorlar. Çünkü içerisinde İstanbul'dan çalınan birçok eser, bugün hala var olan Venedik'te Quadriga dediğimiz o dört at mesela, tetrak dörtlüsü dediğimiz porfirden yapılma dört kişinin birbirinin omuzunu tutunarak dörtlü birliği, yani tetrak bir sistem Konstantin döneminde yapılmış. 2 Augustus, 2 Sezar olarak onların bir tasviri vardır. Bugün Venedik'te orijinalleri kilise içerisindeki galeride saklanırken meydan

0: Anda ise replikaları durmaktadır. Hem bronz atların hem de bu mermerden yapılma, kırmızı renkli porfirden yapılma tetrark dörtlüsü İstanbul'dan gitme. Yani bu dönemde İstanbul aslında boşaltılmış. Kiliselerde yağmalanıyor, saraylar soyup soğana çevriliyor ve 57 sene çok uzun bir dönem. 57 yılın içerisinde saklanmış ne varsa muhtemelen tek tek bunlar tespit edip bulundu ve ilk önce savaş borcu, kuşatma borcu olarak bir tahsilat yapıldı ama sonrasında bir zenginlik olarak batıya aktarıldı. Tabii bu eserlerin içerisinde belki de paha biçilmeyecek olanlar mukaddes eşyalardı. Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e ve diğer peygamberlere ait olan birçok kutsal eşya İstanbul'dan yağmalandı. Zeyrek Camii mesela bir depo kilise olarak o dönem kullanılmış. Pantokrator Kilisesi 12. yüzyılda yapılmış olan bir yapı. Bu ve benzeri kiliseler depo olarak kullanılıyor. Denize yakın olmasından dolayı burada depolanan tüm eserler gemiye bindirilerek buradan işte batıya doğru gönderiliyor. Tabii yağmacıların en büyük amacı bir an önce bunları paraya çevirmek. Elindeki her şeyi, bazen metalleri bile eriterek paraya çevirmek için büyük yağma yapmışlar.
1: Yine Kariye'deki ikonolar ve tasvirler üzerinden de bazı noktalara temas edelim. Şimdi Hazreti Meryem üzerinden konuşalım. Görseller var. Onları da sevgili izleyenlerle buluşturacağım. Hazreti Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini detaylandıralım. Görsellerde gelecek, üzerine konuşalım.
0: Hazreti Meryem'in yaşam hikayesi hakikaten çok ilginç. 4 İncil dediğimiz Matta, Markus, Luka ve Yohanna ya da genel adıyla kanonik dediğimiz, yani kanuni olan, kanunun izin verdiği, tanıdığı ama bir de tanımamış olduğu İncil'ler ya da sözde İncil dediğimiz mektuplar bulunmakta. Bu mektuplarda dönemin tanıkları yaşadıkları olayları aktarıyorlar. Ama aktardıkları bilgiler arasında çok farklı ifadeler ve çelişkiler de olabiliyor. O yüzden 4 İncil sinoptik dediğimiz birbirinin benzeri ifadeler içerdiğinden bunlar kilisenin, ruhanilerin net bir şekilde karar vererek aslında kabul ettikleri ama bunun dışında o sözde olan İncil'leri ise reddettikleri bir dönem vardır. Ve bu dönemde sözde İncil'ler tanınmaz. Tanınmadığı için de kilise resim programı içerisinde yer almaz. Yani biz Meryem'in yaşam döngüsünü görmeyiz. Sadece Hazreti İsa'nın hikayesiyle birlikte yapmış olduğu mucizeleri görebiliriz. Ama Meryem Ana'nın hayat hikayesinde İncil'de görmediğimiz bir o kadar önemli Hazreti Yusuf'la nişanlanması, Hazreti Yusuf'un 4 çocuğunun olması. Yani bu konuları biz bilmiyor değiliz. Bunları Hristiyan olan vatandaşlar da bilmiyor. Ben bunun tanıklığını çok kez yaşadım. Çok yaşlı, belli bir yaşa gelmiş, Hristiyan olarak ömrünü geçirmiş ama 4 İncil'den yola çıkarak bu dini konuları tamamlamış olduğu için sözde İncil'lerden faydalanmamışlar. James'in ve Yakup'un çocukluk İncil dediğimiz İncil'lerde o kadar güzel anlatıyor ki bu dönemleri. Biz bunları da Kari'nin mozaiklerinde görebiliyoruz. Ve bir kronolojik sıra halinde Meryem'in doğumundan itibaren tapınağa verilmesi, tapınakta yün bir çileği alması, perde örmesi için 7 bakire kızla...
1: Şu yün bir çileği,
0: evet,
1: alışı.
0: Yün çileği alması.
1: Şöyle gösterelim. Nedir bu? Bunu anlatalım biraz.
0: Bu Hazreti Meryem'in ve diğer bakire kızların seçilerek tapınakta tapınak için örülecek olan bir perdenin yapılması için kendilerine verilen yün çilesi. Bu çileyle Meryem ve diğer kızlar bir perde yapmaları gerekiyor ki bu perdenin görevi çok kutsal. Sinagoglarda, çadır tapınakta özellikle iki bölüm vardı. Bir bölüm devir, bir bölüm heykel dediğimiz alan. Bir yerde ibadet yapılırken, bir yerde ise din adamları mukaddes emanetlerle, eşyalarla ritüel için hazırlık yaparlardı. Bu bölümü ayırması için bir perde yapılmıştı ki bu perdede en az sinagog ve yapısı kadar, oradaki tapınak kadar kutsal bir alandı. Bu
1: tapınağa verilmesi.
0: Evet, tapınağa verilirken görüyoruz. Aslında dikkatli baktığımızda burada iki kez

0: Hazreti Meryem'i görme şansımız var. Bir, kutsal aile tapınağa getiriyor Meryem'i. İlk önce bu aileyi 3 yıl kadar zaman önce reddeden Zekeriya onu kabul ediyor tapınağa. Çünkü biliyor ki Zekeriya, Meryem gelecekte birçok mucizeye aracılık edecek ve onu tapınağa kabul ediyor. Tapınağın hemen içerisinde o resimde olduğu gibi yukarıda Meryem bir tahta oturuluyor. Tahta oturarak Meryem din eğitimini alacak ve orada her gün kendisine bir meleğin getirdiği yiyecekle beslenecek.
1: Burada da ilk 7 adımı.
0: Evet, bu yine Meryem'in çocukluk hikayesinde geçen ilk 7 adım atması. Ayakkabısı kırmızı renklidir Meryem'in. Üzerinde lacivert bir elbisesi bulunmaktadır. Annesinin ise daha kırmızımsı bir elbisesi olduğunu, annenin. Ve ikonlara baktığımızda Meryem'le annesinin aslında ayrımında bu renklerin çok faydalı olduğunu görürüz. Çünkü kıyafet de resimle ilgili ipuçları veriyor. Ben bu kitabı çalışırken şunu fark ettim. Burada Elizabeth de Meryem'den akraba olan Elizabeth. Aynı zamanda Hazreti Zekeriya'nın da eşi ve Vaftiz Yahya'nın da annesi oluyor. Elizabeth'in karede iki farklı elbiseyle mozaikten tasvirlerin olduğunu fark ettim. Birisi Yusuf'un rüyasında Anna geleneksel anlamda kırmızı renkli kıyafetiyle karşımıza çıkarken, bir diğer sahnede Romalı askerlerden kaçarken Anna oğlu Zekeriya ile beraber mucizevi bir şekilde kurtuluyor. Ama burada aynı Meryem'in kıyafeti gibi, yani monogramlar ve üzerindeki yazı olmasa baktığınızda direkt Meryem Ana diyebileceğiniz bir tasvir. Çok benziyor. Ve bir de az önceki yün çilesinin aslında kronolojik olarak sırayı bozduğunu fark ettim. O Meryem'in ve Yusuf'un nişanından sonra gerçekleşen bir konu bu. Fakat nedense buradaki resim programında, belki de Metokles'in düşüncelerinde böyle yer aldı. Dış narteks ile iç narteks kapısı arasında bulunan, yani batı cephesinde bulunan kemer aynasının içerisindeki çok da güzel bir tasvirdir.
1: Doğumu.
0: Bu Meryem'in doğumu, Hazreti İsa'nın doğumu kadar meşhur değil. Bakın, Hazreti İsa'nın doğumu her sene büyük şenliklerle, büyük grupların kiliselere giderek kutlamalar yaparak andığı bir gündür. 24'ünü 25'ine bağlayan gece Aralık ayında her yıl İstanbul'da da mesela bu tür geziler ve kutlamalar yapılıyor. Hazreti İsa'nın doğumu kutlanırken Meryem Ana'nın doğumunu kimse hatırlamıyor. Ve Meryem'in ölümü 15 Ağustos'tur. 15 Ağustos hatırlanırken doğumuyla ilgili herhangi bir bilgi maalesef o apokrif kaynaklarda olduğu için pek anılmamış, o şekilde bırakılmış.
1: Eserde birçok mozaik kullanmışsınız. Yer alan mozaikleri eserde de kullanıp anlatmışsınız.
0: Tabii her resim ve her konu bir araya gelmedi. Yalnız önemli olan bazı detaylardan bahsettik. Normalde tabii resimler girdiği zaman içine 200 sayfa 400 sayfaya çıkıyor, 400 sayfa 800 sayfaya çıkıyor. Çünkü olağanüstü güzel resimler var. Ve her bir mozaik büyük sayfalar şeklinde yapılmayı da hak ediyor. Aslında biraz haksızlık gibi geliyor. Çünkü testere dediğimiz, bakın burada keklik figürleri vardır. Mesela keklik de yine mitolojik bir hikayedir. Hatta kekliğin hilebaz olduğunu, hilekar olduğunu kimse bilmez. Buradaki konularda onlardan da biraz bahsettim. Keklik diğer kuşların yumurtasını çalar. Onlara annelik eder. Ama yumurta kabuğunu kırdığında çıkan kuşlar öz annesinin sesini duyduğunda direkt ona kaçar. Belki de yine teolojik anlamda bir semboldü bu. Bu anlamı vurgulamak için oraya bir keklik motifi yapıldı. Yine tavus kuşları, sümbüller, karenin içerisinde görebileceğimiz envai çeşit hayvanın ve bitkinin olduğu bize stilize olarak sunulmuş. Ama o detaylarda hakikaten insan bir ömür geçirse yapının içerisinde, orayı anlamak için, çözmek için uğraşsa bir o kadar da zevk alıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kariye kitabınız da hayırlı olsun. okuyucusu bol olsun, takip edeni çok olsun. Zaten merak edilen bir konu. Siz dediniz ki inanılmaz bir ilgi var Kariye Camisi'ne yönelik. Eminim bu eser de o ilgiyle bütünleşecektir.
0: İnşallah. Kariye benim çok sevdiğim bir yapı ve hem bizim insanlarımız hem yabancıların değerini vermek için gelip ziyaret ettikleri ve daha da çok insanın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeri Edirne Kapı'da, merak edenler gelsinler. Bugün müze gibi kullanılmasa, orası aslında ziyaret alanı olarak açık. Hani şöyle ikiye bölündü. Bir, ibadet için gelenler için özel kapatılıyor. Ziyaret için gelenler için ise özel olarak ziyarete açılıyor. Hem orayı bir gezi alanı gibi görmek hem de ibadet etmek mümkün. Yani kilise cami ruhunu burada yaşatıyoruz ve o kültürü aldığımız emaneti en güzel şekilde sunuyoruz. Bu da bizim için Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu büyük bir katkı oldu.
1: Bir başka yayını da tam yerinden yapalım. Kariye Camii'nden yapalım. Detaylı bir şekilde o mozaikleri, o ikonaları anlatmanızı rica edelim. Hem yerinden sevgili izleyenlere de daha güzel ulaşmış oluruz.
0: Bunu yapmak daha anlamlı oluyor. Çünkü yerinde konuşmak ve göstermek, belki işaret etmek hakikaten izleyenler için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Kariye Camisi'ni işledik. İkonaları, mozaikleri, araştırmacı, yazar Selçuk Eracun hocamız bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: arkadaşım neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.

0: Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Atın. Dinler. Okulun ilk günü hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım. İki dakika şöyle dedim, vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
2: Evet.
0: Kaçıncı sınıf şimdi burası?
2: 10.
0: Yani?
3: Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor, tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallar sallar duvara vururum. Ben ona ne soru soracağım?
1: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğime ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olsun başka bir meslek bilmedim.
1: Çok iyi bir seçim olmuşsunuz.
0: Bak bu çok sevimli. Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyordu öyle. Gel sarılayım gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
4: Yok hocam.
0: Niye sarılıyorum oğlum o zaman sen? Hasret maset de yok sende ya.
3: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam her...
3: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi.
0: Sen biraz saçını yatır, senden korkuyorum.

0: olursan o başarılısın.
1: Eğitimin ülkemizin geleceği için önemini biliyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer projelerimizle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.

0: arkadaşım neredeyiz?
1: Gümüşhane yolundayız hocam.
0: Ne yapacağız orada?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi arkadaşım?
1: Hocam Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'ne ziyarete gidiyoruz.
0: Bir ipucu versen.
1: Hocam Gümüşhane diyorum, Fen Lisesi, öğrenciler, okulun ilk günü diyorum.
0: Çok şaşıracaklar.
1: Çok heyecanlıyım, çok.

0: Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Atır. Dinler. Okulun ilk günü hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım. İki dakika şöyle dedim, vaktinizi alayım. Ben çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız?
1: Evet.
0: Kaçıncı sınıf şimdi burası?
1: 10.
0: Yani?
2: 8. Arkadaşım, bir arkadaşımızı tahtaya kaldır ve ona zor bir soru sor. Tahtada çözsün.
0: Enişte sen iyi misin ya? Adam fen lisesinde okuyor. Beni sallar sallar duvara vurur. Ben ona ne soru soracağım?
3: Siz bizim yaşımızdayken ne yapıyordunuz?
0: Ben hep mesleğime ilgileniyordum ya. Ben ilkokula başladığımda da onunla ilgileniyordum ya. O zamanlar pek umut vaat etmiyordum. Ya başka şeylere yönelsene diyorlardı ama sonra baktılar ki fikrimi değiştirmiyorum yani. Ben oldum olsa başka bir meslek bilmedim.
3: Çok iyi bir seçim olmuşsun.
0: Bak bu çok sevimli. Bu zaten dünden kapıdan girerken bekliyordu böyle. Gel sarılayım gel. Sen ama yatılı değildin değil mi?
4: Yok hocam.
0: Bunu sarılıyorum o zaman sen. Hasret mahset de yok sende ya.
2: Hadi hepiniz kalkın ve arkadaşıma sarılın.
0: Hocam her...
2: Hadi hepiniz gelin sarılın. Hadi.
0: Sen biraz saçını yatır, senden korkuyorum.

0: yaptığın şeyi yaparken mutlu oluyorsan o başarılır.
1: Eğitimin ülkemizin geleceği için önemini biliyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer projelerimizle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.

0: stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok sağ olun. Çok güzel bir YouTube programınız var, çok beğendim.
1: Teşekkür
0: Murat ederim. Aygen'le Profesyoneller.
1: Evet efendim.
0: Sizin sorunuzla başlamak istiyorum. Siz böyle bir kariyer yolculuğuyla başlıyorsunuz, bir hikayesini soruyorsunuz. Ben de sizin YouTube hikayeniz nasıl başladı, bununla başlamak istiyorum.
1: YouTube, tamam, benim hikayemi soruyorsunuz.
0: Sonra sizin hikayenizi de geçeceğim.
1: Peki efendim, tabii ki.
0: Dinliyoruz.
1: Yani bir ticari iş, ticaret yapan bir insanım. Boş duran ofislerimiz vardı. Değerlendirelim dedik. Bu yani.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, yani sadece bu kadar der kesermiş onu şey.
0: Birçok program var, format
1: yani.
0: Var.
1: Ben de şeyde, evet. Alaka medyada tabii ki var. Ama böyle bir şeye büyüsün diye yola çıkmadım. Yani ben bir proje yapmıştım. Hı hı. Sponsorlarım var falan işte. Rotadan çıktınız diye bir iş. Hı hı. Aslında hikaye de şöyle başladı. Bir şey çekmeye dağların tepelerine gittik falan. Orada bir yol gördüm, oraya girdim. Buradan geçer mi bu araba falan. İşte navigasyon, rotadan çıktınız, yeni rota hazırlandı falan gibi bir muhabbete girince dedim ben bunun marka tescilini hemen alayım. Hı hı. Aldım, sonra rotadan çıktınız diye program yaptım. Hı hı. Eski reklamcıyım zaten, bir sürü iş çekmişliğim vardır. Sonra sponsor dedim ki hadi bunun program yapalım. Onlar tamam dediler. YouTube'a bir program ürettik rotadan çıktınız diye. Sonra bir televizyon kanalı dijital yayın yapan dedi ki bunu bizde yayınlar mısınız? Olur dedim. Oraya sattık. Sponsor oraya da sponsor oldu falan. Sonra talepler gelmeye başladı. Benim ikinci, üçüncü projem de hazırdı. Ama şifreli kanalla çalışmak istemediğim için, çok tercih etmediğim için ondan sonra gerçekten boş ofisler vardı. Dedik biz burayı stüdyoya çevirelim bakalım ne oluyor. Kendi işlerimizi en azından orada yaparız diye formatlarımızı çıkarttık. Hı hı. Sektörden bir takım insanları transfer ettik. Yani yapım şirketlerinden ve çeşitli ajanslardan. Bir anda böyle bir alaka medya diye bir şey oluşmuş oldu. Ben de kendi programı yaparak başladım süreç içerisine.
0: Çok arka güzel arka, olmuş.
1: Evet, arka arkaya bir sürü format girecek.
0: Bir de enerjinizi çok beğendim. Çok dinamik buldum. Sunuculuğunuzu da çok beğendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Adil Yıldırım'ı izledim. Gökhan Türkmen'i izledim. Evet. Sunay Akın'a bayıldım. Sunay çok güzel çok hikayeler dinledim.
1: Evet.
0: Ama şey hoşuma gitti. Ya böyle iki adam karşılıklı birbirinizi övüyorsunuz.
1: Övmek değil aslında. Hislerimi paylaşıyorum ben. Yani tanımıyorsam da tanımıyorum seni. Hı-hı. Ama karşılaştığımda bendeki hissin şu diye başlıyorum. Hı-hı. Ondan sonra konu konuyu açıyor. Yani Sunay'ı eski tanıyorum.
0: Ne evet kadar o çok eski. Ama hep böyle genelde ya. Çok güzel bir uyum var.
1: Evet evet.
0: Bir de çay bana çok zarif geldi iki insanın birbirini övmesi. Çünkü genelde biz kadınlar çok yapıyoruz ve eleştiriliyoruz böyle. O anlamda çok hoşuma gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir de sohbet de akıyor çok güzel.
1: Yani aslında bu profesyoneller hikayesi şu, yani belirli bir noktaya gelip orada bu işi para kazanmaya dönüştürmüş insanların başlangıç hikayesi beni hep çok enterese etmiştir. Hı hı. Çoğunun da 10 yaşlarında falan belirlenmiş aslında hikayesi. Yani 10 yaşında şöyle bir şey oldu, ondan sonra doktor olmaya karar verdim. 10 yaşında şunu yapıyordum, sonra hep oyunlarım büyüdü ve artık bir görüntü yönetmeliyim. İşte Sunay da öyle. Hı hı. Hikayenin içine doğmuş bir çocuk. Hı hı. O çocukluğuna gidiyorlar zaten. Bir de ben birisine nasılsın diye sorduğumda gerçekten onun nasıl olduğunu merak ettiğim için soruyorum. Bizim böyle sıradan cevaplarımız vardır. İyi, senden ne haber falan, hı hı, gibi. Ben onu ısrarla tekrar sorarım. Hı hı. Ya ben gerçekten iyi olup olmadığını merak ediyorum. Ona göre bir yere yaslayacağım çünkü konuyu. Hı hı. Telefon açtığım zaman da insanlarla bunu paylaşmayı seviyorum. O ikinci kez sormak ya da bir şey demek orada bir şey uyandırıyor konukta.
0: Hı.
1: Bir dakika, bu adam bana gerçekten bir şey soruyor, bir şey diyor galiba falan deyip o konunun içerisine girmeye başlıyor. Mesela Gökhan'la hiç neredeyse müzik konuşmadık,
0: evet,
1: programda.
0: Bir de çok duygusal konuşmuşsunuz bence orada, evet, çok biraz, duygusallık, evet, vardı. Peki siz kendi hikayenize mi doğdunuz? Sizin hikayeniz nasıl başladı? Sizin formatınızdan çalıyorum.
1: Bu bölüm alta yazalım şöyle. Murat Agen'le Profesyonellerden alıntıdır diye.
0: İlham alınmıştır.
1: İlham alınmıştır. Teşekkür ederiz falan.
0: Teşekkür ederiz efendim.
1: Yani benim hikayem karışık benim biraz. İşte Çatalca, Diyarbakır falan, İstanbul, öyle bir süreçler var. Ailenin

0: damarları öyle. İşte Çankırı, Ilgaz da buna dahil olmak üzere böyle bir sürü yere yayılmış. Anne tarafı Balkanlardan gelme, baba tarafı İç Anadolu ve Güneydoğu taraflarına böyle yayılmış iki aile bir yerde müzikle alakalı, sanatla alakalı bir projede karşılaşıyor babamla annem. Alakasız bir başka şehirde. Ondan sonra evleniyorlar, birbirlerine aşık oluyorlar. Annem çok ben küçükken hayatını kaybediyor. Ondan sonra İstanbul'a geliyorum ve benim kafam böyle standart dışı çalışıyor. Yani ne normal bir çocuk oldum, ne normal bir ergen oldum. Şimdi de çok da normal bir yetişkin değilim. Dolayısıyla bilgi biriktirmeyi ve insan biriktirmeyi çok severim. Biriktirmişimdir ama bunu bir planlama yapmadan yapmışımdır hep. Bir şey paylaşmışımdır. Şimdi bir şey, hiç kimseden de bir şey istememişimdir. Hani şunu şöyle halledelim mi falan gibilerinden. Böyle kurduğum için ilişkilerimi sanıyorum. Şu anda bir şey yaparken de ya gel biraz sohbet edelim dediğimde hani randevu bile almaktan böyle zorlanacağınız insanlar sağ olsunlar. YouTube projesi yeni başlamış bir kanala geliyorlar yani.
1: Ama bence iletişiminiz çok güçlü. Ama şunu merak ediyorum yani. Siz 10 yaşındayken iyi bir oyuncu olacağınız belli miydi o zamandan?
0: Benim sahneyle ilgili bir şey yapacağım belliydi. Yani onu ben çok istedim. Ama tabii matematik kökenliyim. Biyoloji okudum, fotoğraf okudum.
1: Biyoloji var, Mimar Sinan gel. Böyle çok...
0: Evet, evet. 4 tane ana sanat dalım var. Şey var. İşte ondan sonra opera master yaptım. Reklam tasarım okudum. Çok fazla böyle master class'ım var. Master projelerine de katıldım. Bitirdiklerim var, bitirmediklerim var. 10 yaşındayken sahnede çok şeyle ilgili bir sürü şey yaparım diye bir sürü bilgi biriktirdim. Yani sahneyi de kurarım. Üstüne de oynarım gibi. Oyunlarım hep öyle. Onun üstüneydi açıkçası. Bir şey çekmeyi hayal etmiyordum. O zamanlar öyle o kadar bir şey çekmeye dair cihazlara hakim değildik. Tabii ki bu hayatta. Ama şimdi tabii ki bambaşka bir yere evrildi o. Hikaye anlatmayı seviyorum aslında. Güzel. Hep anlatırdım. Şimdi de anlatıyorum yani.
1: Peki profesyonel kariyerinize baktığınız zaman şanslı bir yolculuk muydu, zorlu bir yolculuk muydu?
0: Şanslı. Ben şanslı bir insanım. Şerbetliyim. Öyle derler.
1: Ha, çok güzel.
0: Hani hep öyle büyüdüm açıkçası. Bana bir şey olmaz diye. Öyle büyütüldüm herhalde.
1: Ve kırılmalar sonra... var mıydı o yolculukta?
0: Kırılmadan tam kastınız nedir mesela?
1: Hani böyle dönüm noktaları bazı...
0: Tabii ki illaki var. Yani rotadan çıktığınızın hikayesi de o aslında baktığın zaman. Yani o işin formatı mesela izlerseniz seversiniz siz bence.
1: Mutlaka izleyeceğim çünkü benim de Rota Bilinmez diye bir kitabım var. Ya. O yüzden harika, rota benim için çok önemli.
0: Ya şimdi hayatımızda belirli bir yolculuğa çıkıyoruz. Biz de o işin formatını aslında öyle oturtmuştum ben. Diyelim Bursa bölgesindeyiz. Nereye gideceğimiz belli değil. Bavulu koyuyoruz. Karada çıkabiliriz. Göle de girebiliriz. Deniz kıyısında bir yerde güneşlenebiliriz. Sadece yola çıktıktan sonra akşam bir yerde güneşi batırmamız şart. Kural bu. Güneş en iyi nerede batıyorsa gittiğimiz bölgede. İnsanlardan öğreniyoruz bir de yolda karşılaştığımız insanlardan. Onlar da kendi bildikleri doğrultuda bize o yolu gösteriyorlar. Şurada şu tepeye çıkarsanız olur falan. Bizim o tepeye ulaşma yolculuğumuz da var bunun içerisinde.
1: Ay, çok güzel.
0: Dolayısıyla aslında yolda karşılaştığın kişiler, durumlar, olaylar, mekanlar, coğrafyalar senin yolculuğunu belirliyor.
1: Ve süreç çok keyifli.
0: Sizin de öyledir yani hani tabii ki. Burada bu stüdyoda bu işi yapacağını hayal ediyor muydun diye sorsalar mesela. Ama buraya gelen yolculuğun içerisinde küçük küçük sinyaller geliyor senin karşına. Sen onları değerlendiriyorsun. Doğru. Aslında hep şey derim yani şans her zaman karşımıza çıkar. Biz onu fark edebiliyor muyuz? Onu alabiliyor muyuz? Ve ona hazır mıyız?
1: Tabii hazır olmak da çok önemli.
0: Her an hazır olmak gerekiyor aslında. Bunun da en temel şeyi kendine iyi bakmakla. İlişkilerini düzgün tutmakla. Söylediğin şeylerin arkasında durmakla oluyor.
1: Peki siz iyi değerlendirdiğinizi düşünüyor musunuz o gelenleri? Çünkü farkındalığınız çok yüksek geliyor bana.
0: Tabii hep öyle oldu. Yani hep öyle oldu. İyi değerlendirdim. Yani oyunculuk kariyerim de öyle. Evet. Ben 42 yaşında bu sektöre evet dedim, giriyorum dedim. İşte tanınan bir insana dönüştüm.
1: Çok, benim yanında çok iyi yapımlarda yer aldım.
0: Bu bir seçim yani. İşte ya. Hayattaki evet. Her şey de öyledir ya. Doğru. Onu seçersin. İki tane yol vardır her zaman. 5 tane yoktur yani. 2 tane yol vardır. Birini seçersin. Karşına başka yollar açılır. Ben hep onu Neye göre seçtim? İşte o bilgiye göre, biriktirdiğim hikayelere göre seçtim açıkçası. His? His tabii ki her zaman var.
1: Doğru hissediyorsunuz demek ki. Hep çünkü doğru işlerde gördüm sizi.
0: Orada strateji giriyor birazcık aslında. Giriyor mu? Tabii ki giriyor. Şimdi bir, önünde bir sektör var. Bir endüstri var. O endüstrinin şeyleri var. Oyuncuları var. Hı hı. Hangisiyle ne zaman hareket edersen senin kendini bilmen lazım bir taraftan da. Onların hangisiyle kendini meç edebilirsin? Nerede, nasıl bir noktada buluşabilirsin? Yani ben Medcezir'e başladığımda, ki ondan önce çocuklarıma anı olsun diye çektiğim işler var. Gerek TRT filmleri, gerek kendi çektiğim işler var. Anı olsun diye kendi çektiğim işlerde oynamışlıklarım var. Hani ilk sosyal medya ya da viral projelerden birini çekmişim idim. Vakti zamanında eşim falan. Hep böyle anı kafasındaydı. Ama bir karar verdik. Yani daha böyle mobilize olacağım bir hayat istedim. Yani sırt çantamı alayım gideyim bir yerde. Orada da yapabileceğim bir şey olsun istedim. Oyunculuk zaten mesleğim. Mesleklerimden biri en azından, öyle söyleyebilirim. Bir planlama yaptım yani işte. Aynı dönemde birkaç tane iş geldi. Ve burada bakman gereken şey kaç para aldığın değil, o işi seni nereye taşıyacağı. İşte biraz önce stüdyoya geldiğimde bir Medcezir kuşağı var yani.
1: Gerçekten öyle. Bir yani, anda stüdyoya herkes Medcezir için geldi.
0: Tabii.
1: Ben de bayılarak izliyordum.
0: Sağ ol, teşekkürler.
1: Gerçekten çok iyi işte.
0: Çok sağ ol.
1: Peki soru sormak mı, cevaplamak mı? Hangisi daha rahat?
0: İkisi de.
1: Gerçekten
0: tabii
1: mi?
0: Tabii.
1: Ben mesela orada oturduğum zaman çok geriliyorum. Bana mesela cevaplamak çok gergin geliyor. Sizin bu bence oyunculuktan geliyor bu profesyonelliğiniz. Yani iki tarafta da
0: ben gevezeyimdir ya, saatlerce konuşurum. Evet evet. Sosyal bir insan hiç değilim. Hani gireyim ortamlarda falan takılayım. Hı-hı. Hiç yoktur yani. Hı-hı. Öyle bir şey. Diyebilirsin ki mazbut, muhafazakar falan bir adam. Öyleyimdir yani. Bunun hangi anlayışın içerisinde bulunduğunla alakası yok. Ben bir şeyleri muhafaza etmeyi seviyorum. Hı-hı. Ama konuşmayı da severim yani. Hı-hı. Okumayı sevdiğim için öyle bir alışkanlığım var. Birisi sordu mu söylerim. Ama sormadığımda hiç konuşmam yani. Böyle belirli yerlerde asla.
1: Aa güzel.
0: Tabii tabii öyle.
1: Peki o zaman derin sorulara geliyorum. Mesleğiniz size hayatı anlamayı mı öğretti, yoksa hayatı anlamaya çalışmak mı sizi oyunculuğa yaklaştırdı?
0: Şimdi oyuncu, meslekten kastın oyunculuksa ona göre cevaplayacağım. Biyoloji ise ona göre cevaplayacağım. Fotoğrafçılık ise ona göre cevaplayacağım. Hangisini soruyorsun?
1: Oyunculuk.
0: Sen değil mi?
1: Lütfen.
0: Tamam, kusura bakma çünkü çok samimi ve tatlı bir sohbet yürüyor.
1: Çok teşekkür
0: benden
1: ederim.
0: Benden böyle bir şey söyleme ihtiyacı doğdu.
1: Çok teşekkür
0: ederim.
1: Tamam,
0: ben teşekkür ederim, sağ ol.
1: Merak ediyorum bu derin soruya ne cevap vereceksin?
0: Yani hangi derinlikten soruyorsun? Oyunculuğu soruyorsan?
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Ya da size hangisi daha derin geliyorsa oradan.
0: İşte hepsi. Cevap. Yani bunların hepsinin içinde insan var, canlı var ve dünyamız var. Dolayısıyla bunların hepsiyle entegre yaşayan bir insanım. Hı hı. Sonuçta bir adamım, bir erkeğim cinsi olarak ve erkek rolleri geliyor. Oynadığım rolleri de mümkün olduğu kadar kendi içimdeki parçadan çıkartıyorum. Oynadığım karakterler iyi ya da kötücül hiç fark etmez ama onun bendeki yansıması için zaten ben tercih ediliyorum o karakterlere ya da ben seçiyorum. Ya da o karakter bana rol olarak geliyor. Ben onu yapılandırırken tabii bir sürü kafadan çıkan başka bir şey de görüyorsun. Yani işte hikaye oluşturucuları var, senaryo yazanlar var, buna karar veren yayınlanması için yapımcı var, kanal var. Bir sürü gözün, kafanın, beynin sana getirdiği bir malzeme var önünde. Hı hı. Sen de tüm bunları biriktirip kendi birikiminle dışarıya bir şey sunuyorsun. Dolayısıyla sürekli bir aktivasyon var. Bu aktivasyon tabii ki hayatta sürekli bir şey öğretiyor. Taze tutuyor en azından kafanı. Bazı duyguları ifade etmekte, ya ben şey bir oyuncu değilim, bak işte ben öyle o duyguya girdim mi çıktım mı falan, öyle yaşayan bir insan değilim. Hı. Var öyle arkadaşlarımda, yani bir karakterle yaşayanlar var.
1: Evet.
0: Çünkü onu taşıyorlar. Hani bu şu da değil, ben bitirdim mi bitiririm diye onlardan bir şey öğreniyorum çünkü o karakterleri birileri yaratıyor. Ben onları süslüyorum kendi bakış açıma göre. İşte o bir sürü gözün yansıması olduğu için tabii ki bir sürü insanın hissi, duygusu, hayata bakışı, topluma bakışı bir sürü şey öğretiyor, bir sürü şey gösteriyor, bir sürü şeyin öngörüsünde bulunmamı sağlıyor. Hı hı. Bakalım piyasa önümüzdeki sene ne olacak gibilerinden.
1: Bakalım. Peki böyle çok özledim şu karakterimi, keşke biraz daha oynasaydım dediğim.
0: Hepsi.
1: Aa.
0: Hepsi, tamamı yani. Medcezir de öyle. Ondan sonra İstanbul'u gelindeki canlı öyle. Yasak Elmas.

0: Doğan da öyle, Mucize Doktor Tanju da öyle. Hepsi. Bodrum Masalı'ndaki Evren öyle.
1: Peki böyle en çok bu bendim ya. Hani bu...
0: Hepsi bendim.
1: Aa.
0: Hepsi bende var. Onu demeye çalıştım aslında.
1: Bunu çok şaşırttınız.
0: Aa, aşk olsun.
1: Şaşırttın.
0: Ha? Hmm. Giderim bak.
1: Aman ama konuğum çok kıymetlidir benim, sakın. Peki.
0: Bir sinir yaptı bende. Şaka yapıyorum. Evet.
1: Çocukluğunuzdaki hayalinle şu anki geldiğin nokta
0: ne güzel oldu değil mi?
1: Nasıl bir mesafe var? Çocukluğundaki hayalle şu an geldiğin noktada nasıl bir mesafe var? Orada mısın?
0: Çocukluğumdaki hayalle... Ya böyle bir şey hayal etmiyorsun. Öyle bir şey bilmiyorsun çünkü. Sadece bir yerde görünür olmak.
1: Mesafe var mı o zaman, yoksa o
0: hayır,
1: mesafe...
0: Hayır, mevzu şurada. Görünür olmak istiyorsun. Bir sebepten.
1: Evet.
0: Görünürüm yani şu anda. Oradaki hayalimi aslında bir şekilde gerçekleştirdim diyebilirim. Şarkı söyleyerek bunu yapmak istiyorsun. Yaptım. Ama işte tiyatro oynayarak, bir şey anlatarak yapmak istiyorsun. Onu da yaptım. Ama bunu devam ettirmiyor olma sebebim... tam olarak o olmadığı için de. Yani şarkıcı olarak ya da işte tiyatro sahnesinde tiyatro oyuncusu olarak... Diziler bir tık daha böyle enterese etti. Oradaki oyunculuk şekli, oradaki teknik yapı, organizasyon beni daha çok cezbetti. Bu şöyle de algılanıyor işte, orada para var falan filan. Ama benim param var zaten. Yani bu diziyi bunun için yapmıyorum.
1: Bunu bildin.
0: Onu bildim. Ben de her şey hobi yani, öyle bakabiliriz. Aa. Dolayısıyla oyun alanımı genişletmiş oldum aslında. Bir taraftan bunların beni götürdüğü yolculuk, kendi hikayemi anlatacağım başka bir organizasyonlu. Orada işte medya şirketi Alaka Medya'ya varan süreci hazırladı. Bu sene ben işte bir proje almamak için menajerime söyledim. Yani bu sene ben bu yapıyı oturtacağım, önümüzdeki sene konuşuruz diye. O yüzden bu yıl mesela yapmıyorum oyunculuk. Oynamak isteyebileceğim karakterler olabilir diye dizi de seyretmiyorum. Kıskanmayayım diye. Tabii ki yani.
1: Kıskanır mısın?
0: Bazı şeyler var, keşke ben oynasaydım derim. Aa. Kıskançlık değil de ben daha iyi oynarım derim. Keşke ben oynasaydım diyebileceğim şeyler olabilir. Gıpta edebilirim ama.
1: Tabii ki. Ben şimdi profesyonellere gıpta ettim mesela. Ettim.
0: Teşekkür ederim.
1: Şuraya kitaplık yaptıracağım arkama. Konumun arkasına kitaplık yaptıracağım.
0: Yere halı atacaksın. Ben halını gönderirim. Halı. Sen kitaplığı yaptır.
1: Tamam. Peki Diyarbakırlı, ya yani Diyarbakır doğumlu bir oyuncu olarak bu oyunculuğunuza ne kattı mesela? Bir duruş, bir ritim, bir şey. Yani nasıl bir şey Diyarbakırlı olmak?
0: Diyarbakırlı olduğun
1: Diyarbakırlı.
0: Zaman Diyarbakırlı. Bir şey katmadı yani sonuçta. Diyarbakırlı olmanın buna bir katkısı yok. Diyarbakırlı...
1: Yok mu bir duruş?
0: Ya ben dünya insanıyım, öyle bakıyorum. Yani o toprağın da çocuğuyum. Bu toprağın da... Yani Türkiye'nin bir süreni gezdim. Bu rotadan çıktığınızı çekerken. Gittiğim her yerde de ben bu toprağın çocuğu olduğumu hissettim. Dolayısıyla her yerin bir artısı var tabii ki bende. Diyarbakır'la çok mistik bir hikayem var.
1: Nasıl bir hikaye?
0: Onu asla anlatmayacağım. Tabii ki burada. Sadece bu bilinsin, bilinsin, bilinsin. Kendi yankımı da yaptım. Çünkü çekeceğim bunu. Çektiğim şeyde izlersiniz. Bunu söyleyemem.
1: Peki.
0: Ama çok sonra söylerim.
1: Peki coğrafya kaderdir. Buna katılıyor musun?
0: Hangi coğrafya? Bulunduğun ev mi?
1: Doğduğumuz
0: ülke.
1: Ev.
0: Şehir.
1: Bölge.
0: Yoksa işte dağlar, tepeler falan.
1: Diyarbakır'ın
0: bende etkisi çok küçük yaşta ayrılmış olduğum için oradan. Yani babamın, annemin işinden kaynaklı. Şöyle bir kader olabilir belki. Diyarbakırlı olmanın bir havası var. Yani ülke genelinde.
1: Ya dolayısıyla... Ben ama daha havalıyım. Yani. Ben daha Diyarbakırlıyım.
0: Diyarbakırlı mısın sen?
1: Hayır, değilim. Ben Bodrum doğumluyum. O yüzden de doğuya hep böyle bir merakım var.
0: Doğu başkadır. Çok düşünür.
1: Gerçekten
0: çok derinliktedir.
1: Oraya.
0: Mesela doğuda işte insanlar satranç dama falan oynarlar. Hani oyun olarak. Daha strateji, daha düşünceye dayalı şeyler yaparlar. Ama Türkiye'de çok ilginç yerlerde çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz.
1: Bodrum'da biz satranç oynamıyoruz.
0: Bodrum'da su var, iyot var, kum var. Öyle bir yer yani Doğu. Dolayısıyla başkadır yani.
1: Peki çok Doğu dizisi var şu anda. Ve çok izleniyor. Çok
0: hiçbir fikrim yok şimdi. Desen ki...

0: izliyorsun?
1: İşte hiçbir fikrim yok, kıskanmıyorum. Ne izlemiyorum? Hani gıpta etmeyeyim diye. Dedim ya ben bu sene çalışmıyorum, çalışmayacağım için. Ama şu var.
0: Neden peki yani? Demek ki bizim halkımız da Doğu'yu merak ediyor. Oradaki hikayeyi merak ediyor ki bu kadar izliyor.
1: Sosyolojiye gireceksek gireriz. Şöyle bir şey. Çünkü biz bir sürü yerden kopuğuz. Yani Doğu'dan buraya gelen insanlar da kendi doğularından kopmuşlar, kendi memleketlerinden kopmuşlar. Türkiye'nin her yerinde, en çok Karadenizli bence var da, her yerde var çünkü Karadenizli.
0: Evet, her yerde.
1: Ama işte Doğu insanları İstanbul'un içerisinde başka bir hayat ve coğrafyanın içinde erimişler, duyguları vesaireleri falan. Ama genel olarak kopmuş ilişkiler, oranın hikayeleri falan. Şimdi ben bununla ilgili de bir çalışma yapıyorum üstelik. Yani
0: ya ülke... Ama hep spoiler oluyor, üzülüyorum ve anlatmıyorsun.
1: Onu şöyle söyleyebilirim. Çünkü o başka bir yetenek de gerektiren bir şey olduğu için herkes yapabilir mi bilemiyorum. Bu toprakların müziklerini ve danslarını birleştirdiğim bir projeye hazırlanıyoruz bir taraftan, bir ekiple. Dolayısıyla bir challenge olacak. Anadolu Ateşi dansçılarından iki tanesiyle ben ve ekibim ve eşim işte hem bu folkloru anlattığımız hem de bunların danslarını yaptığımız bir proje silsilesine çıkıyoruz ve bunun içerisinde Doğu dansları da var, folklor dansları. Bizim ülkemiz onu da bilmiyor.
0: Evet.
1: Karadeniz dansları da olacak, Ege'de olacak, İç Anadolu'luk. Hepsini birleştireceğim bir proje silsilesi. Hem yapıyor, hem sahne şovunu yapıyor, hem de bunun dokümantasyonunu video olarak çekip paylaşıyor olacağım. Önümüzdeki sene.
0: Çok güzel. Çok tebrikler. Çok güzel fikir. Ve çok güzel turnesi de olur. Yurt dışında da
1: olabilir
0: çok güzel
1: belki. Yani
0: tanıtım olur.
1: O büyütebilir miyiz bilmiyorum. Yurt dışında bizi daha çok tanıyorlar. Bizim kendi içimizden. Yani ne zaman bizde folklor grubu gidip yurt dışındaki herhangi bir dans yarışmasına katılsa hepsinde her zaman birinci olur. Birinci bellidir orada yani. İkinci, üçüncü üstüne çalışırlar. Çünkü her şey bu topraklardan çıkmış. Değerlendirmemek çok garip bir zaaf yani. Kabul edebileceğim bir şey değil. Şeyi düşünüyorum şimdi, İstanbul'da bir sürü dans okulu var.
0: Evet.
1: Bir kısmı Brezilyalı sevgili halkımızın. Bir kısmı Kore pop, Koreli. Bir kısmı işte Afrikan falan. Ama hiç kimse Diyarbakırlı değil, Karadenizli değil, Kafkas değil, Egeli değil. Yok yani dans okullarında şey. Ve soruyorum niye yok yani? Niye
0: çok
1: yapmıyorsunuz?
0: Doğru ya.
1: Neden yapmıyorsunuz?
0: Bizim yöremizi niye öğretmiyorsun?
1: Ya işte müşteri falan diyorum ki sen yaptın mı? İşte bak işte örneği var. Mustafa Erdoğan sağ olsun yaptı.
0: Evet.
1: Anadolu Ateşi diye bir şey yaptı. Kapalı gişe oynuyor, her yerde dans okulları var. Sen de koysana. Anlayışı bir tık değiştirmek, bakış açısını değiştirmek lazım. Belki bir katkımız olur.
0: İnşallah ya. Keşke mesela Mustafa Erdoğan geldi buraya konuk olduğunda şeyi konuşmuştuk. Erkeklerin dans etmeme meselesini. Yani bizim artık buna biraz yaklaşıyor olmamız. Erkekler dans etmeli.
1: Erkeklerin öyle bir özgürlük alanı yok. Dans edemiyorlar o yüzden. Biraz önce sana bir şey dinlettim içeride.
0: O ne kadar güzeldi.
1: İşte o yüzden bizim insanımız öyledir. Erkekliği erkekliğin tarifi çok başka şekilde yapılır ailelerde. Öyle büyürler çocuklar. Dolayısıyla bir sürü şeyden kopuk yaşıyor erkekler. Erkekler ne zaman özgürleşir zihinlerinde, o zaman başkalarına kötü davranmamaya, kadınlara kötü davranmamaya başlarlar, öğrenirler. Burada tabii en büyük sorumluluk annelere düşüyor.
0: Evet.
1: Gibi. Üzülmeyelim şimdi, devam et.
0: Biraz evet, üzüldüm şu an. Ben oyunculuğunuza geri gelmek istiyorum. Çok iyi yapımlarda yer aldınız. Çok da iyi partnerleriniz oldu. Partner insanı hem rezil de eder, vezir de eder, değil mi? Siz bu anlamda şanslıydınız.
1: Ayşe benim için de geçerli.
0: Ben yine size geçtim, özür dilerim. Bu anlamda şanslıydın değil mi?
1: Şanslıyım, evet. En şanslı olduğum iş Yasak Elma. Çünkü Necezir'de karım, eski karım olan Şebnem Dönmez karşımdaydı. Ondan sonra Bodrum Masalı'nda karım ve sonra eski karım olan Şevval Sam karşımdaydı. Yasak Elma'da tanıştığım canım Eda Ece. Çok severim onu. Hepsini çok severim. Aileleri çok severim. Eda da hem karım, hem eski karım, hem sonra bir daha karım, sonra falan gibi bir şeydi. Bunların hepsi de aynı sahnede bir sürü defa. Yani düşünsene, bir şey imzaladığım bir sahne var Yasak Elma'da. İşte Şevval, Eda ve Şebnem'le karşılıklı oynuyordum.
0: Çok iyi.
1: Yani yaptığım en karı

0: Yerli ve kariyerimi en yükselten işlerin hepsini partnerlerim karşımda oynuyor. Dedim bu nasıl bir tesadüf? Bana dediler ki bazı şeyleri senin karşıdaki partnerlerine göre. Kimyalarınız o kadar tutmuş ki ona göre seçiyoruz aslında. Aklımıza oradan geliyor bazı insanlar dedi bana yapım.
1: Bu anlamda ne kadar şanslısın.
0: Çok ya, evet.
1: Gerçekten. Bir de bir şeyi düşünüyorum. Hep profesyonellikten bahsediyorum ama sevmediğin biriyle oynamak çok zorlanmalı.
0: Ama arada sevmemeye başladıysam ki oldu.
1: Evet.
0: O zaman seninle şöyle konuşurum. Anlıyorsun değil mi? Seni çok seviyorum gerçekten. İlk gördüğüm günden beri çok etkileniyorum. Kestik derler, bir daha yoksun.
1: Ama o da çok zor.
0: Benim için karşı değil. Karşılık için zor olabilir.
1: Karşı taraf için. Evet. Yani bu yansımaz
0: ama ne kadar
1: mı?
0: Eğitici bir şey. Öğretici bir şey.
1: Çok eğitici.
0: Mecbursun iyi görünmeye çünkü. Senin yakınlarını çekiyorlar ve ben buradayım.
1: Of.
0: Seni çok beğenerek izliyorum falan diyorum sana ve ben yokum sende. Değil mi? Ne kötü bir his değil mi?
1: Ama yönetmen şikayet eder.
0: Hiç fark etmez ki. Ben oyunumu oynuyorum. Karşılığını alıyor. Ne istiyor mesela?
1: Ama bana bakmıyor. Ama benim oyunumu etkiliyor.
0: O onun problemi. İstiyorsa çalışmayabilir. Skandal.
1: Eyvah eyvah. Murat Ergen'le oynamak biraz zor galiba.
0: Zor değil. Çok kolaydır.
1: Ama biraz herhalde bu egolar falan. Psikolojiyi korumak zor mu sektörde?
0: Bu nereden geldiğinle alakalı bir şey aslında. Yani bazı işlerimde öyle arkadaşlarımız oldu. Yani birdenbire böyle popüler bir işin içine düşüp hani biz işte ana karakterler ve başroller oynuyoruz ama bizden daha havalanan arkadaşları oldu.
1: Bir anda yürüyüşler mi değişiyor?
0: Yürüyüşler, konuşma şekilleri, işte sezon arasından sonra geri dönüşler falan değişik oluyor. O değişik olduğunda onlar havalanıyorlar, havada kalıyorlar sonra. Sektör devam ediyor, bir zaman sonra düşüyorlar. Yani öyle oluyor genelde. Sonra abi ne oldu ya falan diye karşımıza çıkıyorlar zaman zaman.
1: Bir şey söyleyeceğim, çok acımasız bir sektör aslında.
0: Evet, ben çok acımasızımdır bir de bunları anlatırken. Çünkü herkes çok mutlu.
1: Gerçekler bunlar. Gerçekler ben dinlemekten bunlar. Çok keyif alıyorum. Çünkü gerçek bu gerçek.
0: Şimdi sen bunları dinlemekten zevk alıyorsun tabii de.
1: Çok.
0: O çocuklara zamanında söylediğimde onlar hiç zevk almıyorlardı. Bak bir kendine gel. Ne yapıyorsunuz çocuğum? Yapmayın şu işi falan diye. Bu büyüğü küçüğü fark etmiyor.
1: Peki öyle bir şey diyorlar ya, profesyonel yani o kadın erkek karşılıklı.
0: Nasıl isim koymuşum programa ama hep profesyonel her sorunda var.
1: Evet yani çünkü çok ilham evet. Aldım.
0: İlham aldık, çok teşekkür ediyoruz Murat Ergen'le profesyonel programı.
1: Bunu alta yazacağız mecburuz yani. Çaldık artık formatı, yapacak bir
0: çaldık şey. Dedi. Lütfen avukatım şey yapar mısınız? Müdahale eder misiniz?
1: İlham aldık.
0: Teşekkür ederim.
1: Bire bir değil, 7 farklılık varsa hiçbir sorun teşkil etmiyor.
0: Her sorunda profesyoneller var.
1: Ama şöyle.
0: Aması çünkü yok bunun. Ben sana sorayım bir şeyler. Çıkamazsın ama oradan.
1: Bundan ben bunu sorayım sen bir soru alacağım.
0: Aynen, tamam.
1: Bir soru alacağım.
0: En son
1: merak
0: sorayım.
1: Ediyorum. Çok peki. İster mi? Hep profesyonellikten bahsediyoruz. Karşılıklı oynuyorlar. Ama sonra birbirlerinden etkilenmemeleri gerekiyor. Çünkü bu bir rol yani. Bu bir oyun ama hepsi sevgili oluyor. O profesyonel değil mi? Ne oluyor? Ya da
0: bu alışmamış pantolonda iç çamaşırı durmaz diye bir laf vardır ya.
1: Evet.
0: Olmamış pantolonda iç çamaşırı.
1: O rolü.
0: Hayır, insan olarak böyle olunca bazı şeyler yaşanıyor. Bazen gerçekten etkileniyorsun birisinden. Bunu yaşıyorsun. O da mümkün.
1: Tabii insansın, etkilenebilirsin. Evet. O zaman işte o okuduğun okul ne oluyor? O sana oradaki işi hissetmemeyi öğretmiyor mu?
0: Hayır canım, öyle bir şey değil. Ya illa bir şey hani öpüş kokuş sahnelerinden bahsediyorsan, aşk meşk ya da kavga,
1: evet,
0: gürültü.
1: Evet, aşk sahnesi.
0: Bu tam tersi de olabilir yani. O kadar öfkeli, karşılıklı kavga dövüş sahnesi yaşarsın ki çok zevklidir ve onu her gördüğünde dövmek istersin. Öyle bir şey de olabilir. Yani iki erkeğin sahnesini düşün.
1: Peki.
0: Var yani benim yaşadığım da o yüzden.
1: Ha.
0: Düşman orada tam tersini de yaşıyor insanlar. Orada oynadığın iki karakterden sonra bırak şimdi hani öpüşme, koklaşma, aşık olmadan ilişki yaşama kısmı. Tam tersi de bir ilişki ya.
1: Doğru.
0: Birinde temas var diye düşünüyorsun ama daha yumuşak bir temas var.
1: Doğru.
0: İçindeki patlaması daha şiddetli olabilir. Ha diyorsun ki işte evet ne güzel kokuyor ya da ne kadar berbat falan hikayeleri var bir sürü. Ama öbür tarafta da temas var. Ve o temas sokakta selam vermemeye kadar götürüyor bazen.
1: Oo.
0: Tabii tabii böyle şeyler yaşanıyor.

0: Yani ben yaşıyorum. Başkası yaşıyor mudur bilmem de.
1: Böyle hani çok zorlandığın bir sahne hatırladığın ne var? Mesela o kavga mı, o aşk sahnesini mi çekmek? Hangisi çok böyle oyuncuyu zorluyor?
0: Bana soruyorsan benim zorlandığım hiçbir şey olmadı yani sahne olarak. Yani sanki o anda orada olmam gerekiyormuş. Ben de oradaydım zaten gibi yaşadım her şeyi bugüne kadar. Yani Medcezir'de çektiğim ilk sahne dahil olmak üzere. Ki ilk sahneyi zaten karakterler otursun birbirleriyle uyumu diye çok iyi hatırlıyorum. Mine Tugay'la ilk işte uzun zaman sonra karşılaşma gibi bir sahne vardı. O kısmını yanlış hatırlamıyorsam. Zaten öyleydi yani hissim. Hala da aynı şekilde. Ha geçmişe dönüp baktığımda oradaki hissim neydi hatırlamıyorum tabii ki şu anda. Ama ya üzerimde taşıdığım, biriktirdiğim bir şey yok bu anlamda benim.
1: Ben soru alabilirim.
0: Sen madem sevdin bu profesyoneller muhabbetin. Ne demek profesyonel? Hadi söyle bana.
1: İşinin ehli olması.
0: Yeterli mi?
1: Yeterli.
0: Bir parasal karşılığı olması gerekiyor mu?
1: Kesinlikle. Ama zaten o yani işin ehliysen onun zaten mutlaka bir karşılığı olur.
0: Yok.
1: Şu an olmaz.
0: Bir sürü, iş, bir sürü işin ehli olup da para kazanmayı hiç hayal edip evde hedeflemeyen insanlar var. Yani kendi hayatında yaşıyor. Para işi değiştiriyor. Yani yaşamı başka bir yere taşımak. Daha bugün bir proje önerdiğim yani yazdığım bir kitap var. Onunla ilgili proje önerdiğim daha önce de bizimle birlikte çalışan bir ressam arkadaşım var. Onunla bunun çok benzeri bir konuşma yaptık. O buradan bastı gitti bir yerlerde yaşıyor böyle kendine dağların tepesine işte Antalya bölgesinde.
1: Güzel. Ben onu destekliyorum.
0: Tamam da bir şey alacaksın ya bir yerden.
1: Ya olur. Ama ya benim parayla ilişkim...
0: Tamam da çok... bunu...
1: Yok.
0: Ben çok paradan az paradan bahsetmiyorum. Yani asgari bir şeyle hani yemek yiyeceksin ya mesela. Ya da bir şey almak zorundasın. Yağ üretemeyeceğin için hani... Dolayısıyla bir zaman sonra tıkanıyor hayat.
1: Doğru.
0: Şimdi bununla ilgili bir bakış açısı geliştirdim. Evet, profesyonel bu alanda dünyaca da tanınan bir adam. Dedim niye mesela? Hani ben senden bir şey almak istiyorum. Sen diyorsun ki göndereyim. Bana dedim kaç para olduğunu söyle. Ben dedi size nasıl bunu fiyatını söyleyebilirim? Söyleyeceksin ki sen de yaşayacaksın. Ben de bu konuda mutlu olacağım yani. Sponsor oluyorum dedim sana öyle varsay yani. Oradan yola çıktık. Öyle bir şey yani bir şeyin karşılığı olması gerektiği zaman sen işin ehliysen bununla ilgili para kazanman lazım. Profesyonellik benim için öyle bir şey.
1: Farklı bakıyoruz konu çünkü ben olabilir. Mesela sanatçı işini satamıyor olabilir. Onu satan çok iyi profesyonel var. Sanatçı sanatına odaklandığı zaman çok iyi. Sanatçı satmaya kalktığı zaman belki sanatından uzaklaşabilir.
0: Sanatçı satsın demiyorum ama onun organizasyonunu yapması gerekiyor. Yani
1: işte sanatından bir şeyin, kopmaz mı?
0: Niye kopsun? Yani bir şeyin,
1: para
0: bir, şeyin bir
1: zaman.
0: Değeri vardır. Bir de ederi vardır. İşte Van Gogh'un hayatını düşünürsen bir tane resim satmış adam hayatı boyunca.
1: Evet ve hayat hep zorluklarla geçmiş.
0: Yani dolayısıyla kendi başına bir şey yapmaya kalktığın zaman ya da yapamamaya odaklandığın zaman sadece üretiyorsun ve bir yerde yok olup gidiyorsun. Sonrası ilgilendiriyor insanları.
1: Ben bir yerden bir karşılığı olacağını düşünüyorum. Bir, tabii ki.
0: Adam öldükten sonra büyük bir karşılığı olmuştur.
1: Ama hep de öyle oluyor ya. Ya edebiyatta da.
0: İşte öyle olmasın çok... diyorum ben de. Mümkünse.
1: Evet olmasın. Ama işte bir profesyonel beyin yani başka bir beyin belki benim yaptığım işi daha çok para kazandırabilir.
0: Oradaki, o da onun profesyonellik alanı ama.
1: Evet.
0: Yani onu bir edere dönüştürmek onun profesyonellik alanı. Bir değeri edere dönüştürmek. Senin alanın yaptığın işin bir eder karşılığı olması lazım ki yaşamanın başka bir şeyi yok, modeli yok. Yok yani.
1: Parayla ilişkin hep böyle miydi?
0: Evet, hep böyle.
1: O zaman ticaret kafanda var.
0: Çok şükür.
1: Ben mesela ticaret yapamam.
0: Olabilir. Yani herkes yapacak değil. Rahat ol yani.
1: Üzülmeyeyim.
0: Üzülme. Yani herkes yapacak diye bir şey yok.
1: Peki, seninle ilgili şöyle. Çok peki, öğreneceğim ben de gerçekten parayla şey, benim çok hiç alakam yok. Hani yatan bir maaşım var, o çok şükür hayatımı geçindirebiliyorum. Buradan çok mutluyum.
0: Okey.
1: Okey.
0: Seçim dedim ya.
1: Evet, doğru.
0: Sen de bunu seçmişsin.
1: Peki, mutlu aile hayatı kariyeri.

0: kendine yansıyor gibi söylemler var senin için. Çok kim hoşuma söylüyor? Gitti. Birçok
1: yazan çizen insanlar
0: evet,
1: paylaşan.
0: Evet. Birçok izleyicin, birçok yorum Instagram'da vesaire diğer haber portallarında çok söyleniyor. Gerçekten yansıyor mu?
1: Tabii ki yansıyor. Yani şöyle, huzurluysan hayatında ve dediğim gibi söylediğin şeyin arkasında durabiliyorsan ve bu konuda netsen ya da yaptığın şeyin arkasında durabiliyorsan, sadece söylediğin değil, o zaman her şey her yere yansıyor tabii ki. Benim hayatıma da yansıyor, Nihan'ın, eşimin hayatına da yansıyor, Nil'in hayatına da yansıyor.
0: Evet.
1: Yani oradaki huzur organizasyonunu doğru düzgün kurduğun zaman herkesin hayatına yansıyor, mesleğine de yansıyor, okuldaki derslerine yansıyor, Nihan'ın yazdığı kitaplara yansıyor, her şeye yansıyor. Hayatımızdaki her şeye yansıyor tabii ki.
0: Ne güzel, ama çok da pozitif bir ailesiniz. Özellikle Nil'le mesela paylaştığın Instagram postlarına bayıldım.
1: Artık
0: çok
1: paylaşmıyorum gerçi de. Ya şu anla, yok nazar değil. Şimdi biz İstanbul dışında oturuyorduk ve bir sürü insan aynı anda bir sürü görsel paylaşmak yerine işte böyle çocuğumuzu gösterelim gibilerinden değil de iyiyiz, buradayız vesaire bir takım şeyler paylaş. Fakat Nil o kadar hızlı ünlendi ki sokakta. Ya böyle dizlerine kapananlar, seni bu ömrü hayatımda gördüm artık gözüm falan, böyle saçma sapan şeylere denk geldik. Nil'in söylediği şarkılar vardı. Bir kadın bir gün dedi ki bana söyler misin o şarkı, ve Nil söyledi. Dedim ki burada çok ciddi bir aslında şey var, tehlike var ve hı hı. Ben neyin içine soktum çocuğumu. Çok üzüldük gerçekten eşimle birlikte. O saniye itibariyle biz o faal aksiyonları kestik. Televizyon programlarında şey de yapılıyordu. İşte Murat Ergen kızıyla şimdi şunu yapmış, bunu yapmış. Yani videolar üretilmeye
0: evet,
1: ve bir sürü...
0: Haberler de yapılıyor.
1: Yani işte Güney Amerika'da Nil'in fanları vardı yani. Fan sayfaları vardı. Zaman içerisinde kurusunlar diye işte o paylaşımları belirli bir limitte durdurduk. Hatta Nil bunu o kadar çok iyi öğrendi ki hadi hep beraber bir şeyler çekelim fotoğraf dendiği zaman Instagram'da paylaşacak mısın diye soruyor.
0: Oh, ya.
1: Evet dendiği zaman da telefondaki çöpten dahil her yerden fotoğraflarını sildiriyor. Bu güvenliği için çok önemli bir şey.
0: Çok önemli, evet.
1: Ve yani en azından bir 5-6 sene daha bu şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki Nil'in ilgisi var mı oyunculuğa ya da o bu tanınırlıkla ilgili?
1: Nil zaten öyle bir şeyin içinde büyüyor. Doğal olarak tanınıyor. Ama eş zamanlı işte yazan bir çocuk, hikayeler yazıyor. İşte matematikte kariyeri var, müzikle ilgili bir kariyeri var. Yani işte en genç klasik müzik bestecisi olarak 2 sene önce kayda geçti. Uluslararası festivalde kendi bestelerini seslendirdi. Üstelik avantgard işler yapıyor. Geçen sene de AKM'de bir konserde bizi de sahneye çıkarttı. Özdemir Asaf'ın 3 tane şiirini besteledi. Yani eserleri olan bir çocuk. İleri seviyede piyano çalıyor. Ama bu sadece klasik müzik, hani bizim alıştığımız çocuk piyano çalıyor gibilerinden değil. Doğaçlama yeteneği çok ileri seviyede, işte caz, blues ve karmaşık akorların. Öyleydi ama o. Yani küçük yaşta piyanoyla, bizde enstrüman çoktur. Yani en az 60 tane falan enstrüman var evde. Yani kuyruklu piyanodan arpa kadar her şey var. Canlı enstrümanların üzerinde altında oynayarak işte evcilik oyunlarını, araba oyunlarını, bebek oyunlarını, sonra piyanonun üstüne geçti. Geçtiği zaman bir de iyi müzik dinliyor. Hani bu mesela bir aileye, ebeveynlere en çok tavsiye edeceğim şey olabilir. Senfonik müzik çalsın evin bir kenarında. Yani senin beğeni alanı ne olursa olsun. Türküdür, Alaturka'dır, arabesktir, poptur, bilmem ne. Ama bir bebek büyürken senfonik şeylerle büyürse dünyaya bakış açısı acayip gelişiyor. Dolayısıyla buradan yola çıktık. Biz hep bunu verdik. Evin bir kenarında, bir yerlerde, her zaman arabanın içinde, orada burada hep bir şey çalar. Çok sesli bir şey çalar. Çok sesli çalınca zihin de çok sesli gelişti tabii ki. Ondan sonra piyanonun başına oturduğunda ilk eğitim sırasında çocuk edisyonları veriyorlar. İşte basit akorlarla falan. Onu beğenmeyip kendisi akorlar doldurmaya başladı. Böylesi daha iyi diye. Sonra beste yapmaya başladı. İşte besteleri de var, şunlar var, bunlar var. Öyle bir çocuk.
0: Müthiş bir çocuk.
1: Ha, müthiştir evet. Yani uçuyor olsa çok şaşırmam yani.
0: Çok tebrik ederim.
1: Bu uzun şey yap şaşırmayın diye uçmuyorum falan dese şaşırmam. Öyle bir çocuk. Evet.
0: Acayip bir yetenek
1: tatlı
0: geliyor
1: bir çocuk
0: bence.
1: Yani. Bilmiyorum geliyor mu gelmiyor mu.
0: Bence
1: bakacağız
0: geliyor.
1: Ona yani sonra. Kendisi karar verecek.
0: Peki babalık hayatında neleri değiştirdi?
1: Başka bir şey babalık gerçekten. Hiçbir şeye benzemiyor. Anneliğin eminim çok başka olduğu gibi. Bilmiyorum ki yaşama dair çok şey öğreniyorsun bir kere. Bendeki en temel çizgilerinden bir tanesi şeydi. Bir tane bir şey büyüyor evde ve senin bir parçan ve o anım var çünkü onu görebiliyorum şu anda. Sen de bir zaman oradaydın, öyle bir yerdeydin. Acaba senin baban ona nasıl bakıyordu, sana nasıl bakıyordu? Ben şimdi ona nasıl bakarsam daha iyi hisseder kendisini gibi bir bakış açısı geliştirdi bende. Kendi eksikliklerimi gördüm. Tamamlanamamış bir sürü hikayemi gördüm falan. O kendi hikayelerini tamamlasın diye elimden geleni yapıyorum.
0: Ne güzel.
1: Öyle bakıyorum.
0: Çok, ben çok şanslı bir çocuk muyum? Peki kitap geliyor.
1: Geliyor.
0: Çok heyecanlı.
1: Evet.
0: Nasıl bir şey çıktı ortaya?
1: Onu ya ben...
0: Spoiler, bu da mı spoiler olmasın?
1: Yok söylerim canım, o güzel. Şöyle yani sağ olsun, yayın evi ismi verebiliyor muyum bilmiyorum
0: evet,
1: ama Destek Yayınları'nın sahibi Yelda Cumalı oğlu bana mesaj attı. Çünkü ben sağda solda bir takım konuşmalar yapıyorum. Benim yaptığım konuşmaların böyle alıp caps yapıp edebiyat sayfalarında falan paylaşıyorlar. İşte böyle bir takım laflar ediyorum, işte ben eksiklik falan filan. Öyle düşündüğüm için konuşuyorum aslında. Hemen kitap yazma, hatta düzelteyim. Acil kitap çıkarman lazım senin diye bana mesaj attı gecenin bir vakti. Dedim nereden çıkarttın diye. Yani yazılarım var tabii ki, bir sürü ettiğim laflar var, yazdığım makaleler var falan. Ondan sonra dedim konuşalım yani. Ama birisi de çalışmam lazım. Hani ben uğraşamam, bunları toplaması gerekiyor dedi. O editörlerin için zaten falan. Ama bana 24 saat birisi gerekiyor. Yani onların Yelda'nın önerdiği şeyle değil de yönlenmek istemedim bir şey yazarken özellikle. Sesten Az Önce diye bir hikaye yazdım. Aslında bir kitap yazdım. Edebi deneme diyebilirim kitabın yapısına. Aslında böyle herkesin çok rahat olabildiği bir alan. Çünkü bu benim denemem kardeşim. Hani size ne deyip geçebileceğim bir şey. Ama bir taraftan bütün önemli yazarların da şeyidir. Yani önemli yönetmenlerin kısa filmle hikayelere başlaması gibi düşünebiliriz. Hem kaçış hem çok iddialı olduğu bir alandır. Bu konuda hani iddiam tabii ki var. Yani bu kitabın çok uzun zaman bir sürü insan tarafından paylaşılacağını, içindeki parçaların paylaşılacağını düşünüyorum. Bunu hedefleyerek yazmadım. Sesten Az Önce'nin çıkma sebebi, daha önce aslında onu da söyleyeyim, daha önce yazdığım yazıların hiçbirini neredeyse kullanmadım kitapta. O Yolculuğa çıktığım an itibariyle editörüm Demet Çaltepe sağ olsun, İşte yerleştirmeler yaparken yazdığım yazılardı. Ben bütün hepsini değiştirmeye karar verdim. Dedim benim anlatmak istediğim bu değil şu anda. Ben bulunduğum yerden bir bakış açısı aslında sunuyorum okuyucuya. O yüzden Sesten Az Önce dedim. Sesten Az Önce deme sebebim de konuşmadan önceki an vardır ya. Sen bir şey soruyorsun, ben ona cevap veriyorum. O benim özgürlük alanım. Birisine itirafta bulunacaksın. Aşk itirafında ya da artık hayatını onunla sürdüremeyeceğin itirafında bulunacaksın ya da tespitinde. O içeride senin kalan alanın son özgürlük alanın oluyor. Ağzından çıktığı an itibariyle hikaye, başka bir hikaye başlıyor.
0: Doğru.
1: Ben o özgürlük alanının içindeki ve gerisindeki yerle ağızdan çıktıktaki zaman sonrasında bir hikaye silsilesi yazdım.
0: Çok güzel.
1: Fena da olmadı yani.
0: Bence fikir yani çok etkileyici. Umarım yolu açık olur. Merakla bekliyorum.
1: Olacak falan.
0: Olacak. Bence olacak. Yani başarılı olmasına hiçbir engel yok. Çok satar. İnşallah 100 baskı yapar. Çok çok baskı yapar.
1: Yapsın.
0: Evet.
1: Yani ikinciyi de yazdım tabii bu arada. Ben şimdi başlayınca böyle şey dedi ki editörüm, 7 tane kitap. Dedim niye 7 tane? Ben dedi bir hedef koyayım da. Dedim saçmalama, ben şimdi 7 deyince 7 tane yazar veririm dedim sana. Ondan sonra düşünürsün yani.
0: Ondan sonra ne olacak?
1: Kitabın baskı ve işte oluşturulma, işte en son okuma vesaire aşamasında ben ikinci şeyimi de bitirdim. Çalışmamı. Onu da verdim. Son okumaları yapılıyor. Belki 2026'da ikincisi bile çıkar.
0: Bravo. Hmm. Heyecanla bekliyoruz. Peki son olarak Murat Aygen'e göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
1: Dürüst. Samimi. Ve net yani. Ben bunu istiyorum, istemiyorum.
0: İyi bir hayattır.
1: Yani iyi bir hayattır.
0: Peki. Çok teşekkürler geldiğin için. Bu keyifli sohbeti bize yaşattığın için.
1: Estağfurullah.
0: İzleyicilerime adına teşekkür ediyorum. Gerçekten.
1: Ben de izleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir program yapan hanım yapmışlar onlar da.
0: Ya, teşekkürler. Profesyonellerin yolu profesyonellerin yolu çok açık olsun. Çok ben takip etmeye devam edeceğim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.
1: Hey.

0: Dünya, tarihinin en boşlu dönemlerinden birini yaşıyor. Boşlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: gülüm ne oldu?
1: Amelia abla sen de çıkmışsın.
0: Ay nereye çıktın?
1: Ali koş.
2: Mertu ne oluyor?
3: Yenge buyur.
0: Ay geldim Ali. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
2: Allah Allah.
4: Hayırdır Halim kardeş? Balkonda mı yattın? Ezanda da kalktım baktım buradasın.
5: Seninki de kara sevda ha.
4: Şu balkonun dili olsa da bir konuşsa. Ne oluyor?
3: Abla gelme üstüme Allah aşkına ya.
4: Sebep?
6: Halim, ablan meşhur oldu ha.
4: Vallahi. Bak radyolar inliyor. İlle Gülendam, ille Gülendam diye ya. Bugün klip çekeceğiz.
3: Klip mi?
4: He. Kavur şarkısına. Karadır kaşların var ya. Ya azıcık neşelen. Bak şansımız döndü. İstanbul yüzümüze güldü. He? Sen de aşıksan bu kıza. Tut kolundan getir. Yedin bitirdin kendini. Yeter ya. Ha gülüm. Haydi.
7: Olmadı beydam.
0: Niye?
7: Öyle işte. Zormuş. Sevmek her şeyi çözmüyormuş.
0: Feride abla.
7: Ablam bir konuştu ki işte Halim'le aramızda bir şey var diye şüphelenmişti ya. Ölürdüm dedi Eda.
0: En başta Seyhan ablaya da kızmış.
7: Aynı şey değil ki gülüm. Yani orada Seyhan Halim'i üzdü diye.
0: Tamam işte.
7: Gülüm başka şeyler bunlar. İkisi farklı. Yani ben şimdi ablama söylesem babama ne diyeceğim? Hani babamı atlattık. Seyhan'a ben ne diyeceğim? Ha? Adana'dakiler, akrabalar.
0: Ne olacak peki? Feride abla.
7: Sevgili gönül dostu sıradaki şarkıda Feride ablana geliyor. Bana yine hasret. Bana yine hüsran var. Yine bana onsuz günler düştü. Eyvah.
3: Vay vay vay vay vay vay vay.
8: Yedo, güzel olmuş değil mi fotoğraf?
2: Vallahi Meloş abla yakıyorsun ha.
0: Ablam ne kadar genç çıkmışsın. Aman Allah aşkınıza.
3: Ya 25 taş çatlasın 30 ya.
0: Ali.
8: Abi o gün arkadaş geldi.
0: Baksana cildine porselen gibi.
8: Ha dedim illa dedim Melia ile bir fotoğraf.
2: Ama hazır. Artist. Artist.
0: Bey dede gibi çıkmışsın.
8: Dede gibi mi?
0: Yok Mertcan saçları beyaz ondan.
9: Yok gülüm gençtir. Bakma saçları erken beyazlanmış ya. Oradan böyle çıkıyor.
3: Tamam işte ak saçlı dede.
0: Ali.
8: Sen benim kardeşimsin yani. Senin çocuğun niye benim torunum oluyor ki anlamıyorum.
3: Allah Allah. Pardon Sami Bey bir telefon. Efendim. He de. Ne oldu?
0: Biz şimdi Feride abiyle sahildeyiz. Çay içiyoruz.
3: Ha?
0: Bir buluşabilir miyiz Ali abi?
3: Tamam da Eda ne oldu?
0: Beraber bir şey yapmamız gerek.
3: İyi tamam geliyorum.
0: Gelme.
3: Niye?
0: Feride abla geliyor kapatmam gerek.
3: Eda.
0: Dükkanı orada buluşuruz.
3: Eda.
0: Ne oldu?
3: Yok bir şey.
0: Eda mı?
3: Ha Eda.
0: Ne diyor?
3: Hiç öyle okulla ilgili bir şey.
0: Ali bak kötü bir şey yok değil mi?
3: Ya kötü bir şey olsa söylemez miyim ya? Hem sen şimdi Eda'yı bırak biz ne yapacağız?
0: Şeyi.
3: Ha şeyi.
0: Söyleyeceğiz Ali.
3: Tamam.
0: Tamam şimdi Melih ablam burada. Ben de Feride ablamı gider alır gelirim.
3: Yok olmaz.
0: Niye?
3: Ya, Feride'nin işi vardır.
0: Ha, yok canım onun ne işi olacak? Ben şimdi gider alır gelirim.
3: Ya Feride gelir sonra öğrenir. Biz buradakilere söyleyelim ya.
0: Olmaz. Ablam gelmeden olmaz.
3: Ben söylüyorum.
0: Olmaz. Ali.
8: Tabii şimdi saçlar beyaz olunca 5-10 yaş atıyor.
0: Yok. Vallahi sana çok yakışıyor sana.
2: Sağ ol Meryem.
3: Hazır torun da geliyor.
0: Ali lütfen. Ne lütfen? Yok bir şey ablam. Konuştuk biz içeride ama.
8: Ne konuşuyorsunuz pısır pısır ya?
3: Abi belli oldu.
8: Ali çok.
0: Kim?
3: çocuk.
0: Aşk olsun ama. Gerçekten mi?
2: Seyhan abla.
0: Evet Yiğit'cim, yani ben Feride ablamı da bekleyelim demiştim ama.
5: Gülüm Seyhan, bak ne olur Feride'yi beklemeyelim. Şurada öğreneceğiz diye. Vallahi neler yaptık, şaplar yaktık, kelleleri ayırdık, bilmem ne. Kız mıdır, oğlan mıdır? Allah aşkına söyle Seyhan, biz söyleyeceğiz Feride'ye biz.
2: Aliço.
3: Hadi.
0: Kız abi.
10: Kız mı?
0: Seyhan.
10: Kız kardeş mi geliyor?
2: Abi oluyorsun bence.
3: Lan Aliço, lan Aliço. Ben dedim kız diye.
11: Şimdi yengeciğim, kliptir yani halka mal olacak. Mecbur yani giydiğin zengin gösterecek. Ben şimdi bunun altına bir tane payetli bir pantolon gördüm.
12: Kızım Allah'ını seversen yeter, sok şunu çantaya.
11: Sebep?
12: Kızım ne işin var senin payetli pantolla?
11: Sanatımı icra edeceğim.
12: Bir gören seyreden olsa.
11: Seyredecek. Bütün Adana bangır bangır Gülendam dinleyecek.
12: Halim'inkiler yetmedi, bir de sen malamat et de.
11: Abba o. Ne oldu?

0: peki? Gülen dam. Ay takmış kadını koluna. Kızım melmel bakma dön önüne. Ay iki tane selvi gibi kızı evde kurusun. Babaları zil zil sokakta.
1: Gülen dam bak Allah'ını seversen kimseye laf etmek yok ha.
0: Edeceğim.
1: Kızım bu eski düdürümüz bizi de rezil edeceksin.
0: Ama kendi zaten olmuş olacağı kadar rezil değil ki.
1: Gülen dam kız yemin ver dedim bak.
0: Ya. İyi hadi verdim.
1: Kızım melmel bakma dön önüne.
2: O zaman evliyim. Hanım Almanya'da. Büyük kız yeni doğmuş. Annen Bursa'dan ilk aşkım. Almanya'dan gidip geldiğimde hep uğruyorum. Bir gün kapıyı çaldım. Açtı. Kucağında bir çocuk.
3: Bilmiyor muydun?
2: Hamile olduğunu. Yok. Serap gururlu kız. Kimseye söylememiş. Bir aile bulduk. Verdik çocuğu.
3: Annem nasıl bıraktı? Yani tamam seni anladım ama...
2: Annem nasıl bırakmasın? Daha çocuk, kime kimsesi yok.
3: Cevdet Bey?
2: Ondan rica ettim. Bak Cevdet dedim, evliliğim biter dedim. Çocuk seninmiş diyelim dedim. Delikanlı ya, olur dedi. İyi insandı Cevdet, çok iyi insan. Toprağı bol olsun.
3: Annem?
2: Anne. Annen çok ağlamış. Sonra evden taşınıp gitmiş. Bir daha haber alamadım.
4: Eğrisi doğrusunu buldu Hasan mi?
5: Sorma Meryem ya. Abla işini hallettik. Kız geliyor. Bir de sana müjdem var.
4: Ne müjdesi?
5: Otelden aradılar. Büyük bir turist kafilesi geliyormuş.
4: Ay Samim çok sevindim.
5: Büyük dediysen bize göre. Ama bunlar bir kere sevdi mi arkası gelir mutlaka.
4: Tamam hemen bir beğendidir. Bir kebaptır.
5: Hepsini yapacağız Meryem. Yaşar'la konuşacağım. Bir de akşam boğaz turu yapacağız.
4: Allah şu Seyhan'la Ali'ye tuttuğumuz tekneyi de ayarlarız.
5: 10 numara 10. Bunlar boğazı bir görsünler.

0: Duydum zaten. Feride abi bana her şeyi anlattı.
1: Ulan herkesin haberi var. Bunlar ateşle oynuyorlar ya.
0: Başka kimseye söylemedim Ali abi, merak etme.
1: Niye ayrılmışlar?
0: Nasıl ayrılmasınlar? Söyleseler kıyamet kopacak.
1: Eda.
0: Ali abi bu böyle olmaz. İkisi de birbirini çok seviyor.
1: Biliyorum. Ne yapacağız?
0: Barıştıracağız.
1: Senle ben?
0: Evet.
1: Nasıl yapacağız?
0: Vallahi diyorum ki acaba dayımın yöntemini mi kullansak? Hani siz bir kere Seyhan ablayla bozuşmuştunuz da sizin için tekne kiralamışlardı.
1: Tekne tutacağız.
0: Evet. Çünkü zaten baş başa kalırlarsa barışırlar. Çok seviyorlar Ali abi. Feride ablayı bir görsen.
1: Ya başkaları duyarsa bunu.
0: Hayır, sadece senle ben. Ha? Lütfen. Söz.
2: Ne zaman dönüyorsun?
3: Bu akşam. Bir şeye ihtiyacın falan varsa söyle.
2: Yok. Pek bir şey istemeye alışık değilim.
3: Bu Sunmin telefonu. Eğer bir şey lazım olursa ararsın.
2: Bende var. Merak etme.
3: Zeynep. Senden çok özür dilerim.

0: gülüm.
1: Yok bir şey ablam. Öyle babam zınk diye içeri giriyor. Bilgisayar da orada, o yüzden kilitledim.
0: He. Feride kurban olayım. Allah aşkına sana ne oldu ya?
1: İyi hiç ablam. He. Yok bir şey. Öyle biraz canım sıkkın. Olur ya işte insan hani bazen.
0: Gülüm ha, bazen olur insana da yani. Şimdi bak bugün... Feride, gülüm bana bir bak hele. Bak bugün hiç öyle bir gün değil ha. Bugün böyle çok güzel, çok hayırlı bir gün.
1: Niye?
0: Kız bebek geliyor.
1: Ha?
0: Kız vallahi bak Seyhan'a bir cimcime geliyor Feride.
1: Ablam kurban olayım, gerçekten mi?
0: Bak bir düşün Allah aşkına, o Seyhan'ın oya gibi yüzü, o Ale'nin yeşil gözleri. Ay çok canlar yakacak Feride.
1: Ablam bırak kaşını gözünü, sağlıklı olsun, bahtı güzel olsun olur. Başka bir şey istemez. Ay.
2: Ya işte öyle bacım. Yani Allah aşkına sen yaşına başına bakmadan tak hastayı koluna böyle tin tin tin tin. Koskoca cabbara. Anam kadar kızı var.
3: Gülendem ablacığım.
2: Ha Zekiye bak, Aygül'le Gül Nihal'e ant verdirdim. Sakın sağda solda konuşmak yok. Tamam mı canım be? Ben seni sonra arayacağım zaten. Şimdi çekimim var, klip çekimim. Tamam mı hayatım? Haydi canım benim.
3: Bitti mi ablacığım?
2: Ha bitti.
3: Gülendem ablam, bu şimdi kamera bana emanet. Ha. Benim bunu akşama kadar teslim etmem şart.
2: E tamam hayatım, ben hazırım.
3: Ya sen hazırsın da. Abla bu böyle olmaz ya. Sana bir saç, bir makyaj, bir kostüm, bir şey yani. Şart.
2: He öyle diyorsun.
3: Evet. Bir de bize oyuncu lazım.
2: E ben varım ya Furkan.
3: Ya ablam sen önde şarkıyı söylüyorsun. Ben arkaya fon yapacağım onu. Yani böyle... Ağlayan bir kadın falan, aşk hikayesi, melankolizme şekli bir şey yapacağız.
2: Niye? Ağıt mı yakıyoruz ya?
3: Ablam duygusal bir şeyler yapacağız işte. Oyuncu şart.
4: Oyuncu.
3: Oyuncu.
1: Eda ablam.
4: Oyuncu olarak? Hayır.
3: Oynamaz zaten. Olmaz, olmaz abi, olmaz.
4: Sayın abla da hamile. O güzel olurdu be.
2: Feride var. Yükü de yok. Türkan Şoray gibi kız. Ulan ondan güzelini mi bulacağız be? Ha?
4: Öyle onun şey... Valla...
3: Ha. Arayın.
0: Feride. Gülüm bak bir şey oluyor da sen bana söylemiyorsan...
1: Yok ablam, yok bir şey.
0: Bak anacığım Allah aşkına... Gelin sana ne oldu?
1: Ablam vallahi yok bir şey. Geçecek.
0: Yok yüreğime inecek yani.
1: Ablam senin yüreğine falan inmesin. Tamam mı? Sen iyi ol yeter.
0: Alo. Ha benim, buyurun.

0: Ki ha, Gülnihal. Ay yok, vallahi sesini hiç alamadım, hayırdır? Kim? Babam. Kimle Gülnihal? Yok anacığım, öyle bir şey yok diyorum. Yok Gülnihal. Aa, kızmıyorum Gülnihal, benim sesim bu. Ha, yok diyorsa Gülnihal. Aa, hadi yok, öyle bir şey yok.
1: Abla?
0: Bak gördün Feride.
1: Ne diyor?
0: İşte el eli azdırır, yağmuru yel azdırır.
1: Ne diyor?
0: Evleniyormuş. Babam.
1: Ne?
0: Gülüm baksana, adada laflar almış yürümüş, yani millet tebrik için arıyor.
1: Ya Allah aşkına, bu İkbar Hanım'ı kim nereden duyar, nasıl haberi alınır ya?
0: Gülüm ben de anlamadım, bak düğün için program yapmaya aramışlar.
1: Abla!
2: Cabbar Bey, demin çay bahçesinde iki hanım vardı hani.
3: Adana'dan ahbaplar.
2: Sizin biraz canınız sıkıldı.
3: Yok.
2: Yok, ben anladım, sıkıldı.
3: Ya biri harım kadındır da öbürü devirdi gözü.
2: Canım ne var bunda, çay bahçesinde çay içtik. Biz niyetimizi bildikten sonra. Değil mi yani?

0: Halim kardeş, ocağına düştün, bana acilen yardım etmen lazım.
1: Jetten yollayayım seni Adana'ya.
0: Ne Adana'sı?
1: Dönmeyecek mi kız sen?
0: Ya ne döneceğim Allah aşkına yani, tam şöhreti yakalamışım ya. Bak, bana klipte oynayacak bir oyuncu lazım.
1: Bir zil takıp oynamadım kalmıştı, o da olacak, tamam ha.
0: Esmer'in biçim biçim derken oynuyordun. Neyse yani, sen değilsin.
2: Ablam genç biri lazımsa.
1: Cumale.
0: Ya ben Türkan Şuray'ı diyorum. Türkan Şuray yok mu?
1: Kim?
0: Ya Feride. Ya bak, senin ona nazın geçer. Bir konuşsan da halletsen ha?
1: Ya kız artist mi? Kız şantöz mü? Niye oynasın? Oynamaz.
0: Allah Allah, niye ya? Ya o yemek programında ne güzel oynuyordu. Böyle fellak kötesi, bir sağ elinde, bir sol elinde. Ha ha ha, kahkahalar falan.
1: Ya iyi tamam, hadi konuşma Allah aşkına. Eşkere.
0: Allah neyse yani, ben şimdi buradan çıkışta oraya bir uğrayacağım. Artık hoş beş, sohbet falan filan. Ben anlatırım yani, ben balkondaydım, şarkı söylüyorum, Halim ağlıyor falan.
1: Şişt, kız susana, sus, duyacaklar, sus.
0: Ben gidiyorum artık, ya beraber ya da sen bilirsin.
1: Ya yeter diyorum ya, bir sus kız.
0: Çay ver hadi.
1: Çay ver.
3: Hayırlı olsun babam, evleniyor musun?
4: Bu da nereden çıktı?
3: Vallahi çoktan çıkmış, baba çoktan çıkmış. Ama biz yeni duyduk, maşallah bütün Adana İkbal Hanım'la seni konuşuyor vallahi.
4: Meleğa.
3: Hayır baba, bak benim senin mutluluğunda hiç gözüm yok. Lakin benim o anacığım evinden hiç çıkmadı ya. Ama şimdi maşallah bu hanımla siz İstanbul kazan siz kepçeye geziyormuşsunuz baba.
4: Ne biçim konuşuyorsun sen babam lan?
3: Ben yalan mı konuşuyorum baba?
4: Ya haydi karışma sen bana.
5: Gidiyoruz.
6: Otele.
5: Deniz'e turist kafilesi geldi, ondan sonra Yaşar'a gideceğim, da bir sürü işim var. Hadi benim güllüm.
6: Tamam sen bekle, ben geleceğim şimdi.
5: Ne oldu bakayım?
6: Yok sen.
5: Var biri senin canını sıkmış ya. Kim o söyle bakayım. Hesabını sorayım gidip ha.
6: Babam ya. Hayır, bu İkbal Hanım'la evleniyorlar diye bir laf çıkmış. Ta Adanalardan beni aradılar sanırım.
5: Cabbar ha.
6: Vallahi. Hayır, bu yaşta evlenilir mi yani? Hay bir de dün birdir, bugün iki.
7: Bırak evlensin ya Melih.
8: Sami'm.
7: Ne yapayım, koskoca adam ya, size mi soracak Melih?
4: Aferin Mastik.
5: Abi şimdi bilir biliyor musun? Ben büyük hanımla için kaynıyor biliyor musun Melih?
4: Sen karışma ya.

0: Hayırlı günler.
1: Sağ ol Gülendam.
0: Ya canım benim, Feride buradaysa bir zahmet çağırabilir misin? Onunla konuşacaklarım vardı.
1: Feride!
2: Halim! Ciğerim gelsene Halim sen ya.
3: Sağ ol sen Mahmut, ben böyle iyiyim, sağ olasın.
1: Geliyor.
2: Ben şimdi gidiyorum, tekne işini halledeyim, otelde buluşacağız, sağ ol gülüm.
1: Tamam.
2: Sen abi meseleyi kafana takma.
3: Sen abinin tuttuğu tekne bu mu?
4: Cengeyle öyle güzel süslemişlerdi ki.
3: Vay be sen abi. Kime niyet kime kısmet.
4: Ne kadar lan lazım?
3: Öyle birkaç saat dolaşacağız ya, bütün gece değil.
4: Olur olur.
3: Ücret meselesi?
4: Ali yabancı mısın ya, hallederiz ya.
3: Eyvallah. 8 gibi burada olurlar.
4: Biz buradayız.
3: Tamam hadi eyvallah.
4: Hadi
3: ha abi. Yalnız tekneyi tuttuğumu kimse bilmesin sen abi. Kral adamsın kral. Hadi eyvallah.

0: Şimdi sen ne diyorsun Şoray kardeş? Klipte oynayacaksın mı, oynamayacaksın mı?
1: Ablam kurban olayım. Yani benim ne alakam, ne ilgim olur ki oyunculukla?
0: Yavrum ne ilgi alakası Allah'ım? Dümdüz yürüyeceksin işte.
2: Hayır Güledam, bu yürümesine yürür aslında da. He,
1: abla.
3: Aa Feride, sen tiyatro okulunda tiyatro oynamadın mı?
0: He, televizyonda da gördük.
1: Ha yok, yetenek olarak tamam da.
0: Ha ya hayatım bak, bir şey yok. Arkadan yürüyüp geçeceksin işte. Yabancı yok ki, hep kendi aramızda.
3: Gülüm Allah aşkına, çoluk çocuğun çektiği klipte ne olur anlamında. Hani biz bizeyiz anlamında.
1: Evet. Ha git bir havan değilsin.
0: Ha ha. Gel bir böyle bir havan değilsin. Ne dersin?
1: Tamam peki.
0: Süper. Yalnız bu kıyafet çok böyle iç karartıcı. Değişik bir şey giysin değil mi Melih Hacı?
2: Bak bir elbisesi var. Hafif mini mor.
0: Ha, güzel. Ama ben şimdi sahile gidiyorum. Malum başım kalabalık. Sen oraya gelirsin.
1: Ben gelirim. Tamam.
4: Ne oldu?
0: Yavukluğun kabul etti halim.
4: Etti mi?
0: He, klipte oynayacak.
4: Ya vallahi siz deli misiniz, divane misiniz? Ne klibi anam babam sabahtan beri ya?
0: Ya bak sonra çok pişman olursun. Vallahi bak meşhur olacak. Ondan sonra alırsın eline cep telefonunu. Feride Hanım bir fotoğraf, Feride Hanım bir fotoğraf.
4: Tövbe tövbe.
0: Ya bak hadi hadi. Vallahi sette rejisör bekliyor. Sür sür sür.
4: Allah akıl fikir versin hepinize. Ne diyeyim?
5: Onları sıkı bantla Mertcan. Düşmesin onlar, uçmasın.
6: Tamam.
5: Oğlum hani gül alacaktınız?
6: Ya güller çok pahalıydı. Papatya aldık.
5: He tamam.
7: İyi de ol. Ben bugün geç gelirim oğlum. Otelde iş çok.
8: Tamam dayı.
1: Siz Gülendam ablanın Halim abi kendine sponsor yaptın, duydun
7: mu? Vekili değil, ondan çıkamıyor arabada. Ya bu nasıl bir kadın ya? Geldi evi işgal etti. O yetmiyor, şimdi de dükkanı ele geçirdi bak.
9: Halim abi.
7: Zeynep kızım, hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Size veda etmeye geldim.
7: Veda mı?
9: Hayatınızı karıştırdım. Özür dilerim.
7: Yok ya, bir şey karıştırmadım.
9: Öyle oldu.
7: Önemli değil.
9: Bu saatten sonra zor ama bir gün beni görmek isterseniz ya da belki bir şeye ihtiyacınız olur. Bu dünyada bir ablanız var. Bunu bilin.
7: Tamam.

0: biraz ben sert davrandım. Özür dilerim.
1: Önemli değil.
0: Sizi kırmak ya da incitmek istemedim. Gerçekten.
1: Biliyorum. Eda, matematiğe yeteneğini öğrendim. Eğer istersen senin için Amerika'daki üniversiteleri araştırabilirim.
0: Sağ olun ama gerek yok. Zaten gidemem.
1: Sen tamam de, ben her şeyi halledeceğim.
0: Zeynep abla.
1: Beni de senin baban okuttu, unutma. Haber bekliyorum.
2: Seyhan.
3: Aşkım.
2: Ne oldu?
3: Hiç. Bak, yiyecek bir şeyler getirdim. Ablam katmer yapmış, soğutmadan ye.
2: Oh, iyi.
3: Sen nereden?
2: Ben.
3: Ha, Eda ile konuşacaktınız.
2: Ha, Eda ile konuştum.
3: Ha, ne diyor?
2: Şey işte, böyle bildiğin şeyler, okul mu okul Yiğit falan.
3: Tabii o kız gelince hepsinin dengesi bozuldu tabii. Bak ben ne diyorum biliyor musun? Bu akşam hep beraber yemek yiyelim.
2: Bu akşam?
3: Ha, bak Feride ablamın bebeği de söyleriz.
2: Yok, yenge söylemiştir ya.
3: E olsun, kutlarız işte hep beraber. Hem çocuklara moral olur. Ne diyorsun?
2: Olur da bu akşam olmaz.
3: Niye?
2: Ya arabayı yetiştireceğiz Seyhan. Bir sürü işimiz var.
3: Yine mi?
2: Yarın akşam yapsak şu yemeği. Ha, söz. Hem daha kısa isim bulacağız.
3: Zeynep de hani.
2: Zeynep, tamam mı? Bitti mi yani? Karar verdik mi?
3: Yani.
2: Daha vaktimiz var. Sen de bir isim bul. Sonra beraber karar veririz.
3: İyi, tamam.
2: Zeynep mi?

0: Beliha, ne var? Ne yapıyorsun?
1: Yok bir şey babam ya. Annemin fotoğrafları. Hep albümde, dolapta, biraz havalandırıyorum.
0: La havle ve la kuvvete. Ya sen aklını mı kaçırdın ha? Ya düğün müğün yok. Evlenmiyorum.
1: Millet hiç öyle demiyor baba.
0: Sana milletten. Hem ben kaç yaşında adamım? Başlıkçı bile dedi. Ya bu yaştan sonra senden izin mi alacağım ha?
1: Mastikçi.
0: Deli. Kendi kulağımdan duydum.
1: Sen ne zamandır mastikçinin lafını dinliyorsun baba?
0: Meleğa.
1: He? Hani bu mastikçinin lafına güven olmuyordu? Hani bu mastikçinin ipine kuyuya inilmiyordu?
0: Öyle.
1: He öyle. Ha büyük hanımın tarafını tuttu da ondan böyle oldu değil mi baba? Ay bu ne acayip bir büyük hanımmış. Ay bu nasıl bir İkbal hanımmış. Allah aşkına geldi benim 40 yıllık anamın hatırını 40 günde... Toparladı gitti. Öyle mi baba?
0: Meleğa!

0: sesine kurban oldum ablam be. Yürü.
1: Bu dert beni diyar.
0: Yalnız arkadaşlar buraya bakmıyoruz. Burada ne var? Bir şey yok değil mi burada? Hadi bakalım lütfen. Hadi ama. Şşş Berkcan. Ben başladığınca ne yapıyorsun? Play'e basıyorsun. Oğlum hadi hadi.
2: Tamam.
0: Oynama onunla, oynama onunla. Oyuncak mı o? Hazır mısın? Bu mu lan, ne oldu? Ama biz de konuştuk.
3: Tamam. Tamam.
0: Boşa saydırıyorum ha.
3: Abi sakin ol, sakin.
0: Ha bu ne ya? Eda'cığım, şimdi biz çekime başlayınca gözün hep gülendemde olsun. Makyaj, kıl tüy, hiç bunlarla uğraşmak istemiyorum. Hep yoğunlaşın ona ya. Hadi. Eda.
2: Hey, he?
0: Dosya, iyi misin?
2: Evet, biraz kafam karışık o kadar.
0: Kliple ilgili mi? Konuşalım, konuşalım.
1: Yok hayır, başka bir şeyle ilgili.
0: Ha, iyi, iyi. Hadi, hadi, hadi.
4: Cümleten kolay gelsin.
0: Eyvallah, güzel kardeşim, ne o?
4: Fasulye, ustam yolladı.
0: Çek, ver.
1: Geldin mi Cumali?
4: Geldim ablam. Ablam alta yazacağız. Şahap Usta'nın sponsorluğunda.
1: Ha tamam canım, sorun yok, yazarız yani.
0: Hadi yaz kardeşim, hadi sen ortada dolanma, hadi.
4: Niye?
0: Oğlum klip çekiyoruz.
4: Olsun, sen çek, ben ablanın menajeriyim.
1: Ha?
4: Ablam stüdyoya ben götürmedim mi seni?
0: Ya ne diyor bu baygın ya?
4: O şarkıyı kim doldurdu kasede?
1: Yani Furkan, çocuğun hakkını da yemeyelim yani.
0: Ya ben bunun hakkını yemeyeyim de bu burada ne yapacak?
2: Furkan! Ha Feride abla. Ay yetiştim Eda'm, yetiştim.
0: Tamam, sana hemen yerini, Yiğit de Mertcan sana hemen yerini göstersinler.
2: Tamam.
1: Sağ ol bacım, beni yarı yolda kovmadın ya.
2: Hazır mısınız yönetmen bey?

0: Hadi artık. Hadi artık arkadaşlar. Hadi. Bak kamera sağa döner, sola döner. Sonra ben görmedim, duymadım efendim. Bir anlamam. Hadi artık. Nereye bakıyoruz hala? Hala nereye bakıyoruz? Ne konuştuk? Biz demin ne konuştuk sizinle? Hadi ama. Ya bütün hevesim kaçıyor ha.
1: Furkan hocam kızmasanız. İyi olacak. Korkma. Alo? Efendim Ali abi?
2: Sus orada Ali. Hadi tamam, abi.
0: Tamam abi, hazırız. Hazırız.
3: Maksat beraber olmak değil mi Feride?
4: Yani havaya çıkıyoruz.
1: Havaya mı?
3: Ama yani kainatı kuşatsalar burayı bulamazlar ha, söyleyeyim sana. Demek ki gizli paralamız neymiş?
1: Dönme dolap.
3: İşte bu kadar.
5: Cumali, neredesiniz oğlum? Ne o gürültü öyle? Ha, klip mi? Daha bitmedim ya. Perdeyi mi çekiyorsunuz? İyi tamam, peki. Bana bak, gözün ablanın üstünde olsun ha, tamam mı? Bir ihtiyacı, bir isteği olursa hemen ha. Hadi bakalım, aferin, peki. Hadi.

0: Aziz Bey.
1: Gel Volkan'ım ha.
0: Adana'daki arazi için bütün aileyle konuştuk.
1: Heh.
0: Bir kişi dışında herkes hissesini satıyor.
1: Satmaya kim?
0: Talat Bey. Daha doğrusu henüz görüşmedik.
1: Halamın üstüne değil mi onun hissesi?
0: Efendim, hem halanızın hem Talat Bey'in ayrı hisseleri varmış.
1: Nerede bu olan?
0: Samim Bey'in otelinde.
1: Ulan bir taşın altından da samım çıkmasın be. Volkan, git konuş bu çocukla. Bak bakalım niyeti neymiş.
0: Emredersiniz efendim.
1: Hadi.
2: Abla, sen gitmedin mi oteli?
3: Yok gülüm, benim bir görevim vardı, onu yerine getirdim.
2: Ne görev ablam, ne oldu?
3: Çerçeveciye gittim Seyhan.
2: Ne çerçevecisi?
3: Seyhan babamın hali hal değil, benden duymuş olma ama Adana'dan aradılar. Babam evleniyormuş.
2: Babam?
3: Yani hani haklıdır, ben bir şey diye karışamam. Ama bu İkbal Hanım'ı hiç gözüm tutmuyor var ya. Babamı nasıl böyle parmağında oynatıyor.
2: Ay, evleniyor mu gerçekten?
3: Yok dedi ama günaha boynunadır. Yani benim içime doğuyorsa bak sen gör, bu kadın babama bunu da yaptıracak.

0: değil ama.
1: Evet.
0: Evet.
1: Güzel bugün. Biraz geride dur yalnız ya. Girmedi bile kadar.
0: Feride ablacığım. Şimdi bu şarkıda kara kaşlı ferman yazdıran insan keşisi sensin. Yani böyle bak boğazdayız. Aşık aşık baktık ilerlere uzaklara. Gözler dolu belki falan. Sevgilimiz falan filan özledik bir şeyler. Perişan et bizi ya. Vallahi acıma vur bize ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu yaparsın abla. Ben sende bunu görüyorum. Sende bu kumaş var. Sen bunu yaparsın. Ha?
2: Yaparım Furkan.
0: Güzel. Evet. Bravo.
1: Güzel. Gülendem abla da. Gülendem abla da. Arkada önden böyle senin şarkıyı söyleyerek geçiyor.
2: Tamam.
1: Tamam. Anlaşılmadık bir şey var mı? Anlaşılmadık bir şey var mı?
2: Yok.
1: Hazır mıyız? Çok güzel.
2: Full konsantreyim.
1: Biraz geride dur dedim ama. Lütfen. Evet.
0: Kaç azıcık dur ya.
1: Evet. Hazır mıyız? Motor. Mert uyardır. 3, 2, 1 kayıt.

0: Ne oluyor ya? Ne oldu?
1: Kestik! Abi sen ne yapıyorsun Cumali?
2: Ya abi beni konumuşturuyor kadının.
1: Ya sana ne elinden kolundan? Yönetmen var burada.
3: Ya Furkan'ım tamam boş ver ya.
1: Ya delirdin ya.
3: Delirme.
1: Öf!
3: Furkan'cığım tekrar mı alıyoruz?
1: Evet tekrar alıyoruz. Sana demedim abla kusura bakmışsın değil mi? Hadi kaç alsın kenara ya. Allah ya. Mert hazır mıyız? Hazır mıyız? Motor! Mert o yerdir. Çünkü bir kayıt!

0: Furkan!
1: Ne oluyor be?
2: Abi Feride ablanın üstüne gidiyor.
3: Ablam nereye?
4: Feride dikkat et şuna ya. Feride dikkat et.
3: O da şeydir Feride.
1: Yapma! Dur!
4: Feride!
2: Yok lan ekran!
3: Sanatçısı kardeşim benim ustam gidiyor burada. Ustam kurtaracağız seni şapke.
1: Halim abi! At at at!
0: Seyda abla!
1: Atılın!
0: Çekiyorum! Bir! İki!
1: Hadi! Haydi! Hadi! Asıl!
2: Ustam abla gel!
1: Ustam abla gel!
2: Halim!
1: Gel abla! Gel abla! Halim abi! Halim abi tuttun mu? Tuttun mu? Halim abi! Tamam Halim abi! Ablam çık! Ablam çık! Ablam
4: gel
1: çık!
4: Gel abi!
1: Gel! Allah canınızı almaz! Gel! Allah canınızı almaz! Ferda!
0: Halim abi!
1: Halim abi! Halim abi!
4: Allah kahretmesin! Allah!
0: Ciğerim bak bu sefer dönmek yok. Tekneye talibiz.
5: Bu akşam mı?
0: Bu akşam bak misafirler çok önemli kardeşim benim. Şimdi Yaşar var ya o seferde olmasa.
5: Yok mesele o değil de.
0: Mesele ne mesele?
5: Tekne tutuldu abi.
0: Tutuldu?
5: Evet.
0: Ya sen beni biliyorsun ya.
5: Bilmez miyim abi biliyorum.
0: Bak bu gece çok mühim gece kardeşim benim. Şimdi kim tuttuysa bu tekneyi sen onu ara hemen iptal et.
5: Maalesef.
0: Neye maalesef?
5: Edemem o da hatırlı bile.
0: Allah Allah kim hatırlı? Gel. Ulan bütün aksilikler de beni buluyor ya.
5: Abi gel tur teknesi ayarlayayım sana.
0: Tur teknesi?
5: Evet.
3: Tekne işi tamam.
6: Süper.
3: Tamam şimdi iş ikisini kavaklara götürmeye kaldı.
6: Heh, nasıl yapacağız onu?
3: Heh, alim olan sensin. Ali abi planım var, Ali abi planım var. Ne olacak şimdi?
6: Ama kavaklar dersek anlarlar.
3: Demeden nasıl götüreceğiz? Tamam sen Feride'yi götüreceksin. Ben de Halim'i.
6: Ayrı ayrı.
3: Ayrı ayrı orada buluşacağız tamam mı?
6: Tamam.
3: Çabuk.
6: Tamam.
3: Hop.
7: Ya sen iyi misin Feride abla?
6: Ay iyiyim iyiyim.
2: Canın acıdı mı?
6: Yok canım acımadı da böyle bir anda suya düşünce.
7: Feride korktun mu?
3: Allah'ım yarabbim ya Resulallah.
7: Hadi hadi hadi. Ver oğlum ver ya benimle. Har güzel.
3: Ferdem ört.
7: Ya vallahi görünmez kaza oldu.
8: Ya Feride ablam Halim abim geçmiş olsun ya.
2: Ya ablacığım sende de hiç iş yokmuş. Yani iki oda bir salon kadını beni nasıl görmedin sen ya?
7: Sen de kamyon gibi ezdin kızı be Gülendam ablam.
3: Halim.
7: Ya Allah'ım yarabbim. Ayıptır günahtır. Vallahi billahi bir klip çekeceğiz diye hepimiz telef olduk ya. Ayıptır günahtır böyle klip çekmek olmaz.
8: Abi şimdi ben sana oradan bakıyordum aslında.
7: Ya tamam kes. Allah Allah. Feride ablanız canını sokaktan buldu canım. Hadi gidin kendiniz çekiniz klibinizi.
3: Ustam şimdi.
7: Kes şu bali. Vallahi bu kamerayı görürsem hepiniz kafasını kırarım artık. Hadi yeter. Çekilin be.
3: Ben seni eve bırakayım mı Feride?
6: Yok Halim ben kendim giderim sağ ol.
3: Bu halde nasıl gideceksin ya?
6: Kururum ben biraz daha sağ ol.
3: Ya tamam ben seni bırakır gelirim yani bırakırım yani. Bir şey değil yani. Hadi. Hadi gel gel. Allah aşkına.
2: Abi şimdi ne olacak?
8: Bilmiyorum abicim.
7: Ya Gülendem ablacığım sen de hiç bakmıyorsun ki ya.
2: Ya ablacığım ben nereden bileyim Allah aşkına ben Türkiye konsantre olmuşum.
7: Sen oğlum verdin oradan bastın coşkuyu.
3: Kim?
7: Sen kim diyor ben mi sen manyak mısın sen yönetmen ver burada.
3: Ya nasıl klip bu kardeşim kazık gibi yürütün kadını.
7: Ay Furkan iki dakika sakin ol ya yeter kavga etmeyin.
8: Allah Allah.
0: Yasin Usta, Yasin Usta. Misafirlere kebap çıkaracağız tamam mı? Beğendi. Zeytinyağlı enginar.
9: Zeytinyağlımız hazır.
0: Her şey 10 numara olacak. Her şey 10 numara. Yemekleri önden yükleyeceğiz tamam mı?
9: Tamam abi.
0: Hacı yarım.
9: Misafiriniz var. Bahçeli sizi bekliyor.
0: Geliyorum.

0: fish.
1: Oh.
0: Нас...
1: И нас ловили. Sen?
0: Ha işte. İyi olmaya çalışıyoruz.
1: Yoldan mı geçiyordun?
0: Hı?
1: Suya atladın ya.
0: Yok. Öyle bir bakayım dedim de. Cumali falan alırım diye. Sonra öyle oradan...

0: Akşam gidiyorsun ha Zeki abi.
1: Gidiyorum sanırım. Bugün Zeynep'le konuştum.
2: Zeynep iyi kız ya. Anlayışlı. Fırlanta gibi bir kız yani.
1: O yüzden çıktım ya ortaya. Kızın melek yüzünü görünce dayanamadım. Vallahi yalan dolanı içim kaldırmadı.
2: Kaldırmadı da biraz geç olmadı mı? Kız perişan. Bizim çocuklar ne oldu böyle şaşkınlar. Yazık değil mi? Hepsinin yüreği oynadı. Ama sen merak etme Zeynep. Bizim de kızımız ya. Bir eksik bir gedik olursa, bir ihtiyaç olursa biz buradayız.
1: Sağ ol. Samim. Gene de aramızda kalsın ha. Yani bu saatten sonra yengen duymasın.
3: Ya Mertcan Allah aşkına şu koca kafanı çeker misin? Göremiyorum yavrum.
4: Ama ben de göremiyorum.
2: Ha? Geliyor dur. Bak.
3: Vay anam vay. Vallahi yaprak gibi uçmuş kız.
2: Ya abla sen ne? Sen ezmişsin ya.
5: Ya abla sen görmedin mi bunu şimdi?
3: Ya ben nasıl göreyim Allah aşkına? Arkada gözüm mü var benim ya? Ben kendimi Türkiye'ye kaptırmışım.
6: Millet ne oldu Klim?
7: Patates oldu canım. Limon sıkacağız çok iyi gelecek.
6: Niye?
7: Gel bak izle. Gel.
6: Dur. Ha. Sen ne yapacaksın ya?
7: Vallahi ben bunu toplayacağım. Vallahi toplayacağım ha. Bu elimizdekiler bize... Ölmek var dönmek yok arkadaşım.
5: Tamam sakin ol, montajla hallederiz bunu ya.
6: Furkan bu ne?
7: Ya bu ne ya? Bu ne Allah aşkına ya? Ay anlatın şunu ya. Aman. Hadi.
6: Lütfen. Lütfen.
7: Kolay gelsin. Ha? Johnny geldi. Eda.
8: Merhaba.
9: Merhaba Talat Bey.
7: Merhaba. Ufaklık ne haber?
8: İyiyim.
7: Samim abi burada çalıştığını söyledi.
5: Evet burada çalışıyoruz. Klip çekiyoruz. Ben de yönetiyorum.
7: Süper.
8: Çalışacak mıyız?
7: Tabii kaytarmak yok.
8: Ya ama klip çekiyoruz.
3: Bu arada ben yeri gelmişken söyleyeyim. Şarkım radyoda bir numara olmuş. Bunların hepsi sizin sayenizdedir.
7: Ne güzel.
3: O sizin güzelliğiniz.
7: Estağfurullah.
10: Buyur baba.
11: Sağ ol kızım.
10: Baba. Akşam Mahtur var. Ben senin yemeğini verip otele gideceğim.
11: Ya ne işin var akşam sokakta?
10: Babam kafile geliyor dedim ya. Hem yalnız değilim hiç merak etme. Yanımda senin çok sevdiğin bir dostun da olacak Samim. Sen beni niye merak ediyorsun?
11: Melia.
10: Ya sen şimdi kendine yeni bir aile kuruyorsun baba. Sen onları merak et, beni etme.

0: Aziz Bey, Talat Bey otelden ayrılmış.
1: Temelle?
0: Hayır, Eda Hanım'a ders vermeye gitmiş.
2: Ya otele yerleşti, şimdi de kıza ders veriyor. Yakında ufaklığa da kirve olur namussuz.
0: Hisse işini sordurttuk, Talat Bey'in imzası şart. Herkes imzalamadan araziye inşaat yapılamıyor.
1: Ulan Dalat, ulan Dalat.
2: Volkan, bu iş çığırından çıktı. Gözün Dalat'ın üstünde olacak. Yarın git bir konuş. İmzayı verdi, verdi. Yoksa ben ondan da, hamisi samum uğursuzundan da intikamımı almayı bilirim.
0: Emredersiniz efendim.
2: Fingir şomuş.
3: Yok ya, ne demek?
4: Ben iyi miyim?
3: Tamam.
4: Alasmadık.
3: Güle güle.
4: Abla, nasıl bir şey yok anacığım? Baksana, sırılsıklamışsın.
5: Ablam, klip çekiminde denize düştüm, tamam mı? Var mı başka bir şey?
4: Denize mi düştün Gülü?
5: Evet ablam, iyiyim ama bir şeyim yok, tamam mı?
6: Sana bakışlarımda sevdiğimi anlamak mümkün değil.

0: Cumali. Çıkart o görüntüyü oradan hadi.
1: Niye Gülen de ablam güzel çıkmış burada.
0: Ha güzel, o senin kendi güzelliğin. Kardeşim de Feride abla suya düşmüyor mu oğlum arkadan?
1: E düşsün.
0: Ya düşsün diyor ya.
2: Aslan Cumali.
1: Aa. Abim bak, öbüründe de Gülendam ablamın ağzı tutmuyor.
0: Ağzı... Allah Allah, neden tutmuyor acaba Cumali?
3: Hakikaten Cumali, böyle tutturdun hareket yap, figür yap diye ne oldu?
1: Ya Yiğit, hareket ondurdu, hareket.
0: Hareketin Allah'ını görürsün şimdi ha. Saçmalama, kadına türküyü unutturdun. Çekil.
2: Bak bak nasıl düştü. Furkan bir daha başı alsana.
1: Abim gel bak biz bunu koyalım. Öbürü sanatçıyı bozar.
0: Çıkart abi onu oradan.
3: Ya Furkan
0: ya saçmalamayın. Çıkartın abi. Bu kripton nerede dolaşacak internette? Feride ablayı mı harcayacağız bir tane klip için? Yönetmen benim. Çek, çıkart, çekil onu.
2: Başı alsana.
4: Yani Melih Hanım da biraz fazla tepki göstermiş. Ufak çocuk değilsin ya, ne yaptığını biliyorsun.
5: Ya Melih Refika'nın göz öpeğiydi. Anası gidince eve o baktı. Başlarına analık etti.
4: E tamam, kardeşlerini büyütmüş. Şöyle oturalım mı? Kocaman kızlar olmuşlar. Artık niye karışıyorlar ki bize?
5: İyi de İkbal Hanım. Adana'da laf çıkmış.
4: E çıkmasın Cabbar Bey, çıkmasın.
5: E nasıl?
4: Nasıl olacak efendim? Yani dedikoduya mahal vermemek lazım. Yani insanlar böyle evlenmek için televizyonlarda programlara falan katılıyorlar. Yani münasip olan neyse o yapılır. Öyle değil mi?
6: Peki gidecek misin?
7: Amerika'ya?
6: Hı.
7: Bilmiyorum.
6: Gitmek istiyor musun?
7: Kim istemez?
6: E iyi işte. Bak notların iyi. Ben de senin testleri hazırlarım. Zeynep Hanım da yardım edecekse.
7: Ama dayım ne olacak? Yiğit, Mertcan.
6: Bakarlar canım başlarının çaresine. Sonuçta bir gün ayrılmayacak mısın?
7: Mertcan daha çok küçük. Hem bensiz uyumaz.
6: Gitmeyeceksin.
7: Bilmiyorum.
6: Bak Eda iyi düşün. Dayınla konuş. Bu teklif öyle hemen reddedilecek bir teklif değil.
7: Affedersin. Alo? Efendim Ali abi?
8: Ha Eda. Haziran gelip alacağım, kavaklara gidiyorum.
7: Nereye?
8: Ya araba kullanmadığına göre Feride'yi oraya çağıracağım.
7: Ben bütün gün ne yapacağım Ali abi kavaklarda?
8: Yok mu bir arkadaşın?
7: Kime?
8: Olmadı ben gözükmem, siz beraber gidersiniz. Bir bak bakalım.
9: Yok mu öyle biri?
7: Ya bilmiyorum. Bir sormam lazım.
0: Budur arkadaşlar. Hayırlısıyla sanal aleme girdik.
1: Girdik ya Furkan.
0: Vallahi girdik.
1: Bakalım kaç kişi tıklayacak.
0: Ama reklam yapmamız lazım.
1: He, reklam şart.
0: Ya yok canım, arkadaşları göndereceğiz. Onlar sağa sola gönderecek. Olacak bir çek, bir şey yok, devam.
1: Hadi hayırlısı olsun.
10: Usta.
6: Halim abi iyi misin?
1: Halim kardeş.

0: Her şeyi ayarladım Meryem. Yemeklerimiz hazır, teknemiz hazır.
1: Hazır kirasını nasıl ödeyeceğiz?
0: Müşteriler alacağız ciğerim. Yabancı müşteri bizi tuttu bir daha bırakmaz. Bende dil var, servis var, sende yetenek var. Daha mı olsun? Meryem. Niye gene çattın sen kaşlarını bak?
1: Vallahi Samim, ne olduysa oldu artık bilmiyorum. Bunca olay yaşandı. Demediğini bırakmadı ama artık bu kadındaki nasıl bir kudretse şimdi bana seni savunuyor.
0: Kim sen?
1: Baba Masikçi haklıdır diyor.
0: Ya Allah'ım ya. Ya baban senden vazgeçer mi Meryem? Sen bilmiyor musun Cabbar Ağa'yı ya? Üstüne gitti mi inat ediyor.
1: Kim için?
0: Kimse için değil. Cabbar Ağa için. Dünya bir yana, kızları bir yana.
1: Yok artık, onun arkadaşı sensin Sami.
0: Benim için de dünya bir yana, Meryem bir yana. Bırak artık, üzülme ya. Meryem.
1: Hasan.
0: Ben biraz yaşlı mı görüküyorum sayede niye? Şu saçları biraz dağıtsam, bıyıkları kısatsam.
1: Ya öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına Samim ya? Hayır yani 20 yıl önce neysen o. Hay benim gözümde öyle bir Samim var ki, böyle gözünden ateş çıkıyor. Baktığı yeri yakıyor vallahi. He yani 20 yıl önce neysen o. Benim gözümde öyle bir resim var, o hiç değişmiyor.
2: Eda?
3: Furkan akşam işin var mı?
2: Aa.
3: Furkan.
2: Ha, tamam tamam, söylemedim bir şey.
3: Benimle Kavaklara gelir misin?
2: Ne yapacağız Kavaklarda?
3: Soru sormak yok.
2: Tamam, soru sormuyorum.
3: Heh. Benimle beraber gelirsin ama tek başına dönmek zorunda kalabilirsin. Daha orasını tam bilmiyorum.
2: Ne oluyor ya?
3: Geliyor musun gelmiyor musun?
2: Ne oluyor?
3: Geliyor musun gelmiyor musun?
2: Yahu gelirim. Ben seninle Fizan'a gelirim. Ne oluyor?

0: dedi. Babamın yemeğini ver. Ben de çıkacağım, erkenden geleceğim.
1: Ablam vereyim vereyim de. Vallahi korkuyorum.
0: Feride.
1: Ya yukarının halini gördün. Yani kesin çok kızacak.
0: Kızarsa kızsın.
1: Abla.
0: Feride bak, ölmek var dönmek yok. Yürü.
1: Kuru fasulye mi yaptın?
0: Evet gülüm, sen çok seversin değil mi? Feride.
1: Yok, seviyorum. Seviyorum da.
0: Ben sana köfte kızartayım mı?
1: Yok.
2: Melia.
0: Hadi hadi.
1: Ablam vallahi çok kızacak.
0: Görecek şimdi, elim yaman, beyim yaman. Yürü.
3: Hani iş yetiştirmen gerekiyordu?
4: Tamam, yetiştireceğim.
3: Sonra?
4: Sonra bir işim var.
3: Kimle?
4: Seyhan.
3: Kimle Ali?
4: Halim.
3: Halim mi? Niye?
4: Ya aşkım, aramızda bir şey var işte. Gidip geleceğim ben.
3: Ya siz daha dün ikiniz birbirinizin boğazına sarılıyordunuz. Şimdi ne oldu da ikide bir Halim Halim? Sen benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Ali.
5: Ali abi.
4: Merto, kapı kapı.
3: Gel hayat.
5: Seyhan abla gel.
4: Nereye?
5: Ya gelin de dayımı görün.
3: Ay Samim abi çok şık olmuşsun.
6: Söyle bakalım Aliçe, hala yaşlandırıyor muyum?
4: Şimdi bıyık mıyık tamam olmuş da yaş hala aynı. Bir de filer takmışsın üstüne.
5: Ben de çok güzel olmuş.
3: Aslan Mertcan, bence de Samim abi çok şık olmuşsun.
6: Sağ ol canım, canım sağ ol. Çocuklar, ben bu akşam biraz gecikeceğim.
4: Niye?
6: Turist kafilesi gelecek ya, yengenle biraz onlarla alakadar olacağız. Çocuklar size emanet ha.
5: Tamam.
6: Eda?
4: Eda gelecek, bir arkadaşıyla ödev yapıyor, gelecek. Ben haberim var.
6: Hadi bakalım hadi.
5: Dayı, ben de gelebilir miyim?
6: Yok oğlum, bu akşam çok kalabalığız. Bak bir dahaki sefer söz veriyorum, seni götüreceğim, tamam mı? Kukulu kulu kulu.
4: Hadi
2: bakalım.
4: Hadi.
2: İhtiyar.
7: Melia. Efendim baba.
2: Bunlar ne?
7: Anacığım.
2: Baba.
7: 40 yıllık karını hatırlayamadın mı?
2: Yahu dışsız konuşma. Ne işi var Refika'nın duvarda?
1: Evet ablam, hakikaten yani ev müze gibi olmuş.
7: Bundan sonra böyle rahmetli anamı an be an anacağız. İşte bu da anacığımın en sevdiği şarkı. Hatırlayana.
3: Sen kur sofrayı.
1: Kuruyorum.
7: Tamam hadi fazla konuşma.

0: Tamam. Niye geldik buraya biz?
1: Sorma.
0: Ya niye sormuyorum ya?
1: Hani benimle dünyanın öteki ucuna bile gelirdin?
0: Gelirim ki. Yine gelirim. Orada bir problem yok. Ben de...
1: Tamam o zaman. Sorma.
0: Allah Allah.
1: Birazdan bir telefon gelecek. Ondan sonra gideceğiz.
0: Kimden geliyor baba? Ha onu da bilmiyorum. Aa çok iyiymiş. Dersle falan bir alakası yoktur herhalde.
1: Ders ne mi?
0: Johnny'nin dersi. Johnny'den cebir ders alıyorsun ya sen.
1: Talat.
0: Talat. Abi, abi.
1: Rahatsız mı oluyorsun?
0: Oluyorum. Ne gülüyorsun ya?
1: Ya Furkan.
0: Ne oluyorum? Rahatsız oluyorum. Yalan mı söyleyeyim? Evet rahatsız oluyorum.
1: Dersle bir alakası yok.
0: Kız mı erkek mi?
1: Söylemiyorum.
2: Ay.
1: Birazdan gelecek zaten.
0: Kıydın, kıydın içimi kıydın. Oh, fenalık geçirdim.
1: Sandviçini yer misin?
2: Turşu geliyor mu?
3: Hemen geliyor abi.
1: Ah, başardık Halim. Ay başardık sonunda. Hiç olmazsa birbirimizin yüzünü...

0: Bak şimdi Gülendam ablamın ağzı nasıl tutuyor.
1: Furkan kızmasın Cuma Ali.
0: Ya bu deget ne kızacak? Menajer benim.
1: Feride abla düşünür ama.
0: Ya Feride abla arkada. Onu kim görecek?
2: Cuma Ali usta çağırıyor.
0: Geldim.
1: Cuma Ali.
0: Koydum Zübey. Hadi kazamız mübarek olsun.
2: Cuma Ali hadi.
0: Buyur usta.
3: Al.
0: Bozuldu mu usta?
3: Yok bozulmadı.
0: Usta?
4: Ya al işte oğlum istemiyorum.
5: Halim.
0: Buyur abi.
5: Yok Halim bir dışarı gelsene 2 dakika.
3: Geliyorum Cuma Ali.
5: Cuma Ali ne iş?
0: Anlamadım ben de Zübeyir.
5: Hadi yürü dışarı çıkıyoruz. Nereye? Ya içmeye kafa çekmeye.
3: Yok ya Halim. Benim canım çok sıkkın.
5: Biliyorum.
3: Ferdem söyledi.
5: Yok Feride ile konuşmadık. Burada böyle kös kös oturacağını gel biraz dışarı çıkalım. Hem hava alırsın hem de kafan dağılır. Hadi.

0: Sami.
1: Meryem, hazır mısın? Tekne bizi bekliyor.
0: Hazırım. Sen iyi misin?
1: İyiyim gülüm. Bana bir şey mi diyeceksin?
0: Yok. Bir şey demeyeceğim.
1: Yok.
0: Geliyorum.
2: Nerede kızım ya? Kalkma şunu. Kaç zamandır kafam şişti.
3: Babam tamam. Şimdi kızılacak zaman değil.
2: Niye?
3: Ablam sana söylemedi mi?
2: Bir refikadır tutturmuş. Sabahtan beri dın dın ediyor.
3: Kız geliyor kız.
2: Hı?
3: Sana kız torun geliyor. Seyhan'ın kızı olacak. Prensesler gibi.
2: Kız ha? Pehlivana ortak olmayacak. Bir erkek, bir kız. Sıralı. Adını ne koyacaklar?
3: Babam daha belli değil. Çok erken. Hiç konuşulmadı o.
2: Ya konuşacak bir şey yok.
3: Niye?
2: Refika olacak adı. Refika.
4: Ben Cansu koyayım.
5: Mertcan.
4: Çok güzel birisi.
3: Tamam Mertcan'cığım. Yazarız onu da listeye. Herkesin bir hakkı var.
5: Aa.
3: Tabii. Hep beraber karar vereceğiz.
5: Ha. O zaman Seyhan abla. Sema olsun. Annemin adı.
3: Ha. Sema. Güzel isim. Tabii onu da ben yazarım listeye.
4: Ali abi ne diyor?
3: Vallahi Ali abin Zeynep diyordu ama işte biz biraz beklemeye karar verdik.
5: E sen ne diyorsun?
3: Benim aklımda bir sürü isim var tabii.
4: Ne?
3: İşte Deniz, Melisa, Dila.
2: Refika. Kızın adı Refika olacak.
3: Olur babam, sağlıklı olsun da hepsi olur. Efendim Eda'cığım. Ha gülüm. Nerede?
6: Kavaklarda Feride abla, mahsur kaldım.
3: Eda, ne işin var senin kavaklarda, kurban olayım?
6: Furkan'la beraber gelmiştik de. Biraz atıştık. Param da yok, dayıma haber veremedim. Beni gelip alabilirsen.
3: Ah be Furkan, ah be. Tamam, geliyorum, bekle. Hemen çıkacağım, tamam gülüm.

0: Sana bir şey soracağım.
1: Ha, sor. Ben soramıyorum, sen sor.
0: Ben uzağa gitsem.
1: Nereye?
0: Uzağa.
1: Niye?
0: Ne yapardım?
1: Hayır, niye gidiyorsun ki?
0: Okumak için mesela.
1: ODTÜ Ankara.
0: Daha uzak.
1: Kars'a mı gideceksin okumaya?
0: Üf, anlatmıyorum.
1: Tamam tamam, gel anlat anlat. Tamam, sen nereye gidersen ben seninle geleceğim. Anlat.
0: Amerika'ya da mı?
1: Bu Amerika falan nereden çıkıyor ya?
0: Zeynep abla. Ben istersem araştıracakmış.
1: Parayı nereden buluyorsunuz ki?
0: Bilmiyorum. Burs filan ayarlayacak herhalde.
1: Sen ne dedin?
0: Daha cevap vermedim.
1: Gideceksin. Eda, gideceksin mi?
2: Ya yengem, bir okudum ki baktır internet kilitlenecek.
3: Gülendam. Kızım. Tövbe tövbe. Kim seyredecek senin klibini? Herkes yenge. Herkes. Bak Furkan sitelere koydu. Herkese de haber verdik.
2: Alo. Ha Nurcihan. Sana da hayırlı akşamlar bacım, söyle. Ha benim. Suya düşen mi? Onu çıkardılardı. Ne kabak gibi düşüyor mu? Duruyor mu? Abam.
4: Ha, seyrettin mi Mustafa? Nasıl buldun türküyü? Ya bırak şimdi düşme sahnesini Mustafa. Türküyü nasıl buldun türküyü? Ya ne gülüyorsun? Allah ya, tamam kapat Allah'ını seversen kapat, ben arayacağım seni, kapat.
5: Cemal ne oldu?
4: Zübeyir yandı, klip tıklanma rekoru kırıyor.
5: Yaşa be Cemal'i.
4: Ya ne yaşası oğlum, ustam beni öldürecek. Millet Gülen'de ablamı unutmuş, Feride ablamı gülüyor. Ne yapacağız ya?
6: Hadi bakalım, şimdi ben ışığı kapayacağım, sen de mışıl mışıl.
7: Selam abla.
6: Efendim bir tane.
7: Piknik ne demek?
8: Abicim o nereden çıktı?
7: Yaman'ın ailesi pikniğe gitmiş. Çok güzelmiş. Dün derste annesinin yaptığı kuru köfte yiyordu.
6: Ah, biz de gideriz bir tane.
7: Gerçekten mi?
6: Tabii.
8: Tabii gideriz abicim.
6: Şimdi dayın dönsün, onunla da konuşuruz. Hep beraber pikniğe gideriz, tamam mı?
7: Tamam.
6: Hadi bakalım şimdi uyu. Güzel mışıl mışıl. Oh, al bonbonu da yanına.
7: Tamam.
6: Hadi bakalım, iyi uykular.
8: Hadi iyi uykular.
7: İyi uykular.
9: İyi akşamlar Yasin Usta.
10: Samim.
11: Hayırlı akşamlar.
9: Nasıl, yemekler hazır değil mi?
10: Hazır hazır da sen şaka gibi olmuşsun Samim.
9: Ha? Sağ ol Yasin Usta.
10: Nasıl, yenge beğendin mi?
11: Allah Allah. Usta, misafirler geldi mi?
10: Geldi geldi, teknedeler.
12: İyi hadi, bekletmeyelim o zaman ya.
9: Ya bizim tekne değil bu, ne bekliyor burada bu ya?
12: Bu kiralayanlarını bekliyor herhalde.
9: Kimi kimi bekliyor ya?
13: Ya Ali, arkadaş dedin ama. Git kavaklara geldik anam babam.
14: Evet.
13: Ya nasıl evet?
14: Ya arkadaş kavaklarda.
13: Ya boş ver, geri dönelim mi?
14: Geri mi?
13: Benim içim çok sıkıldı. Ben döneceğim galiba.
14: Yok ya, ne güzel gidiyoruz işte ya.
13: Ali yapma ya. Yok vallahi kusura kalma. Benim hiç keyfim yok be Ali. Ben vallahi döneceğim. Kusura kalma ya. Of. Kusura kalma vallahi, kusura kalma.
1: Hadi geleyim seninle.
6: Furkan yok. 2 dakika gidip geleceğim.
1: Ya senin ne işin var orada tek başına zifir karanlıkta?
6: İşim var.
1: Hayır, ne işin var?
6: Of, sen burada dur. Ben gidip geliyorum, tamam mı?
1: İyi hadi çabuk. Telefonun açık olsun.
6: Tamam.
1: Arayacağım.
6: Tamam.
13: Halim, 2 satır konuşacağız sonra döneceğiz.
14: Ya benim içim yanıyor Halim. Ben konuşacak halde değilim. Ya tamam işte, halledeceğiz.
13: Neyi halledeceğiz ya? Feride mi geri getirebileceksin mi bana? Biz zaten bir kürdüğümle bağlanmışız. Çözebilecek mi bizi ana babam?

0: Feride gülüm ne oldu?
1: Sen gel Feride abla, ben anlatacağım.
0: Nereye?
1: Aşağıya, limanın içine.
0: Kız kurban olayım, bir şey falan mı yaptı?
1: Yok Feride abla, benim canım sıkıldı. Biraz açık havada gezmek istiyorum, o kadar.
0: Allah Allah. Yasin ustam bak, boğaz havasıdır. Bunlar acıkır, bu yemekleri hemen servis yapacağım.
2: Tamam yenge.
3: Yemekler harika, servis mükemmel.
4: Bu gece bizim gecemiz Melih.
0: İnşallah Samim, İnşallah.
2: Misafirleri iyi uyarıyorsun Samim.
0: Ne olacak Yasin ustam? Ne de olsa görünüşüyle, görgüsüyle son derece modern bir bay. Kim olacak? Sen, üstün başın, halin, tavrın.
4: Beğendin mi Melih?
0: Çok.
2: Samim abi.
4: Geliyorum oğlum. Ne bakıyorsun oğlum? He?
0: Burası. Burası mı? Evet. Eda kurban olayım, incin top oynuyor. Ne yapacağız burada? Temiz hava alacağız Feride abla. Temiz hava mı? Sen iyi misin?
1: Evet.
0: Bana bak, o Furkan sana bir şey yaptıysa yemin ediyorum ki.
1: Hayır Feride abla, Furkan'ın bir suçu yok.
0: Ne yapacağız biz burada? Hadi yürü gidelim.
1: Bari tekneyi görseydin.
0: Tekneyi mi?
1: Evet.
0: Eda saçmalama gülüm, hadi yürü Allah aşkına.
5: Feride?
0: Halim?
4: Feride?
0: Eda?
1: Birazcık konuşun Feride abla. Yalnız kalmaya ihtiyacınız var.
6: Hazır mıyız Ali kardeş?
7: Tamamız kaptan.
4: Bana bak. Feride benim kardeşim. Onun kalbini kırma.

0: dönüyoruz?
1: Abi kıyıda
0: hay Allah. Hay Allah. Hadi hadi.
2: İyi oldu.
3: Bence de.
2: Aferin Eda.
3: Bir terslik çıkmasın da.
2: Yok. Bu saatten sonra bir şey olmaz.
3: Ali abi.
2: He.
3: Ben buraya bir arkadaşımla beraber geldim yani.
2: Hı.
3: Yani beni bekliyor.
2: Tamam gidiyoruz işte.
3: Yok. Biz beraber dönsek. Yani arkadaşımla ikimiz.
2: Kimmiş o arkadaşın? Bana bak. Geç kalmak yok. Doğru eve.
3: Tamam.
2: Hadi yürü.
3: Tamam.
0: İyi misin? Üşüyorsan...
3: Yok Ali.
0: Bu iş nasıl olacak Feride? Bu kadar seviyorken nasıl ayrılacağız?

0: gel. Hanımefendiler, hanımefendiler, buyurun, buyurun.
1: Ben artık seni bırakmam. Bir sefer buldum. İsterse yansın bu dünya. Yeter. Sevdiğimden ayrılmam ben.
2: Ne yapacağız peki? Yasin ustam, hadi ben de servise gidiyorum.
3: Tamam.
2: Hadi bismillah.
1: Ne olacaksa olsun. Ben hazırım.
2: Ben de.

Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu üçüncü etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.

0: Evet.
1: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapalı
0: gibi. Devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle şey yapmıyoruz.
1: Melek.
0: Ha, siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
2: BG
0: doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Oldu. Bilginiz olsun. Evet efendim, sır küpündeyiz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. İki yeni yarışmacımız var ve hemen dönüyorum bu bölümdeki yarışmacılarımızı tanımaya. Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım önce sizi tanıyoruz. Buyurun.
1: Merhaba, adım İdil. 23 yaşındayım. Şu an üniversitede okuyorum. İngilizce öğretmenliği öğrencisiyim.
0: Peki. Gültekin Bey'le bir yakınlığımız var mı? Gültekin Bey hoş

0: geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kızım olur kendisi.
0: Kızınız olur. Harika.
1: Evet, Ankara'dan özel olarak getirdik yarışmaya. Gültekin Gülses. Emekli bankacıyım. 56 yaşındayım. 1970 Adapazarı doğumluyum. İki kızım var.
0: Kalabaşası.
1: Ve eşimle birlikte geldik. Onlar da seyirci koltuğunda bizi seyrediyorlar.
0: Çok güzel.
1: Tabii buraya gelmemizin amacı gerçekten birilerine ufak da olsa bir katkımız olsun. Bir okula olsun. Bir yardımımız olsun. Kızım da aynı zamanda öğretmenlik okuduğu için onun için de anlamlı olacağını düşündüğüm için böyle bir şeye başvuru yaptım. O da sağ olsun beni geri çevirmedi. Geldik buradayız.
0: Harika. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Ama bir kelimelerle aranız iyi galiba bildiğimiz kadarıyla. Bulmacalarla da aranız iyi.
1: Yani bulmacalarla genel olarak iyi. Yani hobi anlamında iyi. Ama özellikle genel kültür yarışmalarıyla içerik hazırlama konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimim var. Hı hı. Yani yaklaşık 30 yıldır bilgi yarışmalarına içerik hazırlıyorum diyebilirim. Soru hazırlıyorum. Birçok bildiğimiz yarışmaya, özellikle internet bazlı yarışmalara içerik hazırladım. Kendi formatlarımı oluşturdum. Öğrencilere fayda olsun diye böyle çeşitli kafelerde yarışmalar yaptım, onlara sundum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum bu anlamda.
0: Harikasınız. Gerçi bunu yarışmanın başında açıklamanız pek iyi olmadı. Çünkü hani İdil Hanım hemen baştan 1-0 kaybetmişim gibi bakıyor bana, ama siz hiç merak etmeyin. Burada biz o dengeyi sağlarız. Ya babamızın evet belli bir deneyimi var, ama burada da A Para ailesi olarak biz size her türlü destekte bulunacağız. Biz de o zaman baştan bunu belirtelim. Yani hem çok yarışmayı biliyorum, soruları hazırladım, geldim, yarışacağım deyip kızınızı da alıp geldiniz, ama biz bir taraf rengimiz belli olduğu gibi şimdiden Gültekin Bey.
1: Hiç soru yok.
0: Hiç soru yok. Peki. Evet, o zaman bu bölümde bilgi yarışmalarında birazcık daha profesyonelliğe adım atmış bir babamız ve kızımız İdil kardeşimizle beraber yarışacağız. Ama bizim desteğimiz şimdiden İdil Hanım size belli oldu. İlk etaba geçiyoruz. Her bildiğimiz doğru yanıt 5 puan olacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. Peki. O zaman efendim sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz.

0: Evet, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız birinci etabı başlatıyoruz. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız? 57. 57 soruluk bir tablomuz var ve ilk etapta 1 ile 25 arasından sorular seçerek başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İdil Hanım, önceliği yine size tanıyoruz. Sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım 7 numaralı soru. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Kitap, gazete, dergi gibi basılı eserlerin üretildiği yer.
1: Matbaa.
0: Sürenizi başlattım. Efendim?
1: Matbaa.
0: Harika. Çok hızlı, çok güzel bir yanıt geldi. Evet, matbaa doğru yanıtını aldık. İdil Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne var? Hazır geldi. Havaalanlarında uçakların park ettiği alan. Sürenizi başlattık.
1: Havaalanında uçakların park
0: ettiği. Böyle valizleri falan da taşırlar orada. Evet. Böyle şey yaparlar. Ağlı da bir şey. Yok mu?
1: Yok.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Ama Gültekin Bey'e geçiyoruz. Cevap sırası Gültekin Bey'de. Hazır mıyız Gültekin Bey? Süreyi sizin için başlattık. Bakalım.
2: Apron.
0: Apron doğru yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. P harfini yakaladık burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8.
0: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin 8. İş veya sosyal ilişkilerde ortak eş ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Partner.
0: Partner doğru yanıtını aldık. Oldukça da geniş bir yer açtık. Hiç saymadınız bile kutucukları. Bazen öyle oluyor işte, harf oldu mu olmadı mı diye. Bak, oyalamaya çalışıyorum lütfen. Gidiyorum, dikkat edin. Sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey. Kaç doğru soruyu açalım?
2: Peki 18.
0: 18'e gidiyoruz. Bakalım 18'de ne var? Bakalım bunu bilebilecek misiniz Gültekin Bey? Hava personeli pilotlar için uçuşla ilgili geçici bilgi ve uyarı sistemi. Sürenizi başlattık.

0: bakalım bulabilecek miyiz? Ne olabilir?
1: Hiday.
0: Hiday. Hiday olmadı. Gidiyorum, size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bakın, burada pilotlar devrede. Hava personeli var. Ne alıyor bu insanlar? Bir, ne alırlar? Biz okullarda da yaparız. Mesela öğrenciler daha çok ne alır? Bir şey yazarken hani derler ya, buradan buraya bir şey alayım. Ne alayım? Hani küçük kopya almak, küçük destek almak. Bir yere bir şey alırsınız mesela, yazılı bir başlık alırsınız, bir şey yazarsınız. Ben sürenizi başlatayım, bakalım ne alırsınız? Ne alır öğrenciler genelde? Defterlerine not almazlar mı?
2: Evet.
0: Bir de
2: notsa
0: nota ne olabilir?
2: Bilmiyorum ki.
0: Peki. Acaba nota mı? Şimdi nota alırız dedik ama biz bir harf açalım. Gültekin Bey, sizin için gelelim. Süreyi de sizin için başlatalım. Notmuş evet ilk kısım. Ne olabilir?
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni ilan etti biliyorsunuz. Yavru vatan. Notam.
0: Notam. Doğru yanıt. Uçuşta özellikle hava personelleri ve pilotlar için önemli, uçuşun yasak olduğu bölgeleri belirlemek adına kullanılan ve yayınlanan uyarı bilgi sistemi Notam'dı. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9 numarada ne var? Bir aile, kurum veya devletin simgesel logosu. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Bu bir simge oluyor. Bir... Harika. Geliyorum İdil Hanım, hazırsınız. Bakın, tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
2: Arma.
0: Harikasınız. Arma yanıtını aldık. Artı bir de yazdık. Evet, siz de devam ediyoruz. 24'ü öneriyorum. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? 14'ü öneriyorum. Ama 24 yakın galiba. Bakayım.
2: 24, 24 olsun.
0: Çok
2: 24
0: da güzel olsun. Bir kelime var orada gizli. Hemen size burayı açalım. Hazır mısınız? Hı hı. Başarıyı kutlamak, alkışlamak için söylenen söz. Süreyi başlattım.
2: Bravo.
0: Bravo. Tebrik ediyoruz. Biz de size bir bravo, bir alkış. Bir 5 puan aldınız. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Hı. Kelimemizden O harfini açtınız. Hı. Sondan ikinci harfimizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10.
0: 10. Bakalım 10'da neyi sakladık, sırladık. Negatif elektrik yüklü iyon. Süre başladı.
2: Anyon.
0: Anyon doğru yanıtını da aldık. Harikasınız. Bir 5 harfli bir kelime daha açtık. 10 numarayı yanıtladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Destek alarak yürüyebiliriz. Dediğim gibi başka yerlere geçebiliriz. 5'i sorabiliriz. Mesela 5 bir video soru. Belki oradan da destek alırsınız.
3: 6 olabilir.
2: Tamam 5 olsun.
0: 5 olsun. Siz de ne kadar hızlı ikna alıyorsunuz İdil Hanım. Kandırabiliyorum. Biz 5 dolu soruyu seyrediyoruz efendim. Bakalım ne seyrediyoruz.
4: Onu hissettim. Gücü. Hiçbir güce sahip olmadım. Elde etmek için arzum da olmadı. Bütün bu tantana onun için mi?
5: Hiç merak etme. Yakında bütün tantananın sebebini anlayacaksın.
0: İzlediğiniz filmin orijinal ismi, Kral Arthur'un orijinalini soruyoruz. Kralın orijinali, süre başladı. Ne olabilir? Kral. İngilizcesi nedir kralın?
2: King.
0: King tabii ki doğru yanıtımızı aldık. 1-5 puan da yazdık İdil Hanım'a. Harikasınız. Kralın İngilizcesi King, King saklamıştık. Gizli kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Bakalım. Ne yapalım?
3: 19.
0: Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Nereleri düşünüyorsunuz? Söyleyin lütfen.
2: 19 var.
0: 19 olabilir. Bakalım 19 nereye sakladık? Evet. 19'u sorabiliriz isterseniz. İsterseniz.
3: 6 var.
2: 6 mı? 19 olur.
0: Geliyor 19. Efendim, at eşek gibi hayvanların başına takılan kontrol amaçlı ip. Süreyi başlattık. Hani böyle çekerler ya, bir şey çekme derler. Ne?
2: Evet. Ah, aklıma gelmiyor.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Kesin gelecek ve nasıl kaptırdım bu soruyu diyeceksiniz. Ama Gültekin Bey zaten gel Oğuz, ben zaten bunun yanıtını biliyorum diyor. Süreyi de başlattık. Buyurun o zaman.
1: Yular.
0: Yular doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de R harfi vardı. Gizlediğimiz R harfi de şifre kelimeden ikinci harfti. Bu sefer kelimenin ikinci, baştan başlayan ikinci harfini açmış olduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11 numaralı soru geliyor. Hain, güvenilmez, alçak, arkadan vuran kişi. Süreyi başlattık.
1: Kalleş.
0: Kalleş. Çok da böyle güzel bir mimik kullanarak, vurgulayarak söyledi Gültekin Bey. Kalleş doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz hızla. Parçalama, ezme, öğütme, halk arasında evcil hayvanlarda cins olmayan. Süreyi başlattık. Vallahi süre bitsin diye ben artık kendimi sıkıyorum. Mesela bir bardak düştü ya, bir şey hazır, hemen geliyorum. Sürenizi başlat. Bir harf açtım, süreyi başlattım.
2: Kırma.
0: Harika, kırma yanısını aldık. Bir 5 puanla hanemize yazdık. İdil Hanım harikasınız. Vallahi zaman geçmiyor burada. 10 saniyeyi bitiremiyorum. Sizle devam edelim. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de neyi gizledik? Bir sesli sorumuz var. Hazır mıyız? Hı hı. Bir sesimiz geliyor. Dinleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.

0: Harflere dikkat edin ve şu sorunuzu okuyorum. Dinlediğiniz Türk enstrümanı için kullanılan eski bir terim. Süreyi başlattım. Şöyle, ne dinlediniz?
1: Evet. Şöyle bir ney tarzı bir
0: çok gibi. Güzel.
1: Ama saz deniyordu eskiden aslında bunlara. Ama
0: neye çok yakın olabilir?
1: Ne?
0: Ama süreyi bitirdiğimiz için yanıtınızı alamadım. Biz bir harf açalım. Gültekin Bey, size geliyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Nai.
0: Nai. Doğru yanıt. Neyin eski ismi olarak Nai geçiyor? Nai. Bulmacalardan da bilirsiniz galiba. Soruyu değil mi?
2: Nai.
0: Nai'yi yakaladık. Yine bir şifre harf açtık. Tebrik ediyoruz. N harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Bu arada son 4 sorumuz. 4 soru sonra birinci etabı bitiriyoruz. Şu anda 12. soruyu açıyoruz. Buyurun.
2: 6.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor. Sessiz, sakin, ıssız ve yalnız. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Oh, bilemedi diyelim. Hazır mısınız İdil Hanım? Sizin için bir de harf açtık. Issız, sessiz, sakin, kimse de uğramıyor. Sürenizi başlatalım.
1: Tenha.
0: Tenha, doğru yanıtını alalım. Harikasınız. Yine bir harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Yardımcı bir şey olsun.
0: Nereleri düşünüyorsunuz? Bu sırada söyleyeyim.
1: Ya yardımcı ben de bir şey olsun istiyorum.
0: Nasıl?
2: 20 olabilir.
1: Harflerden yardımcı olsun.
0: Harflerde yardımcı olsun. Ben yardımcı olayım mı?
1: Tamam.
0: O zaman 2'yi açın.
1: Tamam, 2'ye olsun.
0: Hadi benden gelsin bu da. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dikkat edin. Hı hı. İşaretlerime de. Mecazi anlamda sıkıntılı, kısıtlı anlamda kullanılan. Kısıtlı anlamında kullanılıyor böyle. Hı hı. Sürenizi başlattım. Ne olabilir?
1: Dar.
0: Dar. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Son 2 sorumuz kaldı. Dikkat edin lütfen. Hı hı. Buyurun.
2: 1 olur, 17 olur, 20 olur.
0: 1. Peki 1. Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Acaba ne

0: gizledik buraya. Hangi kelimeyi sırladık, sakladık? Peki biz bir harf açalım. Size yardımcı olsun. Gültekin Bey hazırsak süreyi sizin için başlatıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Halk dilinde. Dağıtım, yayma, yayılma. Tedarik etmeye yakın. Bakın, tedarik etmeye yakın. Süreyi sizin için başlatalım İdil Hanım. Yanıtınız olacak mı acaba?
1: Tedarike, tedavile.
0: Bakın halk diline diyorum. Eskiye dönelim. Birazcık daha yaygın olan bir haline gelelim. Süreyi Gültekin Bey sizin için başlatalım.
2: Tedasiye.
0: Tedasiye doğruydu. Buranın sırlanmış, gizlenmiş kelimesiydi. Yakın geldi mi kelimesi?
2: Sonradan
0: yakaladınız. Eski bir kelimeydi. Son soruyu açıyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20.
0: 20 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor? Karargah, birliğin toplandığı, yönetildiği yer. Bu da bulmacalara ait eski bir kelime diyeyim. Sürenizi başlatalım. Ne olabilir? Karargah. Gelmedi mi?
2: Gelmedi.
0: Peki. Karargah olduğuna göre, G ve H olduğuna göre sonu belli değil mi İdil Hanım?
1: Evet.
0: O zaman başı ne olabilir acaba? Karargah değil. Süreyi başlattık.
1: Çıkmıyor.
0: Nasıl bir kelime sakladık acaba? Peki biz bir harf daha açalım. Gültekin Bey size gelelim. Sürenizi başlatalım.
2: Armagah.
0: Armagah mı? Değil. Ne olabilir acaba? Bak, bu konuşmaları hep sizin için yapıyorum. Özellikle süresi geçsin Gültekin Bey bilemesin diye. Hazırsak bir harf daha açıyorum. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
1: Aramgah.
0: Aramgah doğruydu. Eski bir dilde aramgah. Eski kelimelerimiz arasında karargah, birliğin toplandığı, karar aldığı, stratejilerini ördüğü yerdi. Birinci etap bitti. Nasıl geçti?
2: Güzel.
1: Güzeldi.
2: Gayet keyifli.
0: Isındınız mı biraz?
1: Evet.
0: Yerleri de açtık. Artık birazcık daha destek alarak tabloyu daha iyi kullanabileceğiz. Ama şimdi 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyeyi kuracağız. Bu sefer bireysel yarışacağız. Sizin için nasıldı Gültekin Bey?
2: İyi, ben anahtar kelimeyi buldum.
0: Anahtar kelimeyi bulmaya gittiniz. Daha çok erken lütfen. Size o hakkı tanımıyoruz şu anda. İdil Hanım'ı bekleyeceğiz. Önce İdil Hanım'ın yarışmasını seyretmek istiyoruz. Evet, o zaman şöyle yapalım mı? Birinci etapın bir puan tablosuna bakalım. Kaçar yanıt aldık? Bakalım Gültekin Bey'le babamızla nasıl bir mücadele geçiyor? Kendisi sorular konusunda uzman. Gayet de bulmaca çözmeyi seven, kelimeleri hızlı yakalayan birisi ama bakalım ilk etap nasıl geçmiş? Bir fark var. Küçük bir fark görüyorum ben. 35'e 45. Gültekin Bey bu bölümde 7 doğru yanıt verdi. Ama İdil Hanım siz 9 yanıt verdiniz. Ve 2 puanla, 2 soruyla, 2 doğru yanıtla 10 puanla önde bitirdiniz birinci etabı. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Efendim ikinci etaptayız. Sır küpündeyiz. Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçtik ve birinci etabın kazananı İdil Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız İdil Hanım?
1: Hazırım.
0: Harikasınız. 120 saniyeniz var. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 10 soru yönlendireceğim. Sesli sorularda ve video sorularda sürenizi zaten durduruyor olacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Dönüp dönüp tekrar okuyacağım. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Kuruyorum 120 saniyenizi.
1: Tamamdır.
0: Kurdum ve sorunuz geliyor. Sürenizi başlattım. Kurtuluş Savaşı.

0: geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir?
1: Pas.
0: Peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir?
1: Pas.
0: Peki. Sürenizi durduruyorum. Bir sorumuz var. Hemen dinliyoruz.

0: Delice Bir Sevda şarkısıyla 90'lara damga vuran müzisyen kimdir? Aynı zamanda da bölgemizde bir deniz ismi vardır. Bir denizdir adı.
1: Ege.
0: Ege tabii ki. Harikasınız, hemen bildiniz. Aynı şehrin takımlarının maçına ne denir? Büyük maçlar olur. İki taraftar birden gelir. Çok büyük maçlara denir. Peki. Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı. Yaşlı. Yaşça belirli bir yaşa.
1: Olgunlaşmış.
0: Değil. Başka ne olabilir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Hemen bir film geliyor. Seyrediyoruz.
2: Seni kendi selayetimle kapalıya atıyorum. Orada kabaran günahlarının hesabını yaparsın.
3: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
0: Kadir İnanır'ın "Ben bu oyunu bozarım" dediği ünlü film.
4: Adı.
0: Ne olabilir? Neydi? Adı. Nasıl bir isimdi?
1: Tatar Ramazan.
0: Harikasınız tabii ki, Tatar Ramazan. Bilgisayar ekranının en üst sağ köşesinde hangi ibare bulunur?
1: Çarpı.
0: Tabii ki çarpı. Bastık, kapattık. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir? Neyi sıkar suyunu çıkarırız? Taş. Böyle bazen atarız, kafa yarar.
4: Taş.
0: Atmayalım. Sadece suyunu sıkalım.
1: Ne? Pas.
0: Pas mı? Peki. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı nedir?
1: Olacak sandım falan.
0: Hayır. Bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Bilmiyorum.
0: Peki. Şanlıurfa'nın en tatlı acı biberi. Acı biber. Urfa.
2: Isot.
1: İsot.
0: İsot tabii ki. Hemen dönüyorum. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseri.
2: Yaban.
0: Ne olabilir? Geçtim peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir diyorum.
1: Nasıl unuttum ya? Nasıl unuttum?
0: Peki. Evet. Sorularımızdan 1, 2, 3, 4 tane yanıt aldık. Hemen geliyorum. Diyeceksiniz ki ah bu 120 saniye beni yaktı. Hepsini bildiğinizden adımız kadar eminiz. Sadece sürenin biraz yarattığı stres diyelim. Ve hemen gelelim hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı? Birinci sorumuza geliyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir demiştik. Yaban olacaktı yanıtımız. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir demiştik? Antalya Aspendos desem size. Aspendos olacaktı.
1: Çok heyecanlandım ya bir
0: anda. Kesinlikle haklısınız. Aynı şehrin takımlarının maçı demiştik. Çok da büyük rekabet olur. Bütün şehri birbirine katar. Hani derler ya, bugün de büyük bir derbi maça ev sahipliği yapacak olan taraf denir. Peki, yaşlı kelimesinin eş anlamlısı dedik. İhtiyar olacaktı buradaki yanıtımız. Tatar Ramazan'ı zaten bildiniz ve atasözüne göre sıkıldığı zaman suyu çıkan ne olacaktı?
2: Taş.
0: Taş. Taş olacaktı. Ne demiştik? Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı
2: Ah Yalan,
0: ah yalan dünya. Dünya olacaktı. Evet. Yanıtlarımız. Tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniyenin heyecanı kesinlikle katılıyoruz. Bakalım Gültekin Bey nasıl bir 120 saniye çıkaracak? Gültekin Bey, kuralları kısaca hatırlatayım. 120 saniyemiz var. Sesli ve video sorularda durduruyoruz. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız, düşünme zamanınız var. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki, sizin için süreyi kuruyoruz ve 120 saniyenizi başlatıyoruz. Feride Kamuran Münise hangi eserin karakterleridir?

0: Çalı kuşu.
1: Harikasınız. Bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım.
2: Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama. Uğurlar olsun.
1: 90'ların unutulmaz şarkısı Benimle Oynamayı kim seslendirmektedir?
0: Burak Kut.
1: Burak Kut. Bir yanıt daha geldi. Çanakkale'de bulunan antik kenti soruyoruz. Hangisidir?
0: Assos.
1: Değil. Başka ne olabilir? Çanakkale'de bulunan antik kent. Çanakkale tarafında bir kentimiz.
0: Millet.
1: Değil. Pas deme hakkı var ama söylemiyorum özellikle.
0: Pas.
1: Peki. Yağlı güreşlerin ana mekanı neresidir?
0: Kırkpınar.
1: Harikasınız. Bir yanıt daha aldık. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz.
3: Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Seni unutacağım. Silahımı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım.
1: Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı filmin adını soruyoruz size.
0: Pas.
1: Peki. Merasim kelimesinin eş anlamlısı?
0: Tören.
1: Tören. Bilgisayar ekranının en alt sağ köşesinde bulunan simgeyi soruyoruz.
0: En alt sağ simge. Ya. Pas.
1: Pas. Peki, bir türkümüz var, dinliyoruz.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Pas.
0: Yok mu? Peki, gidiyorum. Atasözüne göre güneşin sıvanmadığı şey nedir?
1: Balçık.
0: Balçık doğru yanıt. Niğde'nin meşhur baloncuklu içeceğini soruyoruz.
1: Gazoz.
0: Gazoz doğru yanıtını aldık. Hemen başa dönüyorum. Ama yavaş dönüyorum ki fazla süre soru vermeyeyim. Çanakkale'de bulunan antik kent.
1: Nasıl bilemedim bunu ya? Pas.
0: Pas dedik tekrar. Ve geliyorum bir video soruya diyecektim. Fakat süreniz dolduğu için diğer sorularımızı veremedik. Hemen gözden geçirelim mi? Kaç soru bildik?
1: Filmi çok
0: bakalım.
1: İyi.
0: Bir, iki, üç, dört soru bilemedik. Hangisiydi bu dört sorumuz? Önce üç numaralı soru. Çanakkale'de bulunan antik kent Troya'yı desem size. Troya. Antik kent.
1: Süpermiş.
0: Harika. Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı film.
1: Çok iyi biliyorum. Filmin adı gelmedi aklıma.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eski bir neyi canlandırmıştı Şener Şen? Eski bir şey, kaba.
1: Evet, kabadayı.
0: Bir kabadayıydı. Filmin de adı kabadayıydı. Harikasınız. 120 saniye oyununu size de oynadı. Bilgisayar ekranının en sağ alt köşesinde bulunan simge. Önünüzde bilgisayar var, arada baktınız ama full ekran göremediğiniz için ben söyleyeyim. Saat olacaktı orası da. Saatimiz var en sağ alt köşede.
1: İyiymiş.
0: Diğer sorularımızı bildiniz ama Barış Manço'dan dinlediğiniz türküyü sormuştuk
1: tam,
0: size.
1: Tam duyamadım aslında da şey olmadı.
0: Bir gönülden geldi desem. Gönül
1: Dağı mı?
0: Gönül Dağı. Evet. Harikasınız. Gönül Dağı da buranın doğru yanıtı olacaktı. Oh, valla babanızı el birliğiyle yenmeye çalışıyoruz ama çok zor kendisini yenmek. Ben hemen puan tablosuna geçiyorum ve bakalım bu bölümde kaçar doğru yanıt aldık, bu etabı nasıl tamamladık, bakalım mı beraber?
2: Bakalım.
0: Bakalım, gelsin puan tablomuz. Kaçar soru bildik. İkinci etabın sonunda kaç puandayız? Evet, bir 10 puan birinci etapta İdil Hanım, İdil Gülses önde tamamlamıştı. Bu bölümde 10 puanı geri sevgili babamız Gültekin Gülses'e teslim etti. Ve Gültekin Bey burada 2 soru fazlayla puanını 95'e taşıdı. Ve ikinci etabı 95'e 85 tamamlıyoruz. Şimdi rekabeti birazcık daha arttıracağız.
1: Vallahi
0: hazır mıyız?
1: Rakip çok zorlu.
0: Rakip zorlu. Rakibin destekleri de var, gizli destek. Hazırsak 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok çekişmeli 2 etap geçirdik. 1. etapta İdil Hanım aldı. 2. etapta Gültekin Bey önde tamamladı. Bir baba kız mücadelesi seyrediyoruz ve hemen dönüyoruz. 3. etaba hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. Gültekin Bey, 2. etabı önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Önce butona basan cevap hakkını alır. İdil Hanım, önce basın, sonra düşünün. Benden size söylemesi. Her doğru yanıt 10 puan. Dikkat edin. 2 soru kaptırdık. O 2 soruyu alalım bu etapta, tamam mı?
1: Tamam.
0: Butonu iyi kullanacağız. Hazırsak Gültekin Bey, kaç tane soruyu açalım? Çok iç çektiniz Gültekin Bey, bu kadar
2: 30.
0: Bütün 1'den 57'ye kadar istediğimiz soruyu açabiliyorsunuz. Niye öyle detaylı çok düşündünüz? 30 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Gelsin sorumuz. Morocco, Fas'ın başkenti, en önemli tarihi şehrini soruyoruz size. Kim basacak? Süre başladı. Buyurun İdil Hanım.
1: Sabat.
0: Sabat değil de neresi olabilir? Peki. Hakkınız gitmedi. Bakın, el butonda. Biz bir harf açacağız. Önce basan yine kazanacak. Süreyi başlattığım an butona basın. İdil Hanım, elinizi göreyim butonda.
1: Tamam, tamam.
0: Hazır. Süre başladı, kim basacak? Buyurun.
2: Rabat.
0: Rabat doğru yanıttı. Gültekin Bey soruyu aldı. İdil Hanım, çekinmeyin. Soruyu basın lütfen. Ben görüyorum buradan elinizi. Böyle tatlı tatlı, kibar kibar tutuyorsunuz elinizi. Aman. Burada kaptırmayalım. Hazırsak sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: İzmir olsun, 35.
0: 35 İzmir gidiyorum, hemen tablodan 35'i bulabilecek miyim? Buldum. Marangozların kullandığı rende aletinin bazı yörelerdeki ismi. Rendenin eski adını soruyoruz, süre başladı. Buyurun İdil Hanım, rende diyorum, ne olabilir? E'leri kaldırın.
1: Randa.
0: Harikasınız, randaydı tabii ki doğru yanıt. E'leri kaldırdık. A sesli harfleriyle yer değiştirdik. Rende'yi randa yaptık. Ve doğru yanıtımızı sizden aldık. 10 puanı kazandık. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hadi bakalım, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyoruz. Harikasınız. Bakın, çok rahat bileceksiniz. Sürenizi başlatacağım. Onlar gibi yar olmayan, hakları ödenemeyenlerdir. Süre başladı. Evet.
1: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki, böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım, harikasınız. Bir 10 puan daha el birliğiyle ailece artık size destek oluyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım anne yanıtından sonra?
2: 22.
1: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım 17'de ne arıyoruz, gelsin. İnce, zarif, halk arasında çabuk kırılan hassas yapı, süre başladı, kim basacak? Buyurun İdil Hanım.
1: Narin.
0: Narin tabii ki. Bir 10 puan daha aldık. Harikasınız. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Narin'in iyisiydi gizli kelimenin saklı harfi. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: 22'ye gidiyoruz, bakalım 22 geliyor. Öğüt niteliği taşıyan dini içerikli konuşmayı soruyoruz. Bir harf koyacaksınız. Süreyi başlatıyorum. Kim başlatacak? Buyurun İdil Hanım.
1: Vaaz.
0: Vaaz doğruydu. Z harfini verdik ve vaaz doğru yanıtını aldık İdil Hanım'dan. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapalı.
0: Sizle devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık dermişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz. Buyurun İdil Hanım.
1: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 37'de ne var? Kalbim sadece senin için atıyor dedirten duygu. Süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
1: Aşk.
0: Aşk tabii ki. Kalbimiz sadece onunla atıyor. Aşk dedik. Bu yanıtımızdan sonra sizinle devam ediyoruz. Çok iyi bir mücadele çıkartıyorsunuz. Buyurun.
1: 3.
0: 3 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyi dikkatle, detaylı olarak inceleme, araştırma. Süreyi başlattık, kim basacak? Buyurun Gültekin Bey.
2: Tarama.
0: Tarama tabii ki. Gültekin Bey'e de artık rahatsızlık olmasın, çok destek olduk. Buyurun sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey.
2: 14.
0: Tarama yanıtından sonra 14 numarayı görmek istiyoruz. Sorumuz geliyor. Bir devletin yasama organının en üst meclisi süreyi başlattık. Eski Roma diyeyim. Buyurun Gültekin Bey.
2: Senato.
0: Senato. Doğru. İlk o tarihlerde başlamıştı. Senato dönemi diyeyim. Sizinle devam edelim Gültekin Bey. Kaç nolu soruyu seçelim?
2: 43.
0: 43'e gidiyoruz bakalım. Hazır mıyız İdil Hanım? El butonda mı?
1: Butonda.
0: Butonda mı? O zaman bir görselimiz var. Önce bir izleyelim. Bir videomuz var. Bakalım ne izliyoruz? Arkasından sorumuzu okuyalım.

0: Narinciyesi şifalı termal suları ile meşhur Hatay'ın ilçesidir. Sürenizi başlattık. Kim basacak? Var mı yanıt? Hatay'ın ilçesini soruyoruz. İzlediğimiz video. Neresi olabilir? Buyurun. Gülsek Bey.
1: Erzin.
0: Erzin doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 32.
0: 32 numaraya gidiyoruz. Hızla koşa koşa bakalım 32'de ne var? Biriken sıvıyı tahliye etmeye yarayan boru düzenek süreyi başlattık. İki harf koyacaksınız.
1: Bas bas mı?
0: Hangi iki
2: Diren?
0: Harf? Diren tabii ki. Doğru yanıtı aldık. Direndi. Bu bölümün gizlediğimiz kelimesi. Size devam ediyoruz İdil Hanım. Buyurun. Önde olmanın keyfini çıkarın lütfen.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Kimyada magnezyum elementinin simgesi. Magnezyum süre başladı. Kim basacak?
2: MG.
0: Ha, siz niye söylüyorsunuz? Ha. Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
1: MG.
0: MG doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Bir soru borçlusunuz demek istemiyorum. Ben yani sorun çıksın istemem. Ama İdil Hanım hakkınızı savunun yani. Bir soru verdiniz babanıza. Gültekin Bey buyurun sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21.
0: 21'e gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? 21. Arif olana yakışacak biçimde süreyi başlattık. Arif olana yakışacak biçimde bu. Kim basacak acaba? İdil Hanım ısrarlı. Buyurun.
1: Arifiye.
0: Arifiye. Değil. Ama bir kısmını çok iyi bildi. Bakın size de kazandırmış olduğum zamanı yine. Hazır mıyız İdil Hanım? Süreyi başlatıyorum. Arifiye dedi. Gültekin Bey hayır dedim ama Arifiye değil ne olabilir? Süreyi başlattık.
1: Arap.
0: Arif olana. Arif olana. Arif.
2: Arif Şan.
0: Arif. Arif olan Arif.
2: Arif Han. Arif.
0: Çok yaklaştınız. Tekrar bir harf açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Kim basacak?
3: Bas bas.
0: Basın.
2: Ne? Bilmiyorum ki.
0: Arifa. Arifan dediniz.
2: Arif.
0: Ah İdil Hanım ah. Süreyi sizin için başlatacağız tekrar. Daha doğrusu. Herkes için başlatacağız. Kim basacak bakalım butona. Bu kadar taraflı oldu. İlk yarışma diyebilirim. Süreyi başlattım. Bakalım kim basacak. Buyurun Gültekin Bey.
1: Arifade.
0: Arifade değil. Arifade değil. Arifade değil.
1: Arifaze.
0: Ama Arif ne olabilir? Süreyi tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Önce basan soruyu alır. Arifade değil. Arif.
2: Arifane.
0: Arifane doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Harika buldunuz kelimeyi. Hemen yakaladık ve yanıtı verdik. Buyurun size devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 36.
0: 36'ya gidiyoruz bakalım.

0: 36'da ne arıyoruz?
1: Göremedim.
0: İcra, kurumsal teknik rapor anlamına gelen kısaltma. İki harf koyacağız, süreyi başlattık. İyi var. Başka ne, hangi iki kelimeyi koyabilir, iki harfi alabiliriz buraya? Butonumuza basan yok. İki harf ihtiyacımız var. Bir harfi biz açıyoruz, diğer harfi sizden bekliyoruz. İ ve K harflerini açtık, süreyi başlattık. Tek harf koyacağız. Kim basıyor? Kim basıyor? Hangi harfi koyacaksınız?
2: R.
0: R tabii ki İKR olacaktı. R harfini oraya aldık.
1: Vallahi bulamadım.
0: Ve doğru yanıtımız İKR olacaktı. R yanıtı. Ayrıca şifre harflerden de birini bulmuş oldunuz burada. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 47.
0: 47. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen soyut, sürenize başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz,
2: evet,
0: bu
2: zor.
0: Sefer. Çok zor. Bunu bilse bilse Gültekin Bey bilir diyeyim. Gültekin Bey, yok mu bir yanıt?
1: Yok, bulamadım.
0: Nasıl? Biz bir harf açalım. Bir harf desteğini bulunalım. Süreyi tekrar başlatalım. Buyurun, ne olabilir acaba? A, B ve R, E var. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen zor da bir kelime bulduk sizin için. Bir harf daha açıyoruz ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız. Buyurun.
2: Abatre, abetre, abetre.
0: Hangi harfleri koyuyorsunuz?
2: A, E, İ.
0: Değil.
2: I.
0: Hayır. Bakalım. Artık harf açamıyorum. Tekrar süre başlatacağım. Butona basan harf seçme hakkına sağlayacak. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Abitre.
0: Değil.
1: Abatre.
0: Abatre de değil efendim. Peki, hazır mısınız? Bir ipucu vereceğim. Süreyi başlatacağım. Önce butona basan alacak. Sessiz bir harf koyacağız buraya. Süreyi başlattık.
2: Abstre.
0: Abstre olacaktı. Sessiz bir S. Abstre. Buranın harfiydi. Abstre'di. Çok eski.
1: Hakikaten
0: dipte güzelmiş. Kalmış bir kelime. Gültekin Bey, biraz zor değil mi?
1: Yok. Ya, bilmiyordum ya hakikaten.
0: Ve bu kadar
1: abstre.
0: Abstre.
1: Absürt bir.
0: Absürt bir soru ve abstreyi, evet. Buranın sesli harfi, buranın şifre harfi sessiz S'yi de aldık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki, abstre yanıtından sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 23.
0: 23'e gidelim. Bakalım 23'te ne arıyoruz? Müzikte trompet, trombon gibi bakır üflemeli çalgılar, süre başladı. Buyurun.
2: Brass.
0: Brass doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada finale doğru çok hızlı yaklaştık. Ara biraz açık. Lütfen dikkat edin. Bundan sonra yardımı artık bırakıyorum. Son 2-3 sorumuzu yaklaşıyoruz. Şifre harf bulmanız lazım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
2: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Müzikte 6. notadır. Süre başladı. Buyurun.
2: La.
0: La doğru yanıtını da aldık. Sizle devam ediyoruz. Artık arayı çok açıldı. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun, çok açıldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 27.
0: 27. Peki, geldi 27. Bir video sorumuz var. Yine bir görüntümüz geliyor ekrana. Gelsin görüntülerimiz, izleyelim bakalım

0: Marmara bölgesinde yer alan sanayi ve ticaretin kalbi olan ilimizi soruyoruz. Neresi olacak? Açtık butonları. Buyurun Gültekin Bey.
1: Kocaeli.
0: Kocaeli doğru yanıtını aldık. Gültekin Bey ben de varım yarışmada dedi. Hadi bakalım sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Kaç numara?
1: 4.
0: 4 numara. 4 numara açılmış durumda 4 numara. Yok. Ama sonunda bir 3 harf var. Peki. Destek alarak açalım diyoruz. Peki. Peki gelsin o zaman 4 numaralı sorumuz. Bakalım ne soruyoruz. Sembol veya temsil edici işaret niteliğinde süre başladı. Buyurun Gültekin Bey.
1: Simgesel.
0: Simgesel tabii ki. Soru bile bile göz göre göre gitti. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Şimdi 39'umuz var, 49'umuz var. Bu sorulardan yürüyebiliriz. Kaç numaralı sorumuzu?
1: 49.
0: 49'a gidiyoruz. Gelsin 49. Bakıyoruz. Aktarmalı olarak yapılan, bizim de çok kullandığımız bir terim bu. Yayın. Sürenizi başlattık. Aktarmalı yapılan yayın. Bir canlı yayınımız var ekranlarda. Bir de bir yerde evet süreyi tekrar başlatıyoruz. Evet kim basacak acaba? Buyurun.
1: Naklen.
0: Naklen nakil edilen canlı yayın anlamına gelen naklen yayındı. Burada gizlediğimiz kelimemiz harikasınız. Son soruyu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Gültekin Bey sizdeyiz. Gültekin Bey 28. Araştırıyor hangisini bulacağım. 28 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geldi. Efendim sonsuz büyüklük, yücelik ve öfke anlamına gelen yaygın erkek ismi. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşımızın ismidir. Bu süremizi başlattık. Nedir acaba bu isim? Buyurun Gültekin Bey.
1: Cemal.
0: Cemal değil, birazcık daha farklısı bu, böyle bir daha hareketlisi diyeyim. Böyle bir anda bir sakin ol falan denir hatta. Süreyi biz bir harf açalım, süreyi başlatalım. Ne olabilir bu? Cemal değil bu, öfkeli biraz böyle. Böyle bir anda geliyor böyle sinirler. Yapma sakin ol ya denir. Bulamadık mı? Bir harf daha açalım. Tek harfle süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Celal.
0: Celal tabii ki. Celallenme, sakin ol. Bir dakika. Kontrollü ol. Evet. Bulamadınız mı?
1: Yok, bulduk artık.
0: Bulduk artık diyorsunuz. Doğru. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Sevdiğimiz de dediğim gibi bir arkadaşımızın ismiydi. Biz de ona da bol bol deriz yani. Sakin ol. Celallenme. Celal. Sevgili evet. Celal. Celal deriz. Evet. Efendim geldik 3. etapın sonuna. Önce puan tablomuza bakıyoruz. Ve 1. etap, 2. etap, 3. etap sonunda en fazla puanı toplayan yarışmacımız gizlediğimiz şifre harfi bulma konusunda bir tahmin hakkı oluşuyor. Bakalım puanlarımız ne durumda? Nasıl bitirdik? 3. etapın sonuna nasıl geldik? Açıyoruz bakalım. Kaçar puan topladık? Bölümün sonunda. İdil Hanım, bu nasıl bir yarışma? Bu nasıl bir fark? Baş başa başlayan bir mücadelede nasıl da iyi yarıştınız, nasıl da iyi geldiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Efendim, Gültekin Gülses bu bölümde 8 doğru yanıt verdi kendisi ve İdil Hanım, İdil Gülses 1. etabı önde bitirdi. 2. etapta biraz geride kaldı ama 3. etapta aradaki farkı açtı. Butonları da çok iyi kullandı. Hakkını çok iyi buldu. Ve bölümü 205 puan olarak önde tamamladı. Fakat şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Bir sakladığımız şifre kelime var. Nasıl? Bulabilecek miyiz? Bir bakalım. Tahminimiz var mı?
2: Var gibi.
0: Peki. Ama var gibi bir şey hatırlatmam zorundayım. Tek seferde doğru harfleri doğru yerlere yerleştirmeniz bulmaktadır.